0: Hani her şey padişahın canı istediği gibi dağıtıyor, veriyor,
1: hayır,
0: alıyor.
1: Hayır, öyle bir şey.
0: Hayır, öyle zanlarımız olduğu için
1: o devlet,
0: bir nevi devlet yani.
1: Zaten
0: ve zaten mülkiyet ama tasarruf hakkı dediniz daha
1: ziyade. Evet, tasarruf hakkı diyor, bir olarak veriyor. Özel mülkiyet var. Var. Mülk toprakları var. O mülk toprakları vakıf olabiliyor mesela. Onu vakıf yapabiliyorlar. Mülk toprakları yok değil o şeyde, İslam hukukunda mülk tabii ki özel mülkiyet tanımlanıyor. Fakat bunun çok yaygınlaşması önemli.
0: Neden?
1: Onun için vakıf sistemimiz her zaman çok önemli. Çünkü ya şeye müsait, haksızlığa müsait. Özel mülkiyet şey bir olay. Denetimiz kolay bir olay değil. Mesela şimdi son dönemdeki dünyada olanlara bakalım. 80'lerden bu yana serbest piyasa politikaları çerçevesinde işte devletlerin geriletilmesi, devlet politikaları hep özel mülkiyete sınır koyar. Yani vergilendirme. Mesela vergiler sınırdır özel mülkiyete. Bana vergi koyduğunuz zaman siz benim fonlarımın bir kısmına el koyuyorsunuz. Benim özel mülkiyetime tecavüz ediyorsunuz mesela.
0: Aslında
1: vergi demek o demek. Şimdi şeyde mesela Trump vergileri azaltıyor, ne demek? Özel mülkiyetin sahasını genişletiyor demek o. Yani şey, onlara göz kırpıyor özel mülk sahiplerine. Şimdi 80'lerden sonra bütün politikalar bu doğrultuda oldu. Özel mülkiyetin alanını genişletme doğrultusunda. 19. yüzyılda devletler çok huzursuzluk olduğu için devlet politikaları bir türlü özel mülkiyeti sınırlama doğrultusunda gelişti. Mesela Almanya'da...
0: Orada kalabilir miyiz?
1: Tabii.
0: Almanya'da kalalım.
1: Tabii.
0: Araya gidelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
4: Biz 19. yüzyıldan söz ediyorduk araya gitmeden önce. Özel mülkiyet Osmanlı'da işte hazineye ait, daha doğrusu padişaha ait ve tanzim eden bir
5: yani devlet
4: şey,
5: ait.
4: Devlet. Evet. Diğer tarafta da özel mülkiyet vakıflardan evet. söz ettiniz.
5: Şimdi
4: burada hukuk yani nasıl tanzim ediliyor? Fakihleri, fıkıhtan çok söz ediyorsunuz. Fakihlerden söz ediyorsunuz. Şimdi, ne yapıyorlar onlar? 19. yüzyılda yani bu modernleşme sistemini kimler yapıyor?
5: Ha, 19. yüzyıla şey diyorsun. Şimdi bakın şimdi ilk önce kapitalizmi de tanımlayalım. Kapitalizm o kadar mistisize etmeyelim kapitalizmi. Kapitalizm mülk sahiplerinin iktidarıdır. Şimdi o kadar gayet basit bir tanım olarak geçelim orada. Şimdi 19. yüzyılda ama 17'den başlayarak çünkü ticaret arttıkça talep,
4: yeni düzenlemeler gerekiyor.
5: Tabii yeni düzenlemeler gerekiyor ve özelleşmeye doğru talepler gerekiyor. O gündeme geliyor. Şimdi şöyle bir şey, şöyle pratikler var Osmanlı'da 17. yüzyıldan başlayarak belki 16'da da var. Yani elimizde dokümantasyon olmadığı için bilmiyoruz. Mesela bir şey ölünce bir köyde toprak şey
4: bir baba öldü
5: bir baba öldüğünde veya bir tımar sahibi öldüğünde diyelim tımara verilmiş toprak sen de diyorlar buradan
4: burayı ekebilirsin alacaksın,
5: yok vergisini alacaksın tımar hı-hı. sahibi ölüyor veya toprakta tasarruf hakkı olan köylü ölüyor bunun çocuğu yok çocuğu olmayınca devlet toprağının satışı meselesi geliyor gündeme.
4: Çünkü çok özür dilerim bilmediğimiz bir şey olduğu için şu toprak bu toprağın sahibi değil o ama ekiyor biçiyor.
5: Ekiyor biçiyor ve çocuğuna geçirebiliyor.
4: Ölürse çocuğu varsa çocuğu da onu ekmeye ve biçmeye devam ediyor.
5: Evet. Çocuğu yoksa bu yoksa. Çok önemli öyle bir durum var. Çocuğu yoksa bu devlet toprağı satışı söz konusu. Şimdi kim, bu satış sırasında bir şerri hücceti diye bir şey var, prosedür var. O prosedürle toprak mülk toprağı olarak kaydedebiliyor kadı.
4: Arada bir özel mülkiyete dönüşüyor.
5: Evet, arada o şerri hücceti şeyiyle, prosedürüyle onu mülk toprağı olarak kaydedebiliyor. Şimdi böyle olunca o artık özel mülk oluyor ve oraya devlet müdahalesi çok sınırlı. Hı hı. Oradaki haklar çok daha geniş bir çerçeve içerisinde tanımlanmış. O mülk sahibi de toprağını korumak için vakıf yapabiliyor. Vakıfların da çok geniş.
4: Korumak için neden?
5: Korumak için
4: ne demek?
5: Yani müsaade olabilir. Veya evet korumak için toprağını yani hiç başka bir şey müdahale olmasın toprağıma diye vakıf yapabiliyor. Yani şimdi böyle bir durumda bu hücret şer'i hücreti sayıları şer'i hücreti durumları artmaya başlıyor. Buna devlet müdahale ediyor.
4: Neden artıyor?
5: Çünkü ticaret var. Mülk sahibi o. Toprak değeri artıyor ki yani Osmanlı'da bu daha zor, toprağın değerinin artması, çok toprak az nüfus var hep. Öyle de bir durum da var. Fakat daha verimli bölgeler dediğim, toprağın daha verimli olduğu bölgelerde bu pratik artmaya başlıyor. Yani bu özelleşme eğilimi 19. yüzyılda başlamıyor zaten. Her zaman bu var. Eğilim var tabii. Şimdi 19. yüzyılda olan şu. Bir kere Osmanlı dünyanın bir parçası. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor falan. Şimdi 19. yüzyılda şöyle bir şey, yarış var. Yani her bir tarafta ve Osmanlı devlet toprağın daha verimli olması konusunda hassasiyet kazanıyor. Şöyle ki daha çok vergi almak istiyor. Vergilendirmek için toprağın verimini artırmak istiyor. Şimdi 18. yüzyılda Fransa'da fizyokrasi çıkmış. Mesela fizyokraside küçük topraklar üzerinde mülkiyet meselesini gündeme getirmiş. Çünkü verimlilik daha artar diye bir argüman var. Eğer sizinse toprağınız, sizin mülkiyet hakkınız varsa toprak üzerinde, siz daha özen gösterirsiniz. Düşüncesi var. Verimliliği yani böyle bir hava var 19. yüzyılda. Toprağın verimini ownership'le, yani mülkiyetle artırabilir miyiz meselesi gündemde. Osmanlı bütün her şeyin farkında zaten. Şimdi Osmanlı'yı izole etmediğiniz zaman, onu ötekileştirmediğiniz zaman görüyorsunuz ki Osmanlı her şeyin çok farkında. Orada olması normal. Zaten normal. Avrupa'nın göbeğinde zaten Osmanlı. Yani olmaması zaten acayip. Çok farkında. Şimdi Osmanlı yapısına baktığınızda, hukuk yapısına baktığınızda, hani şurada padişahın hukuku veya örf, burada

0: şer'i hukuk diye bir şey yok. Hepsi birbiri iç içe, hepsi iç içe. Mesela bir toprak meselesine baktığı zaman Osmanlı, yani çözüm arıyor. Aradığı zaman bu yapı, imparatorluk çerçevesi içerisinde çok karmaşık bir hukuk lisanı var. O çok önemli. Çok zengin bir hukuk lisanı var.
1: Yani birikmiş bir
0: tabii ki
1: hukuk serveti mi var?
0: Tabii. Yani bir lisan bu, bir hukuk lisanı diyorum ben ona. Çok karmaşık, çok sofistike, çok zengin bir hukuk lisanı var. Bir de sürekli mesela hukuk ne? Ne değil? Şöyle de bir hep konuşuyorlar.
1: Evet, hukuk nedir, ne hukuk değildir? Ne?
0: Şimdi bunların anladığı hukuk dedikleri zaman bu çok önemli bir... Sonra Almanlar da bu tartışmaları yapıyorlar kendi içlerinde. Hukuk süzgeçten, toplumsal süzgeçten geçmiş olan.
1: Kim için?
0: Şimdi şöyle bir şey.
1: Yani daha doğrusu bu tanımı kim yapıyor?
0: Meceli. Fakıhlar. Fakıh. Fakıhlar devam tartışma konuşma içerisinde Mecelli'ye baktığınızda mesela şu Mecelli'de öyle kesin çizgiler çizmiyor. Çoğu şeyi atıyor topu. Adeti atıyor. Hani belirli bölgedeki adeti içine alıyor. Bu ona hukuk şeyi veriyor, rütbesi veriyor diyeyim. Çünkü o süzgeçten geçmiş, toplum süzgeçinden geçmiş. Hukuk olması için toplum süzgeçinden geçmiş olması önemli. Yani tartışılmış, şey olmuş,
1: yaşanmış,
0: o yaşanmış,
1: benimsenmiş.
0: O veya reddedilen tarafları ters reddedilmiş olmuş. Her bir şey. Ama o toplum süzgeçinden geçme meselesi çok önemli. Yani ben bunu onun için yaşayan kağıda, hukuk diyorum.
1: Yani krize bakıp birilerinin mesela bugün öyle yani işte bunu şöyle şöyle çözelim deyip bir yasa yazması gibi bir şey değil.
0: Ona hukuk demiyorlar.
1: Demiyor.
0: O kurallar başka, hukuk başka. Yani o kural olur. Yani onun için bunu uzun uzun mecelleyle de toprak kanun, arazi kanunnamesi de tartışılıyor bu devamlı. Fakırlar arasındaki yani devamlı bu gerçeklikle yüz yüze geliyorlar. Hukuk nedir? Çünkü yeniden hukuku şimdi 19. yüzyılda büyük dönüşümler karşısında çözümler üretmeleri gerekiyor. İşte modernitenin göbeğindeyiz. Osmanlı modernitesi.
1: Bir seferinde söylemiştiniz. Fıkıh derken şimdi biz biliyoruz ki Osmanlı Devleti'nde işte bir örfi yasalar var deniyor. Bir de şer'i yasalar var deniyor.
0: Ayrı olarak düşünmek
1: bunları
0: yanlış.
1: Bunları ayrı düşünmemek gerekiyor diyorsunuz.
0: Çok yanlış.
1: Çünkü tepede İslam diye bir çatı var. Her şey onun altında mı oluyor?
0: Hayır. O da öyle de değil.
1: Nasıl?
0: Öyle de değil. Yani ortada çatı yani şöyle bir anlayış şu. Mesela diyor ki bir kanun çıkıyor, kanunname çıkıyor diyelim. Bir bölgeye ait bir kanunname çıkıyor. Onun başında diyor ki burada diyor şer'i şeylere uygun, uhdelere uygundur diyor. Bu demek değil.
1: Denetim.
0: Evet. Yok bu şey demek. Yani şimdi şeriattan başlayalım. Şeriat demek bir yerde good şey iyi düzen demek. İyi düzen. Yani şeriatın tahayyül ettiği gibi iyi düzen. Bu çok esnek bir şey. Mesela Marshall Hudson şöyle bir metafor anlatırdı. Çölde bedevi bir gece, bir çöl akşamında bedevi gökyüzüne bakıyor. Bütün muhteşemliğiyle yıldızlar gökyüzünde aydınlanmış her taraf. Çünkü çölde şey yoktur.
1: Gökyüzü çok güzel gözüküyor.
0: Çok pırıl pırıldır çünkü bulut yok. Ona bakıyor ve bu muhteşemlik karşısında, evrenin bu düzeni karşısında kapanıyor. Ve teslim oluyor zaten. İslam teslimiyet meselesi. O sizin tahayyülünüze bağlı o düzeni nasıl resmettiğiniz.
1: Ve irtibatınıza bağlı.
0: Evet. Yani şimdi bütün mesele şeyin bu kanun yapanın ki kanunlardan en sonunda padişah sorumlu, devletin başındaki kanun yapanın tahayyül ettiği şekilde o düzen. O Tanrı'nın düzeni, Allah'ın düzenini nasıl tahayyül ediyorsa o çok, çok büyük bir sorumluluk tabii.
1: Başvuracağı kaynaklar var elbette.
0: Evet. Ama bu tartışılıyor, bu konuşuluyor.
1: İstişare ediliyor.
0: Onun için yani öyle başta bir İslam şeysi, kuralları.
1: Yani şöyle düşünmeyelim diyorsunuz. Bir tane kitap var.
0: Ha yok öyle bir şey.
1: Fakihler geliyor, şöyle bir çeviriyorlar. şöyle bir kriz var. Buradan ne çıkartalım gibi değil.
0: Yok. Yok. Hani bir de şöyle şeyler duyuyorum. Yani çok aykırı geliyor. Hani şeriat gelecek. Ne geliyor? Ne öyle gelip gitmiyor böyle şeyler yani. Yani o biraz bir cehalet oluyor ama, orada.
1: Evet, maalesef.
0: Yani şey diyeyim.
1: Evet. Peki aynı dönemde bunu da hukuk deyince hatırladım.
0: Hayır.
1: Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesini hukukunu sağlayan bir Alman
0: hukukçular yaptı onu da.
1: Dostunuzdan bahsetmiştiniz. Ha. Aynı tanımı yapmış.
0: Tabii aynı tanımı yaptılar. Mesela şimdi Almanlar bu olayı çok düşünmüşler. Onun için de mesela Osmanlı, yok İslam hukukuna bakan Baber Johansson vardır. Alman hukukçudur kendisi ve o İslam hukukunu çok iyi anlar, çok iyi nüfuz eder. Çünkü Almanlar 19. yüzyılda hukuk konusunu çok iyi düşünmüşler. Çünkü şu nedenle düşünmek zorunda kalmışlar. Onların karşılaştığı şey Almanya, bir önce Almanya'nın bütünleşmesi. 19. yüzyılda o bütünleşmeyi hukukçular gerçekleştiriyor. Yani ben Almanya'da bulunduğum zaman Wissenschaftskolleg.
1: O zaman da Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşiyordu.
0: Hem Doğu Almanya ile Batı Almanya birleşiyordu hem de Avrupa inşa ediliyordu. Yani şey ondan hep Alman hukukçuları sorumluydu. Onlar hukuka biraz bizim Osmanlı fakıhları gibi bakıyorlar. Yani bir inşa meselesi hukuk onlar için.
1: Ve çok çarpıcı bir şey söylediniz. Avrupa Anayasası'nın yine o dostunuz bir hukuk metni olmadığını söylemiş size. Nitekim reddedildi.
0: Evet.
1: Yani milletler oy vermedi.
0: Evet. Maastricht Treaty'sinin şeyini de anlaşmasını da aynı hukukçu Dieter Grimm, Almanya'nın en ileri gelen hukukçularından da Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı bir dönemde. Maastricht şeysi düzenlemesi geldiği zaman gündeme, anlaşması geldiği zaman o Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Maastricht'i eleştiren şey, mütalaa yazan hukukçu o, eleştiriyor. Yani eleştiri şunun çıkış noktası şu, aynı çıkış noktasından da şeyi eleştiriyor Avrupa Anayasası'nı. Bu mesele şu, bu hukuk mu bunlar? Bir anayasa niteliği var mı? Veya Maastricht Anlaşması'nda bunun hukuki şeyi ne? Geçerliliği nedir? Yani mahkemeye gittiğinde bu hukuki bir geçerliliği olması lazım bu dokümanın. Dava vuku bulduğunda. Onların yaklaşımı Avrupa Anayasası içinde, Maastricht Anlaşması içinde bu bir toplumsal tartışma sürecinden geçmiş dokümanlar değil bunlar. Onun için hukuk nitelikleri tartışılabilir bunların.
1: Demiş.
0: Diyorlar.
1: Ve orada yani, o yaşanmışlık fakihlerden örnek verdiğiniz gibi
0: evet,
1: hukuk ancak yaşanmış, istişare evet, edilmiş.
0: Mecelle tartışmalarında da hep.
1: Mecellede görüyoruz dediniz.
0: Arazi kanunnamesi dedi. Bu yaşa, onun için yani o yazılarım, bu konuda yazılarımda hep yaşayan hukuktur başlangıç. Evet. Şey yazının.
1: Bizim de bir türlü hukuk meselesini halledemememiz herhalde kendi yaşamadığımız krizlere ilişkin çıkmış yasaları zamanında tercüme edip bir türlü geçmişle de o diyalog ve o bilgi birikimini iletişimini sağlayamadığımız için herhalde bu kadar sorun yaşıyoruz.
0: Evet, yani o geçmişle yaşanan arasında o diyalog çok önemli hukuk şeyinde.
1: Her şeyi savurabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Peki demiştiniz ki yine mülkiyet konusunda Fransızların kod siviliyle yine 19. yüzyılda Osmanlı'daki özel mülkiyet, yani mülkiyet her şeyi insana bağlamıştınız.
0: Şimdi şöyle bir şey, evet.
1: Yani insan merkezde ve etrafında yapılan bir şey var, hukuk var. Öyle mi?
0: Evet.
1: Onu izah eder misiniz? Yani... Neden Avrupa'da parçalı hukuktur? Halbuki burada ortasında insan merkezinde ve hepsi bir bütünlük içeriyor. Nasıl oluyor?
0: Şimdi İslam, yani benim anladığım kadarıyla Mecelle'nin yaklaşımında insanı merkeze oturup insan potansiyel bir şey aynı zamanda. Mülk sahibi öyle doğuyor. Yani iradeyle doğuyor insan. Önemli olan o. İnsanın iradeyle doğduğu.
1: Allah iradeyle yani yaratıyor.
0: Reşit, evet. İnsan olması. Mesela çocukları irade sahibi insan olarak kabul etmiyoruz.
1: Sakat vasisi insan. Oluyor.
0: Evet, vasisi oluyor. Sakat insanları, yani akli dengeleri konusunda sakat insanlar şey değil, irade sahibi değil. Ama o özgür iradesi çok önemli insanın. İnsan onunla doğuyor.
1: Yani bu tanınmış bir...
0: Tanınmış bir şey. Evet. Bu önemli. Ama bunun getirdiği bir de sorumluluk var. Yani ikisinin arasındaki o denge çok önemli.
1: Yani şimdi bu sorumluluğu aynı anda işleyen, evet, bir düşünce sisteminin ürünü hukuk, evet, gibi, evet, evet, anlatıyorsunuz.
0: Evet, ama fakihlerin
1: aynı
0: işi,
1: ritimde.
0: Şimdi fakihlerin işi, şimdi bunun şeyi düşünün. Şehir ortamında düşünün. İslami hukukun ilk şeysi, uygulandığı alan şehirler.
1: Evet.
0: 9'la 12. tarihsel olarak düşünmek lazım bu olayları.
1: En baştan itibaren şehirde.
0: Evet, 9 ve 12. yüzyıl arasında o büyük şehirler meselesi var. Samarkand, Buhara, Granada ve bunlar arasındaki irtibat öyle şey değil. Yani sadece Hicaz meselesi değil bu. İslam şehri.
1: Ama zaten bakınca Medine Sözleşmesi'nden itibaren hep bir hukuk, evet, sistemi.
0: Evet. Ve şimdi bu fakıhların mesela Haçlı'na göre bu şeyin mimarı, yani İslam medeniyetinin mimarı fakıhlardır der.
1: Kim?
0: Marshall Haçlı. Onu neden dediğini giderek daha iyi anlıyorum. Şunu diyor. Şimdi böyle bir irade sahibi insan meselesi var. O insanın toplum içerisindeki birbirleriyle irtibatı ve toplum içerisindeki faaliyetlerinde bir kurallara bağlamak meselesi. Yani bir türlü hatırlatmak insanlara şeyi, o kurallarla kendilerinin irade sahibi
1: mesuliyetlerini
0: hatırlatmak. Sırf özgür iradeleri değil, aynı zamanda da mesuliyetlerinin olduğunu hatırlatmak. Onları toplumsallaştırmak.
1: Çünkü insan zaten Teoman Hoca derdi, ödev üzere dünyaya gelir.
0: Evet.
1: Bir nevi o ödevi nasıl tamamlayacağını da,
0: evet,
1: onlar,
0: evet,
1: yönlendiriyor.
0: O kurallar. Onların kuralları, fakihlerin ortaya koyduğu kurallar.
1: Düzen sağlayıcı.
0: Düzen sağlayıcı, düzenleyici kurallar. Kurallar her zaman düzenleyicidir zaten.
1: Evet.
0: Ve sonra tabii şimdi bir de alanları yönetmek var. O alanları yönetmek meselesi sonucu olarak 12. yüzyıldan itibaren nizam-ı mülk, siyasetname falan, büyük alanı yönetmek meselesiyle siyaset giriyor devreye. Yani büyük alanların yönetilmesi siyaseti gündeme getiriyor. Farklı şeylerle, o irade odaklarıyla anlaşma, uzlaşamadığında savaşma, o savaşın kuralları, kural üzerine giden, ben yani evrensel moderniteden
1: kuralsız olmadığı gibi çok tabii, kurallı.
0: Tabii. Evrensel moderniteden bahsettiğim zaman farklı, değişen koşullar çerçevesinde o değişen koşullar karşısında bir türlü çözüm üretmek dediğim zaman o çözümlerin aldığı biçim hep kurallar şeklinde oluyor. O çözümler nasıl, ne biçim alıyor, o çok önemli. Onun için hukuka geliyorsunuz oradan. Bir de, yani modernite çalışmasından hukuka böyle geldim.
1: İster istemez yine istiyorum. O entelektüel biyografi dahilinde evet, şimdi yeni bir evet. duraktan söz ediyorsunuz. Evet. Ve şunu da sormak istiyorum. Yine o Code Civil örneğinde Fransa'da ve Mecelle'deki mülkiyetle ilgili mülkiyetten bahsederken demiştiniz ki soyut değil somut. Halbuki Code Civil soyut yazılmıştır.
0: Ha, mesela
1: ne
0: şimdi,
1: demek o?
0: O şu, şimdi Code Civil'e baktığınız zaman tamamen bir soyutlamadan bahsediyor. Mesela özel mülkiyetin sakre olduğundan, kutsal olduğundan, özel mülkiyetin ihlal edilemez olduğundan bir soyutlama var orada ve doğal hukuka dayandığından. Dayandırıyor özel mülkiyeti. Bizde öyle bir şey yok. Doğal hukuka dayandırmak demek onun değişmezliğini işaret etmek demek. Bizde değişmez diye bir şey yok. Her şey değişmeye açık. Yani İslam hukukuna baktığınız zaman şey gibi, Çin'de de böyle. Baktığınız şimdi 2007 yılında Çinliler bir yani şey bu yakın tarihimiz 2007 yılında çeşitli şirketlerin Çin'e yapılan yatırım yapan şirketlerin baskısıyla bütün bu baskıya rağmen 11 sene alan bir süre içerisinde Çinliler bir mülkiyet yasası çıkardılar. Çok heyecanlı bekleniyordu. Bütün sermaye muhiti, Financial Times gazetesi, herkes heyecanlı bekliyor. Ne çıkacak? Çünkü bunda 11 yıl çalışmışlar üzerinde bu işin. Çeşitli baskılar altında, şirketlerden gelen baskılar altında. Çıka ne çıktı? Evet diyor yasa. Kabul ediyoruz özel mülkiyeti. Ama aynı zamanda özel mülkiyetle birlikte devlet mülkiyeti ve köylerdeki kolektif mülkiyeti kabul ediyoruz. Şimdi ne yapıyor bunu yaparak? Özel mülkiyeti göreceleştiriyor.
1: Yeni tanımlar yapıyor.
0: Yani tabii diyor ki o özel mülkiyet iyi güzel de o diğer mülkiyetler arasında biri.
1: Tek bir de bunlar
0: değil,
1: var.
0: Tek değil, bir de öbürleri var. Onu dediği zaman kıyamet kopuyor, çok sinirleniyorlar. Nasıl sen göreceleştirirsin?
1: İşte Çin mutlak, saygısız.
0: Ha, mutlak.
1: Mutlaklaştı. Özel mülkiyete saygısız.
0: Evet, mutlak. Nasıl mutlak?
1: Hayır, öyle
0: tanımlanıyor. Tapınman lazım. Eğer sen hani kapitalist düzen içindeysen senin tapınman lazım. Özel mülkiyete tapınmıyor.
1: Ya
0: ve diyor ki bir de o üstüne üstlük diyorlar ki şey diyor yani bu bir süreçtir. Bugün için böyle düşünülüyor ama bundan bir yıl sonra değişebilir. Daha da sinirleniyor tabii bütün sermaye muhiti falan. Ama yani
1: bu aslında Osmanlı'nın da 19. Evet. yüzyılda yaptığı demiştiniz. Evet. Peki şimdi 19. Buyurun.
0: O kapıyı açık bırakmak. Evet. O süreç o kapısını. Çünkü neden süreç diyor? Çünkü hep o tartışmaya açıklık meselesi var ya, yaşayan hukuk. Hukuk yaşıyor.
1: İnsan da yaşıyor.
0: İnsan da yaşıyor. Bir soyutlama
1: ve o da
0: değil.
1: Onun ritmiyle beraber, dinamikleriyle beraber
0: evet.
1: hareket alanı dahilinde yeni kurallar üretiyor.
0: Evet, evet, aynen o.
1: Ve bu aslında bir modernleşme. Eğer
0: tabii,
1: illa modernleşme tanımı yaparsak.
0: Bu evrensel
1: modernleşme. Ve üstelik 19. yüzyıl batı modernleşme, eşittir modernleşme falan diye bildiğimiz şeyin dışında siz bu tarihi çok geriye götürüyorsunuz. sadece Osmanlı'dan ibaret
0: 13.
1: değil.
0: 13. yüzyıl, 13-14.
1: 13-14.
0: Neden 13-14?
1: Yani değişimler ve dönüşümlerin olduğu zamanlara. Çünkü işte Roma İmparatorluğu var, Moğollar var, Asya
0: Roma'nın
1: İmparatorluğu var.
0: Roma'nın çöküşünden sonra, şimdi Roma'yı çökerttik.
1: Sonra Avrupa Sömürge İmparatorluğu var. Tabii.
0: Evet, evet. Onların hepsi bu pota içerisinde. Evet. Çeşitli veçeleri diyelim. Modernlik, evrensel modernliğin. Şimdi bir batı liberal modernlik anlayışı var. Biz onun karşısına evrensel modernlik anlayışını getirmeye çalışıyoruz.
1: Buradan diyorsun.
0: Buradan.
1: İnşallah fark ederiz. Çünkü onun cedelleştiği şey bir sürü realitede değişiklik oluyor. İklim değişiyor, nüfus değişiyor, ticaret değişiyor.
0: Her şey değişiyor.
1: Bugün de gördüğümüz gibi bunların karşısında kriz yönetimi.
0: Tabii, biz halen o modernitenin içindeyiz. Hep evet. De olacağız herhalde.
1: Evet. 19. belki ismini değiştirmek gerekiyor. Yoksa biz bu modernleşme
0: yok,
1: deyince hep aynı şeyi anlıyoruz.
0: Evet, dönüşüm.
1: Sabahtan akşama kadar da dinlesek aynı şeyi anlıyoruz. Daha doğrusu bizde bu tarih yazımı çok iyi benimsetilmiş hakikaten. Ve size okurken düşündüm. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır diye bir deyim vardır. Bizde ev sahibi neredeyse Yavuz Hırsız'a kasideler yazmış, benimsemiş, bayılmış ve fark etmemiş. İnşallah yavaş yavaş galiba bir 10-15 senedir kıyıda köşede bir takım çalışmalar yapılıyor ama hala mukayeseli ve anlamlandırılmış halde değil çalışmalar.
0: Evet, yani şunu şey etmek lazım. Herhalde biraz hani Osmanlı 19. yüzyılda bu batılılaşma
1: şeyi de var tabii.
0: Şimdi var da acaba bizim algıladığımız gibi mi? Mesela şöyle, şimdi Japonya ile ilgili şöyle bir karikatürden bahsederler Japon tarihçileri 19. yüzyılın sonlarına doğru. Bir Japon çifti işte Meiji döneminde Japonya'da batılı kıyafetler giyiyor, bir baloya gidecekler. Ve aynaya bakıyorlar giderken, iki tane maymun görüyorlar.
1: Karikatürde.
0: Evet, yani şimdi kendilerini böyle bir kendilerini orada maymun olarak görüyorlar. Yani bunları
1: bizde de bu nevi tasvirler var aslında.
0: Evet, mesela var, evet. Şimdi biz onu tam biliyor muyuz, algılayabiliyoruz? Çünkü algılayabiliyor muyuz onun ne demek olduğunu? Çünkü bazı Cumhuriyet dönemi batılılaşma algıları sanki düpedüzmüş gibi böyle bir...
1: Orada tam tersi, fotoğrafa baktığınızda eğer öyle değilseniz maymunsunuz yani.
0: Evet, öyle
1: şimdi
0: bir şey çıkabiliyor.
1: Şimdi artık karikatür olmaktan çıkıyor, yasaya dönüşüyor
0: evet,
1: ve çok otoriter bir şekilde aynaya baktığınızda o şekilde değilseniz, yani öyle, hatta yasaları da var artık... O
0: maymun algısında bir düşünme var.
1: Evet.
0: Orada yani ister istemez bir düşünme var. O bir anlık da olsa kendini o maymun olarak görmekte bir düşünme, bir reflection süreci var. Onda Osmanlı'nın 19. yüzyıl fakihleri okuduğum zaman anladığım var öyle bir düşünce şeyleri.
1: Aynen.
0: 19. yüzyılda var.
1: Evet, evet.
0: 19.
1: Evet.
0: yüzyılda kesin var. Onun için
1: hatta 20. yüzyılın başında bile var.
0: Evet, ya o önemli.
1: Peki madem 19. yüzyıldan bahsedince ondan bahsetmeden olmaz. Bizim tabii böyle işte birkaç şey var. Modernleşme bunlardan biri. Biri de 2. Abdülhamit. Onda Türkiye'de yani yine okulda öğrendik. Kızıl Sultan diye öğrendik Sultan Abdülhamit'i. Şimdilerde biraz daha insaflı yaklaşanlar var. Ama onlar da yine insaflı yaklaşmak adına işte birileri de bunu çok abartıyor. O kadar da yüce değil diyerek başka yine yani aslında Abdülhamit'i ve 19. yüzyılda o batıdaki alt üst oluş, bizdeki de ister istemez yani onun tesirinde kaldığımız, çünkü dünya değişiyor. Onun ne yaptığını anlamış gibi gözükmüyoruz. Ama siz ona çok önem veriyorsunuz.
0: Önem veriyorum. Çok, neden? Çok akıllı bir yönetici. Çok akıllı bir adam Abdülhamit.
1: Yani biz onu neden gözden kaçırmışız? Niçin niçin böyle bakıyoruz? Çünkü 1842 doğumlu, 1918'de vefat.

0: de çok güzel okuyor. Şimdi gayet basit bir şeyi var, teşhisi var dünya ile ilgili. O da İngilizler diyor, bu işin diyor merkezinde diyor. Tabii şimdi şunu da görüyor. Yani İngilizlerin dünya egemenliğinin en doruk noktasının olduğu bir noktada. 1870 sonrası dönemde İngilizler bütün dünya ticaretinin altyapısını, kurumsal altyapısını kontrol ediyorlar. Bankaları kontrol ediyorlar, sigorta şirketlerini kontrol ediyorlar. Bu çok önemli. Çünkü bütün dünya ticaretinin şeyi ellerinde, altyapısı ellerinde.
1: Aynı zamanda sömürgeleşme.
0: Tabii. Yani ama
1: de var. Bu... Yani hayır, Abdülhamit'in yönettiği topraklara dönük de.
0: Tabii o
1: çok şey fazla var. Faaliyet var.
0: O çok fazla faaliyet var. Bir de o mesele, şimdi onu da bir deneyeceğim. Onu orada bırakalım. Abdülhamit'te kalalım. Ve şeyi görüyor tabii. Bunların zayıf karnının ne olduğunu. 1858 53 57 mi?
1: İsyan.
0: Büyük isyan. 57 lan. 58 arazi karnımız, pardon. 57 büyük isyanı isyan konusunda okuyor. Şeyi çok iyi anlıyor. O isyanın gerçekleşilmesindeki en önemli faktörün Hindistan'daki Müslümanlar olduğunu anlıyor. Yani onu gayet iyi biliyor ve çalışıyor o konuyu. Yani bir iş inceliyor. Şimdi zaten Hindistan'ı biraz anladığınızda onu anlıyorsunuz yani, çünkü Hindistan'da şey Mughal yönetim, Babürlerin yönetimi çok etkin olmuş yönetim açısından. Yani Hindistan'ı o döneme kadar şey tekmil olarak, yani bütün Hindistan olarak yöneten bir güç olmamış. Onun için mesela İngilizler de Babürlerle bir süreklilik kurmaya çalışmışlar hep. Onların yönetiminde.
1: Öyle bir akıl geliştirmişler.
0: Evet, öyle bir akıl
1: maşallah
0: geliştirmişler ama önemli.
1: Hayır, ne kadar önemli.
0: Çok önemli İngilizler.
1: Hayır, bir yandan da şeyi gösteriyor. Yani o emperyal güç olarak geldiğinde bile devamlılık üzerinden bir hikaye yazmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Biz kendi kendimize kopartıyoruz. Buyurun.
0: Evet, yani onu yapmışlar. Bizim Paylaşılan Moderniteler diye bir kitap bir araya getirmiştik bir Çin tarihçisiyle birlikte. Oradaki makalelerden birisi bu konunun üzerinde durur ve çok önemli bir konudur bu İngilizlerin sürekli gözettiği şey Babür yönetimiyle. Yönetim açısından çok önemli bir dönemmiş Babür dönemi ve yani Hindistan'da örgütlenme, düzenleme konularında yani Müslüman cemaat olmadan böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Böyle bir isyanın olabilmesi mümkün değil. O tespit edilmiş bir şey. Şimdi onun için zayıf karnı İngilizlerin Müslümanlar olduğunu farkında
1: Abdülhamit.
0: Onun için o Müslümanlarla yakın ilişkiler kuruyor hep. Zaten ondan sonra 1919'da Paris sulh şeyinde, kongresinde kalkıyorlar Müslümanlar, Paris'e geliyorlar ve İngiliz Başbakanı Lloyd George'a baskı yapıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu'na, Osmanlı Devleti'ne çok baskı yapılmaması konusunda şey diyorlar, yani bir tek sahip çıkan Paris sulh konferansında Osmanlı'ya onlar oluyor ilginç bir şekilde ve ellerinden geldiği kadar da baskı yapıyorlar İngilizlere bu konuda, Osmanlı konusunda. Şimdi o bir, yani Müslümanlık politikası ve şimdi buradan çıkarak bir hani adam.
1: Evet, Pan-İslamizm'den de
0: Pan-İslamizm meselesi.
1: Yani daha doğrusu bütün devleti bir arada tutmak.
0: Şimdi onun ayrısı. Ötesinde hani Pan-İslamizm biliyoruz ama şimdi
1: ama kendi Pan-İslamist falan diye bir tarif yapmıyor herhalde, değil mi? Bunu sonradan bakıyorlar. Yok. Nasıl etiketlesek diyorlar.
0: Ya adam yani bütün mesele siyaset üretiyor. Adamın dehası o. yani siyaset üretiyor ve dünya çapında o da o zamanın dünyasını göz önüne bulundurduğunuz

0: o zaman dünyasında, dünya çapında siyaset üretebilecek bir gücü şeye sahip, tahayyül gücüne sahip. O önemli. Osmanlı'nın nerede, nasıl durduğunu biliyor. Abartmıyor. Osmanlı'nın zafiyetlerini de biliyor. Fakat o gücünü de kullanabiliyor. Osmanlı'nın var olan gücü. Osmanlı tamamen güçsüz değil 19. yüzyılda. Onu da unutmamak lazım. Osmanlı 19. yüzyılda Avrupa'nın hasta adamı falan, onu biz çok iyi benimsemişiz. Öyle değil. O Avrupa'nın Osmanlı'yı görmek istediği resim.
1: Muradı
0: onun. Osmanlı öyle değil. Çünkü baktığınızda Osmanlı hep bir direnç gösteriyor ve kendi bir gelişme çizgisi var. Bu çok önemli. Benim bağımlılık yaklaşımına getirdiğim eleştirinin ana merkezinde bu yatıyordu. Osmanlı bir şey değil, kum torbası değil, onun bunun gelip de yumruk attığı. Osmanlı kendi dirençleri var. Osmanlı'nın kendi politikaları var ve onu gözetiyor ve takip ediyor kendi politikalarını. Onun için bu yaklaşımı benimsediğinizde Abdülhamit gayet önemli bir aktör bu yaklaşım çerçevesinde. Şimdi şöyle bir şey, bu daha yakın zamanda bir öğrencimin yaptığı araştırma sonunda ortaya çıkan bir şey. 19. yüzyılın sonunda Abdülhamit tahta geçtikten sonra daha 1860'lardan itibaren yabancılar toprak satın alabiliyorlar Osmanlı'da. Şimdi özellikle de 19. yüzyılın sonlarında petrol meselesi gündeme geliyor. Petrol bulunuyor. Bilhassa Irak bölgesinde, oralarda ve zaten 1900 yılında ilk kez petrol kaynaklarına ilişkili olarak Middle East, Orta Doğu tabiri kullanılıyor ilk defa.
1: Evet, zaten her şey 19. yüzyılda aynı anda değil mi?
0: 1900 yılında öyle. Bir dergide bir Amerikan yarbay albay kullanıyor.
1: Biz de Orta Doğu diyoruz.
0: Evet, Orta Doğu. Biz de ondan sonra Orta Doğu. Ama ilk defa petrol kaynaklarına ilişkili olarak kullanılıyor bu terminoloji. Yani böyle de bir resim var ve
1: Doğu'nun tanımı da yapılmış oluyor.
0: Evet, onda da ama bu bölgede, yani Orta Doğu bölgesinde, işte Batı'nın Orta Doğu olarak tanımladığı Arap bölgesinde topraklar satın alınmaya başlıyor. Şimdi Abdülhamit buna karşı bir hamle yapmak gereğini duyuyor ve Abdülhamit ve bol miktarda toprak satın alıyor mülkü olarak. Ve ondan sonra Emlak-ı Hümayun diye adı altında
1: yabancılar almasın diye.
0: Almasın diye. Özellikle Arap topraklarında. Zaten Balkanların büyük kısmını kaybetmişiz Abdülhamit dönemine kadar. Ve şimdi mesela Kuzey Irak'ta Kürtlere veriyor topusunu, o toprakların, oradaki toprakların bir kısmını. Bugünkü işte Barzani'nin mesela kontrol ettiği topraklar, Barzani aşiretinin kontrol ettiği toprakların çoğu Abdülhamit tapulu. Abdülhamit döneminden.
1: Abdülhamit'e ait vakıf arazisi.
0: Abdülhamit'in dağıttığı tapulardan.
1: Dağıttı.
0: Ettiği tapulardan o topraklar öyle. Onun da bir hikayesi var, ona girmeyelim. Ondan sonra bu topraklarda, satın aldığı topraklarda örnek çiftlikler kuruyor mesela. Vakıf yapılar yapıyor. Ama onların özel bir yönetimi var o toprakların. Emlak-ı Hümayun, bir bürokrasisi var Emlak-ı Hümayun'un. Bunlar öyle hani kayıtsız, kayıt dışı değil yani. Gayet muntazam kaydı tutuluyor, tutuluyor. Yani böyle bir karşı faaliyet geliştiriyor. O şöyle bir endişesi var. Yani bir türlü bu toprakların yabancılar tarafından alınması olabilir. Osmanlı'nın egemenliğine bir

0: tecavüz vesilesi olabilir yaklaşımından çıkıyor. O dönemde buna çok hassaslar. Ve şey yapmaya çalışıyorlar. Mülkiyetle ilgili, özel mülkiyetle ilgili olan düzenlemeleri hep şey olarak şey tutmaya çalışıyorlar. Tekil olarak tutmaya, genelleştirmemeye çalışıyorlar.
1: Çinliler gibi.
0: Yani, evet. Yani duruma özel.
1: Yani şimdiki Çinliler gibi.
0: Evet, evet. Duruma özel. Duruma özel. Yani genel bir yasa, mesela Weber böyle bir şeye çok sinirleniyor. duruma özel şeyine, metodolojisine, genel yasaların olması, bir özelin genelleşmesi meselesi gündeme geliyor.
1: Tıpkı Çin'e söyledikleri gibi.
0: İşte onlar moderni öyle tanımlıyor mesela.
1: O yüzden mi baskıcı, otoriter diye tavsiye ediliyor?
0: Evet, yani onu şey diye Weber İslamiyet'e yüklüyor onu.
1: Fazladan. Ha. Hem baskıcı otoriter oluyor.
0: Ya, baskıcı otoriter devlete de şey İslamiyet'e de işte uyum sağlayamama. Hani büyük değişimler karşısında şeyin İslami hukukun uyum sağlayamamasına şey diyor.
1: Yani orada hem tanımlıyor hem de tanımlama üstünlüğü olduğu için biz de herhalde kabul ediyoruz. Biz de öyle bakıyoruz çünkü. Yani biz de Osmanlı tarihini Weber gibi, hele Abdülhamit'e şimdi bakmaya kalksak.
0: Abdülhamit'in başka kusurları var.
1: Şey, Abdülhamit bütün malları almış da diyebilir şu anda.
0: Diyorlar, kapitalistmiş Abdülhamit diyorlar. Onu da diyorlar da. Yani Abdülhamit'in başka suçları da var garibanın.
1: Çok seviyorsunuz siz de
0: seviyorum.
1: İnsan olarak.
0: Abdülhamit'in de hatıratını okursanız çok çocuksu bir adam. Çok bir naif tarafı var. Mesela Wilhelm'i çok yakın arkadaşı olarak tanımlıyor. Wilhelm'in doğum günde ona ne hediye alacağım diye düşünüyor derin derin mesela.
1: Ve inceliği de var. Yani.
0: Evet, çok ince bir tarafı olan bir adam. Fakat onun asıl herhalde bu Kızıl Sultan meselesi, bunu ben kendim araştırmadım ama araştıranlar var. Amerika'da bir öğrencim bunun üstüne gitmeye çalışıyordu. Bu Kızıl Sultan yaftası şey nedeniyle diyor, Ziyonistlerin bu
1: öyle mi?
0: Şey, başını çektiği bir...
1: Halki Ermenilere şey yapılır, atfedilir Kızıl Sultan.
0: Bu şey satmıyor ya, Theodor Herzl Filistin'i satmıyor. Teklif ediliyor.
1: Öyle mi?
0: Satması teklif ediliyor.
1: Ve hayır, o satmıyor ve o yüzden o da kızıl mı oluyor?
0: Evet, onun için sevilmiyor.
1: Ama ne kadar acı, biz de okulda öyle öğrendik.
0: Öyle mi? Yok. Ondan sevilmediği ve Kızıl Sultan şeyiyle, lakabıyla tarihe geçtiği söylenir.
1: Başka ama, birkaç şey daha var dediniz. Tıpkı bu araziler gibi. Hani yabancılara mülk satışına nispetle birden alıp vakıf arazisine dönüştürmesi. Başka o arada kriz yönetiminde neler gördünüz?
0: Şimdi bir de o, yani ya, bu Abdülhamit'i de genelde Osmanlı'nın direnme şeyleri önemli.
1: Yeteneği
0: var. Yani öyle Sick Man of Europe, hani Avrupa'nın hasta adamı falan hikayesinde çok şey etmemek lazım, abartmamak lazım. Öyle bir şey yok. Osmanlı bir finansal kriz içerisinde, evet. Fakat bu demek değil ki her şey bitmiş. Öyle bir şey yok. Osmanlı 19. yüzyılın sonunda büyük bir donanma inşa ediyor. Bir şey var ya, burada tamamen bitmiş bir imparatorluk resmi değil. Nasıl baktığınız çok önemli. Nereden baktığınız çok önemli. Onun için ben metodolojinin üstünde durmamın nedeni o. Her konuda metodolojiyi ön plana çıkarırım ben. Kim bakıyor, nasıl bakıyor?
1: Bakınca da görünüyor mu?
0: Evet, bakınca görünüyor. Bakış açınız çok önemli.
1: Peki,
0: ama bunu öyle hani iyice çalışarak geliştirmek, o bakış açısını öyle ezberden olmuyor.
1: Evet.
0: Hani ben de böyle görüyorum meselesi değil.
1: Muhakkak gösteriyorsunuz zaten.
0: Evet.
1: Hatta hiç şeksiz şüphesiz gösteriyorsunuz. Bu arada böyle tamamlayalım. Siz tarih zaviyenizden söz ederken geçmişle bugün arasında daima bir diyalogdan bahsediyorsunuz. Ve Brodel'e atıfla tüm tarih güncel tarihtir,
0: evet,
1: diyorsunuz. Biz şu anda yayında da bunu az çok anladık ama buyurun.
0: Yani şöyle, ister istemez tarihçi, tarihe bakan kişi ister istemez bugünün sorularıyla o tarihe bakıyor. Çünkü o bugünü yaşıyor. Onun için bugünü derinlemesine yaşamasının önemli olduğuna inanıyorum tarihçi yazan kişinin. Derinlemesini bilmesi çok önemli.
1: Ahlaktan söz etmedik, halbuki sizin makalelerinizde var. Ondan da bahsederek ne dersiniz son dakikalarımızda? Çünkü talebeleriniz seyrediyor, sosyal medyada gördüm. Belki yeni talebeniz olmak isteyenler de çıkacaktır muhakkak.
0: O kadar ağır bir yük vermeyin. Şimdi bir günceli çok iyi anlaması lazım tarihçinin. Günceli çok iyi anlaması lazım. Çünkü zaten geçmişle ilgili soruları güncelde o biçimleniyor. O bir. İkincisi, bu sorularla tarihe gittiğinizde tarih size ne sunuyor? O tekerrür falan diye, tarih tekerrür etmiyor. Hiçbir zaman da etmez. Çünkü devamlı devinim ve dönüşüm demek olduğu için, içinde olduğumuz için o tekerrür etmek değil mesele. Mesela tarih bize ihtimalleri sergiliyor. İhtimaller çok önemli. Yani bilinmezler karşısında çözümler üretebilmemizde ihtimaller çok önemli.
1: Ama muhtelif ülkelerin davranış kalıpları hakkında bize bir fikir veriyordur tekerrür babında diye düşünüyorum. Çünkü bakınca 19. yüzyıl şarkiyatçılığını 20.de de 21. yüzyılda da görüyoruz
0: o
1: mesela.
0: O oportunizm tarafı.
1: Evet. Ama her yerde de Hudson yok yani genel olarak. Biz işte böyle 40 yılın başı.
0: Evet, evet.
1: Böyle.
0: Bir de şey meselesi, ahlaktan bahsettiniz. Şimdi Türkiye'de biraz şöyle, her an insanlar test oluyor ahlaki konuda. O haksızlık gibi geliyor bana. Ahlak şey bir mesele. Total bir mesele. İnsanın yaptığı seçimler. Onun için ikide bir her konuda, ben üniversite ortamında biliyorum. Her an siz kendinizi ispat etmek durumdasınız. Ahlaklı mıyım, ahlaklı değil miyim diye. Bu haksızlık oluyor gibi geliyor insanlara.
1: Tarihçi ahlakı derseniz ne dersiniz? Çünkü ben şimdi tabii ahlak deyince 19. yüzyıldan itibaren ki tarih yazımına bakınca ister istemez ahlak çok gerekli diye düşündüm ve sormak istedim.
0: Hukuk.
1: Hukuk.
0: Hukuk da önemli.
1: Soyut bir şey değil.
0: Yaptığınız kadar yapmadıklarınızla da belirleniyor ahlak.
1: Çok, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
1: Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet, Huri Cihan İslamoğlu'yla iki bölüm halinde onun entelektüel biyografisi üzerinden ve mukayeseli tarihçiliğiyle o dahilde hem kendi tarihimizi hem dünya tarihini okumaya çalıştık. Yeterince istifade edebildik mi bilmiyorum. İnşallah başka programlarda yaparız. Ama devamı için size tekrar kitapları gösteriyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü İletişim Yayınları. Yakında bir kitabı daha çıkacak. Dünya tarihi ve siyaset, hakikaten satır satır okuyacaksınız. Bir sürü yeni soru gelecek aklınıza. Neden Avrupa tarihi? Ve hocamızın çok sevgili hocası Hudson'ın İslam serüveni Phoenix Yayın Evi'nden 3 cilt. Bunu da okursanız, ki galiba çok da iyi satıyor Türkiye'de. Epey fikir sahibi olmuş olursunuz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
1: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
2: Türkay'ın arabasında öldürdü, o zaman Şükrü'nün arabasında taşıdılar.
0: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
2: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
1: Dereye mereye atmazlar.
2: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüştür?
1: Saklayacakları bir yere gömülmüştür. Çünkü dereye atsalar bulurlar.
0: Umut Altaş röportajı sabah saat 7'de 24'te.
3: Vur vur!
4: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
5: Öf baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
4: Sağ ol. Tamam.
6: Baba.
1: He oğlum.
6: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
5: Etmez miyim oğlum? Ver.
6: Ne yaptın baba?
5: Ne?
6: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
7: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
8: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin ülke de değil.
9: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
8: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
9: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ama belki de asıl soru şu, biz gerçekten yıldızlara mı bakıyorduk, yoksa onlar mı bize bakıyordu? Karanlığın içindeki o sessiz ışıklar sadece uzak güneşler mi, yoksa çözülmemiş bir sırrın parçaları mıydı? Tarih boyunca her medeniyet göğe bir anlam yükledi, her çağ ona başka bir isim verdi. Ama hiçbiri o derin sessizliği tam olarak açıklayamadı. Ve sonra bir gün insanlık sadece bakmakla yetinmedi, dokunmak istedi. Gökyüzü artık bir hayal değil, bir hedefe dönüştü. Ama belki de en büyük bilinmeyen hala orada duruyor. Biz uzayı keşfetmeye mi çıktık, yoksa kendi karanlığımızı aydınlatmaya mı?
1: Bir zamanlar insanoğlu yönünü bulmak için gökyüzüne baktı. Karanlığın içindeki yıldızlar sadece birer ışık değil, yol gösteren işaretlerdi. Sonra o bakış değişti. Gökyüzü artık sadece yön değil, anlam arayışının da adresi oldu. İnsan orada yaratıcıyı, kaderi, hatta kendi varlığının nedenini aradı. Ama bugün bakışımız yine değişiyor. Artık gökyüzüne bakan gözler sadece merak etmiyor, hesap yapıyor. Neden mi? Baksanıza, günümüzde yıldızların yerini uydular, hayallerin yerini veriler aldı. Uzay artık romantik bir bilinmezlik değil, enerji hatlarının, veri akışının, güç mücadelesinin de yeni sahnesi. Peki bu dönüşüm bize ne anlatıyor? 21. yüzyılın yeni uzay anlayışı keşfetmek mi, kontrol etmek mi? Belki de soruyu şöyle sormalıyız. Biz hala yıldızlara mı bakıyoruz, yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi izliyoruz?
2: Aslına bakarsanız insanlık ilk günlerinden beri kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığı zaman uyanan duygu meraktı, ilgi ve meraktı. Ve bu merak aslında bizim şu anda çok büyük faydasını gördüğümüz bilimin temelini oluşturdu. Gökyüzüne bakarak evreni anladık ve anladığımız evrenle fiziksel modellerimizi kurduk. Bu modellerle de günümüz dünyasına, teknolojik dünyaya ulaştık. Dolayısıyla o ilk gökyüzüne bakan insanlar aslında bize teknolojik olarak önümüzü açmış oldular.
3: İmgelem gücüdür. İmgelem gücünü daha iyi ifade edersek işte muhayyile olarak da söyleyebiliriz. Ve Yunanca olarak ifade ettiğimizde de fantazma diyebiliriz. Bu neyi kastediyor da bu bize neyi anlatıyor dediğinizde ise gözünüzün önünde olmayanı gözünüzün önüne getirmek demektir. Şimdi niye bu insanı insan yapıyor sorusuna şöyle de cevap verebilirsiniz. Gözünüzün önüne şu anda olmayan neleri getiriyorsunuz? Aslında geleceğinizi getiriyorsunuz. Yani bugün eğer biz bir şekilde bu hayatın içinde kendimizi hep bir yöne doğru götürmeye çalışıyorsak bu götürmemizin arkasındaki şey gelecekte nerede olacağımızı umut etmemizle ilgili bir şey. Yani umut ediyoruz baktığınızda. O yüzden muhayyile ya da fantazma ya da imgelem gücü insanı diğer bütün hayvanlardan ayıran bir özellik. Ve bu özellik geleceğin belirli bir konumda kendisine nasıl açılacağı sorusunu da aramayı ve bir şekilde önünde bulmayı gerektiriyor. Şimdi bu önünde bulma meselesine daha odaklandığınızda gökyüzü kendisinde bulunduğu düşünülen işaretler üzerinden konuşan bir yer. O yüzden gökyüzündeki işaretleri aslında arıyorlar ve bu aradıkları işaretle de gelecekte kendilerinin nerede bulunacağına ve bugün ne yapacağına karar vermeye çalışıyorlar. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1950'lerden sonra artık uzay insanlığın hayatını etkileyen, insanların hayatını etkileyen bir yer haline geldi. Bunun askeri yönleri, daha sonra sivil ve teknolojik yönleriyle 1950'lerden başlayarak 20. yüzyıl içinde bulunduğumuz 20. yüzyıla kadar aslına bakarsanız etkilerini gördük. Burada neler var? Günlük hayatımızda kullandığımız bütün teknolojiler var. Haberleşmesinden konumlandırmasına kadar. Ama dünya gözlemi, dünya gözlemiyle ilgili yaptığımız, bulduğumuz aslında bilimsel çıktılar. Bunların hepsi bizim insanlık olarak dünyadaki hayat kalitemizi de artırıyorlar. Dolayısıyla 20. yüzyıl artık uzayın bir meraktan öte daha çok ihtiyaca döndüğü bir yüzyıl olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü uzay olmadan insanlık artık dünyada istediğimiz seviyede var olamaz.
1: Gece gökyüzüne bakınca aklınıza ilk ne geliyor? Yalnızlık mı, merak mı?
4: Merak ve sonsuzluk diyebilirim. Yani en basit tanımla güzellik ve sonsuzluk ya.
5: Dünyamız dışında neler yaşanıyor, neler izliyoruz, bizi izleyen birisi var mı merak ediyorum.
6: Yalnızlık da gelmiyor, korku da gelmiyor. Benim aklıma merak geliyor. Çünkü sadece ışığını gördüğümüz ufak noktalar var. Ve o noktaların ne olduğunu, o kadar karanlık derinliğin içinde neler olduğunu şahsen yalnız hissetmeden, korkmadan merak ediyorum.
7: Gökyüzüne baktığımda gördüğüm noktaları, parlak noktaların gezegen mi olduğunu, yıldız mı olduğunu kendince anlamaya çalışıyorum. Takım yıldızlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bu da bende merak uyandırıyor.
8: Gece gökyüzüne bakınca aklıma ne yalnızlık ne merak geliyor. Benim aklıma özgürlük geliyor. Sonuçta bayrağımızda olan ay yıldız gökyüzünde de var. Ve şöyle bir hayal kurarsak eğer, örneğin mesela ayda kendi bayrağımızı görürsek, dünyanın hangi kutbunda, neresinde olursak olalım, o aya bakan herkes aslında bizim bayrağımıza bakıyor olacak. Bu yüzden gökyüzüne bakınca aklıma sadece özgürlük geliyor.
1: Bir zamanlar yıldızlar birer hikaye, evren ise uzaktan bakılan bir sırdı. Ama insan dünyanın evrenin merkezinde olmadığını keşfetmesiyle uzaya bakışı değişti. Gökyüzü artık sadece anlaşılması gereken bir yer değil, ulaşılması gereken de bir hedefti. Peki bu kırılma nasıl yaşandı? İnsanlık ne zaman sadece izlemekten vazgeçip oraya gitmeye karar verdi? Bu bir bilimsel ilerleme miydi? Yoksa insanın kendi sınırlarını kabullenmek yerine onları aşmaya verdiği bir tepki mi? Belki de mesele hiç uzay değildi. Mesele insanın kibriydi. İnsan evrende merkez olmadığını fark ettiği anda kendi merkezini yeniden kurmak için harekete geçti.
9: Dünyada olan teknolojik gelişmeler, örneğin uçuşun bulunması, işte hava yoluyla bir yerlere gitmek, sonra roket, bütün bu gelişmelerin sonucunda bütün bu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kullanarak acaba bu sefer bu merakını gidermek için gidebilir miyiz düşüncesi oluştu ve bunun üzerine çalışmalar başladı. Tabii bu noktada dünyanın dışına çıkmak aslında, yani öncelikle belki sadece dünyayı düşündüğümüz zaman biz merkezindeyiz her şeyinde düşüncesinin de birazcık değişmeye başladığını gördük. Ya gördü, insanoğlu bunu gördü ve aslında bunun neticesinde de diğer gezegenlere gitmek, işte Ay'a gitmek veya Güneş sisteminde ötesine gitmek fikri artık gerçekleşmeye başladı.
2: İnsanoğlu belki ilk var olduğundan beri uzayla ilgilenmiş, yıldızlarla ilgilenmiş, gök kubbeyle ilgilenmiş. Yıldızlara bakmış, onları anlamaya çalışmış. Fakat uzaktan bakarak anlamak sizi bir noktaya kadar getirebiliyor. Gerçekten oraya gitmezseniz anlamanız belirli bir seviyede kalıyor. Bizim oraya gitmemiz de aslında roketçiliğin tarihiyle başlıyor. Çünkü insanoğlunu yer yüzeyinden, bu yer çekiminden kurtarıp da uzaya çıkaracak olan tek teknoloji roketler. Ve roketçiliğin tarihi 1800'lerin sonunda başlıyor. 1950'lerde artık bizi uzaya çıkarabilecek seviyeye ulaşıyor. Ve ilk defa insanoğlu uzaya 1957 yılında ulaşıyor. Sputnik uydusuyla. İnsanın kendisini 1961 yılında Yuri Gagarin'le biliyorsunuz yolluyor. Ve Ay'a inişimiz 1969. Dolayısıyla aslında roketçiliğin gelişmesiyle 1900'lerin ikinci yarısında diyebilirsiniz. Şu anda insanoğlu uzaya ulaşıyor. Ulaşıyor da ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünya çevresinde bir takım işler yapıyor. Uydularıyla dünyayı gözlüyor. Ne yapıyor? Dünyayı anlamaya çalışıyor. Dünyanın bilimsel olarak, dünyayla ilgili bilimsel çalışmaları yürütüyor. Bununla ilgili onun ötesinde teknolojik gelişmeler de var. Uzayda yaptığımız, oluşturduğumuz. Bunları günlük hayatımıza da indirgedik. Bunun da ötesinde aslında uzayda geliştirdiğimiz teknolojiler dünyada da kullanılıyor. Dolayısıyla insanlığın yeryüzünden kopup da uzaya gittiği yıllar 1950'lerden itibaren aslına bakarsanız yeni bir kapı açmış bulunuyor. Ve artık uzaya uzaktan değil, içinden bakarak anlamaya çalışıyor.
0: 16. yüzyılda heliosentrik modelle başlayan zihinsel kırılma, birkaç yüzyıl içinde insanlığı gökyüzüne bakmaktan ona ulaşmaya taşıdı. 1609'da Galileo Galilei teleskopla Jüpiter'in uydularını keşfederek her şey dünyanın etrafında dönmüyor gerçeğini somutlaştırdı. 1687'de Newton'un evrensel çekim yasası gökyüzüyle yeryüzünü aynı fizik kurallarına bağladı. Bu teorik zemin 20. yüzyılda teknolojik sıçramaya dönüştü. 1903'te Konstantin Tsiolkovski roket denklemini ortaya koydu. 1942'de ilk balistik roketler uzayın sınırına ulaştı ve 1957'de Sputnik 1 launch'la insanlık ilk kez dünyanın dışına iz bıraktı. 12, 11, 10, 9. Sadece 12 yıl sonra 1969'da Apollo 11 Moon Landing'le insan aya ayak bastı. 1, 0, all engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11.

0: Yaklaşık 384 bin kilometrelik bu yolculuk, milyonlarca parçadan oluşan bir teknolojik sistemin kusursuz işlemesiyle mümkün oldu. Bugün uzay artık sadece keşif alanı değil. Dünya yörüngesinde aktif 8000'den fazla uydu bulunuyor. Ve küresel ekonominin trilyonlarca dolarlık kısmı doğrudan bu altyapıya bağlı. Yani insanlık birkaç yüzyıl önce merkez olmadığını keşfettiği evrende bugün yeni bir merkez kurmaya çalışıyor.
1: 1957 Sputnik 1, insanlık ilk kez kendi yaptığı bir nesneyi gökyüzüne gönderdi. Ama o küçük metal küre sadece dünyanın etrafında dönmüyordu. Aynı zamanda güç dengelerinin de etrafında dönüyordu. Yani o küre bilimin zaferi mi, yoksa soğuk savaşın gökyüzüne taşınmış yeni cephesi miydi? Ve sonra 1969'da Apollo ile insan ilk kez başka bir gök cismine, Ay'a ayak bastı. Böylelikle yaklaşık 384 bin kilometrelik bir mesafe aşıldı. Ama asıl aşılan mesafe insanın zihnindeydi. Çünkü o gün kırılan şey sadece fizik kuralları değildi. İmkansız dediğimiz sınırın ta kendisiydi. Bugün ise geri dönüp baktığımızda şu soruyla karşı karşıyayız. Uzay çalışmaları gerçekten insanlığın ortak ilerleyiş hikayesi mi, yoksa rekabetin ve güç arayışının yeni bir sahnesi mi? Belki de cevap geçmişten bugüne uzanan o kırılma anlarında saklı.

roketçiliğin gelişmesi uzay çalışmalarını aslında ilerletti. Roketçilik olmadan uzaya ulaşamıyoruz. Roketçiliğin de gelişme sebebi aslına bakarsanız 1945 yılından sonra oluyor daha ziyade. Bu da balistik füzeleri geliştirme motivasyonu, askeri sebepler. Çünkü balistik füzelerle siz bir takım başlıkları çok uzak noktalara çok hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli fayda sağlıyor. İşte bu balistik füzelerin gelişmesi artık öyle bir noktaya geldi ki 1950'lerin ortasında. Rusya dedi ki ben biraz daha enerji vermek suretiyle bu balistik füzeyi kullanarak uzaya ulaşabilirim, uzaya bir uydu atabilirim dedi. Ve dolayısıyla bunu yapmasının esas motivasyonu bence meraktan öte bu işi yapabildiğini göstermekti. Dolayısıyla bu savaşlar ve savaşlardan sonra bu askeri rekabet, stratejik rekabet aslında uzay çalışmalarını da inanılmaz derecede hızlandırdı diyebiliriz. 1960'larda, 70'lerde de devam etti. Soğuk Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında inanılmaz bir yarış vardı. 1960'larda çok kızıştı bu yarış. Amerika'nın bunu kazanmasıyla diyebiliriz, aya inişle aslında son buldu diyemeyiz. Devam etti. Ama biraz yavaşlayarak devam etti 1970'lerde ve 80'lerde. Fakat 1980'lerde Amerika artık uzayı daha fazla egemonyası haline getirdi. Uzay mekiği programıyla ve biliyorsunuz uzay istasyonu programıyla Rusların önüne geçmeyi başardı.

0: Geçmişte de bu topraklarda gökyüzüne bakmak sadece merak değil, bir ilimdi. Mesela Takıyüddin İstanbul'da kurduğu rasathanede yıldızları kayda geçiriyor, zamanı ve hareketi ölçüyordu. Ve o tartışmalı hikaye. Lagari Hasan Çelebi rivayete göre barutla çalışan bir düzenekle göğe yükseldi. Ne dersiniz? Bu topraklarda deneysel bilim sandığımızdan daha cesur denemeler yapmış olabilir mi?
1: Bu topraklarda doğa felsefesinin ya da bilimin nasıl kök saldığı konusu çok derindir aslında. Çok daha belirleyici ve etkilidir. Yani siz Takıyüddin'e Rasıt'tan bahsettiniz. İşte kendisinin en belki de

0: üretken olduğu dönemler 1585 gibi bir tarih. O tarihte Takıyüddin'in yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi hep İstanbul Rasathanesi olarak ifade edilir ve Takıyüddin el-Rasıt sanki İstanbul Rasathanesi üzerinden anlaşılıyor ama Takıyüddin el-Rasıt'ın yaptığı çok daha önemli şeyler var. Yani bunların mesela başında gelen nokta şudur. Milattan önce 3000'li yıllardan başlayan, ki niye 3000 tarihini veriyorum, Mezopotamyalılardan kalan ve bildiğimiz elimizdeki en eski matematik içerikli tablet milattan önce 3200'e ait. 3200 tarihinden başlayan bu matematik serüveni kendisini 60'lı taban üzerinden gösterir. Yani 60 sayısı bu anlamda hani bizim birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı dediğimiz yerde birler basamağı olarak ifade edilen yer aslında 60'ı temsil eder. Onun yanındaki 60'ın karesi 3600 olarak gider. Bu sistem oturup da tüm o gündeme kendinden sonra gelecek olan matematiği belirlediğinde bunun içinde astronomi de dahildir. Ve bugün saatleri kullanırken ya da 360 derecelik bir daireden bahsederken 360 değerini oraya atfediyor olmamızın sebebi en temelde Mezopotamyalılara gider ve milattan önce 3000'li yıllardan başlayıp Takıyüddin el-Rasıt'a kadar olan dönemde tüm astronomi metinlerine doğuda ya da batıda, Çin'de bile gitseniz, Hindistan'da da gitseniz her zaman 60'lık taban üzerinden hesap yapılır. Takıyüddin el-Rasıt'ın bu şekildeki bir gözlem tekniğini geliştirmesinin o dönemde Avrupa'daki en önemli gözlemci olan Tycho Brahe'nin ki Kepler'inde kendi yanına gidip gözlem verilerini aldığı ve 1609 ile 1612 yıllarında Epitome isimli metnini yazıp işte dairesel yörüngeden eliptik yörüngeye geçtiğini bildiğimiz metnine de gözlem zeminini Tycho Brahe sağlıyor ya da Tycho Brahe sağlıyor. Tycho Brahe'nin kullandığı 4-5 tane gözlem aletinin doğrudan Takıyüddin el-Rasıt'ın gözlem aletleriyle aynı olduğunu biliyoruz. Yani Sevim Tekeli'nin 1955 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya dergisinde yayınladığı işte 85-90 sayfalık bir makalesi var. O makalesinde gösterdiği bir şey. Aydın Sayılı'nın da doktor öğrencisi kendisi. Yani ilk bilim tarihçisinin, yani Türkiye'deki ilk doktoralı öğrencisi. O yüzden bu gibi dokunuşlar açısından baktığınızda şu cümleyi kurmak çok kolay olmuyor. Yani bu topraklar belirli bir şekilde doğa felsefesinin ilerleyişinde geri kaldı ve biz böyle bir pozisyondan kendimize bakmalıyız. Perspektif aslında çok da iyi düşünülmüş bir yaklaşım değil. Daha ziyade eldeki imkanlarla neyi yapabiliriz, neyi yapamayız diye bakmak çok daha önemli bir perspektif.
1: Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında büyük bir coğrafyayı hükmü altına tutabilmesinin esas sebebi, bu fetihleri yapabilmesinin sebebi o dönemin teknolojisini elinde tutması. Bunun en önemli örneği toplar biliyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı o dönemde inanılmaz derecede ileriymiş dünyadan. Bu zaman içerisinde geri kalmış. Yani uzay çalışmaları derken de, roketçilik derken de Lagarry'i biliyorsunuz. Lagarry ile ilgili bir takım aslında teoriler var, öngörüler var. Kendisini bir topla fırlattığı iddia ediliyor. Bu ne kadar doğrudur değildir bilmiyoruz. %100 kesinliği olmamakla beraber yapılamayacak, o dönemde yapılamayacak bir şey değil. Yapılabilir. Fakat bunu yaparsanız ne kadar sağlam kalırsınız, tek parça kalırsınız onu bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim ama, bunu söylememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu ile beraber Türk aleminin bilime verdiği önem azaldıkça aslına bakarsanız biz de uzaklaşmışız. Çok çok dünyadaki en yüksek noktalardan daha aşağı noktalara gelmişiz. Biz şu anda onu tekrardan yakalamaya çalışıyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz. Geçmişteki 20-30 senelik gayretimiz uzay alanında aslına bakarsanız 1990'larda başlayan bir gayret bu. Dünyayı uzayda yakalama üzerine kurulu. Ve burada da ben çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son 10 senede.

0: Düşünsenize, bir zamanlar yıldızları anlamaya çalışan bir medeniyetten o boşlukta varlık göstermeye çalışan bir ülkeye geçiş yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Alper Gezer Avcı'nın uzay çıkışı sadece bir yolculuk değil, tarihsel bir eşiğin aşılması da. Peki siz ne dersiniz? Bu bir gurur anı mı yoksa gecikmiş bir hedefin ilk adımı mı? Şöyle de sorabilirim. Türkiye sahneye geç mi çıktı yoksa oyunun kuralları yeniden yazılırken doğru anda mı yerini aldı?
1: Bu hikayenin bir yere varış yolculuğu olmadığını, bir yolculuğun başlangıcı olduğunu bir kere daha bütün dünyaya vurguluyor olacağız.

Aslına bakarsanız 2018 yılında uzay ajansının kurulması önemli bir mihenk Türkiye için. Çünkü uzay ajansı kendi araştırma yapması gereken bir kurum değil. Fakat Türkiye'deki bütün uzay çalışmalarını çatısı altına alıp aslında bir çatı kuruluşu olarak organize edecek bir kurum. Bu çok önemli. Hem Türkiye'deki organizasyonu sağlamak hem de yurt dışındaki ajanslarla bağlantıları kurmak açısından çok kritik bir mihenk taşıydı diyebiliriz. Ondan sonra da başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2021 yılındaki uzay programı çok önemliydi. 10 senede 10 hedef ilan edildi biliyorsunuz. Ve bu hedeflerin önemli bir kısmında büyük ilerlemeler kaydettik. Bunlardan bir tanesi tabii ki ilk Türk astronotumuzun Alper Bey'in uzaya yollanması oldu. Bu önemliydi. Çok yakın gelecekti, Ay'a gidecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biliyorsunuz bir Ay projesi var. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye son yaklaşık 10 senedir uzay alanında vitesi arttırdı diyebiliriz. Uzay konusunda geri kaldık mı, geri kalmadık mı sorusu önemli bir soru, hep sorulan bir soru. Keşke bu işe 1960'larda bu kadar yoğunlaşsaydık, yapsaydık, çok daha önde olurduk. Ama şu anda çok geri kalmış mıyız? Bence değil. Çünkü şu anda ticari uzayın ortaya çıkmasıyla Türkiye bu akımı, bu dalgayı yakalayacak durumda. Ve yakalarsa da dünyayla kendini oldukça yakın bir hale getirebilir. Bakın Türkiye'nin ekonomik imkanları dahilinde biz şunu söylemiyoruz. Biz bütün uzay programları içerisinde olalım, efendime söyleyeyim, gezegenlere gidip keşiflerimizi yapalım, bunların hepsini yapalım demiyoruz. Bizim söylediğimiz şu, önemli teknolojik alanlara girelim uzayda, stratejik alanlarında olalım ve girdiğimiz her alanda dünyanın en iyisi olalım diyoruz. Bunu yapmak suretiyle de dünyada sözü geçen, hükmü olan sayılı uzay ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bence Türkiye bunu yapmaya muktedirdir diye düşünüyorum.

0: İlk kez bir Türk astronot, biliyorsunuz, Alper Gezer Avcı uzaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz?
1: Her çocuğun hayali astronot olmaktır. Özellikle bizim gibi uzay alanında çalışmak isteyen insanlar için belki de en uç nokta, en çıkabileceğimiz en üst nokta bir astronot olmak bizim için ilham oluyor, örnek oluyor.
2: Bir yerlere gelebileceğimizin, özellikle yani artık Türk çocuklarının astronot olabileceklerini gösteren bir kişi. Bu yüzden çok ilham verici olduğunu düşünüyorum.
3: Uzayda ben milletlerin çok fark ettiğini düşünmüyorum. Ve her milletten insanın bu fırsata sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim ülkemizden de biri gittiği için mutluyum.
4: Mutluyum. Ülkemden gurur duyuyorum. Yani biz de artık uzay sahnesine çıkabildik. Uzayda ismimizi yazdırabildik bir şekilde.
0: İnsanlık yarım yüzyıl önce Ay'a ayak bastı ve sonra sustu. Sonuçta uzay bir süreliğine geri çekilen bir hikayeye dönüştü. Ama şimdi Artemis 2 ile insan yeniden Ay yolunda. Bu kez sadece gitmek için değil, kalmak için, sadece bayrak dikmek için değil, varlık kurmak için de yolda. Yani Artemis sadece bir görev değil, Ay'ı bir durak, Mars'ı bir hedef haline getiren yeni bir vizyon. Dolayısıyla artık soru şu, insanlık uzayda kalıcı olmaya hazırlanırken bu yeni yarışta kimler var, kimler geride kalacak?
5: Amerika Apollo programıyla Ay'a gitti. 1960'larda biliyorsunuz, 62 yılında Kennedy'nin aslında konuşmasıyla başlayan bir program. 1969 yılında ilk defa insanoğlu Ay'a iniyor, ayak basıyor ve 1972'nin sonunda bitiyor bu program. Niye bitiyor? Çünkü ekonomik olmadığı için. Her bir Satürn 5 roketi, o zamanın en büyük roketi, bugünün de hala en büyük roketlerinden bir tanesi olan Satürn 5'in maliyeti $2.5 milyar bugünün fiyatıyla. Dolayısıyla Ay'a gitmek ekonomik değil. Ay'da yaptığınız hiçbir aktivite size ekonomik fayda sağlamıyor ve çok riskli. Dolayısıyla Amerika 1972 yılında artık biz bu yarışı kazandık, daha ileri gitmemiz gerekmiyor diyerek bu yarıştan artık çekildi. Ay'a gitmekten diyorum. Şimdi ikinci olarak niye gitmeye çalışıyoruz? İkinci bir dalga geliyor. Burada Artemis projesinden bahsediyorsunuz. Çok yakın geçmişte Artemis 2 aslında dünya yörüngesinden 4 tane astronot alıp Ay'ın uzak yörüngesine götürüp gerisini geri getirdi. Hatta herhangi bir insanoğlunun dünyadan en uzak noktasına gittiği proje bu oldu. Yaklaşık 400 bin kilometre uzağa götürdü dünyadan. Dolayısıyla böyle bir rekor da kırıldı. Niye bu işi yapıyor? Çünkü Ay çok çok önemli bir hedef. İnsanoğlu uzayda herhangi bir yere gidecekse burası Ay olacak. Çünkü Ay bize çok yakın. Buradan bir ışık saniyesi ötede. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar bir ışık Ay'a gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ay yakın. Ay çok büyük. Ay kadar büyük uydusu olan bir gezegen yok. Çok büyük olmasının etkisine çok büyük kaynakları var. Ve yer çekimi var. İnsan onun ileride yaşayabileceği, kolonileşebileceği bir yer. Dolayısıyla herhangi bir yere gidecekse insanoğlu uzayda bir gök cismine bu Ay olacak. Ve bu yarış başladı. İkinci Ay yarışı bugün itibariyle başladı. Amerika bir tarafta başını çekiyor Artemis projesiyle. Öbür tarafta da Çin başını çekiyor. İki ülke de bu alanda inanılmaz derecede aslına bakarsanız aktif ve birbiriyle yarış içerisinde. Ay'da çok önemli buluş yapıldı yakın geçmişte, su bulundu. Güney kutbundaki kraterlerin içerisinde buz halinde su bulundu. Su çok önemli, hayat için önemli, oksijen üretmek için önemli ve belki ondan da önemlisi roket yakıtı yapmak için önemli. Çünkü hidrojen ve oksijen üretebiliyorsunuz sudan. Bu da size Ay'dan fırlatarak diğer gezegenlere gidebileceğiniz aslında bir uzay limanının temel yakıtını oluşturuyor diyebiliriz.

0: Gökyüzü bir zamanlar kimsenin değildi ama bugün herkesin olmak istediği bir alan. Peki uzay kime ait? Mesela bir ülke ayda bir yere bayrak diktiğinde o toprağın sahibi olur mu? Ve asıl soru şu, gelecekte uzay insanlığın ortak olanı olarak mı kalacak? Yoksa dünyadaki rekabetin daha sert bir versiyonu oraya mı taşınacak?
1: Dünya dışındaki bütün gök cisimleri 1967 yılında ortaya çıkan bir yasa dolayısıyla aslında bütün insanlığa ait. Herhangi bir ülke ben oraya gittim, bayrağımı diktim, artık burası benim diyemiyor yasal olarak şu andaki. Ama ben bunu değişeceğini düşünüyorum. Günün sonunda oraya gidebilenler, gelebilenler ve orada teknolojik olarak üstlerini kurabilenler oranın sahibi olacaklar. Dolayısıyla bizim de ülke olarak aslında bu teknolojilere, uzaya çıkma, uzayda hareket etme kabiliyetlerini kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz sadece bu yasalara güvenirsek geride kalmış oluruz.
0: Sizce uzay kime, kimlere ait? Gezegenler, asteroidler kimin mülkiyetinde?
2: Tüm uzaydan bahsettiğimiz için asteroidler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çok küçük minik parçacıklar var ve bunlar uzayın her tarafındalar. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar.
3: Kimsenin mülkiyetinde değil. Biz merak ediyoruz, araştırıyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Gidecek şeyleri yaratmaya çalışıyoruz.
4: Bu dünyadaki hiçbir şey bizim mülkiyetimizde değil. Yani canımız bile bizim değil, uzay da kimsenin değil. Sadece bizden sonraki nesillere bekçiyiz.
0: ...2011'de NASA radikal bir karar aldı. Devletin kontrolündeki uzay kapısı özel şirketlere açıldı. Yani uzay artık sadece bilimsel bir keşif alanı değil... ...aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir pazar haline geldi. Elbette özel şirketlerin devreye girmesinin... ...uzay çalışmalarına çok büyük katkısı var. Mesela maliyeti düşürüyorlar, rekabeti arttırıyorlar... ...teknolojiyi hızlandırıyorlar. Ama bu birliktelik aynı zamanda yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor.

0: Uzay sermayenin en yüksek kar getiren sahasına mı dönüşecek? Öyleyse ne dersiniz? Geleceğin en büyük şirketleri dünyada mı doğacak yoksa uzayda mı?
1: Aslında 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında teknoloji zenginleri, bu insanlar belli. Elon Musk, Paul Allen, efendime söyleyeyim Jeff Bezos gibi isimler artık paralarını, kazandıkları paraları uzaya yatırdılar. Bunun sebebi kâr etmek değildi. Bunun sebebi sadece meraktı. Uzay çalışmaları olan meraklarıydı. Dolayısıyla 2000'lerin başında ticari uzay başladı. Ve bunun önünü açan da Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti. Bu çok önemli. Çünkü çıkardıkları kanunlarla bu firmaların aslında üçüncü şahıslara vereceği zararlarla ilgili yasal hükümleri rahatlattılar. Bu da bu firmaların rahat opere etmelerini sağladı. Bu aslında çok önemli bir şekilde ticari uzayın Amerika Birleşik Devletleri'nin önünü açtı. Bunun sonucu ne oldu? Sonucu şu oldu. Uzaya maliyet etkin bir şekilde ulaşmanın önü açıldı. Yaklaşık 3'te 1 ile 5'te 1 seviyesine düştü uzaya ulaşmak. Ve uzayda yapılabilecek işlerin sayısı arttı. Çünkü uzayda artık insanlar kar etmek amacıyla operasyon yapmaya başladılar. Bunlar ne mesela? Uzay turizminden bahsediyoruz. İnsanları uzaya çıkarıp geri getirmek. Uzayda üretim yakında başlayacak. Uzayda data merkezlerinden bahsediyorlar. Çok büyük data merkezlerinden. Aslına bakarsanız uzayın ticari kullanımı şu anda açılmış gibi gözüküyor. Bu tabii uzay çalışmalarını çok hızlandıran bir durum. Fakat nasıl dünyamızı zarar veriyorsak ticari yaklaşımlarla, regüle edilmemiş ticari yaklaşımlarla uzayda da aynısını yapma riskimiz var. Bunu önlemenin yolu da aslında devletlerin bir araya gelerek uzayın kullanımı ile ilgili regülasyonları oluşturması. Bunu yapmak suretiyle uzayın kullanımını açarak aslına bakarsanız arkasına durmak, fakat ileriki nesiller içinde aslında uzayın kullanılamaz bir hale gelmesini önlemek diye düşünüyoruz. Bu çalışmalar başlayacak diye umuyoruz.
0: Uzay sessiz ama kritik bir güç sahasına dönüşüyor. Düşünsenize, binlerce uydu dünyanın etrafında görünmeyen bir ağ kuruyor. Veri akıyor, iletişim sağlanıyor ama aynı zamanda gözetleniyor ve yönlendiriliyor. Peki ne dersiniz, korkmalı mıyız? Uzay insanlık için yeni bir cephe olabilir mi? Belki de korkulması gereken şey uzayın kendisi değil, insanın onu nasıl kullandığıdır. Çünkü mesele hala aynı. İnsanlık bir zamanlar gökyüzüne bakarak anlam arıyordu, bugün ise orada güç arıyor. Ve şimdi asıl soru şu, biz hala yıldızlara mı bakıyoruz yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi hedef alıyoruz?
2: Farklı yorumlar da yapılabilir ama esasen biz yine sanırım en baştaki gibi yine yıldızlara bakıyoruz diye düşünüyorum. Yani uzay en önemli bir nokta da, yani uzaya gitmek, oradaki keşifler bizim kendi insanlık tarihimizin de ilerlemesini, daha büyük teknolojik bilimsel gelişmelere yol açmasını sağlayacağı için, yani aslında insanlık yine yıldızlara bakıyor ve ilerlemek için bu araştırmaları, çalışmalara devam ediyor diyebilirim.
1: Uzay çalışmalarının temelinde iki tane ayrı hedef var. Bunlardan bir tanesi gerçekten merak. İnsanoğlunun merak duygusu uzayı anlamaya, uzayla ilgili çalışmaları yapmaya doğru bizi itiyor. Mesela diğer gezegenleri niye araştırıyoruz bundan dolayı? Ama bir de işin stratejik ve askeri tarafı var. İlla ki uzayın askeri kullanımı ve ülkelerin stratejik olarak öne geçme istekleri de aslında uzay çalışmalarının arkasında çok temel bir, aslına bakarsanız, itici kuvvet. Bunu yadsınamaz bir gerçek. Dünya hangisini yapıyor? İkisini de şu anda yapıyor diyebiliriz. Ama uzayda yaptığınız çalışmalar genelde ikisine de yarıyor. Hem sivil, ticari uygulamalara, hem de askeri uygulamalara. Şu ana kadar uzay, ülkelerin savaştıkları bir ortam olmadı. Şu ana kadar uzay, ülkelerin barıştıkları bir ortam oldu. Bakın, Soğuk Savaş'ın en kritik yıllarında, en cafcaflı yıllarında, 1970'lerde Amerika ile Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin uzayda bir araya gelip el sıkışması, kozmonotlarla astronotların çok önemli bir olaydı. Yani uzay o kadar zor ve külfetli.

0: kullanımı zaten mevcut, daha fazla genişleyerek devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Efendimiz cümle, uzay artık sadece bir keşif alanı değil, bir sınav alanı. Aklımızın, vicdanımızın ve niyetimizin sınandığı bir yer. Ve belki de insanlık tarihinin en kritik eşiğindeyiz. Ya gökyüzünü yeniden anlamın peşinde keşfedeceğiz ya da orayı da kendi çatışmalarımızın yansımasına dönüştüreceğiz. Ne dersiniz? Hangisini seçeceğiz? Yıldızlara bakmayı mı yoksa onları da kaybetmeyi mi?

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

Şiir ve plastik sanatlar arasında bir bağlantı var. Bir bağıntı var daha doğrusu. Bu ikisinin arasındaki bağıntı da genel olarak şu: çok az şeyle, çok büyük dikkatle çok şey anlatıyorsunuz. Dolayısıyla şiir aynı zamanda eğer yazma iddianız da varsa sizi bir kere sözcük açısından çok besliyor. Bambaşka yerlere gidiyorsunuz. Dünyayı algı biçiminize yeni bir boyut katıyor. Dolayısıyla plastik sanatlarla olan bu ilişkisi sebebiyle hem sıradan insanın, sıradan derken yani işte hiç sanatla ilgisi olmayan herkesin ama okumaya düşkün herkesin muhakkak şiirle bir yolunun kesişmesi gerektiğini düşünüyorum. Şiir bütün kapıların anahtarıdır. Her kapıyı açar.

0: kitaplığımda falan konuyla ilgili bir yer açacağım ve bu alanda okuyabileceğim, öğrenebileceğim, kaçırmamam gereken ilk 5 kitap, ilk 5 eser ne olabilir? Bugün bunu sanat tarihi bağlamında soruyorum. Çok zengin bir dünyadan bahsettiğimizi biliyorum. Konunun profesyonellerinin olduğunu, yetkin isimlerinin olduğunu ama aynı zamanda benim gibi meraklıların olduğunu da biliyorum. Nereden yola çıkılır, nasıl başlanır bilmiyorum. Siz bana rehberlik edin. Mesela ilk olarak karşımıza çıkan kitaplarla başlayalım. Bu kitaplar niye var, yoklukları neye mal olurdu, önemleri ne?
1: Sanat tarihi yazımı aslında tabii özellikle resmi olarak başladığı vakit baktığımız zaman 15. yüzyılda Vasari, işte ressam, aynı zamanda sanat tarihçisi olarak La Vida, Hayatlar isimli bir kitap yazıyor. Bu klasik dönemin aslında biyografilerini içeriyor. Bugün Leonardo da Vinci'den, işte Michelangelo'ya farklı bildiğimiz İtalyan Rönesansı'nı biçimlendiren Giotto'ya uzanan, böyle içinde çeşitli biyografiler olan bir kitap. Aslına bakarsanız da güzel de bir çevirisi var Türkçe'de. Klasik dönemden başlamak istiyorsanız bence onunla başlanabilir. Ama bugün burada olan kitaplardan, işte Panofsky'den ya da Ernst Fischer'den başladığımız zaman bunlar biraz daha kuramsal kitaplar. Bu kitaplar kuramsal ama modern dönemle birlikte ortaya çıkmıştı kitaplar aynı zamanda. Bunları günümüzde hala geçerli kılan şey ortaya koydukları soru. Özellikle işte Fischer için bu çok geçerli. Çünkü o evet bugün onun yaşadığı çağda dijital sanat yoktu ve çok uzaktı belki ama

0: ortaya attığı soru, kitabın hala o kadar güncel ki. Dolayısıyla klasiklerden uzaklaşamıyorum ben. Dönüp dönüp böyle baktığım, sürekli olarak referans aldığım, çeşitli şekillerde o soruyu kafamın içinde döndürdüğüm, belirli bir ideolojisi olmasına rağmen ve bu ideoloji artık büyük oranda dünyada tasfiye edilmiş olmasına rağmen sanata olan bakış açısıyla iyi bir yönlendirme taşıyor. Çünkü özellikle sanat bütün zamanlar boyunca kişilerde, toplumlarda genel olarak hepimiz aslında hala aynı da soruyu soruyoruz. Sanat nedir, ne işe yarar? Sürekli olarak bir sıkıntımız da var. Sanat iyileştirir mi? Şimdi bunlar...
1: Yeni bir başka soru. Görevi mi?
0: Görevi mi? Tabii.
1: Yapmalı mı?
0: Aslına bakarsanız bu soruları birazcık daha erken dönemden itibaren bu döneme doğru geldiğimiz zaman sorgulayan, kendi içinde açıklayan kitaplar bunlar. Panos kitabı biraz daha sanat kuramı ve sanat estetiği bağlamında ilerleyen ve aslında idea dediğimiz şeyin her olgunun içinde olduğu. Çünkü fikir olmadan hiçbir şey olmaz hayatta. Erken dönemden itibaren ideaya ihtiyacımız var. Sanat da bu bağlamda. Ben teorik olarak özellikle hem güncel sanatın hem de klasik dönemin felsefi altyapısını çok fazla önemsiyorum. Çünkü öbür türlü sadece bakılacak bir şey, açıklanması gereken bir nesneye dönüşüyor sanat. Bu biraz bundan uzaklaştırmak lazım. Bence okuyucu da, modern okuyucu da bundan uzaklaşmalı.
1: Sanat tarihi, yaklaşımı, disiplini ve kitapları bize ne konuda rehberlik edebilir?
0: Bir kere kesin olarak bir yöntem öğrenirsiniz. Bunu çok zor öğrenirsiniz. Çünkü yöntem bilmediğiniz zaman aslında rehberiniz olmadan bir şehirde gezmek gibidir o. Birazcık bakarsınız, görürsünüz. Ama bakmakla görmek arasındaki o ince çizgide takılı kalırsınız. Sanat tarihi okumak o ve sadece sanat tarihi okumak da değil aslında. İşte dünya tarihi okursunuz. Ben ağırlıklı olarak küratöryel bir tavrımda olduğu için kent tarihi okurum. Çünkü belirleyici olan şey mekandır aynı zamanda. Mekan da bir öznedir. Dolayısıyla onu da çözümlemek gerekir. Burada bütün o varlığı hissetmeniz lazım. Bir de sanırım şeyi de takip etmek lazım. Her zaman sizi çok mutlu etmeyen metinleri de okumanız lazım. Zaman zaman akademik metinlerden çıkıp birazcık daha izleyiciye yaklaşmak da lazım. Ya işte sözcükleri, çünkü bazı durumlarda sanat tarihi yazımında çok fazla akademik ve katı bir disiplin içerisinde ilerlenebiliyor. Bu da normal. Sonuç olarak bilimsel bilgiyi bir veri olarak işliyorsunuz. Ve bu çok kültürlü disiplinler arası bir yapıda sanat tarihi. Fakat şöyle bir şey var, arada küçük haylazlıklar yapmak lazım. Salah Birsel gibi. Hani böyle sözcükler arasındaki hiyerarşiyi bozmak lazım. Öbür türlü çok mesafeli metinler ortaya çıkıyor izleyiciyle sanat tarihçisi arasında. Ve aslında bu o yöntemi de benimsenmesinden uzak kalıyor. O yüzden de popüler yayınlar her zaman için güncelliğini koruyor bir taraftan baktığınız zaman. İşte o resmin, işte resimdeki çiçek şunu sembolize eder gibi daha yavan metinler özellikle.
1: Konuya yakınlık kazanmamız için bize alıştırıcı egzersiz niteliğindeki bu çalışmaların dışında Aslı Bora'nın lütfedip de açmış olduğu kendi kitaplığında neler var? Onların izini takip ederek biraz da gidelim. Niçin bu kitaplar kitaplığınızda önemli? Bunlar niçin sizin için önemli?
0: Şimdi ben çok uzun süredir hem sanat tarihi eğitimi aldım hem felsefe eğitimi aldım. Felsefeyi de sanat tarihine bir aslında destek olması üzerine aldım. Çünkü sanat tarihi eğitimi tek başına sanat tarihçisi demek için, sanat tarihçisiyim demek için çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu çok uzun zaman içerisinde yavaş yavaş ağır ağır bir ateşte bir tencerenin kaynayıp bir güzel bir lezzete kavuşması gibi. Çünkü hakikaten sanat tarihçisi dediğiniz kişi bilgiyi biriktirmiyor. Bilgiyi işliyor. Bunun bu şekilde olması da gerekiyor. Çünkü öbür türlü bilgiyi alıp bilgiyi

bilgiyi aktarmanın hiçbir anlamı yok. Bunu herhangi bir kitaptan da alıp yapabilirsiniz. Ama siz aynı masada çok fazla şeyi birleştirmeli. Bunların hepsini aynı masada toplayıp bir harita oluşturmanız gerekir. Benim kitaplığıma baktığınız zaman ağırlıklı olarak aslında kendi akademik çalışmalarımla da at başı giden ve oradan da yola çıkarak hayatım boyunca en önemli, en çok gurur duyduğum şey öğrendiğim her şeyi uygulamış olmaktır. Yani hakikaten öğrendiğim şeyi bir veri olarak işleyip bunu bir şekilde yazıya, eğitime dönüştürebilmiş olmak ya da belki bir sergiye dönüştürebilmiş olmaktır. Kitaplığımdaki her şeyin aslında bir karşılığı var. Örneğin işte Ernst Fischer her zaman muhakkak sırtımı yasladığım bir yerde yeniden o önerme, çünkü bir sergiyi kurarken bir sanat tarihçisi ya da bir küratör bir önermeye ihtiyaç duyar. Bir önermeye yaslamak zorundasınızdır. Yani küratörlük tamamen sadece eserleri yan yana koymak değildir. Renklerine göre ayırmak değildir ya da biçimlerine göre ayırmak değildir. Bir senteze ulaşmaktan ziyade öncelikle bir önermeniz olması gerekir. Bunu da felsefeye dayanarak yaparsınız. Dolayısıyla sanat estetiği benim açımdan, kuramsal açıdan önemli. Bence sanatla ilgilenen herkes açısından da önemli olmalı. Çünkü öbür türlü sadece o yüzeyde kalırsınız ve o yüzeyde kalmak da sizi rahatsız hissettirir. Orada derinleşemezsiniz. Tabii ki hepimiz biyografi okumaktan büyük keyif alıyoruz. Yani bugün kimse diyemez o belgesel tavırlı biyografiler hepimizi alıp götürüyor. Ama buna karşılık o dönemin geçtiği bir kent tarihini okumak, örneğin bir Doğan Kuba'nın İstanbul kent tarihini okumak. Ben İstanbul'da doğmuş büyümüş biri olarak ve Beyoğlu'nda doğmuş büyümüş biri olarak bu beni çok derinden etkileyen bir şey. Çünkü yaşadığımız yerin bizi çok biçimlendirdiğine inanıyorum. Aragüler'in bir sözü var, çok alıntılı bir yolculuk oldu ama çok beğendiğim bir söz. Der ki, memleket ne doğduğunuz yerdir, ne doyduğunuz yerdir. Memleket büyüdüğünüz yerdir, çocukluğunuzun geçtiği yerdir. Dolayısıyla bir şehrin bizi biçimlendirmesi önemli. Ama aynı zamanda şehrin o arka planındaki bütün dokuyu bilmeniz lazım. Çünkü özellikle bir sergiye gidiyorsanız büyük ihtimalle küratör o mekanla olan ilişkisinde bina ile olan diyaloğa da önem vermiştir. Sizin bunu biraz olsun biliyor olmanız lazım. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Bu bilmiyorsanız da bunu bilmemek de büyük bir sıkıntı değil. Önemli olan sizin o diyalogda, eserle olan diyalogda bunu içgüdüsel olarak, sezgisel olarak sezebilmeniz. Bu nedenle aslında metinlerde de ben genel olarak o sayfayı bir açık bırakırım. Her şeyi doğrudan anlatmak yerine sezdirmeyi tercih ederim. Okuduğum metinlerin de büyük çoğunluğunda en azından bir kısmında böyle olduğunu düşünüyorum. Yani işte Ernst Fischer doğrudan söyler hiç sözünü sakınmadan ama Panofsky biraz daha hissettirir. Dolayısıyla ilk iki hani olarak sıralayabileceğim bunlar ama şu anda burada olmayan tabii ki eğer sanat tarihi okumak istiyorsanız ve bir yerden başlamak gibi bir hevesiniz varsa en başta. Tabii ki kült metinlerden uzak durmamak gerekir. İşte bunlardan biri Gombrich'in Sanatın Öyküsü'dür ki bugün hala geçerliğini korumaktadır. Şimdi onu küçülttüler, sadeleştirdiler. Küçücük bir kitap oldu. Ama içinde hem nitelikli sanat yapıtlarıyla birlikte o böyle erken dönemden başlar Neolitik'ten ve 20. yüzyıla kadar getirir. 20. yüzyıldan sonrası artık okuyucunun hizmetindedir. Çünkü o kendi peşinde koşmak zorundadır. Modern sanatı anlatan da işte Modern Sanatın Öyküsü gibi kitaplar var. Ama modern sanat birazcık daha sahada, özellikle güncel sanat, sahada okuyarak, peşinde koşarak öğrenilen bir şey. Belki öğrenmek de demeyeyim bunu ama hani özellikle sezilen bir şey. Çünkü öğrenmek, ya özne kendini güncel sanat karşısında çok kaygan zeminde hissediyor Walter Benjamin'in deyişiyle. Ben de farkındayım bunun ama böyle hissetmemek için de biraz küratöryel metinlerle ilgilenip birazcık da mevcut metinleri okumak gerekir. Ama bence klasikleri mutlaka dönem dönem açıp okumak lazım. Bu hem tıpkı bir romanda da aynı şey geçerlidir ya, zaman zaman dönersiniz Charles Dickens'ı okursunuz.
Aynı şey sanat tarihi kitapları için de geçerli. Çünkü mutlaka onda her dönem okuyup sizi yeniden aydınlatacak başka bir ışık bulacaksınız. Yani ben buna inanıyorum.

kesin olarak. Onun dışında tabii ki şey, ilgi alanlarınız sanat kitapları konusunda çok belirleyici. Ben erken dönemden itibaren Bizans sanatı çok çalıştım. Dolayısıyla kent tarihiyle birebir ilişkim oldu. Kent tarihinden bağımsız da düşünemedim. Bizans araştırmaları ve çevirisi bağlamında biz çok aslında üretkeniz. Çünkü dünya kadar kazı var ve hepsinin kazı raporları var ama bunlar genel okuyucuyla çok buluşan şeyler değil. Popüler yayınlarda da ağırlıklı olarak mimari üzerinden gittiğini görüyoruz. Oysa ikonografiyi biraz daha estetikle buluştursak bence en azından kendi ülkemizde yeşermiş ve ortaya çıkmış bir alanda daha yetkin hem izleyici kitlesi kazanabiliriz hem de makul bir literatürümüz olabilir diye düşünüyorum.

0: Yolculuğa yine sehpada bizi bekleyen kitaplar üzerinden devam edelim. Kısaca değindik, o bir derya ya da Gaya kuyusu. Hani yüzmek isteyen de olabilir, gömülmek isteyen de olabilir. İstanbul bir kent tarihi, öyle diyor Doğan Kuban'ın, öyle. Devam etmek ister misiniz yoksa ben ipucunu verdim deyip gerisine mi geçeceksiniz, merak ediyorum.
1: Yok, hayır, Doğan Kuban'dan devam edebilirim tabii ki. Kent tarihini algılayış biçimimiz aslında hepimiz için çok farklı. Bir kere biz her gün önünden geçtiğimiz bir şeylerin çok farkında değiliz. Şehir olarak şehrimizin ne kadar derinlikli ve önemli olduğunun farkında değiliz. Üç imparatorluk geçmiş ve her dönemin izlerini taşıyan hakikaten önemli bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla kenti bir varlık alanının, yani bir mimari yığını olarak görmekten çıkarmak lazım. Bu sadece İstanbul için de geçerli değil. Bu kitap gerçekten içinde hani baktığınız zaman iyi bir literatür taraması ve iyi bir derli toplu bir yayın anlamında bunu bulabilirsiniz. Şu anda baskısı var mı ona emin değilim ama hakikaten kent tarihi bize maddi varlık olarak, mimarlık tarihi sadece sanat yazımında değil bütün dünyada çok önemli bir şey. Çünkü insanın maddi varlığını genel olarak devam ettirdiği bir şey. En baştan itibaren biz arkeolojik olarak da mimarlık üzerinden ilerleriz. Çünkü barınma ihtiyacı en temel ihtiyaçlardan biri. Ama aynı zamanda da mimarinin şöyle bir niteliği de var. Mimari heykelin değişik bir formu gibi bakmak da mümkün. Yaşayan bir şey. Dolayısıyla bizim hayatımıza bu kadar nüfuz eden, kent tarihiyle bu kadar bütünleşmiş bir şeyi göz ardı etmememiz lazım. Eğer sanatla ilgiliysek. Çünkü dediğim gibi siz bir sergiye gidiyorsunuz ama serginin bağlamındaki bina sanat eseri kadar önemli bir özne. Dolayısıyla bunu çözümlemek için o arka planı çok iyi biçimde biliyor olmanız lazım. Tabii bunun dışında sadece mimarlık değil, o şehirde yaşanan diğer şeyleri de biliyor olmanız lazım. İşte örneğin bu bir Metin Han'da ait bir kitap, 16. yüzyıl İstanbul'unu anlatıyor. Gündelik adetler, örneğin kızların bir paşa kızının ne kadar zengin bir çeyizi olabileceğini ve ne tip adetleri olduğunu, bazı şeylerin, çünkü o kadar küçük nüanslar var ki, bir mimari unsurun şehrin içerisinde neden olduğunu ve günümüze kadar nasıl geldiğini bu tip yayınlar aracılığıyla öğreniyorsunuz. Hiç umulmadık bir şey. Yani bu buradaki bu şenlikler, şenliklerdeki uygulamalar, bunların bugüne değişerek de olsa aktarılması, o kafanızdaki çizgisel tarih anlayışını çok yerli yerinde oturtturuyor. Bunların hepsini birlikte okurken. Ha, tabii burada şunu söyleyebilirsiniz. Yani dil açısından çok akademik kalır mı? Metin Han'da asla kalmaz. Her zaman herkesin okuyup, hani rahatlıkla anlayıp ve çoğu zaman da inanılmayacak şekilde bildiği ki tanıdık nesneler ve objeler üzerinden ilerlediğini görürsünüz. Bunun dışında tabii burada çok farklı şeyler de var. Örneğin Doğu Malı Batı Sanatı. Bu biz Batı, özellikle son dönemde Batı sanatı çevirileri oldukça azaldı klasik dönem. Daha çok işte sanat estetiği üzerine çeviriler var. Ama klasik dönemi irdelediğimiz zaman genel olarak ulus üzerinden okuruz. İşte İtalyan Rönesansı, Fransız Modernizmi, Alman dışavurumculuğu. Bakın bunlar hep böyle kodlanmıştır. Fakat bu tip yayınlar size aslında Batı sanatının nesneyle ilerlediğini ve doğudan gelen nesneler üzerinden ilerleyebildiğini gösterir. Bu çok önemli bir şey. Yani pirinç bir vazonun ya da bir İznik porseleninin İtalyan Rönesansı karşısındaki gücünü tahmin edemezsiniz belki. Ama bunu okurken, ve bunlar beni çok heyecanlandıran şeyler genel olarak, böyle bir arkeolojik kitaplara o şekilde yaklaşıyorum aslında. Arkeolojik bir heyecan, bir arkeolog gibi okurken tabii ki onu teyit ediyorum. Bir sonraki aşamada, çünkü zaman içerisinde okuduğunuz her şeye inanmamayı da öğreniyorsunuz. Ama kitap okumanın yine de insanı, dediğim gibi bilgisel anlamda değil ama o veri işleme anlamında çok besleyen ve asla yalnız bırakmayan bir tarafı da var. Tabii bunun dışında ben örneğin burada Boris Vian var. Bu tamamen bütün buradaki her şeye tamamen bir karşı duruş niteliğinde. Çünkü Boris Vian bütün düzeni bozar. İşte örneğin kitabın adı Pekin'de bir sonbahardır ama kitap ne sonbaharda geçer ne Pekin'de geçer. Bir kere kafadan hani en baştan sizi yanıltır. Ve bu absürtlüğüyle birlikte bütün metin bu şekilde gider. Siz sürekli o sorunun cevabını ararsınız. Şimdi ne oldu? Bu niye böyle oldu? Sürekli olarak bunu sorgularsınız. Sürekli olarak insanın akademik metinlerle ya da kendisini besleyen metinlerin dışında özellikle yazımını geliştirmesi için de bu tip daha modern bir dille o sorgulayıcı ve klasik düzene baş kaldıran işleri de okuması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu bağlamda şiir de beni çok etkileyen şeylerden biri. Şiir zaten büyük oranda şöyle düşünüyorum şiiri. Şiir ve plastik sanatlar arasında bir bağlantı var. Benim bu bir bağıntı var daha doğrusu. Bu ikisinin arasındaki bağıntı da genel olarak şu. Çok az şeyle, çok büyük dikkatle çok şey anlatıyorsunuz. Dolayısıyla şiir aynı zamanda eğer yazma iddianız da varsa sizi bir kere sözcük açısından çok besliyor. Yeni bambaşka yerlere gidiyorsunuz ve zaman zaman romantize ediyorsunuz belki. Hani bu da olabilir ama sizin kesinlikle dünyaya algı biçiminize yeni bir boyut katıyor. Dolayısıyla plastik sanatlarla olan bu ilişkisi sebebiyle ben hem sıradan insanın, sıradan derken yani işte hiç sanatla ilgisi olmayan herkesin ama okumaya düşkün herkesin muhakkak şiirle bir yolunun kesişmesi gerektiğini düşünüyorum. Şiir bütün kapıların anahtarıdır. Her kapıyı açar. Sanatı da açar, edebiyatı da açar, sinemayı da açar. Dolayısıyla sizi farklı şekillerde besleyen ve büyüten bir alan. Bunun dışında burada tabii Edward Said var. Kültür ve emperyalizm. Kültür ve emperyalizm aslında Edward Said'in tabii bizde çok popüler bir şeyi var biliyorsunuz. Şarkiyatçılık, oryantalizmin yazarı olarak tanıyoruz kendisini çok uzun yıllar. Kültür ve emperyalizm bunun devamı değil de daha çok az önce bahsettiğimiz o hani uluslar üzerinden okunuyor dedik ya sanat. Birazcık da bunu gösteriyor. Kültür çok masum bir şey değil diyor Edward Said. Kültür çok masum bir şey değil. Yani hani az önce bahsettik ya sanat iyileştirir mi? İşte her zaman iyileştirmez. Edward Said de bize bunu söylüyor. Diyor ki çünkü diyor biz farkında olmadan bu Avrupa'dan edindiğimiz farklı işte romanlarla yine sanat yapıtlarıyla birlikte farklı bir seviyeye geçeriz. Bu bir algı yaratır. Bu önemli bir şey. Çünkü özellikle göç, işte son dönemin kimlik, hafıza bunların hepsi çok önemli ama bunları nereden okuduğunuz da önemli. Edebi olarak ya da sanatsal anlamda buna hangi pencereden baktığınız önemli bir şey. Bu arada bütün bunları yatsıdığını da söyleyemem yazarın ama en azından size bir sorgulama alanı yaratması açısından Edward Said de benim çok sık geri dönüp baktığım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çağdaş sanat yazımında Edward Said çok sık olarak alımlanan bir yazardır. Aynı zamanda son dönemde Agamben çok yoğun olarak benim de sırtımı sıkça dayadığım bir

filozof, bir düşünür. Ama bunun dışında işte özellikle varoluşçuları Türk sanat yazımı çok sever. Sıklıkla onlara başvururuz. Yeni baştan, hani tekrardan aslında ilk sorduğunuz soruya dönecek olursak, herkesin, bunları aslında herkesin okuyabileceği, bazılarını baştan sona okumanıza tabii ki gerek yok ama öyle bir anınız olur ki, bir 16. yüzyıl İstanbul, bir aynanın peşine düşersiniz. Bir vitrinde gördüğünüz bir aynanın, bir antikacıda gördüğünüz bir aynanın peşine düşersiniz. Metin Hand'ın kitabını açarsınız ve o size o aynanın yolculuğundan bir cümle bahsediyordur ama o sizin aklınızda kalır. Bence bu çok değerli bir şey. Yani kitabın sayfanın açtığı yolu takip etmek lazım.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de, Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
2: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetinin firari faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
3: Türkan'ın arabasında öldürdü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Hı.
1: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
3: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
1: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
2: Dereye mereye atmazlar.
3: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüşler?
2: Saklayacakları bir yere gömmüşler. Çünkü dereye atsalar boğulurlar.
1: Umut Altaş röportajı sabah saat 7'de 24'te.
4: Para hayatımızın odağı. para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İyi akşamlar, temsil heyetine hoş geldiniz. Yayını İbrahim Güneş'ten devraldık. Kesintisiz bir yayın akışımız var ve aylar sonra ilk kez temsil heyetinde dış politikayı değil Türkiye'nin iç meselesini, iç gündemi konuşuyoruz. Sıcak gelişmeler yaşandı bugün. CHP'ye ilişkin özellikle yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirmeyi 24 ekranlarında sürdüreceğiz. Hemen vakit kaybetmeden önce stüdyodaki konuklarımı takdim edeyim. Emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Merhaba Yağmur.
0: Ve siyaset bilimci Bekir İlhan, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Yağmur.
0: Ve uzaktan bağlantı konuğumuz emekli başsavcı Mehmet Demir var. Mehmet Hocam, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Ve iki noktada sıcak bağlantımız olacak. Muhabir arkadaşım Ahmet Taner Işıldak CHP Genel Merkezi'nde, 24 muhabiri Emre Ayaz arkadaşım da Kılıçdaroğlu'nun konutunda bizleri bekliyor. Öncelikle Emre, bizi duyuyorsan sana seslenelim. Peşi sıra açıklamalar yapıldı vekillerden. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutundaki son durum nedir? Hem oradaki gelişmeleri hem de yapılan açıklamalara dair detayları senden dinleyelim.
5: Yağmur Yıldız, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararını ofisindeyken aldı ve ofisinde bu kararı aldıktan sonra konutuna geçti. Arkamda görmüş olduğunuz yerse Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutu, birinci katta oturuyor kendisi ve bu süreçte milletvekilleri, kendisinin destekçisi olan milletvekilleri buradaydı. Hüseyin Yıldız, Mahir Polat ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de buradaydı ve açıklamalar oldu. Açıklamalarda bu süreçten daha güçlü çıkacağız dedi Mahir Polat ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda değerlendirmeli olacağını, ancak sürecin daha henüz yeni olduğunu ve değerlendirmeleri yapacağını söyledi. Yine devamında Hüseyin Yıldız, Aydın Milletvekili CHP'nin açıklamalarda bulundu konutun önünde ve o açıklamalarda da yine CHP 103 yıldır var ve var olmaya da devam edecektir dedi ve birlik beraberlik mesajı verdi. Aslında burada da vatandaşlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi olan vatandaşlar buradaydı. Daha çok CHP seçmeni olarak Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri buradaydı. Genel merkezdeki kargaşa bu noktada yoktu. Ve açıklamalar sonrası, her açıklama sonrası bir alkış da oldu destekçiler tarafından. Tabii bu gelişmeler devam ederken hemen sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada Özgür Özel'in telefonla aranacağını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Telefonla aranacağını, ancak Celal Çelik'e tekrar kontak kuramadık açıklamadan sonrasında. Görüşme oldu mu, ona dair bilgi edinmeye çalıştık. Ancak bu konuda da şu an herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Ancak burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda da süreci takip etmeye devam ediyoruz Yağmur Yıldız. Burada kalabalık hem basın ordusu olarak hem de Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinde yoğun olduğunu söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kameralar karşısında görmeyi bekliyor muyuz ve telefon görüşmesine ilişkin yeni bir gelişme olabilir mi? Son olarak bunu da sorarak sözü yeniden sana bırakayım.
5: Yağmur Yıldız, bu konuda gelişmeleri, açıklamaları avukatı Celal Çelik yapıyor ve açıklamada sadece Özgür Özel'le görüşeceğini söylemişti. Nitekim sosyal medyada da çok dolaşan bir bilgi vardı. WhatsApp'tan o kavga ya da hukuk dışı mobbing uyguladığı isimlerden dolayı WhatsApp'ını sildi, bu sohbet uygulamasını sildiği söylenmişti. Tabii bu konuda gelişmeler üzerinde telefonla arandı mı, aradı mı, aramada ne gibi açıklamalar oldu, bununla ilgili herhangi bir şekilde ne Kılıçdaroğlu'nun avukatından ne de vekiller tarafından herhangi bir açıklama olmadı. Şu an hem vekiller hem de Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de konutun önünde bekleyişini sürdürüyor.
0: Peki sevgili Emre Ayaz, çok teşekkür ediyoruz. Oradaki nöbetin oldukça önemliydi. Tüm gelişmeleri takip ettin, aktarmaya devam ettin. Çok teşekkür ediyoruz Emre Ayaz. Fadime Hanım, gelişmeleri muhabir arkadaşlarımız sahada takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Bunu soracağım. Ama dilerseniz önce bir CHP Genel Merkezi'ne de gidelim Fadime Hanım. Orada da
2: sahadan bilgi daha iyi.
0: Evet, Genel Merkez aslında daha hareketli Kılıçdaroğlu'nun ofisi ve evinden ziyade. O noktada da CHP Genel Merkezi'nde de bizi 24 muhabiri arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak bekliyor. Ahmet, öncelikle iyi akşamlar. Oranın atmosferine dair son durum ne? Gerilimin oldukça arttığını biliyoruz. diyoruz. Bu arada CHP genel merkezinden aslında başta ben olmak üzere yani tahmin ediyorum ki çoğu kişi bir sağduyu çağrısı bekliyordur. Çünkü sadece bilgiyi aktarmak üzere görevli olan basın mensuplarına yönelik saldırı görüntülerini izledik ve bu çirkin görüntülerin sonlandırılması için bence genel merkezden bir sağduyu çağrısı gelmeli. O öfkeli tutum hala var mı? Bunun yanı sıra hem Özgür Özel'in afişinin, posterinin asıldığı hem de Kılıçdaroğlu'nun portresine bir saldırı gerçekleştirildiği de ifade edildi. Tüm bu soruları yanıtlamak üzere sözü sana bırakayım Ahmet.
1: Yağmur Yolcası, ben de herkese iyi akşamlar dilerim. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. 17.30'dan sonra oldukça hareketlenmeye başladı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi. Zira mahkemeden mutlak tutan kararı çıktı. Tabii biz ilk dakikalardan itibaren genel merkezde bulunduk. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte. Şimdi ilk başlarda kalabalık çok yoğun değildi. Fakat trafik saatinin atlatılmasıyla birlikte kalabalık iyice buraya akmaya başladı. Tabii biraz da öfke de var senin de dediğin gibi. Yani basın mensuplarına yönelik bir öfke oldu öncelikle. İki tane kanal benim sayabildiğim kadarıyla CHP'liler tarafından CHP Genel Merkezi'nden çıkartıldılar. Şu dakika itibariyle şunun bilgisini de vereyim Yağmur Yıldız. MYK toplantısı hala devam ediyor. Bu en uzun MYK toplantılarından birisi olacak. Aslına bakarsanız Özgür Özel'in toplantı hala bitmiş değil. Toplantı sonrasında bir açıklama bekleniyor. Şimdi bu resim olayına gelelim. Özgür Özel'in bir portresi asıldı Genel Merkez'in önüne. Tam tersine ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi ise burada kırıldı. Şimdi bilmeyenler vardır anlatayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'ne ilk girişe girdiğinizde hemen sağ tarafta sizi genel başkanların fotoğrafları ağırlıyor. Genel başkanların fotoğraflarının olduğu yerde haliyle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fotoğrafı vardı. Fakat o fotoğrafı partililer parçaladılar. O fotoğraf artık şu anda yok. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi biraz daha itidal çağrısının gelmesini bekliyoruz aslına bakarsanız MYK sonrasında. Zira dediğim gibi en ufak bir öfkelendirme burada olayları çok daha farklı yerlere çekebilir. MYK toplantısı sonrası Özgür Özel'in açıklamaları önemli. Tabii mutlak tutan olaylarına çok fazla girmeyeceğim. Zira siz konuklarınızla konuşacaksınızdır. Ama buradaki tempo, buradaki hareketlilik gün an be an artmaya devam ediyor Yağmur Yıldız.
0: Peki Ahmet Taner Işıldak, şunu soracağım. Parti genel merkezine parti otobüsünün çekildiğini görmüştük. Bu Özgür Özel'in ilerleyen saatlerde otobüs üzerinden bir konuşma yapacağı anlamına mı geliyor? Buna ilişkin bir bilgi var mı?
1: Şu an net bir bilgi yok. Aslında Yağmur Yıldız şöyle, iki tane seçim otobüsü geldi şu an buraya. Bir tanesi genel merkezin hemen önüne, bariyerlerin önüne çekildi. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası bir şekilde genel merkeze gelmesini engellemek için, makam arabasıyla girişini engellemek için çekildi. Diğeri de biraz daha sağ tarafa çekildi. O sağ taraftan da büyük ihtimalle konuşma yapacak. Zira o otobüsün üzerinde de hazırlıklar devam ediyor. Ama dediğim gibi bu toplantı o kadar uzun sürmesini bekliyoruz ki biz gece saatlerine kadar bekliyoruz. Gece saatlerinden sonra burada kalabalık duracak mı, devam edecek mi ya da nasıl bir yol izlenecek? O dediğim gibi MYK sonrasında gözlerin çevrildiği şu anki özel yönetiminin ve ekibinin kararına bağlı.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Ahmet Taner Işıldak. Emre Ayaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunda, Ahmet Taner Işıldak ise CHP Genel Merkezi'nde bugüne dair tüm gelişmeleri takip ederek izleyicilerimize ve bize aktardılar. Fadime Hanım. Öncelikle dilerseniz genel merkez önündeki gelişmelerle başlayalım mı? Hem portrenin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada evet, yıllardır duran portresinin kırılıp indirilmesi, otobüsle bir bariyer çekilmesi. Bu aslında Özgür Özel ve ekibinin nasıl bir tutum izleyeceğinin sinyallerini veriyor
2: kuşkusuz,
0: mu bize?
2: Kuşkusuz bunlar önemli işaretler. Yani portrenin kırılması değil o, muhtemelen oradaki bir kişinin bir anlık öfkeyle, tepkiyle o portreyi kırmasıdır. Yoksa işte Kılıçdaroğlu 2023'ten bu yana orada değil. Hı hı. Dolayısıyla 2 yıldır orada duran, 3 yıldır orada duran bir portrenin şimdi kırılıyor olması anlık bir tepki. Ama otobüsün belli amaçla işte bir makam aracının girmesini engellemek ve Özgür Özel'in konuşma yapacaksa CHP'nin önündeki o boşluğa hitap edilecek bir alana park edilmesi kuşkusuz yine genel merkezde alınan bir karardır o, yani bir hazırlık olduğu anlaşılıyor.
0: Ve Özgür Özel'in portresi asıldı aynı zamanda genel merkez, evet, dış yüzüne.
2: Ya bir direniş olacağını zaten ilan etti
0: Özgür Özel'de. İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bu kimseyi sokmayız eylemine döner mi?
2: Yani Gürsel Tekin'in orada mahkeme tarafından bir tür kayyum olarak yani mahkeme adına atanmış olmasına orada CHP'liler büyük bir tepki vermişler ve günler sürmüştü ve çok çirkin, utandıran görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ben o derece olmaması gerektiğine inanıyorum ama şu ana kadarki emareler sanki biraz direneceğiz, hani bu cepheyi savunmamız lazım gibi tuhaf bir yere doğru sürüklendiğini gösteriyor. Özgür Özel'den gelen o ilk açıklama, yani Gül Bahçesi'nin içerisinden geçerek iktidara yürüyeceğimizi vaat etmedim, bir direniş vaat ediyorum gibi mealde bir açıklama yaptı. Birkaç CHP'lilerin farklı kanallar üzerinden yaptıkları açıklamalar da öyle bir direnişten bahsediyorlar. Zaten bu mutlak butlanla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi üyesi ve belediye başkanı, Hatay eski belediye başkanı olan Lütfü Savaş, biliyorsunuz bu ilk davayı, kurultayı mahkemeye götüren kişi. Lütfü Savaş da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ve belediye başkanı. Ondan önce de Bursa'da bazı delegelerin kurultayda, bu 38. kurultayda delegelerin oylarının para karşılığı satın aldığına dair tanıklıkları üzerinden bir iddianın savcılığa intikal ettirilmesi sonrası aslında açılan bir davadan bahsediyoruz. Yani bunu şimdi bütün bu süreç boyunca işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve mevcut, daha doğrusu görevden alınan, mahkemenin görevden aldığı CHP yönetimi bunu bir siyasi operasyonmuş, siyasi mühendislikmiş, işte bunu iktidar, yani AK Parti'yi kastediyorlar, CHP'nin iktidara yürümesinin önüne geçmek amacıyla yaptığı bir operasyon vesaire diye satmaya çalışsalar da yargı onun içinde kararı. Bu bir yargı kararı. Yani tam adıyla söyleyelim, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir karar. Ve bu kararla neticelenen bugün, ki bunun üst mahkemelere taşınma, yani yargı yolu da açık, Türkiye bir hukuk devleti, yargı yolu da açık, buna itiraz da edebilirler ama nihayetinde bu davanın başladığı nokta CHP'li delegelerin, yani o gün o şaibeli kurultayın yapıldığı gün salonda olan ve bazı şeylere tanıklık eden delegenin oyunun sakata uğratıldığı fikrine kapılan, tanıklığına tanık olan, bu olayları tanık olan insanların itirazları, CİMER'e yazmaları, mahkemeye başvurmaları ve adı hani bilinen, Türkiye kamuoyu tarafından bilinen bir isim olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfi Savaş'ın davayı açmasıyla başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Ve Lütfi Savaş tek değil, onunla birlikte yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 kişi daha aynı şüpheyle davayı açıyorlar. Ve tabii ki savcı da önüne

0: gelen bu suç duyurusundan hareketle dosyayı açıyor ve çalışmaya başlıyor. Ondan sonra biliyorsunuz işte tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalanarak olup bitenleri anlatan isimler.
1: Zaten itirafçıların çoğu da kendi içinden çıktı.
0: Tamamı değiller. Tamamı CHP'li.
1: Yani AK Parti'yi ilgilendiren veya siyasiyle ilgilen bir karar yok.
0: Zaten onu AK Partili birinin buraya müdahil olması mümkün değil. Bunların tamamı, yani bu dosyanın içinde konuşan, ifadesi alınan herkes CHP üyesi. Yani AK Partili ya da X Partili bir ismin bu dosyaya girip de CHP kurultayı hakkında fikir beyan etmesi, tanıklıkta bulunması mümkün değil zaten.
1: Burada tamamı CHP'li. Savaş dediğiniz bir açıklama geldi.
0: Bir açıklama yaptı evet.
1: Evet,
0: bugün.
1: Ben bir Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde bir şaibe kalsın istemedim. Umut verilebilir bir parti haline gelmesi için bu davanın çok önemli olduğunu düşünerek açtım demiş.
0: Ve yani reddedildiği dönemlerde yeniden itiraz ederek bu davanın sürmesi yönünde bir karar alınmasını sağladılar. Yani takipçisi oldular. Şimdi bu şu kısmını bence biraz daha üzerinde duralım. Şimdi Şaibeli Kurultay 4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da yapıldı. Hı hı. Ve bu kurultayda ki kurultayı ben salonda izlemedim ama televizyonda birden fazla kanal üzerinden ve sosyal medyada da CHP'ye yakın isimler üzerinden anlık olarak takip ettim. Hı. O gün henüz kurultay neticelenmeden bir şaibe dolaşıyordu. Bakın, dolaşan şaibe şuydu. Bir gün öncesinden başlayan bir söylentiden bahsediyorum. İstanbul Laleli'de kapalı olan bir döviz bürosunun açtırıldığı ve oradan bavullarla paranın çıkartılıp Ankara'ya getirildiği yönünde bir şaibeyi bir gün öncesinden sosyal medyada gördüm. Bunu haberleştirenler oldu ve bunu CHP'ye yakın, CHP medyasında çalışan ya da işte doğrudan CHP ile gönül bağını ifade eden gazetecilerin yazdığını özellikle vurgulamak istiyorum. Sonra o kurultay esnasında da birinci tur tamamlandı. Birinci turda 18 oy fark ortaya çıktı. Ve bu 18 oy ile ilgili de bir şüphe oluştu. İkinci ture çünkü bazıları geçersiz sayıldı oyların. Dolayısıyla o 18 oy geçersiz sayıldı ve ikinci tura gidilmesi gerekti. Tüzüğe göre de ikinci tura giderken belli bir saat, yanlış hatırlamıyorsam 2 saat, 3 saat gibi bir zaman aralığı ya da 1 saat, çok emin değilim şimdi. Bir zaman aralığının geçmesi gerekiyor ki ikinci turu başlatabilsin. Ekrem İmamoğlu divan başkanı ve hatta sonradan bir ses kaydı çıktı hatırlarsanız. O zaman aralığı beklenmiyor. İkinci tura geçiliyor. O esnada da salona şöyle bir söylenti yayılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu çekildi. Adaylıktan çekildi, yarışmayacak diye bir hatta televizyonlarda altyazı geçti, yorumlar yapıldı vesaire vesaire. Ama ondan sonra yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada cesareti kırıldı, bir tür baskılanmaya maruz kaldı vesaire. Kurultay neticesinde böyle sonuçlandı. Ama ortaya çıkan sonraki tanıklıklar, bakın bazı pek çok delege var. Adem Soytekin İBB davasındaki Ekrem İmamoğlu'nun kasası hükmünde birisi. O doğrudan delegelerden bazılarına daha üst takım kategoriler yapmışlar. Her delege değil, delegeleri etkileme pozisyonunda olan bazı delegelere Kiptaş'tan evler verildiği, daireler verildiği de dahil olmak üzere bazılarına daha büyük miktarda para, bazılarına daha küçük miktarlarda para, bazılarına yemek kartı.
1: Rezil bir durum aslında.
0: Her türlü rezil ama bu kategori üzerinde bir dağıtım yapıldığı çok net olarak söyleniyor. CHP Genel Merkezi'ne gidildi. Ankara'da bir pavyonda, çok affedersiniz izleyicilerimizden de özür diliyorum, bir eğlence merkezinde akşam eğlenildiği, kapıya çıkıldığı, kapıda konuşulduğu, kime ne kadar para verileceğinin konuşulduğu ve o paraların teslim edildiğini bazı tanıklar ifade ediyorlar. Bunlar HTS kayıtlarıyla çakışıyor. İsimler ve HTS kayıtları çakışıyor. Özkan Yalın, bakın çok yeni.
1: Çok uzun bir süreç aslında bugüne gelene kadar.
0: Çok bugüne geliyorum. Şimdi Özkan Yalın Uşak Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı. O daha çok 4 işte 21 yaşındaki 4 sevgili, çok özür diliyorum izleyicilerimizden ama olayı ister istemez tarif ederek buraya gelmek gerekiyor. 4 ayrı sevgilisi olduğu ve bu sevgililerini Uşaklı Belediye'ye de işe yerleştirdiği, bunların da çalışmadan para aldıkları gibi bir rezaletle ortaya çıkmıştı. Ama sonradan o da itirafçı oldu ve aldığı paraları CHP Genel Merkezi'nde nereye taşıdığını söyledi. Yani 100 ayrı delegeyle konuştuğunu, o delegelerin ikna ettiğini, Özgür Özel'e oy vermeleri konusunda, hatta bazı delegelerin oy sandığının başında fotoğraf çekip kendisine gönderdiğini, o fotoğrafları da Selin Sayıkböke'ye ilettiğini söyledi. Evet. Bir isim daha, Muhittin Böcek. O kim? O da Antalya Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı. Görevden alındı ama bu olaylar olurken o da öyle. Oğlu vasıtasıyla CHP Genel Merkezi'nden Özgür Özel aracılığıyla Veli Ağbaba'nın adı geçti. İşte belli miktarlarda, büyük miktarlar bunlar. Paralar istendiği ve oğlunu görevlendirdiği, o paraların CHP Genel Merkezi'ne götürülüp elden teslim edildiği, bunların da bu kurultay esnasında Özgür Özel lehine oy kullanılmak üzere kullanıldığı yönünde bir dizi itirafçı var. Bunların hepsi Cumhuriyet Halk Parti üyeleri ve bunlar şimdi hani bu sadece birileri böyle dediğiyle olan bir dosya değil. Şunun altını çizmek lazım. Şimdi 3 yıldır biz bu davayı takip ediyoruz, itirafçıları vesaire. HTS kayıtları çakışıyor verilen ifadelerle. Yani telefon konuşmaları. Telefonları nereden sinyal vermiş? O konuşma nerede yapılmış? Kimle konuşmuş? O kişi de orada mı? Onun sinyaliyle birlikte çakıştığını mahkeme tespit ediyor savcılık. Masak raporları, para alışverişleri, banka giriş çıkışları, paralar. SGK kayıtları. Mesela bir delege oy verecek Özgür Özel'e ama diyor ki oğlum şuraya işe yerleştirin. Evet. O sayıdaki delegenin çocuğunun bir işe yerleştirildiğine dair SGK kayıtları, somut verilerden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Ve elbette bu fotoğraflar, yani WhatsApp üzerinden Selin Sayıkböke ya da CHP'deki Özgür Özel'e yakın bir diğer isme bu delegenin Özgür Özel lehine oy verdiğini gösteren fotoğraflar gibi somut deliller neticesinde mahkeme, Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi mutlak mutlan kararı aldı diyerek özetliyorum.
1: Bir virgül koyacağım. Fadime Hanım, aslında tüm bu süreci ve bu süreçte yaşananların aslında itirafçılığının da CHP'den geldiğini ve yaşanan rezillikleri anlatmış oldu. Sayın Demir'in sanıyorum vakti kısıtlı, o yüzden sözü kendisine bırakacağım.
2: Evet.
1: Bu davanın aslında siyasi mi yoksa hukuki mi olduğu çok tartışıldı. Bugün gelinen noktada apaçık bir şekilde onun bir yargı kararı olduğunu ifade etmek doğru değil mi Sayın Demir?
2: Evet, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi bu karar kesinlikle Türk yargı tarihinin çok en önemli kararlarından birisi. İlk karar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir partinin hakkında verilen, daha doğrusu bir partinin genel kurulu hakkında verilen mutlak mutlan kararı ilktir bu. Ve yargının oluşturduğu en önemli içtihatlardan birisidir. Zaten bu kararı baştan sona okuduğumuz zaman bunun bir siyasetle bir ilgisi olmadığı, tamamen yasa maddeleri, hukuk prensipleri ve yargının teamüllerine uygun olarak gelişen bir karar olduğu net olarak ortadadır. Çünkü bakıyorsunuz CHP'nin yapmış olduğu bir kurultay hakkında yine CHP'li kurultay üyeleri zaten dava açıyor. Zaten başkaları da dava açamaz. Yasa gereğince, usul gereğince, siyasi partiler yasası gereğince ve medeni kanun gereğince sadece yani o partinin delegeleri dava açabilir. Davayı açanlar da onlar. Ve Ankara BAM 36 Hukuk Dairesi gerekçeli kararında 4-5 tane hukuk dosyasını, birkaç tane de ceza dosyasını incelediğini, ifadeleri değerlendirdiğini, delilleri değerlendirdiğini ve bunun neticesinde 38. CHP

38. Kurultayının, anayasanın, siyasi partiler yasasının, medeni kanunun ortaya koyduğu eşitlik, özgür iradeyle seçim ve demokrasi kurallarına uymadığını

0: ilgili bir karar değil. Yani bunun bir siyasetle ilgisi de yok. Çünkü bu karar tamamen sadece 38. kurultayın delegeleri üzerinde onların hür iradelerinin sakata uğratılmasıyla, sakatlanmasıyla ilgili ortaya konan delilleri değerlendirip o kurultayla ilgili bir karardır. Bu kurultayı yapılmamış sayılmasına karar veriyor ve bu tamamen CHP'nin yeniden bir araya gelip yeniden bir kurultay yapmalarına ön açıyor. Yani bu kararda şimdi 38. kurultay öncesine dönmesine karar verilmiş. 38. kurultayda seçilen bütün başkan ve yönetim organlarının görevden alınmasına tedbiren karar verilmiş. Bu kararın hemen uygulanması gereken bölümü de zaten bu ihtiyati tedbir kararıdır. Diyor ki 38. kurultayda seçilen genel başkanı da, merkez yürütme kurulunu da, disiplin kurulunu da vesaire bunları görevden aldım. Ve bunun yerine de diyor bu kurultayı 34-5 Kasım tarihi öncesine döndürdüm. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yeniden göreve iade ettim diyor. Bu kararın esası aslında bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi partilerinin nasıl seçim yapacağı, derneklerinin nasıl seçim yapacağı, velhasılı nasıl bir demokrasiye evrileceğimizi açıkça, net olarak prensipleriyle, kurallarıyla tespit eden bir karardır. Gerekçeler çok yerindedir. Siyasetle asla bir ilgisi yoktur.
1: Sonrası için Özgür
0: Yani
1: Özel
0: böyle
1: ve ekibinin başvuracağı hukuki yol nedir? Kısaca onu da alabilir miyiz?
0: şimdi şöyle azizim, zaten kararın neticesinde Yargıtay yolu açıktır şeyle ilgili. Siz söyleyin, mutlak butlan kararıyla ilgili bölümde Yargıtay yolu açıktır ve zaten tedbir verdiği için de o tedbir de bu karar kesinleşinceye kadar geçerlidir. Yani bu tedbir kararları derhal uygulanır. O geciktirilemez. Ama mutlak butlanla ilgili bölüm Yargıtay'ın denetimine tabidir. Temyize tabidir. Bu da açıkça zaten kararda belirtilmiştir. Şu andan itibaren CHP'nin 38. kurultayda seçilmiş olan başkan ve yönetim organlarının yetkisi bitmiştir. Asla bundan sonra herhangi bir karar alamazlar. Kongre kararı da alamazlar. Bundan sonra alınacak bütün kararları bu tedbir kararıyla göreve getirilen, tedbir kararıyla görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kurulu ve disiplin kurulu yerine getirmelidir.
1: Şu an
0: Tedbir
1: yapılan
0: kararı
1: MYK
0: ertelenemez.
1: toplantısı da
0: Efendim?
1: geçersiz mi o halde?
0: Efendim?
1: Aslında Özgür Özel'in şu dakikalarda genel merkezde düzenlediği MYK toplantısı da geçersiz diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle bakın, bu karar da böyledir. Yani MYK daha toplanabilirler. Yani ama resmi bir toplantı sayılmaz. Bu toplantıda herhangi bir karar alırlarsa geçerli sayılmaz. Çünkü neden? Bu kararda 38. kurultayı kenlem yakın, yani mutlak butlan saydığı için, yok saydığı için, ondan sonra yapılan olağanüstü kongreler, olağan kongreler ve buradaki yapılan veya seçilen organları da iptal etmiştir mahkeme. O yüzden bundan sonra, bu tarihten itibaren Özgür Özel CHP'nin genel başkanı değildir. Merkez karar organı değildir. Disiplin kurulu değildir. Bundan sonra mesela şu andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmeye kalkışırlarsa yapamazlar. Ne yetkileri vardır ne de görevleri vardır. Şu andan
1: Peki.
0: itibaren Özgür Özel'in genel başkanlığı, yönetim kurulu üyelerinin görevleri

0: ve kararda belirtilen organlar yok hükmündedir. Yoktur yani şey karşısında, hukuk karşısında hiçbir icraatta bulunamazlar, karar alamazlar. Hukuk aleminde onların yaptığı hiçbir işlemin geçerliliği ve değeri yoktur.
1: Çok teşekkürler emekli başsavcı Mehmet Demir'in yorumlarını aldık. Sayın Demir çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın vaktim azdı.
1: Estağfurullah çok teşekkürler.
0: Hazırlığına da iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Bekir Bey sizinle devam edelim. Şimdi Özgür Özel'in artık hiçbir yetkisi olmadığına göre aslında şu an MYK'yı da toplayacağı yerin genel merkezi olmadığına göre eğer İstanbul'daki gibi genel merkeze sokmama konusunda bir direniş eylemi olursa hakkı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis zoruyla da girme yetkisi var öyle değil mi? Süreç nasıl ilerler sizce? Çünkü gerilimin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Portresi kırılmış aslında o görüntüleri ekrana vermek istemeyiz ama üzerinde ayaklarıyla çiğnenen bir Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı görüntüsü geliyor genel merkezden. Gerilim yüksek. Dolayısıyla kapıya zincir vurma gibi bir durum olursa Kılıçdaroğlu'nun polis gücüyle girme gibi bir görüntüsüyle karşılaşır mıyız?
3: Yani şunu söyleyebilirim Yağmur Hanım. Şuradan başlayayım isterseniz. Siz yani programı açarken şunu ifade ettiniz değil mi? 2-3 aydır hep bir dış politika konuşuyorduk. Onun öncesinde de zaten hani bu süreçle ilgili olarak da hep ifade etmeye de çalışıyorduk. CHP'yi konuşurken de hep ifade etmeye çalışıyorduk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bulunduğu bu iç krizler olsun, hukuki süreçlere yönelik geliştirilen refleksler olsun. Bunları çokça tartıştık. Nitekim az önce Fadime Hanım güzel bir kronolojik sıralama yaptı. Aynı şekilde Sayın Demir de hukuki süreci gayet güzel bir şekilde ele aldı. Geldiğimiz noktada gerçekten de enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ne anlamda enteresan bir durumla karşı karşıyayız? Az önce Mehmet Bey zaten ifade ederken benim de aklımda benzer şeyler dönüyordu. Hı. Şimdi bakın teknik olarak evet mevcut MYK adı altında toplanan CHP içerisindeki şu andaki yapı evet resmi olarak herhangi bir şu anda yok hükmünde sayılıyor. Onların vereceği bir karar veya yapacağı bir icraat gerçekten hukuken aslında yok hükmünde. Yani şimdi az önce şeyden bahsettik. Yani parti genel merkezi önüne bir otobüs çekildi. Kılıçdaroğlu girmesin diye bir otobüs çekildiği söylendi değil mi? Hı hı. Yani hadi evet aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun portresinin kırılması, Kılıçdaroğlu'nun portresine yönelik işte hani saldırı yapılması belki orada sinirli bir CHP'nin yapmış olduğu bir şeydir. Partinin o anki işte hani CHP'li Özgür Özel'i vesaire bağlamayabilir de diyebilirsiniz. Yani Fadime Hanım da zaten az önce öyle ifade etti ama oraya mesela evet partinin önüne otobüs çekme kararını Özgür Özel hangi sıfatla şu anda vermiş oldu veya o verdiyse tabii ki. Hı. Veya her veren kişi hangi sıfatla verdi? Hı. Veya evet şu anda partinin bir MYK'sının toplandığı söyleniyor. Şimdi tabii ki CHP'nin parti organlarını hani motomot bilmiyorum ama klasik olarak bir partinin genel sekreterliği vardır. MYK toplanıyorsa genel sekreterlikten bir yazı çıkar. O yazı üzerinde resmi işlem yapılır. Şu tarihte şurada şurada toplantı yapıldı vesaire. Şimdi o genel sekreterlik dediğimiz hani veya genel sekreterliğin muadili kurum CHP içerisinde neyse o kurumun vermiş olduğu karar böyle bir kararı biz nasıl göreceğiz? Hukuken böyle bir karar var mı yok mu? Şu anda çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Veya aslında enteresan bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani bizler vatandaşlar olarak, süreci izleyenler olarak enteresan bir durumla karşı karşıya değil aslında. CHP'liler açısından, CHP tabanı ve CHP'nin yönetici elitleri açısından enteresan bir durum var. Ya da mesela şu anda siz bir CHP üyesisiniz. Sizin telefonunuza bir mesaj geliyor. İşte genel başkanımız, işte Özgür Özel'in çağrısıyla genel merkezimiz önüne bekleniyorsunuz. Şimdi siz bir CHP delegesi veya CHP üyesi olarak bu mesaja yönelik tepkiniz veya bu mesaja yönelik refleksiniz ne olacak? Hali hazırda zaten mahkemenin verdiği kararda da Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının hani görevi iadesi teknik olarak, fiil olarak böyle bir şey ortada. Şimdi önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani bu kararın doğal olarak temize tabi kısımları var. Muhtemelen Özgür Özel hattı bu mesele üzerinde bir hukuki süreci devam ettirecektir. Yani tabii ki bunu da en iyi değerlendirecek olanlar hukuki uzmanlar olacaktır.
1: Kılıçdaroğlu'nun Özel'e bir telefon açacağı ifade ediliyor ama Özel'in buna yaklaşımı ne olur? Olumlu bir yaklaşım bekliyor muyuz?
3: Ben şu açıdan baktığımız zaman
1: yani süreci birlikte yürütelim tabii gibi bir telefon görüşmesi olacağı ifade edildi.
3: Evet yani Kılıçdaroğlu bana kalırsa süreci daha sükunetle götürüyor. Hatta ben şunu da özellikle düşündüm. Ya mesela dün Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililere yönelik bir video yayınladı. Ve bu süreci gerçekten de sükunetle götürülmesi ve itidalle götürülmesine yönelik bir çağrıda bulundu. Aynı şekilde şu anda Özgür Özel'e yönelik bir telefon görüşmesi olacağı da ifade ediliyor. Bu da aynı şekilde Kılıçdaroğlu tarafından bu sükunet ve itidal

0: halin devam ettirileceğinin göstergesi. Ama ben mevcut durumda Sayın Özgür Özel'in buna nasıl cevap vereceği konusunda aslına bakarsanız kafamda soru işaretleri var. Yani gönül ister ki o sükunete karşılık olarak sükunetle cevap versin. Eğer ki temiz yolu hani temize tabi kısmı bu kararın açık olduğu takdirde tabii ki ona ilişkin hukuki süreç de başlatırlar ama CHP içerisinde bakın Yağmur Hanım şunun noktaya gelmek istiyorum. Hani az önce dedik ya 3 aydır dış politika konuşuyoruz. Öncesinde de ama CHP'yi konuşuyorduk. Bakın 4-5 Kasım 2023'ten itibaren aslında Sayın Özgür Özel'in bu şaibelerle ilgili olarak, bu az önce Fadime Hanım'ın bahsettiği bütün meselelerle ilgili olarak bakın, tırnak içinde söylüyorum, arkaya dönük olarak bir temizlik yapma, ilgili tedbir kararlarını alma, partisini Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla, bakın CHP'nin hani bir üyesi olarak Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla temizlemesi, arındırması gibi fırsatlar vardı. Bakın çok uzun bir süreçten bahsediyoruz değil mi? Bu süreç içerisinde Sayın Özgür Özel ne yaptı? Yani bu şaibe iddialarının üzerine kendisi gitmek üzerine, yakın kendisi gitmiş olsaydı kamuoyuna daha ikna edici bir pozisyonda bulabilirdi kendisini. Şunu söyleyebilirdi. Ey CHP'liler, ey Türk milleti bakın bu şaibe iddiaları var. Bu şaibe iddiaları işte Sayın Kılıçdaroğlu ve işte onun çevresindeki bazı insanlardan geliyor vesaire. Bakın ben kendim bu şaibe iddiaların üzerine gidiyorum. Ben kendim ortaya çıkartıyorum, partiyi arındırıyorum deme fırsatı Özgür Özel'in vardı. Ama ne yaptılar? O dönemde işte kurultaylarla işte çeşitli hani yine aynı şekilde parti içi, tüzük içi vesaire hani hukuki bir takım süreçlerle bu süreç içerisinde Sayın Özgür Özel ne yaptı? Aslına bakarsanız CHP içerisinde kendi liderlerini sürekli pekiştirmeye çalıştı. Tabii ki bu süreç içerisinde Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak doğrudan doğruya bir cephe de almadı. Ekrem İmamoğlu'ndan da bana kalırsa siyaseten bağımsızlaşmaya çalıştığı yer yer yerler de oldu. Ama hiçbir şekilde ne Türk milletine ne Cumhuriyet Halk Partililere yönelik şöyle bir az önce ifade ettiğim gibi bakın ben kendim bu iddiaların üzerine gidiyorum demedi ve deme fırsatı vardı. Bunu deme fırsatı vardı. İnanın daha ikna edici olurdu. İnanın daha aslına bakarsanız kendisini hani siyaseten daha güçlü bir pozisyona sokardı. Ama yapmadı. Yapmamayı tercih etti. Neden tercih etti? Bunu farklı bir tartışma konusu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kimlerin vesayeti var şu anda? Hangi para odaklarının vesayeti var konusunda zaten hani o anda zaten farklı muammalar içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç krizleri içerisinde. Ama geldiğimiz noktada yine bakın geçtiğimiz günlerde de Sayın Özgür Özel nereye bir yazı yazdı? Yine aynı şekilde bu süreçte uluslararası medyaya da sürekli servisler yapılıyordu. Hani ısmarlama bazı yazılar yazdırılıyordu. Mesela The Economist dergisine değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam birkaç gün öncesinde Sayın Özgür Özel bir yazı hani
1: mülakatlar.
0: Mülakat kalem hani gerçekleştirdi. Bakın yine aynı şekilde dün de Türk milletine, Türk halkına, Türk seçmenine değil, yine aynı şekilde dışarıya yönelik bir projeksiyon. Bakın. Hatta ben şunu derim. Bakın o sırada Kılıçdaroğlu CHP'lilere bir video çağrısında bulunurken Özgür Özel mülakatı The Economist'e veriyordu. Mesela bakın bu bile bir önemli gösterge aslına bakarsanız. Ve az önce de ifade ettiğim gibi bütün bu süreç içerisinde bir fırsat vardı. Bu fırsatı Sayın Özgür Özel kaçırmıştır. Yani siyaseten kaçırmıştır. Yani dediğim gibi hukuki süreç bağımsız bir şekilde kendi mecraında akıp gidiyordu zaten bu süreç içerisinde. Ama sizler siyaseten de hukuken de kendi içinize dönük gerekli tedbirleri aldığınızı hem hukuk camiasına hem de Türk seçmenine göstermiş olmalıydınız. Yine aynı şekilde bakın biz bu süreçte şunu da gördük Yağmur Hanım. CHP'nin en başından beri bütün bu hukuki süreçler karşısında kurmaya çalıştığı hikayenin de teker teker çöktüğünü gördük. Bu mahkeme süreçleri siyasal iktidarın bir oyunu, siyasal iktidarın bir operasyonu işte vesaire vesaire gibi bakın bütün bu hikayelerin de zaman zaman çöktüğünü gördük. Ne anlamda çöktüğünü gördük? Bakın ortaya çeşitli ifadeler konuldu, çeşitli deliller konuldu. ETS kayıtlarından tutun da para alışverişlerine kadar çeşitli şeyleri mahkeme değerlendirdi. Bu hikayelerin hepsi aslına bakarsanız o süreç içerisinde de çöktü. Geldiğimiz noktada dediğimiz gibi bu CHP içerisindeki iç krizi daha da derinleştirecektir doğal olarak. Az önce de ifade ettiğim gibi siyaseten çok farklı yönetilebilirdi ve Özgür Özel aslında hem hukuken hem siyaseten bu konuda daha güçlü bir şekilde de çıkma fırsatı vardı. Ama bunu tercih etmediler. Tekrardan söylüyorum. Önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç krizleriyle devam edecektir ve maalesef kendi iç krizlerini Cumhuriyet Halk Partisi memleket krizine dönüştürmeye de çalışacaktır. Ama tabii ki bu seçmen nezdinde gerek CHP tabanında gerekse de genel hani Türk seçmeninin nezdinde ne kadar karşılık bulur ben çok emin değilim.
1: Peki şimdi yönetmenimden rica edeceğim. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Sayın Bakan ne söyledi? Bir yeniden dinleyelim.
2: Bu kararın merkezinde doğrudan doğruya demokratik iradenin korunması yer almaktadır. Çünkü hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir.
1: Sayın Büyükelçim, sıcağı sıcağına ülkenin Adalet Bakanı'ndan da böyle ilk ağızdan bir açıklama geliyor olması oldukça kıymetli. Siz aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda görev almış bir isim olarak bu süreci nasıl okuyorsunuz?
3: Şimdi ben sizlerin aranızda onu düşündüm sizler konuşurken. Ben galiba CHP ile en çok içli dışlı olan kişiydim. Çünkü Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Meclis Grubu'nun milletvekili olduğum için ve Gerhard Schröder'in yanında koşturduğum için CHP ile Sayın Deniz Baykal'la, Sayın Kılıçdaroğlu'yla nice buluşmalarda, sosyalist internasyonellerde bir araya gelmiş bir bireyim. Ve bu şekilde düşündüğümde tabii CHP'nin içinde bulunduğu bu durum beni üzüyor. Yani şu anlamda üzüyor. Serin kanlı olunması, soğuk kanlı olunması gereken bir dönemde, yani sosyal demokrat bir partide, sosyalist internasyonel üyesi olan bir partide eski bir başkanın portresini kırmak, efendim bir arabanın gelmemesi için bir otobüsü yolun önüne koymak, bunlar sosyal demokrat yöntemler değil. Yani izin verin bu şekilde konuşayım. Ve gerçekten örnek de vermek istiyorum. Bakın şimdi siz demin çok doğru söylediniz. Deutsche Welle'ye bakıyorum. Teşekkür ederim İbrahim Güneş'e de bana hemen yolladı. Deutsche Welle'yi, Reuters'i neler yazmışlar etmişler. Beni de şaşırtmadı. Çünkü şu anda dışarıda CHP içinde belli bir grubun yaydığı bir algı söz konusu. Ve bu algı Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin özel olarak mahkemeler üzerinden muhalefeti sabote etmeye çalıştığı, muhalefeti devre dışı bırakmaya çalıştığı bir operasyon olarak satılıyor, pazarlanıyor. Ama bakın hatırlatayım, Sosyal Demokrat Partilerde bu durum Avrupa'da sadece Türkiye'de olmuyor. Bir örnek vereceğim size. 3 yıl önce Avusturya'da SPÖ diye bilinen Avusturya Sosyal Demokrat Partisi'nde başkanlık seçimi vardı. Ve bu seçimde sona kalan iki aday, biri Andreas Babler, diğeri de Peter Doskozil adaydılar. Ve seçim sonucunda Peter Doskozil kazandı. Herkes kutladı. Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı Peter Doskozil aynı zamanda Burgenland eyaletinin başbakanıydı. Sonra ortaya çıktı ki sahtekarlık yapılmış. Kıyamet koptu.
4: Benzer bir durum.
3: Ve diğer aday, aslında hak etmiş olan aday Andreas Babler, şu an Sosyal Demokrat Parti'nin başkanı ve hali hazırda da Avusturya Başbakan Yardımcısı. Yani koalisyonda da partisini temsil ediyor. Yani bu tip durumlar sadece bize özgü olaylar değil. İlla bir hükümetin burnunu sokması, ortalığı karıştırması gerekmiyor. Yani partiler de kendi işlerinde yanlış yapabilirler ki yaptılar. Ve bunlar zaten kanıtlanıyor. Bütün bunları benim tekrarlamama gerek yok.
1: Aslında önümde CHP seçmeni de belki önce siyasi olarak görüyordu ama işte o baklava kutuları, para kulelerini görünce
3: kanıtlandıkça
1: değil mi? Seçmende de bir
3: ama işte ne yazık ki hep yanlış algılar, yani sokaktaki seçmeni de tabii algılar etkiliyor. Seçmeni de harcamak istemiyorum birey olarak. Çünkü onları da anlıyorum. Yani sürekli bir yanlış propaganda var. Sürekli bir yalan yayılıyor. Ve bu yalanların arasında CHP'li olan birinin doğruyu, temizi seçmesi de zorlanıyor. Bu nedenle aslında ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bugünden sonra Sayın Kılıçdaroğlu CHP binasına girer girmez, 10 gün sonra girer, 15 gün sonra girer. Ama bu iş artık belli. Yani hukuk devleti, Sayın Bakan'ın söylediği gibi, hukuk devletinde bir karar verilmiş. Ve bu karar gerçekten öyle sıradan bir karar değil. Çok uzun süren bir soruşturma sonunda. Yani düşünün, 2023'te bahsediyoruz. 2026 yılının Mayıs ayının sonunda alınan bir karardan, yani nasıl bir süreç işlemiş, ne kadar ince elenmiş, ne kadar detaylı araştırılmış.
1: Ve hep çünkü söylüyoruz, itirafçılar da CHP'li.
3: Aynen ya, şaka değil. Ana muhalefet partisi, yani Türkiye'nin Cumhuriyet'in partisi diye tanınan bir partiden bahsediyoruz. Elbette ki bu titizliğin gösterilmesi de gerekiyordu. Dediğiniz gibi de yani aynı Almanya'da, Fransa'da veya Avusturya'da olabileceği gibi Sosyal Demokrat Parti içinde yapılan bir kurultay sonrası delegeler şikayetçi olabilir, mahkemeye gidebilir. Mahkeme onları haklı görürse de Avusturya'da da bu sonuç alınır, Almanya'da da bu sonuç alınır, İtalya'da da bu sonuç alınır. Ama şimdi asıl önemli olan yurt dışındaki bu algıyla CHP nasıl başa çıkacak? Gerçekten ben hatta onu düşündüm. Ya CHP'ye yardım etmek lazım. Yani gerçek, hani şimdi öyle bir hale geldi ki otobüs firması gibi konuşuyoruz. Öz CHP, hakiki CHP böyle bir duruma düştük ama hani ben de kendimi şimdi yakaladım öyle. Gerçek şey CHP diyorum. Yani ben de o hatayı yaptım. CHP diye tekrarlayayım. CHP'ye, yani şu anda yargının da CHP diye tanımladığı CHP'ye destek olmak gerekiyor. Çünkü bu CHP'nin yurt dışında kendisini anlatması gerekiyor. Yani örneğin ben Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na öneri olarak, nacizane öneri olarak diyebilirim ki onun bir an önce önümüzdeki bir hafta, iki hafta içinde vakit bulup bir Brüksel ziyareti yapması, bir Berlin ziyareti yapması, Sosyalist İnternasyonel ile ilişki kurması.
1: Çok
3: ve
1: erken değil mi ama Sayın çünkü
3: çok
1: daha
3: geç bile kalındı.
1: Temizlik ve arınma
3: ama
1: süreci
3: anlatmak
1: bile başlatılmadı.
3: Bakın yurt dışındaki algıları, biz burada hep dış politika konuşuyoruz ya, aslında bu konuştuğumuz konunun dış politikadan hiçbir yabancı yanı yok. Yani Türkiye'nin çıkarları açısından ülkemizin doğru bir tanıtıma sahip olabilmesi algılar altında, yani düşünsenize bizim ülkemiz için ne kadar talihsiz bir durum. Bir takım gazeteciler, bir takım televizyoncular şu an otokrasi, demokrasi karma karışık kavramlar üzerinden CHP'de olan biteni suni bir olaymış gibi tanımlamaya çalışıyorlar ve bunu düzeltebilecek kişi de gerçekten şu anda bu mahkeme kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu. Yani ben bile onunla giderim sırf Sosyalist İnternasyonel'e bu gerçekleri anlatabilmek için.
1: Peki Fadime Hanım, araya gitmeden önce 4 dakikamız kaldı ama devam edelim istiyorum sizinle. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir teklif gideceği ifade edildi ama zaten sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklama ile birlikte kabul ettiğini de beyan etmiş oldu. 7 kişilik bir MYK takımı kuracağı ifade ediliyor ve bundan sonrası için mahalle mahalle bir kongre süreci başlayacak. Nasıl bir rota ve yol haritası izler Kemal Kılıçdaroğlu?
4: Kemal Kılıçdaroğlu aslında en başından itibaren şeyi söyledi, yani bir kayyum atanmasına gerek yok, o görevi kabul edeceğine dair. CHP içerisinde bütün bu şaibelerin, şüphelerin temizlenmesi gerektiğine ilişkin ta 2023, yani ilk şaibe söylentileri ortaya çıkmaya başladığında ve artık bunlar yazılıp çizilip televizyonlarda konuşulduğu bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı da CHP'den bahsederken, Özgür Özel'den bahsederken şaibeli kurultay ve Özgür Özel arasındaki bağlantı üzerine bir vurgu yapmıştı. Kılıçdaroğlu onun peşi sıra kendisi şaibeli bir kurultay süreci yaşandığına dair söylentilerin olduğunu, bunun netleşmesi gerektiğine dair fikrini beyan etti. Yine CHP'ye yakın bir televizyon programında bunu söyledi. Devamında zaten bu süreç başladı ve bütün bu süre içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında davaya müdahil olma ihtimali üzerine de epeyce bir kulis döndü. Özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri, sayıları değişken olsa da işte 30, 40, 45 hatta şimdi 65 rakamını duyuyorum. Çünkü biraz da mutlak butlan kararını bekleyen de vekiller vardı CHP içerisinde de. Bütün bu süreçten hoşnutsuz olan ama ne yapacağını bilemeyip durumda hani mevcut durum netleşsin diye bekleyen bir kadro da vardı. Şu anda 70'lerde bir rakamdan bahsediliyor. Belediye başkanları biliyorsunuz peş peşe istifa etti, AK Parti'ye geçenler oldu. İşte görevden alınanlar, ortaya çıkan rezaletler, CHP'lilerin de elbette CHP'ye gönülden bağlı olan, CHP içerisinde de kuşkusuz tertemiz seçmenin oyuyla seçilmiş olan ve hizmet etmek arzusunda olan insanlar var. Bütün bunlardan rahatsızlar.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun gücü ne durumda? Özgür Özel'in gücü ne durumda? Bunu
4: kısmen biliyoruz. Şimdi bu kurultay sonrasında Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplanan bir grup milletvekili vardı ve bunlar hatta Kılıçdaroğlu'ndan hani bir an önce müdahil ol ve süreç neticelensin istiyordu. Kılıçdaroğlu daha çekimser davrandı ama iradesini ortaya koydu. Yani gazetecilerle konuşurken basına ofis tuttu, sürekli misafir kabul etti, süreçleri takip etti ve dışarıya verdiği mesajlar da aslında siyaseten emekli olmadığını, daha yapacak çok işi olduğunu, şu şaibelerin de bence bütün bu şaibelere inanıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu gidip belki ifade verse dosyada bir tanık olabilecekti. Ama o onu seçmedi. Yani neticelensin diye bekledi. Başka CHP'liler gittiler, kendileri ifade verdiler. Ve bugün işte dün akşam itibariyle, dün öğlen itibariyle bir arınma videosu atmıştı.
1: Arınma ifadesi biraz ağır değil mi? Hani içinde ağır geçen...
4: Bence özenle seçilmiş, isabetli bir şey. Çünkü şimdi ismi geçen bu CHP'nin mevcut yönetimi, yani mahkemenin görevden aldığı, yetkisiz kıldığı genel başkan ve onun parti yönetimindeki isimlerin müdahil oldukları, etrafında dönen şey, delegenin oyunun nereden geldiği belli olmayan bazı kirli paralarla, bütün bu İBB yolsuzluk dosyaları da dahil olmak üzere, baklava kutuları vesaire de dahil olmak üzere, peki, kirli bir parayla iradenin satın alındığı yönde, bu temiz bir iş değil ve bu ancak arınmakla hani mümkün olabilir.
1: Beni sıkıştırmadan bir virgül koyalım. Saat başında Fadime Hanım'a devam edeceğiz efendim, lütfen ayrılmayın.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: temsil ettiğiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP'de yepyeni bir süreç başlıyor. Özgür Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olarak CHP görevine getirildi. Fadime Hanım, tabii bu süreçte hem bir tarafın gerilimini, gerginliğini hem de bir tarafın uygulayacağı stratejiyi konuşuyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu özellikle partiyi temizleme mesajını verdi dün, arınma ifadesini kullandı. Bu ciddi bir mesele. Örneğin biz ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu'nun partiden ihraç edildiğini öğrenebilir miyiz?
1: Şimdi yürüyen bir de ceza davaları var biliyorsun. Yine buna hem İBB'de yürüyen dava, Ekrem İmamoğlu suç örgütü etrafında yürüyen dava ve kurultayla o dosyalar birleştirildi. Orada itirafçı olanların bazı ifadeleri bu dosyanın içine geldi. Çünkü bunların hepsi aslında birbiriyle çok ilintili konular. Dolayısıyla hani bu mahkemeye de itirazlar, bu karara da itirazlar olacaktır ama nihayetinde yürüyen başka davalar da var.

0: CHP özelinde. Ekrem İmamoğlu'nun hani bu konuda bir ceza alması, çünkü bazı itirafçıların Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla belli genel başkan yardımcılarının o paraları aldıkları, işte mesela çok hani Veli Ağababa'nın adı çok geçiyor. Selin Sayıkböke'ye doğrudan Özgür Özel için oy veren delegelerin fotoğraflarının gönderilmesi, işte işe yerleştirilecek, yani bunların hepsi CHP'de yönetim katındaki isimlerin eliyle yapılmış işler. Bunu kim adına yaptılar? Özgür Özel adına yaptılar. Ama biz bu şaibeli 38. kurultaydan sonra Ekrem İmamoğlu tutuklanıp, gözaltına alınıp, sonra tutuklanıp cezaevine yargılama süreci devam ederken gönderildiği ana kadar İmamoğlu'nun aslında Özgür Özel'in üzerinde bir tahakküm kurduğunu, genel başkanın, asıl genel başkanın İmamoğlu olduğunu, Özgür Özel'in vekaleten aslında o pozisyonda olduğunu sadece sezmedik, gördük. Yani kürsüde bile ona yer vermediğini, neredeyse dirseğiyle Özgür Özel'i arkaya ettiğini, ikisinin bir arada olduğu yerlerde patronun kim olduğunun çok belli olduğu fotoğrafları ve görüntüleri hatırlayın.
1: Ki
0: Yani burada
1: CHP'de aslında
0: İmamoğlu
1: bir süre
0: bariz.
1: sonra rahatsız olmaya başladı. Çünkü artık CHP'yi cezaevi önü partisine çevirdi diye
0: Hala
1: tepkiler
0: öyle.
1: vardı.
0: Şimdi yakında da mutlaka gidecektir. Genelde cuma günleri gidiyordu Silivri'ye. Belki yarın bekleyebiliriz, cezaevine gidebilir. Hatta bugün bir arkadaş söyledi 24 ekranlarında, ismini şimdi hatırlayamıyorum. Ama bugün işte biliyorsunuz bu İBB davasının duruşmaları devam ediyor biliyorsunuz. İfadeler alınmaya devam ediyor. İmamoğlu'nun Özgür Özel'i çok severim, çok yakın bir dostumdur, ona çok güveniyorum diye durduk yere Özgür Özel'e bir mesaj gönderdiğinin bilgisini, haberine geçti arkadaş, bir gazeteci arkadaşımız. Bizden 24'ten biri, ismini şimdi hatırlayamadım, yanlış söylemiyorum inşallah. Dolayısıyla hani böyle kritik bir zamanda Özgür Özel'i hala içeriden destek veren, benim için diren diyen bir İmamoğlu gerçeği var. Mesela şunu unutmamak gerekiyor. Bütün bunları konuşurken biz şimdi çok fazla parçalı, işte belediyelerde, ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri tartışmaları var. İstanbul il kurultayı iptal edildi. 38. olağan kurultay şaibe nedeniyle bugün iptal edildi ama bir mahkeme süreci yaşandı. Bu kurultayın üzerinden şimdi tekrar ben tarihlerini çıkardım emin olmak için. Bu kısa sürede, yani 2023'ün Kasım'ında zaten şaibeli kurultay yapılıyor. 4 kurultay yaptı Cumhuriyet Halk Partisi. 4.
1: Mesela İstanbul'u da etkiliyor ve il başkanı Özgür Çelik demiş ki kenetlendik, kararlıyız, kazanacağız, bu abluka dağılacak. Şimdi neyi kazanacaklar?
0: Evet,
1: ve
0: mahkemenin
1: abluka,
0: kararına karşı neyi kazanacaklar?
1: Ve bu abluka dağılacak dediği, şu an bir abluka varsa bu CHP genel merkezi.
0: Şu anda yetkisiz oldukları, evet yetkisiz oldukları parti binasında artık onların elinden alınmış yetkisizler şu anda. Yani mahkemenin verdiği karar onları görevden almak ve en son şaibesiz, temiz bir kurultayla seçilmiş olan Kılıçdaroğlu'nu ve onun parti meclisini göreve tayin etti. Ve bunlar bir yarım saat oluyor, resmen her iki tarafa da tebliğ edildi.
1: Tebliğ edildi.
0: Yani hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Özgür Özel'e ve onun yönetimine resmen mahkemenin kararı tebliğ edildi. Bu iş öyle slogan atmakla olacak şeyler değil.
1: Bir de işin içinde mesela Yüksek Seçim Kurulu da var. Olası bir kongre kararı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurur ve
0: onun
1: şu an
0: prosedürü belli.
1: Bu hatta mevzuat. Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Yani itiraz edeceklerse burası bir Türk hukuk sistemi. Avukatlarına, hukukçularına danışacaklar. Biz bu kararı doğru bulmuyoruz diyebilirler. İtiraz etmek istiyoruz edebilirler. Bunun yolu yöntemi bellidir. Dava kararı itiraz dilekçesine hazırlar. Mahkemeye, istinafa götürürler. Temyize, Yargıtay'a. Yargıtay bana kalırsa bunca somut delilden sonra onayacaktır. Bunu hani reddedecektir daha doğrusu bu başvuruyu. Ama nihayetinde yargı yolu açık bir durumdan bahsediyoruz. Şu anda yetkisiz oldukları bir alanda bir tür işgal faaliyeti aslında mevcut durumda bulunmaları ve bu manipülasyona da gerek yok. En başından itibaren aslında bütün bu şaibe iddiaları ortaya çıktığında

0: temiz bir şekilde biz mahkeme sonucunu bekliyoruz. Biz güveniyoruz. Biz seçmenimizin, delegemizin iradesine inanıyoruz. Alnımızın akıyla seçildik demek yerine mütemadiyen bu bir siyasi operasyon. Mütemadiyen işte bize iktidara yürüyüşümüzü engel. Peki bu baklava kutularını nasıl açıklıyorsun Özgür Özel? Şimdi baklava kutularının içinde sen döviz aldı mı senin belediye başkanın? Bunu ilk gördüğün anda sen demedin mi canlı yayında tepemden aşağı kaynar sular boşaldı diye? Ama ertesi gün dedin ki polis kumpas kurmuş benim belediye başkanıma. 32 saatlik elimde görüntü var. Bu bir kumpas filan. Ama 32 saniye bile gösteremedin o hani kumpas olduğuna dair. Ya da işte Uşak Belediye Başkanı, senin belediye başkanın, sen aday gösterdin, sen destekledin. Ortaya bu rezalet çıktığında dedin ki sen bu demokrasi nöbeti kurdun, yani belediyenin önünde çadır kurdun, mitingler yaptın ama adamın 4 tane sevgilisi varmış ve belediyeye ben maaşa bağlamış. Yaşı da 21 yani kızların. Şimdi hani ama işin hani bir böyle gayri ahlaki, çirkin, ayıp, utanç verici bir tarafı var. Hani siyaseten de yakışıksız. Hı hı. Ama burada en önemli kısmı işin bir yolsuzluk tarafı var. Yani kamunun tanıdığı, o makama tanınmış ve oyla, yani seçmen oyuyla gelip o makama oturuyorsunuz, o makama tanınmış. Haklar var, yetkiler var. Onları kullanıyorsun. O makamda oluşturulmuş bir bütçe var. Ve üstelik Ankara'dan gidiyor o bütçenin büyük bir kısmı. Sen o parayı da kullanarak, iş adamından alarak, onu tehdit ederek, bir takım yolsuzluklarla şahsi menfaat elde ediyorsun. Bunu da demokrasi nöbetiyle siyasi operasyon diye yutturmaya çalışıyorsun. Artık bunun CHP tabanında da büyük bir rahatsızlığa yol açtığını artık herkes görüyor. İstifa eden belediye başkanları. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dün attığı, senin bahsettiğin o arınma videosundan sonra 17 CHP milletvekili, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan CHP grubunun sıralarında oturan 17 milletvekili onu retweet etti. Ve ondan sonra da aslında dendi ki mesela genel merkezden il başkanlarının arandığı, Özgür Özel de çünkü bir tweet attı. Ve denmiş ki bu sürede, yani bu bir kulis bilgisi, Özgür Özel'in mesajını RT edin, paylaşın, çoğaltın, arkasında durun diye. Ama buna rağmen, o talimata rağmen ona Özgür Özel'in arkasında durmayan bir teşkilat yapısı var. Dolayısıyla meclisten de mesela 65 rakamını duyduğum 65 milletvekili Kılıçdaroğlu'yla hareket edebilir deniyor.
1: Bir sıcak yedek parti var bu arada. Tabii. Özgür Özel açıklama yapacak. Hatta frekans bilgileri de paylaşıldı ama iki ayrı noktada hazırlık yapılıyor. Biri CHP Genel Merkezi içindeki konferans salonunda kürsüden bir basın toplantısı yapılacağı yönünde. Bir de otobüs çekildi demiştik. Otobüs üzerinden de dışarıda kendini bekleyen kalabalığa CHP'lileri hitap şeklinde bir açıklama yapacakmış. Saati henüz belli değil ama CHP'de bulunan muhabir arkadaşım Ahmet Taner Işıldak bu bilgiyi aktardı. Sevgili Ahmet'e teşekkür ediyoruz. İki ayrı noktada hem kürsüden hem de otobüs üstünden bir konuşma gerçekleştirecek. Böyle biraz miting havası mı yarattı?
0: Kuşkusuz. Şimdi biliyorsun Saraçhane'de ilk başlamıştı bu demokrasi nöbetlerine. Ekrem İmamoğlu suç örgütü dolayısıyla soruşturma devam ederken sonra da bunu illere taşıdı. Nerede bir yolsuzluk dosyası açıldıysa, hatta belediye başkanı kendisi itirafçı olup evet şu iş adamından böyle aldım, bunu buraya ver. Yani itirafçı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi belediye başkanı ama Özgür Özel o belediyenin önünde çadır kurdu ve demokrasi nöbeti yaptı.
1: Ve bir orada direniş, da rezillikler yaşandı. Gençlerle polisler karşıya geldi.
0: Kuşkusuz hani işte biliyorsun bütün bu olayların haberleştirilmesine itiraz etmeler, işte şu televizyonu izlemeyin, bu televizyonu izleyin, şu kahveyi içmeyin, bu kahveyi için gibi tuhaf bir boykot süreci de başlattı. Aslında hani bunların hepsi bir nedir? Hani biz tertemiziz. Bizim belediye başkanlarımız, bizim adı geçen soruşturmadaki isimlerimiz temiz. Biz temiz bir partiyiz ama iktidar

0: bizi engelliyor söylemi üzerine bunu kurduğunu anlıyoruz, biliyoruz, bunu söylüyor. Ama bu şimdi 3 yıl önce belki bir refleks olarak bunu koyabilirsin ama...
1: Ama bugün 17'den itibaren bu değişti.
0: Hayır, o gün için bile mesela itirafçı olan senin kendi belediye başkanın, üstelik mesela Uşak söz konusu olduğunda Uşak'ta Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı, bakın kadın kolları, oradaki isimler, yani il başkanlığında görevli olan CHP'liler bunu genel merkeze defalarca söylemişler. Ankara'ya gelmişler, Özgür Özel'le görüşmüşler. Bakın bu belediye başkanının böyle yolsuzlukları var, böyle kirli işleri var, müdahale edin demişler. Ama Özgür Özel buna müdahale etmemiş. Sonra işte kamuoyunun önüne çıkınca CHP seçmenine seslenirken bu bir demokrasi nöbeti diyor. Ama sen biliyorsun bunun böyle olduğunu. Peki temizleyeceğim, sen nasıl CHP'nin adını kirletirsin?
1: Ama bugünkü
0: miting... Bunu yapmıyor işte.
1: Bugünkü konuşma bu. Ya ben size bir şey soracağım. Mantık olarak ben de siz konuşurken deminden beri onu düşünüyorum. Bugün yapacağı basın toplantısı ve miting özünde kime karşı? Bugün yapacağı basın toplantısı ve miting özünde... Şu an yasal olarak CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı. Yani bu bir demokrasi mitingi değil. Bu evet. Bir demokrasi basın toplantısı değil. Parti içi bir başkanlığı geçersiz hale gelmiş birinin başkanlığı geçerli olan bir başkana karşı yapacağı bir gövde gösterisi. Ama yani işte, bu mantık nerede diye onu
0: soruyorum. Şöyle kuruyorlar aslında Ozan Bey. Yani diyorlar ki bu bir siyasi operasyon. İktidar bizi engellemek için bunu yaptı. Yapıyor. Ve bu kadar hani bu itirafları iktidar mı yaptırtıyor? Ya da bu HTS kayıtları, MASAK raporları, bankadaki para alışverişlerini hani kim yapıyor? AK Parti
1: ama
0: mi
1: yılların
0: bunu?
1: Başkanı, genel başkanı bunu kabul ediyor ve doğru buluyor.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunun arınılmalı, CHP'nin adı bu pislikle anılamaz, arınılmalı diyor. Şimdi şu, temel kurgu şu, iktidar bize bir operasyon çekiyor, Kemal Kılıçdaroğlu da buna alet oluyor.
1: O da çok saf.
0: O da çok saf. Zaten yenilmeyi, kurultayda yenilmeyi kendine yediremedi. Yaşlı üstelik. Mesela dün Ali Mahir Başarır, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arınma şeyleri, Allah herkese güzel bir yaşlılık nasip etsin türünden, hani onun yaşını ve buladığını bir manada vurgulayan şeyler, daha ağır hakaretçiler.
2: Mesela Ali Mahir Başarır da gidecektir, öyle değil mi? Çünkü gitti. Kemal Kılıçdaroğlu işte kendine yeni grup başkan vekilleri seçecektir, işte MYK'sını yedik.
0: Hani milletvekilliği bakidir ama parti açısından tayin edilen Özgür Özel'in yani parti meclisinin aldığı kararlar şu anda iptal. Onlar
1: ve bu korkunç bir organizasyon. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi şu anda 2023'e dönecek. O zamanki isimleri bulacak. Türkiye genelinde bayağı büyük bir organizasyon. Tabii. Yani.
2: Peki bu tabloya baktığımızda kriz daha da mı derinleşecek, yoksa bir temizlenme mi olacak?
0: Ya, Kemal Kılıçdaroğlu temizleyecek kuşkusuz. Yani bir arınma kararlılığı var. 3 yıldır çalıştığını, listeleri hazırladığını, eylem planı yaptığını biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bunu temizleyecek. Yani bir kurultaya götürme beklentisi var ama nihayetinde o hani delege sistemi de değişecek. Çünkü şu mevcut delege sistemini Özgür Özel, İmamoğlu ikilisi dizayn ettiler ve onu da anlaşılıyor ki bu para ilişkileri üzerinden dizayn ettiler. En azından mahkemenin verdiği karar üzerinden bu aklı yürütebiliriz.
2: O zaman ama hani şu, Kılıçdaroğlu bugüne kadar bekledi ve bu süreçte de boş durmadı. Her şeyi planladı.
0: Tabii kuşkusuz. Yani ne olacağını, mutlak mutlanın anlamı bilindiği için sonuçlarına dair bir hazırlığı var ama Özgür Özel de aniden böyle mi karar çıktı demiyor. O da şimdi epeyce bir zamandır biliyorsun bir yedek partiden bahsediliyor. O partinin adı belli. Tescil edildiği söyleniyor. Binası tutuldu. Yani CHP'den artık CHP'de bir pozisyonları olmadığı için şimdi o binadan çıkıp tutulan binaya geçip o tabelayı asıp hangi milletvekilleri gelecekse, hangi belediye başkanları ya da teşkilattan isimler gelecekse o tabelanın altında direnecekler.
1: Ve Sosyalist Enternasyonel'i terk edecekler.
0: Gibi yani. Evet. Yani bazı rakamlar, isimler var. Çünkü 138 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisi'nin halihazırda mecliste grup olarak. Hani 65 rakamını duydum ben. Eğer böyle bir şey olursa yarı yarıya ikiye yarılacak gibi görünüyor.
2: Bu arada
0: görünüyor.
2: MYK toplantısı sona ermiş. CHP Genel Merkezi'nden gelen bir bilgi. Özgür Özel Başkanlığı'nda CHP Genel Merkezi'nde yapılan ama aslında hukuken ve parti tüzüğü olarak da bir geçerliliği olmayan MYK toplantısı sona erdi. Bilgisi geldi. Dolayısıyla demek ki ilerleyen dakikalarda Özgür Özel açıklamalarda bulunacak ki ona ilişkin de hem frekans paylaşıldı hem de gerekli ayarlamalar yapıldı. Salon düzeni alınmış. Fotoğraf karelerini atıyor takip eden arkadaşlarımız. İlerleyen dakikalarda Özgür Özel'in ne söyleyeceğini de paylaşacağız. Ekrana da yansıdı. Şu an konferans salonunda kürsü hazır. Özgür Özel'in ne söyleyeceğini takip edeceğiz. Fadime Hanım tamamladıysanız.
0: Tamamladım. Tabii.
2: Geleceğim. Bekir Bey. Süreç nasıl evrilir? Partide şimdi Kemal Kılıç yani hala mevcutta bulunan veya tekrar göreve gelecek olan isimler var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yola devam edecek olan isimler var. Mevcutta kalıp ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyen isimler var. Biraz bir karmaşa söz konusu bu. İç karışıklığı nasıl ifade ederiz?
3: Şimdi Yağmur Hanım baktığımız zaman artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir ikilemle artık karşı karşıya. Yani zaten şimdiye kadarki bütün bu süreç içerisinde bu ikilemler aslında mevcuttu ama geldiğimiz noktada artık herkes bir noktada kararını vermek durumunda kalacaktır. Herkesten kastettiğim de CHP'nin üst düzey isimlerinden tutun da CHP tabanına kadar herhangi bir CHP'li seçmenden tutun da yani CHP'nin kah Kemal Kılıçdaroğlu hattında kalan üst isimleri, kah Ekrem İmamoğlu Özgür Özel hattında kalan üst düzey isimleri ne kadar herkes bir ikilemle karşı karşıya. Ne anlamda bir ikilem? Bakın mevcut durumda tabii ki.
2: İkilenme aslında üç ayaklı bir parti düzenimi. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta da
0: onların arasında tabii, da bir ayrışma var.
3: Tam
0: tabii.
3: Da o noktaya doğru geleceğiz. Yani ilk etapta tabii ki biz hani Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu Özel hattı diyoruz ama ben de yer yer hani çeşitli perspektiflerden Özgür Özel İmamoğlu'nu da ayrıştırabiliriz. Hı. Ne anlamda ayrıştırabiliriz? Aslına bakarsanız az önce Fadime Hanım bahsetti. Yani mevcut durumda bir ikilenme karşı karşıyayız deriz ya. Bakın CHP'nin şu anda meclis grubunu mesela ben merak ediyorum. Yani meclis grubunda bak bakalım kimler Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacak? Elbette ki Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alacaklar olacaktır. Çünkü 2023 seçim listesini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aslında hazırlamıştı. Bu noktada yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın duran veya onu direkt destekleyecek isimler olacak. Yine aynı şekilde İmamoğlu Özgür Özel hattını destekleyecek isimler olacak. Ortada kalmaya çalışan isimler de olacaktır. Yine aynı şekilde CHP'nin genel merkezinden tutun da teşkilatlarına kadar dediğimiz gibi bu ikilemle herkes baş etmeye çalışacak. Şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir durum var Yağmur Hanım. Yani spekülasyonlar yapılıyor deniyor. İşte bu bir parti hazırlıklarına dair çeşitli spekülasyonlar dönüyor. Hı hı. Şimdi böyle bir durum olması durumunda aslında bana kalırsa CHP içerisinde işler daha da karışacaktır. Neden daha da karışacaktır? Bakın işte tam da bu yeni parti meselesi bana kalırsa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ayrışmasını daha da derinleştirecektir. Neden? Çünkü bakın Özgür Özel CHP'nin genel başkanı olarak kalmış olsaydı her ne kadar Ekrem İmamoğlu'nun aslında vesayeti veya o hattın vesayeti altında siyaset yapmaya çalışmış olsa bile günün sonunda CHP genel başkanı olarak kendisini yer yer İmamoğlu'ndan ayrıştırma pozisyonu, İmamoğlu'ndan ayrıştırma fırsatı her zaman elindeydi. Ve yer yerde bu tarz hareketlerinde biz görüyorduk. Ama bakın şimdi yeni parti kurulacağı söyleniyor ya, farazi konuşuyorum, velev ki kuruldu yeni parti. A partisi, B partisi diye parti kurdular. Bu noktada bakın eğer ki Özgür Özel bu partinin başına geçerse işte tam da bu noktada Sayın Özgür Özel gerçekten de aslında İmamoğlu'ndan kendisini ayrıştıramaz artık. Bakın CHP'nin başındaki Özgür Özel kendisini ayrıştırabilirdi ve biz gerçekten de Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, İmamoğlu gibi üçlü bir sac ayağından bahsedebilirdik. Ama yeni parti kurulursa ve Özgür Özel yeni partinin kağıt üzerinde de genel başkanı olursa bu yeni partinin bakın finansmanını kim sağlayacak? Bu yeni partinin örgütsel tabanını kim kuracak? Bu yeni partinin ideolojik oryantasyonu ne olacak? Tabii ki ideolojik oryantasyon dediğimiz zaman hani Cumhuriyet Halk Partisi kendisini tabii ki Atatürkçü bir parti, sosyal demokrat bir parti, solcu bir parti falan diye tanımlayabilir. Yani yeni partide kendisini görünürde bu şekilde tanımlayacaktır elbette. Ama gerçek manasıyla o ideolojik olarak kendisini tanımladığı şekliyle gerçek manada yine CHP'lilere yani CHP'nin o çekirdek seçmeni dediğimiz kesimlerine kesime ne kadar hitap edecektir? Bunların hepsi ayrı tartışma konusu. Az önce de söylediğim gibi Özgür Özel eğer ki bu yeni partiye katılırsa, genel başkan sıfatıyla bile katılmış olsa aslında kendisi için daha zor bir süreç başlayacak. Kendisi için aslında tam anlamıyla İmamoğlu hattının himayesine girecek.

0: pozisyon etmiş olacak kendisini. Dediğim
1: bir
0: gibi.
1: Bir de CHP seçmeni olarak analiz ettiğimizde seçmen bu partiye, partinin kimliğine mi oy veriyor yoksa kişilere mi oy veriyor?
0: Biz şunu biliyoruz. Özellikle hani siyaset bilim açısından da baktığımız zaman yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dediğimiz bir tabii ki seçmen var. Bu seçmenin
1: ve İzmir örneğini verelim. Tabii. Kim gelirse gelsin evet. CHP'ye oy veren bir İzmir
0: tabii.
1: var.
0: Yani Çankaya. İzmir dediğimiz tabii ki
1: Çankaya,
0: Kadıköy tarzı. Bunlar tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi için bizim hani ne derler hani kalesi dediğimiz veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin çekirdek seçmen grubu dediğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tırnak içinde söylüyorum paradigma seçmen grubu yani tipolojik olarak da baktığımız zaman böyle bir seçmen grubu var. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani dediğimiz gibi yani Anadolu'da da bir seçmen hani kitlesi vesaire var. Ama biz şunu biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi seçmen grubunda şöyle bir özellik var. Bakın özellikle de uzun yıllardır muhalefette bir kalan bir parti olduğu için aşırı derecede aslında muhafazakarlaşmış. Bakın ideolojik olarak değil, tutum olarak, siyasal tutum olarak muhafazakarlaşmış bir seçmen grubundan bahsediyoruz. Ne anlamda bakın kim gelirse gelsin. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na da oy vermiyor. Ekrem İmamoğlu'na da oy vermiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi tabelasına oy veriyor. Bakın evet. Cumhuriyet Halk Partisi tabelası, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütsel varlığı, yine aynı şekilde CHP'nin tarihsel varlığı, 100 yıllık bir siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi yani işine geldiği zaman kendisini Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğunu iddia ediyor. Yani tabii ki o zamanki CHP ile bu zamanki CHP kurumsal süreklilik anlamında, hukuki süreklilik anlamında ne kadar bağlantılı ayrı bir tartışma konusu. Velev ki bir dakikalığında bunu kabul edelim. Geldiğimiz noktada dediğimiz gibi siyaseten bu kadar kemikleşmiş, bakın hani kemik kitlesi diyoruz ya, her partinin bir kemik kitlesi olur, çekirdek kitlesi olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bakın bu daha fazladır. Bunun da sebebi az önce ifade ettiğim gibi hep muhalefette kalmanın vermiş olduğu bir siyasal muhafazakarlaşmadır. Yani ideolojik olarak değil, siyasal muhafazakarlaşmadır. Ve bana kalırsa yeni parti kurulduğu dakikadan itibaren az önce söylediğim o ideolojik formasyon problemi, örgütsel formasyon problemi ve yine aynı şekilde finansal meseleler ile ilgili bir problemlere zaten maruz kalacak. Diyelim ki bunları çözdüler. Finansmanı çözdünüz. Bir şekilde işte size katılan belediye başkanları oldu veya size katılan bir şekilde hani çevrenizde iş adamları vesaire oldu. Bunu çözdünüz. Veya bir şekilde örgütsel anlamda da CHP'den size kopuk gelenler oldu. Bunu da çözdünüz. Hadi ideolojik olarak da kendinizi zaten CHP'nin hani söylemine bağladınız. İşte biz de sosyal demokrat Atatürkçü bir partiyiz diye kurdunuz. Tamam bunlara kadar okey ama işte az önce de dediğimiz gibi bütün bu süreçte CHP seçmeni, CHP'nin İzmir'deki seçmeni, CHP'nin Aydın'daki seçmeni, Edirne'deki, Ankara'daki, Hakkari'deki seçmeni seni ne kadar CHP'nin, tırnak içinde söylüyorum, az önce ifade ettik ya, gerçek CHP olarak, öz CHP olarak veya gerçek manasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil eden parti olarak görecek. Bunların hepsi muamma ve dediğimiz gibi yeni partinin kurulsa bile, böyle bir parti kurulsa bile, farazi konuşuyorum şu anda, bir spekülasyonlar tabii az önce ifade ettiğim gibi yapılıyor. Ama böyle bir parti kurulsa bile bakın bu meydan okumalarla karşılaşacak. Hem seçmen tabanında hem kendi kurumsal kimliği açısından böyle problemlerle karşılaşacak. Bir de az önce tekrar ifade etmek istiyorum. Özgür Özel açısından da az önce dediğim gibi siz CHP Genel Başkanı olarak kendinizi bir aktör olarak konumlandırabilirsiniz. Ama yeni partinin genel başkanı olarak artık siz doğrudan doğruya bir vesayet altında hareket ettiğinizi dünyaya ve Türk toplumuna da ilan etmiş olursunuz diye ben düşünüyorum.
1: Peki bu sırada Özgür Özel bu mutlak mutlan kararını Genel Merkez'de Doğa Çüvelli ile mülakat yaptığı sırada öğrenmiş. Bunun Avrupa'da yankısı, etkileri nasıl olur? Örneğin yeni bir parti kurulması halinde Özgür Özel bu kimliğini nasıl ifade edecek, nasıl yansıtacak ve nasıl benimsetecek?
2: Tabii ben deminden beri onu arada bir zaten araya girerek belirtmeye çalıştığım konuydu. Yeni parti, yani yeni parti deyince ilk önce sormak lazım. Bir parti oluşumunun bir ideolojik arka planı olması lazım. Hani parti, ben ötekilere inat bir parti kuruyorum. İşte beni devre dışı bıraktılar. Ben bunun için şimdi bir parti kuruyorum. Evet. Hani misketlerimi alıp gidiyorum tarzı bir duruma geldik. Ve bir de tabii şimdi CHP tabanına dikkat ederseniz 2023'teki olaylı kurultaydaki arka planda ne yazıyordu? Değişim kurultayı. Evet. Değişim sözü verdiler ama değişim ahlaki açıdan tam bir iflas oldu. Yani değişim gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi yeni parti kuracak olanlar gemi batırmış durumdalar. Yani gemi batıranların kuracağı bir parti tabana ne umut verebilir? Bu zaten

0: Yani ilk önce Türkiye'de bir soru işareti ama yurt dışında da örneğin Sosyalist Enternasyonal üyesi bir CHP var. Ve bu CHP'yi sevelim, sevmeyelim, beğenelim, beğenmeyelim. Kurumsal olarak Sosyalist Enternasyonal'de var olan ve varlığı da kolay kolay değişmeyecek olan bir yapı. Şimdi bu CHP'den ayrılanlar biz daha çok sosyal demokratız, gerçek sosyal demokratız iddialarıyla bir parti kurduklarında bu partiyi Avrupa'daki muhataplarına nasıl pazarlayacaklar? O arada tabii bir Kılıçdaroğlu gerçeği var ve Kılıçdaroğlu'nun çevresinde de biz temiziz onlar kirli propagandası yapacak olan bir CHP var. Yani aslında Avrupalıların kafaları çok karışacak. Bence de iyi olacak. Çünkü onların da kafaların karışması gerekiyor. Hep kolaya yatıyorlar. Yani ne anlatılırsa ona inandıkları için zaten böyle yanlış yanlış algılar gündeme geliyor. Bu açıdan bakıldığında ben Özgür Özel'in veya her kimse yeni CHP'den bu tüm yolsuzlukları masumiyeti şaibi olanların, masumiyeti gerçekten şaibeli olanların grubunu savunanların bir parti kurarak kendini kabul ettirebileceklerine Avrupa'da inanmıyorum. Yani ilk baştan bir heyecan yaratabilirler. Hani bir Magyar, Orban filan tarzı oyunlar oynayabilirler. Hı. Ama çok çabuk zaman içinde gerçek yüzleri ortaya çıkar. Yani CHP'yi küçümsemeyelim. Hı hı. Ben CHP eğer gerçekten bu şansı iyi kullanırsa, bu bir şans CHP için, bu şansı iyi kullanırsa sadece tabanını tekrardan Türkiye'de kazanmak değil, Avrupa'da da itibarını kazanabilir. Ve ben bunu şahsen isterim. Çünkü bizim ülkemizin de kaliteli, iyi bir muhalefete ihtiyacı var. Yani muhalefetin iyi olduğu bir ülkede hükümet çok daha iyi olur, iktidar çok daha iyi olur. Bu açıdan sevinirim.
1: Kendi kendimizle rekabet ediyoruz açıklamasını belki yapabiliriz.
0: Ben ya Cumhurbaşkanımızın bunu çok sık söylediğine tanık olmuş bir insanım. Yani bizim ne yazık ki iyi bir muhalefet muhalefetimiz yok deyip yakınır Cumhurbaşkanımız ve haklıdır. Her ülkenin, her iktidarın iyi bir muhalefete ihtiyacı var inancındayım. Ben eğer demokrasiye inanıyorsak ve bu açıdan da CHP bu konuma gelmeyi hak ediyor. İnşallah gelir diyorum.
1: Peki. Fadime Hanım, şimdi temiz yolu var elbette ancak ortada pek çok delil, somut iddialar, itiraflar vesaire varken pek hukuki açıdan sürecin farklı bir noktaya evrilmeyeceğini öngörüyoruz. Yeni bir siyasi partinin benimsenmesi oldukça zor olacak ki Büyükelçim'in de dediği gibi kökleri olmayan bir partiyle neyi ne kadar ispat edebilirsiniz? Dolayısıyla artık bugünden sonra Özgür Özel'in siyasi hayatı bitti diyebilir miyiz?
2: Ya tabii Özgür Özel bu kurultayda genel başkan seçildikten sonra bu süreci Ekrem İmamoğlu'nun aslında kurduğu düzenek
1: gölgesinde
2: ama ya şöyle bir şey, Ekrem İmamoğlu bir düzenek kurduğunu anlıyoruz. Bunu biz nereden anlıyoruz? Ekrem İmamoğlu suç örgütüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede bir tanımlama var ve bir akış var. Orada deniyor ki Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü kurdu. Daha sonra bir para havuzu oluşturdu. Tabii çok kabaca özetleyerek söylüyorum. Bir para havuzu oluşturdu. Bu işte yolsuzluklar, iş adamları vesaire vesaire marifetiyle. Sonra bu paranın gücüyle partiyi ele geçirdi. İşte kurultaydan bahsediyoruz. Sonra aslında amacı yani parti, evet, delegelerin oyu marifetiyle o makamları, genel başkanlığı, kadroları parti yönetimine satın aldı. Belediye başkanlarını, istediği isimleri belirleme gücünü satın aldı ve atadığı, seçtiği belediye başkanlarının her birinin bir soruşturmanın konusu olması, görevden alınması, her birinin bir başka yolsuzluğun içinden çıkması gibi bir sonuç ortada zaten. Bunları takip etmeye, iddianame okumaya yetişemiyoruz. İfade okumaya yetişemiyoruz. Biz gazeteciler olarak.
1: Böcek de itirafçı oldu.
2: Antalya yani. Büyükşehir Belediye Başkanı. Pek çok böyle yer, işte İstanbul ilçe belediye başkanları, İzmir'de öyle, Aydın, pek çok yerde yani. Şimdi ama peki bunu neden yaptı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel? Özgür Özel orada atanmış bir isim, öyle anlıyoruz. Yani İmamoğlu'nun lehine partiyi yönetsin. İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'nin başına Cumhurbaşkanı yapsın. Yani bu paranın gücüyle Cumhurbaşkanı olmak üzere bir düzeneğin kurulduğu ve işleyişin böyle olduğuna dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir görüşü var. Ve bütün bu akışın buna uyduğunu görüyoruz.

istiyoruz aslında? Bunun altını bir çizmek lazım. Burada Özgür Özel, İmamoğlu hapse girdiği gün kısmen özgürleşti. Çünkü meydan ona kaldı. Kürsü, mikrofonlar, kameralar onu göstermeye başladı. CHP medyasında o konuşur oldu. Her hafta birkaç kez Silivri'ye giderek tekmil verdi. Oradan aldığı mesajları söyledi.

0: ve gerçekten iktidara taşımak isteyen bir genel başkan ne yapardı? Bir dakika, şu belediye başkanı rüşvet alırken mi yakalandı? Bunun görüntüleri mi var? Bu sevgilisine devlet kasasından, milletin parasından maaş mı ödemiş? Pavyonda çalışanların maaşını belediyeye mi ödetmiş? Bir dakika, bunun CHP ile ilgisi olamaz.
1: Ama ve bırakın disipline göndermesi gerekiyor.
0: Gönderemedi işte, gönderemedi.
2: Bu fırsatı vardı işte bunların zamanında.
0: Bilakis o adı kirli işlerle geçen belediyelerin önünde çadır kurdu, demokrasi nöbeti yaptı ve hep ne dedi? İktidar bizi engellemeye çalışıyor dedi. Şunu deseydi, aklan da gel. Senin üyeliğini askıya alıyorum. Ben sana inanıyorum ama mahkemeden al gel, burası bir parti. Burası 100 yıllık bir parti, temiz tutmamız lazım deseydi ve bunun arkasında durabilseydi bence böyle olmazdı. Ama
3: aslında
0: bunu yapmadı çünkü.
3: Aslında ikinin de ben istifa ediyorum. Aklanacağım demesi gerekirdi.
0: Ama bunların hiçbiri olmadı. Yani 32 saatlik kumpas görüntüsü var dedi. Aksi görüntüler çıktı vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları görünce...
1: Ve bu süreçte hiç hizmet de üretilmedi.
0: Üstelik.
1: Yani sadece Ekrem İmamoğlu'na odaklı bir siyaset yürütüldü.
0: Evet. Ekrem'i bütün CHP örgütlenmiş vaziyette Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı yapmak üzere örgütlenmiş görünüyor. Bütün bu paralar, bu işler bunun için. Peki neden?
1: Seçmen niye oy verir?
0: Neden? Yok, şu önemli bak.
3: Ekonomi için
0: şimdi
3: ne diyorlar?
0: Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye Cumhurbaşkanı yapmayı kim istiyor? Bak, bu soru çok önemli bir soru. Kim istiyor bütün bu düzeneyi? Bunun arkasındaki masrafı, zahmeti kim çekiyor?
1: Kendisi.
0: Yok, neden yani? Bunun arkasında bir akıl var. Bir organizasyon aklı var. Ben bunun Deniz Baykal'ı
3: devirenler.
0: Evet, bir görüntüsünü kaydedip 3 gün sonra bak, 3 gün sonra istifa etti Deniz Baykal. İstifa etti. Neden? CHP'yi bu tartışmalı durumdan çıkarabilmek için. Mesela bu bir siyasi ahlaktır. Bu kıymetli bir şeydir. Kurumsal kimliği temiz tutmak adına orada kendisi savunduğu pozisyonunu savundu vesaire, ama CHP'yi temiz tutmaya çalıştı. Şimdi o günden bu yana da CHP mütemadiyen operasyona maruz kalıyor. O gün Deniz Baykal'a bu operasyonu yapan el ve o elin arkasındaki konsorsiyuma dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye'yi böyle amorf bir yapı, kirli bir yapının tarafından yönetilmesini kim ister? Döşevelle'ye konuşanlar, işte söyle,
1: dış odaklar.
0: Yani evet, bir konsorsiyum, yani bir odak, yerli olmayan, seçmen olmayan bir odak olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta bazı büyükelçilerle kritik zamanlarda kritik toplantılar yaptığını, işte CHP'ye yakın bazı isimlerin otoparklarda, orada burada sarı zarflarla paralar aldıklarını, bazı fotoğrafları hatırlamak lazım. Nasıl bir zamanda oluyor bütün bu operasyon, CHP üzerine bir operasyon? Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası, İran'a müdahale edilecekken, İsrail bölgede yayılırken, Doğu Akdeniz'de Türkiye kendi menfaatlerini savunurken. Peki bütün bu esnada CHP'nin bu konulardaki söylemi ne? Ne işimiz var bizim Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ne işimiz var, işte SDG bize mi saldıracak, ya da işte gidin Esed'le konuşun, Esed bu arada binmiş Rusya'ya kaçıyor. Yani bir Türkiye'nin bağımsız siyaset yapmasının önüne geçebilmek için halkın oyuyla, bir manada bir göz boyama. Halkın oyuyla, çünkü darbe, eskiden darbe yapıyorlardı,
3: hatta
0: oluyordu.
3: Büyükelçi CHP'de önemli bir milletvekili Mavi Vatan'a karşı tepki verdi. Adını vermeyeyim.
0: Karabağ'da Türkiye asker gönderiyoruz. O diyor ki maalesef Karabağ'a asker gönderiyoruz diyen CHP'li genel başkan yardımcıları oldu politika. Yani şimdi bunların hepsini, bütün bu fotoğrafları üst üste koyunca ortaya
1: tabloya
0: bir resim çıkıyor.
1: Geniş açıdan bakın.
0: Bir resim çıkıyor. Bu kadar zahmete ve masrafa, uğraşa neden gerek duyuluyor ve kim? Neden? Kim kiminle beraber? Kim kimi? Yani neden habire böyle kritik bir zamanda Döşevelle'ye konuşuyor Özgür Özel?

0: Konuşsun. Yani istediği kanal ona açık yani. Öyle değil mi? Konuşabiliyor, paylaşabiliyor. Ya da Ekrem İmamoğlu'nun sık sık yaptığı diğer ziyaretler,
1: ödüller,
0: mesajlar, hepsini birlikte okursak bir anlam çıkıyor.
2: Peki Özgür Özel genel merkezi bırakmak istemezse yarın Türkiye'de nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız?
0: Yani buna mahal vermemeleri gerekir. Burada bir siyasi olgunluğa, Türk yasalarına, işleyişe ve elbette CHP'nin arına namusuna hani bir sahip çıkmak lazım. Üstelik kendi itibarına da direneceksen bunun yeri burası değil. Sana o mahkeme kararı tebliğ edildi resmi olarak. Sen şimdi yetkisiz ol, ne olacak? Kendini kapıya mı bağlayacak? Koltuğa mı bağlayacak?
1: Onun yapması gereken ilk şey Kılıçdaroğlu'nun portresini alıp duvara
0: asması, yani Kılıçdaroğlu'yla tokalaşması ve en kısa zamanda Sayın Genel Başkan bir kurultaya giderseniz CHP seçmeninin, Türkiye toplumunun bizden beklentileri var. İktidara yürüyelim birlikte dese mesela oradan büyük bir hikayeyle çıkabilirler.
2: Nasıl bir açıklama yapmasını bekliyorsunuz?
0: Direniş. Az önce de işte size gül bahçesi vaat etmedim. Direnmeyi, acı çekerek ama pes etmeyerek direnmeyi vesaire diye bir şiir yazmış, öyle değil mi? Şimdi o şiiri seslendirecek bence, ona benzer bir şey.
2: Peki yani yeni parti arayışları konusunda
0: Ekim Partisi.
2: Ona ilişkin izleyicilerimize bilgilendirelim mi? İsmin yani, Ekim olacağı ifade edildi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun isminden mülhem. Ekim Partisi olacağına dair yine CHP kaynakları, yani CHP'ye çok yakın içeriden bilgi alan ya da sızdırılan, yani bu işler biraz öyle yürüyor. Gazetecilerin yazıp çizdikleri, söyledikleri üzerinden biliyoruz. Bir yer tutulduğunu aylar öncesinden duyduk. Yerine neredeyse lokasyon olarak biliyoruz. Dolayısıyla hani orada işte isimler belli. Herkes şu anda pozisyonunu belli etmeye çalışıyor. Özgür Özel'in tweetini RT etmeyen milletvekilleri de bir karar verecek.
2: Alıntılamaya.
0: Dolayısıyla partide bir ayrışma. Ve belki CHP mevcut parti grubu bölünecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nda kaldı CHP. O hakikaten hani bir 30 sayısını tutabilecek mi? 30 çünkü grup kurma sayısı biliyorsun.
2: Partiden ihraçlar noktasında ne söylersiniz?
0: Şimdi zaten bir milletvekili Kılıçdaroğlu'yla ilgili hani mahkemenin kararına saygı duyulsun dediği için Gaziantep milletvekiliyle ilgili bir ihraç istemiyle disipline sevk durumu vardı. Benzer süreçleri yaşayacağını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu onları yani mevcut milletvekillerini kazanmaya çalışacaktır. Çünkü o isimleri listeye o yazdı ama kuşkusuz o da Özgür Özel onun grup başkan vekiliydi. Ekrem İmamoğlu onun belediye başkanıydı ve üstelik de para akışı o zaman da vardı genel merkeze. İstanbul il binasının nasıl alındığını unutmayalım. O para sayma görüntüleri sonra çıktı ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemde o paralar...
1: İl başkanının adı da başkaydı.
0: Evet, hani demek istediğim şey şu, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bir dönemde bavullarla gelen bir takım paralar bir tür yasa dışı kanunun yanından dönerek alınmış bir il binası. Kılıçdaroğlu bunu o zaman göz yumdu. Dolayısıyla bir tür iş ortaklığı, bir iş birliği var en başta. Ama işlerin rengi değişince Kemal Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bir ayrışma, bir polarizasyon oluyor.
2: İmamoğlu'nu ihraç eder mi Kılıçdaroğlu?
0: Mümkün. Çünkü sırtımdan hançerlendim dedi o kurultayda. Yani hangi şartlarda mücadele verdiğini söyledi. Kurultayda o ilk birinci tur ve ikinci tur arasında dönen alavere dalavere o yaşadı ve nihayetinde partiden çıkıp gitmek zorunda olan sen artık yaşlandın git torun sev diyenlerle şimdi aynı zamanda üstelik bütün çamaşırları ortaya dökülmüş. Dolayısıyla bir mücadelesi olacaktır.
2: Mansur Yavaş ne tarafta durur diye aslında merak ediyorduk. Kapatmadan önce kısaca sizden de onu değerlendirelim. değerlendirmenizi almak isterim. Dedi ki elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz, ancak hukuki süreçler partiyi zayıflatmanın, bölmenin, tasfiye etmenin aracı haline getirilemez. Demokrasi ve millet iradesi ağır baskı altında, dedi Mansur Yavaş.
1: Hiçbir şey söylemiyor.
2: Ankara Büyükşehir
0: Belediyesi sağlam ama ortada
2: tarafını belli etmiş
1: Mansur Yavaş'lık yani, yapmış.
3: Evet,

0: Bana yavaş yavaş. Yani çok fazla yani işte her iki tarafa da meyletmeyen ortada bir açıklama. Zaten bana kalırsa bu süreçte yani daha doğrusu sadece bu Kılıçdaroğlu ve hani yine Ekrem İmamoğlu'na yönelik o dava süreçlerinden ziyade bakın biz Mansur Yavaş'ı en son CHP'de bir aktör olarak ne zaman konuşuyorduk? Geçtiğimiz yıl 19 Mart'tan önce konuşuyorduk. Yani 2025'in Şubat aylarında, Şubat-Ocak aylarında hatırlayacak olursanız Ekrem İmamoğlu o zaman tabii anlaşıldığı üzere işte bir kendisine yönelik yargı sürecinin başlayacağına yönelik haber aldığı iddia ediliyor ve önden kendisini CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etme projesi vardı ve buna da bir şekilde acele Özgür Özel'i de yani yanına katarak şey yapıyordu. Bir bu siyasal projeyi yapıyordu ve o dönemde aslında Mansur Yavaş'ın tutumunu konuşuyorduk. İşte yine Kılıçdaroğlu'nu fazla konuşmuyorduk. Artık neredeyse denklem dışında kaldığı söyleniyordu. Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu hattı üzerinden biz konuşuyorduk. Geriye bıraktığımız 15 ay boyunca aslına bakarsanız Mansur Bey bir kenara çekildi. Bir kenara çekildi ve aslında son derece Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu söz konusu aktörlerin birbirini yiyip bitirmesini bana kalırsa bekliyor.
1: Yani şimdi
2: her zamanki izleyiciniz... taktiğini uyguladı aslında.
1: Ya bir yani bir partinin gülünç duruma düşmesi de gerçekten üzücü. Bir izleyicimiz demiş ki şimdi yarın sabah makam şoförü kime almaya gidecek demiş.
0: İşte ben de arada da söylemiştim. Mesela CHP yani baktığınız zaman bir MK olduğu söyleniyordu ya şimdi. Hı hı. Yani oradaki şu andaki yani genel merkezdeki personel kimden herhangi bir talimat alacak, kimden herhangi bir emir alacak?
2: Daha doğru soru yani, o makam aracı kimin şu an?
0: Evet, makam aracı şu an kimin? Aslında mahkeme kararı açık. Yani geldiğimiz noktada veya şu anda Sayın Özgür Özel'in bir açıklama yapması bekleniyor. Genel merkezde yapacak açıklamayı, CHP genel merkezinde yapacak. Hani hangi ünvanı haiz olarak böyle bir açıklamayı yapacak?
2: Avrupa'yı anlamda bugün eve kendi arabasıyla gitmesi gerekiyor. Yani, ya da bir taksiye
0: evet, öyle bir, evet, öyle bir durum var. Yani sonuç olarak dediğimiz gibi bana kalırsa bu 15 ay boyunca Mansur Yavaş üzerinden konuşacak olursak bir çeşit kenara aslında çekildi de demek doğru olmaz. O süreçte zaten tam kenara itilmek üzereydi. Yani İmamoğlu, Özgür Özel hattı üzerinden itilmek üzereydi.
3: Yedek gibi tutuldu. Tabii, o da yedek olmadığını
0: tabii,
3: söyledi.
0: Yedek olmadığını söyledi. Sonrasında dediğimiz gibi yani tekrar Kılıçdaroğlu'nun denkleme girdiğini şu anda görüyoruz. Bu noktada bana kalırsa önümüzdeki süreçte işte az önce ifade ettiğim gibi yeni parti kurulursa ben o yeni partinin çok fazla iş yapmayacağını düşünüyorum. CHP'nin kurumsal kimliğini tutan Kılıçdaroğlu ekibinin bir şekilde o finansal kaynakları, o örgütsel kaynağı ve o ideolojik yapıyı elinde tutan kim tutarsa onun daha güçlü olacağını düşünüyorum.
1: Seçmen kaymaz ama öyle
0: seçmenle
1: değil mi?
0: Seçmenle ben kayacağını düşünmüyorum çünkü ikna edici olmayacaklardır.
2: Şunu sorabilir miyim size? Mansur Yavaş da yavaş yavaş Kılıçdaroğlu ile birlikte benim bir adaylık şansım var diye düşünüyorum.
0: Bence de. Çünkü tam oraya da gelecektim. Hani şöyle bir durum var.
1: Soruları ben soruyorum ama.
0: Öyle. Ben birazcık da yeni parti kurulursa bakın, yeni parti kurulursa az önce söyledim zaten. Yeni parti kuruldu dakikadan itibaren Sayın Özgür Özel İmamoğlu'nun gölgesinde kalmış olacak. İmamoğlu'nun gölgesinde kalmış olacak. O yeni partinin ben az önce dediğim gibi seçmen nezdinde CHP seçmeninizde karşılık bulacağını düşünmüyorum. Onlar aslında kendi kendilerini tasfiye etmiş olurlar diye düşünüyorum. Yani yeni partinin kurulması durumunda. Ben farazi bir senaryo üzerinden konuşuyorum. Yani tabii ki spekülasyonlar az önce ifade ettiğimiz gibi var. Kurulduğu söyleniyor, tescillendi vesaire işte yerini tutuldu vesaire söyleniyor. Bunların hepsi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç problemleri. Ama velev ki kurulduğu takdirde siyasi sonucu itibariyle benim öngörüm böyle bir seçmen kayması olmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de kuranların çok fazla CHP meclis grubundan da fazla bir kişiyi kopartamayacağını, yine CHP örgüt ve teşkilatından da fazla bir kişiyi koparamayacağını düşünüyorum.
2: Kopanlar da dönerler.
0: Kopanlar da dönerler.
3: Daha önce de denemeler oldu.
0: Öyle bir durumda son derece zaten kendilerini oldu. Daha 15 ay öncesinde kendisini tasfiye etmeye çalışan Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ikilisine zaten Mansur Yavaş'ın o hatta oynamayacağı zaten açık. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içerisinde kalır. Hatta şöyle paradoksal bir durum olur. O dönemler hatırlayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Sayın Mansur Yavaş'a yönelik ne imaları yapılıyordu? Tabii. Cumhuriyet Halk Partili değil. Orijinal olarak yani, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: ortaya
0: sonradan
3: yani.
0: Bize sonradan katılmış bir isim. Bizim
2: evet, gerçek bir Ekrem İmamoğlu gibi CHP'li değil
0: CHP'li
2: diyorlar.
0: CHP'li değil diyorlardı ve paradoksal olarak yıl sonunda CHP'de kalan Mansur Yavaş olmuş olur böyle bir süreçte. Diğerleri de bana kalırsa kendilerini tasfiye etmiş olurlar yani siyaseten diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki dediğimiz gibi yani siyasette gerçekten de hani klişe ve gerçekten gerçek olduğu için bir klişeye dönüştü. Yani 24 saat çok şey bir süreç. Yani biz 15
1: siyaset
0: ay öncesinden
1: çok uzun bir
0: süreç. Evet, uzun bir süreç. Yani biz 15 ay öncesinden bahsediyoruz.

0: İşte dediğim gibi yani sizi CHP'likten men eden, sizi CHP'li olmadığını iddia eden adamların şu anda belki de CHP ile kurumsal bir bağı kalmayacak ama siz peki. CHP içerisinde kalmış olacaksınız. Enteresan bir.
1: Peki Bekir İlhan, Fadime Özkan ve Ozan
2: Co-moderatör.
1: Çok teşekkür ediyorum bu yoğun gündemi değerlendirdiğiniz için ve yaklaşık 2 saat boyunca bizlere eşlik eden kıymetli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz Emre Ayaz ve Ahmet Taner Işıldak iki ayrı noktadan bize canlı bağlantılar gerçekleştirdiler. Biz veda ediyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.

0: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gidiyor. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Tüm Türkiye bu röportajı konuşur.
2: O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım babasına dedi.
1: Akşam gazetesi ve 24 FBI'ın kırmızı bültenle aradığı Gülistan Doku cinayetini

0: ihtilali faili Umut Altaş'ın izini sürdü, buldu ve konuşturdu. Altaş katilin ismini söyledi.
1: Turkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar.
0: Amerika'daki Umut Altaş cinayetin nasıl işlendiğini anlattı. Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yerleri söyledi.
1: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Soruşturmanın seyrini değiştirecek röportaj ve çok özel görüntüler sadece 24'te.
2: Dereye mereye atmazlar.
1: Dereye atmazlar. Bir toprağa mı gömülmüşler?
2: Saklayacakları bir yere gömmüşler. Çünkü dereye atsalar boğurlar.
0: Umut Altaş röportajı sabah saat 7'de 24'te.
3: Hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
4: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının ABD'ye kaçan ve kırmızı bültenle aranan kilit ismi Umut Altaş'a 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı efendim. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın izini sürdü, yerini tespit etti ve röportaja ikna etti. Cinayet günü ve sonrasında yaşananları anlattı. Gülistan'ı kimin öldürdüğünü ve cesedi kim tarafından nasıl ortadan kaldırıldığını ilk kez anlattı. Cinayeti tutuklu Türkay Soner'in işlediğini söyledi. İşte soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni bilgiler ve özel görüntülerle Umut Altaş'ın gündemi sarsacak o açıklamalar.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ne, babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltuk ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum. Ülkeme dönce.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
3: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. Bildikleri soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kadar önemli. Cinayet sonrası Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari zanlı Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Cinayetin başfaili Türkay Sonel hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
1: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Altaş Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
2: Ak Tuluk.
1: Evet.
2: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
1: Evet.
2: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
1: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
3: Akşam Gazetesi Washington temsilcisi uzun uğraşlar sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'a ulaştı, röportaj vermeye ikna etti.
2: Evet Umut. Umut Altaş değil mi?
1: Yes. Ta kendisi.
3: Umut Altaş çok önemli bir isimdi. Gülistan Doku cinayetinin en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği tahmin ediliyor. Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Sadece 24 ve Akşam Gazetesi'ne konuşan Umut Altaş, Gülistan Doku'nun cansız bedenini görmediğini söyledi.
1: Hiç görmedim.
2: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
1: Hayır.
2: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünden?
1: Hayır.
3: Ama anlattığına göre cinayetin baş faili olan ve şu anda tutuklu bulunan Türkay Sonel olaydan birkaç ay sonra kendisine cinayeti itiraf etti.
1: Tabii bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı

0: öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
1: Arabada bağırıyordu.
0: Aynen.
2: Umut Altaş röportaj sırasında oldukça tedirgindi. Türkay Soner'in iddia ettiği tehditler hakkında detay vermediğini söyledi. Ancak anlattığına göre daha önceki kız arkadaşlarını, hatta kız kardeşini de dövmüştü. Cinayetten sonra ise normal davranmıyordu.
1: Bir panik havası mı vardı Türkay'da?
0: Panik havası vardı.
1: Sen...
0: Sonra ben de sordum yani niye bu kadar panik, bu kız ne böyle telaşlı, ne yapıyorsun falan işte. O da işte geliştirdi yani.
2: Türkay Sonel, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu. Tuncay Sonel de tutuklu. Makamını ve yetkilerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. İddiasına göre o dönemdeki yakın arkadaşı Türkay Sonel, Umut Altaş'a bundan da bahsetmişti.
0: Babam biliyor mu dedim.
1: Hı hı.
0: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
2: Ancak tahminine göre Tuncay Sonel, cinayet işlendiğinde şehirde olmayabilirdi.
0: Benim tahminim, yani o sıra, olayın olduğu sıra yoktur.
1: Sonradan öğrenmiştir.
0: Sonradan aynen söylemiştir.
2: Umut Altaş, valilik koruma araçlarından birinden bahsetti.
0: Bir sabah, yani sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
1: Hyundai mi?
0: Aynen Hyundai.
1: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
0: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
1: Peki sen?
2: Firari Umut Altaş, cinayetin koruma arabasında değil, Türkay Sonel'in arabasında işlendiğini düşünüyor.
1: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
0: Türkay'ın arabasında.
1: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar mı? Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
0: Muhtemelen sadece Şükrü, aynen Şükrü taşımıştır. Türkay'ı öldürüp arabada,
1: evet.
0: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu.
1: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
0: Pis işleri o yapıyor. Toprağı böyle birilerini gömebilecek mi insan yani?
2: Umut Altaş, cinayetin işlenmiş olabileceği noktadan da bahsetti.
0: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
1: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
0: Az gerisinde.
1: Az gerisinde mi?
0: Çünkü orada bizi orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
2: Aynı yerden birkaç kez geçmişlerdi. Anlattığına göre etrafta polis yoktu. Türkay Sonel hayli tedirgindi.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
1: Viyadük'te öldürdü tahminen.
0: Köprünün hemen dibinde. Orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
1: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
1: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir buna.
2: Firari Umut Altaş, cesedin nereye gömülmüş olabileceğinden emin değildi. Ancak bazı tahminleri vardı.
1: Gidin şuraya bakın kardeşim diyecek olsan, nereye dersin?
0: Ben onu savcıya söylesem olmaz mı? Kaç yer var aklımda ve
1: tamam, neresi
0: çöplük
1: diyor.
0: Bilmiyorum yani.
1: Çöplük mesela neresi?
0: Şuraya gidin bakın desem.
1: Evet çöplük neresi? Çöplük.
0: O da benim bir şey hani bildiğim tahmin ettiğim.
1: Tamam bak onu da söyle. Onu da söyle. De
0: tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim.
1: Tamam söyle nasıl tahmin ediyorsun?
0: Nasıl tahmin ediyorum? Çünkü o civarlarda kız kaybolmuş işlendiğinin bir şey ortada o var. O civarlarda zaten gömebileceği başka
1: bir yer yoktur. Bu viyadüğün oralarda mı?
0: Yani üniversite civarlarında.
1: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
0: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
1: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
0: Aktuluk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
1: Artuk.
0: Aktuluk.
1: Aktuluk.
0: Evet.
1: Aktuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
0: Evet.
1: Ve sebebi de şu mudur?

0: insanların geçmediği yer orası mıdır?
1: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer.
2: Altaş'ın bir tahmini daha vardı.
1: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
0: Bayraktepe.
1: Bayraktepe.
0: Oralarda mıdır sence?
1: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama... Oralar tabii onların da.
2: Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'i en son İstanbul'da Türkay Soner'in evinde görmüştü.
1: Geldi işte, alnımdan öptü beni. Ben de herhalde işte zekiyim diye öpüyordur diye düşündüm.
0: Sen Türkay'a sordun mu baban niye beni öptü diye?
1: Aynen sordum. O da sevdi, çok sevdi falan, seni seviyor falan demiştir.
2: Altaş para iddiasını ise reddetti.
0: Şu an algı şu, ya onlar sana sen bu işi bilip susman için büyük paralar veriyorlar. Doğru mu, böyle bir şey var mı? Hiç para alışverişin oldu mu şey onlarla aranda? Bir maksada dayalı.
1: Hayır, hiç olmadı.
2: Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin sebebini de açıkladı.
1: Türkay bunu bana anlattıktan sonra, zaten anlattığı esnada, ben şoka girdim zaten. Benim böyle gözlerim kapandı benim. Komple gözüm. Gördüğüm her şey böyle gözümün önüne bir perde indi resmen. Bilincim, beynim,
0: şok hafızam
1: geçirdim. Aynen şok geçirdim.
0: Ondan sonrası ne öncesi ne sonrası ne zihninde öncesi, bir şey yok.
1: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Sonra işte geleyim Amerika'ya mı dedin?
1: Aynen. Rüzgar beni nereye attı?
2: Umut Altaş'ın bazı kişilerle yazışmaları daha önce medyaya yansımıştı. Onlardan biri de babasıydı. Bugün hesabıma para geçsin. Göndermezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım demişti.
0: Babanla yazışmalarım var senin. Onlar senin bilinçli yaptığın şeyler mi, bilinçli söylediğin şeyler mi yoksa psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler mi?
1: Aynen, psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler.
0: Yani aslında baban hiçbir şey bilmiyor muydu? Sen orada onu dedin çünkü. Babam sen biliyorsun beni Amerika'ya bunun için gönderdi dedi.
1: Bilmiyorum.
0: Baban niye 150 bin dolar yaptı orada?
1: Orada kendi harcamaları.
0: 150 bin dolar mı? Her şeyin toplamı.
1: Seninle abinin toplamı görmek istiyorum. İkinizin toplamı.
0: Baban validen para aldı mı böyle bu işler için? Hiç böyle bir şeyler yok değil mi?
1: Hayır.
2: Umut Altaş zamanla gerçeklerin daha net ortaya çıkacağını söyledi. Suçsuz olmasına rağmen bazı sebeplerle bunu rahatça dile getiremediğini ima etti.
1: Benim annem içeride suçsuz yere yatıyor. Ben suçsuzum, beni niye suçluyorsunuz demesi gerekiyor bu çocuk. Niye ama susuyor?
0: Tam konuştun ya.
1: Muhabbet bu değil mi?
0: Hayır şu an
1: bütün çalkalanmanın temeli bu yani. Zaman her şeyin ilacı diyorum. Bence zamanla... Görünmeyen sisler ortadan kalkacağını düşünüyorum, inanıyorum.
2: Altaş, Türkiye'ye döneceğini de iddia etti.
1: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim.
0: Hı hı.
1: Haberim yoktu.
0: Şimdi ne yapacaksın?
1: Şimdi ülkeme döneceğim.
0: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
1: Evet. Yani kaçmayacağım ya.
0: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
0: Şimdi ne yapacaksın? FBI'ye mi teslim olacaksın? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun?
1: Avukatımla görüşeceğim bunları.
2: Umut Altaş bu kez röportaj yapılan binanın dışında Türkiye'ye son bir mesaj daha gönderdi.
3: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten. Konuşacağım.
4: Efendim, Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş'a 24 ve akşam gazetesi ulaştı efendim. Yavuz Atalay'ın o röportajını ekranlara taşıdık. Çok çarpıcı ifadeler var. Pek çok itiraf da yer alıyor. Umut Altaş'ın izi sürüldü. Şimdi bunun detaylarını konuşacağız. Bu açıklamalar hukuken ne anlama geliyor? Soruşturmanın seyrini nasıl etkileyebilir? Tüm yönleriyle konuşacağız. Bugün 24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz stüdyoda bana eşlik ediyor. Aytaç Kurnaz, günaydın, hoş geldin.
5: Günaydın Duygu, kolay gelsin. Tabii Gündemi sarsacak bir röportaj. Evet. Öncelikle Yavuz Atalay'ı tebrik etmek gerekiyor ama anlattıklarına baktığımızda aslında çok çelişkiler olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Örneğin babasıyla yaptığı yazışmalardan bahsediyor. Öylesine istedim diyor ama 150 bin dolarlık bir paradan bahsediyor. Şimdi New York kenti, Amerika'nın New York kenti çok pahalı bir kenttir. Evet. Ve orada yaşamak çok zordur. Yani orada 4-5 yıl boyunca hayatını bir şekilde idame ettirmiş. Babası turizm acentesi sahibi. 150 bin dolar bugüne baktığımızda yaklaşık 6,5 milyon lira para yapıyor ki daha fazla para da aldığı söyleniyor. Şimdi babası, annesi, vali, işte Türkay, işte cinayeti işlediğini iddia ettiği kişi tutuklu. Bir şekilde para akışı da kesildikten sonra bu hale düşmüş gibi görünüyor. Tabii abisi konuştu biliyorsun. Hani abisinin anlattıklarını abisi ifade etmişti. İşte Gülistan'ı öldürdüğünü söylemişti. Kafasına sıktım diye bir cümle kurmuştu ne yazık ki. Gerçekten Umut Altaş'ın söyleyecekleri çok önemli ama şimdi bu yayın şu yüzden çok önemli. Bence biliyorsun yani yıllarca barajda aradılar. O barajın suyu boşaltıldı ve Gülistan'ın cesedine bir türlü ulaşılamadı. Şimdi farklı noktalar söylüyor. Farklı yerler söylüyor. Hatta Yavuz Atalay biraz daha diretince yer konusunda hani ben onu savcıya söyleyeyim şeklinde bir ifadesi var. Hani bazı yerlerde çok gerçeği anlatmadığını, bildiği şeyleri söylemediğini net bir şekilde görüyoruz aslında. Üniversite civarındaki boş bir araziden bahsediyor. Biz şimdi neye tanık olduk? Barajda aramalar yapıldı sürekli. Şimdi farklı noktalar gündeme geliyor. Örneğin başka bir yerde daha gündeme gelmişti. Şimdi cesedin sürekli bir yerden çıkarıldığı, başka bir yere gömüldüğüne dair iddialar, bilgiler, bulgular da var aynı zamanda. Örneğin oksitlenme olmuş, silahın gömüldüğü yerle ilgili çeşitli araştırmalar vardı. Evet. Yani Gülistan'ın cesedi yüksek ihtimalle Umut Altaş'ın da ifade ettiği gibi Munzur Üniversitesi civarındaki bir arazide, gözden uzak bir noktada olma ihtimali yüksek. Şunu da söylüyor çünkü biz diyor Türkay'la gittik, aylarca orada oralardan geçti, oraları kontrol etti şeklinde ifadeleri de var aynı zamanda. Şimdi şöyle bir detay daha var. Türkay mesela oradan çıkıyor, Tunceli'den çıkıyor ama çıktığına dair bir kayıt yok hiçbir yerde ama girdiğine dair bir kayıt var. Ne zaman gitti, kaçta gitti, saat kaçta gitti bu bilinmiyor. Şimdi ifadelerine baktığımız zaman da Türkay'ın daha önce abisi dile getirmişti Umut'un söylediği şeyleri ve hiçbirini kabul etmemişti. Silahlara ilgim yok demişti. Ama sonra ne oldu? Biz gördük fotoğrafları, bir sürü fotoğrafları çıktı uzun namlulu silahlarla birlikte. Akabinde ne oldu? Umut da söylüyor, ifadelerde de yer alıyor bu. İşte önceki kız arkadaşlarına da şiddet uyguladı bilgileri var. Tabii hani babası, o kızlar, o kişiler şikayetçi olmak istedi mi? Babası bu olayı kapattı mı? Çünkü burada net bir şekilde görüyoruz. Yani geriye dönük tam 700 saatlik kamera kayıtları incelendi. Ama ize rastlanmadı. Hani rastlanan izler de bir anlamda ipucu anlamına geldi. Şimdi bir şema var. Ona bir bakalım. Bir şeyleri aslında hatırlamak gerekiyor. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim. İşte Gülistan'ı maalesef kaybettik. Bu arada şunu söylemek gerekiyor. Bu röportaj o kadar önemli ki en azından yer konusunda Umut Altaş'ın söyledikleri. Şimdi hep odak noktası barajda. Artık farklı noktalara kayacak. Söylediği yerler sarı saltık bir yer diyor. Burada öldürüldüğünü düşünüyorum diyor. Yakın bir yere gömülmüştür diyor. Bu benim tahminim diyor. Ama sanki orada bir şeyler biliyor gibi de gözüküyor ve ne diyor? Aktulu Mahallesi civarında bir yere gömüldü şeklinde bir ifadesi var. Örneğin vali gelip öpmüş. Niye seni öptü diyor Yavuz Atalay. Çok zeki olduğumu bildiği için diyor. Demek ki bir şeyler biliyor yani. Hani ve bunları da savcılık makamlarına anlatmak istiyor. Ama burada kritik olay gerçekten şu. Eğer Gülistan'ın cesedi bulunursa işte o zaman artık bazı şeyler tam anlamıyla netleşecek. Çünkü valinin oğlunun baktığımız zaman Türkay Sonel'in hiçbir şekilde bütün iddiaları net bir şekilde reddettiğini görüyoruz. Umut'un söyledikleri, kamera kayıtları, Gülistan'ın kaybolduğu gün telefonun sinyal verdiği nokta her şeyi yaklaştırıyor aslında Türkiye'yi. Bu cinayet şüphelisi olma sebeplerinden biri olarak. Şimdi şöyle yapalım. Gülistan Doku, burada bir takım saçaklar var. İşte
4: evet, o şema şu anda şema da aslında geliyor. Arkaya geliyor. Bakacağız o şemaya ama avukat Kamil Ekinci de bizimle birlikte. Onun da bir önce değerlendirmesini alalım. Kamil Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Günaydın, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkürler. Biz özel haberimizi ekranlara taşıdık. Çok çarpıcı detaylar var, çok çarpıcı ifadeler var. Genel olarak ilk anlamda değerlendirecek olursak bu açıklamalar hukuken ne anlama geliyor? Sizin de ilk değerlendirmenizi alarak başlayalım.
6: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu gerçekten büyük bir gazetecilik başarısı. Dosya açısından şöyle bir önem arz ediyor. Bunların tamam bu röportaj dosyaya somut maddi delil olarak

0: olarak girecek bir röportaj. Yani burada şahsın söylemiş olduğu şeylerin tamamı hem kendisini bağlayacak olan hem de diğer failler açısından bağlayıcı olan somut deliller. Tabii sizin de stüdyoda arz ettiğiniz üzere yani burada çok büyük çelişkiler söz konusu. Yani aslında Umut Altay şunu diyor. Ben aslında her şeyi biliyorum ama şu an için kendimi bağlayacak birebir işte cinayetin tanığı olduğuma dair ya da yardım edeni ya da birlikte müşterek fail olduğuma dair beyanlarda bulunmak istemiyorum diyor aslında bakarsanız. Ama bu röportajdan şunu anlıyoruz. En iyimser ihtimalle Umut Altaş'ın bu cinayetin birebir tanığı olduğunu aslına bakarsanız açıkça anlıyoruz. Diğer türlü bir yorum zaten hayatın oran akışına aykırı. Yani bu kadar kamu gücünü kullanarak delilleri yok eden, bir cinayet işleyen, yani devletin kurumlarının eline gitmesi gereken delilleri alıp başka yerlere götürüp profesyonel bir şekilde yok eden birisinin 4-5 ay sonra herhangi bir arkadaşına gidip ben birisini öldürdüm, cinayet işledim demesi ya da bu kadar profesyonelce yıllarca bu cinayeti gizleyen bir ekibin işte yok efendim işte geçerken gözünün ucuyla bir yere baktı şeklinde bu tarz açıklar vermesi çok da hayatın olağan akışına uygun şeyler değil. Muhtemelen işte kendisi ya bu ekibe bir sinyal veriyor. Çünkü biliyorsunuz sizin de haberinizde belirttiğiniz üzere mesajlarda kendisinin parasız kaldığını, para istediğini görüyoruz. Ve yine bir önceki haberinizde de kendisinin sefil bir şekilde, parasız bir şekilde Amerika'da yokluk çektiğini de biliyoruz. Bir taraftan da şu olabilir. Yani aslında bu ekibe bir sinyal gönderiyor. Bakın ben iyice artık sona geldim. Dayanacak gücüm de kalmadı. Ya bana destek olun ya da ben her şeyi anlatacağım şeklinde bir mesaj da içeriyor olabilir. Ama her halükarda bu Umut Altaş yakalandığında adli merciler önüne geldiğinde kendisini çapraz sorguya almak anlamında çok önemli bir röportaj. Çünkü buradaki sözlerin tamamı kendisini bağlayacağı için gerek savcı, gerek hakim, gerekse de taraf vekillerinin çapraz sorguya alması yönünde çok uygun bir röportaj diye değerlendiriyorum bu.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii tüm diğer detayları konuşmaya devam edeceğiz ama Aytaç Kurnaz daha az önce söylemişti, bir şemadan bahsettik.
2: O şemadan bahsedeceğim birazdan ama Kamil Bey'e ben şunu sormak istiyorum. Hani gelip Türkiye'ye teslim olacağını ifade ediyor. Hani bugün bir diye soruyor hatta Yavuz ve şey diyor, evet diyor. Şimdi kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı kendisiyle ilgili. Hani oradan gelip gerçekten teslim olabilir mi yoksa Amerika tarafında bir prosedürden geçtikten sonra mı buraya gelir? Bu konusunda sizce ifade ettiği şey de teslim olma konusunda ne kadar samimi gözüküyor burada?
0: Ya şöyle söyleyeyim, aslına bakarsanız teslim olmak istemiyor. Sadece şu anda firari pozisyonda olmadığına dair bir gün yakalanacağını da biliyor. Adli merciler önünde işte ben firar etmedim, ben kaçmadım. Zaten röportajda da teslim olacağımı söylemiştim şeklinde aslına bakarsanız çok akıllıca, zekice, kendince bir beyanda bulunmuş oluyor. Değilse gidip konsolosluğa teslim olabilir. Yani ABD makamlarına teslim olmak zorunda değil. Türk konsolosluğuna teslim olduğu anda zaten kendisinin herhangi bir şekilde kırmızı bültene dair işte gözaltına alınması ya da işte Dışişleri Bakanlığı'ndan Adalet Bakanlığı'nın evrakların gitmesi ve orada bir yargılama iade yargılaması yapılmasına gerek olmayacak şekilde Türk konsolosluğuna gidip teslim olduğunda zaten direkt olarak Türkiye'ye gelmesi söz konusu bu şahsın. Ama burada hem zaman kazanmak hem de adli merciler önünde yarın ifade verirken işte ben firar değildim, yeni öğrenmiştim. İşte avukatımdan hukuki destek alıp daha sonra gelmek için biraz süreye ihtiyacım vardı şeklinde kendisine aslına bakarsanız bir zaman kazanıyor. Bunun da sanıyorum bir hukuki yardım almış ve bu röportajı verirken de aslında bu hukuki yardım kapsamında bir röportaj veriyor. Ama tabii mızrak da çuvala sığmıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir sürü çelişki.

0: gitgide gün yüzüne çıkıyor.
1: Evet.
2: Şimdi Duygu, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ya o kadar çalışılmış ki, hani gözaltına alınan vali, valinin oğlu, arkadaşları, işte Gökhan Ertok, ihraç edilen polis memuru. Hani biliyorsun Gülistan'ın sim kartındaki sosyal medyasındaki yazışmaları yok
1: Evet.
2: ettiği söyleniyor. Sanki herkes hani bugünler yaşanacakmış gibi açık vermemek adına çok detaylı ifade veriyorlar ve birbirlerini tamamlamak adına. Ama şimdi hani bu Yavuz'un yaptığı röportaj gerçekten bir gazetecilik başarısı.
1: Evet.
2: Ve bu gözaltındaki kişilere çapraz sorguda sorulabilecek yeni bilgileri şu anda biz bugün izleyicilerimizle paylaştık. Savcılık izliyor şu anda. Gerekli makamlar seyrediyor. Aynı zamanda Gülistan'ın ailesi de az önceki bu röportajı izledi. Aslında bunlar soruşturma dosyasına girecek yeni bilgiler. Çünkü yıllardır neyi soruyoruz? Gülistan Doku nerede? İşte Umut Altaş'ın verdiği bir röportajla buna bizi bu olayın çözülmesi adına birkaç adım daha yaklaştırdığını
1: Yaklaştırdı,
2: görüyoruz.
1: evet.
2: Şema'ya geçelim
1: Evet,
2: istiyorsan.
1: şemaya
2: Şu
1: bakalım.
2: şemayı bir hatırlayalım. Artık tabii izleyicilerimiz de biliyor ama işte 6 yıl önce öldürüldü Gülistan.
1: Evet.
2: Şimdi eski Tunceli valisi Tuncay Soner, biliyorsun.
1: Dilersen Aytaç Kurnaz biraz
2: Tabii
1: yaklaşalım, arkada da
2: oraya
1: görünüyor.
2: geçelim.
1: Evet.
2: Kim neyle
1: Tek tek üstünden
2: tutuklu
1: geçelim
2: şu
1: isimleri.
2: anda bakalım. Tuncay Soner, dönemin Tunceli
1: Evet.
2: valisi. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, resmi belgeyi yok etme veya gizleme, bilişim sistemindeki verileri yok etmek, suç delillerini gizlemek, değiştirmek, yok etmek suçundan tutuklu.
1: Cezaevinde
2: Biliyorsun
1: şu
2: bu
1: anda.
2: iddiaların tamamı da kendisine soruldu. Hepsi reddedildi ama elde edilen bilgiler, belgeler hepsi aslında bu suçlamayı doğrular nitelikteydi.
1: Zira röportajda Umut Altaş'ın söyledikleri de bunu destekliyor
2: Tabii.
1: aslında. Bu belgeleri, delilleri yok ettiği yönündeki iddiaları çok güçlendiren bir röportaj yapıldı.
2: Tabii. Şimdi hani dedim ya sana, böyle 700 saatlik kamera kayıtları incelendi falan. İşte bakıldı ama belki birinde onun izine rastlandı. O da cinayetin bir numaralı şüphelisi Mustafa Türkay Soner.
1: Evet.
2: O da suçlamaları reddediyor. Hatta şey diyor, Gülistan'ı tanımıyorum bile, hiç karşılaşmadım diye ifadesi var ama hani kaybolduğu gün Gülistan'ın telefonunun sinyal verdiği noktada çok yakın bir yerde Mustafa Türkay Soner'in telefonunun sinyal verdiğini görüyoruz. Zaten bugünkü Umut Altaş'ın röportajı da Tuncay Soner'in itiraf ettiğini iddia ettiği şeyler de onu cinayetin baş şüphelisi yapmıştı zaten.
1: Evet.
2: Daha da yaklaştırmaya başlıyor. Bak burada mesela Şükrü Eroğlu var, valinin
1: Röportajda
2: koruması.
1: da önemli iddialarda ismi geçiyor valinin korumasının.
2: Şimdi valinin koruması şu yüzden önemli. Cesedi yok ettiği iddia edilen kişi bir anlamda işte Mustafa Türkay Soner'in, hani dedi ya az önce, hani pis işlerini yaptığı iddia ettiği kişi. Şimdi bir araçtan bahsetti, hani muhtemelen kendi aracında öldürdü dedi, bu şekilde anlattı bana dedi Umut Altaş, valinin oğlum Mustafa Türkay Soner'le ilgili. Daha sonra eşofmanlarla geliyor, kendi aracını alıyor ve gidiyor dedi Şükrü Eroğlu. Yani valinin koruması için. İşte sır, kilit nokta bu. Yani Şükrü Eroğlu. Gülistan'ın cesedini alıp yok ettiği iddia edilen kişi. Aracından bahsetti. Ben şöyle aracın marka modeline baktım. Oldukça iç hacmi geniş bir araç. Yani hani kendi özel aracıyla götürmüş. İşte bu da şüpheleri diğer taraftan güçlendiriyor. Zeynel Abarakov, biliyorsun yıllarca konuştuk. Hani iki İşte erkek arkadaşı, ikisi arasında bir takım problemler vardı, gerilimler yaşadılar. Daha sonra sanki olay birazcık adli merciler şunu düşündü tabii, bu detaylar ortaya çıktıktan sonra, acaba Zeynel'in üzerine yıkmaya mı çalışıldı? Hani bu olay gibi bir şüphe ve izlenim doğduğu için de olayla ilgili böyle daha da titiz bir çalışma yaptı adli makamlar. Diğer taraftan Gökhan Ertok'tan bahsediyoruz.
1: Evet.
2: İşte Gülistan ablası ne dedi? Tuttum dedi, kartını dedi, ben vali beye verdim dedi. O da ne yapmış? Şükrü Eroğlu, gene burada Şükrü Eroğlu var. Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok'a yolluyor bir otobüsle. Ve Gökhan Ertok da ifadesinde diyor ki, ben sosyal medyasına girdim, baktım ama bir şey göremedim. Hatta onun belgesini onlara yolladım. Hani beni bu olayda kullandılar şeklinde açıklaması var ama işte mahkeme öyle demiyor. Elde edilen deliller, bilgiler öyle söylemiyor. Onun da delilleri yok ettiğine dair bir takım bilgiler var. Umut Altaş'ın biz hep şeyini kullanmıştık. Böyle işte sakalsız, gayet bakımlı bir fotoğrafını kullanmıştık ama işte şu anda kullandığımız fotoğraf da aslında o günden bu

0: bugüne ne hale geldiğini, kendisine artık para akışı bittiği zaman da orada zaten sefil, zor bir hayat yaşadığını evsiz, biliyorduk evet. Ve o da önemli isimlerden, kilit isimlerden birisi Adalet Bakanı Akın Gürley'in söylediği
1: ve
0: gibi.
1: Ve başhekim.
0: Gülistan'ın bir de hastane macerası var, evet. Biliyorsun hastaneye gittiği anlaşıldı. Anlaşıldı ama polis kayıtlarından anlaşıldı. Bu normal hastane kayıtlarını kimin tutması gerekiyor? Hastanenin tutması gerekiyor. Ve o hastanenin kayıtlarını sildiği iddia edilen kişi de o dönemki hastanenin başhekimi Çağdaş Özdemir ve o da tutuklu. Celal Altaş, Umut Altaş'ın babası, hani o WhatsApp'ta yaptıkları yazışmalar var ya.
1: Evet.
0: İşte sanki orada da hani her şeyi öterim diyor. Eğer diyor bana para yollamazsanız diyor, bildiğim her şeyi, yaşadığım her şeyi öteceğim diyor. Babasından para istiyor. Babası da orada bir hani bir rol kesiyor gibi. Yani hani ne söyleyeceksen söyle, hadi söyle gibilerinden. Orada da sanki Umut, babası, annesi, ailesi hani bu olaydan haberdarmış gibi duruyor. En azından aynı de anne de baba gibi aynı şekilde bir,
1: evet,
0: şeylerden bilgi sahibi mi? Savcılığa göre, adli mercilere göre yüksek ihtimalle bilgi sahibi. Ama puzzle'ın en önemli parçası şu anda Umut Altaş. Bize röportaj verdi. En azından Gülistan'ın cesedinin bulunmasına dair önemli ipuçları verdi. Adresler verdi. Ama sanki söylemediği şeyler de var gibi. Onu da savcılığa anlatacağım diyor. Artık adım adım yaklaşıldı gibi görünüyor. En azından şimdilik.
1: Galiba biraz ipin ucu da çözülmeye başlıyor gibi görünüyor. Aslında bu röportajla birlikte bu davada bir kırılma anı mı yaşanıyor?
0: Davada kesinlikle bir kırılma anı yaşanıyor. Az önce bahsettik, hep barajdı aranan nokta. Şimdi işte farklı yerler söyledi. Üniversiteye yakın bir yer dedi. Gözden uzak bir, evet, yer dedi. Issız bir alan dedi. Yani hani biraz daha zorlasan sanki tam noktayı verecekmiş gibi söyledi. Bir de şöyle, yani biz diyor Türkay ile birlikte o bölgede keşif yaptık diyor. Aylarca dolaştık diyor. Ve yani 5-6 ay sonra öğrenme ihtimali var mı sence bu kadar iki yakın arkadaşlar?
1: Evet.
0: Yani 5-6 ay sonra öğrendiğini iddia ediyor. O da hani kendince kendini aklamak adına bir takım manevralar yapıyor olabilir mi? İşte burada kocaman bir soru işareti görünüyor aslında.
1: Onlar da çapraz sorguda ortaya çıkacak gibi görülüyor deyip Kamil Ekinci'ye döneyim efendim. Röportajdaki ifadeler oldukça çarpıcı. Bunlar savcılık açısından yeni delil sayılır mı? Zira bana anlattı şeklindeki beyanlar ceza dosyasında ne kadar güçlüdür?
2: Şöyle söyleyeyim, yeni delil sayılmanın ötesinde aslında bu röportaj soruşturma dosyasını bambaşka bir yere götürüyor. Şöyle ki savunma tarafı, failler şu savunmayı kuvvetle muhtemel yapacaklardı: ceset yoksa cinayet de yoktur. Belki de Gülistan Doku kaybolmuştur, kaçmıştır, kaybolmak istemiştir ya da bir başkası kaçırmıştır şeklinde bir savunma yapabileceklerken, artık şu anda Umut Altaş'ın beyanlarıyla Gülistan Doku'nun bir cinayete kurban gittiğini ve eksik de söylese failin de ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla da bu röportajdan sonra savunmanın ceset yoksa cinayet de yoktur savunması tamamen çürümüş oluyor. Bu anlamda dosyada delil olmasının ötesinde dosyanın aydınlatılması ve savunmanın argümanlarının çürütülmesi anlamında da çok kilit bir röportaj. Ve tabii ki bunlar maddi delildir. Doğruları söylememiş olsa bile sizin de ifade ettiğiniz üzere çapraz sorgu açısından da çok güçlü donelerin, sorulması gereken soruların, giderilmesi gereken çelişkilerin ortaya konulması anlamında gerçekten çok önemli bir röportaj. Tabii ki bir maddi delildir bu.
1: Evet Aytaç Kurnaz, tekrar sana döneyim. Peki savcılık bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atacak? Özellikle de böylesine çarpıcı ifadelerin ardından nasıl adımlar gelecek?
0: Şimdi ben yeni tekrar ifadelerin alacağını düşünüyorum. Bu bizim, yani Türk Meydanı'nın gerçekleştirmiş olduğu bu röportajdan sonra 24 TV Akşam Gazetesi yeni ifadeler alınacak. Şimdi şuna baktım ben az önce. Türkay Sönel'in ifadesine baktım. Şimdi Kamil Bey de az önce ifade etti ya, hani savunmanın tüm iddialarını çürütecek cinsten bir röportaj ve çok önemli dedi. Şimdi ben bakıyorum mesela Türkay'ın söylediklerine bakıyorum. Ne diyor? Ben Gülistan Doku'yu şahsen tanımıyorum diyor. Herhangi bir yerde herhangi bir suretle görüşmedim.

0: Hiçbir şekilde iletişimim olmadı diyor. Sadece kaybından sonra herkes gibi ben de basından duyduğum kadarıyla tanıdım diyor. Yani olayla ilgili, Gülistan'la ilgili, yüzüyle ilgili, suretiyle ilgili, ismiyle ilgili hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Ama en yakın arkadaşı onunla aynı fikirde değil. Dolayısıyla aslında burada baktığımız zaman çözülecek kişi eğer Türkay olursa ve bir şeyleri itiraf ederse ben gerisini çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Eski valinin bu olayda ne gibi dahili var, neler yaptığı tam olarak bunlar kesinleşecek. Ardından bu konunun işte Şükrü Eroğlu hani belki o detayları anlatacak. Mesela 2-3 kez cesedin yeri de değiştirildiği konuşuluyor. Belki o zamandan bu zamana aradan yıllar geçti tabii. Sonuçta yani çok daha fazla yer değişikliği de yapılmış olabilir ama burada kilit isim şudur. Şimdi Şükrü Eroğlu dedim ya az önce. Yani adli makamlar yüksek ihtimalle Şükrü Eroğlu'nun cesedi nerede sakladığını, nereye gömüldüğünü bildiğini düşünüyordur diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla şu anda gözaltında olup da her ne kadar hep birlikte çalışmış gibi gözüküp aynı ifadeleri verseler de açık vermemek adına işte bu 24 TV ekranlarında yayınlanan röportajın ben bir kırılma anı olacağını düşünüyorum. Ve inşallah gerisi de çorap söküğü gibi gelecek gibi gözüküyor.
1: Evet, zaman vurgusu yaptın Aytaç Kurnaz. Kamil Hocam size döneyim tekrar. Şimdi röportajda adı geçen yerler var, araba var. Bu bölgelerde ve yerlerde yeniden arama yapılırsa bu kadar zaman geçmesine rağmen yeni deliller elde edilebilir mi?
2: Tabii ki. Şimdi şöyle, ceset yer değiştirmiş olsa bile orada iyi bir olay yeri incelemeyle, iyi bir adli tıp incelemesiyle oradan taşınmış olduğu tespit edilebilir. Bunun dışında tabii ki ceset de zaten bulunabilirse ceset üzerinde de yine çalışma yapılabilir ve kemiklerin üzerindeki izlerden ya da kimyasal incelemelerden deliller tespit edilebilir. Çünkü bu tür işte kemikli ya da DNA yapısı kimyasal maddeler ya da işte saç kıl örnekleri gibi mesela bunlar aradan uzun zaman geçse de bir takım bulguları tespit etmek için kullanılabiliyor. Bu anlamda aradan zaman geçmiş olması evet bazı noktalarda delillerin kaybolmasına yol açabilir ama en azından nasıl öldürüldüğü, ölümün nasıl gerçekleştiği ya da cesedin yanında herhangi bir saç kıl ya da işte başka bir faile ait bir örneğin bulunması durumunda failin tespiti anlamında tabii ki kullanılabilir. Bunlar tespit edilebiliyor artık.
1: Peki Kamil Ekinci, bu arama yapılan ya da yapılacak yerlerde, yeni belirtilen röportajdaki bu yerlerde, aramalarda eğer ceset bulunursa bu defa soruşturmanın seyri nasıl değişir?
2: Ya şöyle, zaten şu an için Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğine dair bizim bir şüphemiz yoktu. Sadece faillerin savunmaları vardı. Ama bu röportajdan sonra bu savunma da tabii ki çürüdü. Ama tabii cesetin bulunması faillerin başka maddi delillerle de tespit edilmesi anlamında tabii ki çok önemli. Çünkü bir adli tıp incelemesi yapmanız için cesedi bulmanız gerekiyor. Ama Umut Altaş'ın bu cesedin yerini bildiği de zaten aslına bakarsanız bu röportajda açıkça anlaşılıyor. Umut Altaş kilit isim dediğiniz gibi ve bu röportajdan sonra da yakalandığında cesedin yerini ben bilmiyorum demesi aslına bakarsanız çok mümkün görünmüyor. Çünkü Umut Altaş bu dakikadan sonra kendisinin sadece bir tanık olduğunu ya da işte suçu suçluyu kayırma ya da delilleri gizleme gibi daha hafif suçları faili olduğuna dair beyan ve savunmalarda bulunacaktır ki kendisini müşterek fail olarak cinayetin içerisinde cezalandırmaktan kurtarsın. Bu anlamda Umut Altaş Türkiye'ye geldiği zaman bu beyanlarından sonra, bu röportajdan sonra bilgim yok da deme şansı yok. Ve Gülistan'ın cesedinin Umut Altaş'ın Türkiye'ye geldikten sonra ben bulunacağına inanıyorum. Çünkü Umut Altaş çok iyi biliyor cesedin nerede olduğunu.
1: Evet ve samimiyet aslında ben izlerken röportajı aklımda bu vardı. Umut Altaş söylediklerinde ne kadar samimi. Bunu merak ediyorum çünkü aslında hem

0: Bir yazışma var babasıyla, söylediklerinde bunu
1: yalanlıyor. Gayet bilinçli bir yazışma,
0: evet,
1: değil mi?
0: Ve ama söylediklerinde bunda çok çelişkili ifadeler kullanıyor.
1: Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, hani sen de Kamil Bey de dikkat ettiniz muhtemelen. Diyor ki hani Alzheimer hastası gibiydim, bir takım şeyleri diyor sonradan hatırladım diyor. Yani biri

0: Şimdi Yavuz Atalay diyor ya, hani biraz sıkıştırıyor yeri öğrenmek adına. Ben onu savcıya anlatayım diyor mesela. Hani görünen tabloda muhtemelen savcılıkta bizim bu özel röportajımızı değerlendirecek. Yüksek ihtimalle oluşan kanaat şu: Umut Altaş Gülistan Dokun'un cesedinin nereye gömüldüğünü biliyor olabilir diye düşünüyorum. Kamil Hocam ne diyor? Onu da dinleyebiliriz
1: Buyurun
0: istersen,
1: Kamil
0: buyurun.
1: Hocam.
2: Şimdi şöyle, ben de az önce ifade etmeye çalıştım aslında. Umut Altaş'ın cesedin yerini bilmeme ihtimali yok. Bu röportajdan ben bunu anlıyorum. Ama bunun dışında bakın, Umut Altaş bizi öyle bir yere sevk etmeye çalışıyor ki, şunu diyor: benim cinayetle hiçbir ilgim yok. Ben sadece 4-5 ay sonra duyan bir tanığım. Ve bunun dışında bir ilgim yok. Aslına bakarsanız savcılık makamı tabii ki bunu çok daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirecektir. Yani Umut Altaş acaba sadece bu olayın tanığı mı, bilgi sahibi mi, yoksa müşterek faili mi? Değilse acaba yardım eden sıfatıyla yargılanması da yarın yakalandığında söz konusu olabilecek mi? Bunlar da çok önemli. Çünkü Umut Altaş bizleri şuraya yönlendirmeye çalışıyor. Her ne kadar çelişkili bilgiler verse de, böyle bilgi kırıntıları verse de çelişkilerin arasında, bizi yönlendirmeye çalıştığı yer şu: ben 4-5 ay sonra duyan bir tanığım. Aslında kendisine bir savunma geliştiriyor ama biz şu an için acaba cinayete bir yardımı söz konusu mu, ya da birlikte mi işlediler? Bu tür bilgileri bilmiyoruz. Bu anlamda da dikkatli olmak gerek. Umut Altaş'ın bu yönlendirmesine de aslına bakarsanız çok kanmamak gerek. Çünkü o kadar cinayetin içerisinde ki, yani eğer bir failliği söz konusu değilse ya da bir yardımı söz konusu değilse, bu tanıklığa istinaden Türkiye'de de pekala kendisine para verilip susması sağlanabilirdi. Neden Amerika'ya kaçtı? Yani bu da çok önemli bakın. Yani muhtemelen şu olmuş olabilir. Bunların tabi zan, yani bunlar kimseyi bir iftira niteliğinde bir beyanda da bulunmak istemeyiz ama yani sadece tanık olmuş olsa Türkiye'de de para verip susturulabilirdi. Amerika'ya gitmesi kendisini suçtan da bir nevi kaçma noktasında bir duruma sokuyor diye düşünüyorum. Bizi sadece tanık olduğuna dair yönlendirmesine de izin vermemeliyiz diye düşünüyorum. Tabii adli makamlar bunu daha iyi dikkate alacaktır.
1: Peki Kamil Bey, oldukça önemli bir röportajdan bahsediyoruz. Yavuz Atalay'ı da tebrik etmek gerek. Acaba savcılık bu röportajın kayıtlarını ister mi? Ne dersiniz?
2: Bu röportajın kayıtlarını kesinlikle ister, çünkü bu bir maddi delil bakın. Yani herhangi bir şekilde baskı olmadan, zorlama olmadan, yani bu kişi şunu diyebilir: İşte emniyette ifade veriyor olsa, yanımda avukatım yoktu diyebilir, gözden kaçtı diyebilir ya da başka bir iddiada bulunabilir. Ama burada kendi rızasıyla bir beyanda bulunuyor. Bunların tamamı dosyaya delil olarak girecektir ve muhtemelen de bugün itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı sizden zaten bu kayıtları da isteyecektir.
1: Evet.
2: Ve bunun dışında şunu söyleyeyim: bu röportajı yapan, bir gazetecilik başarısına imza atmış olan Aytaç Bey'i de muhtemelen bilgi sahibi olarak davet edebilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten dosyanın yönünü değiştiren ve savunmanın, işte az önce bahsettiğim gibi, ceset yoksa fail de yoktur, cinayet de yoktur savunma argümanı da kıran bir röportaj. Çok önemli. Hem kayıt istenecektir, hem de bu röportajı gerçekleştirmiş olan kişinin bilgi sahibi olarak dinlenilmesi noktasında da bir daveti söz konusu olabilecektir diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi ben küçük bir düzeltme yapayım. Sezer'in
1: Buyurun.
0: hakkını Sezer'e verelim. Burada
1: Evet.
0: röportajı yapan Washington temsilcimiz Yavuz Atalay hocam.
1: Evet.
0: Onu gerçekten
2: Evet.
0: tebrik ediyoruz. Şimdi biz hani Yavuz'un takip ettiğini biliyorduk. Uzun zamandır zaten
1: İzini
0: Yavuz
1: sürüyordu,
0: Atalay
1: evet.
0: peşindeydi. İzini sürüyordu. Ve oldukça önemli bir röportaja imza attı. Şimdi hani böyle şey yapıyor ya, işte çok zeki olduğumu düşündü beni, o yüzden öptü. İşte çok, işte yıllar sonra hatırlayabildim, büyük şok yaşadım, İşte buraya başka amaçlarla gel. Yani çok ciddi bir para transferi var. Şimdi ona bu transferi, para transferini yapan bu ekonomik

0: anlamda kaynağı sağlayan kişiler öncelikle babası 150 bin dolar 6,5 milyon lira para yapıyor artık cezaevinde. İşte Tuncay Sonel hani bir para gönderdi mi bu bilinmiyor. Ama hani gönderme potansiyeli olan kişilerin bir anlamda biz şu anda cezaevinde olduğunu zaten biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama Kamil Bey'in söylediği çok doğru. Cinayet ortağı mı, suç ortağı mı, birlikte mi öldürdüler yoksa sadece gelip ona itiraf mı etti ya da kendini bir şeylerden sıyırmaya mı çalışıyor? Burada kocaman bir soru işareti var çünkü Yavuz Atalay konuşuyor. Bugün teslim olacak mısın diyor.
1: Evet.
0: Evet diyor mesela yani ama yok. Hani
1: Onu da
0: haber yok.
1: konuşacağız elbette. Tabii röportajda çok önemli noktalar var. İtirafların olduğu o çarpıcı anlara bir kez daha bakalım efendim.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Hiç kızım.
3: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
2: Hayır.
3: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünle?
2: Hayır. Muhtemelen bir 3, 4, 3, 5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
2: Türkay'ın arabasında.
3: Türkay'ın arabasında öldürüldü. O zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar mı?
1: Evet, ekranlara taşıdık o çarpıcı anları. Şimdi Aytaç Kurnaz tekrar sana döneyim. Valinin oğlu dahi itiraflarda bulunmadı henüz. Bu aslında ilk itiraflar diyebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle hani dedim ya hani gözaltına alınan kişiler vali dahil hani sanki bir şeye çalışmış gibi gözüküyorlar. Yani hepsi aslında birbirini tamamlayacak ifadeler veriyor. Ama burada hani hesaba katılmayan biri vardı, birinin röportajı vardı ve o da bence şu anda ekrana gelen
1: Evet.
0: bizim yapmış olduğumuz Yavuz Atalay'ın gerçekleştirmiş olduğu bu röportaj. Şimdi savcılık makamları bu röportajda verdiği bilgiler doğrultusunda onlara hiç beklemediği sorular yöneltecek. Örneğin mesela ne diyecek? Hani araçta bir inceleme yapıldı bildiğim kadarıyla. Valinin oğlunun aracında bir inceleme yapıldı Mustafa Türkiye'nin aracında. Şükrü Eroğlu'nun aracında aynı şekilde incelemeler yapılacak. Sonra ne olacak? Bu verdiği yerler var mesela, söylediği alanlar var. Eğer bir gömü varsa orada ki sürekli yer değiştirdiğinden bahsediyoruz ya. Hani yakın zamanda ıssız bir arazide olsa dahi o kadar uzman ki cinayet masası dedektifleri, olay yeri inceleme ekipleri. Nerede, ne şekilde gömü yapılmış? Hani toprağın üstünde hiç kabarıklık olmasa bile Duygu o kadar iyi anlıyorlar ki köpekler götürüyorlar. Örneğin Gülistan'ın kıyafetleri. Kıyafeti koklatılabilir.
1: Evet.
0: Yani bir şekilde oradan bir ize ulaşılabilir. Ben yakın zamanda bu röportajın da etkisiyle adli makamların başarılı çalışmasıyla da Gülistan'ın cesedine ulaşılacağını ve artık her şeyin apaçık bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Kamil Hocam tekrar size döneyim. Şimdi Umut Altaş ifadesinde Türkiye'ye dönebileceğini söylüyor. Eğer Türkiye'ye dönerse etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilir mi? Türkiye'ye dönüp itirafçı olması, ifade vermesi durumunda neler yaşanır? Hukuki durumu ne olur?
4: Şimdi şöyle, sadece delilleri karartmışsa ve delilleri dosyaya sunarsa bir şekilde burada bir etkin pişmanlıktan faydalanması söz konusu olabilir. Yani dörtte birine, dörtte beşine, dört pardon, beşte dördüne kadar cezası düşebilir. Ama eğer cinayetin faili ya da yardım edeni olduğu anlaşılırsa bu durumda tabii etkin pişmanlık söz konusu değil. Ama sadece Umut Altaş'ın dosyadaki görevinin delilleri gizlemek olduğu anlaşılırsa bu durumda tabii ki bir etkin pişmanlık uygulaması söz konusu olabilir. Yani 10 yıl ceza verilecekse 2,5 yıl ceza alması söz konusu olabilir. Ama bunun dışında cinayete bir dahili olduğunun en azından yardım eden sıfatıyla bir dahilinin olduğu anlaşılırsa burada tabii ki etkin pişmanlıktan faydalanması söz konusu değil. Çünkü bu suçlar açısından bir etkin pişmanlık söz konusu değil.
1: Peki Kabil Ekinci, Umut Altaş'ın anlattıkları Türkay Sönel açısından hangi suçlamaları ağırlaştırabilir? Biz o şemayı da ekranlara getirdik. O şema içerisinde de kimlere dair, kimlere yönelik suçlamalar ağırlaşabilir?
4: Şimdi şöyle, bu hem ya tabii bir tane fail öngörüyor bu arada. Bu röportajda bir tane, o da Türkay fail olarak öngörüyor. Bunun dışındaki kişiler de cinayetin işlenmesi sırasında ya da işlenmesinden önce bir anlaşmanın olmadığını söylüyor bu röportaj. Dolayısıyla tek bir fail cinayet açısından öngörüyor. Bunun da dışındaki kişiler suçu ve suçluyu kayırmak ya da delilleri gizlemek anlamında failler olarak ortaya konuluyor. Tabii kendisini de sadece olayın tanığı da değil, daha sonradan bilgi sahibi olmuş birisi olarak ortaya koyuyor ama tabii bu çok fazla eksik. Yani bu kadar kamu gücü kullanılarak bir olayın örtbas edilmeye çalışılması bu kadar ani reflekslerle yapılabilecek şeyler değil. Yani bir anlaşma olmadan, bir işbirliği olmadan bunun yapılması söz konusu değil. Ama burada savunmayı şu anlamda bağlıyor. Yani en azından bir tane failin ismini Umut Altaş söylüyor. Ve dosyanın seyri bence bugünden sonra bambaşka bir yere evrilecek diye düşünüyorum. Bu itiraftan sonra. Çünkü en azından bir tane failin Gülistan Doku'yu öldürdüğü bugün itibariyle Umut Altaş tarafından itiraf edilmiş durumda. Gerisinde savcılık çapraz sorguyla çözecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu aşamadan sonra gözler artık çapraz sorguda olacak gibi görülüyor ve tabii ki geleceğini söylüyor Umut Altaş. Aytaç Kurnaz, sence gelecek mi, dönecek mi, itirafçı olacak mı, teslim olacak mı?
0: Duygu, şimdi anlattıklarını şöyle bir hani hafızamdan geçirdim Kamil Bey de konuşmaya devam ederken. Sadece sözlü olarak tanık olduğu bir olaydan bahsediyor, öyle değil mi? Kendi anlattığına göre. Evet. Sadece sözlü olarak tanık olduğu bir olaydan dolayı bir insan yıllarca Amerika'da yaşar mı? Aynı soruyu çünkü şimdi evet. Hani emekli polis arkadaşlarımla mesaj yazıyorlar bir taraftan. Hani onlar da bu soruyu yönelttiler. Ve bu kadar sefilliğe rağmen orada kalmaya devam eder mi? Ayrıca 150 bin dolar para yollamışlar dedim ya. Ve babasından para isterken o WhatsApp yazışmalarında eğer bana 90 bin dolar daha yollamazsan her şeyi öterim şeklinde bir ifadesi var. Yani gerçekten çok kilit bir isim olduğunu ben de düşünüyorum. Şimdi Adalet Bakanımız Sayın Akın Güllek de açıkladı biliyorsun.
1: Evet.
0: Pazının önemli parçalarından, kilit isimlerinden biri demişti. Evet, bize röportaj verdi, anlattı ama bence anlatmadı. Daha çok şey olduğunu düşünüyorum. Gelir mi Türkiye'ye? Ben kısa vadede çok ihtimal vermiyorum.
1: Evet. Peki bundan sonra neler olacak dersiniz Kamil Ekinci? Soruşturmanın seyri nasıl olacak bundan sonra bu deliller ışığında?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kişinin Amerika'da yakalandıktan sonra iadesi için biliyorsunuz bir iade yargılaması yapılıyor. Bu yargılama açısından da şöyle söyleyeyim, bu röportaj büyük ihtimalle ABD makamlarına iletilecek. Sadece soruşturma dosyasına değil, ABD makamlarına da bu röportaj büyük ihtimalle iletilecek ve kişi yakalandıktan sonra bir iade yargılaması yapılacak usulen. Bunun dışında tabii ki Türk makamlarına teslim edilip Türkiye'ye getirilecek. Yani süreç dediğim gibi yakalanması, yakalandıktan sonra iade yargılaması usulen, bundan sonra da Türkiye'ye gönderilmesi, Türk makamlarına teslim edilerek Türkiye'ye gönderilmesi şeklinde gerçekleşecek. Bundan sonra da tabii ki buradaki sorgusu başlayacaktır.
1: Peki Umut Altaş'ın söyledikleri ışığında cinayet nerede işlenmiş gibi görünüyor? Arabada mı yoksa açık alanda bir yerde mi?
4: Yani şimdi tabii bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Çünkü Umut Altaş, bakın, suçtan kurtulmaya yönelik bir beyanda bulunuyor gibi geliyor bana. Bu anlamda da çok fazla aslında, evet dediğim gibi, cinayetin işlendiği noktasındaki beyanı çok kilit bir beyan. Ama bunun dışındaki beyanları kendisini de suçtan kurtarmaya yönelik hedef şaşırtmaya yönelik beyanlar da olabilir. Bu çelişkilerin

0: tamamını dosyanın tüm ifadeleri, dosyanın içindeki deliller birlikte değerlendirilerek çapraz sorguda ortaya çıkartılabilir. Çünkü kendisi de bir cinayet şüphelisi şu anda ve hedef şaşırtmak için arabada işlendi şeklinde ya da başka bir yerde işlendi şeklindeki beyanlarına %100 itibar etmemek gerekir. Dolayısıyla da şu anda bizim tabii arabada mı oldu, başka yerde mi oldu, bunu bilmemiz mümkün olmadığı gibi Umut Altaş'ın her söylediğine de %100 inanmak da çok akıllıca olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Kilit Umut Altaş'ın yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi. Bundan sonra artık bu rahatlığı, bu direnci kırılacaktır ve gerçekleri söylemek zorunda kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Kamil Ekinci yayına katkılarınızdan dolayı ve 24 Özel Haberler Müdürü Aytaç Kurnaz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, röportajı ekranlara taşıdık. Çok önemli ifadeler vardı röportajlarda. Tabii ki önemli deliller de içeriyordu. Ekranlara taşıdık efendim. Böylelikle bu dilimi noktalıyoruz. Saat başında yeni gelişmelerle burada olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör Sabah Kaldığı Yerden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki düzenin tesisiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Yapay zeka destekli programlarla kriminal eğilimi olan çocukların tespit edileceğini belirtti. Akran zorbalığı ve şiddetiyle ilgili eğitimciler kadar velilere düşen görevler olduğunu da hatırlattı. Bakan Tekin LGS'de çıkacak sorularla ilgili bilgi verdi. Sınav salonlarında yapay zeka destekli kamera sistemi olacağını belirtti. O açıklamalara bakalım.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu sonrasında aralarında 24 genel yayın yönetmeni Ömer Özkök'ün de olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Akran zorbalığı ve okullardaki şiddet eğilimli çocuklarla ilgili yapay zeka destekli yeni önlemleri anlattı.
2: Doğrudan rehber öğretmene bu öğrenciyle ilgili bir anormali tespit edildi. Bunu davet et. Rehber öğretmen 3 defa davet etti diyelim. Sorun çözülmediyse rehber öğretmen bu kez durumu kriminal bir durum olabilir diye okulu yönetimine ya da ilgili emniyet birimlerine anonim bir biçimde çocuğun kişisel verini ihlal etmeksizin bildirecek. Bu durumun takibi yapılacak. Dolayısıyla bu tür anomaliler şimdi Kahramanmaraş örneğindeki gibi çocuğun anomalisi tespit edildi. Emniyet güçlerine uyarı verilecek. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılmadığı sürece o uyarı sürekli ilgili kişinin önüne düşecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin bu mücadelede velilere de önemli görevler düştüğünün altını çizdi.
2: Bu tür tespitlerden sonra disiplin uygulamalarında maalesef veliler ya benim çocuğum yapmaz modunda ve doğrudan bu tür disiplin uygulamalarına hemen itiraz ediyorlar, şikayet ediyorlar. Kimse kendi çocuğuna bu tür şeyleri konduramıyor. Konduramadığı için de bu disiplin uygulamaları maalesef çok sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. 2023'ten itibaren gündemimize aldığımız konulardan bir tanesi de bu. Veli, okul, öğretmen, öğrenci, bu ilişki denklemi ve arzu ettiğimiz şey velilerin biraz daha aktif bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde yer alması.
1: Sınav güvenliğiyle ilgili yeni önlemleri de paylaşan Bakan Tekin LGS üstünden örnek verdi.
2: Bu yıl sınavın yapıldığı salonlar kameralı salonlar olacak. LGS kapsamında gerçekleştireceğimiz merkezi sınavda önemli bir yeniliği devreye alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı.
1: Merak edilen konulardan biri de LGS'nin zor olup olmayacağıydı. Bakan Tekin bu soruya da cevap verdi.
2: Biz hiçbir sınavı hazırlarken bu sınav zor olsun, öbürü kolay olsun, ya böyle bir şeye girmiyoruz. Ben şimdi diyorum ki müfredattan çıkacak. Dolayısıyla herkes müfredata hazırlansın. O yüzden ne zor olacak ne kolay olacak. Öyle bir şey yok. Aynı geçen seneki gibi olacak.
1: Bakan Tekin okullarda sosyal medya hesabının uygulanmasıyla birlikte çocukların bir hegemonyadan da kurtulacağını söyledi. Evlatlarımızı dezenformasyon içeren saldırılardan korumak gerektiğini belirtti.

0: CHP'de Özgür Özel dönemi tarihten silindi. 38. olağan kurultayda şaibe iddialarıyla görülen davada Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan kararını açıkladı.
1: CHP'de beklenen karar çıktı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan kararını açıkladı. Özgür Özel yönetimi bu kararla yok hükmünde. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak.
2: Sırtımdaki hançerlerle

0: seçime girmek zorunda.
1: Satın alınan delegeler şaibe karışan bir kurultay. Sonuç rezil olan CHP yönetimi. CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayıyla ilgili Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi son olarak eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olduğu ifadeyi dosyaya eklemişti. O ifadeler incelendi. Dosyanın tümü tekrar masaya yatırıldı ve karar aşamasına geçildi.
2: 1 milyon TL civarında borcumuzun olduğunu tüm vatandaşlar.
1: İstinaf Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayıyla ilgili mutlak mutlana hükmetti. Bu kararla Özgür Özel yönetimi, özel yönetiminin aldığı kararlar ve bu süreçte yapılan tüm seçimler yok sayıldı. Yani CHP'de Özgür Özel dönemi hiç yaşanmadı sayıldı.
3: Mansur Başkanımın konuşmasıyla birlikte
1: kararla CHP 38. olağan kurultay sonrasına döndü. Genel Başkan tekrar Kemal Kılıçdaroğlu oldu. O kurultay öncesinde kim hangi görevdeyse CHP'de tekrar aynı koltuğa oturacak. Daha sonra CHP tekrar kurultaya gidecek.
4: CHP'de siyasi dengeleri değiştirecek o kritik karara dair detayları ekranlara taşıdık efendim. Peki mahkeme bu kararı verirken hangi hususları göz önünde bulundurdu? İşte mahkemenin gerekçeli kararının ayrıntıları.
0: 38. olağan kurultay başkanlığı kurulu
5: CHP'de taşlar yerinden oynadı. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Bu karar CHP'de 4-5 Kasım 2023 öncesine dönüldüğü anlamına geliyor.
6: Sana emanet Kılıçdaroğlu.
5: Peki mutlak butlan kararı neden verildi? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gerekçeli kararında hangi detayları paylaştı?
7: Kurultay delegelerimiz...
5: Mahkeme, kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığına vurgu yapıyor. Bazı delegelerin oylarının para, belediyelerde iş vaadi, alışveriş kartı ve siyasi makam beklentisiyle yönlendirildiği belirtiliyor.
7: Değerli arkadaşlar, istirham ediyorum.
5: Mahkemenin dikkati çektiği en önemli unsurlardan biri de MASAK raporu. Para trafiği iddiaları, tanık beyanları ve savcılık dosyaları birlikte değerlendirildi. Gerekçeli kararda gizli oy ilkesinin ihlal edildiği vurgusu da var. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekmelerinin istendiği, böylece seçim güvenliğinin ve özgür iradenin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.
3: Teşekkür ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.
5: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında yaşananların basit bir tüzük tartışması olmadığı, anayasa ve siyasi partiler kanununu ilgilendiren ağır hukuk ihlalleri olduğu belirtiliyor.
7: Yeni görevinde başarılar diliyorum.
5: Mahkemenin CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili verdiği mutlak butlan kararı sadece 38. kurultayı etkilemiyor. Bu kurultaydan sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında geçersiz sayıldığı anlamına geliyor.
3: Fırlayıp gitmek yerine sessizce...
4: Karar sonrası gözler CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çevrildi. Kılıçdaroğlu ilk açıklamalarında CHP ikbal arayışı alanı değildir dedi, sağduyu çağrısı yaptı.
5: Mahkeme mutlak butlan dedi. Ankara bir anda hareketlendi. Gözler CHP Genel Merkezi'nde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evindeydi. Başkent siyaseti en sıcak günlerinden birini yaşadı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararının çıkması sonrası CHP Genel Merkezi'nde deprem yaşandı. Özgür Özel, mahkeme kararına rağmen aceleyle MYK'yı olağanüstü toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu genel merkeze gelir diye parti kapısına seçim otobüsü çekildi. Barikat kurulmaya çalışıldı. Bu sırada Ankara 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Genel Başkanlık görevi Kemal Kılıçdaroğlu'na devredildi.
0: 38. olağan kurultay başkanlığı kurulu başkanlığına
5: art arda gelen kararlarla gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çevrildi. Kılıçdaroğlu karar sonrası bu karar Türkiye ve CHP'ye hayırlı olsun açıklamasını yaptı. Kararı bütün partililer sükunetle karşılasın mesajı verdi.
8: Ben Kemal, geliyorum.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek mutlak butlan kararını değerlendirdi. Sürecin CHP'lilerin beyanlarıyla şekillendiğini söyledi. Karara temyiz yolunun açık olduğunu belirtti ve sürece herkesin saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
9: Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
5: Mutlak butlana giden süreci özetledi. Davanın CHP'lilerden gelen beyanlarla şekillendiğini anlattı, ekledi.
9: Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mutlak butlan kararı sonrası bakanlıkta kameraların karşısına geçti. Mahkemenin kararını değerlendirdi.
9: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.
5: Bakan Gürlek, kararın temiz yolunun açık olduğunu vurguladı. Sürece herkesin saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
9: Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
4: CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından iki dikkat çekici mesaj geldi. Davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, bu bir sevinç günü değil, sorumluluk günü dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise hukuk kararı yok sayılmaz diyerek CHP'nin 1-2 ay içinde kongre kararı alması gerektiğini söyledi.
7: Söz verdiğim gibi. Söz verdiğim gibi.
1: CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı parti içinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
10: Öncelikle bu karar tüm milletimize hayırlı olsun. Tüm Türkiye'deki tüm siyasetçilere, siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten de belki de Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı.
1: Karar sonrası ilk açıklamalardan biri davayı açan isimden geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kararı Eskişehir'de öğrendi. Savaş davayı CHP'nin kurumsal kimliğini korumak için açtığını söyledi.
10: Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım.
1: Lütfi Savaş kararın bir taraf için sevinç, diğer taraf içinse üzüntüye vesile yapılmaması gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine ise bu süreçte büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.
11: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
1: Kararın ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede kararın hukuki ve siyasi sonuçlarına işaret etti. Ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılamaz dedi. Mansur Yavaş'ın en dikkat çeken çağrısı ise kongre oldu. Yavaş, CHP'nin gerilimi büyütmeden kendi iradesiyle 1-2 ay içinde kongre kararı alması gerektiğini söyledi. Sürecin demokratik teamüller içinde işletilmesi gerektiğini vurguladı.
7: Başkanımın konuşmasıyla birlikte
1: CHP'de şimdi gözler iki başlıkta. Mahkeme kararının siyasi sonuçları ve partinin kongre sürecine gidip gitmeyeceği.

0: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor. 25 şüpheli hakkında daha dün gözaltı kararı verilmişti, hatırlayacaksınız. Peki soruşturma hangi aşamada? Hemen detaylar için muhabirimiz Ada Kahriman'a dönelim. Ada, günaydın. Soruşturma şu anda nasıl ilerliyor? Hangi aşamada, kimler ifade verdi, neler söylendi ifadelerde?
1: Duygu Göktürk, sabah saatlerinde saat 6.30 sıralarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Burada sonuçlar açıklandı aslında. Bir şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı ki burada Mehmet Raşan isimli şüphelinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zaten burada 9'u jandarmada ki adli tıp kurumuna götürülüp bazı biyolojik testler verdikten sonra jandarmaya götürülüp jandarmadan direkt olarak serbest bırakılmıştı. 11 şüpheli ise adliyeye sevk edilmişti. Bu 11 şüpheliden 8'inin yurt dışı şeklinde serbest bırakıldığını biliyoruz. Aynı zamanda 2 şüpheli ise yurt dışı ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burada bir şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da burada hala gözaltına alınmayan 5 şüphelinin bilgisi vardı. Bu açıklamada da bugün için 4 şüphelinin ifade vermeye geleceği bilgisi paylaşıldı. Bir şüphelinin ise, yani burada yurt dışında olduğu tespit edilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pazartesi günü gelip kolluk kuvvetlerinde ifadelerini ve gerekli işlemleri yapacağını belirtmişti Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi düne baktığımızda, dün jandarma ekipleri tarafından bazı adreslere, toplamda 25 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da 20 şüpheli gözaltına alındı. Ünlü isimlerden bahsediyoruz. Kamuoyunun oldukça tanıdığı isimler. Burada şarkıcı Mabel Matiz'i gördük. Aynı zamanda şarkıcı Tantaşçı Berkay Şahin. Burada oyuncu Feyza Civelek. Bununla birlikte Aslan Turanlı, Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna. Bu gibi isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Ve yapılan operasyonlar neticesinde İstanbul'da 24 adrese, ki İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde bu şüpheliler gözaltına alındı. Tantaşçı ise Muğla'da yapılan bir adrese yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmış. Toplamda 25 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Peki şüphelilere hangi suçlamalar yöneltildi? Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, satın alma, kabul etme ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlamasıyla buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Dün kendileri adli tıp kurumuna götürüldü. Kanlarından, saçlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alındı. Daha sonra da burada gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u jandarmadan direkt olarak serbest bırakıldı. Tabii daha sonra burada geride kalan 11 şüpheli ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 8 şüpheli yurt dışı şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken 2 şüpheli ise burada yurt dışı ve imza şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise tutuklandı. Kendisi Mehmet Raşan, bu isim tutuklandı. Diğer bir yandan bugün için ise 4 şüphelinin kolluk kuvvetlerine gelip işlemlerini yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından. Diğer bir yandan pazartesi günü ise burada bir şüpheli, yani yurt dışında olduğu tespit edilen Serenay Sarıkaya gerekli yerlere gidecek. Burada kolluk kuvvetlerinde gerekli işlemleri yapacağı bilgisi paylaşıldı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından. Duygu Göktürk.
0: Ada, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklara bakalım. Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosunda yer alan aktivistler İstanbul'a geldi. İsrail'in müdahalesine maruz kalan gönüllüler yaşadıkları süreci anlattı efendim. Aktivistler amaçlarının dünyaya insanlık vicdanını göstermek olduğunu söyledi. Ailelerine kavuşan aktivistler duygu dolu anlar yaşadı. İzleyelim.
2: 500'e yakın aktivist Sumut Filosu misyonuna dahil olduk. Sumut Filosu'nun misyonunun ne kadar değerli, kıymetli olduğunu bir kez daha şahit ettik, gördük.
3: Sumut filosu ikinci kez Filistin'e destek olmak için Gazze'deki ablukayı aşarak insani yardım götürmek amacıyla Marmaris'ten açılmıştı. Uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Negev çölündeki Ketziot hapishanesinden çıkarılan küresel Sumut filosu aktivistleri İsrail'in güneyindeki Ramon havalimanına götürüldü. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinesinde 85'i Türk olmak üzere 422 aktivist özel uçakla Türkiye'ye getirildi.
4: Sadece bizde değil, Filistin bu kadar acıyı çekerken dünya seyirci kalıyor. Siyonist ve terör örgütü tüm dünyayı ele geçirecek. Bugün sadece Filistin'i değil, tüm toprakları ele geçirecek. O yüzden buradan tüm halklara sesleniyorum. Lütfen bunu farkında olalım.
3: Aktivistlerin İstanbul Havalimanı'na inişiyle birlikte büyük coşku yaşandı. Yaşadıkları süreci insanlık mücadelesi olarak tanımladılar.
5: Çok ağladım. İşkence gördüğüm için değil. Bu insani yardımı Gazze'de bizi dört gözle bekleyen bebeklere ulaştıramadığınız için. Filistin ve Gazze'deki masum insanlar bizi dört gözle beklerken biz oraya gidemedik. Ve bizi terör olarak ilan etmiş Netanyahu, bizim ne taşıdığımızı sordular ve size burada söylüyorum. Biz vicdan taşıyorduk. Biz insani yardım taşıyorduk. Bizim silahımız, kalbimiz, insanlığımız ve merhametimizdi.
3: Aktivistler İsrail güçlerinin zulmünü anlattı.
6: Çok sert bir müdahaleyle karşı karşıya kaldık orada. Birçok arkadaşımız, kardeşimiz, bacımız yaralandı. Çok kötü muamelelere maruz kaldık.
3: Uzun süre dar alanlarda tutulanlar ve psikolojik baskıya maruz kalanlar da vardı.
7: Şu an orada bekleyen 300'e yakın arkadaşımız bulunuyor. Özellikle buradan Hafter güçlerine ve Sisi rejimine şunu söylüyorum. Gazze'ye giden bu insani yardımların bu ambulansların önünde engel olmayın. İsrail için bir emniyet sebebi olmayın. Açın yolları, bırakın dünyanın insani yardım gönüllüleri, gazeteciler, doktorlar ve tüm bu malzemeler Gazze'ye ulaşsın.
3: Sevdiklerine kavuşan aktivistlerin aklında Gazze vardı.
8: Başımıza gelmesi ihtimal olan şeylerin farkındaydık. Ancak İsrail beklediğimizin kat kat daha üstü bir zulüm uyguladı. Herkese zulmetti. Bütün aktivistlere tek tek zulmetti. Bildiğiniz üzere İsrail'in yapıyor. Bizler de elhamdülillah yoldayız. Yeniden Frank Romano'nun sıktığı gibi yeniden hazırlıkları yapacağız inşallah.
3: Aktivistler konuşmaların ardından sağlık kontrolü için adli tıp kurumuna götürüldü.
0: Fatih'te 400 yıllık Atlama Taşı Camii'nin minaresinde sabah saatlerinde korku dolanlar yaşandı. İnşaat alanında çalışan kule vincin taşıdığı demir minarenin kubbesine çarptı. Çarpmanın ardından kubbe büyük bir gürültüyle yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı efendim. Olay sonrası cami çevresi kapatılırken tarihi yapıda hasar oluştu.
9: Un kapanında sabah saatlerinde yükselen gürültü mahalleyi sokağa döktü. Bir yıldır devam eden inşaat çalışmasında kule vincin taşıdığı demir Atlama Taşı Camii'nin minaresine çarptı.
10: Sabahleyin vinç çalışırken malzemeyi kaldırmış buradan o tarafa doğru inşaat alanına doğru çekerken malzemeleri minarenin kenarına çarpmış, çarpmasıyla birlikte minare kopmuş, yere düşmüş.
9: Çarpmanın etkisiyle minarenin kubbesi yerinden koparak aşağı düştü. Taş ve moloz parçaları caminin giriş kısmına savruldu. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
10: Burası 1616'dan beri kapısında da zaten yazıyor görürseniz. Oradan bir tarihi eser bir camiydi ama minarenin sonradan yapılmış parçaları vardı. Üniversite inşaatının tadilatı dolayısıyla bir senedir aşağı yukarı kapalı camimiz.
9: 1616 yılında inşa edilen Atlama Taşı Camii'nin bir süredir tadilat nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Olayın ardından ekipler bölgeyi şeritlerle kapattı, giriş çıkışlar durduruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vincin taşıdığı yükün minareye temas ettiği, birkaç saniye sonra da kubbenin aşağı indiği görülüyor. Mahalle sakinlerinden Sertan Saltan da büyük bir ses duyduklarını söyleyerek bir anda herkes dönüp minareye baktı. Kubbe gözümüzün önünde düştü dedi.
0: Müzik Spor, tarih, kültür, hepsi ve daha fazlası 8. Etnospor Kültür Festivali'nde İstanbullularla buluştu. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan 24'e festivale ilişkin özel açıklamalar yaptı. İzleyelim.
11: Ak Tolgalı Beylerbeyi ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle.
12: Kendi sporlarımız, kendi oyunlarımız, kendi müziklerimiz, kendi danslarımız ve tabii ki birçok çocuk oyunları, çocukların çok güzel zaman geçirmesini hedefledik. Zaten etrafı görüyorsunuz, gençlerimiz, çocuklarımız oynuyorlar. Bütün halkımızı bekliyoruz.
13: Meydanlar atların nal sesleriyle yankılandı. Oklar şaşmadan hedefe vardı. 8. Etnospor Kültür Festivali kapılarını bir kez daha açtı.
12: 20'den fazla ülkeden çok farklı gösteriler. Bazıları sportif, bazıları müzik, bazıları halk oyunları. Onları da izleme fırsatı bulacağız.
13: Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan festival kapsamında 24'e özel açıklamalarda bulundu.
12: Türk dünyası dünyada geleneksel sporlarını en güçlü yaşatan aslında milletleri barındırıyor. Anadolu'da da kendi sporlarımıza çok güçlü sahip çıkıldığını görüyoruz. Yağlı güreşimiz çok ciddi bir yükselişte. Geleneksel okçuluğumuz çok ciddi bir yükselişte. İnşallah darısı ciritin başına.
14: Bu görmüş olduğunuz Avrupa atı aslında bir engel atlama atı, ancak burada etnosporda aynı zamanda at binme heyecanını da vatandaşlara yaşatıyor.
15: Özel varlıklar, özel canlılar. İnsanların burada atlarla tanışmasına vesile olmak da bizim için çok gurur verici bir şey. Çünkü ben her zaman şunu söylerim, bir temas hayatımızda çok şeyi değiştirebilir.
13: Ziyaretçilerini davul zurna ile karşılayan festivalde geleneksel okçuluk her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gördü.
16: Mete Gazoz'un yolundan ilerlemek istiyorum.
14: Yaylar gerildi, nefesler tutuldu. Asırlardır savaş meydanlarından kültür meydanlarına uzanan okçuluk geleneği etnosporda yeniden hayat buldu.
17: Geçen sene ve 10. senelerde geldim. Okçuluk ve program yarışmalar yapılıyor ya abla, o çok güzeldi.
13: Geleneksel sporların yanı sıra yıllara meydan okuyan oyunlarda eğlence doruğa ulaştı.
14: Güzel mi patlamak?
18: Güzel, çok güzel.
14: Hep oynar mısın ip atlama oyunu arkadaşlarına?
18: Çok oynardım ama artık oynayamıyoruz.
14: Adres bu kez çocuk oyun alanları. Çocuk dediğime bakmayın. Burada 7'den 70'e herkes çuval yarışından halı çekmeye ve ip atlamaya kadar pek çok oyunu tecrübe ediyor. Nasıl gidiyor halı çekme?
18: Çok iyi.
14: Kazanacak mısınız?
18: Kazanacağız.
14: Güçlü müsünüz?
18: Güçlüyüz.
14: Hadi bakalım, çekin. Geçmişin mirasını yaşatan etnosporda bir obada Filistin için ayrıldı. Hem Filistin kefiyesi hem de 1948 öncesine ait gerçek Filistin haritası bu obada yer alıyor.
19: Dünya Etnospor Konfederasyonu öncülüğünde 8.'si hem spora hem de aslında kültürün içerisinde var olduğu çok özel bir organizasyonda. Bu sene daha da büyük bir gelişim göstermiş Etnospor Festivali. İnşallah bu katılım gün gün daha da artarak devam edecek. Bugün de çok yoğun bir çocukların, öğrencilerin katılımı söz konusuydu.
20: Bu sene ilk kez geliyorum. Geçen senelerde fırsatım olmamıştı. Ama büyük bir şey kaçırdığımı fark ettim bu sefer. O yüzden bugün protokolle beraber, yarın da çocuklarımla beraber gelip keyfini çıkaracağım.
14: Böyle Filistin'e dikkat çeken bir obanın bulunmasıyla ilgili neler söylersin?
21: Neler söylerim? Bence çok güzel bir hareket. Hem gençlerimize Filistin'i sevdiren bir hareket.
22: Özgür olarak hepimiz Filistinliyiz.
14: Neler söylersin? Burada bir Filistin obası da var. Oldukça dikkat çekici.
22: Burada herkes, ablalarımız falan bize bir sürü şey öğretiyorlar. Çok güzel, bize rozetler falan takıyorlar ve böylece daha güzel öğrenmiş oluyoruz her şeyi. Çok güzel burası.
14: Filistin'in tarihine dair de detaylar öğreniyor musunuz?
22: Evet, öğreniyoruz. Çok güzel bilgiler verdiler bize.
13: Dünya burada sloganıyla kültürler aynı gökyüzünün altında buluşurken festival 24 Mayıs'a kadar Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açık tutacak.
23: En çok ok atmak istiyorum ama her şeyi görmek için geldim.
0: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Fatih Camii'nde temizlik çalışmalarına başlandı efendim. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda cami ve çevresi önce temizlendi, ardından gül suyuyla havalandırıldı.
24: Bayrama sayılı günler kala camilerde hummalı temizlik çalışmalarına başlandı. Vatandaşlar secdeye gül kokuları ile eğilecek. Fatih Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Fatih Camii başta olmak üzere toplamda 364 cami için temizlik çalışmaları sürüyor. Camiler önce buharlı cihazlarla temizlendi, ardından gül suyuyla havalandırıldı. Aynı işlemler bahçe ve şadırvanlar için de gerçekleşti. Temizlik çalışmaları bayram boyunca devam edecek.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası yolculuk planı yapan vatandaşlar otogarlara yöneldi efendim. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gitmek için hazırlıklarını yaptı. İstanbul'daki ana seferlerde doluluk oranı %90'a ulaştı. Firmalar ek seferlerini devreye soktu.
13: Kurban Bayramı yaklaştı. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olanlar otogarlara koştu.
1: 9 günlük bayram tatili başlamadan otogarlardaki yoğunluk başladı. Otobüs biletlerinin %90'ı satıldı.
2: Bayram tatili diye çıktık. 30 senedir zaten sürekli Saras Körfezi'ndeyiz. Allah nasip ederse gideceğiz. Sevdiklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklarımız gelirse elimizi öptüreceğiz. Onlarla da bayramlaşacağız.
13: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte şehirler arası otobüs biletlerine yoğun talep oluştu. İstanbul'daki ana seferlerde doluluk oranı %90'a ulaştı.
4: Evet, bu yoğunlukla karşılığı olarak biz de ek servislerimizi hazırladık. Ek servislerimiz de dolmak üzere. Yani ihtiyaç olduğu müddetçe hizmet verebilmek için mutlaka ek servislerimizi açıyoruz. %100 kapanma diye bir şey yok bizde şu anda.
1: 9 günlük bayram tatilini ailenin yanında getirecek.
5: Evet. Bayram tatili 9 gün olunca normalde gitmeye niyetim yoktu yeni geldiğim için. Baktım 9 gün oldu, gideyim dedim ben de. Onları görürüm dedim.
13: Bayram tatili öncesinde firmaların ana seferleri neredeyse doldu.
1: Biletler aslında günler öncesinden tükendi. Turizm acenteleri vatandaşları mağdur etmemek adına ek seferlerini devreye soktu.
4: İlave servislerde yerlerimiz mevcuttur. Buna bağlı olarak yine açılacak ileri servislerde yerimiz olacaktır.
6: Seferler başladı. İlave ek seferlerimiz de var.
25: Ben 15 gün önceden aldım abi ya.
1: Neden bu kadar önceden aldın? Biletler tükeniyor diye mi?
25: Tükeniyor, bulamıyoruz.
13: Sektör temsilcilerinin bu yılda yoğunluk beklentisi yüksek. Özellikle yoğunluğun hafta sonu daha da artması bekleniyor.
26: O da Mardin'e.
1: Peki efendim, bayram ziyaretine mi?
26: Evet, annem tek orada yalnız. Onun için onun yanına gitmem lazım.
1: Bayram tatili vesilesiyle nereye gönderdiniz çocukları?
27: Ankara'ya gittiler, oradan Bologere'ye geçecekler.
1: Aile büyüklerini ziyarete mi efendim?
27: Evet.
1: Kimler var peki oralarda?
27: Vallahi bütün süreler orada neredeyse.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım efendim. Öncelikle akşam gazetesiyle başlıyoruz gazete başlıklarını aktarmaya. Türkay öldürdü, Şükrü halletti diyor manşetinde akşam gazetesi. Efendim geçtiğimiz saat diliminde de detaylarıyla aktarmıştık. O özel röportajı uzman görüşleriyle ekranlarınıza taşıdık. Akşam ABD temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın New York'ta sokakta bulduğu ve yıllardır sır olan cinayetle ilgili önemli detaylara ulaştı deniliyor. Detaylarda kırmızı bültenle aranan Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş yaşananları ilk kez anlattı. Biz de ilk kez 24 ekranlarında bu özel röportajımızla birlikte geçtiğimiz saat diliminde ekranlarınıza taşıdık. Türkay Sonel valilik konutundayken kanka bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi ve bir kızı öldürdüğünü söyledi diyor özel röportajımızda. Ne yaptın, nasıl yaparsın diye sordum. Tehdit ediyordu, çok bağırıyordu. Ben de çıkarıp sıktım kafasına ifadeleri dikkat çekiyor. Cinayet sonrası Türkay beni aradı diyor. Arabayla aldı. Köprü civarında turladık. Sanırım polis geldi mi diye kontrol ediyordu ifadeleri de dikkat çekti. İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğim ve de vali babası beni alnımdan öptü. Sustuğum için teşekkür öpücü olabilir ifadesinde de bulundu. Gömüldüğü yer içinde iki tahminim var dedi. Onlara da bakalım. Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerken kontrol noktasının üstünde Bayraktepe'de su arıtma tesisi var. Oranın altındaki toprak kalana helikopter pistinin oralara gömülmüş olabilir şeklinde konuştu. Ve Aktuluk Mahallesi civarında bir yere de gömmüştür şeklinde de ikinci yeri de bu şekilde tarif etti. O haritaya da yer veriyor akşam gazetesi. Bir ve ikinci yer Aktuluk ve Bayraktepe olarak bu iki yeri de haritada konumlandırıyor akşam gazetesi manşetinde. Akşam gazetesi ve 24 cinayetin kilit ismini New York'ta buldu efendim. Detaylarıyla ekranlarınıza taşıdık diyelim ve sür manşete çıkalım şimdi. Barışın güvencesi Türk ordusu diyor sür manşetinde akşam gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz dedi ve dünyaya oldukça önemli mesajlar verdi. Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. 2500 yıllık kurmay aklıyla Türk ordusu sadece ülkesi ve milleti değil, bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir ifadelerini kullandı diyelim. Ve diğer başlıklara bakalım efendim. Gündemi sarsan mutlak butlan kararıyla devam edelim. Bay Kemal 3 yıl sonra geri döndü başlığını kullanıyor akşam gazetesi. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayındaki usulsüzlüklere ilişkin CHP'lilerin yaptığı şikayetleri haklı buldu. Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırdı deniliyor detay.

Aylarda Ankara Bölge İdare Mahkemesi şikayet konusu kurultayda delegelerin iradesinin baskı ve para menfaat ilişkileriyle zedelendiğine hükmetti. Özgür Özel ve ekibini tedbiren parti yönetiminden uzaklaştırdı. Kararla kurultay sonrası alınan tüzük değişiklikleri, kurultaylar, İstanbul İl Kongresi de geçersiz sayıldı. Bir önceki yolsuzluktan arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu ve ekibi yeniden göreve getirildi deniliyor detaylarda. Ve Akşam Gazetesi şu soruyu da soruyor. Peki şimdi ne olacak? CHP kulisleri kararla birlikte hareketlendi ve şu senaryolar konuşuluyor diyerek sıralıyor o senaryoları Akşam Gazetesi. Özel ve 120'ye yakın vekil partide kalacak. İmamoğlu ve taraftarları yedek parti formülünü hayata geçirecek. Yeni yönetim arınma çağrısına yoğun ihraç kararları alacak ve ilçe ve il yönetimleri yeniden seçilecek deniliyor. Bu dillendirilen senaryolarda Akşam Gazetesi haberinde bu senaryoları sıralıyor diyelim ve Bakan Tekin'in ifadeleriyle devam edelim. LGS'de kamera dönemi başlığı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de önemli bir yeniliği devreye alıyoruz dedi ve detaylarını verdi. Sınav binalarının girişlerinde sınav evrağı kurultayının açıldığı alanlara, sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemleri kurmaya başladık dedi. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özköy'ün sorularını cevapladı. Tekin okulların güvenliğiyle ilgili de tüm okullarda kamera olacak. Bazı okullarda kartlı giriş devreye alacağız. Tedbirlerimizi Eylül'e kadar tamamlayacağız ifadelerini kullandı. Bunun yanında 112'ye dijital ihbar başlığı da yer alıyor. Hemen ona da bakalım kısaca. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulamasını tanıttı. Sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtla da ihbar yapılabilecek efendim. Bu oldukça önemli, görüntülü kayıtla ihbar yapılabilecek olması. Ve dün gözler İstanbul Havalimanı'ndaydı efendim. Zira aktivistler geldi. Aktivistleri Türk Hava Yolları getirdi. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Sumut filosundaki 85'i Türk, 422 aktivist 3 THY uçağıyla İstanbul'a getirildi efendim. Dışişleri Bakanlığı yoğun çalışmalar yürüttü bu anlamda. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru seyir halindeyken saldırmıştı. O aktivistler şükürler olsun dönüşlerini yaptılar diyelim ve Sabah Gazetesi'ne geçelim. Sabah Gazetesi manşetinde Efes'te dosta güven, düşmana gözdağı diyor. Hemen bakalım detaylarına. Efes 2026'nın sadece tatbikat olmadığını belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır ifade kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Yüksek teknolojili yerli ve milli silahların başarıyla kullanıldığı Efes 2026'nın bir tatbikatın çok ötesinde anlamı olduğunu ifade etti. Kararlılık senaryolar yazılırken başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ve mutfağımız Anadolu'nun ruhunu dünyaya taşıyor başlığına da bakalım. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir sofrada miras temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programına katıldı. Türk mutfak mirasının yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşü olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan şöyle konuştu. Mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz. Türk mutfağı Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en güçlü kültür elçilerinden biri. Bize düşen görevse ülkemizin gastronomi imajını hak ettiği konuma taşımaktır ifadelerini kullandı. Ve insanlığın yüz hakları Türkiye'ye getirildi. Bu başlığa bakalım. Gazze'ye yardım götürürken katil İsrail'in alıkoyduğu Sumut aktivistleri THY'ye ait 3 uçakla İstanbul'a getirildi efendim. Sabah gazetesi de bunun detaylarına ilk sayfadan yer veriyor. Ve şaibeli kurultay iptal diyor bir diğer başlığa. Başında da Sabah gazetesi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi.

Denildi efendim. CHP'nin 38. kurultayı ve sonrasındaki İstanbul İl Kongresi mutlak butlan yani kesin hükümsüzlükle sakatlandığı gerekçesiyle

...na getirildi deniyor detaylarda ve Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Hürriyet gazetesinin de manşetinde bu gelişme var efendim. CHP'ye mutlak butlan başlığını atmış manşetine Hürriyet gazetesi. CHP'nin 38. kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi ve mahkeme Özel Bey ekibinin görevinden uzaklaştırdı. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na verdi deniliyor detaylarda. Hem haberlerimizde hem önceki gazetelerde de yine detaylarına yer vermiştik efendim. Bahçeli de açıklamalarda bulundu. Feragat etmeli dedi. Kararı değerlendiren MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmeli. Bu hem CHP'nin hem de ülkemizin yararına olacaktır dedi. Aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuştu. Mahkeme tarafsız ve bağımsız karar aldı dedi. Akın Gürlek mutlak butlan kararını değerlendirdiği konuşmasında yargı makamları elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsızlık ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir ifadelerini kullandı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Efes'ten dünyaya verdiği mesajlar da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deydi. Efes tatbikatını izledi ve tüm dünyaya verdiği mesajların, bu tatbikatın verdiği mesajların çok iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti. Biz detaylarına yer vermiştik. Şimdi biraz aşağıya inelim. Bu kez yolda kural farklı diyor bir diğer haberinde Hürriyet gazetesi. Hemen ona da bakalım. Trafik cezalarını artıran, yeni düzenlemeler getiren yasadan sonraki ilk büyük tatil başlıyor efendim. Dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var diyerek uyarıyor Hürriyet gazetesi. Birincisi, araçlarda bulunması gereken ekipman listesi. Artık pense, tornavida, yedek ampuller ve çekme halatı bulundurmak da zorunlu. Eksik ekipman cezası 1246 lira. Bunu hatırlatalım. Ve ikincisi, radar ve hız koridorlarındaki denetimler, sürücülerin hız limitlerine uyması büyük önem taşıyor diyor Hürriyet gazetesi. Vatandaşlar radar noktalarına İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabiliyor ifadeleri de yine yer alıyor. Ve Hatay'da sağanak felakete yol açtı efendim. Ev, köprü ve yol çöktü. Sel yüzünden evlerinde mahsur kalanlar kurtarıldı. Yollar çöktü. Araçlar içine düştü. 3 ölü, 2 kayıp var. Hatay'da sağanak yağmur su baskınlarına yol açtı. Toprak kayması sorunu çöken müstakil evde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çöken yoldan dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü. Sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Karaçay Nehri üzerinde bir köprü çöktü ve üzerindeki araçta bulunan iki kişi kayboldu diyor Hürriyet gazetesi bu haberin detaylarında da. Ve 25 ünlü isme gözaltı kararı. Buna da bakalım. Biz haberlerimizde de ekranlara taşıdık muhabir bağlantımızla birlikte. İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Yapılan son dalga operasyonda ve Mabel Matiz, Berkay Şahin, Osman Haktan Canevi, Onur Tuna ve Feyza Civeley'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Bazı isimlerin yurt dışında olduğu öğrenildi deniliyor detaylarda. Ve Milliyet gazetesine bakalım şimdi. Milliyet gazetesinin de manşetinde bu mutlak butlan kararı var. Mahkeme Kılıçdaroğlu dedi diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Mahkeme Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. olağan kurultayını iptal etti. Sonraki tüm kurultaylarda otomatik olarak yok sayıldı. Tedbirli kararla Özel görevden uzaklaştırılıp Kılıçdaroğlu'nun göreve devamına karar verildi deniliyor bu haberin de detaylarında. Ve aşağısına inelim, manşetin altına indiğimizde Efes'ten dünyaya verilen o mesajlar yer alıyor Milliyet gazetesinde. Genişçe bir yer ayrılmış bu nefes kesen fotoğraflarla birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Burada verilen mesajların iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti. Bunun da detaylarını ekranlarınıza taşımıştık efendim. Okulların güvenliğinde yeni dönem başlığına bakalım şimdi. Her okula polis görevlendirilmesini doğru bulmadığı belirten Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni dönemde güvenlik kameraları ve kartlı giriş sistemi gibi uygulamalar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ayrıca yapay zeka destekli sistemlerle okullardaki verilerin analiziyle
anomali durumlarının tespit edilmesi ve riskli görülen öğrencilerin takip edilip gerekli durumlarda emniyete bildirilmesi de planlanıyor deniliyor bunun haberin detaylarında. Ve Hayat 112'de devrede efendim. İçişleri Bakanı Çiftçi

30'a yakın ihbar türünü tek uygulamada birleştiren yeni akıllı telefon uygulaması Hayat 112 Acil Mobil İhbar Sistemi'ni tanıttı. İlk yardımdan orman yangınına, trafikte radar bilgilendirmesinden okulda acil durum ihbarına kadar pek çok başlığı içeren uygulamayla acil bildirimlerin anında merkeze ulaşması ve ilgili birimlerin hızla olay yerine intikal etmesi sağlanacak deniliyor. Ve sürmanşete çıkalım efendim, Kadir İnanır entübe edildi. Bunun da detaylarına bakalım. Zatüre nedeniyle bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır entübe edildi. Akciğerinde tümör tespit edildiği öğrenilen 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren hayat arkadaşı Jülide Kural, daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi ve kontrolü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Acil şifalar diliyoruz efendim ve Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde mutlak butlan kararı var. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçiyor, mutlak butlan kararı sistemi dağıttı diyor manşetinde Türkiye Gazetesi. Hemen detayına kısaca bakalım. Yargı Özel ve İmamoğlu'nun rüşvet parasıyla delegeleri satın alarak partiyi ele geçirdiği kurultayı yok saydı diyor detayında Türkiye Gazetesi. Detaylarına yer vermiştik efendim. Manşetin üzerinde de yine Efes 2026 tatbikatı yer alıyor. Heveslerini kursaklarında bırakıyoruz başlığıyla. Şimdi biraz aşağıya inelim. Suikastlar durduramadı. Milli Telefon'la 29 yıllık hesabı kapatıyoruz ifadesi başlığı dikkat çekiyor Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında. FETÖ, küresel çete ve mühendis cinayetleri Milli Telefon'u geciktirdi ancak engelleyemedi diyor Türkiye Gazetesi. Türkiye ilk cep telefonu Aselsan'ı 1919 adıyla 1997'de üretti. Projenin her adımını bilen İbrahim Büyükbaş, Osman Kavala dağıtımı engelledi, Soros ve FETÖ de devreye girdi. Mühendisleri şehit edilen Aselsan'ın bugün tekrar telefon üretmesi dijital istiklal alanımız olacak ifadelerini kullandı diyoruz ve Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de mutlak butlan kararı var efendim. CHP'de butlan depremi, kurultay iptal, Kılıçdaroğlu dönüyor manşetini atmış Yeni Şafak gazetesi. Ankara Bölge Adliyesi delege pazarının kurulduğu, para ve yakınlarına iş tekliflerinin havada uçuştuğu CHP'nin kurultayını iptal etti. Mutlak butlan kararıyla şaibeli kurultayda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in yönetimi bitti. Kılıçdaroğlu göreve döndü ifadeleri kullanılmış diyelim. Yine Efes 2026 tatbikatı da ilk sayfada yer alıyor diyelim de sürmanşete çıkalım efendim. 422 kahraman Türkiye'de. Sumud'un İsrail esareti bitti. Gazze'ye doğru ilerlerken İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist dün Türkiye'ye getirildi. Sumud filosu yolcularını taşıyan 3 THY uçağı dün saat 17.30'da İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistler havalimanında yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Kurşunlanarak ya da darbedilerek yaralananlarsa ambulanslarla hastaneye götürüldü efendim. Pek çok yaralı vardı. Gazze'ye ulaşamadık, üzgünüz dedi her biri. Aktivistlerden Abdülmecit Bahçıvan, gururlu ancak Gazze'ye ulaşamadıkları için de üzgün olduklarını söyledi efendim. GZT editörü Ümmü Gülsüm Durmuşsa, İsrail askerleri elektrikle işkence yaptılar dedi ve uğradıkları zulmü anlattı. Ama bizim Gazzelilerin, Filistinlilerin yanında bu uğradığımız zulüm hiçbir şey dedi. Aklımız onlarda, gidemediğimiz için üzgünüz ifadelerini de kullandı. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine geçelim. Ordumuz barışın teminatıdır başlığı yer alıyor Yeni Akit gazetesinin manşetinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katılarak Türk ordusunun kendi milletinin, vatanının hafızası ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızası ve mefkuresini taşıdığını vurguladı efendim diyelim ve sürmanşete çıkalım şimdi. Bay Kemal geri döndü diyor sürmanşet.
Yeni Akit gazetesi ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayıyla 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği için mutlak butlanı iptal etti deniliyor detaylarında. Efendim gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Böylelikle moderatör

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan

0: yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm gelişmeleri ve satır aralarını konuklarımızla yaklaşık 2 saat boyunca değerlendireceğiz. Evet, gündem yoğun. CHP'de Özgür Özel dönemi tarihten silinmiş gibi görünüyor. 38. olağan kurultayda şaibe iddialarıyla görülen davada Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan kararını açıkladı.
1: CHP'de beklenen karar çıktı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak butlan kararını açıkladı. Özgür Özel yönetimi bu kararla yok hükmünde. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturacak.
2: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda.
1: Satın alınan delegeler şaibe karışan bir kurultay. Sonuç, rezil olan CHP yönetimi. CHP'nin şaibeli 38. olağan kurultayıyla ilgili Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi son olarak eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olduğu ifadeyi dosyaya eklemişti. O ifadeler incelendi. Dosyanın tümü tekrar masaya yatırıldı ve karar aşamasına geçildi.
3: 1 milyon TL civarında borcumuzun olduğunu tüm vatandaşlar.
1: İstinaf Mahkemesi CHP'nin 38. olağan kurultayıyla ilgili mutlak butlana hükmetti. Bu kararla Özgür Özel yönetimi, Özel yönetiminin aldığı kararlar ve bu süreçte yapılan tüm seçimler yok sayıldı. Yani CHP'de Özgür Özel dönemi hiç yaşanmadı sayıldı.
4: Mansur Başkanımın konuşmasıyla birlikte
1: kararla CHP 38. olağan kurultay sonrasına döndü. Genel Başkan tekrar Kemal Kılıçdaroğlu oldu. O kurultay öncesinde kim hangi görevdeyse CHP'de tekrar aynı koltuğa oturacak. Daha sonra CHP tekrar kurultaya gidecek.
0: Evet, mahkeme mutlak butlan kararını verdi. Peki bu karar neden alındı? Hemen hızlıca bakalım. Delege iradesi fesada uğratıldı. Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekelerle birlikte değerlendirildi ve bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi. Bazı delegelerin oy tercihleri yönlendirildi dedik. Para, iş, adaylık ve başka vaatlerde bulunuldu. Bunun da detayına bakalım. Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi'nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesinde esas alındı. Evet, bir diğer madde, oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi deniyor. Bazı delegelerin oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı. Sonradan yapılan olağanüstü kurultay sakatlığı gidermeye yetmedi ki bunu en sonunda baksak daha bir sonuç gibi olacak. Oy pusulalarının fotoğrafları istendi dedik ki az önce de işte o detayı diğer maddenin altında belirtmiştim. Oy pusulalarının fotoğrafını çekip gönderilmesi istendi seçmenlerin. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Anayasanın 69. maddesiyle siyasi partiler kanununun 4. ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgusu vardı. Seçimler demokrasi esaslarına uygun yapılmadı özetle. Kanun hükümlerine aykırı hareket edildi. Kanunun emrettiği hükümlere aykırılık bulunduğu sonucuna ulaşıldı. Kararda kurultay ve kongrede iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı. Ve sonradan yapılan olağanüstü kurultay sakatlığı gidermeye yetmedi ve 4-5 Kasım 2023 kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylarında hukuki dayanının kalmadığı sonucuna varıldı diyelim ve hemen Ankara'ya dönelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bize tabii dünden bugüne yansıyanları anlatacak birçok açıklama geldi. Karar yanlış hatırlamıyorsam 17.32 sıralarında bir son dakika olarak haber merkezlerine düştü ve sonrasında yapılan açıklamalar, yaşanan gelişmeler hepsini şimdi Mustafa Daş'tan'la konuşacağız. Günaydın, kolay gelsin.
5: Günaydın Elif Hakkı Yakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. Tabii mesainiz bitmeden başladı gibi bir durum söz konusu. Değil mi Mustafa Daş'tan siz ve tüm Ankara ekibinin?
5: Şimdi dün siz söylediniz, saatler 17.32'yi gösterdiğinde İstinaf Mahkemesi'nden gelen kararla beraber Ankara siyaseti bir anda hareketlendi. Aslına bakarsanız beklenen bir karar mıydı? Evet, beklenen bir karardı. Yani uzun süredir de konuşuluyordu, tartışılıyordu üzerine. Hatta şöyle bir ifade de vardı. Yani Özgür Özel ve Özgür Özel'in destekçileri bu noktada zaten gerekli tedbirleri almışlardır. Hani bir yol haritaları vardır şeklinde bir düşünce de vardı. Ama dün gece gördük ki Özgür Özel'in de bir yol haritası yok. Özgür Özel'in yanındakilerin de şu an için bir yol haritası yok. Zaten dün kendisi de bizzat bunu söyledi CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada. Peki neler yaşandı? Şimdi bir süredir biliyorsunuz bu şaibeli kurultayla alakalı bir mutlak butlan davası var. Bir de ceza davası var. Şimdi ceza davası devam ediyor. Ceza davasının bir sonraki duruşması 1 Temmuz'da. Sinaftaydı mutlak butlan davası ve ceza davasındaki ifadelerin ve aynı zamanda sadece ceza davasındaki ifadeler değil, bir de biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklara yönelik bir dava var. İstanbul'da arkadaşlarımız ambiyan takip ediyorlar o davayı da. O davadaki ifadelerde hem mutlak butlan davasını hem de şaibeli kurultayla alakalı ceza davasını etkileyebilir diye pek çok kez yayınlarımızda hukukçulardan da görüşler almıştık. Öyle de oldu. Son olarak Özkan Yalım'ın, eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 38. kurultayla alakalı, CHP'nin 38. olağan kurultayla alakalı bir ifadesi vardı. İşte o da ek ifade verdi. İstanbul'daki duruşmayla alakalı, davayla alakalı. Daha sonrasında o ek ifadeler Ankara'ya gönderilmişti. Ankara'da dosyaya girdi ve İstinaf Mahkemesi bütün incelemelerini tamamladıktan sonra da mutlak butlan kararını verdi. Şimdi mutlak butlan kararı daha önce hiç duymayanlar için tabii karşılığı acaba nedir diye bir soruyla geliniyor. Şöyle söyleyelim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dönemi diye bir dönem yok. Yok oldu. Dün itibariyle saatler 17.32'yi gösterdiğinde mahkeme bu kararı açıkladığında bu dönem hiç yaşanmamış gibi oldu. Yani 38. olağan kurultaydan dün saat 17.32'ye kadar geçen süreç, zaman tamamen yok sayılıyor. O yüzden de Özgür Özel döneminde alınan kararlar yok sayılıyor. Mesela dün Gaziantep Milletvekili ile alakalı, ki Gaziantep Milletvekili sadece yargı kararına saygı duymamız gerekir gibi bir açıklama yapmıştı. Eğer ki mutlak buttan gelirse ne olacak sorusuna cevaben. Ve hemen alelacele parti meclisine sevk edilmiş. Parti meclisinden de Yüksek Disiplin Kurulu'na sevki istenmişti ihlaç talebiyle. Ama dün mesela alınan o karar da yok sayıldı. En küçük karardan en önemli karara kadar, kurultay kararına kadar bu kararların hepsi yok sayıldı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hala 38. olağan kurultayına hazırlanıyor diyebiliriz şu anda. Peki 38. olağan kurultayına hazırlanırken CHP'nin başında kim vardı? Beni sırtımdan hançerlediler diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yani CHP'de şu anda genel başkanlık mevkii Kemal Kılıçdaroğlu'na emanet. Bunu bir öncelikle anlamamız gerekiyor. Mutlak butlan kararı şahsın genel başkanlığını sona erdirmiyor. Mutlak butlan kararı şahsın başkanlık sürecini tamamen yok sayıyor. Bakın, genel başkanlık yetkilerini sona erdirmesi ayrı bir şey. Yönetimin yetkilerini sona erdirmesi başka bir şey. bunu tamamen yok sayması başka bir şey. Mutlak mutlak kararı bu süreci tamamen yok sayıyor. Yani 38. olağan kurultaydan önce bir gün öncesinde CHP'de ayarlar neyse tekrar o ayarlara döndü Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun en basit anlatımı o. Özgür Özel dönemi tamamen yok sayılıyor. Özgür Özel, Özgür Özel'in yönetim kadrosundaki isimler. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu MYK'sı mesela geçerli. CHP'de 38. olağan kurultay öncesinde kim hangi görevdeyse o kişiler de o görevde. Bakın öyle bir durum da söz konusu. Yani biz sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel üzerinden süreci anlatıyoruz ama diyelim ki X kişisi genel başkan yardımcısı mıydı? X kişisi şu anda genel başkan yardımcısı. Özgür Özel'in genel başkan yardımcım dediği kişilerin bir genel başkan yardımcılığı vasfı yok şu anda. Hukuken yok, onu söyleyelim. Peki dün ne oldu? Bu karar açıklandıktan sonra tabii gözler iki noktaya çevrildi. O iki noktadan bir tanesi CHP Genel Merkezi, bir diğeri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüydü. Ne olacak diye. Acaba Kemal Bey'den bir açıklama gelir mi? İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde neler olur? CHP Genel Merkezi şaşırttı mı? Şaşırtmadı. CHP Genel Merkezi'nde yine gerginlik vardı. Özgür Özel bu mutlak butlan kararı öncesinde genel başkan yardımcısı olarak görevlendirdiği isimlerle MYK toplantısı gerçekleşti. Ama neyin MYK'sı? Yani dün gece bülteninde moderatörümüz Erkan Kol'un çok güzel bir ifadesi vardı. Ya o MYK o MYK değil. O genel başkan o genel başkan değil. O CHP o CHP hiç değil. Yani yok olmayan bir genel başkan yardımcısı vasfıyla MYK toplantısı gerçekleştirmek gerçekleştirmez. Biz ona MYK toplantısı demeyelim. Karardan sonra Özgür Özel 5 saat bir toplantı yaptı genel merkezde. Peki genel merkezdeki genel durum nasıldı? Mesela çok garip, genel merkezin bir ana giriş kapısı vardır. Ana giriş kapısının önüne koca seçim otobüsü bir anda çekildi. Bakın şu anda ekranın hemen sağ tarafında arkadaşlarım gösteriyorlar. Bir daha o gündüz görüntüsünü alabilirsek, yani mümkünse ya mümkün değilse çok da önemli değil zaten, kesin denk gelecektir. Genel merkezin önünde böyle kocaman makam arabalarının girdiği, demir parmaklıkların olduğu bir kapı vardır Elif Hakkı Ekuter. Dün o kapının önüne bir anda seçim otobüsü getirildi, park edildi. Neden? Ya yani kapının önüne seçim otobüsü park etmek şu anlama geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu hani gelirse makam arabasıyla içeriye girmesin. Çünkü partide bir görevi yok ya güya. Hani Özgür Özel'e ve Özgür Özel'in yanındakilere göre. Makam arabasıyla içeriye girmesin. İnsin makam arabasından, Nizamiye'de güvenlikte üstünü aratsın. Daha sonrasında da genel merkez önünde biriken o kalabalığın içerisinden yürüyerek işte genel merkeze gelsin şeklinde bir düşünce bu. Bunun başka hiçbir izahı yok. Yani neden çektiğiniz sorusuna başka hiçbir şekilde cevap bulamazlar. Yani bulabiliyorlarsa yapsın, bulsunlar o cevabı. Kamuoyu da bir dinlesin. Kamuoyu da bir duysun. Çünkü o otobüsün hemen yanına da gece Özgür Özel çıkıp konuşma yaparsa diye ikinci bir otobüs çekildi. Hani biz bu otobüsü buraya konuşma yapılacak diye çektik de diyemezler. O zaman ikinci otobüsü niye çektiniz diye ama sorarlar. Yani bu eski genel başkana, onların tabiriyle tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü onlar sürekli olarak öyle söylüyorlar ya. Hadi diyelim ki mutlak butlan kararını yok sayıyorsunuz. Zaten yok sayıyorlar. Oraya da geleceğiz. Eski genel başkana yapılacak en büyük hakaretlerden, en büyük terbiyesizliklerden birisi, başka bir şey değildir. Ama diğer taraftan da işte yapılan açıklamalara bakıyorsunuz. Açıklamalar bir yandan böyle daha soft gibi gelirken diğer taraftan da yani Kemal Bey'e CHP Genel Merkezi'nde söylenmedik söz kalmadı. Dün itibariyle bu yakışmaz, bu olmaz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok güzel bir açıklaması vardı dün. O açıklamayı şöyle tekrar etmek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan, CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan şahsa yakışan şudur dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Karara saygı duyup CHP'yi, Türk siyasetini daha fazla yıpratmadan süreci olağan akışı içerisinde değerlendirilmeli ve ona göre de adım atılmalı dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bakın bunu söylüyor. Yani CHP'de neler yapılması gerektiğini aslına bakarsanız yol haritasını çok net bir şekilde ortaya koydu dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Peki bu şekilde davranan var mı CHP'de? Mesela Özgür Özel böyle mi davranıyor? Özgür Özel'e destek verenler böyle mi davranıyor? Hayır. Yapmaları gereken belki buydu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylemiydi. Ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu söylemi de işte bazılarının üzerine büyük geliyor. Aslında Devlet Bey bu değerlendirmeyi yaparken olması gerekeni söylüyor ama işte olması gerekenler de bazen insanların omuzlarına ağır gelir. Ya da o gömlek, o bedene, o vücuda büyük geliyor. Devlet Bey aslında bakarsanız doğru olanı söyledi. Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına gelelim. 5 saat bir toplantı yaptı. O sırada parti önünde otobüs barikat gibi parti genel merkezinin kapısının önünde duruyordu. İşte bir anda CHP'liler alelacele genel merkeze çağrıldılar. Orada bir kalabalık oluşturulmaya çalışıldı. O kalabalık oluşturulurken bizim meslektaşlarımıza da bu arada saldırılar vardı. Onları da ayrıyetten değerlendirelim. Mesela A Haber muhabiri çok sevgili İlter. İlter abi diyeyim ben. Sahada da birlikte çalıştığımız isimlerden bir tanesidir. Bir anda CHP'lilerin hedefi haline geldi. Niye? Kararı bizim oradaki muhabir arkadaşlarımız mı aldılar? Yani kararı oradaki muhabir arkadaşlarımız, kameramanlarımız, oradaki basın emekçileri onlar mı aldılar da kararı? Ya da bu davayı ben mi bilmiyorum? Biz mi yani basın mensupları olarak mı gittik de başlattık? CHP'nin kendi içerisindeki isimler, kendi delegeleri, kendi eski belediye başkanları gidip başvuruda bulundu. Savcılığa dediler ki ya bu da şeyde kurultayda şaibe var. Bu kurultayda şaibe var. Buna bir bakın, bunu bir inceleyin dediler. Daha sonrasında bu dava süreci başladı. Dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıkmış. Hayır, çok özür dilerim. Değiştirelim. Bak bizimki de artık şey dil alışkanlığı. Bundan da kurtulmamız lazım. CHP Manisa milletvekili Özgür Özel de çıkmış. Dün diyor ki ya işte bu süreç siyasidir. Ne alakası var? Yani konuyu başka mecralara çekebilmek için, konuyu farklı boyutlara getirebilmek için bu iş siyasidir diyor. Bu iş eğer ki siyasi ise CHP'nin kendi iç siyasetindendir. Başka bir şeyden değildir. Mesela dün siz resmi kurumlardan Adalet Bakanı Akın Gürlek dışında, ki Akın Gürlek'i doğrudan ilgilendiren konulardan bir tanesi olduğu için bir açıklama geldiğini gördünüz mü? Yani dün her şey normal akışında devam etti aslına bakarsanız. Normal akışında olmayan, uzun süredir normal akışında olmayan CHP'ydi. O 5 saat toplantıdan sonra Özgür Özel kameraların karşısına geçti genel merkezde. Akın Gürlek'in açıklamaları var demiştim ya. Akın Gürlek dedi işte temiz aşamaları var bu işin. Temize başvurabilirler. Ama zaten bu süreç CHP'li isimlerin yaptığı başvurular sonrasında buraya kadar geldi. Çok titiz çalışmalarla beraber, soruşturmalarla beraber buraya kadar gelindi. Ve bu karar alındı. Temiz oldu. Açık dilerlerse Yargıtay'a da bu konuyu taşırlar dedi. Beklenen neydi? Mesela Aklı Selim'le beklenen neydi? İşte Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla iletişim kurması ve bu noktada temiz sürecine de gitmeden, bakın temiz süreci çünkü orada Özgür Özel ve beraberindekiler için kötü bir şey. Neden kötü bir şey diyeceksiniz? Ya uzuyor, süreç uzuyor. CHP için de kötü bir şey. Süreç uzuyor orada. Ya, süreci böyle temizle taşıyalım, temizden karar çıksın, şu olsun, bu olsun falan gibisine taşımak yerine. Mesela şunu yapabilirdi Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda konuşurdu. Derdi ki Kemal Kılıçdaroğlu'na, siz bizim 38. olağan kurultay öncesinde, bizim yok sayılan kurultayımız öncesinde genel başkanımızsınız. Buyurun genel merkeze, gelin genel başkanlık koltuğuna oturun. Hep beraber, eğer ki bu bir CHP'ye operasyonsa, hep beraber bu operasyonu boşa çıkartalım. Siz bize yol gösterici olun, bizi tekrar kurultaya götürün. Kurultayda bütün bu tartışmaları bitirecek şekilde ben kendime güveniyorum, tekrar genel başkan seçileyim. Ya da başka bir aday varsa o çıksın benim karşıma, ben onunla beraber yarışayım. Denseydi, dün ne olurdu? Bir tane bu işte noksan bir durum söz konusu olur muydu? Olmazdı. Her şey süt liman olurdu. CHP içerisinde tartışmalar, kavgalar olmazdı. Bu arada genel merkezdeki bazı çalışanlara buradan bir basın mensubu

0: mensubu olarak teşekkürlerimi de ileteyim. Orada o kendini bilmezlerin gerçekleştirdiği saldırıya, birkaç tane kendini bilmezin gerçekleştirdiği saldırıya da gerek bütün basın mensupları, gerekse de CHP'nin genel merkezindeki bazı çalışanlar buradan gerçekten teşekkürlerimizi iletelim. Karşı çıkmayı engellemeye çalıştılar. Onu da belirtelim. Bunun dışında bu söylediklerimizi yapsaydı, yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çağrılsaydı, genel merkeze böyle bir karar alındı. Buyurun, koltuk sizindir. Bizi tekrar kurultaya götürün. Siz bizim önceki genel başkanımızsınız. Hiç kavgaya, gürültüye, kalp kıracak açıklamalara gerek yok. Zaten bugüne kadar parti olabildiğince yıprandı. Bundan sonra yaralarımızı birlikte saralım deseydi Özgür Özel ve beraberindekiler, kaybetmezlerdi. Bakın, açık söylüyorum, kaybetmezlerdi. Ama CHP'de şöyle bir kültür oluştu Özgür Özel ile beraber. Artık o kültür de yok sayılacak da. İşte ne olursa olsun istemezük. Ne olursa olsun yanlıştır, ne olursa olsun hatalıdır, ne olursa olsun biz mağduruz, onlar bize saldırıyorlar. Ne olursa olsun mücadele, mücadele, mücadele. Ya dün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte ben size gül bahçesi vaat etmedim. Neyi vaat ettin? Neyi vaat ettin? Yani mahkeme salonlarında rezil olmayı mı vaat ettin? Neyi vaat ettin? Belediye başkanlarımı atayacağım. O belediye başkanları da gidecek, yolsuzluğun dibini sıyıracaklar. Bunu mu vaat ettin? Neyi vaat ettin? Her gün adliyelerde başka bir benim görevlendirdiğim kişi gidecek. Orada dosyası olacak, bir soruşturma olacak. Her hafta bir soruşturma, her hafta o soruşturma neticesinde ortaya çıkan yeni pislikler olacak. Neyi vaat ettim? Ben size gül bahçesi vaat etmedim. Neyi vaat ettim? Yani ne vaat ettin? Ne vaat ettin de ne istiyorsun? Ne bekliyorsun şu anda? Yani Özgür Özel genel merkezi önündeki o kalabalığa, dün gece toplanan kalabalığa, kalabalıkta anlıyor, kalabalıkta görüyor. Bakın, oradaki CHP'liler, oradaki isimler de görüyorlar, biliyorlar ne olduğunu, ne ettiğini, ne bittiğini. Evet. Dün aslında bakarsanız anlamak için çoğu gitti oraya. Ve bir süre sonrasında da anladılar zaten. Evet. Şimdi peki, bayram sonrasında doğru bu iş biraz daha sakinleşecektir. Kemal Kılıçdaroğlu dün kararın çıkmasıyla beraber CHP Genel Başkanı'dır.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla buradayız. Müzik

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.
6: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Melik Yiğitel, günaydın.
1: Merhabalar, yalnız kulağımda ses yok gibi arkadaşlar, biraz sesi yükleyin.
0: Evet. Peki, o zaman Melik Yiğitel'in biraz kulaklığıyla ilgili teknik konuya bakarken ben hızlıca dün akşam yaşananları 17.32'de dedik biraz önce Mustafa Daştan'la yaptığımız yayında televizyonlara bir son dakika düştü. Konuştuğumuz Cumhuriyet, uzun zamandır konuştuğumuz bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında şaibe iddialarına ilişkin davada istinaf mahkemesi kararını verdi ve mutlak butlan dedi. Yani Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi düştü. Kurultaydan önceki parti yönetimi, yani Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu ve ekibiyle birlikte göreve dönüyor. Kararla birlikte ne olacak? Elbette Melik Yiğitel'le bunu konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması. İsterseniz bunlara sonra geçelim. Önce bir kararı değerlendirerek başlayalım Melik Yiğitel. Buyurun.
1: Tabii. Ya şöyle, aslında bu karar, önce şunu söyleyeyim sevgili Elif, bu karar herhangi bir yerinde dün Sayın Özgür Özel'in yaptığı basın toplantısında olduğu gibi AK Parti ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan yok. Bu kararın tümüyle CHP delegeleri, CHP yöneticilerinin şikayeti üzerine başlayan bir dava ve süreç. Başta Hatay, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere delegelerin yaptığı suç duyurusunda kurultayda tamamen şaibeli bir durum olduğunu, delegelerin para ve iş vaadiyle Özgür Özel'e oy vermeye yönlendirildiği şeklindeki şikayeti ve sunduğu belgelerle başladı. Yani şikayet edenler CHP'li, şikayet edilenler CHP'li. Ve karar CHP ile ilgili alındı. Dolayısıyla evvela meselenin bu tarafı böyle. Yani bunu siyaseten arasallaştırmak ya da müsebbibi meseleyi başka bir yerde aramak rasyonel değil, akli değil, vicdani değil. Evvela onu söyleyelim. Şimdi bu karar uzun süredir tartışılıyor. Bu en son Özkan Yalım'ın ifadeleri, ona dair belgeler, bilgiler, biliyorsun etkin pişmanlıktan faydalandı ve kongre sürecinde delegelerin bizzat ikna edilmesinde kendisinin de rol oynadığını, bizzat 120'ye yakın delegeyi kendisini aradığını, bunları büyük ölçüde işte iş vaadiyle kendisini ikna ettiğini, belirli belediyelerde işe aldırıldığını ve SGK kayıtlarında bunları rahatlıkla bulunabileceğini ifade etti. Bölge İdare Mahkemesi de bu etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım'ın da ifadesini ek dosya olarak istedi. Mesele ondan sonra da hızlandı. Ve dikkat ederseniz Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı tümüyle oy birliğiyle alındı. Şimdi orada birçok husus var ama en şey olan, en can alıcı tarafı şu. Bir kere diyor ki bu kurultayda tartışmasız şaibe karışmıştır ve delege iradesi fesata uğramıştır. Bu bir. İki, sonrasında başlayan tartışmalara rağmen diyor ve yapılan olağanüstü ve olağan kurultaylara rağmen bu irade beyanı sakatlık durumu ortadan kalkmamıştır. Yani delegenin iradesinin kurultaya yansıması konusundaki tartışmalar yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylara rağmen ortadan kalkmamıştır. Yani bypass edemediniz diyor. Bu hukuksuzluk durumu ortada duruyor diyor. Ve dolayısıyla kararımız o anlamda tartışmasız diyor ve oy birliğiyle alındı karar. Bakın burası çok önemli. Oy birliğiyle bütün üyelerin evet oyuyla alındı. Tamamen kurultay şaibelidir. Sakatlanmıştır irade ve bir örgütlü bir yapıyla bu kurultayda bir yönetim değişikliğine gidilmiştir diyor. Hukuki anlamda herhangi bir tartışmaya yer bırakmıyor. Ve sonra da diyor ki tedbirli olarak

0: mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması ve 3-4 Kasım'a dönülmesi. Yani mutlak buttan. Yani keenlem yekün. Yani hiç olmamış varsayıyorum diyor. Yani bu hukuksuzluk durumunu ortadan kaldırmanın yegane yolu 3-4 Kasım'dan sonra olanları yok farz ediyorum. 3-4 Kasım öncesine dönüyorum diyor. 3-4 Kasım öncesine dönüyorum dediği anda da Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu ve 60 kişilik o dönemki parti meclisi yeniden göreve döndü sevgili Elif. Şimdi burası oldukça önemli. Yani işin hukuki boyutu, çerçevesi bu. Şimdi bu karara işte uyacaklar mı, uymayacaklar mı? Bu kararı tanıyacaklar mı, tanımayacaklar mı? Ya böyle bir tartışma olamaz. Yani siz beğenmeyebilirsiniz kararı, eleştirebilirsiniz de uymamak diye bir şey olmaz. Yani bu hukuka karşıdır. Bu verilen hukuk kararına karşı direnmektir ki böyle bir şey olursa bu da ayrı bir dava konusu olacak. Yani verilen bir mahkeme kararının yerine getirmesini engellemeye dair bir başka dava açılabilir. O bakımdan da karar metnine baktığımızda atıflar, davacı, davalı, ortaya konulan belgeler, ifadeler dört dörtlük dosyada tek tek sıralanmış, atıfta bulunmuş ve daha sonra da neden bu kararı verdiğini mahkeme çok açık bir şekilde beyan ediyor. Tekrar ediyorum, delege iradesi fesata uğratılmıştır. Bir takım para ve iş vaatleriyle, yani şaibe karışmıştır. Tam şaibe hali vardır. Bunu ortadan kaldırmanın yegane yolu da mutlak buttan kararıdır. Yani keenlem yekün, yani yok hükmünde sonradan olanlar, 3-4 Kasım sonrası olanları ben yok sayıyorum ki, ben yok sayıyorum ki bu hukuksuzluk hali tümüyle ortadan kalksın diyor mahkeme. Ya karar o kadar anlaşılır ki.
1: Tabii daha fazla detay konuşacağız. Bu arada Bitlis Seren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık da bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, iyi yayınlar. Melik Bey selamlar.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi hocama da elbette ilk değerlendirmesini alacağım ama öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi delegeleri değiştirecek bu kritik karar çıktı ve Ankara Bölge Adliyesi Mahkemesi CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel'in genel başkanlığı düştü. Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu. Peki bundan sonra ne olacak? CHP Genel Başkanlığı'nda neler yaşanıyor? Hemen başkente döneceğiz. Detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız. Ahmet Taner Işıldak, günaydın, kolay gelsin diyorum ve oradaki durumu senden alarak devam ediyoruz. Buyurun.
3: Elif Hakkı Kutaş, günaydınlar. Tabii dün akşamdan itibaren CHP Genel Merkezi'ndeki atmosferi anlatmaya çalıştık. Şimdi sabah saatleri ne oldu? Peki ilk saatlerde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte neler oldu? Şimdi şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve beraberindeki heyetler hala Genel Merkez'den ayrılmış durumda değiller. Zaten dün yaptıkları açıklamada Genel Merkez'den ayrılmayacağız dedi. Ama işleyecek süreçle alakalı bazı bilgiler verdiler. Öncelikle Yargıtay'a başvuracaklarını söylediler. Akabinde ise Yüksek Seçim Kurulu'na gideceklerini söylediler. Peki Yargıtay sürecinden olacak, buna bakalım. Yargıtay 2 hafta içinde incelemesini yapacak. Yargıtay öncelikle usul denetimi yapacak. Ardından mutlak buttan şartlarının gerçekten oluşup oluşmadığını değerlendirecek. Ve sonrasında Yargıtay kararı onayabilir. Kararı ki tekrar bölge mahkemesine de gönderebilir. Pek çok aslına bakarsanız ihtimal var. Aynı şekilde Yüksek Seçim Kurulu'na da itiraz edecekler. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmeleri halinde şöyle bir olay da doğuyor Elif Hakkı Öktar. Yani Özgür Özel ve yönetiminin 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılan o kurultayda, biliyorsunuz artık o kurultay yok sayıldı ve Özgür Özel'in yönetimi hiç olmamış gibi oldu. Hatta genel başkan sıfatı dahi kullanılmıyor. Manisa milletvekili olarak kullanılıyor. Şimdi Özgür Özel bir seçime girmişti, yerel seçime girmişti. YSK itiraz halinde bu seçimlerde mi iptal olacak? Tabii pek çok soru var beraberinde. İlerleyen günlerde bunlar belli olacak şeyler. Peki şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde atmosfer nasıl? Sakin bir atmosfer var. Dün oldukça kalabalıktı burası. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun portreleri parçalandı, yuhalandı. Biraz taşkınlıklar da oldu basın mensuplarına yönelik. Benim sayabildiğim iki tane kanal tartaklanarak dışarı çıkartıldı. Tabii dediğimiz gibi yani oldukça büyük bir kalabalık var. Özgür Özel de 6 saat süren MK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Direnci ezledi. Tabii biz de burada gelişmeleri an be an takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Elif Akkaya Kutaş, sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabir Ahmet Taner Işıldak bize.

0: açısından değerlendirmesini yapacağım. Çünkü hatırlarsanız yaklaşık 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde yaşadığı siyasal kriz Türkiye'nin gündeminde. Ve bu siyasal kriz maalesef çözülemiyor. Kendi iç dengeleri bu siyasal krizin çözülmesine izin vermiyor. Aynı zamanda hem partinin işte genel başkanı, hem delegeleri, hem parlamento üyeleri, hem partinin yönetim kurulu ciddi anlamda revizyon yaşadı. Bu tabii bir siyasal partide gerçekleştiği zaman o siyasal partideki siyasal metodolojiyi de değiştiriyor. Yani seçimlere gidiş, seçimlere karşı siyasal tavır, diğer siyasal partilere karşı siyasal tavır, hatta muhalefetin kendi içerisindeki durumuyla alakalı siyasal tavırı da ciddi anlamda etkiliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz defalarca konuştuk ve Türkiye'nin gündemini defalarca işgal eden bir konu haline geldiği için işte liderlik krizi, yönetememe krizi, işte son dönemlerde ben mesela kavramsallaştırma olarak ifade etmiştim. Kurumsal yolsuzluk meselesi, bunun siyasal boyutu, medya boyutu ve diğer ahlaki ve benzeri hukuki boyutları vardı. Bir taraftan da hukukun Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde artık gerçekten geçerli bir olgu olmadığına defalarca şahit olduk. Yani mahkemelerin aldığı kararları tanımama, anayasaya karşı ciddi tavırlar ortaya koyma, hatta parti içi hukuki düzenlemelerin bazılarını hiçe sayarak parti içi yönetimde işte bildiğiniz hani dışlama, kabullenmeme gibi süreçlere gidildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi uzun bir süredir yaşadığı siyasal krizle karşı karşıya kaldığı süreç içerisinde artık bu meselenin çözümünün hukuki şartlarla yapılması gerekiyordu. Bunun başka bir çözümü yoktu. Ya bu kriz kendi iç dengelerine bırakıldığında aşılamayacak bir boyuta gelmişti. Buna bir de işte Ekrem İmamoğlu meselesi eklendiğinde ve diğer süreçler dahil edildiğinde hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu 38. kurultaydan itibaren kurucu ilkelerinin tamamen dışına çıktığı, o ilkeleri benimsemediği, tamamen farklı bir siyasal yöne evrildiğine defalarca şahit olduk. Şimdi bu karar neden önemli? Bu kararın şöyle bir önemi var bana göre. Bir parti kendi içerisindeki siyasal krizi çözemediği zaman demek ki o partinin kendi içerisindeki siyasal krize dair hukuki bir gerekçe ortaya çıkması lazım. Bu gelecekteki bütün siyasal partilerle alakalı durum. Herhangi bir siyasal parti kendi içerisindeki kaosu çözemediği zaman onunla alakalı verilmiş ya da verilecek olan hukuki kararlara saygı duymak zorunda. Yani Melik Bey'in söylediği o cümleye ben de katılıyorum. Bu hukuki kararlara saygı duymadan, onları işte işlevsel hale getirmeden siz bu siyasal krizi daha da büyütürsünüz. Yani bunların uygulanması gerekli metodoloji hukuki açıdan neyse onun yerine getirilmesi lazım. Hani temel eleştiriler yapıldığı için özellikle bunu söylüyorum. Tabii burada bir de işin diğer boyutu liderlik kısmı. Mesela Kemal Bey'in bütün işte yol arkadaşı dediğimiz o partinin siyasal çizgisini belirleyen isimlerin Özgür Özel tarafından uzaklaştırıldığını biliyoruz. Hani bu partinin bir anlamda hani yerel seçim süreci, seçim stratejisi her şeyini de değiştirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin maalesef belirli dönemlerde işte liderlik kadrosundan başlayarak da aşağı kadar işte bir set oluşturma, işte sokaklara davet etme, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine gelen eski isimleri yani başkanlık yapmış olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yer alan isimleri partiye almama gibi maalesef işte o hani tavırlarını da gördük. Şimdi burada bir siyasal krizin yanında liderlik krizi de başlama ihtimali çok güçlü. Çünkü Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelişini biz daha görmedik. Orada nasıl bir süreç yaşanacak onu da bilmiyoruz. Burada temel problem aslında Kemal Bey'in gelişiyle birlikte nasıl şekilleneceğine dair bir olguyla karşımıza çıkacak.
1: Evet.
0: Eğer gerçekten bir liderlik vasfıyla Özgür Özel hareket eder, hukuki kurallara uyar ve o kurultay sonucunda hukukun karar verdiği o merciyi kabul edip Kemal Bey'in liderliğiyle alakalı bir taşkınlığa çağrı yapmazsa bu krizin aşılma ihtimali çok güçlü. Ama tam tersi, aynen Sarıçhane'deki olayları hatırlatsınız. Oradaki gibi bir çağrı yapılır, sonra bu çağrı denetlenemez, taban kontrol edilemez hale gelirse işte o zaman bence bu kriz daha da büyüyecektir. İşte bunun önüne geçilmesi için yani siyaset sosyoloji şunu söylüyor. Bir siyasal parti kendi içerisinde yaşadığı krizi çözemediğinde o zaman o siyasal krize dair verilen bütün cevaplara ve hukuki dayanaklara uyarak bu krizi

0: aşması lazım. Bu kriz aşılmazsa o zaman muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık bir mutlak, hani butlan diyorlar ama mutlak bölünme başlayacak gibi görünüyor.
1: Evet, bu kriz aşılır mı, ne olacak o liderlik krizi, elbette aşılmaz. Onu da konuşacağız. Biraz önce Melik Yiğitel dedi ki davayı açan da CHP, davanın muhatabı da CHP. Şimdi o noktada Melik Yiğitel, aslında siz buralarda hep 90'lar pop'tan bir şarkı, davacı, davalı sen, davalı davacı ben miydi Kaya'nın, öyleydi değil mi? Şimdi Hayat Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklaması var. Ben bir Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimizin üzerinde şaibe kalsın istemedim diyor. Varsa bir şaibe, şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım. Davayı açarken en çok CHP'nin tarihi misyonunu, hukuk anlayışını, demokrasi geleneğini, şeffaflık anlayışını düşündüm. Umut verebilir bir parti haline gelmesi için bu davanın çok önemli olduğunu düşünerek açtım diyor.
2: Aynen öyle ve ben tabii boş durmadım siz konuşurken. Kara kaplı arşivimi açtım. Eski kara kaplı defter diyorlar da defter yok, buralarda oluyor o arşiv. Şimdi dava açanların listesi. Bak şimdi bu ana dava, yani bizzat avukat grubuyla birlikte ayrı ayrı dava, sonra bunlar birleştirildi. Bak şimdi, az önce söyledin, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, aynı zamanda CHP Kurultay Delegesi, Kamile Bahar Önal, Kurultay Delegesi, eski CHP Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Yılmaz Özkanat, CHP Kurultay Delegesi, Hatip Karaaslan, CHP Kurultay Delegesi, Levent Çelik, CHP Kurultay Delegesi. Bunun dışında Adana, Erzurum, Mardin, İstanbul ve Bursa'da da yoğunluklu olan delegeler, evet, buralarda bu işler döndü. Bazıları da, ki Erzurum delegeleri de bizi pavyona götürdüler. Orada eğlendirip sonra da zarf içinde para verdiler dedi. Diğerleri de bize iş vaat ettiler. Şu belediyelerde şunlar işe alındı. SGK kayıtlarında da o tarihte işe alınana dair belgeler mahkemeye sunuldu. Buraya kadar var mı tartışma? Yok. Şimdi devam edelim hızlıca. Şimdi dosyada diyor ki delege iradesi tamamen fesata uğradı ve bunlar belgelerle net ortaya kondu. Para, iş, adaylık ve başka menfaatler kurultayın sonucunu belirledi. Tekrarlayayım mı? Para, iş, adaylık ve diğer menfaatler kurultayın kaderinin sonucunu belirledi. Gizli irade ve oyların denetlenmesi tamamen zedelendi, sakatlandı. Kanun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğu net bir şekilde belgelerle ortaya konuldu. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayla bu irade beyanının sakatlığı hiçbir şekilde ortadan kalkmadı, giderilemedi. 4-5 Kasım 2023 kurultayındaki fesata uğrayan irade sonraki kurultaylarda ortadan kalkmadı. İlk derece mahkemesi her ne kadar dava konusu kaldı dese de bu hukuken geçerli değildir. Çünkü tam hukuksuzluk hali ortadan kalkmadı. Bu ancak önceki yönetime geri dönüşle mümkün olur diyor ve Kemal Bey'in geriye dönmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi buraya kadar her şey tamam mı? Elim. Şimdi dün ben böyle içinde işte hukukçuların da olduğu, deneyimli siyasetçilerin de olduğu, ya mübarek bir otur bir karara bir bak ya, bir oku yani kararı. Mesela ben nasıl sana böyle okudum, sen de mesela de ki 4. maddeki irade delege iradesinin fesata uğralması doğru değil şundan dolayı, değil mi? Yani teze karşı antitezle gel. Ya bu iktidar bize darbe yaptı. Bu çok kolay ya. Bu çok kolay. Benim evdeki papağan da bunu tekrarlar yani. Şimdi mesele bu değil. Ya bu mesele anlayamamışlar ya da bunlara verilecek cevap yok. Şimdi ben bir hikayeyle çok uzatmadan, bunu belki daha önce anlatmışımdır. Şu adam biri çok hızlı okuma kursuna gidiyor. Elif. Diyor ki ben diyor hızlı okuma kursuna gittim diyor. Adem hocam. Diyor ki mesela Tolstoy'un Savaş Barış 4 ciltli kitabını diyor ben 8 saatte bitirdim. Hocam toplamda 1600 sayfa falan ve 50 tane karakter var. İç içe olaylar örgüsü falan. Yani çok böyle derinlemesine 4 ciltlik roman. Diyor ki ben diyor bunu 8 saatte bitirdim. 1600 sayfayı 8 saatte. Evet diyor. Hız okuma kursuna gittim. Peki bize bir anlatır mısın? Ne var işin içinde diyor. Olay Moskova'da geçiyor diyor. Başka diyor bu kadar anladım diyor. Şimdi kardeşim yani bu işe bu böyle yaklaşamazsın. Yani eğer sen gerçekten ciddiyetle bu işi konuşacaksan olay işte Söğüt Üzü Anadolu Bulvarı numara 12'de geçiyor diyeceksin. Sonra da neler olduğunu anlatacaksın. Yani olayın geçtiği yer Söğüt Üzü Anadolu Bulvarı numara 12. Bak orayı bile anlamamış. En azından o hızlı okuma kursuna giden olayın nerede geçtiğini anlıyor. Moskova diyor. Burada olay nerede geçiyor onu bile bilmiyor. Olarak tekrar diyorum Söğüt Üzü Anadolu Bulvarı numara 12. Yani neresi orası Elif? CHP genel merkezi. Bütün işler orada dönmüş. Saydım ben size isim isim. İsim isim dosyadan kimler şikayetçi olmuş, davacı olmuş. Sonra da dava dosyası hangi belgeler sunulmuş, nasıl bir hukuki müzakere, nasıl bir sonuç alınmış. Şimdi buradan oturup bu hukuki karar tartışılabilir, tartışılmaz diye bir şey yok. Sevgili Adem Hocam da söyledi. Ya bunu tartışabilirsin. Ama uymuyorum, tanımıyorum, darbe oldu falan. Ya bunlar çok basit. Bunlar çok hani şey böyle ne bir entelektüel kalibre gerektiriyor, ne siyasi birikim gerektiriyor. Ne var? Kolay ya imdat cümlecikleri. İmdat cümlecikleri bunlar. İmdat. Yani lüzum halinde camı kırınız. Yargı bize darbe yaptı. Lüzum halinde camı kır. Ya meseleye cevap ver yok. Ya o yüzden de ben yani evvela bunun içine sindirilmesi sonra da buradan nasıl bir çıkış yolu bulunur? Bunun oturup tartışılması gerektiği kanaatindeyim. Sevgili Elif öğretmenim saygılar sunuyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Şimdi tabii aslında Adem Hocam da bu soruyla bitirdi. Şimdi kararla birlikte ne olacak? Nasıl bir yol izlenecek? Şimdi tabii onun ne olacağını önümüzdeki günler gösterecek ama yapılan açıklamalarda tabii bize birazcık aslında ne olabileceğini anlatıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hayırlı olsun, parti içi birliktelik mesajı veriyor. Kimse endişe etmesin, iktidar yürüyüşüne devam ettireceğiz diye ekliyor. Nasıl bir yol izlenecek henüz belli değilse bile sanki hani bu karar doğrultusunda partinin başına geçecek gibi görünüyor ki biraz sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Görevden alınan ekibin ise ne yapacağı belli gibi, sanki mücadele vurgusu var açıklamalarda. Özgür Özel'in karar sonrası açıklaması sürece dair bir fikir veriyor gibi. Ben size iktidarı Gül Bahçesi'nden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyor ki bu genel başkan seçildiğinde yaptığı konuşmada kurduğu cümlelerde yanlış hatırlamıyorsam, değil mi Melik Yiğitel?
2: Evet, evet.
1: Evet. Partinin sosyal medya hesaplarından da zaten genel merkeze ve il başkanlarına gidilmesi çağrısı yaptı Adem Hocam. Şimdi tabii bu iki açıklamayı alt alta koyunca ki işte bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı açıklamıştı. Özgür Özel de evet aradılar, işte çok fazla arama vardı, henüz dönmedim ama döneceğim dedi. Ne dersiniz bu iki?
2: Yok, Kemal Bey aradı diyor.
1: Evet.
2: Evet aradın diyor. Kemal Bey diyor aradı, dönmedim diyor.
1: Evet evet.
2: Önce yoğunluk vardı diyor, sonra diyor dönseydim ne diyecektim diyor. Bence engellemiştir onu Kemal Bey.
1: Engellemiş midir Adem Hocam?
2: Yani çok öfkeliydi siyasal... ne bileyim ben. O kadar öfkeliyse engellemiştir diye düşündüm.
0: Yani aslında şeydir Melik Bey, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğu anladığım kadarıyla o koltuğa geçen üzerinde çok ciddi bir etki bırakıyor. Yani zaten genel başkanlık seçimleri, adaylıkları çok problemli oldu ilk günden itibaren biliyorsunuz. Hani rahmetli Deniz Baykal'dan sonra aday olmayacağım diyen Kemal Bey aday oldu. Sonra Kemal Bey'in adaylık meselesi tartışmaya açıldığında hatırlarsınız grup toplantısında en önde gözyaşlarına boğulan Özgür Özel genel başkanımızı yalnız bırakmayacağız dedi ama o da aday oldu. Şimdi böyle bir adaylık sürecinin geldiği boyutta sizin söylediğiniz çok doğal, engelleyebilir, hiç görüşmeyebilir. Çünkü ana muhalefet partisinin siyasal temsil açısından gücünü içeren bir makam olan genel başkanlık demek

0: böyle şeyler yaptırabiliyor insana. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Ben de merak ediyorum açıkçası, konuşacaklar mı, konuştuklarında ne konuşacaklar. Ama bir siyasal parti lideri olarak uyması gereken hukuk kurallarının farkında olması gerektiğine dair vurgunun altını ben tekrar çizmek istiyorum. İstenilen mücadele tabii ki verilmesi gerekiyor. Kendi yani saflarında bir mücadele vereceklerdir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Onlar için belki de hayatta kalma meselesine dönüşecektir. Çünkü biliyorsunuz bu meseleye çok fazla konu bağlı. İşte Ekrem İmamoğlu meselesini bile getirip bu konuya dayandıracaklardır. Öyle geliyor biraz bana. Şimdi bütün bunları işin içerisine kattığımızda ben o mücadelenin ya da liderlik mücadelesinin gerçekten siyasal kriz anlamında devam etme ihtimalini güçlü görüyorum. Ama burada temel sorun şu: mesela Özgür Bey bu konuyu bir siyasal kriz olarak devam ettirecek, yoksa bir işte hani kaybetme ya da bir mazlumiyet, bir mağduriyet sosyolojisi üzerinden mi devam ettirecek? Bunu merak ediyorum açıkçası. Şimdiki söylemler sanki bir mağduriyet var, işte ortada bir haksızlık var söylemi üzerinden gidiyor. Bu anladığım kadarıyla da tabanı bir arada tutmaya da konsolize etme çabası olarak karşımıza çıkacak. Ama Melik Bey'in o ayrıntıları vermesi çok önemliydi. Yani izleyicilerimizin bunu bilmesi gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı kriz kendi içerisinden kaynaklanan bir kriz. Yani dışarıdan müdahale edilen, dışarıdan
1: Aynen.
0: dahil olunan bir kriz değil. Kendi delegeleri davayı açtı ve kendi iç kavgası tam 3 yıldır Türkiye'nin siyasal gündemini meşgul ediyor. Ya bizim Suriye meselemiz var, bizim İran'daki yaşananlarla alakalı teori ve metot üretmemiz lazım. Başımızda İsrail denilen bir katil belası var bölgede, işgal etmediği alan kalmadı. Bir taraftan Kıbrıs, Yunanistan meselesi var. Şimdi bütün bunlar var Elif Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi tam 3 yıldır bunlarla alakalı bir çözüm, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı bir siyasal tercih ya da yöntem ortaya koymuyor. Biz tam 3 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı liderlik krizi, siyasal kriz, liderlik sendromu, zaman zaman yaşadığımız mesela o Kemalizmin işte farklı yansımalarına dair çeşitli şeyler, varyansınlar görüyoruz. Kendi içerisindeki siyasal üç bölünmenin temsiliyetinin işte ekranlara nasıl yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece krizini konuşuyoruz. Yani ürettiği bir siyaseti, ortaya koyduğu bir tavrı, devletimizin işte geleceğine yönelik bir metodolojiyi hiç konuşmadık. Ben 3 yıldır bu konuyu hiç konuşmadım. Şimdi böyle bir krizin devam etmesi bir ana muhalefet partisi için Türkiye'ye de zarar. Yani Türkiye'nin ana muhalefet partisiyle birlikte yapıcı bir eleştiriye ihtiyacı var, inşa edici bir eleştiriye ihtiyacı var. Dolayısıyla 3 yıldır biz bunu görmediğimiz bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bahsettiğimiz için ben özellikle hukuki sürece saygı duyulması gerektiğini söylüyorum. Hukuki süreç ne olursa olsun eninde sonunda işleyecektir. İster Kemal Bey'in partiye girişine izin vermesinler, ister Kemal Bey'in telefonunu engellesinler, hiç açmasınlar. Ama eninde sonunda bu hukuki süreç işleyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, siyasal seçim stratejisi yeniden şekillenecektir. Şekillenmek zorunda. Yani siz ana muhalefet partisinden bahsediyorsunuz. Ben bu yüzden hukuka saygı duyulmasını ve özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaşadığı siyasal krizin, yani iç siyasal krizinin kendisinden kaynaklandığını, yani meşru zemininin, işte ontolojik merkezinin, her şeyin kendisinden çıktığına dair bir bilginin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini altını çiziyorum. Melik Bey'in söylediği adres konusu çok önemli. Yani adresin merkezi belli. Çünkü genel merkez. Genel merkezde olan şeylerden, durumlardan,
1: Aynen.
0: gelişmelerden ve bunun örgütlü yansımasından bahsediyoruz. Dolayısıyla hiçbir kimseyi ilgilendirmeyen bir krizin bir siyasal parti içerisinde çözülememesi bugünlere gelinmesinin temel sebebidir. Bunun özellikle bilinmesi lazım Elif Hanım.
2: Evet. Evet, siz bu açıklamaları alt alta koyduğunuzda Melik Yiğital, bundan sonrası için nasıl bir yol izleneceğini düşünüyorsunuz?
1: Ya valla olması gereken aslında çok net Elif. Yani Kemal Bey gidecek, parti yönetimi 60 kişinin parti meclisiyle devralacak ve sonrasında işte bir Kemal Bey'in bir kongre kararı almasını sağlayarak eğer tekrar istiyorlarsa aday olmaları. Ya onun dışındaki diğer formüller hem siyaset anlamında, siyasal anlamda CHP'yi kilitleyecektir, hem de hukuku zora sokacaktır. Yani mesela şey, ne diyor Özgür Bey, biz gece gündüz burada nöbetteyiz, genel merkezdeyiz diyor. Şimdi bu Kemal Bey'i o genel merkeze sokmayacağınız anlamına mı geliyor? Dün konuştuğum milletvekilleri onu diyor. Yani diyor ki yani Kemal Bey genel merkeze giremez. Ya nasıl girmeyecek? Yani mesela girmek isterse nasıl girmeyecek? Kemal Bey girmek isterse polis marifetiyle de olsa girer yani. Çünkü bu hukuki kararın karşılık bulması gerekiyor. Şimdi mesela krizlerden bir tanesi bu. Yani Kemal Bey'i genel merkeze sokmamak, işte partiyle temasını kesmek. Nasıl keseceksiniz? Yani sadece o videolu mesajını 22 tane milletvekili retweet etti. Dün eğer iddia doğruysa 70'e yakın milletvekili Kemal Bey'i arayıp hayırlı olsun diyor. Şimdi bu 70 milletvekili yarısından fazla CHP'nin. Şimdi bunu partiyle ilişini kesemezsin. İddia o ki bakın dün gece tam birebir sayı veriyorum, 76 milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayıp partimizin hayırlı olsun diyor. Milletvekili sayısı 130 küsür. Yani yarısından fazlası. Şimdi bu siyasal anlamda CHP'yi zora sokacaktır. Şimdi ben mesela parti tüzüğüne baktım, parti programına baktım, tarafların tartışmasına baktım, dava dosyasına baktım. Üşenmedim Elif.
2: Melik Yiğiter, bir virgül koyabilir gece, miyim? Beklediğimiz tabii. Önemli bir toplantı vardı. Saat 8.30'da Finansal İstikrar Komitesi toplanacaktı. Onunla ilgili bir açıklama geldi. Hemen onu aktarayım hızlıca. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir diyor. Bu arada Borsa İstanbul 100 endeksi de güne %1,50 düşüşle 12.966 puandan başladı. Tabii karar sonrası %6'nın üzerinde bir gerileme olmuştu dün. Devre kesici girmişti ama açılışta o beklendiği kadar olumsuz bir tablo olmadığının altını çizelim. %1,50'lik bir düşüşle bu arada Hazine ve Maliye Bakanı da sosyal medya hesabından Finansal İstikrar Komitesi'nin yapmış olduğu toplantıya dair bilgileri paylaştı diyelim. İsterseniz buradan Melik Yiğitel kısa bir değerlendirme alayım. Tabii çok hızlıca toplandı bu zamana kadar ki.
1: Şimdi bir yandan ona bakıyorum. Şimdi, şimdi Elif öğretmenim ekonomi konusunda tabii ki siz daha eğilsiniz.
2: Estağfurullah.
1: Şimdi ben bu açıklamadan anladığımı soruyorum. Dün de bir iki tane ekonomist arkadaşlar konuştum ama dedim ki abi anlayacağım şekilde söyle ama. Yani öyle uzun uzun ve karmaşık kuantum fiziği bir anlatma, yorma beni. Benim zaten ambole. Dedi ki yok ben çok basit anlatacağım dedi. Hakikaten de basit anlattı. Bu diyor piyasalarda geçici bir oynaklık yaratır. Yarattı zaten. Fakat diyor özellikle orta ve uzun vadede makro düzeyde çok fazla dengeleri değiştirecek bir karar değil. Anlaşılır, konuştun mu Elif?
2: Evet, kesinlikle. Tabii ki.
1: Tamam. Dolayısıyla şöyle yani evet o şeyi dün hani ya ne oluyor dendi yani o ne oluyor ki geçici bir oynaklık yani inşallah öyledir hani geçicidir. Orta ve uzun vadede çok fazla dengeleri bozmayacak diyor. Bu senin okuduğun açıklama da buraya aslında denk düşüyor. Yani tedbirler ve şeyler denge açısından sıkıntılı bir şey yok diyor. Temennim odur ki öyle olsun. Buna daha önce de buna benzer kararlar oldu. Ekrem İmamoğlu ile ilgili operasyon ve tutuklama olduğunda da yine böyle piyasalarda bir oynaklık oldu.
2: Evet,
1: birkaç gün sürdü. Mart'ta. Sonra dengeye oturdu. Yani şöyle şeyler, siyasal sonuçlar ya da bir takım hukuki kararlar bu tür şeyleri dünyanın her yerinde yaratır. Önemli olan bu geçici ve orta ve uzun vadede problem yaratmıyorsa problem yok demektir. Kaldı ki ben şunu da söyleyeyim. Tabii ki ekonomi mühim ve önemli. Ama mesela deniyor ki ya kardeşim diyor işte piyasalarda bu olacak, mahkemenin verdiği karara bak. Şimdi yargıçlar buna bakmaz. Yani yargıçlar bunun ekonomik sonuçlarına da siyasal sonuçlarına da bakmaz. Yani şunu düşünmez. Ya Kemal Bey gidecek eve kendini kapatacak, odaya kapanacak, kapı üstüne kilitleyecek, dünyaya küsecek ya da işte Özgür Bey var ya, o şarkı var ya, telefonun başında bekliyorum çaresizce. Ben diyor gelecek haberi bekledim saatlerce telefon başında, hani bu kararın çıkabileceğine dair. Şimdi hani yargı hukuk bunu çok hesap etmez. Bu Adem Hoca'nın konusu. Onların konusu değil. Yani bir akademisyen olarak Adem Hoca'nın konusu. Adem Hoca oturup düşünecek. Adem Hoca camdan boşluğa bakacak. Ben buna ne yazayım, nasıl bir analiz yapayım, nasıl bir tahlil. O onun sorunu. Bir gazeteci yok, benim sorunum. Ama yargıçların sorunu değil o. Yargıç kendi dosyasına bakar. Somut ne var ve onun üzerine doğru karar vermeye çalışır. Onun ev ödevi odur. Senin de sana Allah kolaylık versin, senin de ev ödevin mesela işte bu kararla birlikte ekonomide ne tür sonuçlar doğacak? Yani mesela işte ne deniyor?
2: Yani sadece Melik İhtar şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Evet. Bu zamana kadar yaşanan hem dışarıdaki gelişmelerde hem içerideki gelişmelerde alınan çok hızlı tedbirler sayesinde
1: doğru.
2: Çok daha az etkilenildi. Bir de çok dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Ekonomi yönetimine ciddi anlamda bir güven var. Yani bu alınan kararlara. Yani hani merkez bankaları ilk işte başkan göreve geldiğinde çok uzunca bir süre o başkana işte güvenmeyle ilgili bir süreç vardır. Yani hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e hem işte Merkez Bankası yönetimine güven çok fazla olduğu için o işte aslında çok ciddi şoklarda daha az piyasaların tepkisini görme şansımız oldu bugüne kadar.
1: Tam da bu senin dediğin nedenden dolayı piyasalarda geçici bir volatilite mi? Yani oynaklık.
2: Evet, evet.
1: Geçici bir durum ortaya çıkıyor. İşte bu güven meselesinden kaynaklanıyor. Bak Elif, birkaç hafta önce yine böyle enflasyon rakamları revize edildi ya seninle konuştuğumuzda. Bir revize olmasını bekliyoruz. Bu İran Amerika-İsrail savaşından dolayı şimdi Merkez Bankası enflasyon tahminlerini revize edebileceğine dair konuşurken gün içinde o oldu zaten. Şu o ondan sonra da bir böyle yani piyasaları, borsayı, ekonomiyi bilen, iyi bilen bir bankacı arkadaşla konuşurken tam da senin söylediğini söyledi Elif. Diyor ki şimdi bak problemler olabilir diyor. Ya ekonomi zaten öyledir, dinamik bir süreçtir. Sorunlar çıkabilir diyor. İki tane şey önemlidir diyor burada. Bir, öngörülebilirlik, yani kriz yönetimi ya da sorunun, problemin yönetilmesi meselesi diyor. İki diyor, bunun doğru aktörlerle yönetilmesi. Bu ikisi olduktan sonra buradan çıkarsın diyor. Ben de dedim ki şey gibi, yani böyle uçaktasın, hani böyle bir türbülansa girersin ya, pilottan eminsin, uçaktan eminsin, o türbülanstan çıkacaksın. Eğer çok büyük bir türbülans değilse, üstüne bir de yıldırım çakmıyorsa problem yok demektir. Şimdi burada da böyle bir şey, yani bir böyle hafif bir türbülans var, tak tak, sonra piste inecek. Benim anladığım o. Yani çok, hatta birebir söyleyeyim ya, de korkulacak bir şey değil dedi. Yani bu geçici oynaklık çok korkulacak bir şey değil dedi. Şimdi bilmiyorum tabii, bu işin ehli sizsiniz Elif. Yani korkayım mı?
2: Estağfurullah.
1: Korkayım mı?
2: Biz de uzmanlara soruyoruz. Yoksa ben de değilim elbette işin ehli. Sadece uzmanlara soru soran tarafıyım diyelim. Şimdi İsterseniz o kaldığımız noktadan devam edelim. Melike İter, bitirmiş miydiniz cümlenizi? Çok özür dilerim. Tabii ben o son dakika gelince bir heyecanla.

0: aktardım. Tamam. Şimdi bir taraftan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması var. İsterseniz onunla ilgili de Adem Hocam değerlendirmenizi alayım.
1: Evet.
0: Diyor ki CHP'de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak, bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir diyor. Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir ifadelerini kullanıyor. Şimdi aslında Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le görüşmek için bir girişimi oldu ama şimdilik sonuçsuz kaldı. Tabii önümüzdeki saatler, önümüzdeki günler ne gösterecek bilmiyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasını?
2: Elif Hanım, müsaadenizle bu iktisadi konuyla alakalı ben de birkaç
0: tabii
2: şey söyledikten
0: ki
2: sonra
0: tabii ki hocam,
2: bu
0: lütfen
2: soruya cevap vereyim. Yani ülkemiz çok ciddi badireler atlattı. Biz işte 15 Temmuz'u işgal girişiminin sabahında 16 Temmuz'da piyasaların alt üst olacağını birileri söyledi ama devletimiz o badireden de çıktı. Hatta hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı One Minute olayını işte o İsrail Başbakanının yüzüne söylediğinde insanlar dedi ki aman tanrım neler oluyor, işte Yahudi lobisi dünyada çok etkin, yatırımlar ülkeden kaçacak, şöyle olacak böyle olacak dedi. Ama oradan da bir şey çıkmadı. Yani o krizi de o söylemlerin boşa çıktığını da gördük. Pandemi oldu, işte zayıf ekonomiler küçülecek, hatta devletler çok güç yaşayacak dediler. Devletimiz oradan da güçlü bir şekilde çıktı. Yani biz çok badire gördük Elif Hanım. Bu konuda bence devletimiz, ekonomi yöneticilerimiz çok, çok tecrübeli. Sizin söylediğiniz güven kavramı da çok önemli. Yatırım kavramı adı altında düşündüğümüzde, yani güven duyduğunuz birisine gerçekten kazanacağını düşünüyorsanız yatırım yaparsınız. Bugünkü işte ev, araba benzeri şeyler alımındaki ortaya çıkan o çeşitliliklerin biraz sebebi bu. Bir taraftan devletimiz çok büyük bir yıkım yaşadı. İşte 6 Şubat depremini biliyoruz. Onun sonrasında da ekonomimiz Allah'a hamdolsun toparlandı. Yani siyasal krizler olsun ve benzeri krizler olsun, biz bu krizleri aşmakta hamdolsun mahiriz. Dolayısıyla bu dün yaşananlar, işte hatırlarsanız bir de 99'da anayasa kitapçığı fırlatma meselesi vardı. Şimdi o dönemin Türkiye'si ile bu dönemin Türkiye'si arasındaki farkı bilmeyen insanlar ekonomiyle alakalı olarak ortaya çıkan bir siyasal krizde sanki aynı şeylerin yaşanacağını düşünüyorlar. Bu biraz bence bilinçli bir şekilde ortaya pompalanan bir korku senaryosu. Dolayısıyla eski Türkiye'nin olmadığını, yeni Türkiye'nin artık gerçekten kendi ayakları üzerinde durduğunu ve güven verdiğinin altını bir daha çizmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben de Melik Bey'le aynı şeyi düşünüyorum. Bu geçici bir türbülanstır. Yani o uçak emniyetli bir kaptanın elinde eninde sonunda piste inecek ve yolcuları da huzurlu bir şekilde işlerine güçlerine devam edecekler. Yani yatırımcılar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisine kaldığı yerden, ya da bence kaldığı yerden değil de yani belki bu durumu aşmak için belli açıklamalardan sonra aynı şekilde devam edeceklerdir işlemlerine. Bunun altını bir daha çizmek istedim. Devlet Bey'in açıklamalarına gelince şöyle düşünüyorum. Yani tam bir devlet adamına yakışan açıklama aslında. Çünkü Devlet Bey şu an devletimizin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde olduğu şartları, siyasal şartları, zemini çok iyi biliyor. Terörist Türkiye'nin mimarlarından biri. Bir taraftan işte az önce bahsettiğim gibi etrafımızdaki ateş çemberinin farkında. Yükselen bölgesinde yükselen bir yıldız olan Türkiye'nin özellikle savunma sanayisiyle birlikte bu süreci devam ettirmesi gerekiyor. İşte şimdi konuştuk, ekonomik şartların olgunluğundan taviz vermemesi gerekiyor. Bunun olması için de bir uzlaşı zemininin olması gerekiyor. Bizim söylediğimiz de aslında aynı şeyde, yönde giden bir açıklama. Biz şunu söylüyoruz, yani Kemal Bey'le Özgür Özel bir şekilde muhatap olmak ve buradan bir çıkış bulmak zorundalar. Yani bu onların görevi değil. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne bir vefa borçları olarak da anlaşılabilir ya da seçmenlere bir vefa borcu olarak anlaşılabilir veya devlete bir vefa borcu olarak anlaşılabilir. Çünkü bu siyasal gidişi de etkiliyor. Dolayısıyla hani yaptığı çağrı bir araya gelip uzlaşma ve sonrasını ya birlikte ya kendi siyasal tercihlerini belirleyerek ama hukuki düzlem içerisinde devam edecek bir siyasal çizgide ilerlemesi öngörüsünü içeriyor. Bizim de altını çizdiğimiz mesele Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasında ortaya çıkmış biçimde Elif Hanım. Hukuk

0: Okun altını dikkat ederseniz o da çizmiş. Yani biz ilk dakikadan itibaren ben de Melik Bey de şunu söylüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç siyasal krizini yaşamış olsa bile, yani bu yıllardır devam etmiş olsa bile, liderler arasında çeşitli çatışmalar olsa bile, hukukun ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda devam etmek zorundalar. Çünkü hukuk somut delillere dayanıyor. Ve şu an hukukun elindeki somut deliller Kemal Bey'in genel başkan olarak devam etmesini ve yeni bir yönetim oluşturarak bu süreci yürütmesini istiyor. Dolayısıyla hukuku içe sayarsanız işte o zaman geriye artık parti içerisindeki çeşitli hukuksuzluklara izin vermiş sayılır gibi bir pozisyona düşersiniz. Ben Devlet Bey'in açıklamasında biraz bu yönü teşvik edici bir açıklama olarak görüyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Melik Bey'e selamlar.
1: Teşekkürler.
2: Sağ olun hocam, saygılar.
1: Evet. Melik Yiğit'el, isterseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı değerlendirmeyle ilgili sizin de alayım. Sonrasında Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına ilişkin 24 ve Akşam gazetesinin o bir gazetecilik başarısı tabii önemli kısmı
2: Çok, çok
1: elbette.
2: önemli.
1: Evet, ona geçelim. O yüzden ona vakit kalsın. Buyurun
2: Çok çok
1: değerlendirmenizi alayım.
2: önemli. Ben o yüzden tabii hızlıca bitireyim. Önce Elif şeye çok şaşırdım ve tuhaf olduğumu söyleyeyim. Şimdi CHP Genel Merkezi'nin böyle bir ana kapısı var. Demir kapı. Otomatik kapı. Böyle düğmeye basınca açılıyor ve arabalar böyle giriyor. Eğer arabanın girmesini istemiyorsa şu kadar bir aralık kişiler böyle şeyde güvenlik noktasından geçiyor. Tam o arabaların geçebileceği yani makam araçları giriyor. Öyle her araç değil, makam araçları giriyor. Ya da onların istediği misafir araçlar girebiliyor. Şimdi onu önüne CHP otobüsünü çekmişler dün akşam. Ben böyle görüntüleri izlerken yukarıda orada çalışıyorum. Bir yandan da görüntüleri tarıyorum ne var ne yok diye. Ya bu nedir falan diye bizim haber müdürüne sordum Mustafa Daşlan'a. Dedim ya oradaki ekibe bir sorsana bu araç neyin nesi diye falan. Dediler ki evet doğru. Yani doğru görmüşsünüz. O tam girişin oraya park edilmiş. Ya hani ya bu ne iş ya? Niye oraya koydunuz falan diye. İşte dışarıdan gelen araçları istediğimiz gibi engelleyelim diye. Ya arkadaş yani Kemal Bey makam araca geldiğinde size otobüsle mi engelleyeceksiniz? 13 yıl gele başkanınızı yapmış. Değil mi? Yani o oraya yani içeri almayacak mısınız? Ya otobüs değil tır çek. Değil duvar ör. İstersen götür kışta o büyük büyük kayaları koy. Yani mahkeme Kemal Bey istedikten sonra ben oraya oturacağım dedikten sonra ve başvurduğunda polis oraya da olsa oraya girer. Yani Kemal Bey isterse. Tekrar altını çiziyorum. Mahkeme kararını uygulayın. Ey devlet. Ey
1: Son
2: devletin
1: Melik
2: polisi.
1: Yiğiter
2: Bak
1: bir
2: beni
1: soru daha
2: sokmuyorlar dediği
1: ekleyeceğim.
2: anda iş bitmiştir.
1: Bir soru daha ekleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel
2: Tabii.
1: merkezindeki giriş partisinin de genel başkanların fotoğrafları var. Oradan
2: Ha, bir de
1: Deniz
2: o var.
1: Baykal'la Özgür Özel'in arasındaki Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı da kaldırıldı.
2: Ya bir de o kaldırma da çok dehşet bir şey böyle yere atıp çiğniyorlar. Yani çiğneyip üzerine tepiniyorlar. O camları mamları çerçevenin kırılıyor falan. Sonra ya bunu kaldıracağız diyorlar yani artık o ve kaldırıyorlar. Şimdi yani iş çok böyle bambaşka bir yere doğru gidiyor. Şimdi buradan Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasına bağlamak için bu girişi yaptım. Yani diyor ki yani sağduyunun egemen olduğu bir çözüm bulun diyor. Az önce benim anlattıklarım işte o sağduyu olmayan tarafı işin. Yani işin daha böyle keşmekeş çıkılmaz hale geldiği yerler oralar. Bu olmasın diye diyor ki ya bir sağduyuyla bu meseleyi çözün diyor. Sağduyuyla meselenin çözümüne dair de aslında bir formülasyon öneriyor. Bir formül öneriyor. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu diyor işte diyalog yolunu açık tutarak diğer tarafa da diyor ki siz de hani uzlaşarak görüşerek bir ortak yol bulursunuz diyor. Hatta diyor gerektiğinde diyor Sayın Kılıçdaroğlu belki genel başkandan feragat da edebilir. Yani şunu diyor. Kılıçdaroğlu oraya mahkeme kararını uygulamamak diye bir şey söz konusu olamaz. Gerektiğinde Kemal Bey feragat edebilir. Şimdi diyor ki Kemal

0: bir kere oraya oturacak. Bu hukukun emri. Bunun A'sı, B'si, C'si yok. Ha, oturduktan sonra diyor oturun, konuşun, anlaşın. Diyelim ki Kemal Bey der ki ben 3 ay sonra kongre kararı alıyorum. Kongrede de ben aday olmayacağım. İsteyen çıksın aday olsun. Kimler aday olacaksa işte Gürsel Tekin, Oğuzkan Salıcı, tekrar Özgür Özel belki. Belki başka adaylar çıkacak. Kaç aday çıkacaksa. Çıksın, yarışsın. Şaibesiz, şikesiz, şeffaf bir seçimle CHP genel başkanı koltuğu değilsin diyor. Yani CHP çünkü hani hakikaten yüzyıllık bir parti, bütün bunları hak etmiyor. Yani ki ben Devlet Bey'in bu sağduyulu açıklamasının çok yerinde olduğunu, timinginin de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani dün akşam tam da bu kavganın derinleştiği saatte bu açıklamayı yaptı. Doğru bir açıklama, önemli bir açıklama.
1: Evet, şimdi biraz önce konuştuğumuz konuya gelelim. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiğinde demişti ki hiçbir suç karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz demişti. Önemli davalardan biri Gülistan Doku cinayeti. Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan ve kırmızı bültenle aranan kilit isim Umut Altaş. 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Umut Altaş'ın izini sürdü, yerini tespit etti ve röportaja ikna etti. Cinayet günü ve sonrasında yaşananları anlattı. Gülistan'ı kimin öldürdüğünü ve cesedini, cansız bedenini kimin tarafından nasıl ortadan kaldırıldığını ilk kez anlattı. Cinayeti tutuklu Türkay Sonel'in işlediğini söyledi. İşte soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bilgiler ve özel görüntülerle Umut Altaş'ın gündemi sarsacak açıklamaları.
2: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ötüyordu. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
3: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
2: Aynen.
4: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. Bildikleri soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kadar önemli. Cinayet sonrası Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari zanlı Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Cinayetin baş faili Türkay Sonel hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
4: Altaş Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
3: Ak Tuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
3: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
2: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
4: Akşam Gazetesi Washington temsilcisi uzun uğraşlar sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'a ulaştı, röportaj vermeye ikna etti.
3: Evet Umut. Umut Altaş değil mi? Yes.
2: Ta kendisi.
4: Umut Altaş çok önemli bir isimdi. Gülistan Doku cinayetinin en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği tahmin ediliyor. Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Sadece 24 ve Akşam Gazetesi'ne konuşan Umut Altaş, Gülistan Doku'nun cansız bedenini görmediğini söyledi.
2: Hiç kalmadı.
3: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
2: Hayır.
3: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünden?
2: Hayır.
4: Ama anlattığına göre cinayetin baş faili olan ve şu anda tutuklu bulunan Türkay Sonel olaydan birkaç ay sonra kendisine cinayeti itiraf etti.
2: Tamamen bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ha, aynen arabada dedi.
3: Arabada bağırıyordu.
2: Aynen.
4: Umut Altaş röportaj sırasında oldukça tedirgindi. Türkay Soner'in iddia ettiği tehditler hakkında detay vermediğini söyledi. Ancak anlattığına göre daha önceki kız arkadaşlarını, hatta kız kardeşini de dövmüştü. Cinayetten sonra ise normal davranmıyordu.
3: Bir panik havası mı vardı Türkay'da?
2: Panik havası vardı.
3: Sen...
2: Sonra ben de sordum yani niye bu kadar panik, bu kız ne böyle telaş, ne yapıyorsun falan işte. O da işte geliştirdi yani.
4: Türkay Sonel, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu. Tuncay Sonel de tutuklu. Makamını ve yetkilerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. İddiasına göre o dönemdeki yakın arkadaşı Türkay Sonel, Umut Altaş'a bundan da bahsetmişti.
2: Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
4: Ancak tahminine göre Tuncay Sonel cinayet işlendiğinde şehirde olmayabilirdi.
2: Benim tahminim yani o sıra olayın olduğu sıra yoktur.
3: Sonradan öğrenmiştir.
2: Sonradan aynen söylemiştir.
4: Umut Altaş valilik koruma araçlarından birinden bahsetti.
2: Bir sabah yani sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
3: Kastettikleri araba ne?
2: Şükrü'nün kendi arabası.
3: Hyundai mi?
2: Aynen Hyundai.
3: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
2: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
3: Peki sen?
4: Firari Umut Altaş, cinayetin koruma arabasında değil, Türkay Sonel'in arabasında işlendiğini düşünüyor.
3: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
3: Arabada? Hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
2: Türkay'ın arabasında.
3: Türkay'ın arabasında öldürüldü. O zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
2: Muhtemelen sadece Şükrü. Aynen Şükrü taşımıştır. Türkay'ı öldürüp arabada
3: evet.
2: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu.
3: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
2: Pis işleri o yapıyor. Toprağı böyle birilerini gömebilecek mi insan yani?
4: Umut Altaş, cinayetin işlenmiş olabileceği noktadan da bahsetti.
2: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
3: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
2: Az gerisinde.
3: Az gerisinde mi?
2: Çünkü orada bizi orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
4: Aynı yerden birkaç kez geçmişlerdi. Anlattığına göre etrafta polis yoktu. Türkay Sonel hayli tedirgindi.
2: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
3: Viyadükte öldürdü tahminen.
2: Köprünün hemen dibinde. Orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
3: Tamam.
2: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
3: Tamam.
2: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
3: Tamam.
2: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir ona.
4: Firari Umut Altaş, cesedin nereye gömülmüş olabileceğinden emin değildi. Ancak bazı tahminleri vardı.
3: Gidin şuraya bakın kardeşim diyecek olsan, nereye dersin?
2: Ben onu savcıya söylesem olmaz mı? Kaç yer var aklımda ve
3: ya neresi?
2: Neresi çöplük diyor. Bilmiyorum yani.
3: Çöplük mesela neresi?
2: Şuraya gidin bakın desem.
3: Ya çöplük neresi? Çöplük.
2: Orada benim bir şey hani bildiğim tahmin ettiğim.
3: Tamam bak onu da söyle. Onu da söyle. De
2: tahmin ki. Ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim.
3: Tamam söyle nasıl tahmin ediyorsun?
2: Nasıl tahmin ediyorum? Çünkü o civarlarda kız kaybolmuş işlendiğini bir şey ortada o var. O civarlarda zaten gömebileceği başka
3: bir yer yoktur. Bu viyadüğün oralarda mı?
2: Yani üniversite civarlarında.
3: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
2: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği. Çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
3: Tamam ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
2: Aktuluk civarında artık o mahalleden bahsediyorum.
3: Artuk.
2: Aktuluk.
3: Aktuluk.
2: Evet.
3: Aktuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
3: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
2: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer.
4: Altaş'ın bir tahmini daha vardı.
2: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının

0: Üstümde ne var? Bayraktepe.
1: Bayraktepe.
0: Bayraktepe.
1: Oralarda mıdır sence?
0: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama... Oralar tabii onların da.
2: Umut Altaş, eski vali Tuncay Soner'i en son İstanbul'da Türkay Soner'in evinde görmüştü.
0: Geldi işte, alnımdan öptü beni. Ben de herhalde işte zekiyim diye öpüyordur diye düşündüm.
1: Sen Türkay'a sordun mu baban niye beni öptü diye?
0: Aynen sordum. O da sevdi, çok sevdi falan, seni seviyor falan demiştir.
2: Altaş para iddiasını ise reddetti.
1: Şu an algı şu, ya onlar sana sen bu işi bilip susman için büyük paralar veriyorlar. Doğru mu, böyle bir şey var mı? Hiç para alışverişin oldu mu şey onlarla aranda? Bir maksada dayalı.
0: Hayır, hiç olmadı.
2: Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin sebebini de açıkladı.
0: Türkay bunu bana anlattıktan sonra, zaten anlattığı esnada, ben şoka girdim zaten. Benim böyle gözlerim kapandı benim. Komple gözüm. Gördüğüm her şeyi böyle gözümün önüne bir perde indi resmen. Bilincim, beynim,
1: şok
0: hafızam. Aynen şok geçirdim. Evet.
1: Ondan sonrası ne öncesi ne sonrası ne zihninde öncesi, bir şey yok.
0: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Sonra işte geleyim Amerika'ya mı dedin?
0: Aynen. Rüzgar beni nereye attı?
2: Umut Altaş'ın bazı kişilerle yazışmaları daha önce medyaya yansımıştı. Onlardan biri de babasıydı. Bugün hesabıma para geçsin. Göndermezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım demişti.
1: Babanla yazışmalarım var senin. Onlar senin bilinçli yaptığın şeyler mi, bilinçli söylediğin şeyler mi yoksa psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler mi?
0: Aynen, psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler.
1: Yani aslında baban hiçbir şey bilmiyor muydu? Sen orada onu dedin çünkü. Babam sen biliyorsun beni Amerika'ya bunun için gönderdi dedin.
0: Bilmiyorum.
1: Baban niye 150 bin dolar yazdı orada?
0: Orada kendi harcamaları.
1: 150 bin dolar mı? Her şeyin toplamı.
0: Seninle abinin toplamı demek istiyorum. İkinizin toplamı.
1: Baban validen para aldı mı böyle bu işler için? Hiç böyle bir şeyler yok değil mi?
0: Hayır.
2: Umut Altaş zamanla gerçeklerin daha net ortaya çıkacağını söyledi. Suçsuz olmasına rağmen bazı sebeplerle bunu rahatça dile getiremediğini ima etti.
0: Benim annem içeride suçsuz yere yatıyor. Ben suçsuzum, beni niye suçluyorsunuz demesi gerekiyor bu çocuk. Niye ama susuyor?
1: Tam konuştun
0: muhabbet
1: ya.
0: Muhabbet değil mi?
1: Hayır, şu an
0: bütün çalkalanmanın temeli bu yani. Zaman her şeyin ilacı diyorum. Bence zamanla... Görünmeyen sisler ortadan kalkacağını düşünüyorum, inanıyorum.
2: Altaş, Türkiye'ye döneceğini de iddia etti.
0: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim.
1: Hı hı.
0: Haberim yoktu.
1: Şimdi ne yapacaksın?
0: Şimdi ülkeme dönünce...
1: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
0: Evet. Yani kaçmak yok.
1: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
0: Aynen.
1: Şimdi ne yapacaksın? FBI'ye mi teslim olacaksın? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun?
0: Avukatımla görüşeceğim bunları.
2: Umut Altaş bu kez röportaj yapılan binanın dışında Türkiye'ye son bir mesaj daha gönderdi.
3: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten. Konuşacağım.
4: Evet, Melih Yiğitel, Umut Altaş'ın röportajını izledik. Soruşturmanın elbette seyrini değiştirecek bir röportaj. Bir kere şunu bir kenara da mutlaka belirtmeliyiz. Çok ciddi bir gazetecilik, televizyonculuk başarısı.
5: Kesinlikle.
4: Ama onun yanında da tabii devam eden önemli bir soruşturma. O anlamda da seyri değiştirebilecek bir röportaj. Ne dersiniz? Umut Altaş'ın ifadesi size güven verdi mi? Tabii bir taraftan İçişleri Bakanlığı'nın bir toplantısına da öyle sanıyorum yakın bir süreçte, yakın bir zamanda toplantıya katıldınız ve o toplantının da önemli gündemlerinden biri Gülistan Doku cinayetiydi, soruşturmasıydı.
5: Evet, ya ben öncelikle hem bizim 24 TV ailemizi hem Akşam Gazetesi ailemizi
6: tebrik ediyorum. Bugün bizim gazetenin de zaten manşeti, akşam gazetesinin. Biz de 24 TV olarak sabahtan itibaren bunu dönüyoruz. Ben tebrik ediyorum. Yani güzel bir aileyiz, güzel işler yapıyoruz. Tabii Yavuz'u da özellikle tebrik ediyorum. Yavuz Atalay'ı hakikaten onu bulmak, konuşmak büyük bir mesele. Bir de Kırmızı Bülten'le aranan bir kişi yani. Aranıyor yani. FBI adamı arıyor ve Yavuz onunla konuşuyor ve her şeyi anlatıyor. Bu, o yüzden ben sevgili Yavuz Atalay'ı da tebrik ediyorum. Şimdi bu Umut Altaş ismi zaman zaman geçiyor da Elif. Ben bu ismin ne kadar önemli olduğunu İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi ile biz bir araya geldiğimizde bu mesele açılmıştı. Ve orada bize çok net bir şekilde dedi ki ya bu iş nereye kadarsa giderse gitsin ve ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğiz dedi. Orada kastettiği nereye kadar ve kime dedi Tuncay Soner'in tam böyle tutuklandığından bir iki gün sonraydı. Yani valinin ne kadar dahli var yok sorusuna bu cevabı verdi. Demek ki valinin tutuklanmasını gerektiren çok somut, ciddi ve önemli veriler Sayın Bakan'da var. Hani bizim de detayını paylaşmak durumunda değil tabii. Dava sürüyor. Hala o puzzle'ın parçaları tam birleşmedi ama orada aslında söyleyeceğini söyledi. Yani kime dokunursa dokunsun, ucu nereye giderse gitsin, bunu biz sonuna kadar üstüne gideceğiz demesi önemli. Şimdi burada şeyi söyledi Elif, sen de hatırlarsın. Umut Altaş isminin burada çok kilit isimlerden bir tanesi olduğunu söylemişti. Aynı şeyi Akın Bey de söylemişti. Akın Gürlet de söylemişti. Hatta Akın Bey oradaki şeylerle yazdıklarına ve Kırmızı Bülten'de çıkarıldığını ifade etmişti İçişleri Bakanı ile birlikte. Çünkü Umut Altaş'ın çok şey bildiğini düşünüyoruz demişti. Yani şimdi bizim röportajda da evet çok şey biliyormuş hakikaten. Yani çok şey biliyor. Hani belki savcı daha detaylı anlatacak. Çünkü 2-3 kere orada başsavcı atıfta bulundu. Ben o detayla orada da anlatacağım diye. Şimdi o bakımdan da hani Gürcistan Doku cinayetinde hala mesela suçunu itiraf etmeyenler var. Mesela Türkay Sonel itiraf etmiyor. Ama Umut Altaş diyor ki bana birebir dedi ki ya ben bir kızı öldürdüm. Çok bağırıyordu arabada. Doğru şey yanlışlık yapmadan bakayım. Evet çok bağırıyordu. Beni tehdit etti. Çıkardım kafasına sıktım. Birebir bana anlattı diyor. Hatta nereye gömülmüş olabileceğine dair 2-3 tane adres veriyor. Babam biliyor. Babasından kastı Tuncay Soner. Ve o halletti diyor. Sonra diyor halleten kişinin Şükrü olduğunu. Şükrü şeyin Tuncay Soner'in koruması. O da içeride. Şimdi aslında parçalar çok net bir şekilde ortada. Mesele bu parçaları birleştirme meselesi. Parçaların birleştirme meselesi de muhtemeldir ki Umut Altaş'ın burada vereceği belki başka isimler. Yani bizim bilmediğimiz belki isimler ya da bilinen ama kilit ne kadar kilit olduğunu bilmediğimiz. Yani biz Türkan Soner, Tuncay Soner ve koruma polisi Şükrü burada önemli isimler. Bunu biliyoruz değil mi? Mesela ama şeyin Gürcistan Doku'nun eski sevgilisinin burada ne kadar kilit rol oynadığını henüz tam bilmiyoruz. O yazışmalar çok acayip çünkü. Ne olursa olsun ben seni kabullenirim falan ne demek istediği falan. Yani hala bu dosyanın biraz daha böyle üzerine gidilmesi gerekiyor. Ben o açıdan Umut Altaş'ın Türkiye'ye gelip bu ifadeleri vermesi durumunda dosya tümüyle detaya kavuşacak. Yani iki nokta. Bir, cinayetin failinin bunu bir şekilde beyan etmesi bence bu çok muhtemel ve sistematik bir şekilde bu işi nasıl yaptığını anlatması, şeklini nasıl cesedini, çünkü cesedin yerini değiştirildiğini de söyleniyor. Daha önce bir yere gömülüyor, oranın ortaya çıkabileceği ihtimaline karşılık ceset başka bir yere taşınıyor falan, böyle garip işler de var. İşte o yüzden de hem şeyin cesedin yeri hem cinayeti birebir, evet Türkiye sonra ben kendim işledim diyor ama burada vali ve koruma ne kadar rol oynadı? Umut Altaş burada evet yani anlatıyor ama sonuçta benim kendi hani dosyayı da okuduğum için söylüyorum, ifadeleri de okuduğum için söylüyorum. Burada bir o yok dese de bir para alışverişi var gibi görünüyor edip, yani Amerika'ya gönderilmesi çok şey bildiği için ve susması için de bir takım o para işlerinin döndüğü kanaatindeyim. Tabii dediğim gibi yani sonuçta o savcının işi, ama ben hani dosyayı okuduğumda durup dururken Amerika'ya gitmesi ve Amerika'da

0: enteresan bir cinayet Elif, enteresan. Yani 6 yıl sonra bir itiraf, avukata bırakılan bir itiraf mektubu üzerinden dosyanın kapağı yeniden açılıyor. Dosyanın kapağı açıldığında işte Tunceli'den Ordu'ya gidip uzun süre valilik yapıp daha sonra da merkeze alınan ama valiliği devam eden bir adamın bu işte başrol oynadığı ortaya çıkıyor. Cinayette oğlunun işlediği söyleniyor. Koruma müdürünün bizzat işte cesedi ortadan kaldırma rolünü üstlendiği söyleniyor. Yani çok böyle acayip garip bir cinayet bu. Hakikaten hani böyle şey Agatha Christie'nin romanı gibi. Yani 6 yıl sonra düşünsene ya, bu bir şey olarak intihar ama işte cesedi su aldı sürükledi ve bulamıyoruz. Dosya öyle kapandı biliyorsun değil mi? Yani intihar etti ve cesede ulaşılamadı şeklinde dosya kapatıldı. Ama Sayın Akın Gürlek ve ekibi Tunceli Başsavcısı bu tarık ifadesi üzerinden, itirafı üzerinden dosyanın kapağını yeniden açtı ve biz anladık ki bu bir intihar değil ve cesedi de su falan sürüklememiş. Söylemedikleri bir yere gömmüşler. Yani çok çok enteresan bir cinayet. Bizim bu röportajla birlikte ya bu röportaj aşağı yukarı davanın nereye gideceğine dair de bize çok somut bir şekilde durumu ortaya koyuyor. Yani kafada birçok soru işaretini ortadan kaldırdı. Ben tekrar tebrik ediyorum. Ben gazetecilik başarı açısından tebrik
1: Ha.
0: ediyorum. Tabii dinlerken de ürperdim. Yani genç bir adam sevgilisine kızıyor ve sinirlendim, çıkardım, kafasına sıktım. Çok bağırıyordu falan, çok. O da ayrı bir pedagojik problem.
1: Ne yazık ki. Evet, devam edelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans programında konuşuyor. Kulak veriyoruz.
2: Odaklarla hem yurt içinde hem yurt dışında mücadelemiz devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı temaslarında ortaya koyduğu güçlü liderlik ve kararlı diplomasi ile güven telkin eden vizyonunu inşa etmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın dijital yatırım alanlarının özgürce, bilinçli ve güven içinde kullanabilmesidir. Böyle bir sanal ortamın güçlendirilmesidir. Devletin doğru bilgiyi vatandaşa temin edebilmesi, piyasanın güven ikliminin korunmasıdır. Ve Türkiye'nin ekonomik vizyonunun dünyaya güçlü, şeffaf ve tutarlı bir dille anlatılabilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, kıymetli misafirler, şu hususu özellikle vurgu yapmak istiyorum. Türkiye son 20 yılda gerçekleştirdiği reformlar, sağladığı yasal güvenceler ve vizyoner teşvik programlarıyla ve ayrıca yürüttüğü şeffaf iletişim stratejisiyle küresel yatırım haritasında kendine özgün konumunu almıştır. Yatırımların dijital altyapı, yeşil enerji ve yüksek teknolojiye yönlendirilmesi, geleceğin ekonomisine hazır ve emin adımlarla yürüdüğümüzü göstermektedir. Öyle inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve yatırım yüzyılı vizyonuyla Türkiye ekonomi alanındaki yükselişini sürdürecektir. Ve tüm bunlar Allah'ın izniyle üretimin, teknolojinin ve finansın kalbi bu topraklarda atacak demektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle teşrifleri için Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza ayrıca tekraren teşekkürlerimi sunuyorum. Özgün fikirleri ve ufuk açıcı fikirleriyle oturumlarda yer alan panelistlere de şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri de saygıyla
3: selamlıyorum. İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Burhanettin Duran'a biz de konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ekonomiye ilişkin bir toplantıda İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans programında konuştu, dinledik. Piyasaların açılışı tabii merak ediliyordu, bu yaşananların ardından sert bir gerileme olur mu diye. Dün kararın açıklanmasının ardından %6,05 düşüşle 13.163 puandan kapanmıştı. Kayıplar elbette %6'yı geçince devre kesici sistemi giriyor. 17.42'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalıştı ve pay piyasalarındaki

tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. 18.08'de de işlemler yeniden başlamıştı. Yeni güne nasıl başlayacağı merak konusuydu. Sabah saatlerinde de Finansal İstikrar Komitesi toplandı. 8.30'da o toplantının sonuçlarını da saat 10'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabına paylaşmasının ardından hemen aktardık. %1,50 gerileyerek 12.966 puandan başladı güne. Piyasalar şu saat itibariyle de 13.336 puana yeniden çıktı. %1,31 artıda diyebiliriz ve bir son dakika var, hemen onu da aktaralım. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Mutlak butlan kararı sonrası elbette ilk gün dün saat 17.32'de geldi karar, bir son dakika olarak ekranlara yansıdı demiştik. Sonrasında neler yaşanacağı, nasıl adımlar atılacağı CHP tarafından merak konusuydu. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Mutlak butlan kararı sonrası ilk günde yaşanan önemli gelişmelerden biri. Temyiz hakkı olsa da tedbir kararı olduğu için yönetim değişti ifadesini kullanmıştı Adalet Bakanı Akın Gürlek, bunu da hatırlatalım. Evet, Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel de bizimle beraberdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ona da analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Öncelikler içeriyor. Biz de buna uygun hareket ediyoruz. Son yıllarda temel önceliğimiz makro finansal istikrarı sağlamak, enflasyonu aşağıya doğru çekmek. Bunu yaparken dengeli bir şekilde büyümemizi ve istihdam artışını sürdürmek. Dolayısıyla Türkiye büyümeye istikrarlı bir ortam içinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek. Bunun nimetlerini de sosyal refah olarak, sosyal adalet çerçevesinde toplumun geniş kesimlerine yayma iradesiyle hareket etmeye devam edecektir. Bunun altını çizmek istiyorum. Finansal istikrar niye önemli? Finansal istikrar olacak ki sürdürülebilir büyüme olsun. Sürdürülebilir büyüme olacak ki kalıcı sosyal refah artışı sağlansın. Popülist, kısa vadeli, sonuç üretmeyen politikalarla, söylemlerle değil, sağlıklı bir zeminde sosyal refahı kalıcı bir şekilde arttırmak temel amacımızdır. Ve biz de bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii kolay bir ortamda değiliz. Dünyanın halini hepimiz takip ediyoruz. Dünya eski dünya değil. Liberal küresel düzen büyük oranda zayıflamış durumda. Uluslararası kurumlar, kurallar zayıflamış durumda. Korumacılık yükselmiş durumda. Ekonomik milliyetçilik diyebiliriz belki, yükselmiş durumda. Ve ülkeler arasında tarife savaşlarından tutun, jeopolitik gerilimlere kadar gerilimlerin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Belirsizliklerin arttığı, çatışmaların, gerilimlerin yükseldiği bir dönemden, bir dünyadan geçiyoruz. Bu da tabii ekonomik performansı aşağı çekiyor. Büyümeyi aşağı çektiği gibi dünya ticaretini de ciddi anlamda zayıflatıyor. Hatta büyümeden daha fazla ticaret üzerinde etki yaptığını ifade edebiliriz. Böyle bir ortamdayız. Böyle ortamlar bir taraftan bir meydan okuma elbette ama bir taraftan da bir fırsat. Normal zamanlarda ülkelerin dünya hiyerarşisindeki konumunu değiştirmek kolay değildir. Çünkü dünyadaki hiyerarşi kendisini yeniden üretir. Ama bu tür dönemlerde, zorlu dönemlerde istikrarını koruyan, güçlü politikalar izleyen, iyi liderlikle, güçlü liderlikle hareket eden ülkelerin dünyadaki konumunu değiştirme imkanı da bulunmaktadır. Biz Türkiye olarak inşallah bu ortamı, bu belirsizliklerin, risklerin yükseldiği ortamı ülkemizi daha üst seviyeye taşıyarak değerlendireceğiz. Programımız doğru bir program ve bunu kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Gündelik gelişmeler olabilir. Dünyadan, bölgemizden, ülke içinden kaynaklanan çeşitli gündelik gelişmeler şu veya bu yönde, olumlu veya olumsuz yönde tartışmalar oluşturabilir. Bunların etkileri her zaman için geçicidir. Bunun altını çizmek isterim. Asıl olan, kalıcı olan izlediğiniz programdır. Bu ve bu programın istikametidir, nereye gittiğidir. Dolayısıyla programınız doğru bir programsa, kararlı bir şekilde uyguluyorsanız, istikametiniz belliyse er veya geç hedeflerinize ulaşırsınız. Biz de koordineli bir şekilde, kararlı bir şekilde programımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, Orta Doğu'daki savaşlar, enerji güvenliği endişeleri, tedarik zinciri kırılmaları ve jeoekonomik rekabet, küresel büyüme, enflasyon ve finansal istikrar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Böyle bir dönemde sermaye, getiriyle birlikte güven, öngörülebilirlik, güçlü kurumsal altyapı, bölgesel erişim ve siyasi ekonomik istikrar aramaktadır. Türkiye

diye Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasındaki stratejik konumu, güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı, genç nüfusu ve geniş pazarlara erişim imkanıyla uluslararası yatırımlar açısından cazip bir konumdadır. Son dönemde jeopolitik gelişmelere baktığımızda da ülkemizin çatışmalardan uzak siyasi istikrarı ve politika öngörülebilirliğiyle güvenli liman konumunda olduğunun altını çizmek isterim. Etrafımız ateş çemberi. Bu geçmişte de kullanılırdı bu ifade ama bugün herhalde çok daha reel bir karşılığı olduğunu hepimiz görüyoruz. Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, güneyimizde Filistin'de yaşananlardan işte son dönem İsrail-ABD-İran savaşına uzanan sıcak ortam, geçmişten bugüne işte Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, Kafkaslardaki hassas dengeler, birçok boyutuyla etrafımızda gerçekten ciddi sıkıntılar, sorunlar var. Ama Türkiye Cumhuriyeti çok şükür hiçbir şekilde bu ateşin içinde değil, istikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu çatışma ortamının dışında sağlıklı politikalarla, dirayetli politikalarla yoluna devam ediyor.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Şükür kavuşturana. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler, hayırlı günler, cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı günler dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Hoş geldin sen.
0: Hoş bulduk. Evet. Şükür kavuşturana diyorum. Evet. Zira bu hafta
1: bayağı bir bizi
0: Allah bıraktı. Senden ve konuklarımızdan razı
1: cümlemizden olsun.
0: Cümlemizden
1: sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Sancağı yere düşürmediniz.
1: Elhamdülillah.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak abimiz, Akşam Gazetesi yazarları, değil mi?
1: Evet, Taceddin Kutay hocam ve aynı zamanda Doktor Murat Özer.
0: Doktor Murat Özer. Doktor Murat Özer bizi günün manşeti takipçilerini yalnız bırakmadı. Sana da teşekkür ederim Hikmet
1: abi.
0: Rica
1: ederim.
0: Hayırlı cumalar demiş miydim?
1: Hayırlı cumalar efendim. Evet, gündemimiz bayağı yoğun diyeceğim ama aslında çok büyük yoğunluk bir şeydi.
0: Ya aslına bakarsan tüm bu saatlerde biraz daha sakin bir durum vardı. Ne kadar ama bir anda. Şimdi gündemimiz hakikaten yoğun. Şöyle yoğun. Bir, CHP'nin gündemi yoğun. İki, bugün Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer alan bir haber var ki Akşam Gazetesi ve 24'ün yılın röportajı desem başım ağrımayacak. Doğru. Muazzam bir işi var. O konuya değineceğiz. Nedir bu mesele? Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş efendim. Vali Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel. Cinayet şüphelisi olan Türkay Sonel'in yakın arkadaşı ve olaydan sonra Amerika'ya kaçtığı tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan isim Umut Altaş. Amerika temsilcimiz Yavuz Atalay buldu ve konuştu. Sabahtan bu yana telefonlarım susmuyor. Bu noktadaki tebrikler için canı gönülden teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir habercilik başarısıydı. Bu konuya da geleceğiz. Bu konuyu da işleyeceğiz. Ben niye yoktum? Ben Dünya Eğitim Forumu adıyla Londra'da düzenlenen bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'le birlikte o etkinliğe katılan Türk delegasyonuyla birlikte o etkinliği takip ettik. Sayın Bakan'la da bir sohbet şansımız oldu. Önemli şeyler söyledi. Keza o konuya da değineceğiz ama buradayım ve buradayım yani.
1: Evet, oradayım.
0: Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partililerin itirazına, Cumhuriyet Halk Partililerin tanıklığıyla yargı bir karar verdi.
1: Evet.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partililerin, itiraz eden Cumhuriyet Halk Partililerin mağdur edildiğini, hukukunun zedelendiğini belirledi, buna hükmetti ve Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıllık bir aranın ardından hiç ayrılmamışçasına partinin başına döndü.
1: Evet.
0: Böyle özetleyeyim.
1: Evet, doğru, hukuk çünkü böyle bir karar verdi. Dedi ki ke enlem yekun. Yani olmamış gibi.
0: Yok hükmünde.
1: Yok hükmünde. Yani butlan, batıl, hiç yokmuş gibi. İptal. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer, partinin kendi, parti arındırmaya çok müsait bir parti. Arındırılmaya. Çok müsait. Saraydan, maraydan, mermerden, odundan, bilmem dondan, mondan ihtiyaç yok. Kendi kendine arınabiliyor, arındırabiliyor.
0: Peki.
1: Zaten metodunu söylemiştik. Metodu belli. İçeride om om yapıyorsun, ananda murti falan. Yani bir konsantre, ben yapmadım. Şunu atmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partililer karar verdiler arınalım diye. Değil mi? Ben demedim. Yani mesela Erdoğan şey yapmadı mesela, Muharrem İnce acayip bir plakayla, acayip plaka ama. Yani 34 ile başlamıyor. 28 yumuşak K, H falan de baş plakayla, dünyada eşi benzeri yok. Saraya girdi çıktı. Erdoğan dedi ki bunları içeriden kurt gibi kemir dedi. O yüzden Muharrem Bey kemirdi. Bu şaka değil. Bu vallahi bakın yemin ediyorum mübarek. Bu ahmak hale gelmiş Gürün inandığı, anlattığı şeylerden bir tanesi. Bir köşe yazarı aslında şeyin tabine göre kıç yazarı. Çünkü şey tabii.
0: Kendisi, baş yazar. Baş yazarı, kendi kıç yazar.
1: Kendisi kıç
0: Yılmaz
1: yazar.
0: Yılmaz Özdil. Evet. Ben kıç yazarım, evet. O da baş
1: aynı
0: yazar diye.
1: Düşün, yemi başı evet. Ve kıçı.
0: Öyle demiş.
1: Adam bunu evet. Uydurdu bir tane. Hala şu an önüne çıktı bak Rahmi. En büyük çöküş adalete. Yani bu yazmış. Bak
0: Tokmakçı. Kim yazmış efendim?
1: Rahmi Turan.
0: He.
1: Şimdi bütün bunlar niye uzak?
0: Sözcü.

0: Üzere, evet.
1: Bunu ben demedim. Sen demedin, biz demedik. Çok artık klişe haline geldi ama olayı başka türlü anlatamazsın hocam. Ya dışarıdan birisi gelse, yabancı birisi gelse anlatamazsın. Biz de uğraş darbe yaptı. Kim yaptı bunlar? Nasıl yaptılar onlar darbeyi? Bizim bu eski başkan var ya, dünyayı kurtaran. Bunu tekrar geri getirdiler. Manyaksın değil mi o?
0: Ha.
1: Nasıl dışarıdan? Ama ona önünü açtılar.
0: Tamam. Niye? Çünkü o da şimdi, kripto iktidarcı.
1: Bak şimdi. Bu manyaklar, manyaklar. Türkçedeki manyak gibi düşünmeyin. Yani aşırı istekli, hevesli insanlar. Seçtikleri adamları gömüyorlar. O onu beğenmiyor. Hep böyle devam ediyor ya. Hatta Yılmaz Özdil galiba geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden bahsediyor. O ona koymuş, o ona dövmüş, onu. Hakikaten şaka değil ha. Zaten bunlar çok çıkar bizde hain diyor. Bir tek kutsal koltuk. Onun dışında her şey kötü. İğrençler yani. O ona koyuyor, onu dövüyor, ona hainlik yapıyor. Onun köpüğüne sataşıyor, duvara para koyuyor, o başka yere koyuyor. O kaldırıyor, oradan valize koyuyor. Ya bunlar gerçek. Bunlar CHP gerçekleri. Eskiden de böyleydi. Ya nasıl geldi bu Kemal Kılıçdaroğlu? Kötü bir kasetle geldi. Ulan bir günde çıkın da alnımızın tevhü yok abi. Bayağı bildiğim bir kumpas, kötü bir kasetle geldi. Kaset doğru yanlış beni ilgilendirmiyor ama geldi. Nasıl geldi? Reportaj yapıyoruz. Siyasi başarınız. Bir gün derken bizim genel başkan böyle anlatacaksın abi, başka türlü değil. Ondan önce ne vardı? Valla bir SSK vardı, batırdım. Sonra baktım genel başkan. Kaset düştü, ben de başkan oldum. Bak Cumhuriyet Halk Partisi abi. Kaç? 13 yıl. Ne kazandınız? Hiç. Bitti. Hocam kalk topla git.
0: Şimdi bak.
1: Bak hocam sen buraya 80 milyon darbeler yazıyorsun. Bak, İki. Lütfen. Bak şu onu şuraya bağlayayım. Tamam, İki. Bağla. Genel adam nasıl geldi? Ben değil. Ben pavyon sevmiyorum. Pavyon iyi bir şey değil. Gitmeyin pavyona falan. Alkol sağlığa zararlıdır. İçmeyin. Toplumun sağlığı için. Doğru mu? Peki. Alkol. Yok. Ben yapmadım. Sizinkiler gittiler. Bu zehir zıkkımın içildiği. Hatta bazı fuhşiyatın rahat yapıldığı, değil mi? Köpüklerin, motorların çalıştığı yerlerde pazarlık yap, para bende, onu da ben demiyorum. Bak darbe yapan gene, darbe yapan gene CHP'li. Darbe yapan CHP'li, pavyona giden CHP'li, değil mi? Ortak mekan bunlar. Mezarlıkta kafayı çeken CHP'li, hepsi CHP'li. Hiçbir şey. Ama dönüyor adam. Bize veren emaneti darbecilere karşı, kim lan o darbeciler? Arkada boru duruyor ya. adam ya siz ya ben bir daha söylüyorum, bunların kesin delillerle ilişkisi var abi. Kesin var.
0: Şimdi bak lütfen.
1: Onu anlıyoruz demek istedim.
0: Bak benim anlayabileceğim gibi bana tane
1: delillerle
0: tane anlat.
1: Delillerle
0: ilişkileri var abi. Bu mesele ne oldu da buraya geldi. Şimdi bakıyorum demokrasiye mutlak darbe. Şöyle mutlak, peki tamam. Ondan sonra
1: çok
0: bir dakika
1: yani,
0: dur.
1: Güzel.
0: Dur daha ya daha.
1: Darbeye kadar mı?
0: Darbeye karşı direniş.
1: Direniş. Selamı çaktı.
0: Selamı çaktı. Mutlak butlan oldu.
1: Şimdi, bu selami olmasın.
0: Lütfen. Tane tane. Bak tane tane. Ne oldu? Hatay eski belediye başkanı Lütfi Savaş, Cumhuriyet Halk Partili Hatay eski belediye başkanı Lütfi Savaş.
1: Evet,
0: abi.
1: Evet, evet.
0: Yanlışım varsa düzelt bak.
1: Estağfurullah. Tabii.
0: Gitti dedi ki.
1: Biliyorsam düzeltirim.
0: Ey Türk yargısı.
1: Evet. Birinci
0: benim de bağlı bulunduğum partimde parti yöneticilerini seçtiğimiz kurultayda yolunda gitmeyen bir şeyler oldu ve mağdur edildik. Şimdi bir baktılar ya 18 oy farkla. 18 oy. 1200 küsür delegeden 18 kişi farkla bir grup partinin yönetimine geldi. Görünen tablo bu. Yani 9 delege aleyhte oy kullanmış olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam edecekti. Bu kadar küçük bir rakamdan bahsediyoruz. Allah Allah. Şimdi CHP'li şikayet etti. Ondan sonra neticede şikayeti işleme koymak Türk yargısının görevi. Bak şey değil böyle tercihi falan demiyorum sana. Görevi. Şikayet edildi mi? Edildi. Türk yargısı tamam dedi, görev koy. Var mı dedi delilin? Şu tanıklar var. Tanık geldi. Tanık dedi ki bana Ankara'da pavyonda şu kadar para verdiler. Hatta hala o parayı harcamadım duruyor. $1000. Öbürüne bilmem ne yaptılar. Şöyle, ne karşılığında yaptılar? Özgür Özel'e oy vermem karşılığında yaptılar. Sen kimsin? Ben CHP delegesiyim. O da tamam mı abi? Bak şu ana kadar meseleyi böyle yürütüyoruz. Öbürü çıktı dedi ki ya benim de işte bilmem nerede soğuk cüzdan, telefon tablette atıldı, şöyle oldu böyle, bir sürü iddia ortaya çıktı. En son mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hani 37 gün ya atmayalım bu adamı ya, dursun partide, dur bak savunmasını alalım falan dedikleri. Özkan Yalım dedi ki bütün delegelerin yakınlarının SGK dökümlerine bir bakın, kurultaydan 2 ay önce ve 2 ay sonra olmak üzere. Hangi CHP'li belediyede hangi kurultay delegesinin hangi yakınının işe alındığını görürsünüz. Dedi mi? Bunların hepsi delil olarak ortada. CHP'li şikayet etti. CHP'li tanık oldu. Mağdur olan CHP'li, şüpheli olan CHP'li, günün sonunda yargı tüm bunları değerlendirip karar verdi. AKP CHP'ye butlan atadı oldu. Şimdi, Allah
1: hocam,
0: Allah.
1: Hocam şimdi detayları anlattın. Ama şöyle bir gerçek var. Yani gelen de CHP'li. Şimdi yani çağrılan kişi mesela dese ki yargı karar verdi. Dedi ki dışarıdan ben dedi kayyum atama meselesi gibi düşün. Bütün hepsini kendim yakın mutlak butlan kararı verdim. Bundan sonra CHP'nin başına Hikmet Genç oturacak. Beni verdi mesela. Ben de iyi olurdu. Ben iyi arındırırdım yani CHP'yi. Hem bir süper arındırırdım yani. Kimseyi bırakmazdı bir defa. Neyse bak gelen adam, bak gelen kişi de şimdi birbirine beni aradı, ben cevap vermedim. Çünkü ben daha ne konuşacağım ki? Zaten bir tanesi yazmış. Çağırdı ve küt oldu. Ne demiş o şey mi sözcü? Selamı çaktı, mutlak mutlan çıktı. Yani nedir o? CHP karar veriyor. Yargıya Kılıçdaroğlu karar veriyor. Ben selamı çaktım diyor. Yargı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bak şimdi bunu diyesin ki sen tabii detaylar bunlar, sen anlattıkların dosyalarda, soruşturma dosyalarında yer alan delillerle ilgili
0: tamam
1: meseleler. Yani aslında bunu herkes biliyor. Herkes eşek gibi biliyor. Yargı da biliyor, Kılıçdaroğlu da biliyor. Yani bu kadar para dağıtmış İmamoğlu bilmiyor mu? Ya organizasyonun başındaki şu. Başındaki o. Sen oraya koyacağım. Ben de kendim aday yapacağım. Ama işi zaten 2 sene sonra Cumhurbaşkanı oluyorum. Bu ifadeler de var çünkü. Hepinize belirleyeceğim. Bu kadar. O bütün proje bunun üzerine kurulu. Şimdi kazınaya niye her şey bozuldu? Nedir o? Büyük bir örgüt, suç örgütü ortaya çıktı. İddianamenin üzerinde.
0: Evet.
1: Bütün planlar değişti. Tamam da bu kime karşı yapıldı? AK Parti'ye, AKP'ye falan yapılmadı yani. Kendi aralarında hani diyorduk ya, yani dedi ya Erdoğan, ya şunları bir silkeleyin dedi ya. Abi gerek yok. Kendi aralarında silkeleniyor zaten. Onu silkeliyor, bunu silkeliyor.
0: Dut gibi dökülüyorlar
1: ya diyorsun. Ya kendi aralarında yani. Onu tuttun, tam silkeliyor yani. Kimi tutarsan abi, kör tuttu onu silkeler demiş. Yani bir bakıyorsun, hakikaten öyle derler. Yani bir bakıyorsun o ona Uşak ötekine kızıyor. Mesela Muhittin Böcek en sonunda isyan ediyor. Bütün bunlar şu. Ulan vakti zamanında bizden böyle etimizden sütümüzden faydalanırken güzeldi.
0: Evet.
1: Kurultayda size destek verirken çok iyiydi.
0: Evet.
1: Biz peştemal yakalandık ya, kötü mü olduk? Al sana. Bakın ben demiyorum. Varsa hain, alçak diyorsunuz ya. Darbeciler, alçaklar, hainler, cumhuriyet düşmanı, atlı düşmanları, süveter diyorsunuz ya. İçinde ara abicim. Silkeleyen de onlar. Bakın.
0: Kendi kendilerini silkelediler diyorsunuz.
1: Kendi kendinize silkeleniyorsunuz. Adam ona göre motive olmuş. Çünkü ona göre gidiyor. Ha sen bunu mu? Bak bir adam bu kadar pisliği ortaya çıkmış. Açık bir şekilde, hem de kimsenin ağzı bile açamayacağı kadar. Net bir şekilde milleti bağlamış bir tarafından. Çünkü belli ki. Adama bakar mısın? Battaniye de veren var. Baklava kutusunda veren var. Duvarın üzerinde veren var. Sırt çantası var. Çekçek var. Adam resmen şey yapmış. Romantizm yapmış yani.
0: Mavi valiz de var.
1: Bayağı fantezi. Yani rüşvette fantezi ekmiş herifler ya. Her türlü. Ben mektupla gönderen var ya. Kargo ile gönderen var yani. Adamlar bütün ulaşım yolları kullanmışlar. Çıktı ortaya. Adamı sen böyle bir adamı bir gün bekletir misin? Bak AK Parti bir hatayı tek bir adam yakaladıkları andan itibaren tak. Ertesi gün hemen bekletmek yok. Hemen arındırıyor adam. Yani bir sepetin içerisinde bir çürük elma olmaz mı? Tabii ki olur. Var mı dünyada günahsız, hiçbir hatasız bir kul olur mu? Hatasız parti olur mu?
0: Öyle şey.
1: 23 yıl iktidardaysa 23 bir tane hata yapmışsındır. Bunu ben demiyorum. Bunu bizzat Erdoğan diyor. O yüzden büyük adam. Varsa diyor, hatamız da varsa diyor, söyleyin ya diyor. Ya insan bunu bu kadar realistik bir politika yapar mı? Sahici çünkü de o yüzden. Sahici adam, sahici sadece. Vay diyor, beni kandırdı diyor. Adam sahici. Hı. Bizmiş gibi yapmaktan dolayı politikanın

0: Öyle olduğunu zannediyoruz. Yani aslında politika demek, sahtekarlık demek diye bu milleti kafasına çakan kim biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi. Sahtekarlıktır yani. Şimdi bana diyor ki efendim bazen yorum yapılıyor. Bana da kızıyorlar bazen ama belki de o tam tersini sevenler de var o açıdan. Ne olacak mutlak mutlak iyi bir şey mi oldu sanki? Diyor ki aslında kötü oldu, böyle olmaması gerekiyordu. Aslında CHP Türkiye'de muhakkak muhalefet şarttır falan diye. Yok, ben hiç öyle düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede siyaset yapan bir parti değil. Bir musibet. Bu ülkenin belası. Yani öyle deme hakkı. Ya tamam seçmenlerine bir şey demiyorum kardeşim. Başka bir yer bulsun. Belki ona da oy verirler. Sonuçta seçmende şöyle bir akıl var. Bir zihniyet var. Diyor ki tuvalet terliği de olsa, odun da olsa veririm diyor. Onlar hayır. Ona verme
1: Eyvallah,
0: hakkı da var. Ben ona
1: eyvallah.
0: karışamam.
1: Tabii canım, o onun
0: Benim
1: gönül
0: ilgim
1: iradesi.
0: alakam yok. Ama CHP yok olsa sevinirim. Ne hangi ya derim ki Türkiye'nin bir musibeti, bir belası kusulmuştur derim. Bunu söyleyince vay efendim sen de demokrasi de anlamadın 100 yıl. Bak kendi kendinizi kandırmayın. Kendi kendinizi silkinmeyin. 100 yıllık parti diyorsun bir daha söylerim. Ben değil. Onu yazan da ben değilim. Araştırmasını yapan da ben değilim. Sizin en çok sevdiğiniz, tapındığınız Tanrı yazar yerine koyduğunuz Yılmaz Özdil. Bugün de gömüyorsunuz gerçi. Bak bugün adamı tek tek gömüyorlar. Ya bu zihniyette bir sapıklık yok mu sence? Dün Pirom dedem bütün dünyayı kurtarır. Gandhi Kemal tuz yürüyüşü yürü be koçum. Dünyanın en akıllı ya hırsından da arınmış. Ya ne, sen nasıl bir şeker dedesin? Yıkarsın. Yenmiş de yenmiş yaparsın. Altılı masa olmazsa 150 masa derken. Ya bari bugün alçak, hain, fotoğrafına basın, üzerine tükürün. Doğru mu hocam? Ya Gülsel Tekin'in kullandığı ve mahkeme kararıyla oturduğu makama çok özür dilerim. İnsan dışkısı bırakmış partiden bahsediyoruz ya. Bu
1: Abi
0: memlekete
1: evet.
0: bu kafayı, bu zihniyetin bu memlekete ne faydası olur ya? Bir
1: Çok
0: şey
1: haklısın.
0: söyleyeceğim. Ya particilik başka bir şey. Bak istersen ineğe tap. Ya, bu da partidir bence olabilir. Hiç sorun değil. Ben bu açıdan gayet liberal ve demokrat bir adamım. Bak istersen git inekleri topla. Ben inek partisi kuruyorum. İnekler kutsaldır. İneksiliğiyle ülkeyi bereketlendireceğiz de. Bu bir düşüncedir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülke menfaatleri değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kötü zihniyeti, o diabolik zihniyetini ikame ettirmek amacıyla İngiliz Starmer'a beni yalnız bırakma demek başka bir şey. Ya da çok tekrar ediyoruz ama çok iyi anlatıyor derdimizi.
1: Evet.
0: Kısaca
1: Nedir?
0: Türkiye'nin duruşu ya Mavi Vatan gibi mefkureye, bizim dünyayı meydan okuduğumuz bir mefkureyi yok sayıp Yunan Katamini'nin bilmem ne manşet olmak bak ne güzel insanlar var Türkiye'de gibi o manşeti attırabilecek düşüklükte siyaset yapmak nedir ya? İnek daha iyi. Bak inek zararsız. Sütü var değil mi hocam? Derisinden faydalanıyorsun. Yani mö diyor. Sever böyle alnını böyle okşar. Köyde yaparız. Böyle, alnını okşarsın. Böyle böyle yapar kaşı diye. Şu alnında var ya orası keneler vardır. Kaşırsın orayı. Ondan sonra o bir şey. O faydalı bir şey. Ama adamın Cumhuriyet Halk Partisi parti variyeti ve mesuliyeti nedir diye sorduğumu benim en son gördüğüm Kılıçdaroğlu'ndan beri bu ülkeyi hakkında kara propaganda yapmak vallahi var. 19-20 ben yazdım. Sen özle kızıyorsun ama Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu Çin radyosuna bile bak Kılıçdaroğlu Çin radyosuna Erdoğan diktatördür. Beşar Esed'den farkı yoktur diyen kişidir Kılıçdaroğlu. Biliyor musun? Almana telefonla verdiği röportajda Almana Türkiye'de mal ve can güvenliği yoktur diyen kişidir Kılıçdaroğlu. Yani yoktur birbirimizden farkımız. Aslında biz CHP'liyiz. Yoktur birbirimizden farkımız diyorlar. Hakikaten yoktur. Bunu şey söylüyor Yılmaz Özdil yazmış. 10 tane genel başkan değişirken neler yaşandığından bahsetmiş. Elhak kelime kelime tarihten tabi almış tek tek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tarihinden. Hep bunlar olmuş biliyor musunuz sevgili Yılmaz? Hep olmuş ama. O ona bu buna bu. Yani aslında var ya işin özünü Hurşit Güneş yapmış. Hakikaten doğru. Üçgen şekilde birbirimize takacağız. Ben ona takacağım, o
1: Tamam.
0: da bana takacak.
1: Şimdi.
0: Hocam bu CHP gerçeğidir. O yüzden ben bu de efendim mutlak mutkan çıktı da demokrasi açısından falan gibi bir takım hamaset laflara hiç girmeyeceğim. CHP mi? Abi yiyin birbirinizi. Kim kimi silkeliyorsa silkelesin. Kalan sağlar bizimdir. Doğru mu hocam?
1: Harika söyledin. Şimdi bak, bir
0: Çok
1: taraftan da
0: zorundaydı yani.
1: arkadaşlardan istedim. Bu 3 yıl önce yapılan 38. kurultay, yani yok hükmünde kabul edilen 38. kurultaya ilişkin bana dedim şu oy sayılarını bir gönderir misiniz? Hikmet abi. 682 tane CHP delegesi 682 CHP delegesi Bize özgür

0: Özel yönetsin demiş. 664 CHP delegesi de Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam demiş. Bak burada sayı. Şimdi bu 664 tane 664'ünün de CHP'liliğinden şüphemiz olmayan CHP delegesinin hakkını ve hukukunu savunan mahkeme nasıl oluyor da demokrasiye, bu Cumhuriyet Gazetesi'nin dediği gibi, demokrasiye darbe yapmış oluyor? O ya 664 hocam, tane delege lüzumsuz mu, önemsiz mi, yok mu onların herhangi bir
1: ya
0: hakkı?
1: Şu rakam doğru, güzel bir, burada bir aşağı yukarı bir anlatıyor. Yani burada bir Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu yıllar boyu yönettiği bir CHP var.
0: Evet.
1: Hizmeti var, prom dedem var değil evet. mi? Biraz önce onu anlattım zaten. Orada bak, karşılığı da bu var. Bu başka bir şey. Bir de şu var hocam, bunu biraz önce sen detay verdin çünkü. O detaylar o yüzden kıymet. Bak burada işe yarıyor. Hani gören, şikayet eden, HTS kaydını veren, görüntüyü aktaran, paranın seyir numarasını alıp da cebine koyan, gösteren,
0: pavyon itiraf diyen, eden
1: mahkeme dediği çok doğru. Bunu daha önce de savcı Mehmet Bey, Mehmet Demir savcı çok güzel bir açıklama yapmıştı. Hem bizde yaptı hem başka kanallara da anlattı. O da şu, savcının görevi bu. Yani abi bende bu kadar kağıt var değil mi? Hı hı. Sen de biliyorsun dosya nasıl oluşturulur. Bu kadar kağıt var abi, şöyle bir iddia var. Ver bakayım diyecek savcı. İddia ne? 13 yıl boyunca bir partiyi idare eden genel başkan seçilmesin diye arka tarafta bir kumpas kuruldu. Ve kumpasın içerisinde para değil mi? Menfaat.
0: Evet.
1: Ondan sonra işte belediyelerde işte iş bulma. Pavyonda kandırma. Yatakta basma. Şafakta bilmem ne.
0: Telefonu, tableti, soğuk cüzdanı bilmem nesi falan.
1: Çok fazla ihtiyaç yok. 100 tane ikna ettiğin zaman yaklaşık 100-110 tane ihtiyaç varsa bile. Bunları, bu böyle bir iddiayı ne yapacak savcı? Arkadaş ben bu işlere karışmıyorum. Buyurun. Kardeşim sen, adalet bunun için yok mu? Yargı bunun için yok mu? Savcı sen bunun için yok musun? Partiler kanunu yok mu? Anayasada parti yok mu? Parti tüzükleri ve kanunu nasıl yapılır, bu yok mu? Burada sana, senin için bu. Peki o zaman ya. Yani adam diyor ki sen niye buna bakıyorsun? Bir darbedir diyor. Peki abi düşün. Daha kötü yaptılar. Buna hani parayı anlatamadık ya. Gittiler orada. Özgür Özelciler Kılıçdaroğlu'nun ekibini tek tek vurdu kafasına. Sıktılar kafalara. Şeyde kurultayda öldü. Bak azaldı bu. Ne yapacaksın savcı? Bu parti için mesela. Ulan vurdular birbirlerini. Yediler lan birbirlerini içeride. Olsun,
0: parti için.
1: Ya arkadaş adam 1000 tane deli getirdi oraya. Ve arkasından çorap söküğü gibi geliyor. Çektikçe geliyor. Hani demiyor ki savcı arkadaş buraya kadar geldi. Ben bu işe çok bulaşmayayım. Ben burada bir inisiyatif kullanıyorum. Nedir o? Deliller var. HTS kayıtları da var. Paralar da görünüyor. Ama ona rağmen ben çekilmek istiyorum. Bu çok acı bir şey.
0: Bu suç bu ya.
1: Suç bu.
0: Bu suç. Suç suç. Hı. Savcı öyle bir şey yaparsa suç işlemiş olur. Ve
1: yaptı. Bu kaçmış olsa savcı zaten şöyle olacak. CHP'liler şöyle diyecekler bak. Mutlan karar çıkmasa. Ankara'da savcılar var.
0: Ankara'da hakimler var.
1: Hakimler var. Ne de olsa büyük devletin hakimleri. Çünkü Atatürk böyle yaptı falan. Hiç alakası yok Atatürk'te bu işin. Karıştırmayın. Sürekli karıştırıyor ya. Aradan 85 milyon sene geçmiş. Hakim var. Şimdi peki böyle oldu. Böyle mi olsun? Onlara göre böyle olması lazım. Onlara göre CHP dokunulamaz. Yenemez.
0: Doğru.
1: Birbirini silkerler. Fakat kimse kimseye dokunamaz.
0: Sana bu noktada bir
1: darbe olur gene ayaktayız.
0: Sana bu noktada
1: bir onlara dostum, göre öyle.
0: Sana bu noktada bir dostumuzun, senin köşedaşın, benim de yıllardır hukukum olan
1: kim o?
0: Sevgili Serkan Fıçıcı'nın bir sosyal medya paylaşımını hem takipçilerimizle paylaşalım, seyircilerimizle, dinleyicilerimizle, tamam, hem de senin yorumunu dinlemek istiyorum.
1: Ben görmemiştim.
0: Diyor ki Serkan Fıçıcı, farklı düşünüyorum. Şaibeli Kurultay davasında mutlak mutlan kararının çıkması iktidar açısından olumlu bir şey değil. Her gün başka bir skandalla çalkalanan mevcut CHP yönetimi iktidar için çok daha kolay lokmaydı diyor. Haksız mı abi? Yani, ayrıca diğer muhalefet partileriyle ittifak köprüleri yıkılmış, CHP varlığım İmamoğlu'nun varlığına armağan olsun parantezine sıkışmıştı. Şimdi ağırlıklarından kurtulmuş, eski ittifaklarını yeniden canlandırabilecekleri bir CHP portresi için yeni bir yol açılıyor karşılarında diyor. Eğer tahmin edildiği üzere seçimler 2027'nin sonbaharında yapılacaksa siyasal muhalefet için derlenip toparlanma

0: noktasında gereken zaman fazlasıyla var. Tabii baskın bir erken seçim söz konusu olacaksa o vakit oturup yeniden düşünürüz diyor, konuşuruz.
1: Anladım,
0: diyor.
1: Anladım. Ben katılmıyorum. Ben de hani diyorum, farkı. Ben de katılmıyorum. Kutlamıyorum. Yani. Şöyle tamam. Söyleyeyim. Yani tabii Serkan'ın çok değerli fikirleri vardı. Hatta şeye de jargona da bir yerleştirdi bir kelimeyi. O kelime sayesinde çok da onun ekmeğini yedik. Bazen böyledir. Siyaset bir dille, bir kelimeyle, bir sloganla.
0: Hangisi?
1: Kitlemek.
0: Kitle müsait.
1: Kitle diye bir yerde söyledi. Evet. Yani bu büyük başarıdır. Bak bakın bu çok bir kelimedir ama siyasetle dilde algı yönetirken çok kıymetlidir. Mesela yıllar boyunca bunu geçen gene konuştuk. Şeyden mesela bir mahalle baskısı atıyor Cumhuriyet Gazetesi. Biz de böyle kompleks tipler gibi aman Allah'ım ben ne yaptım? Kime baskı yaptım acaba? Oğlum mahalle baskısı lan. Yani mahalle baskısı. Bir mahallede baskı var. Yani hangi mahalle ismi yok. Sen neden kendi üzerine alınıyorsun? Değil mi?
2: Değil mi?
1: Fakat o mahalle yandaş. Yıllar 3 yıl böyle gitti. Her zaman söylüyorum birkaç yılda RTE diye gitti. Erdoğan RTE'yi tescilleyene kadar RTE deyince bir kitlesel böyle bir eylem gibi RTE hop sana o coşkuyu enerjiyi veriyor. Püskürtebiliyorsun anında. RTE şey yapınca manası bırak RTE'yi bırak. Hükümete yakın yaz. Yandaş yazma. Ben çünkü ne yaptım ekranda dedim ki.
0: Ne dedin
1: bana abi? Yandaş demeyin dedim lütfen rica ederim.
0: Ekranda mı söyledin?
1: Tabii. Kadir Çelik vardı o zaman. Dedi ne nasıl dedi ya dedim. Lütfen kabul etmiyorum. Hakikaten ama yanlış anlıyorum. Yok ultra yandaşım dedim ya. Yani yandaş,
0: yandaş demeyin ben ultra yandaşım dedim.
1: Düz yandaş olur mu dedim ya. Ben ultra yandaşım dedim ya. Diyeyim. Baktı bak ultra yandaş yanlış kestiler.
2: Yandaş demeyi bıraktılar.
1: Şimdi bak bu jargon diyor. Çok kıymetli. Yani o yüzden Serkan Fıçı'nın
2: tamam,
1: o
2: burada
1: kitlemek meselesi çok kıymetli. Ama
2: kitleme jargonuna selam ettik. Abi, siyaset, bu görüşüne niye katılmıyorsun?
1: Çok matematik var burada. Burada...
0: Şimdi bu her gün başka bir skandalın çıktığı CHP yönetimi ifadesi doğru değil mi?
1: Hocam çok matematik var ama. Yani bu cümlelerde matematik çok fazla var.
2: Ve yapar.
1: Siyaset matematik kaldırmaz. Mantıkta almaz. İrrasyoneldir. Özellikle CHP ise mevzu irrasyoneldir. Bak silkersin, çalarsın, çırparsın, terli oy veriyor. Şimdi böyle bir sosyolojiyi anlamak için bu mesela diyor ki Kılıçdaroğlu döndüğü zaman tekrar diyor o masa tekrar toparlanmaz. Kılıçdaroğlu şu anda
2: geçmiş
1: parti olsun. İçerisinde tuvalet terliğine oy verecek olan kesimin büyük kısmı sevmiyor, istemiyor. O yüzden toparlayamaz. İki, o zamanki konjonktür de şimdiki konjonktür bir değil. Maltılı masa olmaz.
2: Tamam.
1: Bak bunu koy cebe. Tek başına aday oldun, Kılıçdaroğlu bir daha aday mı olacak Kılıçdaroğlu? Kimi gösterecek? İmamoğlu mu gösterecek? Ne oldu lan yine geri döndük. Tır attı geldik. Aynı şey oldu.
2: Orada,
1: başbakanım kollarını
2: orada soruyor. Çıkmazlar var çıkmaz, diyorsun
1: tabii
2: yani.
1: Hocam siyaset için çok uzun bir süre. Bir. İki her şey olmuş gibi değerlendiriyoruz. Yanlış. Sen Kılıçdaroğlu geldi oturdu o koltuğa. Evet rahat rahat. Bunları tasfiye etti. Bunlar da kurdu bir parti Ekim'e kadar. Değil mi? Ekrem İmamoğlu. Ekim'e kadar partisi. Kurdu. Kurmazsa salı.
2: Kasım'a kadar.
1: Kurdu
2: var.
1: Partiyi. Tamam. Burada tek başına rahat oturabilecek mi Ekrem İmamoğlu? Kılıçdaroğlu. Yani... Bu şartların yarı yolda şu anda bak yarına bu şartlar değişebilir. Siyaset böyle bir şey.
0: Şimdi peki.
1: İrrasyonel düşüneceksin. Yani özellikle mevzu
0: peki,
1: CHP ise bak CHP ise meşrep yok. Cibilliyet yok.
2: Tamam.
1: Ne yapacağı belli olmaz.
2: Tamam.
1: Köpük bu kayar. Pavyon devreye girer. Peştemaller açarlar. Hiç belli olmaz hocam.
2: Şimdi.
1: CHP bu.
2: Sevgili abi.
1: Bekleyeceğiz göreceğiz.
2: Bak.
1: Wait and see.
2: Arkadaşlarım grafiği hazırlamışlar. Radyodakiler için de okuyalım. İşte oy birliğiyle alınan mutlak butlan kararının gerekçeleri. Delege iradesi fesada uğratıldı. Bazı delegelerin oy tercihleri yönlendirildi. Para, iş, adaylık ve başka vaatlerde bulunuldu.
1: Tamam.
2: Oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi. Oy pusulalarının fotoğrafları istendi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Seçimler demokrasi esaslarına uygun yapılmadı, kanun hükümlerine aykırı hareket edildi, sonradan yapılan olağanüstü kurultay sakattı, gidermedi.
1: Daha ne olacak hocam ya? Allah
2: efendim şudur ama burada atlanılan bir şey var. Az önce Hikmet Bey satır arasında bahsetti. Mesele CHP ise bunların bir kıymet harbiyesi yok ki. Tabii. Ya dokunulmaz bir alanda dünyanın en konforlu işini yapıyor. CHP'li gazetecisi böyle yapıyor. CHP'li siyasetçisi böyle yapıyor. CHP'li iş adamı böyle yapıyor. Yani bunlar da
0: Ya rahat olun. Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edilsin kardeşim. Ama lisemiz olsun kardeşim. Anayasada Cumhurbaşkanı adayı.
1: Olsun.
0: Ya olsun. Anayasa neymiş ya?
1: Kanun tanımadı.
0: Ya CHP'den bahsediyor.

0: mısın ya?
1: Tabii. Hakikaten şaka değil. Bunu şimdi sen biraz böyle şey gibi mesela anlatıyor. Ben de öyle. Ben de aynı duruma düşüyorum. Biraz böyle karikatürize ediyormuş gibi anlatıyoruz. Size. Öyle zannediyor. Gerçekten böyle yalnız. Yani gerçekten Türkan Saylan. Kozmozlar içinde yazsın. Gerçekten CHP Türkan Saylan gibidir. Biz istemezsek çalıyorsun. Çok güzel. Çalıyorsun değil mi abi? Çalmıyor. O onun toprağı zaten.
0: Abi, manyak benim mısın? Malım ya. Ben gidip benim malım.
1: Şöyle ben kendim mısır tarlasında mısırımı ekmişim. Tamam mı?
0: Evet.
1: Mısır topluyorum. Akşam pişiriyorum. Çaldın diyebilir misin? Bak, kendi tarlam lan.
0: Doğru.
1: Ha. Bu yalnız çaldı diyen vardı.
0: Arabayı bak.
1: Çaldın diyen var ama.
0: Makam otosunu tefrişat yaptırdı deyince zaten çıkıyor da bu ortaya.
1: Ya adam...
0: Olsun diyor. Uşak Belediyesi de benim. Bu cebim. Tabii. Öbürü de benim. Bu cebim. Bu cebimden ya alırım. Adam, bu cebime ya, koyarım. Diyor, tefrişat küçük... yaparım. Sana ne diyor?
1: Ve
0: sana
1: küçük
0: ne?
1: Diyor. Ya 170 milyon dediği nedir ki diyor ya? Ya 170 milyon euro dediği şey nedir ki? 7 milyon aldım. Bunlar para değil falan diyor. Arkasından onu bunu bırak abi. Bak sen hala hani birazcık şeyi Serkan'ın o analizini falan. Aslında çok kıymetli yani. Mantıki görünüyor.
0: Evet başka bir bakış açısı var.
1: Akıllıca bir şey. Var. Ama şöyle bir gerçek var. Ya bir partinin kadın kolları başkanı bir kadının. Hı. Değil mi? Kadın kolları başkanı. Kart bir zamparayı savunacağı aklına gelir mi?
0: Hakikaten
1: çağdaş,
0: ya.
1: Layık.
0: Hakikaten ya.
1: Bak hocam şimdi.
0: Kimden
1: bana
0: bahsediyoruz? Asu Kaya'dan bahsediyoruz tabii, hadi, efendim. CHP hadi, kadın hadi kolları
1: bana,
0: başkanı.
1: Hadi ateistler bana bunu anlatın bakalım.
0: Kimi
1: ya.
0: Savundu? Havluyla otelde basılan Uşak Belediye Başkanı'nı savundu. Üstelik dedi ki. Şahane bir yol arkadaşımızdır.
1: Niye
0: çok çalışkandır
1: peki
0: dedi.
1: Niye attı? Sorsa da,
0: çok çalışır dedi.
1: Şu Asor Basu olsa peki niye attılar bunu?
0: Ha, işte onu soruyorum.
1: Hocam niye attınız?
0: Halihazırda CHP'nin kadın kolları başkanlığı yapan yani kadın kolları başkanı ya parti
1: attınız,
0: yönetimindeki isimlerden biri. Bunu söyledikten sonra adam partiden attılar.
1: Evet ama atmak için biraz beklediler çünkü nereye kadar işin gideceğini bilemediler. Şimdi şöyle bir fütursuzluk var gerçekten bu dediğimiz gibi. Adam kendi tarlasındaki kıyarı, mısırı, buğdayı toplar gibi ülkedeki her türlü şeyi kullanabilme hakkına sahip olduğunu iddia ediyor. O yüzden diyor ki bu cebim diyor, şu cebim diyor. Ulan bir daha söyle. Ulan butlan. Bu cep, o cep yok. Bu benim cep. Sen eğer kamu görevlisiysen bu ülkede, kamuysan eğer, belediye olarak da söylüyorsun. Onu benim yararıma kullanman lazım. Kendi içerideki şunu bilmem az para, duvara para almayacaksın mesela. Duvarda para almak yok. Kedi gibi ne var cam duvarın damlının tepesinde geziniyorsun. Çünkü adamın aklımıza o geliyor. Çünkü herifler yaptığı iş bu. İki, sen bu milletin parasını gözümüzce baka baka çalarken iddianame üzerinden söylüyorum. Arkasından bize ahlak tuttukları atmayacaksın. Bu millet bize bayrak verdi, o bayrak. Ya sana bayrak vermiyor, sen başka bir şey dikiyorsun. Bayrak değil o. Bu dün anlatıyor böyle çıkmış. Bu bayrağı indirme yüzükte bilmem ne yüzükte. Ya etrafınızdan kanalizasyon patlamış. Her tarafta irin pislik akıyor. Yani
0: ya şu bayrağa bulaşmasın ya bari. O bayrağı evet, yani biraz bir kenarda tutun ya.
1: Bir de şöyle bir gerçek var. Bak geçmişe doğru. Muharrem yani bir de insanlarda şu vardı. Yani bir izzet nefis diye bir şey var değil mi? Ömer Bey, izzet nefis diye bir şey var.
0: Var.
1: Gurur vardı. O, yani şimdi Muharrem İnce hiç utanmıyor mesela. Ya çok üzülüyorum. Kızmasın bana ya. Bak yıllarca Muharrem İnce'ye hakkında yazı yazdım. Hiç utanmıyor musun? Veyahut da bir mahcubiyet hissetmiyor musun abi? Bu nasıl bir hırstır bu? Bu kadar tekmelendin, tuvaletin önüne kondun. Sana kumpas kuran onlardı. Sana kötü kasetler yapıp da montajla senin seçimden çekilmeni sağladılar. Ve korktun.
0: Evet.
1: Korkaksın.
0: Evet.
1: Bak çok korkaksın. Bir tane daha vardı korkmadı. Bak siyaset devam ediyor. Senin gibi bir tane beni. Onu da kasetleri dolaştı. Ama korktu kaçtın. Ve dedin ki CHP'de bir çete var dedin. Ulan çete orada duruyor. Çetenin dibi orada duruyor. Çetenin niye kucağına oturdun sen Muharrem İnce?
0: Ve işte o da ha? Onun o da onun.
1: Bak tıynete bak tıynete. Abicim bak. Hepsi de bak. Kılıçdaroğlu da keza öyle. Değil mi? Hı. FETÖ projesidir diyorum ben. Bin defa anlattım. O kağıtlar, dosyalar FETÖ tarafından getirildi. Bak böyle cıcı konuştuğunda. Ya bu adam 15 Temmuz'da kontrollü darbe dedi ya. Bu adam böyle bir adam. Yazmış bir tanesi. Abi ne o Kılıçdaroğlu savunuyorsun şu anda. Savunmuyorum lan. Yanlış anladım. Savunmuyorum. Diyorum ki silkeleyin birbirinizi diyorum. Savunmuyorum. Çünkü onun ondan farkı yok.
0: Şimdi o zaman gel.
1: Hocam Osmanlı Bankası'nın şeyi miydi? Reklamı. Yoktur aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı farkı bağlandık. Hatırladın mı?
0: Evet hatırladım. Eski reyden.
1: Banka yok artık değil mi Osmanlı Bankası? Yok.
0: Yok.
1: Yoktur birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız diye bir reklam vardı. Ama CHP'lisin yoktur birbirimizden farkımız.
0: Peki.
1: Ahlaki konumuzda birbirimizden farkınız yok yani.
0: Şimdi,
1: bunu bilin.
0: Şimdi sevgili abi.
1: Biz biliyoruz yani.
0: Sen az önce yandaş dedin. Sen kamuda çalıştın mı Hikmet abi?
1: Yok çalışmadım.
0: Yani sen bu kadar yandaşsın
1: hiç memuriyetim yok.
0: Bu kadar yandaşsın da hiç iktidarın

0: Herhangi bir yerinde yok, görev aldın mı?
1: Hiçbir parti üyeliği hayatım Allah. Boyunca.
0: İktidarın herhangi bir yerinde
1: yok,
0: tamam,
1: yok, hiç
0: üyeliğini bırak. Oy, hepimiz oy veriyoruz canım yani orada değil.
1: Üye de olmadım hiçbir partiye dedim ama.
0: İktidarın herhangi bir yerinde eklemlendin.
1: Hiç
0: bulunmadın. O bulunanlardan ben, biri
1: ben
0: var mesela.
1: Ben iktidarın yanında bulunduğum için ben hayatta çok para kaybettim. Onu biliyorum sadece. Onu
0: o,
1: söyleyeyim
0: o,
1: ona.
0: Orada,
1: bunda köşeye yazdım.
0: Tamam. Orada bulunanlardan biri de.
1: Savaşacağım diye döndüm.
0: Efendim bir dönem yandaş medyanın hararetli ekonomi analizlerine imza atan. Yandaş medya derken ironi yapıyorum bunu. Yani iktidarın faaliyetlerini fondaşlar gibi ne yaparsanız yapın eleştiririm demeyen. Kitleden bahsediyorum. O kitlede ekonomi müdürlüğü falan da yaptı. Sonrasında gitti iktidarın kabinesinde bakanının danışmanlığını da yaptı. İbrahim Kahveci adında biri var. Şimdi de Halk TV'de bir dakika dur. Şimdi de Halk TV'de can siperhane muhalefet yapıyor. Yani böyle bir misyonu var belli ki. Arkadaşlar gönderdi. Bak videoyu dinlemedim. Videoyu dinlemedim. Şimdi beraber dinleyelim.
1: Sürpriz olsun diyorsun.
0: Ondan sonra üzerine yorum yapalım. Ya diyelim ki arkadaşlara ya öküzün altında buzağı aramayın boş verin tamam diyelim. Ya da diyelim ki bu neyin kafası? Buyurunuz bakalım. Beraber dinleyelim. Buyurun.
2: Böyle siyasal dine dayalı dava dedikleri şeyler. Bu tür yapılar öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez.
3: Yani yanlış anlaşılır bu ifade istersen.
2: Kolay ya, doğru anlaşılır arkadaş.
0: Bunlar diyor demokrasiyle gitmez diyor ya. İsmail Saymaz bunların akıllıları. O diyor ki yanlış anlaşılır diyor.
1: Darbe basmak istemiyor.
0: Darbe iması. Ne olursa olsun kardeşim diyor öbürü de. Öyle bir gaza gelmiş ki.
1: Şimdi abi, bu nedir? Bak bu da tevafuk. Kim gönderdiyse eline sağlık. Yani bunu araya sokuştu diyor.
0: Bizim Tuna teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim. Neden kardeşim? Bak, öyle bir yere geldik ki aslında. Bak dünden beri ne diyor? Demokrasiye mutlak darbe. Bilmem kaç darbecileri, 19 Mart mı darbesi, şöyle darbe, sarayın borusu, darbesi. Çalmışlar, çırpmışlar, o yüzden özür dilerim, bana buradan daha ne yaparsanız yapın. Ortalık pislik içerisinde, bildiğim bir kanalizasyon çukuru, lağım çukuru, tamam mı? Ama açık. Ve kendileri böyle oturup seyrediyoruz, bir ona bakıyoruz, bir buna bakıyoruz, bir peşte ona, bir bak, bu ona ben koydum, ben böyle birbirine pislik adı, Kılıçdaroğlu, Pirom dedem, alçak herif. Kafasına vur. Gülsel Tekin'e dışık gönderip, edelim, gönderelim falan. İğrenç bir puan zara var. Siyaseten çok iğrenç.
0: Korkunç.
1: Bak daha önce olmadı mı oldu. Güneş Moteller yanında artık şey gibi oldu. Piru Paco hali. Çok basit. Otele giriyorsun, bağımsız oteller. Giriyorsun, pazarlık yapıyorsun. Bak çantayı çıkıyorsun. Bu güzel, temiz. Temiz bir rüşvet, temiz bir pazarlık. Burada pavyon var, peştemal var. Duvarın üstü var, damın çatısı var. Birbirini kovalamaca
0: var. Jet
1: var. Gece mesaj atmaklar var. Gece alçak ananda bilmem ne falan filanlar var. Seviye düşe. Tabii çağdaş. O zamanlar bir cep telefonu yok tabii. Gece birbirini yakalayıp silkeliyorlar. Bu. İğrenç durumdasın. İğrençsin. Şimdi diyor ki adam. O yüzden demek ki itirazım oydu. CHP bu. Yeni bir şey değil. Ya kodlara dön. Ya arkadaşlar kandırmayın kendini. Kodu bu. Bu kodu. Yani başka bir şey bekleme ya. O mübarek koltuk. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben bazen niye tartışıyorum bu bizim Kemalistlerle? Ama bu işte bunu temsil etmiyor. Kim de temsil etmiyor? Ulan en Kemalist kimlerdi sayayım ben sana. En Kemalistler kimdi Türkiye'de? Atatürkçüler. Adnan Menderes'i öldürdüler. Şehit ettiler. Doğru mu? Darbe yapanlar Kemalist'tir. 28 Şubat'ta Kemalistlerdir. Ulan bir tane işi iyi bir şey yapan Atatürkçü anlat göster. Göster ya. Göster. Kılıf abi kılıf. Bana bir tane adam göster ki şu binayı şu köprüyü Atatürkçü yaptı. Yapmamıştır. Ama köpük var, parti var, motor
0: Edirne
1: var, her şey var.
0: Edirne milletvekili vardı bir tane. Atatürk'ün ilke evet, ve devrimleri doğrultusunda çalışmaya
1: i̇şte
0: devam eden kaçakçı.
1: Bu kadar pisliğin döndüğü yerde kutsal kase olmaz. Kutsal kase. Yok öyle bir şey. Sen manyaksın o yüzden düşünüyorsun.
0: Bu demokrasi yoluyla gitmez bunlar
1: bu,
0: ne demek?
1: İşte bu ne demek? Kutsal kase bak bu.
0: Bu
1: bak,
0: ne demek? Bana
1: tane,
0: bunu anlatır mısın?
1: Çok rahat anlatır. İki tane örnek vereyim çok basit ve kısa. O da şu. Birinci örnek Canan Kaftancıoğlu. Selam olsun burada. Yoldaş Canan Hanım'a.
0: Tamam.
1: Selam olsun dedik yani. Başka bir şey. Neyse. Diğeri de Özgür Özel. Bak ben bunu 2-3 defa hatırlattım. İnsanlar çok ciddiye almadılar. Hani İsmail Saymaz orada bir dakika o yanlış anlaşılır. İspir Erzurum çıkışı yaptı ya o taraftan. Bir dakika yanlış anlaşılır falan. Öteki saksı çalışmıyor tabii onun gibi.
0: Anlaşılmaz. Bunlar demokrasiyle gitmez bunlar. Demokrasiyle gitmez. Yanlış anlaşılmaz.
1: İki tane. Nasıl örneğin, gidecek? Birincisi şu. Özgür Özel şu ifadeyi kullandı. Şey meydan okurken gene savcılara, yargıya şu ifade çok önemli. Gün gelir devletin çarkları dönmeye başlar. O zaman hesap sorarız biz size. Bir dakika. Gün gelir evet devletin

0: seçim sistemi gelmiş. Oylama bitmiş. Aradan geçmiş. Canan abla, tırnak içerisinde bir abla, itiraz ediyor. Soruyorlar, diyor ki ne olacak? Bak, bu rejim, bu sistem değişecek. Böyle gitmez. Parlamenter sisteme geri döneceğiz. Seçimle ya da bir başka şekilde. Bak, seçimle ya da başka bir şekilde. Bir şey soracağım ben sana. Seçimle ya da başka bir şekilde, başka bir yöntemle, kelimeyi tam hatırlamıyorum ama başka bir şekilde diye düşün. Seçimin dışında herhangi bir şekilde nasıl değişebilir abi sistem? Bana söyle abi.
1: Abi darbeyi ne değiştirir? Nasıl değişecek?
0: Ancak keseceksin beni, değil mi? Beni önce beni keseceksin. Benim bir anlayışla ki doğraman lazım tek tek. Ben silah alınacağım, dağa çıkacağım. Orduya karşı, değil mi? Yani 15 Temmuz'da gördük. Adamlar ne yapacaklardı? Altı tepsiye koyup o FETÖ eniklerin olduğu yerde FETÖ ahlaksızlığını böyle verip bize sunup Türkiye'yi üç parçaya bölüp Güneydoğu bölgesinde bir bölge Karadeniz ayrılıkçı görüp ve İstanbul, Ankara yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne sunacaklardı. Üç parça bir Türkiye. Bu gerçekti yani. Bu gerçek bir plandı. Bunu yapamadılar. Ama önce bir
1: Niye yapamadılar
0: saatler
1: abi?
0: içerisinde
1: Niye
0: kaç yer?
1: yapamadılar?
0: Abi bu halk buna izin
1: Vermedi.
0: vermez.
1: Ama bunların kalın kafası, bu
0: Şimdi
1: halkın
0: tabii şimdi
1: kendi
0: buradaki
1: iradesine,
0: he,
1: müdahaleye
0: tabii.
1: bu saatten sonra müsaade etmeyeceğini niye
0: Şu
1: almıyor?
0: anda sanki hakkını savunuyormuş gibi görünen, savunuyormuşuz gibi duruma düştüğümüz ki asla savunmuyorum. Osmanlı Bankası, buradan yanlış anlamayın. O reklam aklıma geliyor. Yok birimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Bazımız biraz daha eşittir gibi. Darbecisiniz. Bu bir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi anlamaz, bu iki. Tescilli darbecisiniz ve tescilli muhtıracısınız. Tescilli yiyen insanlarsınız. Sizin oligarklarınızla, kendi zengin yerleşik sermayenizle 100 yıldır bu ülkeyi sömürüyorsunuz. Sömürdünüz. Sömürdünüz. Şimdi her şey ayyuka çıkınca, bütün her şey ortaya çıplak olunca, kral çıplak. Şimdi o darbe yapıyorlardı, demokrasi elden gidiyor, bilmem falan filan diye bağırıp çağırıyorsunuz. Ne büyük ayıptır biliyor musun bu? Yani şimdi burada diyor ki efendim bu ülke bu kadar büyük bir dava darbesiz olmaz diyor yani. Onu demek istiyor. Yani bu ne yapmak lazım? Gelip aynı FETÖ'nün yaptığı gibi, tamam mı? Yemez oğlum, gel gel. Yani İbrahim sen gel, istersen sen çık önce gel. FETÖ yaptığı, çıkacağız biz sokağa. Evet. Bir güç kullanarak, değil mi? Askeri bir güç kullanarak, silah kullanarak ne yapacağız? Gırtlağına basarak milletin. Milletin dedim bak. Çünkü önce benim gırtlağıma basman lazım. Sen gitme partiye martiye. Benim oy verdiğim şekilde gideceksin. Sokağa çıkacaksın. Değil mi? Ne olduğunu gördün. Ve beni sen bu ülkeden kaldıracak, arkasına istediğin şekilde çalmaya çırpmaya müsait bir ülke haline getireceksin. Değil mi? Yerli malı haftası diye bana gene fasulye yedireceksin. Böyle uçak, uçak, yıldırım falan
1: Yok,
0: yok.
1: rica yok.
0: Ha, Amerika gel İngiliz beni kurtar. Amerikan gel kucağına oturayım. Değil mi? Fransız ben zaten bu Yunan kavga yok hocam. Gel ben çekiliyorum öyle. Mefküre mavi vatan diye bir şey yok zaten. Orta Doğu'yu zaten tanımıyorum. Orada kalan askeri çekiyorum buraya. Kim ne alt yer seçsin deyip tırnak içerisinde yurtta sulh, cihanda sulh yaparak bu ülkeyi peşkeş çekeceksiniz. Pranga takacaksınız tek tek, öyle mi? Bunu becerecek İbrahim Kahveci becerecek. Oğlum topunuz gelseniz oradan. Yani bir 5 milyon
1: Daha
0: insan
1: olmadı.
0: gelseniz
1: Daha
0: oradan.
1: akıllanmadılar.
0: Yani,
1: Gerçi bu
0: yani,
1: sonradan şeye dahil olan,
0: önce
1: denkleme dahil olan
0: ahlak,
1: bir fikir
0: ahlak.
1: Dediğim gibi yani Bakanlar Kurulu'nda bir bakanın danışmanlığını yapacak kadar sistem o hükümetin yönetiminin içinde yer almış bir isim sonradan renklerine dahil ettiler. O daha durumun farkında değil anladığımız
0: Ama
1: kadarıyla.
0: yazık yani
1: Son
0: bunu,
1: olarak
0: bu
1: şunu
0: CHP
1: söyleyeceğim.
0: kafası bu yalnız. Yani
1: Hikmet
0: eşittir
1: abi.
0: bu.
1: Son olarak
0: Kaftancı
1: şunu
0: oluyor zaten.
1: söyleyeceğim.
0: Aynı şey.
1: İstanbul'da devam eden İmamoğlu suç örgütü davasının iddianamesinin özünü şu oluşturuyordu Hikmet abi. Bir sistem oluşturulmuş, adına ekosistem denilen bir sistem. Bu sistemde oluşan havuzla yani parayla önce Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilip sonrasında da devletin ele geçirilmesi yönünde bir çark olduğunu
0: Evet.
1: söylüyor. Bu
0: Evet.
1: ülkenin Cumhuriyet Savcısı söylüyor bunu.
0: Aynen bunu söylüyor. Doğru.
1: İddianame özeti bu. Şimdi oluşturulan sistem ifşa oldu ve yargılama devam ediyor. Ele geçirildiği düşünülen Cumhuriyet Halk Partisi de elden gitti. Şimdi bu ikisi arasında bir denge denklem varsa bu saatten sonra bu davanın seyrinde değişiklik bekleyelim mi Hikmet abi? Şunu
0: Hocam çok
1: söylemeye çalışıyorum.
0: anlıyor dedim anlıyorum.
1: Ulan parti de elden gitti. Biz şimdi kime güveneceğiz? Bir dakika Sayın Savcım benim söyleyeceklerim var deyip ortaya çıkacaklar sayısı artacak mı?
0: Bir defa.

0: Ya şunu söyleyeyim. Yani eğer bu şekilde başka bir yere doğru bir şey evrilmezse, yani kafasına bir şey düşüp de Kemal Kılıçdaroğlu hoş böyle kararlar verildi ama ben bu işe hiç bulaşmıyorum deyip de, eğer diyorum bak, küçük bir ihtimal, ben kabul etmiyorum bu görevi derse, ki o zaman bütün yargı verilen karar, her şey başka bir yere evrilir değil mi?
1: Evet.
0: Çünkü geriye döndü otomatik bu. Ne yapması lazım bu debesi için? Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi lazım. İstifa etse dahi o zaman ne olması lazım? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir genel başkanın atanması lazım değil mi direkt olarak? Çatlak pat diye değişti birden bak. O yüzden ben birazcık o yorumlara karşı olma sebebi bu. Siyaseten çok erkeniz daha. Çok başındayız işin. Ama yargı şunu söylemişti, bu gerçek. Kılıçdaroğlu şu anda CHP'nin genel başkanıdır. Hukuka tekniğe göre de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Nokta. Hukuk bunu söylüyor. Ha, şeyi var. Yani işte Yargıtay süreci var. Bilmem nesi var. Yargıtay ondan daha da hızlı karar verebilir. İptal de etmez. Onu da bilmem. Ama şu anda an itibariyle budur. Böyle kal. Ben Yargıtay'ın buna hayır diyeceğine inanıyorum. Hayır diyecekler. İtiraz ettim diyorlar ama nasıl bilmiyorum. Bir günde, bir gecede itiraz etmişler. Olabilir. Ettiklerini kabul ediyorum.
1: Peki.
0: Ama Yargıtay buna müdahil olamaz. İstinaftan bu karara olmayacaktır diye düşünüyorum. Oraya bu kayıtlara geçsin. Yani bu karar budur hocam. Son karar bu. Burada bir faktör var. Kılıçdaroğlu ne yapacağı konusu. Özgür Özel arada beni cevap vermedim diyor. Yani ben muhatap olmayacağım. Yani biz direneceğiz. Hani Saraçhane'deki gibi. Gerekirse cami duvarına da işeriz ama biz buradan bırakıp çıkmayız. Yaptılar ya bunu daha önce. Yaparlar mı? Yaparlar. O çirkeflik seviyor çünkü Özgür Özel. Hakikaten çirkefliği seviyor. Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kılıçdaroğlu dese ki ben geliyorum kardeşim dese, çekirdekleri al, telefonla nasıl birbirlerini silkeliyorlar, bak izle. Ama bu bir yerde de zaten hiçbir ümidi kalmamış, zaten bitik olan İmamoğlu'nun sonu demektir. Çünkü bütün bu tezgah, bütün bu aranjman, ayarlamalar, dengeler, partiyi dizayn etme meselesinin başında İmamoğlu suç örgütünün lideri olarak yargılanan Kerem İmamoğlu'dur. Bunun başında o var. Yani gönderen İmamoğlu. Bunu Kılıçdaroğlu da biliyor. Hepsi biliyor. Hani asansörde iki kişiden bir tanesi yerlenirse değil mi?
1: Kimin
0: Kimin
1: yerlendiği
0: yerlendiğini
1: ikisi
0: ikisi
1: de
0: de bilir. Şimdi
1: bilir.
0: üçü de biliyor mu? İmamoğlu,
1: Bravo.
0: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Üçü de biliyor mu? Nasıl olduğunu bu işlerin. Yani pavyoncudan da önce biliyorlar. Şimdi bu durumda ne demektir bu? İmamoğlu'nun kurmuş olduğu tezgah, değil mi? Kurmuş olduğu sistem, CHP'yi yapmış olduğu dizayn, CHP'deki o yeni dengeyi oluşturmak, ben aday olacağım, sen başkan olacaksın, değil mi? Öyle başladı abi. Böyle. Hepsi güme gider. Hangi açıdan güme gider? Kılıçdaroğlu geldikten sonra yapılan bütün bu kurulan tezgahın bu dağıldığını gösterir yani. Şimdi sen 81 ilde ne yapacaklardı 2 yıl boyunca? Miting mi yapacaklardı? Niçin miting yapıyorlardı abi? Hırsız hırsız demeyin mitingi. Böyle adam uykusuz kaldı, sırtını dayadı, değil mi? Yorgunluktan mitinglerde ölmek üzere adam yorgunluktan var ya, abandone olacak diye korkuyorum yani. Özgözle. Nasıl ittiriyor, nasıl ittiriyor? Tabii gebe, mecbur. Yani şimdi en sonunda dese ki bana biri ters, yani sırtını dönse Özgözler, İmamoğlu bir konuşsa var ya, örgüt lideri olarak iddianamede olduğu gibi, örgüt lideri olarak o itirafçı olsa var, hepsi yad gitti. Ama Kılıçdaroğlu'nun olması demek her şeyi şöyle değiştirecek. İmamoğlu için geçmiş olsun. Zaten bitmişti. Adamın siyasi hayatı şu ana kadar normal şartlar altında. Her zaman söylüyoruz. Normal şartlar altında. Hem diploması olmayan hem de çok uzun süreli yargılama devam edecek olan, belki de çok uzun yıllar ceza alması beklenen bir kişi olarak zaten bitikti. Ama bundan sonraki kertede hiç kimse dönüp de İmamoğlu için ağlamaz.
1: Ya işte ona
0: Ben
1: da
0: sadece satan çok olur.
1: bir şey söyleyeceğim.
0: Satan
1: Ona da
0: çok olur.
1: işte o zaman
0: Geçmiş olsun.
1: Özgür Özel'i ona hatırlatırız. Namusum kadar kefilim dediğini hatırlatırız.
0: Hocam
1: Eğer
0: namus
1: orada
0: örneği
1: da
0: vermeyi de iyiydi.
1: orada da bir
0: Çünkü öyle
1: değişiklik yoksa.
0: pek güvence
1: Şimdi
0: vermiyor. Namusum kadar deyince
1: Hikmet abi,
0: demek ki o...
1: bir dakikam var.
0: Buyur abi.
1: Girişte söylediğim meseleler en azından değinmek istiyorum. Yılın röportajı dedim. Hakikaten de öyle. Akşam gazetesinin manşetinde yer alıyor. Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş, Washington temsilcimiz, Amerika temsilcimiz Yavuz Atalay buldu. Röportaj yaptı, konuştu. Önemli bilgiler verdi. Bu en önemli bilgiler soruşturmanın seyrini de etkileyecek kanaatindeyiz. Gün boyu 24'te konuyla ilgili hem uzman görüşleri hem de buradan bir

0: duyurmuş olayım. Bu haberin, bu röportajın kahramanı sevgili Yavuz Atalay Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla bugün 14'te bu röportajın hikayesini de, yani buraya yazmadıklarımızı ekranda VTR'de, yani haber bandında anlatmadıklarımızı da size anlatacak. Kaçırmayın diyelim. Bu bir. Akşam gazetesi de haberin geniş kapsamlı ele aldı. Bu bir. İki. Ne vakit CHP'li biri görse kendisini, kimyası bozuluyor. Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı.
1: Selam olsun.
0: Buradan bir kere daha selamlarımızı gönderelim. Yaklaşan LGS'de alınan tedbirler, yenilikler, onlara ilişkin ve pek çok meseleye ilişkin kapsamlı bir röportajımız var. Yine Akşam Gazetesi'nde bugün yer alıyor. Fakat şu cümle benim çok hoşuma gitti. Yeni Şafak'da o meseleyi gördüm. Cümle değil aslına bakarsanız, istatistik. Diyor ki özetle Milli Eğitim Bakanı, biz diyor ne vakit dershaneler kapatılacak dedik. Yani paralel bir eğitim sisteminin önüne set vurduk ki hedef olduk. FETÖ'nün hedefi olduk. Bütün o yapılanmaların tamamı bizi hedefe koydu. O vakit atmış olduğumuz tohumlar şimdi meyve vermeye başladı diyor. Abi PISA ve uluslararası değerlendirme şeyleri var ya, bir grafik gösterdi Sayın Bakan. Şöyle neredeyse, bak şöyle. Hatta orada gazeteci dostlar espri de yaptılar. Paralel gidince dik mi geldi diye. Hakikaten de paralel yapı ortadan kaldırılınca eğitimde sonuçları öyle bir yansımış ki şimdi güzel, Eylül'de PISA neticeleri açıklanacak, matematik, fen vesaire. Uluslararası alanda nerede olduğumuzu bir kere daha göreceğiz. Çok kıymetli bir röportaj olduğu kanaatindeyim. Vaktimiz yetmedi. Ona da gün içinde 24'te ulaşabileceksiniz ama Akşam Gazetesi'nde ama de konuyla ilgili detay ver. Ya, hadi onu da söyle, ondan görüştüm. Sonra veda edin.
2: Bu da Allah razı olsun. Bir şey de göstergesiyim mi? Mesela dedin ya, matematik bilmem ne, işte evet, uluslararası arenada matematik zekası, fizik, fen, uzay. Bak bu işin neyle olduğu nereden belli biliyor musun? Yıllar boyunca biz matematik olimpiyat şampiyonu çıkarttık. Bilir misin sen bunu? 70'li yıllarda. Olimpiyat şampiyonu matematik biliyorum.
0: Matematik olimpiyat
2: gerçekten şampiyonu. Gerçekten. Şaka değil. Bak bu gerçek. Bak Amerikan, Taos Amerikan İstanbul Marif Koleji. Falan. Bak İstanbul'u ben biliyorum.
0: Tamam.
2: Fakat ne oluyordu abi? An insan. Adam fasulye sayıyordu. Doğru. Erenköy İlkokulu'ndan mezun. Bak yine Beyaz Türklerin İlkokulu'ndan mezunum ben. Benim tüm arkadaşım kolejler, Galatasaray oraya da. Ben bir tek Zenci, İmam Hatip'e gittim. Zenci okulu. Onlar beyaz okullara gittiler. Ama aynı eğitim sistemi de devam ediyorsun. Günümüz çağına geliyorsun. Türklerin çoğu uzak gibi görünüyor bu işlerden. Dedin ya hani, halbuki dünya açımı daha da büyük büyük işler yaptık biz. İlerliyor. Ama sonuçta sen o günlerde fasulye ayıklarken, Anıtkabir'deki bayrak direğinin telini, çelik telini yaptığı için ödül veriyorsun. Aynı çocuklar bugün Yıldırım Han'a imza atıyorlar. Aynı çocuklar bak. Bravo. Aynı değil mi? Bugün Tayfun'a imza atıyorlar. Bugün diyor ki Alman, ulan diyor Türklerden alalım. Kim? Alman mı? Lan lastiğini yapamadık bu adam mıydı? Evet. Diyor, Belçika diyor, bir dakika diyor. Türkiye bizden çok ileride. Ulan 14'lü sahibi bu adamlar lan. 14'lü bu 12.
0: Ya.
2: Yok diyor. Türk biz
0: bir şeyler.
2: Biz dövme çelik. Damur'da çok iyiydik ama Türkler bir dövdü. Böyle bir çelik yoktu.
0: Bravo.
2: Nasıl?
0: Şahanesin.
2: Harika bir
0: şey. Abi teşekkür aferin ederiz. Bana. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiyse affola.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
6: Finans. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. CHP mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Mahkemenin mutlak butlan kararına itiraz edildi. CHP genel merkezinde peki şu dakikalarda neler yaşanıyor? 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak detayları aktarmak üzere karşımızda. Ahmet Taner, neler aktaracaksın? O noktada neler yaşanıyor?
1: Duygu Göktürk, merhabalar. Sizin de söylediğiniz gibi Özgür Özel, yani CHP YSK'ya başvurdu. YSK'ya itiraz ettiler mutlak butlan kararı ile alakalı olarak. Tabii büyük bir belirsizlikte hakim CHP Genel Merkezi'nde. Hatta şunu da söyleyelim. Eğer yan taraftan rejimiz verebiliyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'ndan evinden de bir hareket olduğu söyleniyor. Tabii genel merkeze mi gelecek yoksa çalışma ofisine mi gidecek? Henüz daha bu sorunun cevabı netleşmiş değil. Ama şunu söylemekte fayda var. Yine CHP Genel Merkezi'nin önündeki alana, bariyerlere seçim otobüsü çekilmiş durumda. Olası bir makam aracı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanın makam aracı buraya girmesin diye önlem alınmış durumda. Hatta şu an baktığımda da o önlemi görebiliyorum. Dediğimiz gibi burası ilerleyen saatlerde yine hareketlenecek. Tabii Özel şu an genel başkan sıfatında değil, CHP Manisa milletvekili sıfatında toplantılar yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanları'yla görüşüyor ve direniş kararı çıkmıştı. CHP genel başkanındansa partinin bölünmesine izin vermeyeceğiz mesajı gelmişti. Tabii Duygu Göktürk, şöyle bir olay da var. İlk kez bir siyasi parti hakkında mutlak butlan kararı verildi. Yani süreçte bundan sonra nasıl işleyecek, bunun hakkında çok fazla soru işareti var. Hatta ben o temel soruları değerli izleyicilerimiz için oluşturdum. 3 soru var. 1. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dönecek CHP Genel Merkezi'ne? Nasıl bir kabul görecek veya burada bir direnişle karşılaşacak mı? Bu birinci temel soru. 2. Özel ve ekibi hangi yolları zorlayacak? Direniş kararı almışlardı. Eğer ki Kemal Kılıçdaroğlu buraya girerse Özel direnme kararına devam edecek mi? Devam ederse burada işlerin karışması ihtimali var. Diğer bir soruysa Cumhuriyet Halk Partisi içinde herhangi bir ayrışma olacak mı? Şimdi aslında tarihler 25-26 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde 37. olan kurultay düzenlenmiş ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olarak seçilmişti. Ve onun akabinde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilmişti. Şimdi o disiplin kurulu üyeleri ve Parti Meclisi üyeleri yeniden göreve gelecek. Artık mahkeme kararıyla netleşmiş bir durum bu. Şu anki mevcut yönetim, yani Özel yönetimi artık düştü. Aldıkları kararlar da geçersiz sayılacak. Şimdi hatta şöyle bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kurmuştu Cumhuriyet Halk Partisi, biliyorsunuz. Artık bu da geçersiz sayılacak. Yani bu da yok hükmünde olacak. Aynı şekilde parti programı yeniden oluşturulmuştu. Bu da yok hükmünde sayılacak. Tabii yeni parti kurulur mu söylemleri var. Aslında Cumhuriyet Halk Partililerin eski yönetimin söylediği bir şey vardı. Kapatma davasına karşı yedek partimiz hazır ama mutlak butlana karşı ne yapacağımızı bilmiyoruz ifadeleri vardı. Şimdi bu 39. olan kurultayla ilgili, YSK ile ilgili bir detay vereyim. Yüksek Seçim Kurulu'yla. İlk bu kurultayda şaibe iddiaları olduğu zaman Yüksek Seçim Kurulu 39. olan kurultayı geçerli saymıştı. Ama şimdi ortada bir mahkeme kararı var ve bu mahkeme kararından sonra yapılan, şimdi YSK'ya itiraz yapıldı ya, bundan sonra süreç nasıl işleyecek, dediğimiz gibi büyük bir bilinmezlik hakim. Bunları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir diğer mevzu disiplin süreci. Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bunun öncesinde de hakkında iddia bulunanlara, tutuklu veya tutuksuz yargılananlara aklının çağrısı yapmıştı. Hatta Genel Başkan'ın ilk icraatı ise 3 şu an Genel Merkez Avukatı'nı görevden almak oldu. O isimleri sizlere paylaşacağım. Çağla Çağlayan, Mehmet Keysan ve Hazar Kardeş isimli 3 avukatı görevden aldığını da söylemekte fayda var. Aynı zamanda yine Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden olan isimlerin kulis bilgileri var. 40 il başkanının görevden alınacağı, aynı zamanda İmamoğlu dahil tutuklu ve tutuksuz yargılananların CHP üyelikleri askıya alınması gibi pek çok unsur da var. Şu an dediğimiz gibi Özgür Özel Manisa milletvekili olarak burada yer alıyor. İlerleyen süreçlerde nasıl olacak bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da konutundan hareket etti demiştik. Acaba adres genel merkez mi olacak yoksa çalışma ofisi mi olacak? O da ilerleyen dakikalarda netleşecektir. Duygu Göktürk, biz de an be an takip etmeye devam ediyoruz.
0: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak detayları bizlerle paylaştı. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. CHP'de siyasi dengeleri değiştirecek kritik karar çıktı efendim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 38. olan kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Peki mahkeme bu kararı verirken hangi hususları göz önünde bulundurdu efendim? İşte mahkemenin gerekçeli kararının ayrıntıları.
2: 38. olağan kurultay başkanlık kurulu
3: CHP'de taşlar yerinden oynadı. Mahkeme, CHP'nin 38. olağan kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Bu karar CHP'de 4-5 Kasım 2023 öncesine dönüldüğü anlamına geliyor. Sana emanet Kılıçdaroğlu. Peki mutlak butlan kararı neden verildi? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gerekçeli kararında hangi detayları paylaştı?
4: Kurultay delegelerimiz...
3: Mahkeme, kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığına vurgu yapıyor. Bazı delegelerin oylarının para, belediyelerde iş vaadi, alışveriş kartı ve siyasi makam beklentisiyle yönlendirildiği belirtiliyor.
4: Değerli arkadaşlar, istirham ediyorum.
3: Mahkemenin dikkati çektiği en önemli unsurlardan biri de MASAK raporu. Para trafiği iddiaları, tanık beyanları ve savcılık dosyaları birlikte değerlendirildi. Gerekçeli kararda gizli oy ilkesinin ihlal edildiği vurgusu da var. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekmelerinin istendiği, böylece seçim güvenliğinin ve özgür iradenin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.
5: Teşekkür ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında yaşananların basit bir tüzük tartışması olmadığı, anayasa ve siyasi partiler kanununu ilgilendiren ağır hukuk ihlalleri olduğu belirtiliyor.
4: Yeni görevinde başarılar diliyorum.
3: Mahkemenin CHP'nin 38. olağan kurultayı ile ilgili verdiği mutlak butlan kararı sadece 38. kurultayı etkilemiyor. Bu kurultaydan sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında geçersiz sayıldığı anlamına geliyor.
5: Fırlayıp gitmek yerine sessizce...
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek mutlak butlan kararını değerlendirdi. Sürecin CHP'lilerin beyanlarıyla şekillendiğini söyledi. Karara temyiz yolunun açık olduğunu belirtti. Sürece herkesin saygı göstermesi gerektiğinin de altını çizdi.
6: Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
3: Mutlak butlana giden süreci özetledi. Davanın CHP'lilerden gelen beyanlarla şekillendiğini anlattı, ekledi.
6: Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, mutlak butlan kararı sonrası bakanlıkta kameraların karşısına geçti. Mahkemenin kararını değerlendirdi.
6: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir.
3: Bakan Gürlek, kararın temiz yolunun açık olduğunu vurguladı. Sürece herkesin saygı göstermesi gerektiğinin altını çizdi.
6: Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır.
0: CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından iki dikkat çekici mesaj geldi. Davayı açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bu bir sevinç günü değil, sorumluluk günü dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise hukuk kararı yok sayılmaz diyerek CHP'nin 1-2 ay içinde kongre kararı alması gerektiğini söyledi.
4: Söz verdiğim gibi.
7: CHP hakkında verilen mutlak butlan kararı parti içinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
8: Öncelikle bu karar tüm milletimize hayırlı olsun. Tüm Türkiye'deki tüm siyasetçilere, siyaset mekanizmasına hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten de belki de Türk siyasi tarihinin en önemli davasıydı.
7: Karar sonrası ilk açıklamalardan biri davayı açan isimden geldi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kararı Eskişehir'de öğrendi. Savaş davayı CHP'nin kurumsal kimliğini korumak için açtığını söyledi.
8: Partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu davayı açtım.
7: Lütfi Savaş kararın bir taraf için sevinç, diğer taraf içinse üzüntüye vesile yapılmaması gerektiğini vurguladı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine ise bu süreçte büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.
9: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
7: Kararın ardından bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede kararın hukuki ve siyasi sonuçlarına işaret etti. Ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılamaz dedi. Mansur Yavaş'ın en dikkat çeken çağrısı ise kongre oldu. Yavaş, CHP'nin gerilimi büyütmeden kendi iradesiyle bir iki ay içinde kongre kararı alması gerektiğini söyledi. Sürecin demokratik teamüller içinde işletilmesi gerektiğini vurguladı.
5: Başkanımın konuşmasıyla birlikte
7: CHP'de şimdi gözler iki başlıkta. Mahkeme kararının siyasi sonuçları ve partinin kongre sürecine gidip gitmeyeceği.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullardaki düzenin tesisiyle ilgili kritik mesajlar verdi. Yapay zeka destekli programlarla kriminal eğilimi olan çocukların tespit edileceğini belirtti. Akran zorbalığı ve şiddetiyle ilgili eğitimciler kadar velilere düşen görevler olduğunu da hatırlattı. Bakan Tekin LGS'de çıkacak sorularla ilgili bilgi verdi. Sınav salonlarında yapay zeka destekli kamera sistemi olacak.

0: olacağını belirtti.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu sonrasında aralarında 24 genel yayın yönetmeni Ömer Özkök'ün de olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Akran zorbalığı ve okullardaki şiddet eylemli çocuklarla ilgili yapay zeka destekli yeni önlemleri anlattı.
2: Doğrudan rehber öğretmene bu öğrenciyle ilgili bir anormali tespit edildi. Bunu davet et. Rehber öğretmen 3 defa davet etti diyelim. Sorun çözülmediyse rehber öğretmen bu kez durumu kriminal bir durum olabilir diye okulu yönetimine ya da ilgili emniyet birimlerine anonim bir biçimde çocuğun kişisel verini ihlal etmeksizin bildirecek. Bu durumun takibi yapılacak. Dolayısıyla bu tür anomaliler şimdi Kahramanmaraş örneğindeki gibi çocuğun anomalisi tespit edildi. Emniyet güçlerine uyarı verilecek. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılmadığı sürece o uyarı sürekli ilgili kişinin önüne düşecek.
1: Milli Eğitim Bakanı Tekin bu mücadelede velilere de önemli görevler düştüğünün altını çizdi.
2: Bu tür tespitlerden sonra disiplin uygulamalarında maalesef veliler ya benim çocuğum yapmaz modunda ve doğrudan bu tür disiplin uygulamalarına hemen itiraz ediyorlar, şikayet ediyorlar. Kimse kendi çocuğuna bu tür şeyleri konduramıyor. Konduramadığı için de bu disiplin uygulamaları maalesef çok sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. 2023'ten itibaren gündemimize aldığımız konulardan bir tanesi de bu. Veli, okul, öğretmen, öğrenci bu ilişki denklemi ve arzu ettiğimiz şey velilerin biraz daha aktif bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde yer alması.
1: Sınav güvenliği ile ilgili yeni önlemleri de paylaşan Bakan Tekin, LGS üstünden örnek verdi.
2: Bu yıl sınavın yapıldığı salonlar kameralı salonlar olacak. LGS kapsamında gerçekleştireceğimiz merkezi sınavda önemli bir yeniliği devreye alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı.
1: Merak edilen konulardan biri de LGS'nin zor olup olmayacağıydı. Bakan Tekin bu soruya da cevap verdi.
2: Biz hiçbir sınavı hazırlarken bu sınav zor olsun, öbürü kolay olsun ya böyle bir şeye girmiyoruz. Ben şimdi diyorum ki müfredattan çıkacak. Dolayısıyla herkes müfredata hazırlansın. O yüzden ne zor olacak ne kolay olacak. Öyle bir şey yok. Aynı geçen seneki gibi olacak.
1: Bakan Tekin okullarda sosyal medya hesabının uygulanmasıyla birlikte çocukların bir hegemonyadan da kurtulacağını söyledi. Evlatlarımızı dezenformasyon içeren saldırılardan korumak gerektiğini belirtti.
0: İçişleri Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı. Efendim, Türkiye genelinde 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Çok daha fazla detay için 24 muhabiri Yağmur Yıldız'a dönelim. Yağmur, merhaba. Hangi tedbirler alındı bayram için? Notlarım neler, neler aktaracaksın?
3: Çok yoğun bir tedbir alındı ve aslında yayın sıramın gelmesi için de sevgili Helin Kaya'yı sıkıştırdım. Heyecanlıyız. Siyaseten önemli gelişmeler yaşanıyor ama önümüzde de bir bayram süreci var ve bu bayram tam 9 gün tatil ilan edildi. Dolayısıyla Ankara'dan ve İstanbul'dan deyim yerindeyse kavimler göçü yaşanacak adeta. Dolayısıyla güvenlik önlemleri en çok en üst seviyede karayollarında alınmış durumda ve bu kapsamda özellikle baktığımızda 334 bin personel görevlendirildi ve bunlardan 66 binden fazlası trafik denetimlerinde görev alacak ve yüzlerce kişi de aslında adeta fahri müfettiş gibi otobüslerde gizli yolcu olarak görev alacak. Yani sadece güzergah üzerinde değil, özellikle seyreden otobüs şirketlerinin içerisinde de güvenlik birimleri görev alacak ve dolayısıyla hem kazaların önlenmesi hem de ulaşımda olumsuzlukların yaşanmaması için aslında içeriden ve dışarıdan güvenlik önlemleri alınmış olacak. Çok sayıda polis görev alacak dedik. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde elbette bu sayı daha da artmış durumda. Özellikle güvenlik kameraları da oldukça önemli. KGYS yani kent güvenlik yönetim sistemleri dediğimiz kent içindeki kameralar, şehir içi ulaşımda özellikle olumsuz yansıyan görüntülerin tespit edilmesi ve anında müdahale için görev başında olacak. Diğer yandan şehirler arası ulaştırmadaysa EGS sistemleri görevde olacak ve tuzak radarlar kullanılmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bunun altını çizdi. Vatandaşın tuzaklanmayacağı, özellikle vatandaşa bu gibi uygulamalar yapılmayacağını ifade etti. EGS'ler yani kontrollü hız ölçümler devrede olacak, ancak radarlar tuzak olarak kurulmayacak. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla

0: vatandaşlar tuzak, gizli bir radarla karşılaşmayacağı için normal, sabit hızla, belirlenen hızlarda güvenli bir şekilde seyahatini gerçekleştirebilecek. İçişleri Bakanı özellikle 2021-24 yılları arasında yaşanan can kayıpları sayısını da hatırlattı ve 860 can kaybı olduğunu dile getirdi. Diliyoruz ki bu bayram böyle bir haber yansımasın elbette ekranlara ve izleyicilere. Dolayısıyla bu güvenlik önlemleri aslında vatandaşı sıkıştırmak için değil, onların konforunu sağlamak için alınıyor. Sadece kameralar değil, aynı zamanda dronlarla havadan da denetim sağlanacak ve bu kapsamda 61 ilde, düzeltiyorum, 81 ilde helikopterlerle 9'dan fazla 108 saat ve dronlarla 81 ilde 5000'den fazla 828 saat denetim yapılacak. Havadan da ulaşımın nasıl seyrettiği ve tıkanan noktalara müdahale noktasında drone desteğiyle bu güvenlik önlemi de sağlanmış olacak. İstasyon ve terminaller önemli dedik. Özellikle otobüs gibi toplu taşıma tercih edecek olan veya tren gibi toplu taşımayı tercih edecek olan vatandaşlar için de hem bu noktalardaki güvenlik hem de elbette fahiş fiyat noktasında da denetimler aslında 2 hafta öncesinde başladı. Bu alanlarda da yine ekipler, emniyet birimleri görevinin başında olacak. Sadece denetim gerçekleştirmeyecekler aslında, belki de vatandaşın o noktadaki bir şikayetine de çözüm bulma anlamında oralarda hazır bulunmaları bile oldukça önemli olacak. 9 günlük bir bayram tatili bekliyor tüm ülkeyi. Bizler de hem şimdiden bayramın iyi ve keyifli geçmesini hem de can kaybı yaşanmamasını temenni ederek sözü yeniden size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Yağmur Yıldız Ankara'dan aktardı efendim. Malumunuz Kurban Bayramı'na da artık sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca şehirler arası yolculuk planı yapan vatandaşlar otogarlara yöneldi. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gitmek için hazırlıklarını yaptı. İstanbul'daki ana seferlerde doluluk oranı %90'a ulaştı. Firmalar ek seferlerini devreye soktu.
2: Kurban Bayramı yaklaştı. Bayram tatilini şehir dışında geçirecek olanlar otogarlara koştu.
3: 9 günlük bayram tatili başlamadan otogarlardaki yoğunluk başladı. Otobüs biletlerinin %90'ı satıldı.
4: Bayram tatili diye çıktık. 30 senedir zaten sürekli Saras Körfezi'ndeyiz. Allah nasip ederse gideceğiz. Sevdiklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklarımız gelirse elimizi öptüreceğiz. Onlarla da bayramlaşacağız.
2: Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte şehirler arası otobüs biletlerine yoğun talep oluştu. İstanbul'daki ana seferlerde doluluk oranı %90'a ulaştı.
5: Evet, bu yoğunlukla karşılık olarak biz de ek servislerimizi hazırladık. Ek servislerimiz de dolmak üzere. Yani ihtiyaç olduğu müddetçe hizmet verebilmek için mutlaka ek servislerimizi açıyoruz. %100 kapanma diye bir şey yok bizde şu anda.
3: 9 günlük bayram tatilini ailenin yanında getirecek.
6: Evet. Bayram tatili 9 gün olunca normalde gitmeye niyetim yoktu yeni geldiğim için. Baktım 9 gün oldu, gideyim dedim ben de. Onları görürüm dedim.
2: Bayram tatili öncesinde firmaların ana seferleri neredeyse doldu.
3: Biletler aslında günler öncesinden tükendi. Turizm acenteleri vatandaşları mağdur etmemek adına ek seferlerini devreye soktu.
5: İlahi servislerde yerlerimiz mevcuttur. Buna bağlı olarak yine açılacak ileri servislerde yerimiz olacaktır.
7: Seferler başladı, ilave ek seferlerimiz de var.
8: Ben 15 gün önceden aldım abi ya.
3: Neden bu kadar önceden aldın? Biletler tükeniyor diye mi?
8: Tükeniyor, bulamıyoruz.
2: Sektör temsilcilerinin bu yılda yoğunluk beklentisi yüksek. Özellikle yoğunluğun hafta sonu daha da artması bekleniyor.
9: O da Mardin'e.
3: Peki efendim, bayram ziyaretine mi?
9: Evet, annem tek orada yalnız, onun için onun yanına gitmem lazım.
3: Bayram tatili vesilesiyle nereye gönderdiniz çocukları?
10: Ankara'ya gittiler, oradan Bologere'de geçecekler.
3: Aile büyüklerini ziyarete mi efendim?
10: Evet.
3: Kimler var peki oralarda?
10: Vallahi bütün süreli orada neredeyse.
1: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim verilerini paylaştı. Buna göre geride kalan süreçte fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara yönelik denetimlerde 1.1 milyar lira ceza kesildi.
11: 2026'da fırsatçılara göz açtırılmadı. 4 ayda 170 bin firma denetlendi. 1.1 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayında yapılan denetimlere ilişkin detayları paylaştı. Buna göre Ocak-Nisan döneminde ekipler çat kapı denetimler yaptı. 170 bin firma mercek altına alındı. Denetimlerde 21 milyon ürün incelendi. Haksız fiyat artışı ve etiket usulsüzlükleri ve stokçuluğa geçit verilmedi. Ekipler denetimler sonucunda mevzuata aykırı davranan işletmelere 1.1 milyar lira ceza kesti. Öte yandan Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl toplam 227 firmaya 13.2 milyar lira ceza uygulanırken bu yılın 4 ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 117 firmaya 6.1 milyar lira ceza kesildi.
1: Efendim az önce muhabir bağlantılarımızla da ekranlarınıza taşımışlık mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu çalışma ofisine doğru hareket etti. Şu anda çalışma ofisinde, evinden ayrılmıştı. O görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım efendim. Çalışma ofisine ulaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün genel merkeze gidip gitmeyeceği merak ediliyor Kılıçdaroğlu'nun. Henüz genel merkeze geçip geçmeyeceğine yönelik bir bilgi yok. Bu bilinmiyor. Kılıçdaroğlu dakikalar önce evinden ayrıldı. Şu anda Kılıçdaroğlu çalışma ofisine giriş yaptı efendim. Evinden ayrılmıştı, çalışma ofisine ulaştı. O anlara ilişkin görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. CHP mutlak butlan kararı sonrası neler yaşanacağı merak ediliyordu. CHP'de siyasi dengeleri değiştirecek kritik karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise evinden ayrılarak çalışma ofisine geçti efendim. Çalışma ofisine ulaştı. O görüntüleri, o anlara dair görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Elbette bugün genel merkeze gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Henüz genel merkeze geçeceğine dair bir bilgi yok. Genel merkeze gidip gitmeyeceği bilinmiyor henüz.
12: Ya, ama arkadaşlar, foto muhabiri.
1: Gözler elbette CHP genel merkezinde ve Kılıçdaroğlu'nun hamlelerinde olacak. Kılıçdaroğlu çalışma ofisine ulaştı. Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kültürel zenginliği paylaşma geleneğini ve kadim mutfak mirasını bir araya getirdi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen programda Türk mutfağının tarihsel kökleri ve uluslararası tanıtım vizyonu vurgulandı.
13: Türk mutfağı Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir. Bize düşen görev, ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp anlam, kültür ve değer mutfağı olarak dünyada hak ettiği konuma taşımaktır.
14: Bir sofrada miras denildi. Çeşit çeşit lezzetlerle, sofra kültürüyle Türk mutfağı mirası tanıtıldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği programda adeta görsel şölen yaşandı. Emine Erdoğan, Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu taşıyan bir kültür elçisi olduğunu belirtti.
13: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır. Oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır. Bu tarihsel hat boyunca farklı kültürler birbirine temas eder, birbirinden öğrenir, birbirini zenginleştirir. İşte bu yüzden çok kültürlülük Türk mutfağının en güçlü ve ayırt edici vasıflarından biridir. Bu noktada Osmanlı medeniyetine baktığımızda farklı dinlerin, dillerin ve kimliklerin asırlar boyunca bir arada yaşayabildiği barış dolu bir kültür iklimi görürüz.
14: Erdoğan, Türk sofralarının sadece bir yemek kültürü değil, paylaşma, imece ve dayanışma üzerinden şekillenen bir medeniyet ve yaşam felsefesi olduğunu vurguladı.
13: Biz mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz. Çünkü sofra, kalpleri birbirine yakınlaştıran, sadakat ve vefanın tecessüm ettiği eşsiz bir buluşma zeminidir.
14: Emine Erdoğan etkinlik alanında kurulan Karadeniz Sofrası, Anadolu'dakiler, Yörük Sofrası ve Sıfır Atık Vakfı gibi standları gezerek yöresel lezzetleri inceledi, katılımcılarla sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı

0: Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan'a gümüş saplı boynuz çatal ve kaşık seti hediye etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise geleneksel olarak diş kirası olarak bilinen anlamlı bir hatıra takdim etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mutfağı mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik 381 projeye toplam 1.4 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Bakan Kacır, Anadolu'dakiler projesiyle üretim, istihdam ve ihracata katkı sunulacağını belirtti.
1: Saygıdeğer hanımefendinin öncülüğü ve himayelerinde yürüttüğümüz Anadolu'dakiler projemizde de yerel üreticimizin emeğini görünür kılmak, Anadolu'nun özgün değerlerini markalaştırmak ve kadim birikimimizi yeni nesillere bir kalkınma hikayesi olarak aktarmak üzere adım attık. Anadolu'nun toprağında saklı bereketi, insanımızın emeğinde vücut bulan üretim bilgisini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mahareti görünür kılmayı amaçlayan projemiz kapsamında yerel ürünlerimizi, geleneksel üretim yöntemlerimizi, zanaatlerimizi ve mutfak mirasımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Projemiz kapsamında ülke sathında düzenlediğimiz Anadolu'dakiler pazarlarıyla yerel ürünlerimizin, geleneksel becerilerimizin ve mutfak mirasımızın daha geniş kitlelerce tanınmasına imkan sağlıyoruz.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen lezzet durakları uygulamasıyla şehirlerin gastronomi kültürünün bütüncül bir deneyime dönüştürüldüğünü belirtti. Ersoy, Türk mutfağının UNESCO nezdindeki kayıtlarla uluslararası alanda güçlü biçimde temsil edildiğini ifade etti.
2: Lezzet durakları, gastronomi yalnızca bir tüketim alanı olmaktan çıkararak kültürel etkileşim ve destinasyon deneyimi sunan bir yapıya dönüştürüyor ve şehrin sokaklarını, esnafını, restoranlarını ve yerel ekonomisini de doğrudan hareketlendiriyor. Bakanlık olarak somut olmayan kültürel miras Türkiye Ulusal Envanter Sistemi'nde Türk mutfağında geleneksel sofra kültürü, sosyal pratikler ve ritüeller grup başlığı altında 87 adet yaşayan miras unsurunu kayıt altına almış bulunuyoruz. Ayrıca Mesir Macunu Festivali'nden iftar ve iftar ile ilgili sosyo-kültürel geleneklere kadar 7 farklı mutfak kültürümüz UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirildi. Bu yıl Türk mutfağında geleneksel sofra kültürü, sosyal pratikler ve ritüeller adlı aday dosyamızı da UNESCO'ya sunduk. 2028'de UNESCO, insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesine kaydedilmesini bekliyoruz.
3: Böylece bu dilimi noktalıyoruz efendim, ama bir yere ayrılmayın. Bizim ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Küter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Muhafaz Eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş.
1: Ucuz, ucuz, hep ucuz.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: De böyle. Otobit'te.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Arabam.com'u eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
7: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
8: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu, geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
10: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
13: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bank.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkayakuter. Bu kez gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız haftanın son işlem gününde. Ekonomi yönetiminin en kritik mekanizmalarından biri olan Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında sabah 8.35'te toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli olduğunun altı çizildi. Özellikle dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı için tüm kurumların tam bir eş güdüm içinde hareket edeceği vurgulandı.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini ve alınabilecek tedbirleri masaya yatırdı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı bağışıklığına dikkat çekildi. Komite, sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde finansal sistemin direncini koruduğunu vurguladı. Zirveden çıkan en net mesajsa eş güdüm oldu. Makro finansal istikrarın tesisi ve özellikle dezenflasyon sürecinin aksamadan devam etmesi.

0: için tüm kurumların tam bir uyum içinde çalışacağı kararlaştırıldı. Bakanlık açıklamasında finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların atılmaya devam edeceği ve piyasadaki tüm gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.
1: Site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Peki yeni düzenlemeler neler getiriyor? Detaylar haberimizde.
0: Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren site aidatlarına yönelik yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile site yönetimlerinin aidat belirlemedeki tek taraflı yetkisine son verildi. Yeni dönemde site yöneticileri artık keyfi zam yapamayacak. Yapılan değişiklikle aidat artışlarına yeniden değerleme oranı sınırı getirildi. Eğer zorunlu giderler nedeniyle bu oranın üzerinde bir artış gerekiyorsa, son sözü artık yönetici değil kat malikleri söyleyecek. Eski sistemde yöneticinin hazırladığı projeye 7 gün içinde itiraz edilmezse aidat kesinleşiyordu. Artık bu devir kapandı. Düzenlemeyi değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fiyat belirlemeye yetkisi vatandaşa aktarıldı diyerek ihtiyaca göre adımların atıldığını vurguladı. Ayrıca toplu yapılarda düğüm haline gelen yönetim planı değişikliği için gereken 5'te 4 çoğunluk şartı da 3'te 2'ye düşürülerek karar alma süreçleri hızlandırıldı.
1: Haftanın son işlem gününde piyasalara bakalım. Borsa dün mutlak kutlan kararı sonrası %6,05 değer kaybederek 13.163 puandan tamamlamıştı. %6'yı aşan bir artış olduğu için, gerileme olduğu için de devre kesici sistem devreye girmişti. Yeni güne ise %1,50 gerileyerek 12.966 puandan başladı ama çok sert bir yükselişle yeniden %2,48 artıda 13.486 puana çıktı. Ciddi bir toparlanma var. Az sonra konuğumuzla da değerlendireceğiz. Borsa İstanbul 30 endeksinde de %2,31 ile 15.401 puanı görüyoruz. 500 endekste 16.841 puanda yine orada da %2'ye yakın %1,56 artıda. 30 ve 100 endekslerinde %2'nin üzerinde hatta %2,5'a yakın artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafında dolar endeksi 6 haftanın zirvesinde 45.74'ten işlem görüyor dolar, avroda 53.07'den. Altın tarafındaysa güçlü dolar ve petroldeki yeniden yükselişin etkisiyle üst üste ikinci haftalık kaybına yöneldi diyebiliriz. Dün %0,4 gerilemişti, haftalıksa %0,3 gerileme var. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.524 dolar, içeride gram altın 6.654 lira, çeyrek altında 10.879 liradan işlem görüyor. Petrol tarafı 3 günlük düşüş serisinin ardından yeniden yükseldi. Haftalık kayıp %4'tü. Pardon, artış. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafına da bakalım. Tahvil faizi 44,6, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantı sonrası da yapılan açıklamalar ve alınabilecek tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı deniyor. Ekonomik şoklara karşı önemli ölçüde dirençli Türkiye ekonomisi ve tüm adımlar eş güdüm içinde atılacak. Tüm kurumlarda eş güdümle hareket edilecek mesajları verdi. İşte bu mesajların da etkisiyle borsa tarafında beklenilenden az bir gerilemeyle başlamıştı zaten. Ama sonrasında da zaten tekrar 13.000 puanın üzerine çıktı. O kritik seviyenin üzerine çıktı. %2'nin üzerinde artı da nasıl kapatacağız haftayı, nasıl yorumlarsınız piyasalarda beklenen o olumsuz havanın ne mutlu ki olmamasını.
2: Aslında baktığımızda Borsa İstanbul tarafında dün gelen mutlaklıktan kararlı birlikte sert bir geri çekilme karşımıza gelmişti. Fakat son 1,5 haftadaki Borsa İstanbul tarafındaki harekete baktığımız zaman da yurt dışı tahvillerin ciddi bir şekilde artması, küresel enflasyon riskinin net bir şekilde ortaya konulması, buna birlikte tahvil taraflarındaki artış, küresel merkez bankanın faiz artışı ihtimalleri gibi durumlar beraber bir baskı söz konusuydu. Bu baskı söz konusu ya da siyasi haber akışının gelmesiyle beraber Borsa İstanbul tarafı dün gün içerisinde çok sert bir

0: odaklanmaları veya ilerleyen dönemlerde oluşabilecek döngülere baktığımız zaman da hisse fiyatları çok hızlı bir geri çekil son 1,5 haftada karşımıza çıktığından dolayı bilançolarına da oranladığımız zaman ve piyasaya da defterlerine baktığımız zaman da ciddi altında rakamlar biraz da karşımıza geliyordu. Endeks tarafına baktığımız zaman da özellikle 13 bin seviyesinin aşağısında çok ufak bir gapimiz mevcuttu. Hem sabah açılışa birlikte hem de geri çekme birlikte bu gap seviyesinin kapandığını söylemek doğru olacaktır. Bundan sonrası bizim dikkat etmemiz gereken kritik nokta gelecek haber akışları olacaktır ve yapılacak açıklamalar çok önemli olacaktır. Her iki Borsa İstanbul tarafında 13 bin üzerinde kalmayı bugün içerisinde başarabilirsek hatta 13 bin 500 üzerinde kalmamız daha da olumlu olacaktır. Bu ikisinin üzerinde kaldığımız süre Borsa İstanbul tarafının biraz da toparlanma emarelerini göstereceğini söylemek doğru olacaktır. Fakat diğer kritik noktadan bir tanesi de burada 13.700 hattı çok önemli olacak. Çünkü 13.700 hattına kritik bir hareketli ortalamamız gerekiyor. 13.700 hattına doğru bir hareketlenme olduğu takdirde buradan bir tepki satışı karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafında biraz daha yatay pozitif hareketlenme ve yatay oluşan base bölgeni görme ihtimali daha yüksek olacaktır. Ama günün sonuna baktığımız zaman da hem daha öncesindeki gelişmelerin fiyatlanması hem küresel taraftaki gelişmelerin Borsa İstanbul tarafı son 1,5 hafta içerisinde yansıması beraber piyasa tarafındaki dünkü geri çekilmesinden sonra bugün biraz daha yukarı tepki hareketini yaptığını söylemek doğru olacaktır. Bundan sonraki süreç kısmında aslında baktığımızda süreçle ilgili gelebilecek haber akışları veyahut yapılacak açıklamalar çok kritik olacaktır. Eğer ki burada belirsizliği arttırıcı veyahut burada olumsuz haber akışları karşımıza gelmezse Borsa İstanbul tarafı da hafif toparlanması tabii ki yapabilir. Bizim için burada kritik olan noktadan bir tanesi CDS'ler çok önemli olacaktır. Çünkü CDS'ler tarafındaki geri çekimin Borsa İstanbul'da da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Bir de aynı zamanda kritik olan nokta Londra tarafındaki offshore TL faizleri kısmı olacaktır. TL swap faizleri kısmı olacaktır. Orada da ciddi bir yükseliş karşımıza geldi gelen haber akışıyla birlikte. Oradaki TL swap faizleri tarafında geri çekimler bizim karşımıza gelirse bu da biraz da Borsa İstanbul tarafına olumlu yansıma ihtimali tabii ki olacaktır. Ama günün sonuna baktığımız zaman da Borsa İstanbul tarafı şu an 13 bin seviyesini dip yapmış gibi gözüküyor. Bu 13 bin seviyesinin yukarısına kaldığı sürece olumlu diyebiliriz. Yukarıdaki direncimiz 13.500 olacaktı. 13.500 üzerine kalırsa veya bugünü kapatırsa daha olumlu diyebilirken en kritik direnç noktamız 13.700 olacaktı. 13.700 seviyesindeki yukarını kapatacak tek tane 14.000 rakamlarını gündeme getirecekti. Ama ben burada biraz da B tipi bir toparlanma değil de biraz da base bölgeleri oluşturarak bir haber akışına bağlı olarak bir toparlanma göreceğimizi düşünen noktadayım diye toparlamış olayım. Tabii ki gelecek haber akışına ve açıklamalara çok ama çok bağlı olacaktır piyasalar.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi dolar endeksi tarafında 6 haftanın zirvesi.
0: Şimdi
1: Duyuyorsunuz değil
0: dolar
1: mi? Türk
0: endeksi,
1: safra.
0: dur. Aynen,
1: Tamam.
0: duyuyorum. Dolar
1: Evet, 6
0: endeksini duyuyorum.
1: haftanın zirvesindeyiz. Değerlendirmenizi alayım.
0: Tabii ki dolar endeks tarafına baktığımızda orada farklı bir hikaye bence birazcık daha karşımıza geliyor. Çünkü son gelen ABD tarafındaki enflasyon rakamlarına baktığımız zaman da savaşın etkisinde olacak enerji maliyetinin artışı enflasyon tarafında çok ciddi bir şekilde fark ediliyor ve hissedilmeye başlandı rakamlarına yansıdı. Bununla birlikte baktığımız zaman da piyasalarda artık biz sene başında şunu konuşuyorduk. Fed tarafına faiz indirimlerini konuşuyorduk ama şimdi gelen verilere baktığımız zaman da ve dünyadaki küresel enflasyonun artma ihtimali olması, büyüme tarafının düşme ihtimali olması hepsini birleştirdiğimiz zaman da Fed tarafındaki bu faiz indirim beklentisi ötelendi veyahut artık bu yok oldu diyebiliriz. Hatta şöyle söyleyeyim, Ocak ayında Fed'in faiz arttırması ile ilgili swap piyasasında bir fiyatlama, bir beklenti söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunları birleştirdiğimiz zamanda bu da dolar endeksine aslında baktığımızda güçlenmesine sebebiyet veriyor. Ki ilerleyen dönemlere baktığımızda Kevin Warsh bugün yeminledi görevine başlayacak gibi de gözüküyor. Burada kritik olan nokta şu olacaktır. Bu gelen veriler ışığında veya enflasyon tarafı hedeflerden çok uzaklaştı. Kevin Warsh'un daha önce bahsettiği gibi faizleri indirecek mi veya faizleri düşük mü tutacak bu çok kritik kısım olacaktı ama günün sonuna baktığımız zaman da burada birazcık da yapay zeka kısmına çok güvenildiğini ben söylemek istiyorum. Çünkü yapay zeka tarafına baktığımız zaman da evet verimliliği arttırıyor ama çok maliyetli bir şey. Maliyetli olduğundan dolayı her sektörde etkilemiyor ama daha öncesi Alan Greenspan zamanına baktığımız zaman da internet ve bilgisayarın sistemlere dahil olması, teknolojinin bütün sektöre dahil olması gibi verimliliği arttırmıştı ve dezenflasyon bir süreç başlatmıştı ama şimdi birazcık da yapay zeka tarafında tam ters bir durum söz konusu olabilir. Fakat günün sonuna baktığımız zaman burada Fed'in faizlerin beklentilerin piyasaya yansıması ve bu beklentilerin oluşması dolar
1: Evet.
0: endeksinin biraz daha güçlenmesine sebebiyet verecektir ki çok hızlıca bir şey daha söylemek istiyorum. Daha önce bu tarz körfez krizi gördüğümüz zamanlarda dolar endeksi tarafında çok ciddi yükselişlerde karşımıza gelmişti. Birazcık tarih tekrar ediyor gibi toparlayalım.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. İnfo Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray'da.

0: değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Devam ediyoruz. Emlak konut uluslararası sermaye piyasalarına attığı ilk adımla tarihi bir başarıya imza atarak 650 milyon dolarlık ilk sukuk ihracını tamamladı. 5 yıl vadeli olarak gerçekleştirilen işleme Körfez bölgesinden İngiltere'ye kadar geniş bir coğrafyadan 1 milyar 850 milyon doların üzerinde rekor talep geldi. Başlangıç hedefinin yaklaşık 3.8 katına ulaşan bu yoğun ilgi, 100'e yakın dev fon ve finansal kuruluşun katılımıyla tavan seviyeden sonuçlandı. %7,75 getiri oranıyla tamamlanan ihraç, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen hem emlak konutun 200 milyar lirayı aşan güçlü mali yapısına hem de Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi oldu. Şirket, Haziran başında hesaplara geçmesi beklenen bu kaynakla büyük ölçekli projeleri için finansman tabanını uluslararası boyuta taşıyacak. Evet, bu gelişmeyle kahve molasını noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, saat başında Kahraman Poyrazoğlu moderatörle karşınızda.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜYO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
9: bankayız Halkbank. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
11: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Handi Kredi Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

saatlerimiz 13'ü gösteriyor 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Moderatör başlıyor. Doğrusunu isterseniz son dönemlerin en yoğun gündemiyle belki de karşınızdayız. Birçok sıcak başlık, birçok sıcak gelişme var. Hepsini aktaracağız. 24 ekipleri, muhabir arkadaşlarımız sıcak duraklarda bizleri bekliyorlar. İlk olarak başkente Ankara'ya uzanacağız. Ankara'da Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Dün CHP'deki o mutlak butlan kararı bir anda ortalığı karıştırdı, hatırlayacaksınız. Bu kararın yansımalarına bakacağız. Aslında Özgür Özel'in genel başkanlığı düştü. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan oldu ama tam tersi bir durum var. Genel merkezde Özgür Özel hala oturuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise ofisinde. Peki genel merkeze geçecek mi? İşte tüm bunların detaylarını muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak bizlere aktaracak. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da olduğunu hatırlatalım. Bir hayli de yoğun programları var Cumhurbaşkanı'nın. Önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin detayları biraz sonra bizlere aktaracak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından önemli bir açıklama geldi. İşkenceleri, İsrail'in işkenceleri, zulmü, Sumut aktivistlerine yönelik bununla ilgili bir soruşturma başlatıldı. Bir de yazılı açıklama var başsavcılıktan, onun detaylarını Ada Kahriman bizlere aktaracak. İstanbul'da deyim yerinde ise bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur var. Aslında birkaç gündür yağış bekleniyordu. Ara ara etkili oldu ama sıcak, böyle bunaltan bir sıcak vardı. İşte onun akabinde de sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şu sıralarda devam ediyor. 9 günlük bayram tatili de başlıyor. İstanbul trafiğindeki durum ve yağışın etkilerini öğreneceğiz. Gülistan Yazbaşı detayları aktarmak üzere bizleri bekliyor. Tabii İstanbul önemli bir organizasyona da ev sahipliği yapıyor. Etnospor 8. kez düzenleniyor. Geleneksel sporlar ve kültürümüz yaşatılıyor. Detayları Mehmetcan Çoban muhabir arkadaşımız bizlere aktaracak. Diyarbakır'a da uzanacağız. Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sıfır Atık Vakfı tarafından önemli bir etki.

0: etkinlik düzenleniyor Diyarbakır'da ve tarihi mekanlar sıfır atıklardan yeniden inşa edildi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Şeymuz Çakan da detaylar için temsilcimiz karşımızda olacak. Ama önce başkente uzanalım. Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar, ki bugün biliyoruz ki YSK'ya da bir başvuru yapıldı. Sıcak gelişmeler var. Tüm bunların detaylarını Ahmet Taner Işıldak bizlere aktaracak. Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde bildiğimiz kadarıyla. Peki geçecek mi genel merkeze? Yanıtı merakla beklenen sorulardan biri bu. Dahası Özgür Özel'in genel merkezde olduğunu biliyoruz. Çıkmayacak mı, nedir durum? Artık genel başkan da değil mahkeme kararıyla baktığımız zaman. Neler bekleniyor? Yeni açıklamalar gelecek mi? Gelişmeler ne yönde? Ahmet Taner Işıldak, sözü sana bırakalım.
1: Kahraman Poyrazoğlu, öncelikle bir dün geceden bahsedelim. Dün gece direnme kararı çıktı Özgür Özel'den. Hali hazırda mevcut genel başkanlığı mahkeme kararıyla düşürüldü. 4-5 Kasım 2023'teki o kurultay irade gaspı nedeniyle mutlak butlan kararıyla sonuçlandı. Şu an sizin de söylediğiniz gibi ters bir durum var. Genel Başkan, asıl Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkez dışındaki bir ofiste, genel başkan olmayan Özgür Özel'si şu an ofiste. Buradan çıkması da şu an öngörülmüyor. Zira dün kendisi de açıklamıştı. Direnme kararı alacağız ve CHP genel merkezinden ayrılmayacağız dedi. Büyükşehir Belediye Başkanları buraya geldi. CHP kurmayları yine buradaydı. Toplantılar hala devam ediyor. Henüz bir açıklama yok. Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz geçmiş saat diliminde evinden çıktı, ofisine gitti. Şimdi ilk başta burada bir hareketlilik oldu. Buraya mı gelecek diye bir endişe oldu. Burada hemen CHP'nin bir giriş alanı var. Protokol araçlarının girebileceği oraya seçim otobüsü çekildi. Şu an bakıyorum hala orada duruyor. Olası bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelişini önlenmesi açısından. Şimdi aslına bakarsanız Kahraman Poyrazoğlu özel yönetimi direniş mesajı verirken Kemal Kılıçdaroğlu birlik mesajı vermişti ve partiyi bölmeyelim şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi tabii dün akşamdan beri aslına bakarsanız yani 17.30'dan itibaren ben buradaydım ve burada bir karışıklık, bir kaos hakim olduğunu söyleyelim. Bu kaoslık da şuradan kaynaklanıyor. Bir mutlak butlan kararı Türkiye tarihinde ilk kez bir siyasi parti hakkında verdi. Peki bundan sonraki süreç nasıl değişecek? Hangi adımlar atılacak? Bu soruların net bir cevabı yok ama 3 temel soru var aslına bakarsanız. Sizler için hazırladım. Onlara bir bakalım. Bir, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu nasıl dönecek? Dediğim gibi önlemler alınmış durumda. Burada nasıl bir tepkiyle karşılaşacak veya karşılaşmayacak mı? Bunlar merak edilen sorulardan bir tanesi ama dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanların resmi olduğu yerde ki resmi indirildi ve parçalandı. Bunu da ifade edelim. İki, özel ve ekibi hangi yolları zorlayacak? Şimdi hali hazırda Yargıtay'a başvuruldu zaten dün gece. Şimdi ise Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruldu. Onların detaylarını ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Üçüncü soruysa Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir ayrışma olacak mı? Şimdi Kahraman Poyrazoğlu hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlandan önce bir video mesaj yayınlamıştı ve milletvekilleri 20'den fazla milletvekili bunu tekrardan göndermişti, tekrardan paylaşmıştı. Destek verdiklerini açıklamıştı. Bazı ilçe başkanları, il başkanlarının da destek verdiğini görüyoruz. Yani bir CHP'nin içerisinde bir bölünme mi olacak? Aslında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Şimdi 25-26 Temmuz 2020'de 37. olan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi belirlenmişti, seçilmişti. 38. olan kurultay mutlak butlar olunca direkt 37. kurultaydaki yönetim devreye geldi. Parti meclisi bundan olacak. Zaten Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk hamlesini de yaptı açıkçası. Genel merkezden 3 avukatın görevden aldı. Bu 3 isim kimdi? Çağlar Çağlayan, Mehmet Keysan ve Hazar Kardaş isimli 3 avukatı görevden aldı. Şimdi bu mutlak butlan kararı geldikten sonra CHP'nin yaptığı bütün adımlar yani daha doğrusu özel yönetiminin attığı adımlar iptal edildi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi vardı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bütün toplantılar orada yapılıyordu. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de hali hazırda iptal edilmiş oluyor. Yani pek çok muallak var aslına bakarsanız. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi gözler. Ya Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak? Şimdi Yüksek Seçim Kurulu öncesinde 39. olan kurultayı hatırlıyorsunuz bu iddialar, şaibe iddialarından sonra geçerli saymıştı. Ama şu an bir mahkeme kararı var. Yüksek Seçim Kurulu ne verecek? Mahkeme şunu diyor. Özel yönetim şu an görevde değil. Yani genel başkan o değil, genel başkan Kılıçdaroğlu. Şimdi 3 ihtimal üzerinde duruluyor hukukçular tarafından. Birincisi şu. Yetkiniz yok, görevli değilsiniz denebilir Yüksek Seçim Kurulu tarafından. 2. Mahkeme kararını tanıyorum diyebilir. Üçüncüsü ise 39. olan kurultay geçerli diyebilir. Şimdi eğer ki bu yönetimi saymazsa en azından bazı hukukçuların da dile getirdiği bir husus var. 2024'te yerel seçimler olmuştu. Bu yerel seçimlerde CHP'nin kazandığı belediyelere de bir muallak düşüyor. Yani seçimler de belki tekrarlanabilir. Dediğim gibi ilk kez bir mutlak butlan atandığı için oldukça kaos hakim, oldukça karışıklık hakim. Şimdi disiplin süreçlerinin de başlayacağı söyleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu 3 tane avukatı görevden aldı demiştik. Hali hazırda yine 40 il başkanının değişebileceği söylentisi de var. En azından kulislerde konuşulan bilgilerden bir tanesi bu. Aynı zamanda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi vardı, hatırlatalım onu da. Arının yani temizlenin. Mahkemelerle birlikte aklanın. Ondan sonra gelin.

0: demişti. Şimdi yine aynı politika devam edecek büyük ihtimalle. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz yargılanan, rüşvetten yargılananların aklanması isteyecek ve üyeliklerinin askıya alınması da bekleniyor. Dediğimiz gibi ilerleyen saatler içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya bir hareketi olacak mı olmayacak mı, bu soru muallakta. Ama biz mesaimizi devam ettiriyoruz Kahraman Poyrazoğlu. An be an aktarmaya da devam edeceğiz sizlere.
1: Teşekkür ederim Ahmet Taner Işıldak. Gerçekten sıcak bir gün başkentte Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan ve bundan sonrasında olabilecek olası senaryoları bize aktardı. Göreceğiz tabii ki, zaman gösterecek ama biz konuşmaya, anlatmaya devam edelim. Tabii mutlak butlan kararı o 4-5 Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayın aslında yok hükmünde olmasına neden oldu. Bu ne demek? Tekrar bizi 3 Kasım 2023'e götürüyor. Yani Özgür Özel'le kurmaylarının da şu an itibariyle baktığımız zaman tüm yetkilerinin yok hükmünde sayıldığını görüyoruz. Özgür Özel'in dünkü mesajları, verdiği açıklamalar bunun bir darbe olduğu, bir saray darbesi. Daha önce de benzer şekilde ithamlarda bulunmuştu. Bu yöne işaret ediyor ama baktığımız zaman tüm bu süreç, mahkeme süreci, yapılan başvurular, dilekçeler, şikayetler hep Cumhuriyet Halk Partili isimlerden geliyor. Buna dikkat çekmek lazım. Az önce Ahmet Taner Işıldak da anlattı. CHP Genel Başkanı diyelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı, paylaştığı bir video vardı. Arının başlıklı. Aslında anlamak isteyen için çok şey anlatan bir videoydu bu. Genel olarak son duruma bakacağımız bir haber var sırada. Detaylara o haberden bakalım.
2: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
3: Daha o gün aslında herkes her şeyi biliyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüden durumu haykırması etkili olmadı. Zira İmamoğlu Özel ikilisinin artık yargı kararıyla da görüldüğü üzere planı tıkır tıkır işliyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin ortaya koyduğu tespitler aslında sadece malumun ilamı oldu. Zira delege iradesi fesata uğratıldı. Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatleriyle oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi. Olağanüstü kurultaylar sakatlığı gideremedi. Dava konusuz kaldı, kararı isabetli bulunmadı gibi tespitler tam da dava açanların bugüne kadar ortaya koyduğu iddiaların karara geçirilmesi oldu.
4: Şikayet edilenler CHP'li. Para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li.
3: Örneğin mutlak butlan davasını açan kişi eski CHP Mersin Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ta kendisiydi. Üstelik de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki isimdi. Ancak seçimi kaybettikten sonra işin rengi değişti.
5: Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibe, şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm.
3: Otel odasında genç sevgilisiyle yakalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurultayda şaibe var itirafları, delege pazarlığına dair tüm bildiklerini anlatmasıysa tüm bu yaşananların zirvesi oldu. Üstelik Özkan Yalım iddialarını belgelerle de destekliyordu.
6: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için.
3: Ayrıca Özel eski yol arkadaşı Yalım'a önce sahip çıktı. Yalım itirafçı olunca da yaylım ateşi açtı. Ve şimdi mutlak butlan kararı çıkınca CHP'lileri bu bir saray darbesidir diye kandırmaya çalışıyor. Oysa herkes biliyor ki tüm mesele CHP'nin kendi iç sorunu.
6: Meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar.
3: Yetkileri yok hükmünde olan CHP'li Özgür Özel'in söylemleri her ne kadar yüksek perdeden olsa da zamanla her şey değişiyor. Hatırlayın, İmamoğlu suç örgütü davası başladığında CHP'nin estirdiği havayla yargılama sürecinde Silivri'de oluşan hava arasında ne kadar büyük fark vardı. Zira gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır ve Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi için oluşturulan tezgahı artık saklamak mümkün değil.
7: Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Bakalım bundan sonra neler olacak? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partiyi bir arada tutabilecek.

0: mi? Ancak şurası kesin, Özel İmamoğlu'nun çamur at izi kalsın siyasetinin bir karşılığı olmayacak. Zira millet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset tarzını da CHP'nin siyaset anlayışını da çok net biliyor.
1: Eserlerimizle temayüz edeceğiz, projelerimizle konuşulacağız, hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız.
2: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı gelirlerini aklama soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 3 isim tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarbel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi Oylum Işık'la Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından İlker Uluer, Cevdet Çalı ve Bülent Karakaş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 2 şüphelinin savcılık işlemleri ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da yoğun da bir programı var. O programın detaylarını muhabir arkadaşımız Deniz Zeybek bizlere aktaracak.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün oldukça yoğun bir mesaisi var. Ard arda İstanbul'da 3 programa katılacak kendisi. İlki Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan, ikinci Doğal Kaynaklar Zirvesi olacak. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ki bu önemli bir program. Çünkü Hürmüz krizinin gündemde olduğu ve bölgesel gerilimin giderek arttığı bir dönemde böylesine bir programın İstanbul'da ev sahipliği yapacak olması, İstanbul'da düzenlenecek olması oldukça önemli ki 9 ülkeden 7 bakan, yine bakan yardımcıları katılacak. 45 ülkenin enerji ve maden sektöründeki temsilcileri ve önemli iş insanları katılacak. Uluslararası kuruluşlar da yine bu programda olacak elbette ki. Enerji güvenliği konuşulacak ve yine yatırım stratejileri ele alınacak. İkili görüşmelerinde özellikle bakanlar düzeyinde ikili görüşmelerinde yine bu programda yapılmasını bekliyoruz ama tabii ki en önemlisi bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda olacak. Özellikle de Hürmüz krizi kapsamında. Onun özelinde tabii ki dış siyasete bağlı olarak. Tabii bununla sınırlı değil programı. Öğleden sonra da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçecek hemen programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan. 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Programı'na katılacak ki bugünün Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle resmileştirilmişti. Evet, bir para kazanılıyor ancak o para nasıl yönetilebilir? İşte bu amaçla aslında yola çıkılmıştı bugünün Finansal Okuryazarlık Günü olarak kutlanması. Yani özellikle de gençlerde tabii dijital finansal güvenliğin sağlanması, bir tasarruf kültürünün oluşması, yatırım bilincinin oluşturulması, işte bu konu başlıkları bugünün gündeminde olacak. Bununla da sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam da bir programı var. TRT tabii Şule Senin Hikayenin dizisinin galasına katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ki bu sadece bir gala değil, galadan çok daha fazlası. Çünkü dijital dünyada dijital yayıncılık anlamında yerli içeriklerin ne kadar önemli olduğunun ve Türkiye'nin de bu alanda iyi olduğunun da bir göstergesi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tabii bu galaya katılması kendisinin kamu yayıncılığına verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor aslında. 3 farklı planlanmış programdan bahsediyoruz. Yine tabii bunların dışında kendisinin telefon görüşmeleri olabilir, kabulleri olabilir. Onlar oldukça da aktaracağız. Bu programları da takip ediyoruz diyelim, sözü yeniden size bırakalım.
2: Tabii dünyanın gündemine baktığımız zaman ABD ve İran arasında yaşanan gerilim her zaman ilk sırada yer alıyor son dönemde. Şimdi arabulucular devreye girmiş durumda, onun altını çizelim. Diplomatik detaylar, diplomatik gelişmeler hız kazanmış durumda. Arabulucular savaşı resmen sona erdirmek adına niyet mektubu

0: hazırlıyorlar. ABD Başkanı Donald Trump'tan yine yeni açıklamalar var. Trump Oval Ofis'te İran'la müzakerelere değindi. Hürmüz'de ablukanın sürdüğünü belirtti. Ablukanın etkili olduğunu savundu. Müzakere ediyoruz, ne olacak göreceğiz diyen Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını bir kez daha ineledi. Trump, İran nükleer silah elde ederse Orta Doğu'da nükleer savaş yaşanır dedi. O savaş buraya ve Avrupa'ya uzanır, bunun olmasına izin veremeyiz diye de ekledi. ABD Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu tutmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Uranyumu elde ettikten sonra muhtemelen imha ederiz ifadelerini kullandı. İranlı kaynaklara göre ise İran dini lideri Hamaney, uranyum stokunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdi. Kararın barış görüşmelerini zora sokacağı da aktarıldı. Trump savaşa dair açıklamalar yaparken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olumlu sinyaller verdi. Rubio müzakerelerde bazı olumlu işaretler olduğunu söyledi. Hürmüz'de serbest geçişin olması gerektiğini belirtti. İran basını iki ülkenin karşılıklı olarak sunduğu tekliflerde uzlaşmanın yakın olduğu iddiasında. El Arabiya televizyonu ise anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak. Anlaşmanın uygulanması ve kontrol edilmesi için ortak bir komite kurulacak. Boğaz'da seyri sefer serbestisi garanti altına alınacak. Çözülmemiş konular üzerine en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. Anlaşmaya uyulması durumunda ABD Tahran'a uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Anlaşma kapıdayken ABD'nin savaşta verdiği zayiat da ortaya çıktı. ABD Kongresi'nin yeni raporuna göre İran Savaşı'nda 42 ABD askeri hava aracı kaybedildi. Araçlar düşürüldü ya da ağır hasar gördü. Bunlardan 4'ü F-35A uçağı, savaş uçağı. Uçaklardan sadece birinin maliyeti de yaklaşık olarak 110 milyon dolar. Şimdi az önce verdiğimiz rakam önemliydi. Sadece bir savaş uçağının maliyeti 110 milyon dolar ama sadece bununla sınırlı değil. Aslında 28 Şubat'ta başlayan savaşın maliyetini tam anlamıyla Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. ABD askerlerinin öldüğünü biliyoruz. Savaşın ciddi bir maliyeti var. Atılan füzeler, hava savunma sistemleri gibi gibi katlanarak artıyor. Bakalım detaylarına.
1: İran'a saldırıların yükünü Amerika Birleşik Devletleri çekti. Amerikan Washington Post gazetesinin ulaştığı Savunma Bakanlığı raporlarına göre İran'ın balistik füzelerini durdurmak için İsrail'den çok Amerika Birleşik Devletleri silah harcadı. Rakamlar aradaki devasa uçurumu kanıtlıyor. İsrail tüm çatışma boyunca 100'den az Arrow ve 90 Davut Sapanı füzesi ateşlerken ABD ordusu 200'den fazla taht sistemiyle Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinden 100'ü aşkın SM-3 ve SM-6 füzesi fırlattı. Öyle ki bu durum Pentagon'un elindeki taht envanterinin neredeyse yarısını bir anda buharlaştırdı. Pentagon yetkilileri savunma yükünü eşit paylaştık dese de arka planda alarm zilleri çalıyor. Trump yönetimiyle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında derin bir çatlak var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma baskısı Washington'u rahatsız ediyor. Zira yeni bir çatışmanın Hürmüz Boğazı'nı kapatarak küresel enflasyonu patlatmasından korkuluyor. Öte yandan Amerika'nın füze stoklarının hızla erimesi sadece Orta Doğu'da değil, Japonya ve Güney Kore gibi Asya Pasifik müttefiklerinde de derin bir endişe yarattı.
0: Tek amaçları Gazze'ye insani yardım götürmek, İsrail'in ablukasını kırmaktı ama Sumut filosu aktivistleri bir kez daha uluslararası sularda işgalci İsrail askerlerinin hedefi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama var. Bir soruşturma başlatıldı İsrail'in zulmüne yönelik. Kapsamlı da bir açıklama yapıldı. O açıklamanın detaylarını öğrenmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne uzanalım. Muhabir arkadaşımız Ada Kahriman karşımızda. Ada, önemli bir açıklama. Ben de şöyle bir baktım detaylarını izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için senden alalım.
2: Kahraman Poyrazoğlu, evet, açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapıldı ki yapılan açıklamada da şunlar ifade ediliyor. Burada insani yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye doğru yol alan küresel Sumut filosuna yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırılar neticesinde alıkonulan vatandaşlarımızla

0: alakalı olarak, burada ilgili olarak burada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının alıkonulması ve kaçırılması, nitelikli yağma, aynı zamanda mala zarar verme ve eziyet suçlarından mevcut dosya üzerinden resmen bir soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Tabii yapılan açıklamanın devamında da aynı zamanda 18 Mayıs günü İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 80'i Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 41 farklı ülke vatandaşının 422 aktivistin 21 Mayıs günü Ramon Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geldiği bilgisi paylaşılıyor. Toplam 406 yolcunun Türkiye'ye VIP terminalinden giriş işlemlerinin tamamlandığı bilgisi paylaşılıyor. 15'i İtalya ve biri İspanya vatandaşı yolcu transit olarak ülkelerine devam ediyor. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan 406 yolcudan 53'ü yani 53 yolcunun Başakşehir Çamsakura Devlet Hastanesi'ne intikallerinin sağlandığı bilgisi paylaşıldı. 353 yolcu Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na intikal ettirildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan intikal ettirilen 353 yolcunun bir kısmı doktor raporu ve ifade alınmamasını istiyor. Bununla birlikte bir kısmı sadece rapor almak istediğini belirtmiş, bir kısmı ise sadece ifade vermek istediğini belirtmiş. Toplamda 222 yolcunun adli tıp uzmanları tarafından doktor raporu alındığı ve bununla birlikte 167 yolcunun ise mağdur müşteki ifadelerinin alındığı bilgisi paylaşıldı. Başakşehir Çamsakura Devlet Hastanesi'ne intikalleri sağlanan 9 yolcunun yatış işlemlerinin yapıldığı ve işlemlerin tamamlanmasının sonucunda ifadelerin alındığı ve hastaneden ayrılışlarının gerçekleştirildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da Sumut Filosu'na yönelik böyle bir açıklama yapıldı. Kahraman Poyrazoğlu.
1: Detayları Ada Kahraman aktardı. Teşekkür ederim kendisine. Biz anlatmaya devam edelim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar var. Özellikle okullarda düzenin tesis edilmesi noktasında kriminal eğilimli öğrencilerin tespitinde yapay zeka destekli programların kullanılacağını anlattı bakan. Aynı zamanda burada sadece eğitimcilere değil velilere de önemli bir rol düştüğünü söylüyor bakan Yusuf Tekin. Yine akran zorbalığı ve şiddetiyle ilgili birçok atılacak adım var. Bununla birlikte bir başka konu LGS. LGS sınavında da yine sınav salonlarında yapay zeka destekli kameraların kullanılacağının altını çizdi bakan.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Eğitim Forumu sonrasında aralarında 24 genel yayın yönetmeni Ömer Özkök'ün de olduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Akran zorbalığı ve okullardaki şiddet eğilimli çocuklarla ilgili yapay zeka destekli yeni önlemleri anlattı.
3: Doğrudan rehber öğretmene bu öğrenciyle ilgili bir anormali tespit edildi. Bunu davet et. Rehber öğretmen 3 defa davet etti diyelim. Sorun çözülmediyse rehber öğretmen bu kez durumu kriminal bir durum olabilir diye okulu yönetimine ya da ilgili emniyet birimlerine anonim bir biçimde çocuğun kişisel verini ihlal etmeksizin bildirecek. Bu durumun takibi yapılacak. Dolayısıyla bu tür anomaliler şimdi Kahramanmaraş örneğindeki gibi çocuğun anomalisi tespit edildi. Emniyet güçlerine uyarı verilecek. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılmadığı sürece o uyarı sürekli ilgili kişinin önüne düşecek.
2: Milli Eğitim Bakanı Tekin bu mücadelede velilere de önemli görevler düştüğünün altını çizdi.
3: Bu tür tespitlerden sonra disiplin uygulamalarında maalesef veliler ya benim çocuğum yapmaz modunda ve doğrudan bu tür disiplin uygulamalarına hemen itiraz ediyorlar, şikayet ediyorlar. Kimse kendi çocuğuna bu tür şeyleri konduramıyor. Konduramadığı için de bu disiplin uygulamaları maalesef çok sağlıklı sonuçlar doğurmuyor. 2023'ten itibaren gündemimize aldığımız konulardan bir tanesi de bu. Veli, okul, öğretmen, öğrenci bu ilişki denklemi ve arzu ettiğimiz şey velilerin biraz daha aktif bir biçimde eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde yer alması.
2: Sınav güvenliğiyle ilgili yeni önlemleri de paylaşan Bakan Tekin LGS üstünden örnek verdi.
3: Bu yıl sınavın yapıldığı salonlar kameralı salonlar olacak. LGS kapsamında gerçekleştireceğimiz merkezi sınavda önemli bir yeniliği devreye alıyoruz. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm sınav binalarında giriş kapılarının bulunduğu ve üst aramalarının yapıldığı alanlara sınav yönetim sürecinin yürütüldüğü ve sınav evrakı kutularının açıldığı toplantı alanlarına, ayrıca bazı sınav binalarında sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemlerinin kurulumunun yapılmasına başlandı.
2: Merak edilen konulardan biri de LGS'nin zor olup olmayacağıydı. Bakan Tekin bu soruya da cevap verdi.
3: Biz hiçbir sınavı hazırlarken bu sınav zor olsun, öbürü kolay olsun, ya böyle bir şeye girmiyoruz. Ben şimdi diyorum ki müfredattan çıkacak.

0: Dolayısıyla herkes müfredata hazırlansın. O yüzden ne zor olacak ne kolay olacak. Öyle bir şey yok. Aynı geçen seneki gibi olacak.
1: Bakan Tekin, okullarda sosyal medya yasağının uygulanmasıyla birlikte çocukların bir hegemonyadan da kurtulacağını söyledi. Evlatlarımızı dezenformasyon içeren saldırılardan korumak gerektiğini belirtti.
2: Sabah uyandığımızda İstanbul'da kapalı bir hava vardı ama sıcak da vardı. Yani bunaltıcı bir hava. Hava sanki böyle patlamaya hazır bir haldeydi. Öyle de oldu. Yaklaşık bir saat kadar önce İstanbul'da bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Peki o yağış devam ediyor mu? Bugün biliyorsunuz 9 günlük bayram tatili de başlıyor. Dolayısıyla yola çıkanlar trafiğe de neden oldular. Üstüne bir de yağmur eklendi. Son durumu öğreneceğiz. Gülistan Yazbaşı muhabir arkadaşımız şöyle bir döndüğüm zaman zaten hem yağmurun devam ettiğini hem de arkada yoğun trafiğin olduğunu görebiliyoruz. Son notlar sende Gülistan.
3: Kahraman Poyrazoğlu geçtiğimiz saat diliminde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası beklediğimiz sağanak başladı ve yoğun bir sağanak başladı. Daha sonrasında ise hali hazırda bayram öncesi beklediğimiz trafiğin üzerine bir de yağmur trafiği eklendi diyebiliriz. Şu anda sizlere Kuzey Marmara Otoyolu'nu göstereceğiz. Otoban istikametine giden yolda gördüğünüz gibi çok yoğun bir trafik var. Hatta zaman zaman durma noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta ise havalimanı yönüne giden trafikte ise her ne kadar biraz daha rahat aksa da o da ilerleyen yolun devamında gördüğünüz gibi sıkışmış durumda. Şu anda trafik yoğunluğu %58 seviyelerinde ve giderek de artması bekleniyor. Çünkü dediğimiz gibi 9 günlük bayram tatili öncesi son iş günüydü bugün ve sağanak öğle vakitleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Yollarda hali hazırda beklenen trafik yoğunluğu da arttı yağışla birlikte. Şu anda gördüğünüz gibi otoban istikametine giden yolda yoğun bir trafik var. Araçlar kimi zaman durma noktasına geliyorlar yağışlarla birlikte. Çünkü görüş mesafesi azalıyor ve yerler kayganlaşıyor. Bu noktada uzmanlar her zaman uyarılarını yineliyorlar. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor azalan görüş mesafesine karşın. Tabii bir yandan da vatandaşların da su birikintilerine, su baskınlarına, yıldırımlara, kısa süreli fırtınalara karşı dikkatli olması gerekiyor. Ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle trafikte olan sürücülerin tekrar dikkat etmeleri gerektiğini belirtelim. Meteorolojinin 5 günlük hava tahmin raporuna baktığımızda ise cuma gününü yağışlı görüyorduk. 20-21 derece sıcaklıklarında ilerliyor. Tabii yarın ne olacak? Yarın da bu şekilde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık derecesi ise yine 20-21 derecelerinde seyredecek. Pazar günü ise tekrardan gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yani hafta sonu da bu şekilde devam edecek diyebiliriz. Ayrıca da yeni haftayla birlikte yani aslında bayram tatilinin başladığı haftayla birlikte de yağışların etkisini azaltması ve parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Sizlere trafik yoğunluğunu görüntüledik. Şu anda sağanak devam ediyor gördüğünüz gibi. Hava sıcaklığı şu anda 20-21 derecelerinde yani soğuk bir hava hissettiğimizi söyleyemeyiz. Ancak yine de havada bir nem var ve yağışların artmasıyla birlikte yer yer şiddetini artırmasıyla birlikte sıcaklıklarda da 1-2 derece düşüşler oluyor diyelim. Sözü şimdilik yeniden size bırakalım.
2: İstanbul'daki tabloyu paylaştı bizimle Gülistan Yazbaşı ama şöyle bir Bolu geçişine de bakalım isterseniz. Canlı görüntüler paylaşacağız ekranlarınıza gelecek. Bakın yavaş yavaş hani Bolu'da da bu arada hava çok güzel görünüyor İstanbul'a nazaran. Günlük güneşlik bir hava var ama yoğunluk da başlamış. İlerleyen saatlerle birlikte tabi cuma mesai çıkışıyla birlikte bu yoğunluğun artması cumartesi pazarda devam etmesi bekleniyor. Bakın şu saat itibarıyla bile bunlar drone görüntüleri onu da altını çizelim. Şu an itibarıyla bile yoğunluğun nasıl arttığını görebiliyorsunuz. 9 günlük bir bayram tatili tabii ki. Birçok kişi Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde karşılamaya hazırlanıyor. Öyle tahmin ediyorum ki ilerleyen saatlerde yoğunluk artacağız. Biz de size gelişmeleri aktaracağız ama şu anda bile yavaş yavaş yoğunluk başlamış durumda. Umut Altaş, Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. ABD'ye kaçtı, firar etti, kırmızı bültenle aranıyor ve onun izini ilk bulan 24'le Akşam Gazetesi oldu. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay izini sürdü Umut Altaş'ın, buldu, röportaj yapmaya ikna etti ve belki de soruşturmanın seyrini değiştirebilecek önemli itiraflarda bulundu Umut Altaş. Neler söyledi bu özel haberi hep birlikte izleyelim.
4: Çıkardım, sıktım kafasına.

0: arabasında. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı yatıyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya da onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
1: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
0: Aynen.
2: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. Bildikleri soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kadar önemli. Cinayet sonrası Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari zanlı Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 ve Akşam gazetesi ulaştı. Cinayetin baş faili Türkay Sonel hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
0: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
2: Altaş Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
1: Ak Tuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
0: Evet.
1: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
0: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
2: Akşam gazetesi Washington temsilcisi uzun uğraşlar sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'a ulaştı, röportaj vermeye ikna etti.
1: Evet Umut. Umut Altaş değil mi?
0: Yes. Ta kendisi.
2: Umut Altaş çok önemli bir isimdi. Gülistan Doku cinayetinin en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği tahmin ediliyor. Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Sadece 24 ve Akşam gazetesine konuşan Umut Altaş, Gülistan Doku'nun cansız bedenini görmediğini söyledi.
0: Hiç kız.
1: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
0: Hayır.
1: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünden?
0: Hayır.
2: Ama anlattığına göre cinayetin baş faili olan ve şu anda tutuklu bulunan Türkay Sonel olaydan birkaç ay sonra kendisine cinayeti itiraf etti.
0: Tabii bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
1: Arabada bağırıyordu.
0: Aynen.
2: Umut Altaş röportaj sırasında oldukça tedirgindi. Türkay Sonel'in iddia ettiği tehditler hakkında detay vermediğini söyledi. Ancak anlattığına göre daha önceki kız arkadaşlarını hatta kız kardeşini de dövmüştü. Cinayetten sonra ise normal davranmıyordu.
1: Bir panik havası mı vardı Türkay'da?
0: Panik havası vardı.
1: Sen...
0: Sonra ben de sordum yani niye bu kadar panik, kız ne böyle telaş, ne yapıyorsun falan işte. O da işte geçiştirdi yani.
2: Türkay Sonel, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu. Tuncay Sonel de tutuklu. Makamını ve yetkilerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. İddiasına göre o dönemdeki yakın arkadaşı Türkay Sonel, Umut Altaş'a bundan da bahsetmişti.
0: Babam biliyor mu dedim.
1: Hı hı.
0: Dedi ki evet babam da biliyor. Ben dedim ne? Yo dedi o halletti zaten.
2: Ancak tahminine göre Tuncay Sonel cinayet işlendiğinde şehirde olmayabilirdi.
0: Benim tahminim yani o sıra olayın olduğu sıra yoktur.
1: Sonradan öğrenmiştir.
0: Sonradan aynen söylemiştir.
2: Umut Altaş valilik koruma araçlarından birinden bahsetti.
0: Bir sabah yani sabah saatlerinde Türkay'la koruması en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
1: Hyundai mi?
0: Aynen Hyundai.
1: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
0: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
1: Peki sen?
2: Firari Umut Altaş, cinayetin koruma arabasında değil, Türkay Sonel'in arabasında işlendiğini düşünüyor.
1: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Arabada? Hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
0: Türkay'ın arabasında.
1: Türkay'ın arabasında öldürüldü. O zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Evet. Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
0: Muhtemelen sadece Şükrü. Aynen, Şükrü taşımıştır kesin. Türkay'ı öldürüp arabada,
1: evet,
0: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu.
1: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
0: Pis işleri o yapıyor. Toprağı böyle birilerini gömebilecek mi insan yani?
2: Umut Altaş, cinayetin işlenmiş olabileceği noktadan da bahsetti.
0: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
1: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
0: Az gerisinde.
1: Az gerisinde mi?
0: Çünkü orada bizi, orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra, onu hatırlıyorum.
2: Aynı yerden birkaç kez geçmişlerdi. Anlattığına göre etrafta polis yoktu. Türkay Sonel hayli tedirgindi.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
1: Viyadük'te öldürdü tahminen.
0: Köprünün hemen dibinde. Orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
1: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
1: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir bunu.
2: Firari Umut Altaş, cesedin nereye gömülmüş olabileceğinden emin değildi. Ancak bazı tahminleri vardı.
1: Gidin şuraya bakın kardeşim diyecek olsan, nereye dersin?
0: Ben onu savcıya söylesem olmaz mı? Kaç yer var aklımda ve
1: tamam, neresi?
0: Nerede
1: çöplük
0: olduğunu
1: diyor.
0: Bilmiyorum yani.
1: Çöplük mesela neresi?
0: Şuraya gidin bakın desem.
1: Ya çöplük neresi? Çöplük.
0: O da benim bir şey hani bildiğim, tahmin ettiğim.
1: Tamam bak, onu da söyle. Onu da söyle. De
0: tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim.
1: Tamam söyle, nasıl tahmin ediyorsun?
0: Nasıl tahmin ediyorum? Çünkü o civarlarda kız kaybolmuş işlendiğini bir şey ortada, o var. O civarlarda zaten gömebileceği başka
1: bir yer yoktu. Bu viyadüğün oralarda mı?
0: Yani üniversite civarlarında.
1: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
0: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
1: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
0: Artuk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
1: Artuk.
0: Aktuluk.
1: Aktuluk.
0: Evet.
1: Aktuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
0: Evet.
1: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
0: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer.
2: Altaş'ın bir tahmini daha vardı.
0: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
1: Bayraktepe.
0: Bayraktepe.
1: Oralarda mıdır sence?
0: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama oralar tabii onların da.
2: Umut Altaş, eski vali Tuncay Soneli en son İstanbul'da Türkay Soner'in evinde görmüştü.
0: Geldi işte, alnımdan öptü beni. Ben de herhalde işte zekiyim diye öpüyordur diye düşünüyorum.
1: Sen Türkay'a sordun mu baban niye beni öptü diye?
0: Aynen sordum. O da sevdi, çok sevdi falan, seni seviyor falan demiştir.
2: Altaş para iddiasını ise reddetti.
1: Şu an algı şu, ya onlar sana sen bu işi bilip susman için büyük paralar veriyorlar. Doğru mu, böyle bir şey var mı? Hiç para alışverişin oldu mu şey onlarla aranda? Bir maksada dayalı.
0: Hayır, hiç olmadı.
2: Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin sebebini de açıkladı.
0: Türkay bunu bana anlattıktan sonra, zaten anlattığı esnada ben şoka girdim zaten. Benim böyle gözlerim kapandı benim, komple gözüm. Gördüğüm her şey böyle gözümün önüne bir perde indi resmen. Bilincim, beynim,
1: şok
0: hafızam, aynen şok geçirdi. Evet.
1: Ondan sonrası ne öncesi ne sonrası zihninde bir şey yok.
0: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Sonra işte geleyim Amerika'ya mı dedin?
0: Aynen. Rüzgar beni nereye attı?
2: Umut Altaş'ın bazı kişilerle yazışmaları daha önce medyaya yansımıştı. Onlardan biri de babasıydı. Bugün hesabıma para geçsin. Göndermezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım demişti.
1: Babanla yazışmalarım var senin. Onlar senin bilinçli yaptığın şeyler mi, bilinçli söylediğin şeyler mi, yoksa psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler mi?
0: Aynen, psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler.
1: Yani aslında baban hiçbir şey bilmiyor muydu? Sen orada onu dedin çünkü. Babam sen biliyorsun beni Amerika'ya bunun için gönderdi dedin.
0: Bilmiyorum.
1: Baban niye 150 bin dolar yazdı orada?
0: Orada kendi harcamaları.
1: 150 bin dolar mı? Her şeyin toplamı.
0: Senin abinin toplamı demek istiyor orada. İkinizin toplamı.
1: Baban validen para aldı mı böyle bu işler için? Hiç böyle bir şeyler yok değil mi?
0: Hayır.
2: Umut Altaş zamanla gerçeklerin daha net ortaya çıkacağını söyledi.

0: masadan kalkacağını düşünüyorum, inanıyorum.
1: Altaş, Türkiye'ye döneceğini de iddia etti.
0: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim. Hı hı. Haberim yoktu.
2: Şimdi ne yapacaksın?
0: Şimdi ülkeme döneceğim.
2: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
0: Evet. Yani kaçmayacağım ya.
2: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
0: Aynen.
2: Şimdi ne yapacaksın? FBI'ye mi teslim olacaksın? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun?
0: Avukatımla görüşeceğim bunları. Avukat.
1: Umut Altaş bu kez röportaj yapılan binanın dışında Türkiye'ye son bir mesaj daha gönderdi.
3: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten. Konuşacağım.
4: İstanbul'da ünlü isimlerin de gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturmasına ilişkin önemli gelişmeler, bilgiler var. Bu isimlerin aralarında ünlülerin de bulunduğu isimlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Bir grup kurdukları ve bu grupta paylaşılan görüntüler ve yazışmalarla birlikte de aslında soruşturmanın seyrinin de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Soruşturmanın seyrinin değiştiğini görebiliyoruz. Bakalım detaylara.
5: Var mı? Var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında dosyanın en dikkat çeken bölümü şüpheliler arasındaki WhatsApp yazışmaları oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın teknik ve dijital incelemelerinde torbacı olduğu öne sürülen Emre Kiraz'ın telefonundan çıkan mesajlar soruşturmanın merkezine yerleşti. Dosyaya giren konuşmalarda sosyal medya fenomeni ve reklamcı Yasemin İkbal'in uyuşturucu madde talebinde bulunduğu, karşı taraftansa kısa var yanıtı geldiği öğrenildi. Soruşturma derinleştikçe mesaj trafiği büyüdü. Telefon incelemelerinde Zico isimli grup konuşmaları, galeride kayıtlı ekran görüntüleri ve şifreli paylaşımlar tek tek dosyaya eklendi. Jandarma ekipleri kokain trafiğinde bazı ifadelerin kod olarak kullanıldığını belirledi. %95 saf notuyla paylaşılan görsellerinde uyuşturucu ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar'da ayrıca Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Onur Tuna ve Blok 3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adli tıpa götürülerek saç, kan ve idrar örnekleri verdi. Savcılık sorgularının ardından bazı isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken Blok 3 ve Yaşar Özdaş için adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında Mehmet Rahşan tutuklandı.
4: Şimdi sıcak bir gelişme var. Cumhuriyet Halk Partisi de biliyorsunuz Mutlak Butlan davasında karar çıktıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı olmuştu. Tedbir kararına itiraz vardı ancak o kararın kurultaya yönelik verilen tedbir kararına yapılan itirazın reddedildiği bilgisi var. Bölge Adliye Mahkemesi tedbir kararına yönelik itirazı reddetmiş oldu. Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin partinin geçmişteki 38. olan kurultayına yönelik verdiği mutlak butlan ve ihtiyadi tedbir kararına bir itirazda bulunmuştu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ama mahkeme tarafından bölge Adliye Mahkemesi tarafından bu tedbir kararına yapılan itiraz reddedildi. Tabii aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na da bir itiraz dilekçesi sunduğunu da belirtelim. Bakalım oradan nasıl bir gelişme çıkacak ama ilk başvurunun reddedildiğinin altını çizelim. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tedbir kararına yönelik itiraz reddedilmiş oldu. Bir açıklama gelecek mi onu da takip ediyoruz, bekliyoruz. Mahkemenin bu kararına yapılan itiraz reddedilmiş oldu. Bu sıcak gelişmeyle birlikte moderatörün ilk bölümünü tamamlayalım. Saat 14'te görüşmek üzere.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben

0: bana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
0: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Dışarı abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Fiberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim.
10: Çek, çek, çek.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hedef.
8: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
8: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
11: Fiber hızında hedefim, havada karada.
8: Hedefinize geldiniz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
1: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
9: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Albayrak Finans.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım. A101.
13: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilo.

0: Mersin'de yaşanan sıcak gelişmelere bakacağız. Saatlerimiz de 14'ü gösteriyor. Bu bölüme, moderatörün bu bölümüne sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Ekranlarınıza da yansıyor. Bir önceki bölümü kapatırken de aktarmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tedbir kararına bir itirazı vardı. Ancak bu itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Bunun detaylarını konuşarak başlayacağız. Başkente uzanalım. Ankara'da Ahmet Taner Işıldak bizleri bekliyor. Ahmet, şimdi tabii kafamız çok karışıyor açıkçası. Yani bir üst mahkeme var, işte mahkeme kararı reddediyor. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu tedbir kararını reddeden mahkeme zaten mutlak butlan kararını veren mahkeme. Normalde hani bu itiraz dilekçesinin bir üst mahkemeye sunulması gerekmiyor mu sorusu aklımıza geliyor. Tabii bunlar teknik konular ama sendeki bilgiler dahilinde detayları öğrenmek isteriz. Ne yaşanıyor, nedir son durum?
1: Karman Poyrazoğlu, her geçen saat yeni bir gelişme yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi için. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi itiraz kararına red geldi. Bunu peki kim verdi? Yani şu an görülürde 36. Bölge Hukuk Mahkemesi'nin itiraz edilmişti ama bu şu demek değil. Normalde mesela atıyorum 36. Bölge Hukuk Mahkemesi bir karar verdi. Nedir o karar? Mutlak butlan kararı. Buna itiraz edildiği zaman yine o adliyeye 36. Bölge Hukuk Mahkemesi'ne veriliyor ama o mahkeme incelemiyor bu itirazı. Yargıtay inceliyor. Aslında Yargıtay'a dün Özgür Özel itirazı bulunmuştuk derken aslında bunu anlatmaya çalışıyor. Yargıtay'a itiraz dediği bu. Yani Yargıtay'dan şu an red kararı geldi. Bir yandan da gözler Yüksek Seçim Kurulu'na yansımış durumda. Şimdi saatler 11'i gösterdiğinde Yüksek Seçim Kurulu toplandı. Önünde 3 ihtimal var Yüksek Seçim Kurulu'nun. Dilerseniz onlara bir bakalım. Şimdi Yargıtay'dan çünkü red kararı geldi. Şimdi yetkiniz yok, görevli değilsiniz diyebilir Yüksek Seçim Kurulu. İkinci ihtimal, mahkeme kararını tanıyorum diyebilir veya 39. olan kurultay geçerli ifadelerini kullanabilir. Şimdi ya YSK nezdinde biraz da mevzu şu. Ya kim yetkili, kim görevli? Bu da çok belli değil. Çünkü ilk kez bir siyasi partinin başına ilk kez bir siyasi partiye mutlak butlan kararı atıldı. Bundan sonra yönetim nasıl ilerleyecek bunu bilmiyoruz. Bunun bir karmaşası var. Hatta şöyle ifade edeyim. Bizim için de karmaşa bu biraz. Şimdi MK üyeleri geldi ama aslında MK üyeleri değil bu isimler. Yani çünkü Cumhuriyet şu anki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun MK ekibi henüz belli olmadı. Özgür Özel'in genel başkanlığı tamamıyla tümüyle geçersiz sayıldığı için MK da aslına bakarsanız MK adını veremeyiz. Onun yerine hani Özgür Özel ekibi diyebiliriz belki. Özgür Özel ve ekibi yine yukarıda toplantı halinde olacaklar. Tabii bir açıklama gelecek mi?

0: Bununla alakalı bilgi almak çok zor Kahraman Poyraz oldu. Büyük ihtimalle gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun çevireceği karara bağlı. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bu ilk mutlak butanla alakalı olarak, daha doğrusu 38. olan kurultayla ilgili bir irade gaspı iddiaları ortaya çıkınca 39. olan kurultayın uygun olduğunu söyledi. Yani bir sıkıntı olmadığını söylemişti Yüksek Seçim Kurulu, ama şimdi bir mahkeme kararı var elde. Mutlak butan kararı var, tedbir kararı var. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu burada ne karar verecek? Aslına bakarsanız en önemli soru ona göre, çünkü buradaki özel ve ekibinin hamleleri değişecektir. Çünkü dediğimiz gibi şu an bir hamle yapamıyorlar. Ha, burada yine bir kordon oluşturulmuş durumda. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeriye girememesi adına bu tekrardan bir kontrol etmek amacıyla baktım. Önlerine CHP Genel Merkezi'nin önüne çekilen bariyer hala daha burada duruyor. Şimdi hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görevden almalar yaptı. 3 tane genel merkez avukatını görev yaptı. Aslına bakarsanız bu Yargıtay'a itiraz eden 3 genel merkez avukatını görevden aldı. Onların da bir hemen isimlerine bakalım, notlarımı bakıyorum. Çağla Çağlayan, Mehmet Kaysan ve Hazar Kardeş isimli 3 avukat an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun emriyle görevden alındı. Yargıtay'a başvuru yapan isimler. Tabii disiplin süreçlerinin de biz işletileceğini tahmin ediyoruz. En azından Kemal Kılıçdaroğlu kurmayları tarafından verilen sinyal bu şekilde. Özellikle aklının mesajları ön plana çıkıyordu. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle Ekrem İmamoğlu ve onunla birlikte yargılanan tutuklu tutuksuz hakkında yolsuzluk, rüşvet iddiası bulunanların mahkemeden aklanmasını istiyor. Aklanana kadar da üyeliklerini askıya alacaklar. Şimdi size başka bir tarafa götüreceğim. O da şu. Kahraman Poyrazoğlu 1 Temmuz. 1 Temmuz'da bir de ceza davası var. Yani 38. kurultayda 38. kurultaya ilişkin bir ceza davası var. Ki bu davanın sanıkları içerisinde Ekrem İmamoğlu da var. Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 11 isim hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şimdi mutlak tutan kararı çıktı. 1 Temmuz'da da eğer ki ceza davası onaylanır ve hüküm açıklanırsa, bir karar açıklanırsa, bir ceza açıklanırsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha farklı sıkıntılı yaşayacağını öngörüyoruz. Tabii bir de 1 Temmuz'daki mahkemede şu isimler de dinlenecek. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Uşak Belediye Başkanı, İç İnsanı Adem Soytekin, ki bunlar İstanbul'da da çeşitli iddialarda bulunulmuştu 38. kurultayla alakalı olarak. Şimdi bunlar da Ankara'daki 1 Temmuz'daki davaya girdi. Dediğimiz gibi aslında gerçekten çok karışık, ama zaman pek çok şeyi çözecek. Zaman ilerledikçe gelişmeleri daha net görebileceğiz Kahraman Poyrazoğlu. Biz de buradaki mesaimizi devam ettiriyoruz. Anben gelişmeleri takipteyiz.
1: Teşekkür edelim Ahmet Taner Işıldak. Gerçekten karışık bir durum söz konusu. İşte mahkeme kararları, itirazlar, retler. Bakacağız, göreceğiz neler yaşanıp bittiğini, ama şimdi artık Özgür Özel için şunu söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili diyelim. Çünkü mahkemenin verdiği kararla aslında 38. olan kurultayda yok hükmünde. Yani iptal edildi. Yani Özgür Özel bu anlamda genel başkan olmamış oldu. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Kameraların karşısına geçti Manisa Milletvekili Özgür Özel. Sert açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun karar sonrası verdiği hani uzlaşmacı mesajlara nazaran daha sert açıklamalar ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda konuşmayacağını da belirtti Özgür Özel.
2: Tedbir kararının kaldırılmasını da içerecek şekilde Yargıtay'a harcını da yatırarak süresi içinde yaptık.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel mutlak butlan kararını bu sözlerle değerlendirdi. Kendisini yönetimden uzaklaştıran tedbir kararını Yargıtay'a taşıdıklarını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nde mahkemenin mutlak butlan kararıyla Özgür Özel 5 saatlik bir toplantı yaptı. O toplantı sonrasında kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuşmayacağını açıkladı.
2: Yoğun bir toplantı, sonra siyasi partilerden önceki genel başkanlarımızın ziyareti vardı. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten hani dönüp de ne konuşacağız?
3: Özgür Özel konuşmasında Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını yok saydı. Genel merkezden ayrılmayacaklarını söyledi.
2: Ben genel merkezdeyim. Arkadaşlarımız genel merkezde, buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz.
3: CHP Manisa Milletvekili yeni parti iddialarına da cevap verdi.
2: Bir yedek parti, bir başka parti seçeneği Türkiye'deki tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Ama bu bir kapatma davasına karşı bir tedbirdir. Butlana karşı böyle bir tedbir düşünmedik, düşünmeyiz.
1: 26 yıl önce evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkinde sis perdesi yavaş yavaş aralanmaya başlandı. 3 kişi hakkında

0: daha Fethi Kabir işlemi kararı verilmişti. O işlem gerçekleştiriliyor. Muhabir arkadaşımız Eren Coşkun diline dönelim. Detaylar için Feriköy Mezarlığı'ndan karşımızda.
1: Karaman Poyrazoğlu tabi dile kolay 26 yıl geçti cinayetin ardından Tuğaltay cinayeti tekrar incelenmek üzere Fethi Kabir işlemleri içinde 3 kişi için mahkeme karar vermişti ve o 3 kişinin işlemleri gerçekleştirecek olayları inceleme ekiplerini Uğurtun'a ekranlarınıza getiriyor. Tabi 26 yılda çözülemeyen bir cinayet dosyasından bahsediyoruz. Kritik bir gündeyiz. Hatırlatacak olursak 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündeme gelmişti. Dosya raftan indirilmişti, incelemeler başlatılmıştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturmada faili bulunamayan o cinayet içinde yeni adımlar atılıyor. Tabii soruşturma kapsamından olay yerinde elde edilen DNA örnekleri bugüne kadar 80 kişiyle karşılaştırılmış ancak bir türlü eşleşme sağlanamamıştı. Bunun üzerine de savcılık aralarında yıllar önce hayatını kaybeden kişilerin de olduğu 5 şüpheli için Fethi Kabir yani mezar açılması kararı vermişti. Geçtiğimiz günlerde bir kişinin yani komşusunun mezarı açılmış ve incelemelere başlanmıştı. Bugün de 3 kişinin daha mezarı açılacak. Kilyos Mezarlığı'ndaki o incelemenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda da yine 3 mezarın açılması için karar verildi. Tabi bu incelemelerin yine daha sonrasında Çağla'nın bedeninden alınan örneklerle de karşılaştırılacağını söylemiş olalım. Tabi Adalet Bakanı Akın Gül'ün özellikle faali meçhul cinayetlerle ilgili açıklamaları vardı. Kararlı mesajları vardı. Dosyalar zaman aşırımına uğramış olsa bile yeni delil çıkarsa sonuna kadar gideriz. Toplum vicdanını yaralayan hiçbir dosyanın üzerini kapatmayacağız. Faali meçhul dosyaların üzerine gideceğiz demişti. Kararlılık mesajı vermişti. Pek çok kez örneğini de gördük. Özellikle son dönemde Adalet Bakanı Akın Gül'ün de açıklamış olduğu gibi faali meçhul cinayetlerin üzerine gidilmiş. Soruşturma kapsamında yeni delillerin çıkmasıyla birlikte tekrardan raftan indirilen dosyalar incelemeye alınmıştı. İşte bugün de bir kez daha örneğini görüyoruz ki 3 kişi hakkında Fethi Kabir işlemi gerçekleştirildi. 3 kişi de yine Çağla'nın komşusu oluyor ve Fethi Kabir işlemleriyle birlikte soruşturmaya yeni delillerin girmesiyle birlikte de bu cinayetin de bu sır perdesinin de aralanması bekleniyor.

0: Türkiye sabah saatlerinden bu yana 24 TV ve Akşam Gazetesi'nin özel haberini konuşuyor. Gülistan Doku cinayetinin firari ismi en kilit isimlerinden biri Umut Altaş'a ulaşmayı başardı. Şu an stüdyomuzda benim yanımda olan Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay. Yavuz hoş geldin.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Öncelikle tabii çok önemli bir röportaj bu. Seni bir kez daha ben de bir meslektaşın olarak tebrik edeyim. Çok konuşacağız detaylar ama başka konuklarımız da olacak. Enine boyuna ele alacağız. Çünkü çok önemli bilgiler paylaştı Umut Altaş seninle. Bir anlamda sen onu konuşturmuş oldun. Soruşturmanın seyrini etkileyecek detaylar bunlar ama seninle konuşurken tabii ki o beden dili, vücut dili de bize birçok şey anlatıyor. Bunları da öğreneceğiz. Beden dili uzmanı Yeliz Ceyhan Hanımefendi de bizlerle birlikte olacak. Yeliz Hanım siz de hoş geldiniz 24'e.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki biraz sonra hukukçu Şükrü Aksu da yayınımızda olacak. Hani tüm boyutlarıyla bu Umut Altaş'ın verdiği ifadelerin detaylarını konuşacağız. Hatta geldi Şükrü Bey de. Hoş geldiniz Sayın Aksu.
3: Hoş bulduk. Yayınlar dilerim. Kolay gelsin.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce editörümüz Elin Kaya Öztürk'ün hazırladığı bir led var. Onunla başlayalım. Şimdi Umut Altaş kim? Onu bir hatırlayalım. Sonrasında konuklarımızla konuşacağız. Tutuklu Türkay Soner'in yakın arkadaşı olarak biliyoruz onu. Amerika Birleşik Devletleri'ne firar etti. Meksika üzerinden kaçtı. Cinayet tarihinde Tunceli'de yaşıyordu. Neyle suçlanıyor? Kasten öldürme. Bu kilit bir nokta. Aslında cinayetin faillerinden biri diyebiliriz Umut Altaş için. 2022'de önce Meksika'ya ardından ABD'ye kaçtı ve kırmızı bültenle aranıyor. Yani Yavuz Atalay kırmızı bültenle aranan bir ismi emniyet güçlerinden polisten önce bulup konuşturdu. Bu son derece önemli. Gülistan'a ne oldu? Türkay ben bir kızı öldürdüm. Tehdit ediyordu, sıktım kafasına, bana kızma dedi. Bakın bu ifade çok önemli. Cinayeti Umut Altaş... Türkay Sonel'in işlediğini bir anlamda itiraf etmiş oldu Yavuz Atalay'a. Peki Gülistan nerede öldürüldü? Bu en çok yanıtı merak edilen sorulardan biri. Salı Saltuk Viyadüğü civarında diyor. Köprünün altında sıkmıştır. Türkay kendi arabasında öldürüp gömmesi için Şükrü'ye vermiştir. Şükrü olarak bahsettiğimiz isim de Vali Tuncay Sonel'in, dönemin valisinin koruması. Şükrü'nün arabasıyla da taşınmıştır. Diyor ki yani hep bu pis işleri zaten Şükrü yapıyordu diyor ailenin, valinin işlerini. Türkay Sonel'e kim yardım etti? İşte burada ondan bahsedeceğiz. Gülistan'ı Türkay öldürdü. Cesedini koruması Şükrü gömdü. Türkay'a baban biliyor mu dedim. Evet dedi. Kızmadı mı dedim diyor Umut Altaş. Hayır o halletti dedi. Yani burada

0: Umut Altaş'ın verdiği ifadeye göre aslında dönemin valisi tüm bu organizasyonu gerçekleştiren kişi. Bunun içinde Umut Altaş'ın hani pis işlerini hallediyor dediği korumasını kullanıyor. Gülistan'ın cansız bedeni nerede? Aktuluk Mahallesi civarına gömmüşlerdir. Hem cinayet yerine yakın hem insan geçmez. İkinci tahminim Bayraktepe civarı. Bu noktalar, lokasyonlar önemli. Buralarda yeniden çalışmalar gerçekleştirilecektir. Umut Altaş'ın bu ifadeleri üzerine, Yavuz Atalay'a verdiği bilgiler üzerine. Koruma Şükrü'ye dair ne söyledi? Şükrü onların sağ kolu diyor. Bütün pis işlerini yapıyor diyor Umut Altaş. Adamda tam katil profili var. Bir insanı toprağa gömebilecek biri. Bu da son derece önemli. Yani biliyorsunuz tüm bu sanıklar, şu an tutuklu olan isimler suçlamaları reddediyorlar. Ama Umut Altaş reddedilen tüm suçlamaları Yavuz Atalay'a verdiği bu bilgilerle tek tek çürütmüş oluyor. Bu açıdan çok önemli. Yani şimdi Şükrü Aksoy'a da soracağız. Soruşturma dosyasında bunlar ne ifade ediyor? Ne kastediyor Umut Altaş bu iddialarıyla? Bunları ele alacağız. Peki Umut Altaş teslim olacak mı? Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim diyor. Haberi yokmuş. Kaçmadım. Teslim olmayı düşünüyorum. Bu da önemli. Yani Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor. Teslim olacağım ve savcıya ifade vereceğim diyor. Ama zaten birçok şeyi de aslına bakarsanız anlattı. Şimdi hemen başlayalım sohbetimize. Yavuz Atalay'a bir kez daha hoş geldin diyeyim. Ya hepimiz şunu merak ediyoruz. Tabii belki çok detaylarını anlatmayabilirsin. Gazeteciler böyle bazen o en önemli noktaları paylaşmazlar ama nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Çok sıkı bir takip var. Çünkü öncesinde biz birkaç hafta önce de senin elde ettiğin fotoğraflar üzerinden Umut Altaş'ın o deyim yerindeyse hani hırpani diyeyim görüntüsünü paylaşmıştık. Sakalları uzun, saçları uzun, o görüntüleri paylaşmıştık. Şimdi bu kez artık mikrofonu uzattın sen ona. Nasıl ikna ettin röportajı? Bu önemli bir başarı.
1: Zaten iki tane yapmış olduğumuz haberde Umut Altaş'a yaklaştığımız görülüyordu. Çünkü en önemli detaylardan birini şöyle ifade edeyim. Umut Altaş'ı herkes Maryland eyaletinde arıyordu. Yani başka bir eyalet bu. Ve aslında Umut Altaş'ın potansiyel olarak olabileceği düşünülen eyaletlerden biriydi ki bizim başlangıç noktamızdı. Sonrasında biz aslında işte bir iki kademeyi Umut Altaş'ın New York'ta olduğunu tespit ederek çözmüş olduk. Bu da Maryland eyaletinde elde ettiğimiz, işte oradaki kaynaklarla birlikte elde ettiğimiz bilgiler, görüntüler, artık haberleştirdiğimiz her neyse, onlarla birlikte biz Umut Altaş'ın kesin olarak, tahmini bir boyut da değil bu artık, kesin olarak New York'ta olduğunu tespit ettik. Biz İlk New York çalışmamızı Maryland'deki kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilerle yapmış olduk. O bilgilerle New York'a gittik. New York'ta olabileceğini düşündüğümüz yerlerle görüştük.
0: Yani çok da küçük bir yerden bahsetmiyoruz. Evet. Yani onu bulmak, araştırmak, bayağı bir görüşme trafiği yaşadınız değil
1: mi? Elde ettiğimiz bilgiler önemliydi. Yani bu bilgilerle aslında çemberi daralttık. Yani sahada gidip çok fazla iş harcamak, bir çaba harcamak yerine aslında sağlıklı bilgiler elde ederek oraya gitmeyi umduk. Hatta o bilgiler, o kadar güveniyordum ki ben oraya Umut Altaş'ı bulmayı düşünerek gittim açıkçası. Aslında çok da kaçırmamışım. Çünkü ben oraya gidip çevredeki birkaç evsizlerin gidebileceği restoran, potansiyel restoranlarla konuştuğumda bir tanesi Umut Altaş'ı bir gün önce gördüğünü söyledi. Aslında yaklaşmıştık zaten. Ve biz bunu haberleştirdiğimiz ana kadar herkes Umut Altaş'ı Maryland eyaletinde, çok başka bir eyalette arıyordu. Biz ama New York'a bakıyorduk, doğru yere bakıyorduk. Sonrasında New York'tan döndükten sonra Umut Altaş'ı aramaya devam ettik. Kaynaklarımızla irtibatımıza devam ettik.
0: Kesmedin o irtibatı, bağlantı.
1: Görüşmeye devam ettik. Yeni bilgiler elde etmeye çalıştık. Elde ettik. İkinci haberimizi yaptık. Sonrasında Umut Altaş'ı yakalamaya odaklandık artık. Çünkü haberler birbirini tekrar etmeye başlayacaktı. İzlenimi bende de uyandı. Çünkü artık Umut Altaş'ın çevresindeki herkesi konuşturmuş durumdaydık. Son olarak da Umut Altaş kalmıştı ve Umut Altaş'a dair bir bilgi geldi. Umut Altaş'ı önce sabah saatlerinde aslında bir sosyal medya grubunda Umut Altaş'ı New York'ta bir kafede, bir sokağında gördüğünü söyleyen bir Türk, kız mıydı erkek miydi hatırlamıyorum ama bir Türk.
0: Görgü tanığı.
1: Evet, görgü tanığı Umut'u gördüğünü söyledi. Hatta Umut bunların yanına gitmiş, konuşmuş, kendi konuşmuş, kendini anlatmış. Daha sonra o görgü tanığı bunun ben işte haberlere bakınca umut olduğunu anladım dedi. Zaten artık umut için çember çok ciddi derecede daralmıştı. Günün sonunda aldığımız bir başka haberle birlikte umutun

0: bir lokasyonda olduğunu öğrenip o oraya lokasyona gitsiniz. Doğru çok hızlı bir şekilde
1: tahmin edebiliyorum.
0: Gitmek büyük durumunda kaldık. Evet, heyecandan ziyade biraz da stres vardı. Çünkü 4 saatlik, 4,5 saatlik bir ara var. Her şey olabilir. Kaçabilir, elimizden kaçırabiliriz. Bütün bunların stresiyle birlikte oraya varmaya çalıştık işin açıkçası. Vardığımızda tablo hak ettiğimiz gibi oldu. Günün sonunda çok ciddi haberler peşinde hep birlikte koştuk, uğraştık. Günün sonunda
1: üçüncü haber. Şimdi konuklara dönmeden önce bir cümle onu da sorayım. Nasıl ikna ettin konuşmaya? O da önemli. Şimdi biz de bunu hep yaşarız. Hani gidip konuşmak istediğimiz kişi buluruz ama zaman zaman ikna etmekte zorlanabiliriz. Çünkü haliyle ona da bir güven vermek ve onu da rahatlatmak gerekiyor bu noktada. Onu nasıl yaptın?
0: Şöyle, ben aslında Umut'un fiziki olarak yanına gitmeden önce Umut'a ait olduğunu düşündüğüm bir telefon numarası elde etmiştim. Aslında o numaradan yerini bulmaya çalışıyordum. O numaraya defalarca kez şöyle bir mesaj attım. Umut, şu anda senin kaçıyor olman bütün iddiaları güçlendiriyor. Çünkü suçlu kaçıyor psikolojisi şu anda söz konusu. Eğer kamuoyuna konuşmak istersen ben kamuoyu hazırım. Görevlisi olarak buradayım. Bir gazeteci olarak görevimi yapmaya hazırım. Etik değerlere de bağlı kalarak, ki bunu kendi abine de sorabilirsin, arkadaşlarına da sorabilirsin. Önceki yaptığımız haberlerin tamamında etik değerlere ciddi anlamda bağlı kaldık. Abisi de bu konuda bize onun için çok güvendi. Bu mesajları defalarca kez Umut'a bir gün cevap verir niyetiyle attım. Vermedi ama günün sonunda bize haber verildiğinde ve oraya gittiğimizde aynı mesajları tekrarlamış olduk.
1: Zaten bir altyapıyı sen oluşturmuş
0: oldun. Evet, yani günün sonunda sen de konuşmalısın. Konuşmaman için hiçbir sebep yoksa, eğer suçlu değilsen, konuşmaman için hiçbir sebep yok. Buyur, kameranın karşısında Türk halkına seslenebilirsin. Sen de senin açından olanı biteni söyleyebilirsin dediğimizde kendisi de...
1: Zaten ortaya yaklaşık 15-20 dakikalık bir röportaj ve bir özel haber çıktı. Evet. Şimdi konuşacağız tabii ki Yavuz Atalay, soracaklarım var ama izninle konuklarımıza da dönelim. Şimdi Şükrü Bey'e ilk sorumu ben yöneltmiş olayım. Şimdi çok ciddi itiraflar var. Az önce ekrana da infografik şeklinde bunları getirdik. Yani Türkay Sonel'in cinayeti Umut Altaş'a itiraf ettiğini görüyoruz. Ben öldürdüm diyor. Kafasına sıktım tartışma çıktı. Sonrasında işte koruma ile ilgili itiraflar, nasıl gömüldüğü, nerede olabileceği, tüm bunlarla ilgili çok çarpıcı itirafları var Umut Altaş'ın. Peki bunlar soruşturma için ne ifade ediyor? Acaba şu anda tutuklanan, cezaevinde olan sanıkların ek ifadelerine başvurulabilir mi? Çünkü şunu biliyoruz ki tüm sanıklar tutuklanıp cezaevine gönderilenler haklarındaki iddiaları reddediyorlar. Ama şimdi bu bilgiler cinayetin faillerinden biri bizzat bunları söylüyor. Nasıl etkileyecek soruşturmayı Şükrü Aksu?
2: Kahraman Bey, tabii Yavuz Bey'in gazetecilik başarısını öncelikle takdir etmek lazım. Ancak bir ceza hukuku kapsamında bu durumu değerlendirdiğinizde söz konusu röportajdaki ifadelerin ceza yargılaması içerisinde kabul edilebilmesi şu an için mümkün değil. Çünkü bizim hukuk sistemimizde ifadeyi alacak olan merciler bellidir. Bunun içinde kolluk kuvvetleri, bunlarla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı, sonrasında da ilgili mahkemedir. Dolayısıyla öncelikle bu hususu net olarak vurgulayalım. Eğer Yavuz Bey'in yapmış, bir kere takdir etmek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki adalet mekanizmasının yapamadığı işi bir gazetecilik başarısıyla andan takip ederek bulmuş olması ve röportajını yapmış olması Yavuz Bey'i aynı zamanda bu dosyanın bir tanığı haline de getiriyor. Yani devam eden yargılama sürecinde mahkeme Yavuz Bey'in de eğer olur da bu Umut Altaş farklı beyanlarda bulunursa tanık olarak Yavuz Bey'in dinlenmesini de sağlayacaktır bu yapmış olduğu röportaj. Bu ifadelerin doğruluğunu kabul edersek, yani bunları yargılamada da ya da soruşturma aşamasında da deklare eder ve teyit ederse, tabii ki bu beyanlar çok ciddi, çok kıymetli beyanlar. Çünkü biliyorsunuz biz şu anda Gülistan kızımızın cesedine, naaşına öldü olarak kabul ediyoruz, ulaşamıyoruz. Biliyorsunuz bizde cesetsiz cinayet olur mu tartışmaları bu süreç içerisinde yapılmıştı. Bir ölüm vakası varsa cesedin bulunması temel şart olmakla birlikte cesedin olmadığı durumlarda da ceza yargılamasında cezaların verildiğini görebilmiştik. Bu noktada Umut Altaş'ın beyanları, ceset bulunmasa dahi söz konusu beyanlar dikkate alındığında bu faillerin hepsine ceza verilme durumunu açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Tekrar söylüyorum, bunun yarın

0: soruşturma içerisinde ve yargılama içerisinde Umut Altaş tarafından kabul edilip beyan olarak verilmesi halinde avukatlar eşliğinde bu beyanlar faillerin cezalandırılması için önemli bir nokta olacaktır. Şunu söylemek lazım, Umut Altaş bu işin neresinde? Bu beyanları dikkate aldığımızda sanki Umut Altaş kendisinin bu işin içerisinde olmadığını, ölüm gerçekleştikten sonra duyduğu şeklinde beyanlarda bulunuyor. İşte bu diğer faillerin o çapraz sorgu dediğimiz, doğrudanlık ilkesi dediğimiz noktasında hakimin soracağı, katılanların Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bu dosyaya katılacak, yine ailenin, mağdur ailenin avukatları katılacak. Buradaki sorular sonrasında failler arasında bir çelişki ortaya çıkabilir. Failler itiraflarda bulunmaya doğru gidebilirler. Bu noktada bu röportajın doğruluğu mahkemede teyit edilirse biz dosyanın tamamıyla çözüldüğü ve sonunda Gülistan kızımızın cesedine ya da naaşına ulaşıldığı bir süreci göreceğiz ve bu dosyanın çözülmesi noktasında çok kıymetli bir beyan, çok kıymetli bir açıklama, çünkü olayı birebir neredeyse gördüğünü söylemese bile tamamıyla vakıf olduğunu dile getiren bir kişi. Tabii ki hukuki çekinceleri var. Bu çekinceler sebebiyle şu an birçok şeyi açıklamaktan imtina ettiğini görüyoruz. Ancak yargılama sırasında gelir de teslim olursa biz bu dosyanın, faili meçhul olan cinayetin, başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Adalet Bakanlığı'nın bu titiz soruşturmayı devam ettirmesi, Yavuz Atalay gibi, sizler gibi değerli gazetecilerin bu dosya üzerine düşmüş olması sonrasında çözüldüğü bir süreci göreceğiz. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Hazreti Ömer'in bir sözü vardır. Dicle'nin kenarında bir koyunu kurt kapsa bu benden bilinir diye. Türk yargısının da yapması gereken, Türk idari merceğinin yapması gereken de buydu. Bu noktada bu ifadeler çok kıymetli ifadeler. Evet. Tabii bu ifadeler ne yapabilir? Umut Altaş'ı yardım etmeden dolayı, bakın yardım etmeden dolayı, Türk Ceza Kanunu 39. maddeden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği yerlerde 15 ila 20 yıl arasında hapis cezasını gerektiren bir eylemle, bir suçla karşı karşıya bırakabilir. O yüzden temkinli açıklamalar yaptığını görüyoruz. Tabii ki bunun Türkiye'ye teslim olup, teslim olduktan sonra yargı mercilerine vereceği ifadeleri takip etmek gerekiyor.
1: Tabii şimdi onunla ilgili de sorularım olacak. Yavuz'a da döneceğim ama Yeliz Hanım'a da bir soralım. Çünkü burada baktığımız zaman hani biz de izledik bu röportajı, defalarca takip ettik. Yavuz zaten röportajı yapan kişi. Hani beden dili bize ne anlatıyor Yeliz Hanım? Şimdi baktığım zaman sürekli sakallarıyla ben oynadığını gördüm. Eliyle farklı hareketler yapıyor. Göz teması, özellikle kritik bilgiler verdiği noktada göz temasından da kaçınıyor gibi. Tabii konunun uzmanı sizsiniz. Ne söylersiniz?
2: Tabii ki şimdi Umut Altaş'ın videosunu izlediğimizde gerek duruşu, gerek mikro ifadeleri, kullandığı mimikler, el jestleri aslında karşımızda suçlu veya masum etiketlerin ötesinde üzerinde çok ağır bir yük taşıyan ve bu yükün ağırlığını maskelemek için yoğun bir enerji harcayan bir profil görüyoruz. Videonun başından itibaren özellikle masanın üzerinde parmaklarını geçirip kenetlemesini görüyoruz. Bu tipik bir bariyer oluşturma ya da kişinin kendini yatıştırma çabasıdır. Kişi anlatacağı hikayeyi, şu an sesim geliyor mu?
1: Geliyor, dinliyoruz sizi. Buyurun.
2: Kişi anlatacağı hikaye henüz başlamadan önce zihninde bir güvenli alan oluşturmaya çalışıyor. Parmakların masaya olan baskısı, kontrolü kaybetmemek için verilen fiziksel bir...
1: Tam şu an öyle, sizin dediğiniz.
2: Fiziksel bir mücadelenin aslında... Evet, dışa vurumudur. Çünkü hani rahat ve masum bir insan ellerini bu denli gergin bir pozisyonda tutmak yerine daha serbest, daha açık bir duruş sergiler. Göz kısmına doğru değindiniz. Genelde kişiler eğer açık ve dürüst bir şekilde konuşuyorlarsa ağırlıklı olarak göz teması kurarlar. Evet. Fakat burada özellikle sol kısım bizim hafıza, hatırlama hafızamızın bulunduğu kısımdır. Ve sol yukarıya bakıyor hatırlamak için. Muhtemelen olay yerindeki görüntüyü çağırıyor. Çünkü yana doğru gözlerini sol yana doğru kaydırmış olsaydı sadece o anki sesleri, aşağıya doğru kaydırsaydı hisleri, ama burada çok önemli bir ipucu var beden dilin şeyde, göz hareketlerinde. Görsel hafızadan fotoğrafı çağırıyor, bilgiyi alıyor. Hmm. Dolayısıyla olay yerinde olduğuna dair de bir ipucu olabilir bu bizim için. Evet. Bunun yanı sıra göz hareketlerinde dikkat edersiniz. Önce sola, daha sonra da sağ aşağıya gözlerini kaydırıyor ve röportajın neredeyse birçok kısmında kilit sorulara cevap verirken bu göz hareketlerini daha sık görüyoruz. Bu da aslında bir içsel konuşma içerisinde olduğunu, kendi kendini konuştuğunu ve hani bunu söylersem ne derler, işte burada açık verdim mi gibi bir içsel muhakeme içerisinde olduğunu gösteriyor.
1: Yani genel olarak baktığınız zaman röportajın tamamında bir tedirginlik hakim diyorsunuz.
2: Doğrudur. Panik, tedirginlik. Bir detay daha dikkatimi tabii çekti. Arkadaşının, daha doğrusu Turgay'ın cinayeti işlediğine dair kendisi itiraf yaptığını röportajda aktarırken orada burun deliklerinde genişleme, dudaklarında baskı, yani bastırmaya çalıştığı, zapt etmeye çalıştığı bir öfke olduğunu görüyoruz mimiklerinde. Ve yine çok önemli bir detay daha, kendisine kritik sorularla olay yerinde orada mıydın, daha önce Gülistan'ı gördün mü gibi kilit sorulara hayır cevabını verirken istem dışı başı evet onaylama sinyali veriyordu. Bu birkaç milisaniyelik bir şey. Videoyu ağır çekimde oynattığımızda bu detayı yakaladık. Adli psikolojide bu duruma biz bilinçaltı sızıntısı diyoruz. Yani dil yalanı kurgulayabilir, ancak sinir sistemi zihindeki gerçek kayıtla uyumlu olarak kafaya istemsizce onay sinyali gönderir. Bu uyuşmazlık hani kişinin zihnindeki gerçekle dış dünyaya sunduğu sahte hikayenin çarpışmasıdır aslında.
1: Evet, çok önemli.
2: Bunun dışında yani olayda genellikle şöyle bir durum var. Yüzde ara ara bazı verilen cevaplarda bir pişmanlık, üzüntü mikro ifadesini gözlemliyoruz. Ağırlıklı bir öfke var arkadaşına yönelik. Onu bastırmaya çalışıyor. Evet. Yoğun bir panik halinde, tedirginlik hakim.
1: Peki, bu duyguları
2: çok rahat beden dilinde gözlemledik.
1: Geliz Hanım. Tam da bu sizin söylediklerinize istinaden Yavuz'a bir dönelim. Çünkü şimdi biz bu röportajı görüyoruz ama bunun öncesi ve sonrası da var haliyle. Yavuz Atalay, Umut Altaş'a ulaştıktan sonra tabii ki bu röportaja ikna etme süreci, röportaj bittikten sonra belki kameraya yansımayan konuşulanlar. Sen nasıl bir izlenime ulaştın Yavuz Atalay? Yani ben mesela özellikle bu cinayetin kendisine anlatılması noktasında tam olarak acaba doğruyu söylüyor mu diye kendi kendime bir sordum. Yani ben sonradan öğrendim diyor ama sanki olay anında orada olma ihtimali olabilir mi? Sen nasıl bir izlenim aldın? Sence %100 her şeyi doğru mu söylüyor, yoksa bazı böyle soru işaretleri senin de kafanda kaldı mı?
3: Aslına bakarsanız ben Umut'la görüşüp röportaj yaptığım ana kadar Umut'un aslında bu cinayetin bir parçası olabileceğini, yani en azından gömülmenin ve diğer istek dışı birlikte olma gibi şeylerin bir parçası olabileceğini, ancak direkt olarak öldürmenin bir parçası olmayacağını, bununla birlikte Türkay'ın bir takım oyunlarla işte Umut'u silaha tutturmuş olabileceğini, kızı öldürdüğü silaha tutturmuş olabileceği gibi düşüncelere hakimdim. Tabii bu görüşmeyi yaptığımda, bu röportajı yapıyor iken düşüncelerimde bir değişiklik oldu. Türkay'ın, özür diliyorum, Umut'un anlattığına göre Umut aslında sadece duyduklarından ibaret bu olayla bağlantısı ve aslında öfkesi, en büyük öfkesi buradan kaynaklanıyor. Ben bu işlerin içerisinde nasıl bu kadar olabildim öfkesi var. Ve onun bakış açısına göre o bu cinayetin hiçbir yerinde olmadığı için ben nasıl bu işlerin bu kadar içerisinde olabildim psikolojisi var. Ancak bu konuşmaları yaptığım kişinin, biz zaten bir önceki haberde, son haberde psikolojisinin ciddi sorunlu olduğunu ifade etmiştik. Bu habere ilişkin de yaptığım görüşmeye ilişkin de görüşüm ve söyleyebileceğim. Mesela tedirgin hareketleri var diye bir düşünce var. Evet, tedirgindi ama niçin tedirgindi? Bana sürekli şunu söylüyordu. Türkay birkaç kişiye para vermiş olabilir. Onları Amerika'ya göndermiş olabilir ve o kişiler beni öldürecek olabilir şu anda. Şu anda ben dışarıya çıktığım anda beni öldürecek olabilirler. Bundan böyle bir korkuyla uzun süredir yaşadığını anlayabildim. Ve uzun süredir bu onun zihnini kemiren bir şey oldu.
1: Yani sürekli bir ölüm korkusuyla yaşıyor.
3: Kesinlikle. Mesela röportaj yaptığımız alandan, röportaj bittikten sonra hızlıca uzaklaşmak istedi.
1: Evet.
3: Ben buradan çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum, beni öldürecekler dedi. Sonrasında biz dışarıya çıktığımızda daha ileride şeyler söyledi. Mesela kendisinin seçilmiş kişi olduğunu, seçilmiş kişi derken neyi kastettiğimi anlayabiliyorsunuz. Çok söylemek istemiyorum ama kendisinin yaratıcıyla direkt iletişimi olduğunu.
1: Bayağı bir o zaman psikolojik olarak ciddi sıkıntıları var.
3: Hatta gök gürüldediğinde, çünkü kapalı bir havaydı, yağmur yağmak üzereydi, gök gürüldüyordu, dışarıdaydık. Bunu ben yaptım.
1: Sence bilerek yapıyor olabilir mi bunu?
3: Ben öyle bir izlenim almadım. Maalesef yani
1: almadım.
3: Hani...
1: Yani şu mu var acaba? Yani Amerika'ya gidiyor, firar ediyor işte Meksika üzerinden. Belki ilk zamanlar ki o babasıyla yazışmaları var. İşte şu parayı göndermezseniz her şeyi savcıya itiraf edeceğim gibi. İlk başlarda belli bir para akışı, daha rahat bir hayat. Sonrasında o para akışının kesilmesi. İşte zaten saçı sakalı birbirine girmiş durumda. Sokaklarda yatıp kalkıyor. Bunlar da mı acaba ve senin dediğin gibi artık paranoya seviyesine ulaşan acaba takip ediliyor muyum, beni öldürecekler, bunlar mı sebep oldu sence?
3: Mutlaka, çünkü aslında o paranoyanın başladığı yer Amerika değil. Benim yine anladığım kadarıyla ben ona çünkü net şu soruyu sordum, insan olarak sordum açıkçası. Sen bir kızı öldürdüğünü söylüyor sana bir kişi ve sen bu bilgiyle zihninde bu kadar süre nasıl yaşayabildin? Yani polise gitmedin günün sonunda. Tabii. İşte birine gitmedin, aileye gitmedin.
1: Gömüldüğünü biliyorsun, cansız bedenin işte oradan her oraya taşınması,
3: biliyorsun, her şeyi biliyorsun. Yani buradaki form önemli değil. Bizzat şahit olmuşsun, sana anlatılmış önemli değil. Günün sonunda birinci dereceden her şeyi biliyorsun. Nasıl bildiğinin bir önemi yok. Sen bu bilgiyle zihninde nasıl yaşayabildin? Ona ifadesi zaten şu oldu. Bana Türkay bunu söylediğinde ben komple şok haline geçtim. Yani artık zihnim şalterini kapattı. Ne öncesi oldu, ne sonrası oldu, ne yaptığımın farkında değilim. Mesela ben şunu biliyorum. Türkiye'den Meksika'ya bir uçuş yapmak artık kolay değil. Çünkü Meksikalılar şunu net bir şekilde biliyor. Buraya gelen kişi eğer ekonomi seviyesi düşükse veya başka sorunları varsa Amerika'ya kaçacak. Çok kolay dedi. Kaçtım bir de. Bunları becerebilmiş olması, işin öbür tarafında aslında bilincinin bir kısmında yerinde olduğunu düşündürüyor bana. Günün sonunda benim Umut'a karşı görüşüm ve işte röportajdan sonra yaşadıklarımıza istinaden de söyleyebiliyorum. Umut bu işin bir yerlerinde var. Ve aslında suçlu olmadığını düşünüyor. Belki de ben ona sordum zaten. Sence cinayet işledikleri silah sana dokundurmuş olabilirler mi? Evet dedi. Ben çünkü o silaha dokundum dedi. Nasıl dokundun? Ben Türkay'ın arabasına bindiğimde o silah yerdeydi. Türkay bana dedi ki o silahı yerden alıp torpidoya koyar mısın? Dokunmuş oldum.
1: Yani.
3: Dolayısıyla şu anda yaşadığı ruh hali, süreci hazmetme. Benim anlayabildiğim süreci hazmetmeye çalışıyor. Bana ne olacak'ı hazmetmeye çalışıyor. Bir de haberde de ifade ettik. 19 Ağustos'ta iltica mahkemesi var Umut'un. Bu ne demek oluyor? Umut aslında Amerika'ya iltica başvurusunda bulundu. Ülkemde sıkıntı yaşıyorum. Ülkem bana kötü davranıyor. Ben Amerika'da yaşamak istiyorum artık. Türkçesi bu iltica başvurusunun. 19 Ağustos'ta bu iltica başvurusu var. Şimdi aslında Umut ona çok fazla bel bağladı. Israrlı bir şekilde görüşmeden sonra da bana şunu söyledi. Ben 19 Ağustos'ta o mahkemeye çıkacağım ve niye Türkiye'ye gideceğim dedi. Daha sonra
1: fikrini... Evet. Çünkü haberde Türkiye'ye dönüp savcıya bir ifade vermek istiyorum diyor.
3: Biz haberi yaptığımız röportaj odasında da Türkiye'ye gideceğini söyledi.
1: Peki o zaman çok özür dilerim. Şükrü Bey'e bir soralım. Bu iade meselesini şimdi kırmızı bültenle arandığını söyledik ama işte polisin ulaşamadığı isme Yavuz Atalay ulaştı. Peki o iade süreci nasıl işleyecek? İltica başvurusunda bulunması etkiler mi bu süreci? Şükrü Bey, hani hukuk ne diyor bunun için?
0: Şimdi bizim Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış olduğumuz bir uluslararası bir sözleşme var. Sözleşmenin 4. maddesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bir hükümranlık yetkisi söz konusu. Yani burada önce bir mahkeme bunu değerlendiriyor. İltica koşulları uygun mu değil mi? Tekrar iade edilmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bu noktalara karar veriyor. Karar, diyelim ki iade kararı çıktı. Ancak iade kararının çıkması tek başına yeterli değil. Burada ABD'nin yürütme karar organı olan kurumun Dışişleri Bakanlığı ile birlikte bu işleme onay veriyor olması gerekecek. Dolayısıyla şu an aslında ben Umut Altaş'ın bu beyanlarını, hareketlerini, bu röportajı vermesini, işte gök gürültüsünden dolayı ben yaptım demesini şuna bağlıyorum bir ceza hukukçusu olarak. Türk Ceza Kanunu 32. maddesindeki akli dengem yerinde değil benim. Dolayısıyla ben cezasızlıkla karşı karşıya kalmalıyım. Çünkü bizim kanunumuz bunu söylüyor. Bir kişinin akli dengesi yerinde değilse o kişiye ceza veremezsiniz diyor. Ve aynı zamanda Türkiye'de de olur da iltica başvurusu, bu planlanmış bir durum bence onu söyleyeyim size. İltica başvurusu kabul edilmezse ve iade edilirse ben şimdiden Türkiye'de bir kamuoyu oluşturayım. Mahkemenin huzuruna çıktığımda da var olan delilleri kendime bertaraf edeyim ve ben şunu söyleyeyim. Bakın ben zaten sizin elinizin altında değildim, karakolda değildim, mahkemede değildim. Amerika'da olmama rağmen kendi isteğimle Yavuz Bey'le ya da başka gazetecilerle görüşerek ben gerçekleri anlatmaya çalıştım. Aslında burada ben pişmanlık gösteriyorum. Dolayısıyla bu suçu işleyen ben değildim noktasına vurgu yapıp burada olur da iade edilmesi ihtimaline binaen kendi lehine bir hukuki zemin yaratmaya çalışıyor. Kuvvetle muhtemel bir hukukçu ekibiyle de hareket ettiğini söyleyebilmek mümkün. Bu tabii şüphe bunlar. Bunu söyleyeyim
1: tabii,
0: ama
1: tabii.
0: Ben bunları dinlediğimde hukukçu olarak buraya doğru yoruyorum bu işi. Yavuz Bey'in olduğu bir röportaj esnasında işte gök gürüldeyip bunu ben yaptım falan gibi beyanlarını birlikte değerlendirdiğinizde ceza yargılamasında ben nereden yırtarım noktasını değerlendirmeye çalışıyor. Tabii bunun karşılığı bizim hukukumuzda aslen bunu adli tıpa yollarsa bu kişiyi akli dengesi yerinde mi değil mi rol mü yapıyor? Bunların tespiti yapılabilir. Dolayısıyla şu an Amerika'dan iade ile ilgili süreç mahkeme iade kararı verse dahi Amerika'nın hükümranlık yetkisi kapsamında iade etmeme hakkı mevcut. Tabii bu uzun bir süreç hep beraber göreceğiz. Ancak bu tarz suçlarda kasten öldürme suçlarında hem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bizim karşılıklı anlaşmalarımız gereğince iade talep etme hakkımız var. İade edilmesi gerekir. Ancak uygulamalarda biliyorsunuz daha önce benzer bir olayda bir trafik kazası ile ilgili bir olayda iade kararıyla ilgili de problemler çıkmıştı. Amerika bu noktada çok açık net davranmıyor. İade kararlarını çok fazla uygulamama noktasına hareket ediyor.
1: Peki hemen bir izninle Yeliz Hanım'a da soralım. Yani bu son konuştuğumuz bilgiler ışığında belki yeni yorumlar da ekleyebilirsiniz Yeliz Hanım. Ne dersiniz?
2: Yani belirttiğim gibi izlediğimiz videoda da sergilediği tutum ve davranışlarda zihnin çok karmaşık olduğunu, suçlayıcı bir senaryonun kafasında oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle işte gömüldüğü yerle ilgili verdiği cevaplarda stres seviyesinin bir anda yükselmesi, bazı cümlelerinde çelişkilerin oluşması, yani yeteri kadar açık ve dürüstçe cevap vermediğini düşünüyorum röportajda.
1: Peki Yavuz, yavaş yavaş sözü sana bırakayım. Son dakikalarımız yani çok önemli bir röportaj ve orada bizim izlediklerimizin dışında satır aralarında başka detaylar da var demiştin. Ne anlatırsın bize?
3: Evet, öncelikle Umut'un ABD'ye gelişi, babasının...
1: Peki çok özür dilerim, araya giriyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeymiş, hemen o noktaya dönelim.
4: Değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuz... İstanbul'umuz enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel işbirliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu evvel emirde belirtmek istiyorum. İNRES 2026'ya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Değişen küresel manzarada enerji güvenliği, bağlantısallık ve işbirliği temasıyla tertiplenen zirve boyunca düzenlenecek panel ve oturumların ülkelerimiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki

siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum. Sizlerin de bildiği gibi enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik öneme de sahiptir. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Değerli dostlarım, bunda elbette son 23 yılda hükümetimizin attığı adımların çok büyük payı vardır. Bakınız, göreve geldiğimizde Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküptü. Bugün bu rakam 495 milyon metreküp'e çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri,
depolama yatırımları

0: ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Kuşkusuz bir diğer kayda değer başarımız 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikasıyla başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimizdir. Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Değerli dostlar, tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor, istihdam artıyor, tarım gelişiyor. Çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Bakınız, bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları el verirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz. Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içindeyiz. Dünyada maden çeşitliliği bakımından 9. sıradayız. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz eti maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu gerçeğin bir defa hepimiz farkındayız. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi olduk. Mersin Akkuyu nükleer güç santrali ile bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgar enerjisinden hidroelektrik santrallerine temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek, bu kaynakların Türkiye'nin atılım sürecinde lokomotif vazifesi görmesini mutlaka sağlayacağız. Altını çizerek ifade etmek isterim ki savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır. Türkiye bu hedefine doğru emin adımlarla yürümektedir. Bu yürüyüşün önünün kesilmesine de hiçbir surette müsaade etmeyecektir. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza zirvemizi teşrifleri ve kıymetli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bir süre daha sahnede yüksek müsaadenizle ağırlamak istiyoruz. Bir hediye takdimimiz olacak efendim. Ve hediye takdimimizi gerçekleştirmek üzere de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar geliyor alkışlarla tekrar efendim. Evet, hediyemizi rica edelim. Buyurunuz, bu tarafta efendim.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Tabii ki Türkiye için enerjide tam bağımsızlık olmazsa olmaz. Bu yolda ilerliyor Türkiye, çok ciddi yatırımlar yapıyor. Halihazırda dünyanın içinde bulunduğu durum, devam eden savaşlar enerjiye olan ihtiyacı, enerji kaynaklarının önemini daha da artırmış durumda. Tabii Türkiye terörsüz Türkiye vizyonuyla, projesiyle birlikte sınırları içerisinde terörü tam anlamıyla etkisiz hale getirmesiyle birlikte özellikle doğal kaynaklar noktasında da çok önemli çalışmalar yapıyor ki Cumhurbaşkanı buna dikkat çekti. Gabarda tarih yazdık ifadesi son derece önemliydi ve Türkiye'nin artık terörle değil barışla ve yatırımlarla anıldığına dikkat çekti. Türkiye terörle anılmıyor artık, yatırımlarla anılıyor dedi Cumhurbaşkanı. Gerçekten de öyle, özellikle Gabar'daki üretim her geçen gün, her geçen yıl daha da artıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan artık bu konuşmalarının ardından hediye takdiminde kürsüde şu an bir hediye takdimi gerçekleşecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da orada. Yine Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı da bu önemli zirveye, İstanbul'da gerçekleşen bu zirveye katılıyor. Dünya bor pazarının lideriyiz. Bakın son dakika olarak o da ekranlarınıza yansıyor. Maden çeşitliliğinde Türkiye 9. sırada. Ancak bunlar son dönemde, son yıllar içerisinde enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonuyla ortaya çıkmaya başladı. Türkiye enerji kaynaklarını da çeşitlendiriyor. Bu da son derece önemli. Sadece tek bir kaynak ortak dil, birden fazla kaynak, Karadeniz'de devam eden çalışmalar bunlar son derece önemli. Diğer yandan işte Gabar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi tarih yazmaya devam ediyoruz. Son derece önemli gelişmeler enerjide Türkiye önemli aktörlerden biri haline gelmiş durumda ve Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşıldı ifadesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece önemliydi. Türkiye evet, barışın kilit aktörü olarak öne çıkmış durumda. Ve bir hatıra efendim. Fotoğrafı şu anda çekiliyor.
1: Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşrifleri için bir ve kez daha şükranlarımızı sunuyor.
2: Artık yavaş yavaş bu programdan ayrılacak. Bugün yoğun olduğunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok programı var. Onlardan biri de buydu. Lütfi Kırdar'da düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ydi. Program yavaş yavaş sona eriyor artık. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüdeydi. Dakikalar önce çok önemli mesajlar verdi. Enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Ve yine Gabar'da tarih yazdık dedi. Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirdiğine vurgu yaptı. O mesajları sizlerle paylaştık ve moderatörün bu bölümüne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktararak başlamış olduk sizlere. Tabii başkente bir uzanalım isterseniz. CHP'deki bu mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelere dair Ahmet Taner Işıldak CHP Genel Merkezi'nde her saat başı bize yeni bilgiler aktarıyor. Çünkü çok sıcak bir günden geçiyoruz bu anlamda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir itirazı vardı. Bu reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe sunuldu. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Hepsinin detaylarını Ahmet Taner Işıldak bizlere aktaracak. Öyle zannediyorum ki bir yer değişikliği de oldu Ahmet Taner Işıldak bu yoğunlukta. Ben sözü hemen sana bırakayım.
3: Karaman Poyrazoğlu, teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gergin bir bekleyiş devam ediyor. Neyin gergin bekleyişi? Biz de aslında onun için dışarıdayız. Şimdi hatırlıyorsanız CHP Cumhuriyet Halk Partisi bir itiraz başvurusunda bulunmuştu mutlak butlana. O karar reddedildi mahkeme Yargıtay tarafından. Şimdi o kararın tebliği var. Kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte işte kararın tebliğ edileceği noktayız. Buraya güvenlikler geldiler. Demir kapıyı kapattılar. Sadece çıkışlara izin veriyorlar. Ki Büyükşehir Belediye Başkanları bu noktadan çıktı. CHP'li özelle görüşenler. Akabinde ise dediğim gibi şu an güvenlik görevlileri burada önlemlerini almış durumdalar. Dışarıda basın mensupları var. İhlal yani red kararının buraya tebliğ edilmesini bekliyorlar. Şimdi Kahraman Poyrazoğlu tebliğ edilince ne olacak? Tebliğ edilince CHP Genel Başkanı resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve Özel'in bütün vasıfları düşecek. Tabii 4-5 Kasım 2023'ten itibaren aslına bakarsanız Özgür Özel bir yandan da bakıyorum otopark girişindeyiz araç girişi olmasın diye 2023'ten itibaren genel başkanlık görevini yürütüyordu. Şimdi dönüp baktığımızda ise bu aldığı kararlar da sıkıntıya girecek. Şimdi mahkeme tebliğ kararını buraya verecek. Geriye ne kalıyor? Geriye Yüksek Seçim Kurulu kalıyor. Şimdi size şunu söyleyeceğim Kahraman Poyrazoğlu. Aslında dakikalar sonra belki bir saat sonra YSK kararının açıklandığını görebiliriz. YSK kararına göre Cumhuriyet Halk Partisi bir yol haritası belirleyecek kendine. Tabii YSK'nın da önünde 3 ihtimal var. Bunu hep dile getiriyoruz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Yetkiniz yok, görevli değilsiniz diyebilir. Mahkeme kararını tanımıyorum diyebilir. 39. olan kurultayda geçerli diye bilir. Şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu en son 2020'de yapılan bir kurultayda, 37. olan kurultayda seçilmişti. 38. olan kurultayda 2023'tekinde ise kaybetmişti. Onun akabinde de seçimler olmuştu. Yerel seçimler olmuştu. Şimdi YSK'nın kararına göre seçimlerde de bazı sıkıntıların olabileceği ifade ediliyor ama dediğim gibi ilk kez bir siyasi partiye mutlak butlan uygulandığı için önümüzdeki süreç çok belirsiz. Yani oldukça belirsiz. Ama şöyle bir bilgi de paylaşayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o 2020'de bahsettiğim 37. olan kurultayda seçilen parti meclis üyeleri ve yüksek disiplin kurulu üyelerine aradığı görevlerinin başarına geçmesini gerektiğini söylediler. Şimdi tabii biz de sabahtan beri biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Bir bekleyiş var. Herhangi bir şekilde ana kadrodan açıklama gelmedi. Hala toplantılar devam ediyor. Hala görüşmeler devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ofisinde görüşmelere devam ediyor. Pek çok kulis bilgisi var ama kesinleşmeden de paylaşmak da istemiyoruz. Onun üzerine de konuşmak da istemiyoruz. Ama dediğim gibi ilerleyen saat çok daha farklı gelişmelere gebe olacak. Bize burada yağmur da yağıyor Ankara'da ama gelişmeler o kadar sıcak ki gerçekten üşüdüğümüzü bile hissetmiyoruz. Bütün gelişmeleri sizlere de an be an takip etmeye, anlatmaya devam edeceğiz. İşte bahsettiğim belediye başkanlarının çıkış arabalarından bir tanesi. Onların toplantısı bitti. Tabii Özel'in kendi kurmayları vardı. Özel'in kendi ekibi vardı. O ekip dışarıya çıktı tebliğ kararını almak için. Bir süre beklediler. Ali Mahir Başarır'ın da aralarında olduğu isimler. Fakat mahkeme heyeti gelmeyince içeri tarafa geçtiler. Biz de bekleyişimizi devam ettiriyoruz şu an itibariyle. Dediğim gibi buradan tam olarak mahkeme tebliğ kararını verecek ve böylelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu resmi olarak genel başkan ilan edilecek. Biz de dediğim gibi gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz diyelim sizlere ve CHP Genel Merkezi'nde bütün gelişmeleri anben takip etmeye devam ederiz diyeceğiz. Kahraman Poyrazoğlu, söz sizde şimdi.
4: Ahmet Taner Işıldak, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sürekli yeni bir gelişme var. Sürekli yeni bir haber var. Bunların detaylarını bize başkentten Ankara'dan aktarmaya devam edecek. Şimdi mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi'nde dengeleri bir anda değiştirdi. Peki bu kararı verirken mahkeme hangi hususları göz önünde bulundurdu? İşte mahkemenin gerekçeli kararına bakalım.
5: 8. Olağan Kurultay Başkanlığı Kurulu
6: CHP'de taşlar yerinden oynadı. Mahkeme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Bu karar, CHP'de 4-5 Kasım 2023 öncesine dönüldüğü anlamına geliyor. Peki, mutlak butlan kararı neden verildi? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi gerekçeli kararında hangi detayları paylaştı?
7: Kurultay delegelerimiz...
6: Mahkeme, kurultay sürecinde delege iradesinin sakatlandığına vurgu yapıyor. Bazı delegelerin oylarının para, belediyelerde iş vaadi, alışveriş kartı ve siyasi makam beklentisiyle yönlendirildiği belirtiliyor.
7: Değerli arkadaşlar, istirham ediyorum.
6: Mahkemenin dikkati çektiği en önemli unsurlardan biri de MASAK raporu. Para trafiği iddiaları, tanık beyanları ve savcılık dosyaları birlikte değerlendirildi. Gerekçeli kararda gizli oy ilkesinin ihlal edildiği vurgusu da var. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekmelerinin istendiği, böylece seçim güvenliğinin ve özgür iradenin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.
8: Teşekkür ediyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na.
6: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararında yaşananların basit bir tüzük tartışması olmadığı, anayasa ve siyasi partiler kanununu ilgilendiren ağır hukuk ihlalleri olduğu belirtiliyor.
7: Yeni görevinde başarılar diliyorum.
6: Mahkemenin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili verdiği mutlak butlan kararı sadece 38. Kurultayı etkilemiyor. Bu kurultaydan sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylarında geçersiz sayıldığı anlamına geliyor.
8: Fırlayıp gitmek yerine sessizce...
4: Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel hani o bilindik saray darbesi tezviratına bir kez daha sarıldı. Bunu ortaya attı ama hani baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde son dönemde yaşananlar, rüşvet, yolsuzluk skandalları, çok ciddi anlamda bataklığa sürüklenen bir ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani tırnak içinde Özgür Özel'in söylediği o saray darbesi, hani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yani bir tehdit mi gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi yoksa yaşananlar bir avantaj mı? Bununla ilgili bir analiz haberimiz var sırada.
9: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
10: Özgür Özel tüm söylemini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamak üzerine kurdu. Yasa dışı yollarla diploma alan, suç örgütü kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu savunmak için her daim aynı argümana sarıldı. Ve şimdi de mutlak butlan kararı sonrası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil... Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
10: Şimdi biraz meseleden uzaklaşalım. Büyük resme bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Özel'in CHP'si mi daha güçlü bir rakip yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi? Öncelikle Özel bugüne kadar bir liderlik ortaya koyamadı. Üstüne hem parti içinde hem muhalefet cephesinde güç kaybetti. Oysa Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle altılı masayı kurmayı başarmıştı. Müzik Öte yandan Kılıçdaroğlu döneminde her ne kadar izlediği siyaset çizgisi yoğun eleştiri alsa da CHP'nin kurumsal kimliğine yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık gibi etiketler yapışmamıştı. Oysa şaibeli kurultaydan itibaren Özel İmamoğlu ikilisinin partiyi getirdiği çizgi herkesin malumu. Öyle ki anketlere göre CHP'li seçmenlerin dahi %50'den fazlası artık yolsuzluk yapıldığını kabul ediyor.
11: Ben size bir şey söyleyeyim mi? İstanbul nimet nimet.
10: Özel'in karnesindekilere şöyle bir bakalım. Kabir başında rakı içip meyhane açılışını duayla yapan bir CHP var karşımızda. CHP il binası alımı için para kuleleri oluşturan, Maravgat'ta baklava kutularından avro, dolar, gizli depodaki kutulardan külçe külçe altın çıkan kadroları var mesela. Otel odalarında basılan, metreslerini belediye kadrolarında işe yerleştiren, liyakat, liyakat diye gelip eş, dost, akraba atamalarında rekor kıran da CHP. Sözde vakıflar kurup vurgun yapan, suç örgütü oluşturup rüşvet tarifesi oluşturan da yine Özel İmamoğlu ikilisinin seçtiği yerel yönetim kadrolarında çıktı.
12: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
13: Kurultayda söylediler bunu ya.
12: Evet.
13: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
14: Hatta kurultayda önce söylediler. Kurultayda bir takım para işleri döndüğü yolunda CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Yani ille bir savcılığa birinin ihbarda bulunması ya da savcının harekete geçmesi değil. Yani CHP içinde konuşulmayan bir konu değil.
10: Bu yüzden bazen şer görünen de hayır vardır. Belki de mahkemenin mutlak butlan kararı CHP için daha hayırlı olmuştur. Zira öyle ya da böyle.
4: Peki şimdi sıcak bir noktaya dönelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı açıklamalarda bulunuyor.
15: Olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun dışında genel başkan bir açıklama yapacak mı diye merak ettiğinizi biliyorum. Tabii ki iki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var. Eğer ki gün sonuna kadar çalışmaları bittiğinde birazcık sesi toparlanmış olursa, yani bunun başka bir sebebi gerçekten yok. Umarız zaten toparlar bir an önce. Çıkışta kısa bir açıklama yapabilir ve kendisi de bundan sonraki süreçle ilgili çok herhalde uzun bir basın toplantısı olmayacaktır ama bir bilgilendirme kendisi yapacaktır. Onun dışında şu anda sizinle paylaşabileceğimiz
16: başka bir şey. En çok merak ettiğimiz CHP Genel Merkezi ne zaman gidileceği, genel merkeze gidiş söz konusu olacak mı? Yakın birkaç gün içerisinde bunu görecek miyiz? Şimdi icra memurları tebliğde de bulundu. Gidecek mi yakın bir zamanda?
15: Şunu söylemekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır. Ancak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gidecektir. Yani bundan şüpheniz olmasın. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer parti meclisi ve diğer YDK bütün organların görevi az önceki tebligatla başlamadı. Bakın dünkü mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten görev başlamıştır. Bugünkü yapılan resmi prosedürün tamamlanması için gerekli bir işlemdir. Mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. Parti meclisinin 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır. Fiili olarak zaten Sayın Genel Başkan bu süreçte Türkiye'nin sorunlarına dair, toplumun sorunlarına dair yazdı, söyledi, konuştu, anlattı. Temiz siyaset dahil başta olmak üzere pek çok konuda ve ülkenin problemleriyle ilgili. Hatırlarsınız en son yazdığı bir makale vardı. Hepiniz hatırlıyoruz değil mi? Okullardaki şiddet olayıyla ilgili. Herkes farklı farklı konuları konuşup da sanki sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleriyle meşgulmüş gibi bir algı yaratılırken Sayın Kılıçdaroğlu bölgedeki sorunlar da dahil olmak üzere, okullardaki şiddet olayları da dahil olmak üzere bu konulara kafa yorup yazıp çiziyordu. Bundan sonra zaten asıl siyasetin yapma amacı toplumun sorunları ve toplumun sorunlarına çözüm üretmek. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en kısa sürede, en uygun zamanda tabii ki fiilen de genel merkez binasında görev başlayarak çalışmalarını sürdürecek.
16: Özgür Özel'le telefon görüşürüz.
4: Şimdi Türkiye'nin gündemi çok yoğun ama o yoğun gündemden biraz sıyrılalım. Hani 81 ilimizin her bir köşesi, Türkiye'nin dört bir yanı cennet ama biz bugün Çorum'u biraz konuşacağız. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, yeni şehircilik anlayışıyla birlikte Çorum son dönemde öne çıkan şehirlerimizden biri ve kentin belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk Kahraman Bey, sağ olun.
4: Şimdi nereden başlayalım bilmiyorum ama galiba önce biraz tarihinden ve kültüründen bahsetmek lazım Çorum'un. Çok kadim bir şehirden bahsediyoruz. Hadi. Ve bu anlamda da bu tarihi birikimi turizme dönüştürme adına da siz önemli projeler, çalışmalar yürütüyorsunuz. Sizden dinleyelim.
17: Önce teşekkür ediyorum. Tabii tüm yayını izleyenlere Çorum'un o sevgi, muhabbet dolu hemşehrilerimize selamlar getirdim. Çorum çok kadim bir şehir. Bir kere bilinen tarihi 8000 yıllık geçmişe sahip. Hattililerin ülkesi, Hititlerin başkenti Çorum. Bu anlamda da bir payitaht,

0: bir başkent ve Anadolu'da kurulan ilk devlet, modern anlamdaki devlet Hititler ve Hititlerin de başkenti Çorum. Dolayısıyla Çorum Anadolu'nun ilk başkenti, bir imparatorluk başkenti. Bu anlamda çok kıymetli. Etrafımız kan gölü, savaşların olduğu maalesef bir dönemde yaşıyoruz. İlk yazılı barış anlaşmasının dünyada yapıldığı ilk topraklar bizim topraklarımız. Ne kadar çok barışa ihtiyacımız var. Ve ilk barış anlaşması da, yazılı bir barış anlaşması da
1: Çorum'da yani.
0: Çorum'da Mısırlılarla Hititler arasında milattan önce 1269'da yapılmış. Böylesine Hititlerden bugüne, Roma'dan, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekten çok kadim bir medeniyet. Bir de Anadolu'da öyledir ama Çorum biraz daha öyledir. Çorum gelenlerin, kalanların ve göçenlerin diyarıdır. Her gelen kendi kültüründen bir şeyler getirmiştir. Çerkezi vardır, Kürdü vardır, Türkü vardır, Lazı vardır. Her türlü milletten insan vardır. Bu anlamda da bu birçok zenginliğine de vesile olmuştur. Çorumlarda bu zenginlikten her zaman gurur duyarlar.
1: Şimdi tarihi bir şehir, kültürel bir şehir dedik. Yani geçmişe, çok eskilere dayanan ama bir yandan da işin gastronomi boyutu var. Ki ben de muhabirlik yıllarımda Çorum'un o gastronomisini bizzat yerinde görüp tatmış kişilerden, şanslı kişilerden biriyim. Gastronomiye ilişkin de sizin önemli projeleriniz var ve bir UNESCO süreci var, doğru biliyorsam eğer.
0: Evet, Çorum'un artık bu damak çatlatan lezzetlerini sadece Çorumlar yemesinler, kullanmasınlar. Bütün dünyaya mal edelim diye bir vizyon ortaya
1: Şimdi
0: koyduk.
1: aklımıza hep bizim leblebi geliyor ama çok daha ötesi var, değil mi?
0: Tabii leblebi sadece başlangıçta ya da çayın sonunda çok güzel gider ama leblebiden ibaret bir şehir değil, canlı, dinamik bir şehir. Özellikle gastronomi anlamında biraz önce söylediğim gibi gelenler, kalanlar, gidenler hepsi getirmiş. Hepsi mutfak kültürünün zenginliğine katkı vermiş. Özellikle son dönemde Hitit Üniversitemizin arkeoloji bölümünde çıkan tabletlerin okunması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Akademik çalışmalar yaptırıyoruz orada. Ve orada şunu görüyoruz. Ekmek, yemek türleri, yiyecek içeceklerle ilgili birçok reçetelerin o tabletlere yansıdığını görüyoruz ve onları okutuyoruz. Hatta şu anda Hitit ekmeğini üretiyoruz ve bizim sosyal tesislerimiz başta olmak üzere Hitit ekmeğini de kullanıyoruz. Tabii biz Gastro Çorum diye bir proje yaptık. Şunun farkındayız. Çok güçlü bir tarihi geçmişiniz var, tarihi eserleriniz var, başkentsiniz vesaire ama insanlar son dönemde özellikle gastronomi noktasında turistik hareketlilik çok arttı. Ve yeme içme için de insanlar bir şehirden bir şehire gidiyor.
1: Gidiyorlar tabii.
0: Tabii altı doluysa gidiyor. Tarihi arka planımız bakımından zaten bizim anlatacak bir şeyimiz yok. Çorum 40 yıl öncesinde UNESCO kültürel miras listesine girmiş olan, 40 yıl önce girmiş olan Hatuş'a bir şehir ve bizim oradaki kazıların başlamasının da 100. yılı kutlanıyor bu yıl. Çok 100 yıl öncesinden gelen zaten tarihi altyapımız var. Bunu uluslararası boyuta yansıtalım ve şehrimizin tanıtımına gastronomi alanında da bir alan açalım istedik. Ve hedef olarak da UNESCO Yaratılı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında buraya girmek istedik. Bu listeye Çorum'u dahil etmek istedik. Çünkü Çorum birçok noktada Süper Lig'de, ticarette, sanayide vesaire, futbolda inşallah birazdan konuşuruz belki Süper Lig'de olacak. Gastronomi alanında da şu an Türkiye'de
1: Süper
0: gastronomi alanında 3 tane şehir bu listeye dahil. 4. şehir olarak da inşallah Çorum'u dahil edeceğiz. Bunun için tabii durmadık, çalıştaylar yaptık. Birçok farklı sektörü bir araya getirdik. Turizm sektörünün bütün paydaşlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversitemizi, TSO'muzu, ÇESO'yu hepsini bir araya getirdik. Çok güzel örgütlenmeler, çok güzel çalışmalar yaptık. Berlin Fuarı'na katıldık mesela. Bu yıl Çorum olarak ilk kez 66 yılından beridir faaliyette olan dünyanın en büyük turizm fuarında şehrimizi temsil ettik. İnşallah Ekim ayının ilk haftasında dünyanın en büyük gastronomi fuarı olan San Sebastian İspanya'da, İspanya San Sebastian
1: Oraya da
0: Gastronomica'da oraya
1: katılacak.
0: da katılacağız ama oranın şöyle bir özelliği var Kahraman Bey. Oraya gidiyorsunuz, kayıt oluyorsunuz, parasını yatırıyorsunuz, katılamıyorsunuz. Davet almanız lazım. Şu an 10 yıllardır devam eden San Sebastian Gastronomica'dan davet almış olan tüm dünyada ilk bir şehir Çorum. Bizde zaten şöyle bir söz vardır. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. İnşallah oraya gideceğiz. Haziran'ın ilk haftası, hemen 1-2 hafta sonra da şehrimizde 3-5 Haziran tarihleri arasında Açık Ateş Festivali yapıyoruz. Bu Açık Ateş Festivali'nde de Brezilya'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve İngiltere'den başta olmak üzere dünyanın en meşhur açık ateş ustalarında Çorum'da buluşturuyoruz. Eğitim alanında çok ciddi mutfak kültürümüzle ilgili çalışmalar yapıyoruz. 34 tane coğrafi işaretli ürünümüz var. Ve bu ürünlerin ham maddelerinin de büyük bir kısmı şehrimizde üretiliyor. Gerçekten biz

0: her şeyiyle, muazzam gastronomi imkanlarımızla, tesislerimizle, hemşehrilerimizin o özellikle hanımefendilerin o maharetli
1: ellerinden çıkan
0: ürünlerle biz hazırız. İnşallah bu yılın son itibariyle müracaatımızı tamamlıyoruz. 2027'de de 4. il olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına gastronomi alanında gireceğiz. Buna inanıyoruz.
1: Peki inşallah o San Sebastian'dan da böyle turistleri getirmenizi ben de temenni edeyim Çorum'a. Çünkü tarihi kültür yolu projesi var bir de.
0: Evet.
1: Ondan da bahsedeyim. Şimdi tarih deyince aslında ikisi bir arada konuşabiliriz. Hem kültür yolu hem de tarihi yapıların restorasyonu meselesi. Şimdi tabii, bu kadar kadim bir şehirden bahsederken tarihi yapıların restorasyonu de herhalde son derece önemli olsa gerek.
0: Çok kıymetli. Hattuşa evet bir imparatorluk başkenti. Boğazkale ilçemizde merkezdeyiz biz. Ben merkez belediye başkanıyım. Merkezi de biz o gelecek yerli ve yabancı turistleri hazır etmemiz lazım. Bunun için 2019'da geldiğimiz zaman bir vizyon ortaya koyduk. Şehirlerin kimliğinin ve tarihi altyapısını ayağa kaldırdım şehrimizin. Çünkü şehirler de insanlar gibi bedenden ve ruhtan oluşur. Evet, beden tamam ama ruhta bir iş yoksa o şehir kimliksiz şehirdir. Peki şehirlerin ruhu nedir? Şehirlerin ruhu işte o tarihi dokunun ayağa kaldırılmasıdır. Allah'a hamd ediyorum ki ikinci dönemim benim 7. yılımızda Çorum tarihi Çorum meydanını açmak bize nasip oldu. Han'ın hemen önündeki Han önünü meydanını açmak bize nasip oldu. Bunları birer cümleyle geçiyorum ama süreçlerinde mesela bir tarafta bankaları kamulaştırdık yıktık. Bir tarafta birçok iş yerini kamulaştırdık yıktık ve bu meydanlarla adeta insanın akciğeri neyse şehirlerin akciğeri meydanlardır.
1: Çok önemli meydanlar.
0: Şehirler meydanlarda rahatlarlar, bu meydanları açtık. Ama şöyle bir hayal kurduk. Dedik ya bir turist geldi. Türkiye'nin en iyi müzelerinden bir tanesi olan müzemizi gezdi. Çorum Müzesi. Herkesi de davet ediyorum. Peki müzeden sonra ne yapacak? Ya biz bir şey yürüyüş yolu yapalım. Ve adına kültür yolu diyelim. İki nokta belirleyelim. Gelen herkes bu iki nokta arasında gezdiği zaman bizim tarihi mekanlarımızı görsün. Bizim ahi geleneğindeki esnaflarımızın o yapısını, o güzelliklerini görsün. İnsanımızın güzelliğini görsün. Çok iyi iki nokta belirledik. Birisi Selçuklu Yadigarı 1100 yıllık Çorum Kalesi. Diğeri ise yine Selçuklu Yadigarı Ulu Cami. Ulu Cami ile kale arasında bir kültür yolu. Peki kültür yolu üzerinde birçok tarihi binalar var, konaklar var, birçok yapı var. Bunların hemen hemen büyük bir kısmı restorasyonu yapılmamış. O zaman kollarımızı sıvadık ve bunların hemen hemen restorasyonu yapılabileceklerin tamamının bu güzergahta tarih kültür yolunda restorasyonu tamamladık. Ondan sonra Arnavut kaldırımlarımızla, nostaljik aydınlatmalarımızla süreci devam ettirdik. Ve geçtiğimiz aylar içerisinde tabii bu güzergahta yeni binalar da var. Ne yapacağız bunları? Rengarenk bu yeni binalarla ilgili de dış cephe iyileştirmesini tamamladık ve tarihi kültür yolumuzda müzeye geldi, kaleye geldi, Ulu Cami'ye kadar bu mekanların tamamı tamamladık. Ha bir de şunu yaptık. Tabii biz de Ulu Cami merkez etrafında meydanı açtık. Meydanın hemen yanında dünyanın en dar Arasdası olan, belki de dünyanın en dar AVM'si diyebileceğimiz bir mekanın da restorasyonunu tamamlamak suretiyle selfie severlere çok güzel bir alan açmış
1: o. Harika. Evet, son dönemin popüler konusu değil mi?
0: Evet. Sayın Köprü Başkan. Arasdamız, ticaret mekanımız. Orada sadece dükkanlar yok. 100 yıl aşkın dükkanlar yok. Orada ahilik geleneği de 70 yıllık esnaflarımız, 80 yıllık esnaflarımız var. Sabah besmele ile dükkanını açıp akşam elhamdülillahla Allah bereket versin diyerek kapatan dükkanlarımız var. Dolayısıyla bu tarihi altyapıya büyük yatırım yaptık. Zaten gastronomiyle ilgili bu çıkışımızın da sebebi bu. Tamam geldi gastronomiyle ilgili çok
1: ama
0: güzel.
1: Ama sadece yemek yiyip gitmesinler.
0: Yani hem yemek yemesin hem yemek nerede yiyecek. Mesela biz Han, Türkiye'nin en büyük ahşap hanı Çorum'dadır. Ahşap han niteliğiyle Türkiye'nin en büyüğü. Belediye olarak restorasyonunu yaptık. İçerine Çorum Mutfağı diye sadece yöresel ürünlerimizin ikram edildiği çok güzel bir sosyal tesis, çok güzel bir alan açtık. Dolayısıyla hem yeme içme mekanları hem de gezip görme mekanları noktasında şehrimize gelen her bir kişi sadece merkez ilçemizde en az 2-3 gün geçse...
1: Geçirecek. Yani Çorum'a gelenlere kolay kolay bırakmıyorsunuz ama dolu dolu geçecek. Yani
0: son dönemde zaten bir gün diye geliyorlar, otelde rezervasyon yapıyorlar. Ondan sonra ya Çorum böyle bizim bildiğimiz gibi değilmiş.
1: Neymiş deyip uzatıyorlar.
0: Bunu uzatıyorlar. Biz de bundan mutlu oluyoruz.
1: Peki şimdi tarihi konuştuk, biraz günümüze dönelim. Şimdi çimento arazisi. Burada bir emlak konut projesi planlanıyor. Ondaki son durumu sorayım. Diğer yandan da tabii deprem gerçeği. Sıklıkla konuşuyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde yaşanan o 5,6'lık Malatya'daki deprem yine yürekler ağza geldi ama çok şükür bir şey yok. Ama siz de Çorum olarak sonuçta buna göre modern konutların inşası noktasında önemli çalışmalar da yapıyorsunuz. Bunları

0: değinelim.
1: Ben önce çimento arazisinden bahsedeyim.
0: Tabii buyurun.
1: Çimento arazisi tabii yıllarca şehrimize hizmet etmiş bir çimento fabrikası. 10 yıllar boyunca birçok emekli olmuş, yapmış ama şehrin içerisinde kalmış artık. Ve yabancı bir firma satın almış. 4-5 yıl öncesinde de biz orayı almadan önce de orayı artık kapatmış. Çünkü ekonomik ömrünü fabrika tamamlamış. Biz belediye olarak şöyle bir hayal kurduk. Ya burası çok büyük bir alan. 1.384.000 metrekare. Neredeyse Avrupa'da bazı küçük devletler büyüklüğünden merkezde çok güzel 650.000 metrekare ormanlık alan içerisinde muazzam bir alan.
0: Şu an ekranada yansıyor.
1: Acaba belediye olarak biz burayı belediyemizin mülkiyetine dahil edebilir miyiz diye kurduğumuz hayali Allah'a hamdolsun 2020 yılında gerçekleştirdik. Ve yeni bir şehir kuralım burada dedik. Yeni şehir kurarken tabii bütün ihtiyaçları düşünmemiz lazım. Kadınlar, gençler ne istiyor, kadınlar ne istiyor, engelliler, yeni bir şehirden beklentiler ne? Sadece nostaljik bir şehir değil, modern insanın ihtiyaçlarını da karşılayacak bir şehri burada kuralım istedik. Ve Rabbim hamd ediyorum ki tüm istişarelerimizi tamamladık, tüm resmi prosedürlerimizi tamamladık ve herkese gösterdik, hatta meydanda tanıttık projemizi. Bizim Kadeş Barış Meydanımız var, çok güzel bir meydandır. Herkesi meydana davet ettik, tüm Çorlular. Çok kalabalık bir heyete orada bu projemizin son halini nihai olarak tanıttık ve herkes yürekten, gönülden, kalpten alkışladı. Ve kim yapacak belki sorusunda da ya acaba genellikle büyük şehirlerde görüyoruz biz emlak
0: projesi.
1: Emlak konutu daha çok İstanbul, Ankara ve büyük şehirlerde görüyoruz. Ya Çorum acaba gelir mi? Sonuçta biz de bir payitahtız. Biz de bir başkentiz diye. Ben burada huzurlarınızda Murat Kurum Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Aslında bizim ölçeğimizdeki illerde emlak konutun böyle bir yatırımı yok. Ama biz ikna ettik ve getirdik emlak konutu. İhale aşamaları tamamlandı. Yer teslim aşamasına geldik. Ve inşallah en kısa sürede çimento arazisinin sadece 29 bin metrekare alanı. Daha çok yerimiz var. Orayı daha da o yeni şehir projemize adım adım geliştireceğiz. Peki. İnşallah Kongre Kültür Merkezi'ni orada yapacağız. Ve yeni bir şehri hayalimizde olan projelendirdiğimiz artık mimari projelerini yaptığımız şehri hayata geçirmiş olacağız inşallah.
0: Peki o zaman hızlıca deprem gerçeği dedik. Anne dostu şehirden de bir bahsedelim. Onunla bitirelim isterseniz.
1: Çorum FK'dan bahsetmezsek çok ayıp olur ama.
0: O maçımız zaman şöyle var. Yapalım. Bir dakikamıza
1: Ben anne dostluğuyla sadece şunu söyleyeyim.
0: Peki.
1: Bir kere anne bizim devletimizin, milletimizin bekası bakımından bunun temel taşı. Aile temel taşı. Ailenin de merkezinde anne var. Çocukları, yeni nesli anneler yetiştiriyor. Biz bir vizyon ortaya koyduk. Bununla ilgili çalıştaylar yaptık. Ve uluslararası şehircilik anlamında da işte Silent City diye sessiz şehirler var. Enerji şehri, bir sürü şey var. Acaba anne dostu bir şehir olsa nasıl olur diye bununla ilgili listemizi oluşturduk. Ve Çorum Belediyesi olarak bunun bütün telifini falan, haklarını falan hepsini aldık. Ve Çorum'dan başlayarak Anadolu'ya ve dünyaya yayılacak bu vizyonumuzu inşallah geliştireceğiz. Çok detaya girmiyorum çünkü bir an önce Çorum BK'ya girmek istiyorum.
0: Peki son birkaç dakikamızı ona ayıralım. Ben de spora, futbola özellikle çok meraklıyım ve bu arada...
1: Siz kim çıksın diyorsunuz?
0: Ben Çorum diyorum. Şunu da hemen açıklayayım. Hani sizi gördüm de öyle söylüyorum zannedilmesin. Şimdi İstanbul takımı çok süper. Birlikte. Dolayısıyla ben hani Anadolu'nun farklı şehirlerinin temsil edilmesini istiyorum. Çorum'un da futbola son dönemde yaptığı yatırımları da gören biri olarak Çorum'u istiyorum. Haliyle Çorum'u destekliyoruz.
1: Valla bu ifade beni çok mutlu etti çünkü iki gündür İstanbul'dayım.
0: Tabii diğer taraftan da Esenler Erok var.
1: Başarılar diliyoruz.
0: Tevfik Başkan'a da ayıp olmasa o da çok sevdiğimiz biri.
1: Tevfik Başkan'ı biz de seviyoruz. Başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın, bunu söyleyeyim. Hak eden kazansın. Bu anlamda bizim temel yaklaşımımız tamamen budur. Ama bizim Çorum olarak bunu hak ettiğimiz, inşallah bunu şeye de yansıttığımız zaman, maça da yansıttığımız zaman gülen tarafın Çorum olacağını biz düşünüyor ve inanıyoruz. Tabii sadece ben inanmıyorum. Şu an Çorum'da büyük bir heyecan var. Biraz önce
0: herkes maçı bekliyor.
1: İstanbul'da birçok ilçelerin birçok takımları var. İstanbul'da 6-7 tane takım var. Ama Anadolu'da, o Anadolu'daki o kabuğunu yırtmaya çalışan ve sanayisiyle, ticaretiyle, kültürel altyapısıyla buna hazır olan stadyumu yeni yaptık. Çorum Belediyesi olarak yaptık. Muazzam bir stadyumumuz var.
0: Şu an o da ekrana yansıyor.
1: Tesislerimizi Çorum Belediyesi olarak yaptık. Muazzam tesislerimiz var. Şu an Süper Lig'de birkaç takımda ancak olduğunu bildiğimiz tesislerimizi, her şeyimizi hazırız. Çorum hazır. İnşallah bu pazar saat 19'da Konya Şehir Stadyumu'nda bu işin noktasını koyacağız. Nasıl ki 6.2 milyar dolarlık ihracat rakamlarımızla biz Süper Lig'de iseyiz, ticarette, sanayide. Nasıl ki tarımsal büyüklüğümüz ve üretim kabiliyetimizde Süper Lig'de isek, Çorum PK'da da Allah'ın izniyle Süper Lig'e çıkacağız.
0: Tabii şimdi çok güzel bir Çorum profili çizdiniz bizlere. Ben de Fenerbahçeliyim. Herkes de bilir bunu zaten.
1: Kusura bakmayın, Fenerbahçe'de yeneceğiz tabii gelince.
0: İnşallah seneye,
1: herkesin bir hedefi var.
0: Seneye Süper Lig'de olursa Çorum deplasmana gelmek isterim. Çünkü hem

0: astronomisi. Bir de 3 puan alıp gidersek ama bence, o konuda ayrılıyoruz
1: sizinle.
0: Bence
1: o zamana bırakmayın, bir an önce gelin.
0: Peki inşallah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, yayınımıza katıldınız. Biraz bu sıcak gündemden uzaklaştık. Keyifli de bir sohbet oldu. Siz buradayken ben sıradaki habere pas atayım. O haber yayındayken de vedalaşmış olalım. Türk Mutfağı Haftası'ndayız. Onun altını çizelim ve bir sofrada miras temasıyla bu kültürel zenginlik yayılıyor. Bununla ilgili haberimize devam edelim.
2: Türk mutfağı Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir. Bize düşen görev ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp anlam, kültür ve değer mutfağı olarak dünyada hak ettiği konuma taşımaktır.
3: Bir sofrada miras denildi, çeşit çeşit lezzetlerle, sofra kültürüyle Türk mutfağı mirası tanıtıldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği programda adeta görsel şölen yaşandı. Emine Erdoğan, Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu taşıyan bir kültür elçisi olduğunu belirtti.
2: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır. Bu tarihsel hat boyunca farklı kültürler birbirine temas eder, birbirinden öğrenir, birbirini zenginleştirir. İşte bu yüzden çok kültürlülük Türk mutfağının en güçlü ve ayırt edici vasıflarından biridir. Bu noktada Osmanlı medeniyetine baktığımızda farklı dinlerin, dillerin ve kimliklerin asırlar boyunca bir arada yaşayabildiği barış dolu bir kültür iklimi görürüz.
3: Erdoğan, Türk sofralarının sadece bir yemek kültürü değil, paylaşma, imece ve dayanışma üzerinden şekillenen bir medeniyet ve yaşam felsefesi olduğunu vurguladı.
2: Biz mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz. Çünkü sofra, kalpleri birbirine yakınlaştıran, sadakat ve vefanın tecessüm ettiği eşsiz bir buluşma zeminidir.
3: Emine Erdoğan etkinlik alanında kurulan Karadeniz Sofrası, Anadolu'dakiler, Yörük Sofrası ve Sıfır Atık Vakfı gibi standları gezerek yöresel lezzetleri inceledi, katılımcılarla sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan'a gümüş saplı boynuz çatal ve kaşık seti hediye etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacırsa, geleneksel olarak diş kirası olarak bilinen anlamlı bir hatıra takdim etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mutfağı mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik 381 projeye toplam 1.4 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Bakan Kacır, Anadolu'dakiler projesiyle üretim, istihdam ve ihracata katkı sunulacağını belirtti.
4: Saygıdeğer hanımefendinin öncülüğü ve himayelerinde yürüttüğümüz Anadolu'dakiler projemizde de yerel üreticimizin emeğini görünür kılmak, Anadolu'nun özgün değerlerini markalaştırmak ve kadim birikimimizi yeni nesillere bir kalkınma hikayesi olarak aktarmak üzere adım attık. Anadolu'nun toprağında saklı bereketi, insanımızın emeğinde vücut bulan üretim bilgisini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mahareti görünür kılmayı amaçlayan projemiz kapsamında yerel ürünlerimizi, geleneksel üretim yöntemlerimizi, zanaatlerimizi ve mutfak mirasımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Projemiz kapsamında ülke sahasında düzenlediğimiz Anadolu'dakiler pazarlarıyla yerel ürünlerimizin, geleneksel becerilerimizin ve mutfak mirasımızın daha geniş kitlelerce tanınmasına imkan sağlıyoruz.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen lezzet durakları uygulamasıyla şehirlerin gastronomi kültürünün bütüncül bir deneyime dönüştürüldüğünü belirtti. Ersoy, Türk mutfağının UNESCO nezdindeki kayıtlarla uluslararası alanda güçlü biçimde temsil edildiğini ifade etti.
5: Lezzet durakları, gastronomi yalnızca bir tüketim alanı olmaktan çıkararak kültürel etkileşim ve destinasyon deneyimi sunan bir yapıya dönüştürüyor ve şehrin sokaklarını, esnafını, restoranlarını ve yerel ekonomisini de

0: doğrudan hareketlendiriyor. Bakanlık olarak somut olmayan kültürel miras Türkiye Ulusal Envanter Sistemi'nde Türk mutfağında geleneksel sofra kültürü, sosyal pratikler ve ritüeller grup başlığı altında 87 adet yaşayan miras unsurunu kayıt altına almış bulunuyoruz. Ayrıca Mesir Macunu Festivali'nden iftar ve iftar ile ilgili sosyo-kültürel geleneklere kadar 7 farklı mutfak kültürümüz UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirildi. Bu yıl Türk mutfağında geleneksel sofra kültürü, sosyal pratikler ve ritüeller adlı aday dosyamızı da UNESCO'ya sunduk. 2028'de UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesine kaydedilmesini bekliyoruz.
1: İstanbul'da şu sıralar Ağrı rüzgarı esiyor. Ağrı tanıtım günleri İstanbul Havalimanı'nın Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Daha ilk günden yoğun ilgi gördü.
2: Doğu Anadolu'nun kadim şehri Ağrı'nın tarihi, zengin kültürü ve eşsiz yöresel lezzetleri İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ağrı tanıtım günleriyle İstanbullularla buluştu. Ağrı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 24 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan organizasyonda şehrin turistik ve tarihi değerleri kurulan kültür standlarında tanıtılıyor. Ziyaretçiler standları gezerken kısa bir Doğu Anadolu turuna çıkıyor. Ağrı tanıtım günlerinin en çok ilgi gören noktalarından biri yöresel gıda çadırları oldu. Doğal ve organik ürünlerin sergilendiği alanda İstanbullular Ağrı mutfağının eşsiz tatlarını deneme fırsatı buldu.
3: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Ağrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz. Bugün Ağrı tanıtım günlerinde şu anda yöresel yemeklerimiz keledoşundan gırarına, abdigorundan yaprak dönerine, geven balına kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
2: Ağrı tanıtım günlerine gelen ziyaretçiler alaylara eşlik etti. Ağrı'nın sözlü kültür mirasının en önemli taşıyıcıları olan Denkbejler, söyledikleri yöresel türkülerle dinleyenleri duygulandırdı. Kültür standlarında da Ağrı'nın zengin kültürü görsel bir şölen oluşturdu.
4: Karabuğday, diyete, tansiyona, şekere karabuğday. Değirmene götürdü mü bu buğdayın kabuğu alınmadan oluyor. Diyete, tansiyona, şekere karabuğday. Ağrı Diyadin'den gelen ekmeğimiz.
5: Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını Ağrı'mızı tanımak üzere, yöresel yemeklerimizi tattırmak üzere Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.
1: Türkiye'de en çok kar nereye yağıyor desek Van'ın Bahçesaray ilçesi ilk sıralarda gelir. Bakın neredeyse Haziran ayına geldik ama hala Van'da Bahçesaray'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
6: Doğuda kar esareti bitmiyor. Yüksek rakımlı bölgelerde metrelerce yağan kar hayatı durma noktasına getirdi. Burası Van Bahçesaray. Bahçesaray ilçesine ulaşımı sağlayan karayolu 5 aydır ulaşıma kapalı. Ekipler günlerdir bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve sis çalışmaları zaman zaman güçleştiriyor. Bahçesaray Karayolu, Türkiye'nin en zorlu yollarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 5 aydır araç trafiğine kapalı olan yolda çalışan iş makineleri, metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor. Görüş mesafesi yer yer sıfıra kadar düşüyor. 3000 rakımlı karabet geçidi bölgesinde ekipler kar yağışı ve tipiye rağmen geri adım atmıyor. Operatörler de çığ tehlikesine karşı teyakkuzda. Ekipler yolu yeniden ulaşıma açarak ilçenin Van'la olan bağını tekrar kurmayı hedefliyor. Bingöl'de de manzara aynı. Metrelerce kar, kar tünellerini aşmak isteyen iş makineleri. Mayıs ayının sonunda olunmasına rağmen Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.
1: Tokat'ın Tural ilçesinde de taşkın riski nedeniyle günlerdir alarm seviyesindeydi ekipler. Esnaf da yavaş yavaş hayatın normal akışına dönmesiyle birlikte dükkanlarını açmaya başladı. Ancak yine de hem esnaftan hem de vatandaştan yapılacak uyarılara karşı dikkatli ve duyarlı olmaları istendi.
7: Önlem alıp bu şekilde dükkanı kapatmıştık.
6: Tokat'ta pazartesi gününden itibaren valilik tarafından yapılan taşkın uyarılarının ardından ilçede geniş çaplı önlemler alınmıştı.
8: 2-3 gün öncesinde yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle bize aniden gelen bilgiyi de kapattık. Kapatmak zorunda kaldık.
6: Riskli

0: Tekrar faaliyete geçtik.
1: Ekiplerin taşkın riskine karşı çalışmaları devam ederken vatandaşların yapılacak yeni uyarılara karşı dikkatli ve duyarlı olunması istendi.
2: Olası taşkın durumunda vesaire öyle bir durumda mesajla bilgilendireceğiz, kapatırsınız dediler. Açtık şoşkür, mutluyuz.
3: Bu haberle birlikte ben sizlere veda ediyorum ama saat başında İbrahim Güneş moderatörde tüm gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: CHP'de mutlak mutlak kararı, mahkeme Kılıçdaroğlu dedi. Görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ne yapacak? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? MHP lideri Bahçeli'nin işaret ettiği ortak formülle moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir cevaplayacak.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Selpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiberi az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Hedefinize geldiniz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
0: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
0: Altını çiziyorum oğlum.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
7: Finans. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
7: Kazancım Net, sigortam Net. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güney Asyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla bu saat dilimine başlıyoruz. İstanbul'da 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD ve İsrail'in İran saldırılarının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini, özellikle enerji maliyetlerini arttırdığını hatırlattı. Türkiye'nin hem kendi enerji potansiyeliyle hem de bulunduğu coğrafi konum itibariyle Avrupa'nın enerji ihtiyacı açısından kritik önemde olduğunu vurguladı. Dikkat çekici bir başka başlıksa Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye mücadelesiydi. Terörsüz Türkiye süreci menziline ulaştıktan sonra yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız mesajı verdi Erdoğan.
1: 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Bakınız bugün Kabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknoloji, birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.

0: Şimdi efendim dünden bu yana hani gündemimizdeki en önemli başlıklardan bir tanesi şu oldu. CHP'de mutlak butlan süreci. CHP Genel Merkezi'nin şu an için tırnak içinde söylüyorum işgalci konumunda olan çünkü artık tüm görevlerinden mahkeme kararıyla azledilmiş ve yok hükmünde bulunan CHP'li kurmaylar genel merkezden çıkmıyorlar. CHP'nin şu anki genel başkanı yani mutlak butlan kararı sonrası genel başkan olduğu resmileşen isim Kılıçdaroğlu'ysa ofisinde çalışmaları sürdürüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Mesela CHP genel merkezinden Kılıçdaroğlu'na karşı Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapıldı, bir atak gördük. Ardından da hukuki süreçlerin başlatılması mevzusu gündeme geldi. Kılıçdaroğlu'ysa CHP'nin 3 avukatını azlettiğini açıkladı. Biraz önce de CHP'nin artık yeni sözcüsü diyebileceğimiz Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı kameraların karşısına geçti, açıklamalarda bulundu. Peki şu an neler oluyor? Hemen gidelim ve 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'a soralım. Başkent'te bizi bekliyor. Ahmet Taner Işıldak kolay gelsin. Epey aksiyonlu bir gün. Bir yandan şunu merak ediyorum. Hani Özgür Özel böyle hani binlerce insanı direnişe çağırmıştı ama CHP'de o beklediği hani milyonluk, yüz binlik direniş kitleleri oluştu mu? Diğer yandan yavaş yavaş da olsa mahkemenin kararı sindiriliyor mu? Bir hakkın teslimi mi söz konusu? Algılar, olgular, gelişmeler ne durumda?
1: İbrahim Güneş, isterseniz bu mahkemeye yapılan itirazın sonucundan konuşalım. Mahkemeye itiraz yapılmıştı ve itirazın sonucu reddedildi. Yani mutlak butlan kararı artık taraflara iletilecek. Hatta geçtiğimiz saat diliminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine icra memurları gittiler ve kararı tebliğ ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu da tebliği kabul etti. Tabii şimdi sıra CHP Genel Merkezi'nde. Biz de şu an tam CHP Genel Merkezi'nde bu araçların gireceği noktadayız. Fakat henüz daha icra memurları gelmedi. Bir beklentimiz var. Yarım saat içerisinde geleceğini düşünüyoruz. Ama içeriye almayacaklarını söylüyor Cumhuriyet Halk Partili kurmaylar. İçeriye almayacaklarını, direnişe devam edeceklerini söylediler. Şimdi aslına bakarsanız sizin de söylediğiniz gibi dediniz ya Özgür Özel desteğe çağırdı diye. Aslında dün kalabalık vardı. Dün partililer, gençlik teşkilatları buradaydı ama bugün o kadar bir yoğunluktan bahsetmemiz mümkün değil. İçeride şarkılar çalınıyor ama dediğimiz gibi yoğunluk o kadar fazla değil. Şimdi biraz da şunu söylemekte fayda var. Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel şu an itibariyle binadan hiç çıkmadı İbrahim Güneş. Yani her zaman için binada durdu. Zaten ilk bir önceki gün saat 17.30'da karar çıktıktan sonra 18'de toplantı yaptı. O saatten bu saate sadece dün gece 12'de açıklama yapmak için çıktı. Ondan sonra da CHP Genel Merkezi'nden ayrılmadı. Zaten direniş mesajları da vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ysa birlik mesajları vermişti. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi CHP'nin yeni sözcüsü var. Atakan Sönmez. Açıklamaları önemli. Onlardan bir bakmak istiyorum. Kılıçdaroğlu Genel Başkan neredeyse Genel Merkez orasıdır. Ancak elbet genel merkeze gidecektir dedi ve şu an bir serum kullandığını eğer ki iyileşirse akşam açıklama yapabileceğini söyledi. Aynı zamanda kurullar görevlerine resmi olarak başlamıştır ifadesini kullandı. Ve Erdoğan ve Bahçeli ile görüşmesiyle alakalı da olarak da başka siyasetçileri muhatap almaması zaten söz konusu değil dedi. Peki biz şimdi neyi bekliyoruz? CHP'de tedirgin bir bekleyiş var dedik. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda YSK'dan çıkacak kararı bekliyor. Yani YSK kararına sarılmış durumda. Mahkemelerden red kararı geldi. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nda yapılan bu itiraz başvurusu var. Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde 3 tane ihtimal var İbrahim Güneş. O ihtimallere bakalım. Yetkiniz yok, görevli değilsiniz diyebilirler. Zira mahkeme böyle bir karar verdi. 2. Mahkeme kararını tanıyorum diyebilir. Mahkeme kararını kabul edebilir. 3.'sü ise 39. olan kurultay geçerlidir diyecek. Şimdi aslında bakarsanız bu mutlak tutan kararlarından önce bu iradenin sakatlığı mevzuları konuşurken GSK 39. olan kurultay usulüne uygundur dedi. Fakat şimdi mahkeme karar verdi. Mahkeme artık dedi ki burada irade sakatlanmıştır ve bu kurultay hiç olmamış gibi. Yani butlan kararı çıktı. Mutlak butlan kararı çıktı. Şimdi sizi biraz ileri bir tarihe götüreceğim. İbrahim Güneş, 1 Temmuz'a götüreceğim. 1 Temmuz'da CHP'nin yine davası var. Kurultay davası var. Bu da ceza davası. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 11 isim yargılanıyor ve bu 11 isim hakkında şimdi ceza mutlak butlan kararı çıkınca cezanın da çıkma ihtimali oldukça yüksek kalıyor. Ekrem İmamoğlu ve 11 kişi hakkında da o 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası olacak. Şimdi siz şeyi söylemiştiniz. 3 tane avukat görevden alındı. Evet. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 3 tane avukatı görevden aldı. Bu 3 avukat da açıkçası mahkeme itirazı, mutlak butlana itiraz eden genel merkez avukatları isimlerine bakalım. Çağlar Çağlayan, Mehmet Kaysan ve Hazar Kardaş isimli 3 avukat görevden alındı. Zaten disiplin sürecinin başlayacağını biz biliyorduk. Yani Kemal Kılıçdaroğlu en başından beri arının bütün bu iddialardan mahkemelerde aklının öyle gelin demişti. Yine aynı şekilde şu an İstanbul'da yolsuzluktan dolayı tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulundu ve tutuksuz yargılanan CHP'lilerin üyeliklerini askıya alacağı iddiası da var. Tabii kısmi süreçleri işleyecek. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi çok daha... Evet.
0: Şimdi şu soruyu sorayım o zaman. Şu an itibariyle baktığımızda o zaman Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı da diyebilir miyiz? Yani 3 avukatın görevden alınması aslında tırnak içinde söylüyorum artık genel başkan benim mesajını net olarak verdiğim mi? Sanırım orada trafik biraz karıştı. Ahmet Can Işıldak'la bağlantımız devam ediyordu diye ümit ediyorum. Kameraman arkadaş yolu gösteriyor. Acaba bir Kılıçdaroğlu'na bir hareket mi bekliyoruz yoksa pozisyon mu değiştiriyoruz?
1: İbrahim Güneş biraz hareketlilik var. Bu size bahsettiğim hakimlerin geleceğini bekliyorduk ama hakimlerden ve icra memurlarının gelmesini bekliyoruz. Onunla ilgili bir hareket olabilir. Bilgisini vereceğim. Şimdi siz bir cümle kullandınız. Dediniz ki Kemal Kılıçdaroğlu bir hamle yaptı mı? Evet, bu bir hamleydi aslında bakarsanız. Yani mutlak tutan kararı çıktığında evet bir hakimlikten gelen bir araç gördüm ama o mu bilmiyorum. Emin değilim. Yanlış da bilgi vermeyeyim. Şimdi aslında İbrahim Güneş, Kemal Kılıçdaroğlu ilk adımını yaptı. Aslında bu avukatları görevden alması ve Atakan Sönmez'i sözcü olarak seçmesi ve Atakan Sönmez'e şunları söyletmesi kurullar bütünüyle çalışmaya devam ediyor mesajı aslında yönetimin değiştiğinin bize mesajını veriyor. Ya bir yandan da kusura bakmayın yolun o taraftayız, otoparktan giriş çıkışlar da oluyor ama dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu şu an aktif bir şekilde ofisinde görevi yapıyor. Zaten Atakan Sönmez'in dediği şey de şu: biz neredeyse genel merkez bizim için orasıdır ama başkan da genel merkeze gidecek ifadelerini kullandı ama aktif olarak Kemal Kılıçdaroğlu görevde diyebiliriz şu an.
0: Bir yandan da evet, onu söyleyecektim. Kılıçdaroğlu hani parti meclisi üyelerinin görevlendirilmesi yönünde çalışma yapıyor diye kulislerden yansıyan bilgiler var. Öte yandan şimdi il başkanlarıyla Özgür Özel'in temasları olduğu söyleniyor. İki tarafta şu an partide konsolidasyonu mu sağlamaya çalışıyor? Yani benim arkamda durum mücadelesi mi var bir yandan? Baktığımızda kim daha şu an için artık daha güçlü görünüyor? Çünkü siyasette 24 saat uzun bir zaman dilimidir ve hani mühür kimdeyse de Süleyman odur derler ya, şu an Özgür Özel artık mühürü kaybetti. Aslına bakarsan sadece CHP milletvekili kendisi.
1: İbrahim Güneş, şimdi zaten biraz ortama baktığınız zaman Özgür Özel'e olan desteklerin çok yüksek sesle dile getirilmediğini görmüşsünüzdür muhakkak. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telefonları gidiyor şu an milletvekilleri tarafından. Hali hazırda il başkanları şu an başsız kaldı diyebilirim. Sizin de söylediğiniz gibi mühür kimde olacak? Burada Kemal Kılıçdaroğlu sessizlikten yana kullanmayarak bu cümle hakkını mühürün kendinde olduğunu ifade etti. Ama Özgür Özel tarafı sabahtan beri toplantılar gerçekleşiyor. İşte kendi belirledi ama şu an hükümsüz olan MYK üyeleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanları'yla toplantılar düzenliyor ama herhangi bir çıktı göremiyoruz. Şu an herhangi bir açıklama da bize gelmedi ama bunun tam tersinde Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarını güçlendiriyor. Şimdi zaten ben önceki yayınlarda şuna dikkati çekmiştim İbrahim Güneş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de şu an 3 ihtimal var. 3 soru bizi bekliyor. O şu: genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu nasıl girecek genel merkeze ya da girebilecek mi? Birinci soru bu. İkinci soru: Özel ve ekibi yolları zorlayacak. Şimdi direniş kararı alınmıştı biliyorsunuz Özgür Özel tarafından ve hala genel merkezden çıkmayarak bu direniş devam ediyor. Üçüncü ihtimal, CHP içinde yeni bir ayrışma olacak mı? Şimdi bir yedek partiden bahsediliyordu hatırlarsanız. Yedek parti kurulacak, yedek partimiz hazır diye ama bu olası bir kapatma davasına karşı bir yedek partiydi. Mutlak tutan davasına karşı, mutlak tutan çıkarsa diye bir yedek bir planlarının olmadıklarını biz zaten biliyoruz. CHP içerisinde hali hazırda bir ayrışma var. Genel olarak, resmi olarak şu an genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Partililer de mecbur olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemek zorunda. İl başkanlıkları, ilçe başkanlıkları.
0: Aslında zaten
1: oldukça karışık
0: mecliste,
1: bir durum var ama dediğimiz gibi ilerleyen günlerde çözülecek.
0: Mecliste Kılıçdaroğlu'nun ciddi bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz sanıyorum. Yerel yönetimlerde kadroları Özgür Özel ve İmamoğlu ikilisi belirlemişti ama onlar da zaten hani o kadar çok şaibe, o kadar çok işte skandala, yolsuzluğa, işte usulsüzlüğe muhatap oldular ki orada da bir erozyon, bir erime olduğunu söylemek mümkün. Yani sanki hani bir yorum, subjektif bir değerlendirme ama Kılıçdaroğlu biraz daha eli güçlü geliyor gibi görünüyor. Bilmiyorum orada nasıl hava.
1: Ya şöyle diyebiliriz, meşru zeminler şu an tartışmalı hale geldi. Şimdi bir partiyi parti yapan şey, en önemli şey meşru zeminleridir. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde meşru zeminler çok kayganlaşmaya başladı. Yani kimin ciddiye alınacağı veyahut kimin dinleneceği konusunda büyük ihtilaflar var. Hatta sizin de söylediğiniz gibi milletvekillerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek var. Şimdi bu Kemal Kılıçdaroğlu mutlak kararından bir gün önce bir video mesaj paylaşmıştı. O mesajı da 20'den fazla, benim sayabildiğim kadarıyla, evet, bilmiyorum, yanlış bilgi de vermek istemem ama 25 milletvekili bu gönderiyi yeniden paylaşmıştı ve desteklerini dile getirmişti. Dediğiniz gibi biraz subjektif olacak ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinin ağır olduğu ya da elinin bol olduğu gözüküyor.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet Taner Işıldak. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz elbette. YSK'nın yapacağı açıklamayı da merakla bekliyoruz. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Sağ olasın, hoşça kal diyorum. Devam edelim şimdi efendim. Bir yandan da hani mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı düşen Özgür Özel hemen bildik söylemlere sarıldı. Peki ama saray darbesi tezviratı hani bir anlamda elle tutulur somut verilere dayanıyor mu? Yani ciddiye alınır bir yanı var mı? Zira hayatın doğal akışına baktığımızda her gün ortaya çıkan skandallarla bir bataklığa doğru sürüklenen bir CHP vardı karşımızda. Oysa Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda öyle ya da böyle altılı masayı toplamış, muhaliflerle beraber hareket edebilmiş bir lider profili görüyoruz. Yani baktığımızda terazinin kefelerinde kim daha ağır basıyor sorusu tartışmalı gibi. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan için CHP ya da Özgür Özel bu haliyle tehdit miydi sorusu da sorulabilir. İşte detaylar.
2: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
3: Özgür Özel tüm söylemini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamak üzerine kurdu. Yasa dışı yollarla diploma alan, suç örgütü kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu savunmak için her daim aynı argümana sarıldı. Ve şimdi de mutlak butlan kararı sonrası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar... Bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
3: Şimdi biraz meseleden uzaklaşalım. Büyük resme bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Özel'in CHP'si mi daha güçlü bir rakip yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi? Öncelikle Özel bugüne kadar bir liderlik ortaya koyamadı. Üstüne hem parti içinde hem muhalefet cephesinde güç kaybetti. Oysa Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle altılı masayı kurmayı başarmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu döneminde her ne kadar izlediği siyaset çizgisi yoğun eleştiri alsa da CHP'nin kurumsal kimliğine yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık gibi etiketler yapışmamıştı. Oysa şaibeli kurultaydan itibaren Özel İmamoğlu ikilisinin partiyi getirdiği çizgi herkesin malumu. Öyle ki anketlere göre CHP'li seçmenlerin dahi %50'den fazlası artık yolsuzluk yapıldığını kabul ediyor.
5: Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet nimet.
3: Özel'in karnesindekilere şöyle bir bakalım. Kabir başında rakı içip meyhane açılışını duayla yapan bir CHP var karşımızda. CHP il binası alımı için para kuleleri oluşturan, Maravgat'ta baklava kutularından avro, dolar, gizli depodaki kutulardan külçe külçe altın çıkan kadroları var mesela. Otel odalarında basılan, metreslerini belediye kadrolarında işe yerleştiren, liyakat, liyakat diye gelip eş, dost, akraba atamalarında rekor kıran da CHP. Sözde vakıflar kurup vurgun yapan, suç örgütü oluşturup rüşvet tarifesi oluşturan da yine Özel İmamoğlu ikilisinin seçtiği yerel yönetim kadrolarında çıktı.
6: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
7: Kurultayda söylediler bunu ya.
6: Evet.
7: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
8: Hatta kurultayda önce söylediler. Kurultayda bir takım para işleri döndüğü yolunda CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Yani ille bir savcılığa birinin ihbarda bulunması ya da savcının harekete geçmesi değil. Yani CHP içinde konuşulmayan bir konu değil.
3: Bu yüzden bazen şer görünen de hayır vardır. Belki de mahkemenin mutlak butlan kararı CHP için daha hayırlı olmuştur. Zira öyle ya da böyle demokrasimizin düzgün bir ana muhalefet partisine de ihtiyacı var. Bu yüzden elinizi başınızın arasına alın ve kendinize şu soruyu sorun. Başarısız bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sağladığı konsolidasyonla %48'lik bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.
9: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: aynı masada oturan Yavaş ve İmamoğlu'nun sorumluluktan kaçması, Özgür Özel'in CHP'deki iki numaralı koltukta olmasına rağmen sorumluluktan kaçması ayrı bir tartışma konusu. Ancak Özel ve İmamoğlu ikilisinin kurduğu bu düzenle %30 bandını aşamayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeneceğini düşünmesi ne kadar sağlıklı bir bakış açısı tartışılır.
4: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin, olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
3: Özetle eğer tüm bu mutlak mutlan meselesinin bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olsaydı, hayatın doğal akışı bize ne söylerdi? Erdoğan kiminle yarışmak isterdi? Her gün ortaya çıkan skandallar ve itiraflarla yıpranan, altılı masadaki tüm ortaklarını kaybetmiş, tüm varlığını İmamoğlu'nun varlığına adamış bir CHP ile mi, yoksa arınma çağrısıyla göreve gelen ve yeni ittifaklarla güç devşirme ihtimali bulunan Kılıçdaroğlu CHP'si ile mi? Takdir milletin elbette.
0: CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı efendim. Gözaltına alınan şüphelilerden CHP'li meclis üyesi İlker Uluer, eski belediye başkanımızı Cevdet Çalı ve personel hizmetleri yöneticisi Bülent Karakaş tutuklandı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda rüşvet almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı, Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri Yöneticisi Bülent Karakaş, Sarpel Organizasyon Büro İşçisi Özlem Demir Karakaş, eski belediye başkan yardımcısı CHP Meclis Üyesi Oylu Mışık ve Beşiktaş Belediyesi CHP Meclis Üyesi İlker Uluer emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından İlker Uluer, Cevdet Çalı ve Bülent Karakaş tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorgusu yapılan 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 2 şüphelinin savcılık işlemleri ise sürdürülüyor. Öte yandan şüphelilerin ikametleriyle makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolarla 5 bin avroya da el konuldu.

0: Gülistan 9 cinayeti soruşturmasının Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan firari sanığı, kırmızı bültenle aranan ismi Umut Altaş'a 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Umut Altaş'ın izini sürdü, yerini belirledi ve röportaja ikna etti. Cinayet günü ve sonrasında yaşananları tek tek anlattı. Gülistan'ın kimi öldürdüğünü, kimi öldürdü sorusuna cevap verdi. Cesedin nasıl ortadan kaldırıldığına dair değerlendirmelerde bulundu. Cinayeti tutuklu Türkay Soner'in işlediğini söyledi. Aynı zamanda soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bilgiler de verdi. İşte özel görüntülerle o özel röportaj.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ya babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı ötüyordu. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
3: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. Bildikleri soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kadar önemli. Cinayet sonrası Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari zanlı Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Cinayetin baş faili Türkay Sonel hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
1: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Altaş Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
2: Ak Tuluk.
1: Evet.
2: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
1: Evet.
2: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
1: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
3: Akşam Gazetesi Washington temsilcisi uzun uğraşlar sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'a ulaştı, röportaj vermeye ikna etti.
2: Evet Umut. Umut Altaş değil mi?
1: Yes. Ta kendisi.
3: Umut Altaş çok önemli bir isimdi. Gülistan 9 cinayetinin en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği tahmin ediliyor. Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Sadece 24 ve Akşam Gazetesi'ne konuşan Umut Altaş, Gülistan 9'un cansız bedenini görmediğini söyledi.
1: Hiç kalmadı.
2: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
1: Hayır.
2: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünden?
1: Hayır.
3: Ama anlattığına göre cinayetin baş faili olan ve şu anda tutuklu bulunan Türkay Sonel olaydan birkaç ay sonra kendisine cinayeti itiraf etti.
1: Tamamen bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
1: Aynen.
3: Umut Altaş röportaj sırasında oldukça tedirgindi. Türkay Soner'in iddia ettiği tehditler hakkında detay vermediğini söyledi. Ancak anlattığına göre

0: Daha önceki kız arkadaşlarını, hatta kız kardeşini de dövmüştü. Cinayetten sonra ise normal davranmıyordu.
1: Bir panik havası mı vardı?
2: Bir panik havası vardı.
1: Sen...
2: Sonra ben de sordum yani niye bu kadar panik, kız ne böyle telaş, ne yapıyorsun falan işte. O da işte geliştirdi ya.
0: Türkay Sonel, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu. Tuncay Sonel de tutuklu. Makamını ve yetkilerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. İddiasına göre o dönemdeki yakın arkadaşı Türkay Sonel, Umut Altaş'a bundan da bahsetmişti.
2: Ne, babam biliyor mu dedi. Dedi ki evet babam da biliyor. Ben dedim ne? Yo dedi, o halletti zaten.
0: Ancak tahminine göre Tuncay Sonel cinayet işlendiğinde şehirde olmayabilirdi.
2: Benim tahminim, yani o sıra, olayın olduğu sıra yoktur.
1: Sonradan öğrenmiştir.
2: Sonradan aynen söylemiştir.
0: Umut Altaş, valilik koruma araçlarından birinden bahsetti.
2: Bir sabah, yani sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
2: Şükrü'nün kendi arabası.
1: Hyundai mi?
2: Aynen Hyundai.
1: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
2: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
1: Peki sen?
0: Firari Umut Altaş, cinayetin koruma arabasında değil, Türkay Sonel'in arabasında işlendiğini düşünüyor.
1: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
2: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
2: Türkay'ın arabasında.
1: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
2: Muhtemelen sadece Şükrü, aynen Şükrü taşımıştır. Türkay'ı öldürüp arabada,
1: evet,
2: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sahibi oldu.
1: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
2: Pis işleri o yapıyor. Toprağı böyle gömebilecek mi insan yani?
0: Umut Altaş, cinayetin işlenmiş olabileceği noktadan da bahsetti.
2: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
1: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
2: Az gerisinde.
1: Az gerisinde mi?
2: Çünkü orada bizi, orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra, onu hatırlıyorum.
0: Aynı yerden birkaç kez geçmişlerdi. Anlattığına göre etrafta polis yoktu. Türkay Sonel hayli tedirgindi.
2: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
1: Viyadükte öldürdü tahminen.
2: Köprünün hemen dibinde. Orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
1: Tamam.
2: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
1: Tamam.
2: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Tamam.
2: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir ona.
0: Firari Umut Altaş, cesedin nereye gömülmüş olabileceğinden emin değildi. Ancak bazı tahminleri vardı.
1: Gidin şuraya bakın kardeşim diyecek olsan, nereye dersin?
2: Ben onu savcıya söylesem olmaz mı? Kaç yer var aklımda ve
1: ya neresi? Çöplük diyor.
2: Bilmiyorum yani.
1: Çöplük mesela neresi?
2: Şuraya gidin bakın desem.
1: Ya çöplük neresi? Çöplük.
2: O da benim bir şey hani bildiğim, tahmin ettiğim.
1: Tamam bak onu da söyle. Onu da söyle. De
2: ki. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim.
1: Tamam söyle, nasıl tahmin ediyorsun?
2: Nasıl tahmin ediyorum? Çünkü o civarlarda kız kaybolmuş, işlendiğini bir şey ortada, o var. O civarlarda zaten gömebileceği başka
1: bir yer yok. Viyadüğün oralarda mı?
2: Üniversite civarlarında.
1: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
2: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
1: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
2: Artuk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
1: Artuk.
2: Aktuluk.
1: Aktuluk.
2: Evet.
1: Aktuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
2: Evet.
1: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
2: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer.
0: Altaş'ın bir tahmini daha vardı.
2: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
1: Bayraktepe.
2: Bayraktepe.
1: Oralarda mıdır sence?
2: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama oralar tabii onların da.
0: Umut Altaş, eski vali Tuncay Soneli en son İstanbul'da

0: Türkay Soner'in evinde görmüştüm.
1: Geldi işte, alnından öptü beni. Ben de herhalde işte zekiyim diye öpüyordur diye düşünüyorum.
2: Sen Türkay'a sordun mu baban niye beni öptü diye?
1: Aynen sordum. O da sevdi, çok sevdi falan, seni seviyor falan demiştir.
0: Altaş para iddiasını ise reddetti.
2: Şu an algı şu, ya onlar sana sen bu işi bilip susman için büyük paralar veriyorlardı. Doğru mu, böyle bir şey var mı? Hiç para alışverişin oldu mu şey onlarla aranda? Bir maksada dayalı.
1: Hayır, hiç olmadı.
0: Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin sebebini de açıkladı.
1: Türkay bunu bana anlattıktan sonra, zaten anlattığı esnada ben şoka girdim zaten. Benim böyle gözlerim kapandı benim, komple gözüm. Gördüğüm her şeyi böyle gözümün önüne bir perde indi resmen. Bilincim, beynim,
2: şok
1: hafızam, aynen şok geçirdi.
2: Ondan sonrası ne öncesi ne sonrası yani zihninde bir şey yok.
1: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
2: Sonra işte geleyim Amerika'ya mı dedin?
1: Aynen. Rüzgar beni nereye attı?
0: Umut Altaş'ın bazı kişilerle yazışmaları daha önce medyaya yansımıştı. Onlardan biri de babasıydı. Bugün hesabıma para geçsin. Göndermezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım demişti.
2: Babanla yazışmalarım var senin. Onlar senin bilinçli yaptığın şeyler mi, bilinçli söylediğin şeyler mi, yoksa psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler mi?
1: Aynen, psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler.
2: Yani aslında baban hiçbir şey bilmiyor muydu? Sen orada onu dedin çünkü. Babam sen biliyorsun beni Amerika'ya bunun için gönderdi dedin.
1: Bilmiyorum.
2: Baban niye 150 bin dolar yazdı orada?
1: Orada kendi harcamaları.
2: 150 bin dolar mı? Her şeyin toplamı.
1: Seninle abinin toplamı demek istiyor orada. İkinizin toplamı.
2: Baban validen para aldı mı böyle bu işler için? Hiç böyle bir şeyler yok değil mi?
1: Hayır.
0: Umut Altaş zamanla gerçeklerin daha net ortaya çıkacağını söyledi. Suçsuz olmasına rağmen bazı sebeplerle bunu rahatça dile getiremediğini ima etti.
1: Benim annem içeride suçsuz yere yatıyor. Ben suçsuzum, beni niye suçluyorsunuz demesi gerekiyor bu çocuk. Niye ama susuyor?
2: Tam konuştun ya.
1: Muhabbet o değil mi?
2: Hayır, şu an
1: bütün çalkalanmanın temeli bu yani. Zaman her şeyin ilacı diyorum. Bence zamanla görünmeyen sisler ortadan kalkacağını düşünüyorum, inanıyorum.
0: Altaş, Türkiye'ye döneceğini de iddia etti.
1: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim.
2: Hı hı.
1: Haberim yoktu.
2: Şimdi ne yapacaksın?
1: Şimdi ülkeme döneceğim.
2: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
1: Evet. Yani kaçmayacağım.
2: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
2: Şimdi ne yapacaksın? FBI'ye mi teslim olacaksın? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun?
1: Avukatımla görüşeceğim bunları.
0: Umut Altaş bu kez röportaj yapılan binanın dışında Türkiye'ye son bir mesaj daha gönderdi.
3: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten. Konuşacağım.
4: Faili meçhul cinayetlerin üzerindeki ölü toprağını kaldırmak için adalet savaşları yoğun bir mücadele içerisinde efendim. İstanbul Şişli'de 2000 yılında 15 yaşında Çağla Tuğaltay evinde ölü bulunmuştu. 26 yıllık dosya raftan indirildi. Tuğaltay'ın 5 komşusuyla ilgili DNA incelemesi başlatılması yönünde bir karar çıkarıldı. 5 mezarda inceleme yapılması kararında da uygulama aşamasında 2 mezarla başlandı. Olay yeri inceleme ekipleri savcı eşliğinde 2 mezarı inceliyor. Detayları ise 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bizimle paylaşacak.
5: 26 yıllık dosya raftan indirildi ve şu anda da İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda olay yeri inceleme ekipleri bir sır perdesini aralamak için çalışıyor. Bakın Urtun'u ekranlarınıza getiriyor. 26 yıllık bir dosyadan bahsediyoruz. Çağla Tuğaltay cinayeti tekrar inceleniyor. Faili meçhul cinayetler incelenmeye ve suçlular da yakalanmaya devam ediyor. İstanbul Şişli'de 2000 yılında evinde öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündeme geldi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden açtığı soruşturmada yıllardır faili bulunamayan dosya için yeni adımlar atılıyor. Tabi soruşturma kapsamında olay yerinde elde edilen DNA örnekleri bugüne kadar yaklaşık 80 kişiyle karşılaştırılmıştı ancak bir eşleşme sağlanamamıştı. Bunun üzerine savcılık aralarında yıllar öncesinde hayatını kaybeden kişilerin de bulunduğu 5 şüpheli için fethi kabir yani mezar açılması kararını vermişti. Bu karar tabii ki de Tuğaltay'ın

0: Ailesinin talebiydi ve talebin kabul edilmesiyle birlikte de harekete geçilmiş oldu. Mezara açılan ilk kişi Tuğaltay'ın ailesinin evinin az ilerisinde bulunan bir gecekonduda yaşayan Lütfi Şerbetçi'ydi. Geçtiğimiz günlerde mezarı açılmış ve incelemeler yapılmıştı. Kilyos mezarlığında ilk mezarın açılmasıyla birlikte DNA örnekleri de alındı ve bu örneklerde tabii ki de olay yeri inceleme ekipleri tarafından titizlikle toplandı. Daha sonrasında Çağla Tuğaltay'ın tırnak altından çıkan DNA kalıntılarıyla bu kişinin örnekleri karşılaştırılmış olacak. Tabi olay günü adım adım canlandırıldı. Apartmandaki seslerin duyulup duyulamayacağı tanık ifadeleri incelendi. Yine tabii ki de eski deliller tekrar değerlendirilmiş oldu. Tabi 5 Haziran 2000'de okuldan döndükten sonra evinde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu Çağla ve yıllar sonrasında dosya tekrar raftan indirildi ve incelemeler devam ediyor. Tabii öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürley'in zaten faili meçhul cinayetlerle ilgili çokça kez açıklamaları vardı ve bazı dosyalar zaman aşımına uğramış olsa da yeni delillerin çıkması durumunda işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söylemişlerdi ve faili meçhul dosyaları yeniden mercek altına aldıklarını anlatmışlardı. İşte bir kez daha görüyoruz ki 26 yıllık sır perdesini aralamak için ekipler şu anda İki mezar üzerinde inceleme yapıyor. Peki kimi mezarları açılacak? Bugün aslında 3 kişi hakkında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesi için onay verilmişti. Daha öncesinde bir komşusunun mezarı açıldığını zaten söylemiştik. Bugün de Feriköy mezarlığında Ahmet Baki ve İsmail Hakkı'nın mezarında, yani yine komşularının mezarlarında incelemeler gerçekleştiriliyor. Yine Ayaz Ağa mezarlığında da şu dakikalarda Fehmi isimli komşusunun da mezarında yine aynı işlemler gerçekleştiriliyor. 3 kişi de yine Çağlı'nın komşusu oluyor. Yani özetleyecek olursak Uğur Tüney'in gösterdiği yerde olay yeri inceleme ekipleri şu anda tabii ki de delilleri topluyorlar. İşte raftan indirilen 26 yılın ardından yeniden raftan indirilen Çağla dosyasında da artık cinayetin aydınlatılabilmesi için, nasıl işlendiğine dair daha fazla detayın ortaya çıkartılabilmesi için izin verilen o fethi kabir işlemi de şu anda İstanbul'daki Feriköy mezarlığında gerçekleştiriliyor.
1: 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın ölümü yıllarca Türkiye'nin hafızasından silinmedi efendim. Kadıköy'de bir çocuk odasında başlayan o karanlık dosyada şimdi önemli bir perde açıldı. Yargıtay'ın müebbet kararını onamasının ardından baba Nezih Çinkitaş gözaltına alındı. 25 yıl boyunca tartışılan cinayette bir dönem kapanıyor. Tam da zaman aşımı süreci yaklaşmışken.
2: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
3: Yargı rezalet.
4: İstanbul Kadıköy'de 2001 yılının Ocak ayında öldürülen 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın dosyasında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanan baba Nezih Çinkitaş için yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen İstanbul Asayi Şube Müdürlüğü'ne bağlı aranan şahıslar büro amirliği ekipleri Çinkitaş'ı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
3: Benim bir şeyden haberim yok.
4: Türkiye'nin uzun yıllar konuştuğu olayda küçük Hande, İçerenköy'deki evinde başına sert cisimle vurulmuş halde bulunmuş, boğazındaki kesiler nedeniyle hayatını kaybetmişti. İlk günlerde gözaltına alınan baba Nezih Çinkitaş'la üvey anne Şehnaz Özcan daha sonra serbest bırakılmış, dosya yıllarca çözülememişti. Cinayet büro ekipleri zaman aşımına aylar kala dosyayı yeniden açtı. 2020 yılında yapılan çalışmalarda olayda kullanılan bıçakta baba Nezih Çinkitaş'a ait DNA izine ulaşıldı. Bu gelişmenin ardından baba ve üvey anne yeniden gözaltına alındı.
2: Kızınızı neden öldürdünüz? Cinayeti itiraf ettiniz mi?
3: Yargı rezalet.
4: Yerel mahkeme iki sanık hakkında beraat kararı verdi. Ancak istinaf mahkemesi dosyayı yeniden değerlendirdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Nezih Çinkitaş hakkında nitelikli kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti.
5: İtiraf ettiniz mi? İtiraf ettiniz mi?
2: 20 yıl neden cinayeti sakladınız?
4: Dosya daha sonra Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi verilen cezayı hukuka uygun bularak kararı oy birliğiyle onadı. Gerekçeli kararda cinayetin sanık tarafından işlendiğinin delillerle ortaya konduğu vurgulandı. Yargıtay ayrıca canavarca hisle öldürme suçlaması açısından yeterli kesin kanıt bulunmadığını belirtti. Üvey anne Şehnaz Özcan hakkındaki beraat kararı da onandı. Yakalanan Nezih Çinkitaş'ın emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor.
1: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali 2. gününde ve Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Festivalin 2. gününde neler yaşanıyor? Peki hemen o noktaya gidelim ve...

0: 24 muhabiri Mehmet Can Çoban'a bırakalım sözü.
1: Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşen 8. Etnospor Kültür Festivali 2. gününde de büyük bir coşku, büyük bir heyecanla devam ediyor. Aslında ben sözlerimi daha fazla uzatmadan çok değerli yayın konuğum Dünya Etnospor Birliği Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Eröğüt'e dönmek istiyorum. Efendim ikinci gün ve büyük bir heyecan var, yoğun bir katılım var. Neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle sizlere burada olduğunuz için teşekkür ederiz. Türk Medya her zaman sponsorluğuyla etnospor organizasyonlarına destek veriyor. Bu bizim için çok kıymetli. Bugün festivalin ikinci günü. Dün büyük bir katılımla açıldı. Hem yüksek bir protokol vardı, hem okullardan çok yüksek sayıda katılım vardı. Geçmiş yıllarda 1 milyon katılımcı barajını geçmiştik. Bu sene daha da yüksek çıkacağız gibi gözüküyor. Bu da bizi tabii hem gururlandırıyor hem de gelecek yıllar için daha da çok motive ediyor. Burada neler var? Hani izleyicilerimize kısaca bahsedersek esasında burası büyük bir festival alanı. Ama sadece izlemek için değil, deneyimlemek için de çok güzel bir alan. Çocuklar gelip burada ata binebiliyorlar, ok atabiliyorlar, işte mangala oynayabiliyorlar, konser izleyebiliyorlar, kültür sanat sergileri var, sanatla iç içe olabiliyorlar. Bunun yanında dayanışma obamız var. Burada sürdürülebilirlik faaliyetlerine katılabiliyorlar. Yani böyle 360 derece farklı alanların olduğu çok kıymetli bir festival. O yüzden yine hala hafta sonu zamanı olan genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızı ve ailelerimizi buraya bekliyoruz. Bugün cuma günü olarak söylüyorum. Akşam Kıraç konseri var. Hafta sonu yine Kazakistan'ın çok önemli bir sanatçısı Dimaj'ın konseri var. Bunun yanında birçok sürpriz aktivite, sürpriz katılımcılar var. Umarım gelen herkes de keyif alır diyorum.
1: Efendim her sene bir yenilikle aslında bizler karşılaşıyoruz. 2027'de de etnospor artık olimpiyata dönüşecek. Bu konuda da değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: Evet. Tabii Dünya Etnospor Federasyonu takviminde çok önemli iki etkinlik var normalde. Bir tanesi bu içinde olduğumuz festival. Bir tanesi de forumlar. Forumlarda biliyorsunuz spor diplomasisi açısından bizim için çok kıymetli. Tabii bu konu olimpiyatlara doğru evrilmeye başladı. Çünkü geleneksel sporların bir platforma ihtiyacı var. Dünyanın her yerinden sporcuların gelip yarışacağı, sadece sportif olarak değil, kültür olarak, sanat olarak, gastronomi olarak da bu kültürlerin tekrar birbirleriyle tanışacağı, ansiklopedi sayfalarında kalmış bilgilerin, geleneklerin tekrar sahaya yansıtacağı bir platform. Bu Antalya'daki en son forumumuzda biliyorsunuz 25 ülkeden bakanlık seviyesinde katılım olmuştu. Burada Etnospor 2027'nin tanıtımını yaptık. Çok olumlu geri dönüşler aldık. 3 önemli ülkeden başvuru aldık bunun ev sahibi olmak için önümüzdeki sene. Önümüzdeki günlerde Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulu ev sahibi ülkeyi de belli edecek ve bu olimpiyat dediğimiz süreçlerde başlamış olacak.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi diyelim, festivalin detaylarını aktardık diyerek sözü bu noktadan stüdyoya bırakalım.
0: Emine Erdoğan himayelerinde çalışmaları sürdürülen Sıfır Atık Vakfı'nın Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayında sıfır atıktan yapılan tarihi mekanlar sergisi de vardı efendim. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeymus Çakan o sergiden bizimle olacak.
3: Diyarbakır Dijital Üniversitesi konferans salonunda sıfır atıklardan yapılan o görseller görülmeye değer ve sıfır atıktan yapılan tüm görseller bugün burada sergilendi. Birbirinden güzel sıfır atıklardan yapılan o görselleri görmek için burada hatta vatandaşlar sıraya girmiş durumda ve tabii ki Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın vizyonu ve himayelerinde başlatılmıştı sıfır atık çalışmaları ve sonrasında Sıfır Atık Vakfı tarafından da Türkiye genelinde yürütülüyor. Türkiye Sıfır Atık Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında da Diyarbakır'da işte böylesi bir çalışma yapıldı. Yerelden ulusala israf ve atık temasıyla düzenlendi bunların tümü ve 14 tematik masada çevre ve iklim başlıkları da ele alınmış oldu. Tabii yayın konuğumuz da Dijital Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Hacı Yılmaz. Efendim öylesine güzel görseller ortaya konmuş ki sıfır atıklardan aslında hani o hem çevreyi kirletmekten arındırdık bu malzemeyi. Hem de böylesi bir görsel ortaya koyduk. Doğru. Neler söylersiniz?
4: Şimdi bugün daha önce yaptığımız bir sıfır atık çalıştayının malum Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başında olduğu Sıfır Atık Vakfı var. Bu vakfın üniversiteyle işbirliği, vilayet, çevre şehircilik il müdürlüğü ile birlikte bir çalıştay düzenlemiştik. Bugün çalıştayımızın

0: Sonuç kısmını bir konferans şeklinde gene izleyiciye sunacağız.
1: Bir görsel şölene dönüştürürsünüz.
0: Bu arada da tüm kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu konularla ilgili çalışmalarını da sergilemesini istedik. Şu anda bulunduğumuz alanda

0: şekillendirilmiş, görsel hale getirilmiş. Dolayısıyla anlamlı bir şey yani.
1: Adeta sıfır atıkla tarih buluşturulur.
0: Buluşturulmuş. Aynen öyle.
1: Hocam şöyle şu mesela evet. Diyarbakır'ın surlarını görüyoruz. Surlar, evet. Yukarıdan baktığınız zaman normalde bir kalkan balığını anlıyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Surları aynen öylesine çok güzel
0: doğru,
1: yapmışlar.
0: Doğru,
1: doğru. Burçlarıyla birlikte.
0: Aynı tabii. Şekilde.
1: Ve yine hani şurada yine tarihi bir evet. Köprü
0: evet.
1: Var.
0: Evet.
1: Yine sıfır atıklardan yapılmış.
0: Malabadi Köprüsü. Evet. Evet. Yani benzer daha çok şeyleri var. Yapılar var. Surlardaki bazı elde edilen görsellerin veya şeylerin kalıntıların şekilleri var. Arkadaşlarımız, bu son sınıf öğrencilerimiz genelde her yıl sonunda bu tür faaliyetleri yapıyorlar ama bugün özellikle sıfır atık konulu olması hasebiyle ve çalışmanın tamamı atıklardan elde edilmiş bir materyalden oluşuyor. Çok anlamlı.
1: Bir de bir hayli fazla.
0: Çok fazla, evet. Teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz, sefa geldiniz.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Eyvallah, sağ olun. Ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Evet, sıfır atıklardan yapılan o malzemeler gerçekten görülmeye değer. Aslında yani şu an işte alanı gezdiğiniz zaman her noktada sıfır atıktan yapılan malzemeleri görebiliyorsunuz. İşte burada yine özellikle daha önce çıkan yerlerden olan tarihi mekanların sıfır atıktan yapılan bölümlerini görüyoruz. İşte yine burada da yine sıfır atık malzemelerden yapılan değişik materyaller var ve bugün burada tabii böylesine bir görselin ortaya konulması gerçekten çok önemli ve çok anlamlı ve işte hani bir fotoğraf karesini çeken var. Evet yani şunu söylemek gerekiyor, aslında bugün tarih ile sıfır atığın buluştuğu bir noktadayız. Sıfır atık malzemelerinden o tarihin tüm tarihi dokuların da ortaya konulduğu bir görsel şölen var adeta burada diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Türkiye'nin farklı lezzetlerine yolculuk yapmaya devam ediyoruz efendim. Bu kez Sakarya'ya gideceğiz ama Erzurum'un damak çatlatan lezzetlerine bakmaya.
3: Sakarya'da Erzurum rüzgarı esiyor. 2025'in turizm başkenti Erzurum, eşsiz kültürü ve damak çatlatan lezzetleriyle görücüye çıktı. Erzurum'un lezzetleri Sakarya Serdivan Mehmet Zorlu İlköğretim Kavşağı'na taşındı. Erzurum'un meşhur cağ kebabı, kadayıf dolması, İspir fasulyesi, çeçil peyniri, bal ve tereyağı gibi onlarca yöresel lezzeti standlardaki yerini aldı.
4: Cağ kebabını tattık. Tatlarından yedik Erzurum yöresini. İşli köfte yedik, köme yedik, çürpü peynirini tattık. Beğendik.
5: Vallahi süper bir lezzet. Zaten bizim yöremizin, dadaşların lezzeti harika. İnanın ki çok lezzetli.
3: Festival hem Erzurum'u tanımak isteyenler hem de yöresel lezzetlere meraklı olanlar için fırsat oldu. Etkinlik 24 Mayıs akşamına kadar sürecek.
2: İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz ne yaparsanız yapın gömlek bir türlü yerine oturmaz efendim. Hançerlendiğimden açık söylemeye gerekirse mutlak mutlana kadar yaşanan her şey gözümüzün önünde cereyan etti. O yüzden kısa bir mola rica edelim. 17'de bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Lütfen bizimle kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. De böyle
5: Otobit'te. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
9: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
12: Bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
13: bankacılık. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
2: Finans. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşalım. Hemen 17 sohbetlere geçeceğiz. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı bekleniyor. Peki manşetimizde ne var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları diyebiliriz. Türkiye'nin vazgeçilmezliği anlaşıldı. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu Erdoğan. Hem bölgedeki istikrar adası olan Türkiye'ye vurgu yaptı, hem coğrafi konumu sebebiyle enerji havzaları için merkezi kilit ülke haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin yerli ve milli enerji mücadelesinde anlattı. Aynı zamanda Türkiye barışın kilit aktörü olarak öne çıktı diye de içinden geçtiğimiz süreçlerdeki diplomatik çabalara temas etti. İlk kez 24 ve akşama konuştu. Bugün Türk medyasının tamamında neredeyse manşetlere de yansıyan haberden bahsediyoruz. Tirari Umut Altaş'ın itirafları. Gülistan Türkay Soner öldürdü. Gülistan'ı Türkay Soner öldürdü. Cesedin koruması Şükrü gömdü diye söyledi. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, kırmızı bültenle aranan Interpol'ün peşinde olduğu isme Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde ulaştı ve Gülistan doku cinayete dair tüm detayları öğrendi. Soruşturmada yeni bir aşamaya geçilecektir muhtemelen bu itiraflardan sonra. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Çarşı karıştı desek herhalde yeridir. CHP'nin eski genel başkanı ya da şu anki CHP milletvekili Özgür Özel genel merkezi kendi bir anlamda kapattı. Şu anki genel başkan Kılıçdaroğlu'ysa ofisinden çalışmalarını sürdürüyor ama ilk hamlesini yaptı. CHP'deki 3 avukatı görevden azletti. Parti meclisi listesi oluşturuyor. Özgür Özel ise yarın 14'te parti meclisi üyelerini toplantıya davet etti ama onlar artık yok hükmünde olduğu için alacakları kararların bir anlamı yok. Ortalık karmakarışık. CHP bir itirazda bulundu. Tedbir itirazı reddedildi. Yine Atakan Sönmez'den, Kılıçdaroğlu'nun avukatından bir mesaj geldi. Kılıçdaroğlu neredeyse genel merkez orasıdır diye söyledi ve resmen göreve başlamıştır diye belirtti. Yukarıda Kurban Bayramı tedbirleri var. İçişleri Bakanlığı 334 bin kolluk personelini görevlendirdi. Bakan Çiftçi tuzak radar uygulaması yapılmayacak, devlet vatandaşına tuzak kurmaz diye söyledi. Hatırlayacaksınız, radar uygulamasında da nerelerde radar olduğunu görüyorduk, onu da söyleyebiliriz. Türkiye finansal şoklara karşı dirençli. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı yapılıyor. Ekonomik gelişmelerin piyasa etkileri ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da birazdan Türkiye Finansal Okuryazarlık Zirvesi'nde bir konuşma yapacak. Onu da sizlerle paylaşacağız diyelim ve hadi başlayalım.

0: Manşetimizi hançerlendiğimden mutlak butlana olarak seçtik. Aslına bakarsanız içinden geçtiğimiz süreç herkesin gözü önünde yaşandı diyebiliriz. Peki ne oldu, neler oluyor ve tabii ki verilen mesajların kodları ne? Hepsini konuşacağız. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Çağrı Bilir bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yeşil Kuş, sizinle başlayalım. Şimdi CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan mahkeme kararıyla Özgür Özel dünden bu yana bir saray darbesine karşı karşıya olduğunu iddia ediyor ama siz okuduğunuzda tüm bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Biz hani baktığımız cepheden şöyle görüyoruz. Ya şikayetçi olan CHP'li, şikayet edilen CHP'li, etkin pişmanlıktan yararlanacağım diye itirafçı olan CHP'li, elindeki evrakları belgeleri götürüp savcıya teslim eden CHP'li. Bu işin neresinde mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan var? Siz baktığınızda tartışmaları bir hedef saptırma olarak mı görüyorsunuz? Özgür Özel'in menzille, ulaşmaya çalıştığı menzil ne şu an için?
1: Evet İbrahim Bey, Kurultay davasıyla beraber aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başından beri söylemiş olduğu temel argüman bunun tamamen AK Parti tarafından yapıldığı, bunun siyasi bir dava veya girişim olduğu yönünde iddiaları vardı biliyorsunuz ve sizin de söylediğiniz gibi hatırlayın olağanüstü olan Kurultay için açılan dava CHP'li eski belediye başkanı Lütfü Savaş tarafından açılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun özellikle delege iradesi satın alınarak kaybettiği yönünde bir dava açılmıştı. Bizim de her zaman başından beri söylediğimiz bu sadece tanık beyanıyla veya sadece Kurultay davasıyla konuşmayalım bunu. Belediyelerdeki diğer şaibeli iddialar üzerinde de konuşacaksak eğer bunun tanık beyanlarıyla veya ifadelerle değil aynı zamanda kanıtlı belgelerle, raporlarla, verilerle, kayıtlarla, MASAK raporlarıyla beraber incelendiğini, HTS kayıtlarıyla incelendiğini söylemiştik. Bir de özellikle son zamanlarda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın vermiş olduğu ifadelerle beraber tam da Kurultay'da özellikle delegelerin iradesinin satın alındığına yönelik verdiği beyanlar tabii ki davanın sonuçlanmasına

0: da büyük bir etkiye sahip oldu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu tedbiren mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrardan başına geçmiş durumda. Doğal olarak baktığınızda başından beri sadece kurultay değil belediye davalarındaki o süreçlerle beraber bunu ele aldığımızda hep Sayın Özer ve yönetimi maalesef bir açıklama yapamadığı için, halka somut bir belge sunamadığı için veya bu iddiaların asılsızlığını veya doğruluğunu hiçbir şekilde bir argümanla destekleyemediği için, bir açıklama olmadığı için biz bu söylemleri duyuyorduk ve çok agresif bir şekilde artık bunu psikolojik olarak da yönetemediği mesajlarda bazı sinkaflı kelimeleri kullandı veya kendi içerisinde
1: Sayın
0: tartıştığı
1: Yeşilkuş,
0: durumlara da
1: Cumhurbaşkanı
0: şahit
1: Erdoğan
0: olmuştur.
1: bir etkinliğe katılıyor bugün ve şu anda da konuşması başladı. Affınıza sığınarak bir müsaade rica edeceğim sizden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğine döneceğiz çünkü kulak vereceğiz. Konuşma bittikten sonra devam edelim istiyorum müsait olursanız. Dolmabahçe ofisinde 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programı var. Erdoğan dinliyoruz.
2: Sizlere teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bankacılıktan borsaya, bütçe yönetiminden krediye, yatırımlardan dijital varlıklara geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmaları kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli misafirler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenleri sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artış da finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okuryazarlık bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz. Nitekim uluslararası çalışmalar da bizim bu hassasiyetimizi doğruluyor. OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kıymetli misafirler, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. 4 hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz yatırımlar için güçlü merkez Türkiye programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere tek durak ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın, hem firmalarımızın, hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız strateji ve eylem planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü ilan ettik. 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerimizin ilk dersi finansal okuryazarlık başlığıyla işlendi. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade etti. Finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi, bu bakımdan iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve kurulumuzu tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde doğru araç ve tedbirlerle bir hakkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Finansal Okuryazarlık Günü'nün bir kez daha ülkemiz, aziz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa iştirak eden tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu değerli konuşmalarınızla 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü'ne zaten bu günü de siz takdirlerinizle vesile olmuştunuz. Bugün de bir kez daha mesajlarınızla ve gerek Maliye Bakanımız, gerek SPK Başkanımız, gerek de siz anlam ve önemini belirtmiş olduk. Eksik olmayın, sağ olun. Efendim, programımız...
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına hep birlikte kulak verdik efendim, izledik, dinledik ve şimdi CHP gündemiyle devam edelim. Zira Türkiye'nin tüm gündeminde bugün siyasi gelişmeler gerçekten etkili ve dikkat çekici diyebiliriz bu anlamda. CHP'de bir mutlak butlan fırtınası esiyor. Bundan sonra ne olacak sorusuysa kritik önemde diyebiliriz. Öncelikle parti üst yönetimi yeni duruma göre pozisyon almaya çalışıyor. Mutlak butlan kararlarından Özgür Özel'e yakın olduğu iddia edilen belediye başkanları ve yöneticilerin orta yollu açıklamalara dikkat çekici bu anlamda ve gelinen aşamayı da özetliyor gibi. Öte yandan göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk hamlesini de yaptı. CHP'nin 3 avukatını azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardaş ve Mehmet Can Keysan

0: Neden aldı? Bir anlamda Kılıçdaroğlu mühür bende mesajını verdi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
2: CHP'de beklenen oldu. Şaibeli 38. Kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıktı. CHP yöneticilerinde parti içi denge siyaseti dönemi başladı. İstinaf Mahkemesi'nde oy birliğiyle alınan karar sonrası, Özgür Özel'e yakın olduğu belirtilen bazı belediye başkanlarının açıklamaları dikkat çekti. Onlardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yaptığı uzunca açıklamadan öne çıkan cümle, yargı kararına saygı oldu. Yani kurulacağı iddia edilen yeni partide, Özel İmamoğlu ikilisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı söylenen Mansur Yavaş, CHP'de kalıyorum mesajı verdi. Üstüne bir de karara karşı mücadele bayrağı açmayacağını ilan etmiş oldu.
3: Buradaki hizmeti aksatıp daha günü belli olmayan bir cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.
2: Ya da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Beklendiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde hedef almadı. Sert mücadele vurgulu bir açıklama yerine birlik beraberlik tonlu bir paylaşımı tercih etti. Bugün hepimize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir dedi.
4: Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız.
2: Bu iki örneği il ilçe belediyelerinden yerel yöneticilere kadar neredeyse her mevkide görmek mümkün. 24'ün edindiği bilgilere göre Özgür Özel ne Ankara'da ne İstanbul'da beklediği kalabalıkları parti binalarına toplayamadı. Hatta alelacele toplamaya çalıştığı MYK'ya bile 15 civarında milletvekili katıldı. Bu durum motivasyon düşüklüğüne neden oldu. Özgür Özel'in Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği ve bundan sonraki yol haritasını o görüşmeye göre şekillendireceği CHP kulislerinde konuşuluyor.
5: Özgür Özel bu süre içinde zamanını bilmemekle birlikte Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
2: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Yanıtı en çok merak edilen kritik soru işte bu. Parti yöneticileri kaotik ortamın fazla sürmeyeceği, bir hafta içinde Kılıçdaroğlu gerçeğinin kabulleneceğini düşünüyor. İllerde de beklenen hareketliliğin olmaması bunun dayanağı. Buna karşın Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardaş, Mehmet Can Keysan görevden alındı. Ancak esas girişim bayramdan sonra yapılacak. Parti içinde kapsamlı bir temizliğe gidilmesi için planlar yapılıyor. Öncelik adı hırsızlık ve yolsuzluklarla anılan isimlerin tasfiyesi. Hakkında yargı süreci yürütülen ve suçlamalara dair ciddi deliller bulunan isimler partiden uzaklaştırılacak. Bir başka konu da 38. kurultayda adı şaibe iddialarıyla anılan isimler. Bunun içinde CHP tüzüğünün 68. maddesi işletilecek. Yani CHP kongreleri ve kurultaylarına müdahale eden, hile karıştıran isimler hakkında kesin ihraç istemiyle parti içi disiplin süreci işletilecek. Yani CHP'de esas zelzele şimdi başlıyor.
0: Şimdi efendim ben üniversitede ders verdiğim dönemlerde öğrencilere şöyle söylerdim. Gazetecilik mesleği bankacılık gibidir. Güveni kaybettiğinizde her şeyi kaybedersiniz. Bugün bankadan herkes mevduatını çekmeye kalksa bütün bankalar iflas eder diye. Gazetecilikte biraz böyledir. İtibarınızı kaybettiğinizde yani size olan güven erozyona uğradığında artık kelamınızın bir hükmü kalmaz. Şimdi sizi 2023 Kasım'ına götüreceğim. Zira CHP medyasında o dönem aslında bu hançerlendi meselesi nasıl konuşuluyordu? Bugün ekranlardan çıkıp işte bu saray darbesi, yargı darbesi, Erdoğan bu işin arkasında var diye tezviratlarda bulunanlar o dönem çıkıp ya kurultayda şaibe olduğunu, delegelerin satın alındığını biz de biliyoruz. Herkes bunları zaten konuşuyor filan diyorlardı. Özetlemek gerekirse bir analiz haber hazırladık. CHP medyası bu sınavı nasıl verdi sorusunu sormaya çalışıyoruz. Takdirde sizin elbette.
6: S Sadece Cumhuriyet Halk

0: Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
1: Bugün daha şaibeler seçim başlamadan önce yapıldı.
2: Hepsi şaibe diyor, nedamet getiriyor. Türkiye, 38. kurultay sonrası ekranlarda ahkam kesen bir güruhun acziyetini, mutlak butlan kararının hemen öncesi yaptıkları U dönüşü nedeniyle ibretle izliyor.
3: Özgür Özel'e oy verin, onların da fotoğraflarını çekin, fotoğrafları da bana yollayın.
4: Kurultayda söylediler bunu ya.
5: Evet.
4: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
2: İmamoğlu suç örgütü davası iddianamesi, teknik altyapısı ve kritik analizleri yönünden yargı tarihinde belki de en nitelikli iddianamelerden biriydi. Zira o iddianamede asrın suç örgütünün maddi ve siyasi amacı tüm detaylarıyla anlatılmış ve delillendirilmişti. Dikkat çekici olan da örgütün basın ayağıydı. Televizyon ekranlarında halkçılık pozuna bürünen isimlerin girdiği akçeli ilişkiler yumağının detaylarını da Türkiye o iddianameden öğrendi.
6: Çarpılanmış oylar sandıkta sayımda Kemal Bey'e de işaret atılarak iptal ediliyor.
2: İddianamelerde adı yolsuzluk ve rüşvet sistemleriyle anılan isimlerin sesi ağırlıkla Halk TV ekranlarında yükseliyordu. O Halk TV'nin belli başlı isimlere devasa ücretler öderken emekçi çalışanlarına layık gördüğü ücretler gündem oldu. Bazı isimler istifa etti, konu ekranlarda tartışıldı.
7: Bu dediğim gibi Halk TV'ye karşı olan bir hamle, Halk TV'nin susturulmasını amaçlayan bir hamle. Bir şey olsun yani, ya bir hikaye kuruyorsanız da hikayenin bir temeli olsun.
2: Ancak CHP'ye mutlak butlan kararı öncesi kritik bir takım gelişmeler yaşandı. Özel İmamoğlu ikilisinin ele avuca sığmayan dostu CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Frankfurt'ta Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'yla görüştüğü, Veli Ağbaba'nın telefonla bu görüşmeye katıldığı belirtildi. Peki o görüşmede ne konuşuldu? İşte konuyu mutlak butlan kavşağına sürükleyen nokta tam da bu.
8: Bir şey oluyor.
9: Ali Mahir Başarır.
8: Ali Mahir Başarır, evet.
9: Veli Ağbaba.
8: Veli Ağbaba orada.
2: Mahiroğlu'nun yaklaşan süreci önceden bildiği ve kanalı elinden çıkarmak için çaba sarf ettiği artık saklanamayan bir gerçek. O görüşmede Veli Ağbaba'nın kanalı satıp parasını kurtarmak isteyen Mahiroğlu'na bari satış sürecini eşgüdümlü yürütelim, kanalı bizim belirlediğimiz bir isme devret şeklinde telkinde bulunduğu ifade ediliyor. Veli Ağbaba'nın bizim belirlediğimiz dediği isim de oldukça ilginç. O isim, fuhşa aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanan, CHP'li belediyelerden ballı ihaleler koparan, daha yakın zamana kadar bile yeni belediye binalarının mobilya tefrişatı ihalelerini alan Turgut Koç.
10: Sert kayaya çarptın! Sert kayaya çarptın!
2: Ancak Ağbaba'nın kanalın yeni sahibi olması için önerdiği fuhşa aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanan Turgut Koç da bu satışa mesafeli yaklaştı. Turgut Koç'un o dönem gidişatı sezdiği, kanalı alması durumunda ihalenin kendisine kalacağını değerlendirdiği için bu teklife hayır yanıtı verdiği öğrenildi. Kısacası mutlak butlan gerçeğini görüp basın gücünü elinde tutmaya çalışan Özel İmamoğlu ekibinin bu hamlesi de boşa düştü. Yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel temizlik kapsamında CHP medyasında da kapsamlı ve derinlikli bir süreç başlatacağı ihtimali konuşuluyor. Ancak nedamet söylemleri onları kurtaramayacak gibi görünüyor.
11: Ben Kemal, geliyorum.
12: CHP cephesindeki gelişmelerde sıcak bir başlık daha var efendim. Hukuk zemininde de bir mücadele sürüyor. Bugün mutlak butlan kararı CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmişti. O da imza altına almıştı tutanakla ve resmen göreve başlamıştı. Şimdi CHP genel merkezinden de avukatlar aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapılmıştı. Bu sürece itiraz anlamında Yüksek Seçim Kurulu saat 17.30'da konuyu ivedi gündemle konuşacak gibi görünüyor. Muhtemelen bugün gün içerisinde bir karar çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Akşam haberlerinde Kaan Yakupan sizlerle paylaşacak diyelim ve CHP cephesini şimdilik bir kenara bırakalım, devam edelim. Tüm Türkiye'nin konuştuğu ve aralarında dönemin valisinin de olduğu 12 kişinin tutuklandığı Gülistan 9 soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi. Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez 24 TV Akşam Gazetesi'ne konuştu. Gülistan'ın öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği yerleri tek tek paylaştı. İşte Umut Altaş'ın işaret ettiği o yerler.
5: Çıkardım sıktım kafasına dedi. Ne babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltuk ödüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
13: Gülistan doku soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi. Bildiklerini ilk kez 24 TV ve Akşam gazetesine anlattı. Gülistan öldürüldü dedi ve hem öldürülmüş olabileceği hem de gömülmüş olabileceği yerleri söyledi. O noktalardan biri Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü.
5: Herhalde Sarı Saltuk Viyadüğü.
14: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
5: Az gerisinde.
14: Az gerisinde mi?
5: Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra onu hatırlıyorum.
13: Altaş, Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
5: Kaç yer var aklımda ve
14: ya, neresi?
5: Neresi
14: çöktük
5: olduğunu
14: diyor.
5: Bilmiyorum yani. Peki. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim. Üniversite civarlarında.
14: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
5: Üniversite civarlarında insan yürümeyen İnsanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
14: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
5: Abdullah civarında artık o mahalleden bahsediyorum.
13: Altaş'ın tahminleri arasında başka bir yer daha vardı.
5: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
14: Bayraktepe.
5: Bayraktepe.
14: Oralarda mıdır sence?
5: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama oralar tabii onların da.
13: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar görüntülendi. Saydığı yerlerin ortak noktasıysa insan yoğunluğunun olmadığı çok ıssız bölgeler olmasıydı. Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Ancak ekiplerin Umut Altaş'ın işaret ettiği yerlerde de arama yapması bekleniyor.
12: Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği yoğun sağanak ve selde kaybolan 2 gençten birinin cansız bedene ulaşıldı. Kentte 2 gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel ve Musa Paşa'yı arama çalışmaları bugün de devam etti. Samandağ ilçesi Karaçay mevkiinde geniş bir alanda çalışma yürütüldü. 2 gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler drone ve istakip köpeklerine desteğini alarak çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler denizde hareketsiz bir cismin drone kamerasında görüntülenmesiyle çalışmalarını o yöne kaydırdı. Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada yapılan çalışmayla 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu. Ekiplerin kayıp Musa Paşa'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. Tokat'ın Tural ilçesinde de taşkın riskine karşı günlerdir teyakkuz hali vardı. Esnaf yeniden kepenk açmaya başladı ancak hem esnafın hem de vatandaşın yapılacak yeni uyarılara karşı dikkatli ve duyarlı olması istendi.
15: Önlem alıp bu şekilde dükkanı kapatmıştık.
13: Tokat'ta pazartesi gününden itibaren valilik tarafından yapılan taşkın uyarılarının ardından ilçede geniş çaplı önlemler alınmıştı.
16: 2-3 gün öncesinde yaşanan bu olumsuzluk nedeniyle bize aniden gelen bilgiyi de kapattık. Kapatmak zorunda kaldık.
13: Riskli bölgelerde bulunan 15 mahalle ile 7 köy tahliye edilirken yaklaşık 4 bin hanede yaşayan 15 bin vatandaş güvenli alanlara sevk edilmişti. Turhal ilçesinde alınan sıkı tedbirlerin ardından esnaf odalarının yaptığı bilgilendirme ile birlikte birçok işletme yeniden kepenk açmaya başladı.
15: Şimdi tekrardan gelen dükkanlar açabilirsiniz mesajıyla tekrar faaliyete geçtik.
13: Ekiplerin taşkın riskine karşı çalışmaları devam ederken vatandaşların yapılacak yeni uyarılara karşı dikkatli ve duyarlı olunması istendi.
16: Olası taşkın durumunda vesaire öyle bir durumda mesajla bilgilendireceğiz, kapatırsınız dediler. Açtık şoşkür, mutluyuz.
12: Kurban Bayramı öncesinde yollarda trafik güvenliği için önlemler arttırıldı. Efendim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11 günlük bayram tedbir planını açıkladı. Türkiye genelinde 334 bini aşkın personel görev yapacak. Radarlarla ilgili de uyarılar var.
17: Trafik tedbirlerini arttırıyoruz. Amacımız vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek. Bayram tedbirleri kapsamında şehirler arasında otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları da yapılacak. Yine ekiplerimiz otobüslere hareket saatinden önce binmek suretiyle, içeride dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı uyaracaklar.
18: Bayram trafiği için tüm Türkiye teyakkuzda, yollarda denetimler arttırıldı, havadan ve karadan yoğun kontrol başladı.
17: 5.936 saat hava araçlarıyla da denetimlerimiz gerçekleşmiş olacak. Yani hem karadan hem de havadan denetimlerimizi etkili bir şekilde devam ettirmiş olacağız.
18: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı trafik tedbirlerini açıkladı. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında 334.017 kolluk personeli görev yapacak. 66.481 personel ise doğrudan trafik denetimlerinde sahada olacak. Bayram boyunca 1238 personel şehirler arası otobüslerde gizli yolcu olarak denetim gerçekleştirecek.
19: Hayırlı yolculuklar dileriz, hayırlı bayramlar.
17: Ülke genelinde 1238 personelimiz otobüslere yolcu olarak, yolcu gibi binecekler ve otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler. Yine bu alınan tedbirler sıralı amirlerimiz ve polis baş müfettişlerimiz tarafından da denetlemeye tabi tutulacak.
18: Bayram boyunca 81 ilde drone destekli denetimler yapılacak. Helikopter ve hava araçlarıyla toplam 5936 saatlik kontrol gerçekleştirilecek. Tüm denetimlerin amacı ceza yazmak değil, can kaybını önlemek. Bakan Çiftçi 2021-2024 yılları arasında bayram tatillerinde toplam 860 vatandaşın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazaların en büyük nedeninin hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama olduğunu belirtti. Bu kapsamda 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız kontrolü yapılacak. Emniyet ve jandarma ekipleri toplam 1581 mobil radarla sahada olacak. Ancak Bakan Çiftçi tuzak radar uygulaması yapılmayacağını özellikle vurguladı.
17: Bayram tatili süresince 61 ilimizde 520 elektronik denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimleri yapılacak. Tuzak radar kurmayacağız. Tuzak radar uygulaması yapmayacağız demiştim. Aynı uygulamayı bu bayramda da sürdüreceğiz. Vatandaşımız nerede radar uygulaması olduğunu uygulama üzerinden görecek.
18: Şehir içlerinde ise makas atma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve hatalı şerit değişimleri KGYS kameralarıyla anlık denetlenecek. İstanbul ve Ankara yönündeki birçok ana arterde uygulanacak kısıtlamalarla trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Şehitlikler, mezarlıklar, dinlenme tesisleri ve terminallerde de ilave güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.
12: Şimdi Konya'da eşime sürpriz yapacağım diyen bir vatandaş var. Kuyumcuya gidiyor. Pırlanta alacağım diyor. Sürpriz, eşime sürpriz yapacağım diyor. Sonra da pırlantayı kapıp kaçıyor. Asıl sürprizi ise güvenlik güçleri yapıyor. Çünkü kısa süre içerisinde yakalanıyor ve sonra da tutuklanarak cezaevine konuluyor.
20: Yüzünde maskeyle geldi, yüzüklere baktı. Sonra alıp kaçtı. Konya'da sabah saatlerinde kuyumcuya bir kişi geldi. Eşime yüzük bakacağım dedi. Kuyumcu farklı yüzük modellerini çıkardı, tek tek gösterdi. Yüzü maskeli müşteri yüzükleri incelemeye başladı ve fotoğraflarını çekti. Beğenmesi dakikalarca sürdü. Kuyumcunun boşluğundan faydalanan müşteri görünümlü hırsız yüzüğü alarak kaçtı. Kuyumcu şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kamerasını inceledi ve hırsızın kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk işlemlerinde eşime küçük bir sürprizdi ama yakalandım dediği öğrenildi. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12: Dijital dünya artık hayatımızın birçok noktasında işlerimizi kolaylaştırıyor açıkçası. Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm dönemi başladı.
21: Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları müze kartı olacak. Vatandaşlar sıra beklemeden dijital geçiş yapabilecek. 216 müze ve öğren yerinde yeni nesil sistemler devreye giriyor. Müzelerde dijital dönüşüm başlıyor.
22: Öncelikle elinde mevcut kullanım süresi devam eden müze kartlarda hiçbir değişiklik olmayacak. Müze kart sahibi aynı zamanda aynı şekilde kartını kullanmaya devam edecek. Sadece kullanım süresi biten kartlarda değişime gerek olacak. Bir kolaylık daha getiriyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını müze karta dönüştürülerek doğrudan geçiş özelliği kazandırıyoruz. Sistem şöyle işleyecek. E-Devlet ve

0: Mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlama yapılacak ve vatandaşlarımız müze kart ücretini ödedikten sonra direkt sıra beklemeden kimliğini okutarak geçecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan protokolle müze ve öğren yerlerinde yerli ve milli dijital altyapı dönemine geçildi.
2: Biletleme hizmetlerinden satış kanallarına, ticari alanlardan otoparklara, kafeteryalardan geleneksel el sanatları mağazalarına kadar ziyaretçi deneyimini etkileyen pek çok alanda dijitalleşmeyi sağlayacağız inşallah. Bu dönüşümü fiber altyapı, siber güvenlik, veri merkezi, bulut, akıllı biletleme, ödeme sistemleri, veri analitiği ve yapay zeka kabiliyetlerimizle entegre bir şekilde hayata geçireceğiz.
1: Fiber altyapıdan veri güvenliğine, müze mağazalarından dijital ödeme sistemlerine kadar uzanan kapsamlı dönüşümle kültürel mirasın teknolojiyle geleceğe taşınması hedefleniyor.
0: Müze mağazaları, kafeteryalar, satış alanları ve ziyaretçi hizmetlerine ilişkin ticari operasyonları da yeni yapı kapsamında ele aldık. Protokol kapsamındaki müze mağazalarımızda geleneksel Türk el sanatları, Türk lokumu, Türk kahvesi, Türk halıcılığı, geleneksel Türk süsleme sanatları ile UNESCO Dünya Miras Sitesi'ndeki somut olmayan kültürel miras ögeleri yer alacak. Bu ürünler bakanlığımız tarafından belgelendirilmiş somut olmayan kültürel miras taşıyıcı sanatçılarımızdan ve geleneksel el sanatları ustalarımızdan tedarik edilmek zorunda olacak.
2: Bu çalışma yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir proje değildir. Türkiye'nin kültür ve turizm alanındaki dijital geleceğine yapılan uzun vadede stratejik bir yatırımdır.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, dijital dönüşüm ve yeni işletme modeliyle 10 yılda 8 milyar liralık tasarruf hedeflendiğini açıkladı.
0: Ayrıca 2026-2027 yıllarında açılması planlanan 28 yeri müze ve öğren yeri de bu sisteme dahil edilecektir. Bu genişleme ile birlikte mevcut 292 personelin bakanlığımızın diğer birimlerinde istihdam edilmesi sağlanacak. Kıdem tazminatı, SGK primi ve diğer özlük haklarından yıllık yaklaşık 400 milyon lira tasarruf edilecektir. 10 yıllık süreçte bu tasarruf yeniden değerleme ile birlikte 8 milyar liraya ulaşacaktır.
3: Bir kısa mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.
4: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum.

0: yönetimin en kritik mekanizmalarından biri olan Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı dirençli olduğunun altı çizildi. Özellikle dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı için tüm kurumların tam bir eşgüdüm içinde hareket edeceği vurgulandı.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanan Finansal İstikrar Komitesi, yurt içi ve yurt dışındaki ekonomik gelişmelerin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini ve alınabilecek tedbirleri masaya yatırdı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı bağışıklığına dikkat çekildi. Komite, sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde finansal sistemin direncini koruduğunu vurguladı. Zirveden çıkan en net mesajsa eşgüdüm oldu. Makrofinansal istikrarın tesisi ve özellikle dezenflasyon sürecinin aksamadan devam etmesi için tüm kurumların tam bir uyum içinde çalışacağı kararlaştırıldı. Bakanlık açıklamasında finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların atılmaya devam edeceği ve piyasadaki tüm gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.
0: Dünya ekonomilerinden yansıyan haberlere bakalım isterseniz. Sırada haber turumuz var.
1: Trump yönetimi hükümetin büyüyen yatırım portföyünü genişleterek kuantum bilişim sektörüne yönelik yeni bir yatırım programı başlattı. Yapılan açıklamada aralarında yeni bir IBM girişiminin de bulunduğu 9 kuantum bilişim şirketine hisse karşılığında teşvik verileceği duyuruldu. Karar, ticari uygulanabilirliğine ilişkin soru işaretleri sürmesine rağmen yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu kuantum teknolojilerinin yarı iletkenler, çelik, nükleer enerji ve nadir toprak elementlerini kapsayan Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik yatırım portföyüne dahil edildiğini ortaya koydu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh, Cuma günü Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle resmi görevine başlayacak. Trump tarafından aday gösterilen Warsh, geçmişte faiz indirimlerini destekleyen açıklamalarıyla öne çıkmıştı. Enflasyon ve istihdam olmak üzere çift hedef doğrultusunda para politikası belirleyen bağımsız ve tarafsız bir kurum olan Fed'in başkanının Beyaz Saray'da yemin etmesi ise alışılmadık bir durum olarak değerlendiriliyor. Trump görevden ayrılan Fed Başkanı Jerome Powell'ı sık sık eleştirmiş ve hakaret etmişti. Trump yönetimi ayrıca Powell üzerinde para politikası kararları konusunda baskı oluşturduğu belirtilen bir ceza soruşturması da yürütmüştü. Over the 12 months ended in April. İngiltere'de perakende satışlar, İran'daki savaşın yol açtığı küresel enerji şokunun etkisiyle tüketicilerin harcamalarını kısması üzerine yaklaşık bir yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. Ulusal İstatistik Ofisi, Nisan ayında online ve mağaza satış hacminin %1,3 düştüğünü açıkladı. Nisan'daki düşüş, Mayıs 2025'ten bu yana görülen en keskin düşüş oldu ve ekonomistlerin öngördüğü %0,6'lık gerilemenin de ötesine geçti. Mart ayında perakende satışlar aylık %0,6 artmıştı. Akaryakıt satışları Nisan ayında %10 düştü ve Kasım 2020'den bu yana görülen en büyük aylık düşüş oldu. Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Avrupa Tüketici Birliği, Google, Meta ve TikTok'u platformlarında kullanıcıları mali dolandırıcılıktan koruyamadıkları gerekçesiyle şikayet etti. Açıklamada, platformların sahte finansal reklamlarla mücadele etmek ve tüketicilere yönelik riskleri azaltmakla yükümlü olduğu belirtilerek, söz konusu platformların finansal dolandırıcılık reklamlarının yayılmasını önlemede başarısız oldukları gerekçesiyle şikayet edildikleri kaydedildi.
0: Ben veda ediyorum. Akşam haberlerinde Kaan Yakupan sizlerle olacak efendim. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatımızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
6: bankayız. Halkbank. Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz...

0: ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak
1: Finans. Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta gücü adında.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
10: Biz

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 22 Mayıs. Gerçekten yoğun bir gündem. Başta Ankara'daki gelişmeler olmak üzere. Hepsini 2 saat boyunca anlatacağız. Sıcak gelişmeler de var. Önümüzdeki dakikalarda paylaşmayı beklediğimiz kimi detaylar var. Hepsini anlatacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 2 ay.

0: yerde hitabı vardı. Önce doğal kaynaklar zirvesinde ve geride bıraktığımız saat içerisinde finansal okuryazarlık günü hasebiyle açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyledi sadece dakikalar içerisinde aktaracağız. Gündem o kadar yoğun ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakere trafiği ki son olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı vurabiliriz Cuma Cumartesi günü demişti ama Dışişleri Bakanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nin tam zıttı açıklamalar geliyor. Ne olacak bu hafta sonu? Nelere gebe coğrafya açısından hepsini ekrana getireceğiz. Gün boyu yaşanan gelişmeler ve açıklamalar çerçevesinde dün tam da bu saatlerde yaklaşık bir 30 dakika önceydi gerçi. Yargıdan karar çıkmıştı Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından. Şu dakikalarda neler yaşanıyor? CHP Genel Merkezi'nde bir hareketlilik. Kılıçdaroğlu'nun ofisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde de bir hareketlilik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha üzerinden 24 saat anca geçti bu kararın ardından. Ne oluyor bundan sonra? Hangi adımlar atılacak? Kim ne yapmaya çalışıyor? Hepsini ekrana getireceğiz. Canlı yayın noktalarından da son bilgileri paylaşacağız. Gülistan Doku soruşturmasının firari sanıklarından Umut Altaş ilk kez 24 ve Akşam Gazetesi Umut Altaş'ı Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta bulmuştu ve 24'e konuştu. Neler söyledi? Gün boyu ekranınıza taşıdık. Ama Umut Altaş'ın tarif ettiği yerler vardı. Gülistan Doku'nun naaşının gömülü olduğunu iddia ettiği yerler. Oralar da ekrana gelecek. Tüm detaylarıyla birlikte bu dosyadan parça parça sizinle paylaşacaklarımız var. Hemen başlayalım. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran saldırılarının tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Türkiye'nin enerji kaynakları bu enerjiye ihtiyaç duyan ülkeler için önemli bir kavşak olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı. Terörsüz Türkiye süreci menziline ulaştıktan sonra yeni bir hikaye yazılmaya başlanacak diye konuştu.
1: 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyordu. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımını ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Bakınız bugün Kabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknoloji birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir.

0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak kararı dün bu saatlerde işte üzerinden yaklaşık 24 saat belki biraz daha fazla geçti ama o mutlak kararının çıkmasının ardından tabii tüm Türkiye bu meseleyi konuşuyor ama özellikle iki noktada. Birincisi CHP Genel Merkezi, ikincisi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde tabii hareketli saatler yaşanıyor. Her iki noktaya da gideceğiz. CHP Genel Merkezi'nde Ahmet Taner Işıldak bizi bekliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önünde de Yağmur Yıldız var. Önce CHP Genel Merkezi ile başlayalım. Ahmet Taner Işıldak, şimdi tabii 24 saat geçti üzerinden dedik ama en hareketli nokta orası. Orada beklentiler var, gelenler var, gidenler var. Kimi açıklamalar var, başvurular var. Şimdi hiç bu konuyu bilmeyenler için şöyle bir özet geçsene bize. Dün akşamdan şu ana kadar neler yaşandı, şu anda hangi noktadayız?
1: Kaan Yakupan, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Biz dün akşam kararın, mutlak kararının çıkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geldik ve buradaki bütün yaşananlara tanıklık ettik. Tabii dün olayın biraz şoku vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde, genel merkezde özellikle. Özgür Özel ve ekibi MYK toplantısı düzenlediler bu kararın ardından. Tabii mutlak birlikte bu karar da, yani bu yönetimin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı ve MYK'sı da düşmüş oluyor. Fakat Özgür Özel yine topladı kurulunu. Saatler 12'yi gösterdiğinde bir açıklama yaptı, direnme mesajı verdi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafındansa partiyi böldürmeyeceğiz açıklamaları geldi. Sonra ertesi güne geçtik, bugüne geçtik. Bugün de sabahın ilk saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydik. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim. Dün gece Yargıtay'a başvuruldu karara itiraz edilmek için. Bugün içinde YSK'ya başvurulacağı söylendi. Şimdi ilk başta mahkemenin buttan kararına itiraz edildi Kaan Yakupan. Sonrasında bu itiraz reddedildi. Bunun temize götürülmesi istendi. CHP'nin 3 tane genel merkez avukatı var. Bunların isimlerini size söylemek istiyorum. Bunlar önemli çünkü anlayacaksınız. Çağla Çağlayan, Mehmet Keyşan ve Hazar Kardeş. Bu üç isim temize başvurdu. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu mevcut genel başkan olduğu için bu üç ismi görevden aldı. Ve aynı zamanda itiraz başvurusunu da kendi avukatları aracılığıyla reddettirdi. Daha sonrasında Özgür Özel bir hamle yaptı. Grup başkanı sıfatını kullanarak bir dilekçe yazdı kendi adına ve oradan temize başvurdu. Bu karar da hala orada. Şimdi asıl mevzuya geliyorum. Yüksek Seçim Kurulu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu bugün saatler 17.30'u gösterdi. Toplantı başladı. Bu toplantı oldukça önemli olacak. Zira YSK'nın dediği şeye göre Özel ve ekibi ona göre hamle yapacak. Şimdi peki YSK'nın önünde hangi seçenekler var? Kaan Yakupan, 3 tane seçenek var. Birincisi, yetkiniz yok. Yani karar vermeye gerek yok. Sizinle alakalı olarak bir şey yok. Ben karar vermeyeceğim. Mahkeme kararını vermiş diyebilir. İkinci ihtimale bakıyoruz. İkinci ihtimalde mahkeme kararını tanıyorum diyebilir ve böylelikle mahkemenin kararını destekler nitelikli bir karar alabilir. Üçüncüsü ise 39. olağan kurultay geçerli. Şimdi aslında 39. olağan kurultayın geçerli olduğunu biz daha mutlak kutlanın ilk davalarında görmüştük. YSK demişti ki 39. olağan kurultay geçerli ama burada henüz bir karar çıkmamıştı. Mutlak kutlan veya ceza davasında bir karar çıkmamıştı. Şimdi mutlak kutlan davasında karar çıktı. İradenin sakatlandığına hükmetti mahkeme. Şimdi bunun akabinde toplanıyor Yüksek Seçim Kurulu. Bütün bunların gölgesinde toplanıyor. 17.30'da toplandı dedik. İlerleyen dakikalarda da açıklama yapacaktır. CHP'nin bütün gözleri, bütün isimleri, özellikle Özel ve ekibi şu an YSK'dan gelecek açıklamaya odaklanmış durumda. Saatler 20.30'u gösterdiğinde Özel vatandaşları genel merkeze çağırdı. Burada Yıldız Çelik, Yağmur Yıldız birazdan açıklayacaktır ama şu an itibariyle genel hava bu şekilde. Yani bir belirsizlik hakim. Evet. Kaan Yakupan, bunu söyleyebilirim. Bu belirsizlikle önümüzdeki günlerde devam edeceğe benziyor.
0: Şimdi dur Ahmet Taner, şunu anlamaya çalışıyorum. 3 seçenek var dedin, tamam kabul. 3 farklı karar çıkabilir. Ama yani CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurma gerekçesine ne yapmak istiyor? Yani o yargı kararını YSK'dan bozdurma amacıyla mı bir başvuru nedir? Yani amacı ne?
1: Tabii meşru zemin yaratmak Kaan Yakupan. Yani şunu söyleyebilirim size. Mahkeme bu kararı verdi. YSK'dan da eğer ki 39. olağan kurultayı atıyorum ki tanıma kararı çıktı. YSK dedi ki 39. olağan kurultayı alacağım. Özgür Özel ve ekibi bunu bir meşru gerekçe alacaklar ve mahkeme kararına itirazda ellerini güçleneceğini düşünüyorlar. Aslında YSK'ya bu yüzden odaklanmış durumdalar. Ama şimdi ortada diyorum ya, ilk kez bir mutlak buttan kararı uygulandı. Türkiye'de bir siyasi parti tarihinde ilk kez mutlak buttan kararı uygulandı. Şimdi mahkeme dediğim gibi 2023'ten itibaren, yani 4-5 Kasım 2023'te Özel ve yönetimi seçildi. Ama artık diyor ki mahkeme, o tarihten itibaren yapılan her şey geçersiz. Yani şu

0: Bunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kurmuştu Cumhuriyet Halk Partisi. Biliyorsunuz o da geçersiz. Parti meclisi o da geçersiz. Aldığı kararlar o da geçersiz. Yani 2024'te seçim oldu. O nasıl olacak? İşte bütün bunları açıkçası dediğim gibi YSK'ya beklenmiş durumda. YSK'ya odaklanılmasının sebebi bu. Yani Özel ve ekibi meşru bir zemin arıyorlar. O yüzden de gözler oraya kilitlenmiş diyebilirim.
1: Ahmet Yener Işıldak, teşekkürler. Biz de tabii Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek o açıklamayı bekliyoruz. O açıklamayla birlikte belki bir parça daha bazı şeyler netleşebilir. Çok teşekkürler paylaştığın bilgiler için. Son derece açıklayıcı oldu. Hiç bu konuya dair bir şey bilmeyenler bile senin anlattıklarında şimdi durumu şöyle bir anladı. Şimdi diğer noktaya gidelim, o heyecanlı noktaya. Orası da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin önü. Yağmur Yıldız bizi orada bekliyor. Yağmur, evet, bekleyiş var. Haliyle şu an CHP'de eskiye dönüldü. Yani artık Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Kılıçdaroğlu'nu eğer biliyorsak, siyaset anlayışını, genel tavrını biliyorsak, yani orada şimdi çıkışta bir açıklama yapması çok da beklenmez. Hani belki sizlerin ısrarı üzerine bir cümle söyleyebilir, birkaç kelime edebilir ama ne zaman o asıl açıklamayı yapmayı bekliyor? Ve CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gitmeyi planlıyor? Bugün oraya kimse geldi mi? Kimler geldi? Neler oldu? Onu da senden öğrenelim.
2: Kaan Yakupan, ilk sorunuzun yanıtı, yani bir açıklama yapar mının yanıtı en sıcak gelişme. Dolayısıyla bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Geçtiğimiz dakikalarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez bir bilgilendirmelerde bulundu ve yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması yapacağını ifade etti. Henüz saati ve yeri belli değil, ancak yarın Kemal Kılıçdaroğlu bu kararın ardından ilk kez kameralar karşısına geçecek. Bu kez sosyal medya hesabından değil, kameraların önünde bir canlı basın açıklaması gerçekleştirecek. Yeri ve saati henüz net değil. Şu andaki bekleyişimiz ise bu noktadan, yani ofisinden çıkışı için az önce bir koruma aracı çıktı. Birkaç dakika içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da artık ofisinden ayrılarak konutuna geçmesini bekliyoruz. Tabii aracıyla bir çıkış olacak. Dolayısıyla aracının içinden bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Ama elbette basın mensuplarının soruları olabilir. Aracın önünü de aslında bir anlamda kesmiş bulunuyoruz. Bu anlamda evet, belki bir camı açıp selamlama yapabilir. Ancak şunu ifade edelim danışmanın. Şunu çok büyük bir içtenlikle ifade ediyorum. Bir ses kısıklığı yaşıyor. Dolayısıyla yarına daha çok toparlanmış olacak. Serumlar, takviyeler alıyor. Sesi toparlanınca daha sağlıklı bir açıklama için yarını işaret etmiş bulunuyor Sönmez. Tabii bugünün gelişmelerinden bir diğeri ise icra memurlarının bu noktaya gelmesiydi. İcra memurları mahkeme kararını tebliğ etmek üzere hem CHP Genel Merkezi hem de Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na görevine iadeyi de içeren karara ilişkin belgeyi tebliğ etmiş oldu. Tabii bu noktada kameraman arkadaşım etrafı da seyircilerimizin görebilmesi için ekranlarınıza getiriyor. Oldukça hareketli bir nokta, sıcak gelişmelerin yaşandığı nokta. Dolayısıyla hem vatandaşların bekleyişi var hem de çevrelerden, balkondan, camdan bu noktadaki gelişmeyi takip edenler var. Tabii icra memurlarının bu kararı tebliğ etmesi aslında baktığımızda resmi olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık göreve başladığı anlamına geldi ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun da bugün ilk görev olarak icra ettiği şey CHP'ye ait 3 avukatı azletmek oldu. Hemen şunu da ifade edelim. Gelecek hafta bir grup toplantısı yapar mı veya genel merkeze ne zaman geçer gibi sorular da yanıt bulmak için aranıyor. Önümüzdeki hafta malum bayram tatili var. Dolayısıyla bir grup toplantısı ihtimali olmayacak meclis tatilde olduğu için. Genel merkeze gitme konusunda da elbette gidecek, ancak şu an için bir süre ve takvim belirlenmiş durumda değil. Muhtemelen bayram sonrası olacaktır. Bu yönde işaret ediliyor. İlerleyen dakikalarda çıkış olacak. Bir sıcak gelişme yaşanırsa yeniden aktaracağız diyerek sözü size bırakalım.
1: Yağmur, tabii merak ettiğim başka bir şey daha var. Aslında girizgahta şöyle bir ifade etmiştim ama şimdi Kılıçdaroğlu ile birlikte yola devam edecek ya da onu destekleyen milletvekilleri olduğunu zaten biliyoruz. Haliyle bugün CHP'lilerden gelen oldu mu oraya? Yani destek ziyareti olabilir, başka bir sebeple olabilir. Kılıçdaroğlu

0: Buna yakın isimlerden gelen oldum. Bir de bayram dedin. Şimdi bayramda ne olur? Bayramın ikinci günü siyasi partilerde bayramlaşma olur. CHP'de herhalde bu bayramlaşma da olmayacak. Böyle görünüyor değil mi?
1: Kaan Yankupan, ilk sorunuza cevaben evet, gelen gidenler var. Son olarak bir gazetecinin çıktığına şahit olduk. Siyasi partilerden ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçilerden de gelenler oluyor. Ancak daha çok telefon diplomasisi şu anda yürütülüyor ki en merak edilen konu da Özgür Özel'le görüşme olup olmadı. Hatırlayalım, Özel dün kendisi beni aradı ancak geri dönmedim dedi. Bu saate kadar da hala dönmemiş, onu ifade edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme şu ana kadar olmuş değil. İkinci sorunuza gelecek olursak, evet, bayram ve geleneksel olarak siyasi partiler arası bir bayramlaşma serüveni vardır, ancak aldı. İşleyişlerini durdurdu. Dolayısıyla şu an için böyle bir bayramlaşma sürecinin yaşanmayacağı düşünülüyor. Ancak elbette Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geçerse, genel merkezdeki yetkilerini ve görevlerini tam olarak devralırsa belki bu süreç hızlandırılır ve bayrama da siyasi partiler arası bayramlaşma takvimine dahil edilebilir. Ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu ifade etmek gerekir Kaan Yankupan.
0: Yağmur Yıldız, çok teşekkürler. Çok açıklayıcı oldu. Şimdi tabii pek çok soru işareti var sürece dair. Evet, daha üzerinden 24-24,5 saat diyelim, 25 saat diyelim, hani geçti. Ama CHP cenahında çok bilinmeyenli bir denklem söz konusu. CHP genel merkezinde önümüzdeki saatlerde ne olacak? Yüksek Seçim Kurulu toplantının ardından ne açıklayacak? Kemal Kılıçdaroğlu yarınki açıklamasında ne yapacak? Bütünleştirici bir konuşma mı yapacak? Bunların hepsini elbette göreceğiz. Ama CHP'ye yönelik mahkemeden mutlak butlan karar çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmaylarının tüm yetkileri yok hükmünde sayıldı. Artık sadece CHP'li Özgür Özel. Özel ve kurmaylarıysa mesele tamamen hukuki zeminde yürüdüğü halde konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havale etmeye çalışıyor. Oysa şikayet eden, edilen, itirafçı olan, kanıt sunan herkes CHP'li. CHP Genel Başkanlığı makamını geri alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karardan hemen önce yaptığı arının açıklaması anlamak isteyenler için aslında ders niteliğinde.
2: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
3: Daha o gün aslında herkes her şeyi biliyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kürsüden durumu haykırması etkili olmadı. Zira İmamoğlu Özel ikilisinin artık yargı kararıyla da görüldüğü üzere planı tıkır tıkır işliyordu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin ortaya koyduğu tespitler aslında sadece malumun ilamı oldu. Zira delege iradesi fesata uğratıldı. Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatleriyle oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi. Olağanüstü kurultaylar sakatlığı gideremedi. Dava konusuz kaldı, kararı isabetli bulunmadı gibi tespitler tam da dava açanların bugüne kadar ortaya koyduğu iddiaların karara geçirilmesi oldu.
4: Şikayet edilenler CHP'li. Para ile oyumu değiştirdim diyenler CHP'li. Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyenler CHP'li. Mağdurlar, müştekiler, müdahiller, itirafçılar, davalı ve davacılar, velhasıl tarafların tamamı CHP'li.
3: Örneğin mutlak butlan davasını açan kişi eski CHP Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ta kendisiydi. Üstelik de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki isimdi. Ancak seçimi kaybettikten sonra işin rengi değişti.
5: Atatürk sevdalısı, bu ülkeyi seven biri olarak partimin üzerinde böyle bir şaibe kalsın istemedim. Varsa bir şaibe, şaibeyle ilgili insanların ayıklanması, yoksa da partimizi hiç kimsenin kirletmemesi gerektiğini düşündüm.
3: Otel odasında genç sevgilisiyle yakalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kurultayda şaibe var itirafları, delege pazarlığına dair tüm bildiklerini anlatmasıysa tüm bu yaşananların zirvesi oldu. Üstelik Özkan Yalım iddialarını belgelerle de destekliyordu.
6: Ben milletimden utandım o görüntüler adına. Ben özür diliyorum milletimden. bu rezillikler olduğu için.
3: Ayrıca Özel eski yol arkadaşı Yalım'a önce sahip çıktı. Yalım itirafçı olunca da Yaylım ateşi açtı. Ve şimdi mutlak butlan kararı çıkınca CHP'lileri bu bir saray darbesidir diye kandırmaya çalışıyor. Oysa herkes biliyor ki tüm mesele CHP'nin kendi iç sorunu.
6: Meydanları terk etmeyin. Onlar bir tek meydanlardan korkarlar.
3: Yetkileri yok hükmünde olan CHP'li Özgür Özel'in söylemleri her ne kadar yüksek perdeden olsa da zamanla her şey değişiyor. Hatırlayın, İmamoğlu suç örgütü davası başladığında CHP'nin estirdiği havayla yargılama sürecinde Silivri'de oluşan hava arasında ne kadar büyük fark vardı. Zira gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır ve Kılıçdaroğlu'nun devrilmesi için oluşturulan tezgahı artık saklamak mümkün değil.
7: Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: Bakalım bundan sonra neler olacak? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partiyi bir arada tutabilecek mi? Ancak şurası kesin. Özel İmamoğlu'nun çamur at izi kalsın siyasetinin bir karşılığı olmayacak. Zira millet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset tarzını da CHP'nin siyaset anlayışını da çok net biliyor.
4: Eserlerimizle temayüz edeceğiz. Projelerimizle konuşulacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız.
0: Şimdi tabii CHP'de bundan sonra ne olacak sorusu kritik. Öncelikle parti üst yönetimi yeni duruma göre pozisyon almış durumda. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'e yakın olduğu iddia edilen belediye başkanları ve yöneticilerinin orta yolcu açıklamaları gelinen aşamayı aslında bir bakıma özetliyor. Öte yandan göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını hızlı bir şekilde azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardeş, Mehmetcan Keysan görevden alındı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
8: CHP'de beklenen oldu. Şaibeli 38. Kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıktı. CHP yöneticilerinde parti içi denge siyaseti dönemi başladı. İstinaf Mahkemesi'nde oy birliğiyle alınan karar sonrası Özgür Özel'e yakın olduğu belirtilen bazı belediye başkanlarının açıklamaları dikkat çekti. Onlardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yaptığı uzunca açıklamadan öne çıkan cümle yargı kararına saygı oldu. Yani kurulacağı iddia edilen yeni partide Özel İmamoğlu ikilisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı söylenen Mansur Yavaş, CHP'de kalıyorum mesajı verdi. Üstüne bir de karara karşı mücadele bayrağı açmayacağını ilan etmiş oldu.
9: Buradaki hizmeti aksatıp daha günü belli olmayan bir cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.
8: Ya da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Beklendiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde hedef almadı. Sert mücadele vurgulu bir açıklama yerine birlik beraberlik tonlu bir paylaşımı tercih etti. Bugün hepimize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir dedi.
7: Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız.
8: Bu iki örneği il ilçe belediyelerinden yerel yöneticilere kadar neredeyse her mevkide görmek mümkün. 24'ün edindiği bilgilere göre Özgür Özel ne Ankara'da ne İstanbul'da beklediği kalabalıkları parti binalarına toplayamadı. Hatta alelacele toplamaya çalıştığı MYK'ya bile 15 civarında milletvekili katıldı. Bu durum motivasyon düşüklüğüne neden oldu. Özgür Özel'in Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'yla görüşeceği ve bundan sonraki yol haritasını o görüşmeye göre şekillendireceği CHP kulislerinde konuşuluyor.
10: Özgür Özel bu süre içinde zamanını bilmemekle birlikte Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
8: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Yanıtı en çok merak edilen kritik soru işte bu. Parti yöneticileri kaotik ortamın fazla sürmeyeceği, bir hafta içinde Kılıçdaroğlu gerçeğinin kabullenileceğini düşünüyor. İllerde de beklenen hareketliliğin olmaması bunun dayanağı. Buna karşın Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardaş, Mehmet Can Keysan görevlendirildi.

0: evden alındı. Ancak esas girişim bayramdan sonra yapılacak. Parti içinde kapsamlı bir temizliğe gidilmesi için planlar yapılıyor. Öncelik adı hırsızlık ve yolsuzluklarla anılan isimlerin tasfiyesi. Hakkında yargı süreci yürütülen ve suçlamalara dair ciddi deliller bulunan isimler partiden uzaklaştırılacak. Bir başka konu da 38. kurultayda adı şaibe iddialarıyla anılan isimler. Bunun içinde CHP tüzüğünün 68. maddesi işletilecek. Yani CHP kongreleri ve kurultaylarına müdahale eden, hile karıştıran isimler hakkında kesin ihraç istemiyle parti içi disiplin süreci işletilecek. Yani CHP'de esas zelzele şimdi başlıyor.
1: Şimdi tabii 25 saat geçti mutlak butlanın ardından. Ankara'da hızlı gelişmeler yaşanıyor. Az önce Ahmet Taner'e bağlandık. O CHP Genel Merkezi'ndeki durumu aktardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisinde oradan Yağmur Yıldız bize detayları paylaştı. Hatta Yağmur'a son bir soru sormuştum. Ya bayramda ne olacak diye. Hani bayramda CHP bayramlaşmayacak mı diye. Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel sanıyorum bazı gazetecileri açıklamalarda bulundu. Şuradan anlıyoruz. Diyor ki baba ocağını terk etmeyeceğim. Yani anlaşılan CHP Genel Merkezi'nden ayrılmayı düşünmüyor. Baba ocağını terk etmeyeceğim. Ayrıca bayramda da genel merkezde olacağım diyor CHP'li Özgür Özel. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınız dün mutlak butlan kararının ardından CHP'li Özgür Özel'i telefonla aramıştı. Özgür Özel'e bu mesele soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sizi aradım diye aradı gördüm açmadım dönemedim. Ya da işte farklı farklı ifadelerle ama hani bu genelde bu tür diyaloglar kimler arasında olur? Böyle hani birbirini seven insanlar arasında böyle kıskançlık krizi yaşayan insanlar arasında ya da o telefonu açmak istemez sonradan sonradan gördüm der. Şimdi siyasette de bu tür şeyler görülünce biraz ilginç oluyor çünkü şimdi ikinci bir adım Özgür Özel bu kez diyor ki Kılıçdaroğlu'nu aradım yani cevaben aradım demeye getiriyor ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Kendisiyle elbette görüşme yaparız. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu herhalde dünden bu yana şu son 24-25 saattir telefonu en kapalı olmayacak kişilerden biri olacağını tahmin edersiniz. Üstelik CHP Genel Başkanı'yla CHP'li Özgür Özel arasında telefon diplomasisi ya da telefon görüşmesi yapılabilmesi için sadece özel telefonlar da gerekmiyor. Yanlarında danışmanlar var, yardımcıları var, işte özel kalem olarak tabir edebileceğimiz kişiler var yanlarında. Haliyle o telefon görüşmesini yapmak muhtemelen çok da zor değildir ama karşılıklı basın aracılığıyla bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Önce dün Özgür Özel'e soruldu CHP'li Özgür Özel'e. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sizi aradı mı? Aradı, dönmedim, aradı, açmadım. Bu meyanda açıklamalardı ama bugün herhalde üzerinden 24 saat geçtikten sonra diyor ki Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu aradım, ulaşamadım, telefonu kapalıydı. Kendisiyle elbette görüşme yaparız. Ama sıcak gelişmene şu an YSK'dan bir açıklama bekliyoruz. Diğer taraftan Özgür Özel diyor ki baba ocağını, baba ocağı derken yani CHP'yi kastediyor. Şu an hala hazırda zaten CHP'li bir vekil. Yani CHP'li Özgür Özel diyoruz ama hani CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haliyle bu saatten sonra tabii ki görüşecekler. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Başkanı yarın bir açıklama yapacak. Muhtemelen o açıklamada gazeteciler sorular da soracaklar. Bundan sonraki gidişata dair ama hani şu bayram meselesini bir açıklığa kavuşturmuş anlaşılan ben diyor Özgür Özel, CHP'li Özgür Özel ben diyor bayramda genel merkezde olacağım. Şimdi bu nereye varacak? Hani bayram sonrası işaret ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kimi adımları atacağı zaman dilimi olarak işte bayramda CHP'li Özgür Özel genel merkezde olacakmış. Bakalım yeni bilgi gelirse onu da paylaşırız. Üstelik bir kez daha hatırlatalım, Yüksek Seçim Kurulu'ndan CHP'nin başvurusu üzerine bir toplantı var. O devam ediyor 17.30.

0: Hızla başlamıştı, bir saat geride kaldı. Oradan bir açıklama geldiği takdirde hızlı bir şekilde YSK'ya döneceğimizi de ifade edelim ve akşam haberlerine devam edelim. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçan ve kırmızı bültenle aranan kilit ismi Umut Altaş'a 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın izini sürdü, yerini tespit etti. Sonra röportaja ikna etti. Cinayet günü ve sonrasında yaşananları anlattı Altaş. Gülistan'ın kimin öldürdüğünü, cesedin kim tarafından nasıl ortadan kaldırıldığını, ona kimin yardım ettiğini de ilk kez anlattı. Cinayeti tutuklu Türkay Sonel'in işlediğini söyledi. İşte soruşturmanın seyrini topyekun değiştirebilecek yeni bilgiler ve özel görüntülerle Umut Altaş'ın gündemi sarsan açıklamaları.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ya babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıkı ötüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
3: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. Bildikleri soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kadar önemli. Cinayet sonrası Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari zanlı Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 ve Akşam Gazetesi ulaştı. Cinayetin baş faili Türkay Sonel hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
1: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Altaş Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
2: Ak Tuluk.
1: Evet.
2: Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
1: Evet.
2: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
1: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
3: Akşam Gazetesi Washington temsilcisi uzun uğraşlar sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'a ulaştı, röportaj vermeye ikna etti.
2: Evet Umut. Umut Altaş değil mi?
1: Yes. Ta kendisi.
3: Umut Altaş çok önemli bir isimdi. Gülistan Doku cinayetinin en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği tahmin ediliyor. Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Sadece 24 ve Akşam Gazetesi'ne konuşan Umut Altaş, Gülistan Doku'nun cansız bedenini görmediğini söyledi.
1: Hiç kalmadı.
2: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
1: Hayır.
2: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünle?
1: Hayır.
3: Ama anlattığına göre cinayetin baş faili olan ve şu anda tutuklu bulunan Türkay Sonel olaydan birkaç ay sonra kendisine cinayeti itiraf etti.
1: Tabii bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normalde oturuyorken, normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
1: Aynen.
3: Umut Altaş röportaj sırasında oldukça tedirgindi. Türkay Sonel'in iddia ettiği tehditler hakkında detay vermediğini söyledi. Ancak anlattığına göre daha önceki kız arkadaşlarını hatta kız kardeşini de dövmüştü. Cinayetten sonra ise normal davranmıyordu.
2: Bir panik havası mı vardı Türkay'da?
1: Panik havası vardı.
2: Sen...
1: Sonra ben de sordum yani niye bu kadar panik, bu kız ne böyle telaşlı, ne yapıyorsun falan filan. O da işte geliştirdi yani.
3: Türkay Sonel, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu. Tuncay Sonel de tutuklu. Makamını ve yetkilerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. İddiasına göre o dönemdeki yakın arkadaşı Türkay Sonel, Umut Altaş'a bundan da bahsetmişti.
1: Babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim

0: Yo dedi, o halletti zaten.
1: Ancak tahminine göre Tuncay Sonel cinayet işlendiğinde şehirde olmayabilirdi.
0: Benim tahminim, yani o sıra, olayın olduğu sıra yoktur.
2: Sonradan öğrenmiştir.
0: Sonradan, aynen söylemiştir.
1: Umut Altaş, valilik koruma araçlarından birinden bahsetti.
0: Bir sabah, yani sabah saatlerinde Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü, İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
2: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
2: Hyundai mi?
0: Aynen Hyundai.
2: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
0: Koruma arabası, daha doğrusu valilik koruma arabası.
2: Peki sen?
1: Firari Umut Altaş, cinayetin koruma arabasında değil, Türkay Sonel'in arabasında işlendiğini düşünüyor.
2: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
2: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
0: Türkay'ın arabasında.
2: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar mı? Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
0: Muhtemelen sadece Şükrü, aynen Şükrü taşımıştır. Türkay öldürüp arabada,
2: evet,
0: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu.
2: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
0: Pis işleri o yapıyor. Toprağı böyle gömebilecek mi insan yani?
1: Umut Altaş, cinayetin işlenmiş olabileceği noktadan da bahsetti.
0: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
2: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
0: Az gerisinde.
2: Az gerisinde mi?
0: Çünkü orada bizi, orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra, onu hatırlıyorum.
1: Aynı yerden birkaç kez geçmişlerdi. Anlattığına göre etrafta polis yoktu. Türkay Sonel hayli tedirgindi.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
2: Viyadükte öldürdü tahminen.
0: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
2: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
2: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
2: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir ona.
1: Firari Umut Altaş, cesedin nereye gömülmüş olabileceğinden emin değildi. Ancak bazı tahminleri vardı.
2: Gidin şuraya bakın kardeşim diyecek olsan, nereyi dersin?
0: Ben onu savcıya söylesem olmaz mı? Kaç yer var aklımda ve
2: tamam, neresi?
0: Neresi
2: çöplük
0: olduğunu
2: diyor.
0: Bilmiyorum yani.
2: Çöplük mesela neresi?
0: Şuraya gidin bakın desem.
2: Ya çöplük neresi? Çöplük.
0: O da benim bir şey hani bildiğim, tahmin ettiğim.
2: Tamam bak, onu da söyle. Onu da söyle. De
0: tahmin ki. Ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim.
2: Tamam söyle, nasıl tahmin ediyorsun?
0: Nasıl tahmin ediyorum? Çünkü o civarlarda kız kaybolmuş, işlendiğinin bir şey ortada, o var. O civarlarda zaten gömebileceği başka
2: bir yer yoktur. Viyadüğün oralarda mı?
0: Üniversite civarlarında.
2: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
0: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
2: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
0: Aktuluk civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
2: Artuk.
0: Aktuluk.
2: Aktuluk.
0: Evet.
2: Aktuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
0: Evet.
2: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
0: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer.
1: Altaş'ın bir tahmini daha vardı.
0: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
2: Bayraktepe.
0: Bayraktepe.
2: Oralarda mıdır sence?
0: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama oralar tabii onların da.
1: Umut Altaş, eski vali Tuncay Sonel'i en son İstanbul'da Türkay Sonel'in evinde görmüştü.
0: Geldi işte, alnından öptü beni. Ben de herhalde işte zekiyim diye öpüyordur diye düşünüyorum.
2: Sen Türkay'a sordun mu baban niye beni öptü diye?
0: Aynen sordum. O da sevdi, çok sevdi falan, seni seviyor falan demiştir.
1: Altaş para iddiasını ise reddetti.
2: Şu an algı şu, ya onlar sana, sen bu işi bilip susman için büyük paralar veriyorlardı. Doğru mu, böyle bir şey var mı? Hiç para alışverişin oldu mu şey onlarla aranda? Bir maksada dayalı.
0: Hayır, Hiç olmadı.
1: Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin sebebini de açıkladı.

0: Türkay bunu bana anlattıktan sonra, zaten anlattığı esnada ben şoka girdim zaten. Benim böyle gözlerim kapandı benim, komple gözüm. Gördüğüm her şey böyle gözümün önüne bir perde indi resmen. Bilincim, beynim,
1: şok
0: hafızam, aynen şok geçirdim. Evet.
1: Ondan sonrası ne öncesi ne sonrası ne zihninde öncesi, bir şey yok.
0: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Sonra işte geleyim Amerika'ya mı dedin?
0: Aynen. Rüzgar benimler yattı.
2: Umut Altaş'ın bazı kişilerle yazışmaları daha önce medyaya yansımıştı. Onlardan biri de babasıydı. Bugün hesabıma para geçsin. Göndermezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım demişti.
1: Babanla yazışmalarım var senin. Onlar senin bilinçli yaptığın şeyler mi, bilinçli söylediğin şeyler mi, yoksa psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler mi?
0: Aynen, psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler.
1: Yani aslında baban hiçbir şey bilmiyor muydu? Sen orada onu dedin çünkü. Babam, sen biliyorsun beni Amerika'ya bunun için gönderdi dedin.
0: Bilmiyorum.
1: Baban niye 150 bin dolar yazdı orada?
0: Orada kendi harcamaları.
1: 150 bin dolar mı? Her şeyin toplamı.
0: Seninle abinin toplamı demek istiyor orada. İkinizin toplamı.
1: Baban validen para aldı mı böyle bu işler için? Hiç böyle bir şeyler yok değil mi?
0: Hayır.
2: Umut Altaş zamanla gerçeklerin daha net ortaya çıkacağını söyledi. Suçsuz olmasına rağmen bazı sebeplerle bunu rahatça dile getiremediğini ima etti.
0: Benim annem içeride suçsuz yere yatıyor. Ben suçsuzum, beni niye suçluyorsunuz demesi gerekiyor bu çocuk. Niye ama susuyor?
1: Tam konuştun ya.
0: Muhabbet o değil mi?
1: Hayır, şu an
0: bütün çalkalanmanın temeli bu yani. Zaman her şeyin ilacı diyorum. Bence zamanla görünmeyen sisler ortadan kalkacağını düşünüyorum, inanıyorum.
2: Altaş, Türkiye'ye döneceğini de iddia etti.
0: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim.
1: Hı hı.
0: Haberim yoktu.
1: Şimdi ne yapacaksın?
0: Şimdi ülkeme döneceğim.
1: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
0: Evet. Yani kaçmayacağım.
1: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
0: Aynen.
1: Şimdi ne yapacaksın? FBI'ye mi teslim olacaksın? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun?
0: Avukatımla görüşeceğim bunları.
2: Umut Altaş bu kez röportaj yapılan binanın dışında Türkiye'ye son bir mesaj daha gönderdi.
3: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten. Konuşacağım.

0: Evet, bugün cuma ama yarından itibaren işte bayram tatili, 9 günlük tatil başlıyor. Haliyle büyük şehirlerden tabii ki memleketlerine ya da tatile gitmek isteyenler de bazıları yola çıkmış durumda. Tam iş çıkış saati, bir de bugün İstanbul'da mevzi sağanak yağışlar vardı. Hatta zaman zaman vatandaşı zor durumda bırakan, trafiği zorlayan yağışlardan bahsediyoruz. Haliyle bu saatlerde İstanbul trafiğinde durumun ne olduğunu çok merak ediyoruz. Acaba o, hani hep büyük göç diyoruz ya, 9 günlük tatillerde acaba başladı mı? Mehmetcan Çoban ve kameraman Ali Maşalacı şu anda Çağlayan'dalar. Acaba bize neler anlatacaklar? Evet, dinliyoruz. Mehmetcan.
1: Öyle diyelim olsa. Evet Kaan Yakupan, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi 9 günlük bayram izni yarın itibariyle başlıyor. Bugün haftanın son iş gününde birçok vatandaş hazırlıklarını yaptı ve memleketlerine gitmek içinse yola çıkmaya da yavaş yavaş başladıklarını bizler sizlere söyleyebiliriz. İstanbul genelinde şu an itibariyle trafik yoğunluğunun %71 civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kadrajdan çekilip kameraman arkadaşımdan D100 karayolunu göstermesini rica edeceğim. Şu anda Çağlayan'da D100 karayolunu görüyorsunuz ve trafik yoğunluğunu da o anları kameraman arkadaşım Ali Maşalacı aracılığıyla da canlı canlı ekranlarımıza da getirmiş oluyoruz. Ekranlarımızda da görmüş olduğunuz üzere araçların kırmızı stop lambaları yanıyor. Araçlar ilerleyemiyor çünkü İstanbul'dan adeta göç başladı diyebiliriz. İstanbul için %71 civarında bir trafik yoğunluğu var. Avrupa yakasında ise trafik yoğunluğu daha da fazla. Avrupa yakasında trafik yoğunluğu %76 az. Anadolu yakasında ise trafik yoğunluğunun %63 civarında olduğunu sizlere söylememize fayda var. Özellikle

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden D100 karayolunu görüyorsunuz şu anda. Bu noktada trafik yoğunluğu adeta felç olmuş durumda. Peki Şişli'deki, Çağlayan'daki bir trafik yoğunluğu nereden başlıyor diye soracak olursanız, aslında o trafik yoğunluğu tabii ki de her zamanki gibi Haliç Köprüsü'nden itibaren başlıyor ve bu

0: Hekimde İstanbul'un bazı ilçelerinde yağışlı bir hava vardı, kan yakupan ve yağışlı havayla birlikte birçok vatandaş aslında işlerine, iş yerlerine kendi araçlarıyla gitmişti ve mesai bitimiyle birlikte de aslında o da trafik yoğunluğunu etkiledi diyebiliriz. İstanbul genelindeki trafiği tekrardan hatırlatacak olursak trafik yoğunluğunun %71 olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de ilerleyen saatlerde de birçok vatandaşın memleketine, tatil beldelerine gitmek için yola çıkacağını şimdiden belirtebiliriz. Ayrıca buradan yola çıkacak olan sürücülere de bazı uyarılarda bulunmak istiyoruz. Çünkü uzun yolculuk yapacak olan sürücülerin bazı dikkat etmesi gereken noktalar var. Onların en başında yer alanlardan bir tanesi ise tabii ki de yol hipnozu. Dinlenmeden eğer yola çıkan sürücüler trafik kazalarına karışabilir ve bu da can kayıplarına, yaralanmalara da yol açabilir. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun da şu anda kameraman arkadaşım aracılığıyla da ekranlarımıza taşımış oluyoruz. 9 günlük bir bayram tatilini vatandaşlar, İstanbul sakinleri de fırsata çevirdi ve o 9 günlük bayram tatilini birçok İstanbul sakini memleketinde geçirmek için de haftanın son iş gününde, cuma gününde mesai bitimiyle de yavaş yavaş yola çıkmaya da başladı. İstanbul'da Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğuna tekrardan bakmak istiyorum. Avrupa yakasındaki trafik yoğunluğu %68, Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğu ise %63 civarında, İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu ise %71 civarında. Tabii ki de 9 günlük bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen birçok İstanbullu memleketlerine, tatil beldelerine gitmek için de yavaş yavaş harekete geçti diyelim ve bizim Çağlayan'dan aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya size bırakalım. Kaan Yakupan.
1: Mehmetcan Çoban, teşekkürler. Ali Maşalacan'ın görüntüleriyle bize son durumu aktardı. Şimdi bir mola vereceğiz. Ankara'da ne oluyor acaba? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı mı ofisinden, bir açıklama yaptı mı diye merak edenler vardır. Ofisinden çıktı, herhangi bir açıklama yok ama daha önce de paylaştığımız gibi yarın bir basın toplantısı yapacak, açıklamalarda bulunacak. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz ama bir aradan sonra.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net sigortam.net.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne falan.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Vur, vur!
7: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
6: Öf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar ya.
7: Sağ ol. Tamam.
8: Baba, baba.
6: He oğlum.
8: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
6: Etmez miyim oğlum? Ver.
8: Ne yaptın baba?
6: Ne?
8: Tüm projeyi sildim. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
9: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Fiberimiz yok Yüksel abi.
10: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Turkcell'e çekiyoruz.
15: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
16: Turkcell gücünde 5G.
10: Şak diye internet, tak diye evinizde.
17: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
18: Handi Kredi.
19: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
20: Garanti BBVA.
21: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
22: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
23: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
24: Bir telefon uzakta olan.
21: Bir bankacı. Tanıştıralım.
25: Benim bankacım Müge.
21: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 22 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle ama önce bazı başlıklar. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarda bugüne işaret edilmiş, ekonomi ve borsa batacak denilmişti. Ancak Türkiye ekonomisi bulunduğu coğrafya ve her an yaşanan sıcak gelişmeler sebebiyle şoklara karşı oldukça dirençli olduğunu bir kez daha gösterdi bugün ve günü yükselişle kapattı borsa özellikle. Detaylandıracağız. Gülistan Doku cinayetinin kilit isimlerinden Umut Altaş 24 ve Akşam gazetesine konuşmuştu. Geride bıraktığımız dakikalarda o röportajı ekrana getirmiştik. Röportajda Gülistan'ın öldürülmüş ve gömülmüş olabileceği yerleri sıralamıştı Umut Altaş. O noktalar görüntülendi. Ekrana taşıyacağız. Türk savunma sanayinin gövde

0: gösterisine dönüşen Efes 2026 tatbikatı dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle de Yunanistan ve İsrail basınında. O manşetlere ve Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya dair itiraflarına da bakacağız. Trump, İran saldırıları sırasında Avrupa'dan istediği desteği bulamayınca özellikle İspanya ve Almanya'daki askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Ancak son açıklamasıyla bu askerlerin Avrupa'dan çıkmayacağı anlaşıldı. Peki Amerikan askerlerinin yeni adresi neresi olacak? Yanıtına bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde İran kadar gerilim yaşadığı diğer bir ülke Küba. Trump her fırsatta Küba'yı tehdit ediyor. Peki bu kez ne oldu, ne dedi? İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofisinde Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan çatışmalara dikkati çekti. Türkiye'nin böylesi bir ortamda güvenli liman olarak öne çıktığını vurguladı. Erdoğan, piyasa manipülasyonlarıyla mücadelenin önemine de değindi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vatandaşların istismar edilmesinin önüne geçmesi gerektiğinin de altını çizdi.
1: Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan açgözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir.

Ankara dün akşamdan bu yana bir aylık hareketi Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan kararının ardından ki kararın da taraflara tebliğinin ardından tabii o hareketlik yine de devam ediyor. Çünkü pek çok soru işareti var önümüzdeki günlere dair. Ama bunlara rağmen dün akşam misal yayını kapatırken demiştik ki CHP Genel Merkezi'nin ışıkları

0: sabaha kadar yanacak demiştik ki bilenler bilir aslında bu çeşitli zaman dilimlerinde kullanılan bir kalıptır. Yani oradaki yoğunluğu ifade etmek üzere. Tabii bugün gözlerin çevrili olduğu şu an itibariyle iki yer kaldı. Aslında bir saat önce üç yer vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi ki Kılıçdaroğlu ofisten ayrıldı ve artık oranın ışıkları sönmüş oldu. Ama yarın bir basın toplantısı düzenleyecek. Diğer taraftan bir CHP'nin başvuru yaptığı Yüksek Seçim Kurulu, iki CHP Genel Merkezi'nde ışıklar hala yanıyor ve yanacakmış gibi de görünüyor. Şimdi Ankara'daki o sıcak noktalardaki son durumu Ahmet Taner Işıldak'tan öğreneceğiz. Tabii Ahmet, bir de o telefon diplomasisi, gerçekleşemeyen bir telefon görüşme trafiği var. İstersen önce onunla başlayalım.
1: Kaan Gökhan, merhabalar. Bir yanda Özgür Özel'in direniş mesajları, öbür yanda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise partiyi böldürmeyeceğiz mesajları devam ederken iki isim bir türlü telefon trafiğine, telefon diplomasisi yapamadılar. Aslında dün mutlak buktan kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradı fakat Özgür Özel telefona yoğunluğundan dolayı dönüş yapamadığını söyledi. Bugün de tam tersine Özgür Özel aradığını söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama telefonunun kapalı olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu sefer de Kemal Kılıçdaroğlu dönemede ikisi arasındaki bu farklılıklar da bu iletişimsizlik hali de haliyle CHP'lilere, CHP'nin üst kurmaylarına yansıyan bir duruma doğru sebebiyet veriyor. Şimdi aslına bakarsanız şöyle bir olay var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi YSK'ya gözler çevrilmiş durumda. Aslında 5.30'da saat 17.30'da toplandı YSK ve 1.5 saat geçti aradan. Şimdi YSK'nın vereceği kararla birlikte artık pek çok şey netleşecek durumda tabii ama şunu da ifade etmek lazım. Şimdi mutlak buktan kararı bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Aslında biz saatlerce dışarıda bir beklemiştik Kaan Yakupan. Gelecek icra memurlarını çekelim. Nasıl bir yol izlenecek diye. Çünkü Özgür Özel ve ekibi icra memurlarını genel merkeze almayacaklarını ifade etmişlerdi. İçeriye sokmayacaklarını söylemişlerdi ama icra memurları da gelmedi zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları bunu şu şekilde savunuyor. Zaten asıl yetkiliye gereken şey gitti, gereken bildiri gitti. Bu yüzden yönetime gitmesine gerek yok. Zira Özgür Özel'in genel merkeze atadığı 3 avukat da Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alındı. Bunun da sebebi şu, özür diliyorum. Özgür Özel bu itiraz davası itiraz etmişti açıkçası mutlak buktan davasını istinafa götürmek istemişti. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu avukatları görevden alınca bu da yarım kaldı. Özgür Özel kendisi grup başkanı sıfatını kullanarak bir dilekçe yazdı istinafa ve kararın tekrardan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi sürekli gidip gelenler oluyor aslında bakarsanız ama net bir destek açıklaması da göremiyoruz. Yani herhangi bir şekilde buraya çok büyük bir kalabalık toplanmış değil. Özgür Özel saat 20.30'da buraya herkesi bekliyorum demişti. Saatler 19'u gösteriyor. 19'u biraz geçti. Ama hala çok yoğun bir kalabalık söz konusu değil. Belki akşam saatlerinde de olabilir. Beklenen destek çok fazla gelmedi. Zira bu iletişimsizlik aslında yayının en başında söylediğimiz bu iletişimsizlik meşru zeminleri de ortadan kaldırıyor. Yani partiler ortada kalmış durumda. İl başkanları kimle muhatap olacak? İlçe başkanları kimle muhatap olacak? Partililer kimle muhatap olacak derken oldukça karışık bir durum var ortada. Bir de bunun üzerine 1 Temmuz'u götüreceğim sizi. 1 Temmuz 2026'da da ceza davası olacak. Bu ceza davası da 38. olan kurultayda hile yapıldığına dair bir ceza davası. 11 isim yargılanıyor aralarında ki Ekrem İmamoğlu'nun da bulundu. Oradan da eğer ki bir sonuç çıkarsa 1 yıldan 3 yıla kadar da onların hapisle yargılanacaklar. Tabii dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça işler karışmış durumda. Kimse ne yapacağını, neler olabileceğini bilmiyor. Burada da en güzel ilaç zaman. Kaan Yakupan, zaman bize işlerin nasıl işleyeceğini, tarafların nasıl pozisyon alacağını çok daha net gösterecek diyebilirim.
0: Şimdi Ahmet Taner Işıldak, tabii hani sen anlattın her şeyi ama merak ettiğimiz şeyler var. Geçen saat diliminde Yağmur'a sormuştuk şimdi CHP'de ne olacak şu bayramlaşma meselesi diye. Ama CHP'li Özgür Özel'den bir nevi o soruya farklı bir yanıt geldi diyebiliriz. Çünkü Özgür Özel işte bir açıklama yapıyor ve diyor ki bayramda da genel merkezde olacağım. Ha, oradan ayrılmaya niyeti yok anlaşılan.
1: Tabii Kaan Yakupan şöyle yayının başında demiştim ya, bir yanda direniş bir yanda birlik çağrısı var. Özgür Özel şu ana kadar parti binasından dünden beri hiç çıkmamış, çıkmadı. Yani 17.30'da karar açıklandı, mutlaktan kararı. 18'de MYK toplandı ve o saatten bu saate kadar hala genel merkezde. Aslında sizin o tabiriniz çok güzel. Burada ışıklar hiç sönmedi. Büyük ihtimalle Özgür Özel ve ekibi buradan hiç çıkmayacaklar. Hatta şunu söyleyeyim, normalde sabah saatlerinde ve dün CHP Genel Merkezi'nin önünde bir tane seçim otobüsü çekilmişti ki herhangi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu gelmek isterse içeri giremesin diye. Tabii bunu bu şekilde açıklamadılar ama bu aşikarın ilanıdır. Yani hani iki tane seçim otobüsü çektiler o şeylerin olduğu yere, protokolün giriş yeri. Şimdi demek ki çıkmaya niyetleri yok. Bunu bize bu gösteriyor açıkçası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çok acele edeceğini düşünmüyorum ben. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ortalığın biraz sakinleşmesini, ya bu çünkü genel başkan adam. Şu anda genel başkan seçildi mahkeme tarafından ve ona göre hareket ediyor. Ama Özel tarafı bunu daha ne kadar devam ettirecek bu direnişi ve burada yani bir nevi de bir işgal söz konusu. Buradaki binayı ne zaman terk edecek? Tabii bu da dediğimiz gibi sorulardan bir tanesi. Ama ayrılacağı benzemiyor.
0: Evet Ahmet Taner, şimdi bir şey daha merak ediyorum. Yani çok fazla tuttuk seni. Bugün de yoğun da aslında mesain ama. Şimdi 17.30'da Yüksek Seçim Kurulu toplantıya başladı. CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere. Epey zaman geride kaldı. Ya 1 saat 40 dakika oldu. Şimdi bunu neye yormak lazım? Çünkü sen geçen saat diliminde anlatmıştın. Yüksek Seçim Kurulu'ndan hangi kararlar çıkabilir? 3 seçenekten bahsetmiştin. Şimdi zaman geçiyor. Aslında o 3 seçenekten 1 ya da 2'sini vermek için bu kadar zaman da uzun bir zaman gibi geldi. Ne diyorsun?
1: Ya aslında bakarsanız burada Yüksek Seçim Kurulu'nun biraz da tedirgin olduğu olay şu. 2024 seçimleri bana soracak olursanız özellikle buradaki kurmayların da buradaki CHP'li isimlerin de endişesi bu. Yani eğer ki burada YSK kararı tanırsa ve derse ki mutlak. Burada 2023'ten itibaren bütün alınan kararlar iptal edilmiş olacak. 2024 seçimi de yerel seçimleri de bunlardan bir tanesi. Yani belediye başkanları seçildi, atandı. Hatta yolsuzluk davalarını da hepimiz gördük. Akabinde pek çok kurum da kuruldu. Cumhurbaşkanlığı aday ofisinden tutun, parti meclisi, parti tüzükleri değiştirildi. Bunlar da geçersiz sayılmış olacak. YSK'nın açıkçası uzun sürmesinin, YSK toplantısının uzun sürmesinin temel sebeplerinden birisi bu. Çünkü bakın geçen yayında da söylemiştim. Bu çok önemli. Bu Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir mutlaklıktan kararı. Yani burada yol haritasının nasıl çizileceğini de çoğu kişi bilmiyor. Bundan dolayı da bir herkes adımını sağlam atmak istiyor. YSK'nın da açıkçası bu kadar uzun bir toplantı yapmasının sebebi istişarelerini daha sağlam yaparak daha bir meşru bir söylem üretmek olarak algılayabiliriz.
0: Evet, Ahmet Taner Işıl'dan çok teşekkürler. Kubilay Kutluer'e de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar, iyi mesailer. Evet. Ahmet de söyledi, yani o CHP'deki bekleyiş de, YSK'daki bekleyiş de hepimiz için devam ediyor ama akşam haberleri içerisinde veyahut sonrasında o haber geldiğinde de sizlerle paylaşırız ama merak ediyoruz ne çıkacağını. Şimdi mutlak kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı düştü. Özgür Özel de artık sadece CHP'li Özgür Özel oldu ama birlik söylemlere sarıldı. Nedir o birlik söylemler? Yani çıkan bu yargı kararının, ki aslında Adalet Bakanı Halkın Gürlek de ifade etmişti bu kararla alakalı olarak, şikayet edenler, o iddiaları ortaya getirenler, itiraf edenler, bunların hepsi CHP'li. Yani mahkeme sürecini başlatan, o şikayetleri yapan CHP'liler. Çıkan sonuç da yine aynı şekilde CHP'lileri. Haliyle CHP'yi ilgilendiren bir karar. Ama her zaman olduğu gibi CHP'li Özgür Özel saray darbesi demeyi tercih ediyor. Zira bu yaşananlar aslında hayatın doğal akışına baktığımızda her gün ortaya çıkan skandallarla adeta bir bataklığa dönüşen partide, CHP'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan için gerçekten bir tehdit var mı? Yani ne demek istiyoruz? Biri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri CHP'li Özgür Özel. Peki durum ne? Şimdi onu izleyelim.
2: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
3: Özgür Özel tüm söylemini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamak üzerine kurdu. Yasa dışı yollarla diploma alan, suç örgütü kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu savunmak için her daim aynı argümana sarıldı. Ve şimdi de mutlak butlan kararı sonrası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
3: Şimdi biraz meseleden uzaklaşalım. Büyük resme bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Özel'in CHP'si mi daha güçlü bir rakip yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi? Öncelikle Özel bugüne kadar bir liderlik ortaya koyamadı. Üstüne hem parti içinde hem muhalefet cephesinde güç kaybetti. Oysa Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle altılı masayı kurmayı başarmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu döneminde her ne kadar izlediği siyaset çizgisi yoğun eleştiri alsa da CHP'nin kurumsal kimliğine yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık gibi etiketler yapışmamıştı. Oysa şaibeli kurultaydan itibaren Özel İmamoğlu ikilisinin partiyi getirdiği çizgi herkesin malumu. Öyle ki anketlere göre CHP'li seçmenlerin dahi %50'den fazlası artık yolsuzluk yapıldığını kabul ediyor.
5: Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet nimet.
3: Özel'in karnesindekilere şöyle bir bakalım. Kabir başında rakı içip meyhane açılışını duayla yapan bir CHP var karşımızda. CHP il binası alımı için para kuleleri oluşturan, Maravgat'ta baklava kutularından avro, dolar, gizli depodaki kutulardan külçe külçe altın çıkan kadroları var mesela. Otel odalarında basılan, metreslerini belediye kadrolarında işe yerleştiren, liyakat, liyakat diye gelip eş, dost, akraba atamalarında rekor kıran da CHP. Sözde vakıflar kurup vurgun yapan, suç örgütü oluşturup rüşvet tarifesi oluşturan da yine Özel İmamoğlu ikilisinin seçtiği yerel yönetim kadrolarında çıktı.
6: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
7: Kurultayda söylediler bunu ya.
6: Evet.
7: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
8: Hatta kurultayda önce söylediler. Kurultayda bir takım para işleri döndüğü yolunda CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Yani ille bir savcılığa birinin ihbarda bulunması ya da savcının harekete geçmesi değil ki. Yani CHP içinde konuşulmayan bir konu değil.
3: Bu yüzden bazen şer görünen de hayır vardır. Belki de mahkemenin mutlak butlan kararı CHP için daha hayırlı olmuştur. Zira öyle ya da böyle demokrasimizin düzgün bir ana muhalefet partisine de ihtiyacı var. Bu yüzden elinizi başınızın arasına alın ve kendinize şu soruyu sorun. Başarısız bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sağladığı konsolidasyonla %48'lik bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.
9: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
3: Aynı masada oturan Yavaş ve İmamoğlu'nun sorumluluktan kaçması, Özgür Özel'in CHP'deki iki numaralı koltukta olmasına rağmen sorumluluktan kaçması ayrı bir tartışma konusu. Ancak Özel ve İmamoğlu ikilisinin kurduğu bu düzenle %30 bandını aşamayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeneceğini düşünmesi ne kadar sağlıklı bir bakış açısı tartışılır.
4: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin, olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
3: Özetle eğer tüm bu mutlak butlan meselesinin bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olsaydı, hayatın doğal akışı bize ne söylerdi? Erdoğan kiminle yarışmak isterdi? Her gün ortaya çıkan skandallar ve itiraflarla yıpranan, altılı masadaki tüm ortaklarını kaybetmiş, tüm varlığını İmamoğlu'nun varlığına adamış bir CHP ile mi, yoksa arınma çağrısıyla göreve gelen ve yeni ittifaklarla güç devşirme ihtimali bulunan Kılıçdaroğlu CHP'si ile mi? Takdir milletin elbette.
0: Bir detayı ama dikkat çekici olabilir. Şimdi sosyal medya kullanıcıları bilirler. Bir görevi bıraktığınızda hemen sosyal medyadaki o bio olarak ifade ettiğimiz yerden onu kaldırırsınız. Ya da yeni bir göreve başladığınızda, yeni bir görev tevdi edildiğinde oraya eklersiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu X hesabında hemen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ibaresini ekledi. Bugün ofise giderken yoktu ama ofisten çıktıktan sonra artık akşam saatlerinde bu bio eklendi. Şimdi az önce saray tezviratı demiştik. Başka bir tezvirat daha var. O da şu. Şaibeli kurultayla CHP'yi ele geçiren ekip her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini çökertmekle tehditler savurdu, savuruyor. Yine öyle oldu. Özgür Özel, Borsa İstanbul dipten satış görecek, alıcı olmayacak dedi ama manipülasyon girişimine en büyük darbeyi yine şoklara dirençli Türkiye ekonomisi vurdu.
10: An itibariyle vadeli işlemler piyasasında tüm hisse senetleri için en dipten satıcı vardır, alıcı yoktur. Yarın böyle bir felakete uyanacağız.
3: Böyle dedi ama borsa değil, kendisi boşa düştü. Özgür Özel'in borsa manipülasyonu hamlesi olarak değerlendirilebilecek bu sözlerine piyasalar pozitif seyirle yanıt verdi.
10: Bunun için yakılacak her rezerv milletin gelecekte daha pahalıya et, daha pahalıya süt, daha pahalıya ekmek, çocuğunun ayağına daha pahalıya ayakkabı alması ve artık alamaması sonucunu doğuracak.
3: Kararın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek harekete geçti. Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı. Toplantının ardından bakanlık açıklama yaptı. Türkiye'nin şoklara karşı ekonomisinin dirençli olduğu kaydedildi ve öyle de oldu. Kararı takip eden ilk iş günü, yani bugün, borsa açılışta -1,5 civarı geri çekildi. Ancak hızlı bir tepkiyle pozitif tarafa geçti. %2,5'luk artış yaşandı. Ancak bunun sebebi de mutlak mutlan değil, çok küçük bir bölümü panik satışı olsa da yatırımcının bayram öncesi nakde geçme talebi de etkili oldu. Sadece borsada değil, döviz kurunda da ciddi bir oynaklık yaşanmadı. Tahvil faizleri sabit kaldı. Özetle ekonomik veriler Özgür Özel'in borsa çöker söylemini yerle bir etti. Ama ekonomik verileri bile ideolojik havuzdan değerlendiren sözde gazeteciler yine de hızını alamadı. Borsanın yükselmesi hayallerini yerle bir etti.
11: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya?
12: Dün
11: ya akla mantığa dün düşüyor.
12: Serbest düşüşte gördük.
11: Bugün bir borsayı bakıyorsun. Birileri borsaya bir şey yaptı herhalde, bilmiyorum. Bu o kadar değil. Dolar birazcık yüksek. Oynamıyor onlar da, yani 0,2 bir şey değil.
12: Bu maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz. Ödemeye devam edeceğiz.
3: Özgür Özel'in borsaya yönelik manipülatif söylemleri ilk de değil. Hatta bu söylem biçimi Özgür Özel'e de has değil. Zira İmamoğlu suç örgütü lideri olmakla yargılanan Ekrem İmamoğlu da 19 Mart öncesi ekonomi üzerinden parmak sallıyordu. Mahkemede de aynı nakaratı tekrarlıyor. Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra da aynı türküyü dillendiriyordu. Mutlak butlanda da aynı tınıyı fısıldıyor. Peki ama bekledikleri o sonuç neden gelmiyor?
13: Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
3: Türkiye'nin ekonomisi şoklara karşı bağışıklık kazandı. Bırakın İmamoğlu davası ya da mutlak butlan kararını, coğrafyasının tam göbeğinde yaşanan savaşlarda bile ekonomik istikrarını sürdürdü. Suriye sahasında, İran sahasında, Kafkasya'da yaşanan savaşlar bile ekonomi programının üzerinden sadece toz aldı. Geride üretime yönelen, istihdamı önceleyen, altyapısını güçlendiren Türk ekonomisinin dirayetli duruşunu yansıtan göstergeler kaldı.
0: Türkiye'nin yatırım, üretim ve finans vizyonu istikrarlı bir şekilde ilerliyor. İstanbul Finans Merkezi bu anlamda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin düzenlediği Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'nda hem ekonomi hedefleri hem finansal güvenlik başlığı öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran önemli mesajlar verdi.
14: Türkiye'nin yatırım, üretim ve finans vizyonu, hem ekonomi hedefleri hem Türkiye'nin üretim üssü olması yolunda kritik bir vizyon belgesi. O kritik belgenin önemli başlıkları İstanbul Finans Merkezi'nde masaya yatırıldı. Programda Türkiye'nin yol haritası ele alındı.
10: 2003-2026 dönemini ele aldığımızda Türkiye'ye gelen yabancı sermaye 290 milyar dolara aşmış durumda. Doğrudan uluslararası yatırımlardan bahsediyorum. Yani yatırım, üretim, istihdam, ihracat yapan yatırımlardan bahsediyorum. 290 milyar dolara yaklaşmış durumda. Daha önceki dönemde, yani 2003 öncesi 30 yıla baktığınızda toplam gelen doğrudan yatırım 15 milyar dolardı. Yani 30 yılda gelen 15 milyar doları biz son 23 yılda, bazen bir yılda daha fazlasını gerçekleştirdik. 30 yılda yapılan. Türkiye çok daha cazip bir ülke haline geldi. Yatırımlar yükseldi.
14: Programın katılımcılarından biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Türkiye'nin üretim ve yatırım merkezi olma hedefinin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Meclisten geçen yeni düzenlemelerle yatırım ortamının daha da destekleneceğini belirtti.
10: Filistin'de yaşananlardan işte son dönem İsrail, ABD, İran savaşına uzanan sıcak ortam, geçmişten bugüne işte Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, Kafkaslardaki hassas dengeler, birçok boyutuyla etrafımızda gerçekten ciddi sıkıntılar, sorunlar var. Ama Türkiye Cumhuriyeti çok şükür hiçbir şekilde bu ateşin içinde değil, İstikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu çatışma ortamının dışında sağlıklı politikalarla, dirayetli politikalarla yoluna devam ediyor. Bir taraftan savunma kapasitesini güçlendiriyor, caydırıcılığını arttırıyor. Diğer taraftan barış diplomasisiyle sorunlara diplomatik çözüm için, barışçı çözüm için öncülük yapıyor, liderlik yapıyor.
14: Programda dikkat çeken başlıklardan biri de finansal güvenlik ve dezenformasyon oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran manipülatif içeriklere karşı mücadele mesajı verdi.
15: İletişim Başkanlığımız manipülatif söylemlere, spekülatif içeriklere ve finansal dezenformasyonlara karşı ekonomi iletişimini önemsemektedir. Dikkatinizi çekerim. Uluslararası yatırımcılar ülkelerle ilgili kanaatlerini rakamlarla ve finansal verilerle vermiyor sadece. Elbette yatırımcılar için esas olan bir ülkenin istikrarı, liderliği ve küresel ölçekte üretmiş olduğu güvenlik duygusudur.
14: Etkinlikte Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans kitabının tanıtımı da yapıldı. Ardından düzenlenen panelde iş dünyası, finans sektörü ve medya temsilcileri bir araya geldi. Panelde konuşma yapan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Çiçek bu süreçte medyanın önemli rolüne dikkati çekti.
16: Şimdi medyanın işi hep şey söylerler, işin olumsuz taraflarını gösterip onların işte olumluya çevrilmesini ya da işte halkın yararına bir şeylerin söylenmesi, olumsuzlukların düzeltilmesi adına öğretilir denirdi. Bize de böyle öğretildi aslına bakarsanız. İşte bağımsız olacak, tarafsız olacak, hiçbir şekilde şey olmayacak gibilerinden. Fakat yıllar içerisinde şunu gördük. Bazı olumsuzlukları gündeme getirmek söz konusu ama ülkenin atmış olduğu adımları da tanıtabilmek, söyleyebilmek, bu atılan adımların hani marifet iltifata tabidir sözü gereği, yapılan işlemlerin de olumlanması, iyi olduğunun söylenmesi ve hem halka hem de muhataplara anlatılması bakımından çok önemli bir işlev olduğunu fark ettik.
14: Çiçek, medyanın yalnızca gelişmeleri aktaran değil, aynı zamanda Türkiye'nin vizyonunu dünyaya taşıyan önemli bir güç olduğunu vurguladı.
16: Alınan kararlar, böyle bir vizyonun gösterilmesi kıymetli ve bütün bunların da, az önce bahsettiğim gibi, bunların da bütün dünyaya anlatılması hususunda bizim adımıza da önemli işler düşüyordu. İşte o yerlilik ve millilik, özellikle millilik kavramlarıyla bu atılan adımların tüm dünyaya duyurulması, muhataplara söylenmesi, bunların haberleştirilmesi ve bunların desteklenmesi bakımından da var olan işlemlerin, bu rakamlar çok kıymetli. Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta, almış olduğu yatırımlar, finans dünyasındaki gücü, Türkiye'nin merkez olması artık köprüden ziyade çok kıymetli. Ama bunların işte bu kitapta hafızı önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediklerinin bir yer edilmesi artı bütün bunların medyada yer alarak bütün dünyaya anlatılması bakımından da yatırım alanında sizler, finans alanında sizler ne yapıyorsanız medya alanında da bunların geniş kitlelere duyurulması için bizi de o zincirin, bahsetmiş olduğunuz zincirin bir halkası olarak, bir bütünleşik olarak çalışmanın önemini vurgulamak isterim.
14: Dijital dönüşümden küresel yatırım iklimine kadar birçok başlık değerlendirildi.
0: Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra gündemi sarsacak iddialar kırmızı bültenle aranan firari Umut Altaş'tan geldi. Altaş'ı konuşmaya ikna eden isimse 24 ve Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay oldu. Atalay'ın yoğun çalışmalarıyla ortaya çıkan açıklamalar soruşturmanın seyrini değiştirebilecek türden. Peki Yavuz Atalay Umut Altaş'ı nasıl ikna etti de önemli itiraflar ortaya çıktı? İşte detaylar.
17: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı.

0: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasını. Herhalde sarı saltık ödüyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
1: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
0: Aynen.
2: Bu habere ilişkin de yaptığım görüşmeye ilişkin de görüşüm ve söyleyebileceğim. Mesela tedirgin hareketleri var diye bir düşünce var. Evet tedirgindi ama niçin tedirgindi? Bana sürekli şunu söylüyordu. Türkay birkaç kişiye para vermiş olabilir. Onları Amerika'ya göndermiş olabilir ve o kişiler beni öldürecek olabilir.
0: Kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni tehdit ediyordu falan. Ben de çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: 6 yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme yaşandı.
0: Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
1: Hyundai mi?
0: Aynen Hyundai.
1: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
0: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
3: Dosyanın firari şüphelilerinden kırmızı bültenle aranan Umut Altaş, akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'a konuştu.
2: İlk New York çalışmamızı Maryland'deki kaynaklarımızdan elde ettiğimiz bilgilerle yapmış olduk. O bilgilerle New York'a gittik. New York'ta olabileceğini düşündüğümüz yerlerle görüştük.
3: Yavuz Atalay, Türkiye'nin gündemine oturan dosyanın peşini bırakmadı. Haftalarca yoğun bir şekilde çalıştı, firari Umut Altaş'ın izini sürdü.
2: Umut Altaş'ı herkes Maryland eyaletinde arıyordu. Yani başka bir eyalet bu. Ve aslında Umut Altaş'ın potansiyel olarak olabileceği düşünülen eyaletlerden biriydi ki bizim başlangıç noktamızdı. Sonrasında biz aslında işte bir iki kademeyi Umut Altaş'ın New York'ta olduğunu tespit ederek çözmüş olduk.
3: Yavuz Atalay araştırmalarını New York'ta yoğunlaştırdı. Bölgeye gidip incelemelerde bulundu. Onlarca kişiyle görüştü, Umut Altaş'a ait bir iz bulmaya çalıştı.
2: Aslında çok da kaçırmamışım çünkü ben oraya gidip çevredeki birkaç evsizlerin gidebileceği restoran, potansiyel restoranlarla konuştuğumda bir tanesi Umut Altaş'ı bir gün önce gördüğünü söyledi. Aslında yaklaşmıştık zaten.
3: Ve günler sonra o haber geldi. Bir görgü tanığı firari Altaş hakkında bilgi verdi.
2: Umut Altaş'ın çevresindeki herkesi konuşturmuş durumdaydık. Son olarak da Umut Altaş kalmıştı ve Umut Altaş'a dair bir bilgi geldi. Umut Altaş'ı önce sabah saatlerinde aslında bir sosyal medya grubunda Umut Altaş'ı New York'ta bir kafede, bir sokağında gördüğünü söyleyen bir Türk kız mıydı, erkek miydi hatırlamıyorum ama bir Türk.
4: Görgü tanığı.
2: Evet, görgü tanığı Umut'u gördüğünü söyledi. Hatta Umut bunların yanına gitmiş, konuşmuş, kendi konuşmuş.
3: Yavuz Atalay uzun süre boyunca Altaş'ı ikna etmeye çalıştı.
2: Fiziki olarak yanına gitmeden önce Umut'a ait olduğunu düşündüğüm bir telefon numarası elde etmiştim. Aslında o numaradan yerini bulmaya çalışıyordum. O numaraya defalarca kez şöyle bir mesaj attım. Umut, şu anda senin kaçıyor olman bütün iddiaları güçlendiriyor. Çünkü suçlu kaçıyor psikolojisi şu anda söz konusu.
3: Atalay tüm Türkiye'nin konuştuğu viral davanın peşini bırakmadı. Dosyanın kilit ismini konuşmaya ikna etti.
2: Yani günün sonunda sen de konuşmalısın. Konuşmaman için hiçbir sebep yoksa, eğer suçlu değilsen konuşmaman için hiçbir sebep yok. Buyur kameranın karşısında Türk halkına seslenebilirsin. Sen de senin açından olanı biteni söyleyebilirsin dediğimizde kendisi de
4: zaten ortaya. Evet,
3: gelen itiraflarsa hem kan dondurdu hem soruşturmada yeni bir kapı araladı.
1: Arabada mı, evde mi?
0: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Arabada, hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
0: Türkay'ın arabasında.
1: Türkay'ın arabasında öldürüldü, o zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar mı? Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
0: Muhtemelen sadece Şükrü, aynen Şükrü taşımıştır kesin. Türkay'ı öldürüp arabada.
1: Evet.
0: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sahibi oldu.
1: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
0: Pis işleri o yapıyor.
3: Altaş beklenildiği gibi çok şey biliyordu. Ve yıllardır kaçak yaşamak, gazeteci Yavuz Atalay'ın izlenimlerine göre ruh halinde ağır tahribat bırakmıştı.
2: Bu konuşmaları yaptığım kişinin

0: Biz zaten bir önceki haberde, son haberde psikolojisinin ciddi sorunlu olduğunu ifade etmiştik.
1: Atalay'la konuşan Firari Altaş teslim olacağını da açıkladı.
2: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim.
3: Hı hı.
2: Haberim yoktu.
3: Şimdi ne yapacaksın?
2: Şimdi ülkeme döneceğim.
3: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
2: Evet. Yani kaçmayacağım.
3: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
4: Aynen. Evet, röportajın tamamını da akşam haberlerinin ilk bölümünde yayınlamıştık. Şimdi bu habere nasıl ikna etti o tarafını ekrana getirdik. Umut Altaş'ın Yavuz Atalay'a anlattığı pek çok şey var. Ha şunu da anlayabiliriz, yani kendisini koruma içgüdüsüyle olabilir ya da işte yıllardır yurt dışında olduğu için o psikolojik buhran içerisinde, depresyon içerisinde olabilir, korkuyor olabilir, farklı sebepler olabilir. Bazı şeyleri çok daha net söylemekten onu alıkoyuyor olabilir tüm bu şeyler. Ama onun ötesinde Umut Altaş'ın Yavuz Atalay'a söyledikleri arasında önemli bir mesele de var. Gülistan Doku'nun öldürüldükten sonra gömülmüş olabileceği yerleri tek tek açıkladı. İşte o yerler.
2: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Ya babam biliyor mu dedim.
3: Hı hı.
2: Dedi ki evet babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltıklı yatıyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya da onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
1: Gülistan Doku soruşturmasının kilit isimlerinden biriydi. Bildiklerini ilk kez 24 TV ve Akşam gazetesine anlattı. Gülistan öldürüldü dedi ve hem öldürülmüş olabileceği hem de gömülmüş olabileceği yerleri söyledi. O noktalardan biri Sarı Saltuk Viyadüğü'ydü.
2: Herhalde Sarı Saltuk Viyadüğü.
3: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
2: Az gerisinde.
3: Az gerisinde mi?
2: Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya da onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
1: Altaş, Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
2: Kaç yer var aklımda ve
3: ya, neresi?
2: Neresi
3: çöktük diyor.
2: Bilmiyorum yani. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim. Üniversite civarlarında.
3: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
2: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, İnsanların gezmediği, çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
3: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
2: Abdullah civarında, artık o mahalleden bahsediyorum.
1: Altaş'ın tahminleri arasında başka bir yer daha vardı.
2: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
3: Bayraktepe.
2: Bayraktepe.
3: Oralarda mıdır sence?
2: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama oralar tabii onların da.
1: Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalar görüntülendi. Saydığı yerlerin ortak noktası ise insan yoğunluğunun olmadığı çok ıssız bölgeler olmasıydı. Gülistan Doku'nun cansız bedenine henüz ulaşılamadı. Ancak ekiplerin Umut Altaş'ın işaret ettiği yerlerde de arama yapması bekleniyor.
4: Akşam haberleri içerisinde iki sefer Ankara'ya gittik, sıcak gelişmeleri paylaştık ama ışıkları yanan binalar demiştik. Biri Yüksek Seçim Kurulu, diğeri CHP Genel Merkezi. CHP Genel Merkezi'nin ışıkları hala yanıyor ama Yüksek Seçim Kurulu'nun ışıkları birazdan sönecek muhtemelen. Yaklaşık 2 saatlik bir toplantı vardı. Malumunuz 17.30'da başlamıştı Yüksek Seçim Kurulu. Neydi toplantının sebebi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan başvurusunu görüşmek. YSK'dan bu konuda başvuru reddedildi, onu söyleyelim. Önce mahkemeye, kararı veren mahkemeye bir başvuru yapılmıştı ve o reddedilmişti. Şimdi ikinci red kararı da Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan konusunda itiraz iletmişti. Tabii Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan bir gelişme olması hasebiyle Cumhuriyet Halk Partisi de önce mahkemeye başvurdu. Oradan bir red kararı geldi. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdular. Ama oradan da 2 saatlik bir toplantının ardından, hatta sürenin uzaması acaba dedirtiyordu ama herhangi bir soru işareti kalmasın, herhangi bir karanlık nokta kalmasın, son ve en net, ki zaten Yüksek Seçim Kurulu'da seçim işleriyle ilgili en üst yargı makamı bildiğiniz üzere, haliyle kararı da nettir. CHP'nin mutlak mutlan itirazı da reddedilmiş oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii ışıklar yanmaya devam edecek. Yargı noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sonraki adımı ne? İstinaf Mahkemesi başvuruyu reddetti. YSK itirazı reddetti. Bundan sonra artık Yargıtay'da görüşülür. Yargıtay'a gidecektir yapılan başvuruyla birlikte. Ondan sonraki aşamayı da hep birlikte göreceğiz diyelim. Ama 2 saat süren toplantının ardından Yüksek Seçim Kurulu CHP'nin mutlak butlan itirazını reddetti.

İşte bakın, o kadar yoğun bir gündem ki Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi bile akşam haberlerinin şu dakikalarına denk geliyor. Dünya anlaşmaya varamayan İran ve Amerika Birleşik Devletleri krizine odaklandı. Nihai taslağın detayları paylaşılırken diplomatik trafik hız kazandı. Arabulucular savaşı resmen sona erdirmek için niyet mektubu hazırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tansa yeni açıklamalar var. Trump, Oval Ofis'te İran'la müzakerelere değindi. Hürmüz'de ablukanın sürdüğünü belirtti. Ablukanın etkili olduğunu savundu. Müzakere ediyoruz, ne olacak göreceğiz diyen Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını yineledi. Trump, İran nükleer silah elde ederse Orta Doğu'da nükleer savaş yaşanır dedi. O savaş buraya ve Avrupa'ya uzanır, bunun olmasına izin veremeyiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu tutmasına izin vermeyeceklerini de belirtti. Uranyumu elde ettikten sonra muhtemelen imha ederiz ifadesini kullandı. İranlı kaynaklara göre ise İran dini lideri Hamaney, uranyum stokunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdi. Kararın barış görüşmelerini zora sokacağı aktarıldı. Trump, savaşa dair açıklamalar yaparken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olumlu sinyaller verdi. Rubio, müzakerelerde bazı olumlu işaretler var dedi. Hürmüz'de serbest geçişin olması gerektiğini belirtti. İran basını iki ülkenin karşılıklı olarak sunduğu tekliflerde uzlaşmanın yakın olduğunu iddia etti. El Arabiya televizyonu ise anlaşılması beklenen taslağın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre tüm cephelerde koşulsuz ateşkes uygulanacak, anlaşmanın uygulanması ve kontrol edilmesi için ortak bir komite kurulacak. Boğaz'da seyir-i sefer serbestisi garanti altına alınacak. Çözülmemiş konular üzerine en geç 7 gün içinde müzakereler başlatılacak. Anlaşmaya uyulması durumunda Amerika Birleşik Devletleri Tahran'a uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak. Anlaşma kapıdayken Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşta verdiği zayiat ortaya çıktı. Amerikan Kongresi'nin yeni raporuna göre İran savaşında 42 Amerikan askeri hava aracı kaybetti. Araçlar düştü, düşürüldü ya da ağır hasar gördü. Bunlardan 4'ü F-35A uçağı. Uçaklardan sadece birinin maliyeti $110 milyon. Çin, küresel diplomasinin merkezi olmayı sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ardından Çin'in yeni konuğu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oluyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kritik arabulucu rolü üstlenen Pakistan'ın bu teması bölgedeki dengeler açısından önem taşıyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump gitmişti. Hemen sonrasında Rus lider Putin Pekin'de temaslarda bulundu. Çin lideri Xi Jinping şimdi de Pakistan Başbakanı Şerif'i ağırlayacak. Şerif cumartesi günü Pekin'de olacak. Salı gününe kadar burada temaslarda bulunacak. Kritik ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici. Zira Pakistan, Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşında kilit bir aktör konumunda. Çin Dışişleri Bakanlığı da ziyareti doğruluyor. Masada ikili ilişkilerin olacağı açıklandı. Ancak asıl merak edilen Orta Doğu'daki gerilim. Bu temaslar zinciri Çin'in küresel krizlerdeki hakem rolünü de bir kez daha perçinliyor. Evet, gerçekten yoğun bir gün, yoğun bir gündem, aktardıklarımız var. Hala beklediklerimiz var. Hepsini paylaşmayı sürdüreceğiz. Tabii ki sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing

0: yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak ki. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: ...21.5.2026 tarihinde verilen karar üzerine Sayın Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Sayın Kadri Gökhan Sultan tarafından kurulumuza bir takım dilekçeler verilmiştir. Yine bahse konu karar ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Dairesi tarafından dün akşam itibariyle kurulumuza sistem üzerinden gönderilmiştir. Bunun üzerine bugünkü yapmış olduğumuz toplantıda kurulumuz tarafından 1-22-5-2026 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.5.2026 tarihli ve 2026'ya 32 esas, 2026'ya 658 karar sayılı kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle 21.9.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı'nda 24.9.2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde 19.10.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine. 2. Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.5.2026 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığını. 3. Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak Hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir. İyi akşamlar. Gerekçesi bilahare açıklanacaktır. Kısa kararımız bu. Teşekkür ediyorum.
2: Kararlar yoksa yıldız sayalım. Olmuyor mu efendim?

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki yine İran diyeceğiz ama bu sefer NATO'dan da bahsedeceğiz. Özellikle biliyorsunuz Temmuz ayında bir NATO toplantısı gerçekleşecek. Türkiye'de, Ankara'da çok kritik bir toplantı olacak. Belki NATO'nun bugüne kadarki düzenlenen toplantıların en kritiği olacak. Çünkü İran savaşı derken, efendim Ukrayna derken, Latin Amerika, Afrika derken dünyanın dört bir köşesinde bir dondurulmuş sorunlar silsilesi var, sıcak çatışma alanları var ve NATO kendisine belki yeni bir rota belirleyecek, yeni bir prova belirleyecek. Bu çok önemli olacak. Bunu da konuşacağız tabii kıymetli hocamla. Ve tabii ki diğer önemli sıcak hadiseler, özellikle Gazze, Sumut filosu Gazze'ye ulaştırılmadı biliyorsunuz. Yine bir saldırı gerçekleştirildi. Diğer taraftan tabii ki İran'da Hürmüz meselesi nereye varacak, açılacak mı, kapanacak mı? Yeni bir istişare, müzakere, görüşmeler olacak mı? Bunları da değerlendireceğiz. Şimdi çok vakit kaybetmeden, kıymetli hocamı davet etmeden önce sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Tolga hocamla programımıza devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya NATO resti. Bunu nerede daha çok görüyoruz, daha doğrusu görmeye başladık? Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden itibaren efendim biz artık Avrupa ülkeleri, yani Batı Avrupa Yarımadası'nı korumak zorunda değiliz. Ama koruyacaksak da herkes bunun karşılığını, bedelini ödemeli. Yani halk tabiriyle pamuk eller cebe dedi Donald Trump. Amerika, Avrupa tabii ki bir anda telaşlandı. Sonra küçük Napolyon diye adlandırdığı Macron sahneye çıktı ve dedi ki Avrupa kendi ordusunu kurmalı, artık Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağlılığımızı ve bağımlılığımızı sonlandırmalıyız dedi. Trump'tan tepki geldi, o küçük Napolyon tepkisi ve yeniden tabii ki Amerika'nın saflarına gelen bir Avrupa Birliği ülkeleri gördük ve son hatırlayın yine Beyaz Saray toplantısında masasının karşısında adeta tesbih gibi Avrupa ülkelerini dizerek ben sizin patronunuzum diyen bir Trump görmüştük. Şimdi burada ne oldu en son, ona bir bakalım. Kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayın. Trump'ın aslında bakış açısı biraz bu yönde olduğunu görüyoruz. Washington'dan Avrupa'ya tarihi mesaj. Amerika Birleşik Devletleri NATO'daki askeri yükünü azaltarak Avrupa'yı stratejik özellik sürecine zorluyor. Tabii bu stratejik özellik zor. Niye zor? Çünkü hepimizin bildiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya

Dünya düzeni işte Yalta ile beraber şekillenirken işin Marshall planı ve Truman doktrini Avrupa'yı bir sanayi kıtası ama yani nasıl diyelim endüstriyel bir dev, askeri bir cüce olarak tabii ki oluşmasına sebebiyet verdi. Amerika bunu istiyordu. Peki bu saatten sonra stratejik özellik gerçekleşebilir mi? Son derece zor. Belki gerçekleşmesi yaklaşık 30-40 yılı alabilir. Pentagon geri çekiliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kuvvet modelindeki kritik askeri kabiliyetleri küçültme hazırlığı Soğuk Savaş sonrası en büyük güvenlik dönüşümlerinden biri olabilir. Tabii burada ilk başta konuştuğumuz hadise tamamen çekilmekten ziyade küçültmek, bunun daha büyüyebilmesi için de maliyetinin karşılanması. Dolayısıyla Pentagon'un bu anlamda bakış açısı artık biz Avrupa Birliği ülkelerini tamamıyla salt bir korumadan ziyade onları kendimize daha bağımlı, ekonomik olarak da biraz daha bağımlı hale getirmek istedikleri yönünde yorumlar var. Ama biraz sonra konuşacağız. Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Hala bir Rus tehdidi ve etkisi Batı Avrupa Yarımadası üzerinde devam ediyor. Avrupa alarmda. Doğu Avrupa ülkeleri endişeli. Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığı azalırsa Rusya'nın caydırılması zorlaşır. Uyarıları artmaya başladı. Evet, doğru. Çünkü biliyorsunuz eski Sovyetler Birliği'ne ait olan ön bahçe ülkelerinin arka arkaya Avrupa Birliği'ne girmesi ve NATO'nun Kuzeydoğu kanadının da biliyorsunuz Baltık ve Arktik coğrafyasına doğru genişlemesi Rusya'yı oldukça rahatsız etmişti. Ve şimdi eğer bu askeri daha doğrusu destek çekilirse Avrupa üzerinden o zaman daha bitmeyen Ukrayna Savaşı ve Rusya etkisi Avrupa'yı alarma tabii ki sevk ediyor. Ama Rusların bu anlamda çok da niyeti olmadığını da görsek bile yine de uzun vadeli bir tehdidin Avrupa'yı tedirgin ettiğini söyleyebiliriz. NATO'da yeni dönem. Amerikan güvenlik şemsiyesi daralıyor. Washington konvansiyonel savunma yükünü Avrupalılara bırakmak istiyor. Aslında bu bahsettiklerimizi güvenlik şemsiyesi daralıyor olarak da göstermek son derece önemli. Burada tabii Türkiye'nin de biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin bu yeni savunma ittifakı modelinde Türkiye'nin kurmay zekasını örnek alabilir mi, işbirliği yapabilir mi? Bununla ilgili biliyorsunuz birkaç sözel ve yazılı ifadeler oldu basınlarında geçen. Dolayısıyla bu şemsiyenin daralması acaba Türkiye'ye olan ihtiyacı bu manada ortaya çıkarabilir mi? Avrupa ordusu tartışması geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adımı sonrası Avrupa Birliği içinde Avrupa Savunma Birliği fikri yeniden hız kazanıyor. Bu da tabii birlik konusu, Avrupa Birliği gibi askeri birlik olur mu olmaz mı? Bunun tabii hem kurmay zekası hem stratejileri nerede belirlenecek? Buna kim önderlik edecek? Almanya mı, Fransa mı? Bu da tabii İngiltere olmasa bile en azından Avrupa'nın bir ada ülkesi olarak neresinde duracak bu işin? Önemli ama şimdi böyle bir birliğin oluşması oldukça zor. Ama Avrupa'nın acil bir pansuman tedbirleri ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Gözler kritik Ankara zirvesinde. Temmuz ayındaki NATO zirvesi kritik eşik olabilir. Yük paylaşımı ve Amerika Birleşik Devletleri'siz Avrupa güvenliği en sıcak başlıklar arasında. Evet, NATO bir soğuk savaş kurumu, artık dünyanın ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Türkiye, Güneydoğu kanadının en kritik ülkesi ve Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu ve Türkiye bugün stratejik özellik dediğimiz hadiseyi gerçekleştirmeye başlayan en kıymetli ülkelerden biri. Savunma sanayindeki hamleler işte belki de biz kendi aramızda böyle bir oluşum yapabilir miyiz şeklinde arayışlarında konuşulacağı çok enteresan bir NATO toplantısı olarak da görülebilir. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamız bizleri kırmadılar bu akşam da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz,
1: şeref verdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şeref banaysa.
0: Sağ olun hocam. Biraz ara verdik ama yine tabii kaldığımız nerede bıraktıysak mevzular aynı şekilde artarak sıcaklığı devam ediyor. Önemi de devam ediyor. Şimdi hocam isterseniz bu bahsettiğim konuyla başlayalım. Hı-hı. Çünkü sıcak ve Avrupa'da bu arayışlar da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı NATO'suz bırakmak mı istiyor? Her coğrafya kendi bölgesel NATO'sunu kurabilir mi? Bu potansiyeli var mı? Böyle birleştirerek sorayım size hocam. Ya da şöyle diyeyim, Trump'ın Avrupa'daki güvenlik şemsiyesini daraltmasıyla neyi hedefliyor olabilir hocam?
1: Şimdi aslında biliyorsunuz hocam, NATO konusu siz de az önce söylediniz. Soğuk savaştan kalma yapısı nedeniyle çokça...

0: eleştirilmişti ve aslında bu Rusya yeniden tehdit haline gelmeden önce NATO'yu dönüştürme fikri de vardı. Ama nasıl bir dönüştürme? İşte daha soft konuları da içine alan, daha bu kamu diplomasisi vesaireyi de içine alan ve coğrafi olarak daha yayılmış. Yani sadece transatlantik değil, o Pasifik'e doğru uzanan bir birliktelik haline getirme. Yani bir böyle tam bir askeri ittifaktan yarı askeri yarı siyasi bir
1: Evet, yarı
0: müttefiklik
1: siyasi,
0: haline
1: evet.
0: getirmek
1: Hibrit
0: gibi bir niyeti vardı. Aynen öyle, hibrit bir ittifak. Ama Rusya tehdidi yeniden yükselince, Çin tehdidini de bir şekilde dosyalara ekleyince NATO'nun bu şekilde kalması, daha böyle askeri kanadın güçlenmesi vesaire yeniden gündeme geldi. Yani burada özellikle son dönemde iki önemli zirve vardır. Vilnius zirvesi ve Galler zirvesi. Bu iki zirveden sonra hani yine az önce söylediğiniz o Ankara zirvesi de çok büyük ihtimalle bu NATO dönüşümünde verilen tarihlerden biri olacak. Çünkü yani tehditlerin dönüştüğü ve kararların alındığı zirveler bunlar. Ve geldiğimiz yerde yani Amerika evet NATO'yu bir şekilde özellikle Trump NATO'yu bir yük olarak görüyor. Ama yani bazı yerlerden haklı ama bazı yerlerden de çok haksız olduğu yerler de var.
1: Ne gibi hocam?
0: Yani şimdi haklı olduğu yer evet çok büyük bir miktarı Amerika karşılıyor. Bunun farkındayız. Avrupa burada Amerikan şemsiyesine çokça güvendi. Hatta hani silah ve tereyağı ikilemi vardır biliyorsunuz. Yani
1: Evet.
0: refaha mı yatırım yapacaksınız, güvenliğe mi? Refaha yatırım yaptılar. Ve geldiğimiz yerde Amerika burada baş aktör oldu. Ama burada şöyle bir avantaj sağladı Amerika. Avrupa ne zaman silah ihtiyacı olsa, güvenlik ihtiyacı olsa Amerika'ya başvuruyor. Yani
1: Yani
0: Amerika bu
1: geleneksel olarak.
0: kara kaşına kara gözüne de yardım etmiyor Avrupa'ya bugünkü şartlarda baktığınızda. Yani her merminin, her silahın, her stratejik manevranın bedelini de bir şekilde ödüyor Avrupalılar Amerika'ya. Ama Trump'ın böyle bir vizyonu var Avrupa'dan ayrılmak gibi. Şimdi bu yekten bunu yapması mümkün değil. Yani içeride hem Amerika'nın içinde çok tartışma var hem NATO'nun içerisinde var. Ama yani gördüğüm kadarıyla yani ben NATO'dan çıkıyorum deyip o hani birçok anlaşmadan tek imzayla çıkmıştı hatırlarsanız kameraların
1: Evet,
0: önünde. Bu öyle
1: evet.
0: mümkün olmuyor.
1: Öyle kolay değil.
0: O yüzden bunu şöyle yapacak belli ki yavaş yavaş güç kaydırma. Avrupa'dan gücünü çekerek. Tabii gücü nereden çekecek? Özellikle en büyük askeri birliklerinin olduğu Almanya'ya gibi ülkelerden.
1: Bir miktarda çekti hocam değil mi?
0: Çekti ama
1: 5.000'e
0: çok
1: yakındı.
0: yani
1: Evet.
0: 5.000 Almanya'daki askeri kapasitesini düşündüğümüzde çok küçük. Yani
1: Değil, doğru.
0: bildiğim kadarıyla 50.000 askeri var Almanya'da. Yani %10'unu çekti. Ki bu tip geri çekmeler, yeniden sevkiyatlar vesaire de yıl boyu olabilen şeyler. Yani denk
1: Arttırabilir
0: getir
1: diyorsunuz
0: o
1: yani
0: evet
1: değil mi
0: yani birkaç hafta sonra da 10.000 asker de yollayabilir oraya. Ama burada önemli olan şey şu. Özellikle Avrupa Birliği'nin içerisinde olup Avrupa Birliği'nin yani Batı Avrupalı devletlerle aynı tehdit algısına sahip olmayan devletler. İşte Polonya gibi, Belarus gibi, düzeltiyorum, Estonya, Litvanya gibi daha Baltık ülkeleri. Yani bunlar Batı Avrupa ile aynı tehdit algısına sahip değiller. Ama NATO üyesi.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman şöyle bir ikilem başlıyor. Az önce söylediğiniz o Avrupa ordusu, Avrupa güvenliğini sağlamak mümkün olacak mı? Yoksa Amerika ile birlikte mi devam edilecek? Şimdi bu önemli bir ikilem
1: Geri
0: oluşmaya
1: dönüşsüz bir yol
0: başladı.
1: ayrımı gibi hocam.
0: Evet. Yani Avrupa içerisinde yani Trump bunu çok iyi becerdi aslında. Nasıl ki biz İran'la ilgili konuşurken hani kanayacak yaraları kaşıyor diyoruz.
1: Doğru.
0: Burada da kanayacak yara bu. Yani Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı belli konularda ayrıştırabilirseniz o Avrupa Birliği algısını da
1: Yani
0: çökertirsiniz.
1: yeni bir demir perde mi ördürmeye çalışıyor hocam? Çok
0: Aslında
1: enteresan.
0: evet. Yani bu sefer de Amerika'nın lehine
1: Amerika
0: orada
1: demir
0: bir
1: perdesi belki
0: gibi.
1: manşet atarsak.
0: Aynen öyle. Onun gibi bir hat oluşturmaya çalışıyor. Destek de veriyor Amerika bu ülkelerin savunmasına vesaire. Avrupa Birliği de aksine bu ülkelerin savunma kapasitelerine etmesi gereken yardımı etmiyor. Yani çok küçük bir örnek. Polonya sınırını kuvvetlendirmek için Avrupa fonlarından para istedi. Yani bu benim sınırım ama Avrupa'nın sınırı. Rusya'ya karşı önlem almam lazım dedi. Avrupa para vermedi bunun için. Ama Amerika para verdi. Şimdi böyle olduğu zaman bu ikilem, bu yarık derinleşiyor.
1: Doğru.
0: Doğal olarak da Trump Avrupa'nın içine nüfuz edeceği bir alan oluşturuyor. Hani bölgeselleşme konusunda da şunu söyleyeyim. Biz açıkçası hep şundan bahsederdik biliyorsunuz. Yani yeni küreselleşme bölgeselleşmeden
1: Evet,
0: geçiyor.
1: evet.
0: Yani artık bölgeler üzerinden devam eden bir yapı oluşacak. Hatta çok merkezli küresel sistem tartışılıyor.
1: İşte çok kutuplu dediğimiz belki hadisenin
0: Ya
1: kaç kutup olduğunu bilemeyeceğimiz bir dönem.
0: işte yani kutuptan

0: ziyade merkez demeyi ben tercih ediyorum. Onu da şundan, yani kutuplar birbiriyle çatışır. Merkezler her zaman çatışmaz. Bazen birlikte hareket de edebilir.
1: Doğru. Koalisyon da yapabilir.
0: Yapabilir. Aynen öyle. O yüzden ben yani birçok merkezi yapıya doğru gitme eğilimi olduğu kanaatindeyim. Küresel anlamda baktığınızda. Ve o yüzden böyle bölgesel güvenlik işbirlikleri vesaire de olabilirdi. Ama o dünün konusu haline gelmeye başladı. Bugün de artık dünya çok hızlı ilerliyor ve bu gelişmeler de çok hızlı etkiliyor bunu. Bugün bu bölgeselleşmiş konular da artık tam karşılığını vermediği kanaatindeyim. Yani bugün mesela BRICS vesaire konuştuğumuzda hep böyle bunlar ekonomik birlikler ama güvenlik şeyi olur mu? Şangay İşbirliği Örgütü mesela böyle güvenlik şemsiyesi oluşturur mu vesaire dediğimizde olmadı. Olur. Ve olacak gibi de görünmüyor.
1: NATO olur mu diye de hep tartışıldı biliyorsunuz.
0: Yani, Asya NATO'su olur Asya mu NATO'su. Vesaire gibi olmadı. O yüzden NATO'da çok dönüşecek alanının olduğu kanaatinde değilim. Yani olduğu gibi kalacak bir NATO var. Yani şöyle bir toplayayım yani söylediklerimi.
1: Yok olmaz diyorsunuz hocam.
0: Yok olmayacak, büyümeyecek, küçülmeyecek resmi olarak baktığınızda. Çünkü bugünkü şartlar NATO'nun bu şekilde olmasını öngörüyor.
1: Evet. Hocam bir de şunu merak ediyorum aslında. Çok kısa ondan da bilgi almak isterim bu konu hakkında. Şimdi Donald Trump gitti Xi Jinping'le görüştü. Hı hı. Yüzler gülüyordu, bayraklar sallandı. Trump biraz daha dikkatliydi, ihtiyatlıydı. Çin devlet başkanı da o bildiğimiz yüz ifadesiyle Tayvan kırmızı çizgisini çekti. Ve işte Trump çok güzel konuştuk, arkadaşım, dostum dedi, ayrıldı. Arkasından Putin geldi. Putin'e tabii daha sıcak davrandı. Bizim dostluğumuz, ortaklığımız hayati önemlidir dedi, gibi bir açıklama yaptı. Hocam böyle zamanlamaya baktığımız zaman, şimdi merkez dediniz ya, şimdi Pekin'e uçakların bir Air Force One iniyor, bir Trump Putin'in devlet başkanlık uçağı indi. Bu iki haftadaki görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Hatta yani şöyle birkaç aya geriye de gidersek İngiltere Başbakanı, Kanada doğru, Başbakanı bravo, vesaire aynen, onlar yani onlar da geldi. Yani
1: Pekin genel merkez mi oluyor acaba?
0: Yani şimdi Pekin'in durumu artık yani bütün dünya şunun farkında. Pekin ekonomik olarak yükseliyor evet ama bu ekonomik olarak yükselmesi stratejik de bir değeri oluşmaya başladı. Çünkü yani dünya para üzerine dizayn edilmiş tüm o sistemler. O yüzden burada söz sahibi olmaya başladı. Ama şunun ayrımını yapalım. Çin yeni Amerika olmayacak. Yani süper güç Çin. Amerika'yı da geçmiş bir Çin'den bahsedemeyeceğiz daha bir süre. Çünkü yani Çin de bunun zaten öyle olmayacağı kanaatinde ki hala her kriz ortamına kafasını çeviriyor, bakmayı tercih etmiyor. Evet. Çünkü daha Amerika olmasına çok var. Hem ekonomik olarak hem siyasi askeri olarak baktığınızda. Ama burası önemli bir merkez haline geldi. Tayvan konusunda mesela evet Çin'in kırmızı çizgisi bunu biliyoruz. Ama Tayvan konusu belki birkaç ay, birkaç yıl önceki kadar krizli bir ortam halinde olmadığının da farkındayız. Yani özellikle Amerika bölgedeki neredeyse bütün askeri gemilerini çekti. Bir kısmı Umman körfezine geldi, bir kısmı da Hint okyanusuna açıldı. Doğru. Orada çok fazla bir gemisi kalmadı, uçak gemisi hiç yok bildiğim kadarıyla o bölgede. Evet. Şimdi bu mesela oradaki gerginliği azaltan faktörler, isteseniz de istemeseniz de. Tayvan bir de artık yani o işte çip krizleri vesaire gündeme geldiğinde burada siyasi kriz yaratmaktansa kanallar bulmayı tercih etmenin daha avantajlı olduğunu da gördü aslında herkes. Evet, evet. Yani Hong Kong, Macao gibi o bölgeleri nasıl bir şekilde dahil ettiyse burada evet Tayvan orada kalabilir ve birlikte hareket de edilebilir. Yani illa barışmaları da gerekmiyor. Evet, evet. Bunun da farkına vardıkları kanaatinde. Kesinlikle öyle. Yani bu eğer çözülmüyorsa çözülecek dursun. Noktaya devam ederiz. Biz orada dursun biz devam edelim. Doğru. Sanki oraya geldiler gibi. Evet. Ama Amerika ile ilişkiler hatırlarsanız sizinle de konuşmuştuk. Ben bir ticaret savaşı beklemiyorum ikisi arasında. Hiçbir zaman yani ikinci Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde hiçbir zaman olacağını düşünmedim.
1: Olmayacak,
0: evet. Çünkü işbirliği yapmanın daha avantajlı olduğunu gördü ikisi de. Ve bu ziyarette aslında onun temelleri atıldı.
1: Bunun bir manifestosunu yayınladılar.
0: Yani evet. Gibi oldu.
1: Şimdi tabii zamanımız hızlı geçti Tolga Hocam. Ondan hemen ikinci başlığımıza geçelim. Bir lediğimiz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu taslakta anlaştı mı şeklinde. O maddeleri bir hocama ve kıymetli izleyenlerimize aktarayım. Sonra bunun üzerine konuşalım hızlı bir şekilde. Şimdi nedir maddeler? Kara, deniz ve hava dahil tüm cephelerde derhal kapsamlı ve koşulsuz ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapının hedef alınmaması konusunda karşılıklı taahhüt, askeri operasyonların sona erdirilmesi ve medya savaşının durdurulması, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne ve iç işlerine karışmama ilkesine saygı taahhüdü, Ve son olarak Basra Körfezi Hürmüz

0: Boğazı ve Umman Körfezi'nde seyri sefer özgürlüğünün garanti altına alınması El Arabiya'da çıkan bu taslakta bir anlaşma oldu mu hocam?
1: Yani bir anlaşma imzalandığını düşünmüyorum şu anda. Evet. Ama o yolda ilerlediklerini biliyoruz. Hı hı. Özellikle mesela buradaki ilk üç madde aslında bir kalıcı ateşkes formülünün açıklanması. O yüzden yani eğer zaten bir anlaşma olacaksa bu üç madde olması gerekiyor. Egemenlik konusu İran'ın üzerinde çok durduğu bir konu. Çünkü dönüp dolaşıp konunun bir şekilde İsrail ya da Amerika tarafından İran'ın iç işlerine karışmak, İran'ın politikalarını yönlendirmek vesaire noktasına geleceğini bildiği için bunu anlaşma metnine sıkıştırmaya çalışıyor. Ama ne kadar çalışır orası ayrı bir konu. Yani bugün imzalansa bile özellikle söz konusu sadece Amerika değil, bunun da bir İsrail tarafı var, unutmamak tabii, lazım. Tabii. Ve böyle bir işte egemenlik hakkına saygı duyacağız noktasında ne kadar devam ettirebilir orası soru işareti. Ama son konu yani... Hürmüz Boğazı'nın açılması, ben sanki bu konunun artık yavaş yavaş çözüldüğünü düşünüyorum Amerika ve İran arasında. Çünkü Hürmüz konusu iki devlet için de artık yani süreç uzadıkça ikisinde aleyhine olmaya başladı. İran için bunu hep söyledik zaten, evet iyi bir silahtı İran için Hürmüz'ün kapatılması ama bu süreç uzadıkça kendine bu silah kendine doğru dönme ihtimali var. Çünkü Körfez ülkeleri rahatsız. Burada burayı kullanan üçüncü ülkeler rahatsız. Çin gibi vesaire buradan mal transferi yapan ülkeler rahatsız. Yani bütün dünyayı karşısına alıp hayır ben hala Hürmüz'ü kapatacağım demesi biraz mantıklı değil İran'ın.
0: Evet,
1: o yüzden yani herkesi kendisinin karşısında konsolide etmesindense bir yerde bunu çözmesi gerekiyor İran'ın. Amerika için de keza öyle burayı çözmesi lazım ki kendi aslında bir şekilde başlattığı sorunu en azından bitirmiş olsun.
0: Yani evet.
1: O yüzden yani bu artık çözülmüş gibi geliyor bana. Hmm. Çünkü Trump da son birkaç gündür yaptığı konuşmaların hepsinde nükleer vurgu var. Yani evet. Nükleer silah sahibi olmayacak, nükleer konuda anlaşacağız vesaire. Kırılı ama Hürmüz'den hiç bahsetmiyor.
0: Bahsetmiyor, doğru.
1: O yüzden Hürmüz'ü çözdüler. Nükleer konusunda da çözme noktasına gelip Amerikan tarafının zafer ilan edeceği bir alan açılacak gibi görünüyor. Çünkü bir zafer ilan etmesi lazım.
0: Seçim de geliyor.
1: Yani seçim de geliyor ki onu da artık kendi diliyle de söyledi. Yani seçim geliyor diye acele edecek halim yok noktasına getirdi. İran'da burada kendi zaferini ilan etmesi lazım. O da nasıl olabilir? Yine nükleer konusunda. Çünkü nükleer konusunda anlaşamayacakları hiçbir şey yok aslında. Daha önce de anlaştılar. Yani Obama zamanında anlaşıldı. Trump'la...
0: İşte açtılar Atom Enerjisi Kurumu denetçilerine.
1: Kesinlikle. Umman'da yapılan görüşmelerde baktığınızda
0: yine
1: aslında...
0: Konuşuyordu bunlar hocam.
1: Yine evet. Aşağı yukarı buraya gelmişti. Anlaşılmıştı orada Rubio ve kim vardı o
0: Irakçı.
1: Zaman? Amerikan tarafındaki damat
0: Kushner.
1: O ikisi masayı devirmeselerdi orada da anlaşmışlardı
0: evet,
1: aslında.
0: Evet.
1: O yüzden yani oraya anlaşabilirler gibi geliyor ve anlaşırlarsa şimdi Amerikan tarafı bir şekilde zafer ilan edecek. İran da burada zafer ilan edeceği bir alan olması lazım. Hmm. O da işte bu uranyum konusunun ne yapacakları. Hmm.
0: Yani 465 kiloluk uranyum.
1: Nereye verecekler o 465 kilo uranyum bir yere mi verecekler, vermeyecekler mi? Üretim devam edecek mi? Yani bir şekilde bir zafer göstermesi lazım.
0: İki tarafına zafer ihtiyacı
1: İkisinin
0: var.
1: İkisinin de aynen öyle. Doğru, ama İran doğru. için şöyle bir avantaj var. Son cümle bunu tabii. söyleyeyim. Dini lider zafer ilan ettik dedikten sonra zaten herkes zafer ilan etmiş sayılır. He. O yüzden önünde Uçtaba bir avantajı var. Muhtemelen
0: ağzından bu sözü çıkması evet. lazım hocam. Doğru. Şimdi hocam bir görüntümüz var. İsrail biliyorsunuz hala işte Sumut filosuna saldırdı hocam Maalesef. Biliyorsunuz. Hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde yine alıkoydu. Ben gibi ahlaksızca o diyorsunuz şey tavrını artık ağzımız dilimiz söylemeye varmıyor gösterdi. Şimdi hocam İsrail ordusuna bağlı bir birliğin düzenlediği eve dönüş partisinde askerler ve aileleri Lübnan köylerinin patlayıcılarla havaya uçurulmasını dev ekrandan izlemişler hocam. Yıkım anları şu anda da görüyoruz. Yıkım anları kahkaha, tezahürat ve alkışlarla kutlanmış. Şimdi hocam yani hep aynı şey konuşuyoruz gerçi. Bir insan nasıl böyle bir şey yapar ama bunlar artık insan dememek de lazım kesinlikle. Şimdi bu patlamaların kahkahalarla seyredilmesi ve bunun dev ekrandan seyredilmesi, İsrail'in artık bu nasıl diyelim siyasetine su taşıyan Gazze katliamı ve bu işin Lübnan boyutuyla beraber değerlendirsek hocam, son gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? İsrail'in bu İran bahanesiyle daha fazla Lübnan'a saldıracağını veya Gazze'de ateşkesi daha çok delebileceğini düşünüyor musunuz? Bu bölge hakkında yorumlarınızı da rica edeyim.
1: Şimdi Gazze'de maalesef biz artık çok fazla bakmıyoruz Gazze'ye. Diğer işte İran vesaire konusu çok gündem olduğundan
0: evet,
1: ama...
0: Evet, oralara çok fazla şu anda değinemiyoruz.
1: Yani orada saldırılar devam ediyor. Ama burayı daha büyütür mü? Hı-hı. Açıkçası Gazze'de yeniden oraya asker yönlendirmek, oradaki çatışma ortamını yeniden artırmak niyetinde olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok bir şey de kalmadı zaten Gazze'de.
0: Evet.
1: Yani maalesef ki neye karşı şiddet uygulayacak? Zaten Gazze'de taş üstünde taş kalmamış. İnsanlar zaten çok kötü durumda. Zaten kapıları kapalı tuttuğu sürece içeride işkence yapıyor Gazze'lilere. O yüzden burada
0: abluka
1: yeniden
0: hala, evet,
1: abluka
0: tamam.
1: halinden. O yüzden askerlerini buraya tekrar yönlendirip de tekrar daha önce yaşadığı o İsrailli askerlerin hani çıkmaya çalıştığı ortama yeniden girmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Hı. Ama yani o şiddeti azaltacağı anlamına gelmez maalesef.
0: Evet.
1: Ama Lübnan konusu bence dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çünkü evet. İran'da istediğini alamadığı bir nokta olabilir. Yani artık Amerika ile anlaşırlarsa İsrail burada istediğini alamayacak. Çünkü İsrail'in İran özelinde istediği İran'ın tamamen yıkılması aslında. Yani rejim değişikliği vesaire deniyor ama yani rejim değiştirmek için bir alternatifin sahada olması lazım. Biz şu anda İran'da bir alternatif görmüyoruz. Hani içeriden başlamış öyle bir akım vesaire de yok. Doğal olarak rejimi değiştirmeye niyet ettiğiniz zaman, o adımı attığınız zaman aslında devletin çökme ihtimali söz konusu olabilir İran'da. Yani bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Doğru. İran'ın çökmesi asıl hedef. O olmayacaksa o zaman yeni hedeflere bakacak tabii İsrail. Hali hazırda Lübnan'daki saldırılara devam ediyor zaten. Yani oradaki ateşkes bir tuzak oldu.
0: Bir virgülle kesim, özür dileyerek bir görüntümüz var, sesimiz. Dinleyelim çünkü çok bağlandı. Hı. İsrail neyi hedefleyecek? Profesör Young isimli çok ünlü bir profesörün bir açıklaması var hocam. Bir dakikalık onu bir rica edeyim yönetmenimden. Son dakikalarımızı böyle değerlendirelim. Evet, dinliyoruz.
2: İsrail aslında Orta Doğu'yu çoktan fethetti. Şu anda önlerindeki tek güç Amerika. Bu yüzden Amerika Orta Doğu'dan ayrıldığında bunun olmasını bekliyorum. İsrail, CENTCOM'u kendi bünyesine katacaktır. Yani Orta Doğu'daki Amerikan askeri üssü olan Merkez Komutanlığı'na ve Büyük İsrail Projesi'ne ulaşacaklar. Orta Doğu'da İsrail'e karşı koyabilecek başka hiçbir güç yok. Amerika Orta Doğu'dan ayrıldığı an İsrail, orada Büyük İsrail Projesi'ni gerçekleştirecektir. İsrailliler bunu zaten söylediler. İran'dan sonra sırada Türkiye var. Türkiye. Evet, sırada Türkiye var.
0: Şimdi hocam çok enteresan. Hı-hı. Zamanımız az, bu aslında daha çok değerlendirmesi lazım. Amerika çekilirse İsrail hedefine ulaşacak. CENTCOM'un gitmesinden bahsediyor ve yeni hedef Türkiye olacak diyor hocam. Hı. Ne düşünüyorsun?
1: Yani burada Amerika'nın nasıl çekileceğiyle ilgili. Yani burada CENTCOM'u İsrail'in yönetimine bırakma veya en azından onun isteklerini devam ettirecek noktada bırakıp gitmekten bahsediyor. Yani öngörüsü o. Ben açıkçası Trump'ın bu saatten sonra İsrail'e bu kadar alan açarak gideceğini de düşünmüyorum. Yani buna çok müsaade etmez. Zaten yani en son haberlerde sanki Trump'ın İsrail'e baskı yapmaya başladığı vesaire noktasında da bilgiler geliyor. Yani tabii ki maalesef bundan bahsedebiliriz. Yani bölgede barış huzur olsun da İsrail kenarda dursun vesaire diye değil. Trump bölge politikasını nispeten daha sakin bir Orta Doğu üzerinden yaptığı için İsrail'i durdurmaya çalışıyor. Yani Körfez ülkeleriyle işbirliği yapacak, bölgede işte ticaret yapacak vesaire. Yani bunları hayata geçirmek için. O yüzden İsrail'e bunu her seferinde bir şekilde durdurmaya çalışıyor. CENTCOM'un bu kadar hani başına buyruk bırakma ihtimali ne kadar var İsrail'e bir şekilde o ilişkiyi devam ettirecek? Ben ordu yapısını da bu kadar başıboş bırakmayacağı kanaatindeyim. Hı. Çünkü başkomutan olarak orada İsrail'in dediğini yapıyor olmaz CENTCOM.
0: Yani Trump'ın yönetimine.
1: Yani öyle bir görüntü vermek istemez. Ama şunu tahmin edebiliyoruz. Evet, bölgede kriz alanlarını devam ettirmek, yeni kriz alanları oluşturmaya çalışıyor İsrail. Bunun farkındayız. Lübnan'dan bahsederken tam şunu söyleyecektim. Oradan güzel bağlanacak buraya. Şimdi Lübnan'da yani pamuk ipliğine bağlı bir devlet yapısı var.
0: Doğru.
1: O yüzden burası çok daha iyi bir, tırnak içinde söylüyorum, iyi bir hedef İsrail için. Çünkü buranın yıkılma ihtimali çok daha...
0: Manipüle edebiliyor istediği gibi.
1: Yani içeriği de karıştırabiliyor, saldırılarının cevabını almıyor, alamıyor bölgedeki şeyden dolayı. O yüzden buradaki saldırılarına vesaire devam ederse buradaki devletin çökme ihtimali var. Hı hı. Yani fail state demiyorum, yani başarısız devletten bahsetmiyorum. Devletin çökme ihtimali.
0: Çökmesinden bahsediyorsunuz.
1: Şimdi
0: evet.
1: Devlet çöktüğü zaman Bura bir güç boşluğu oluşacak ve bu güç boşluğu çok hızlı şekilde Suriye, Irak ve İran'a yayılma olasılığı var.
0: Bir kelebek etkisi, bir zincirleme reaksiyonu. Evet.
1: Kesinlikle. Yani bu zincirleme reaksiyonunu da yani hepimiz biliyoruz burada kimlikler üzerinden, siyasetin birbirine nasıl
0: Beset
1: bağlı olduğunu.
0: Etnik üzerinden.
1: Yani tabii. Bunun etkisinin çok hızlı olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden burayı ilk hedef olarak burayı kendisine koyduğunu düşünüyorum. Ama bölgenin geneline baktığınızda biz şunu görüyoruz. Tabii ki Türkiye ile karşı karşıya gelmek gibi bir ihtimal var İsrail'de. Ama bunu İsrail toplumu da en çok rahatsız olduğu ve Netanyahu'yu da en çok eleştirdiği konu bu. Çünkü İsrail'de ki artık İsrail'de de daha çok Şahinlerin kaldığını unutmamak lazım.
0: İşte bu ben neydi hocam? Naftali Bennett'te Lapid.
1: Mesela onlar evet, daha da evet. Daha da sağ, daha da şiddet
0: daha
1: yanlısı,
0: şahin.
1: Daha şahin. Çünkü İsrail toplumu onu hep söylüyoruz. Yani içeride daha yumuşak olanlar, daha barışçıl olanlar kaçtılar. Yani hepsi çifte vatandaş zaten. Diğer ülkelerine gittiler. İçeride kalanlar daha sertlik yanlısı, daha şahinler. Şimdi içeride böyle bir durum varken Netanyahu'nun da politikasının geldiği noktada eleştiri artık şuna döndü. Sen bizi Türkiye ile karşı karşıya getirecek politikaları uyguluyorsun ve üstelik bununla birlikte Türkiye'nin burnumuzun dibine gelmesine alan açacak kadar da bölgeyi karıştırıyorsun.
0: Yani tahrik ediyorsun aslında.
1: Evet. Yani hem siyaseten karşı karşıya geliyoruz hem de Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırmasına neden olacak kadar da bölgeyi karıştırıyorsun. Bırak artık bölgeyi bu kadar karıştırma, yoksa Türkiye artık hani dibimize kadar gelecek bölgenin güvenliğini sağlamak
0: yani Türkiye
1: için.
0: Türkiye aslında sen bir bahane veriyorsun yayılmacılığı için veya işte bize yani onlar açısından
1: evet onlar onu. Bu şekilde bir eleştiri var orada. O yüzden de yani şu anda bu Türkiye konusunu alttan alta işliyorlar. Ama bunun işte tonu nerede olacak? Yani hedef olarak mı koyulacak? Tehdit olarak mı koyulacak? Yani bu biraz yani İsrail yönetiminin seçim zamanı, orada da seçim geliyor biliyorsunuz.
0: Seçim geliyor.
1: Yapılacak mı bilmiyoruz ama yani öyle de bir handikap var orada da. Çünkü seçim olursa Netanyahu gidecek büyük ihtimalle. O da koltuğu bırakmamak için seçimi savaş haline bahane edip seçim yapmama olasılığı da var. Ama sonuçta siyaset şu anda İsrail'de Türkiye'yi nereye konumlandıracağını biraz süreç içerisinde yönlendirecek gibi ama yani Türkiye ile karşı karşıya gelen bir İsrail var. Bunu görüyoruz zaten.
0: Evet, evet hocam. Son iki dakikamıza girdik hocam. Çok az bir zamanımız var ama hani şöyle biraz isterseniz Doğu Akdeniz'den bahsedelim. İşte bu Yunanistan'ın bilhassa son Mavi Vatan Yasası çok çok önemliydi. Onunla ilgili birkaç cümle sizin yorumunuzu alayım. Bu biraz da bunlarla bağladığımız zaman Mavi Vatan'ın daha marjinalleşmesi anlamına geliyor mu? Bir yasa çıkararak kendi hudutlarımızı denizlerle belirlememiz açısından.
1: Ya, aslında şöyle söylemek lazım. Yani bölge Orta Doğu'daki karışıklığın nasıl yayıldığını görüyoruz. Ve İsrail aslında özellikle Türkiye'nin az önce bahsettiğimiz noktada dikkatinin dağınık olmasını tercih ediyor. O işte Güney Kıbrıs'la yapılan anlaşmalar, tabii, Yunanistan'la tabii. yapılan anlaşmalar hep aslında Türkiye'nin dikkati biraz dağılsın. Biraz işte doğuya baktığı
0: biraz
1: kadar batıya da baksın.
0: Sorunlarla ilgilensin.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden yani bunun için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama şu da var. Yani Yunanistan'da bunu hep sizinle de daha önce konuştuk. Yunanistan'da üçüncü ülkeler girmediği takdirde biz neyi çözüp neyi çözemeyeceğimiz, hangi konuları konuştuğumuz vesaire hocam, biliyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Yani çözülemeyecek konular da var biliyoruz. Koyuyoruz rafa. Çözülenlerle yine az önce dediğimiz kompartıma anlaştım. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama ne zaman ki üçüncü ülkeler dahil oluyor, özellikle hem Rum yönetimi hem Yunanistan'ın belli siyasi kesimleri hareketleniyor. İşte bunun sonlanması gereken bir noktadayız
0: yani
1: aslında.
0: Açıklamaları gibi en son.
1: Yani çünkü her üçüncü ülke dahil olduğunda iki devletin ilişkilerini kötüye sevk edecek adım atılması bölgedeki gerginliği sürekli iki ileri bir geri yapmamıza neden oluyor.
0: Evet.
1: Bu da bölgenin aleyhine. Yani Türkiye'nin sadece Türkiye'den bakmayalım, Avrupa'nın güvenliği özelinde bile bunun ne kadar etkisini olduğunu biliyoruz.
0: Tabii ki hocam. Tabii.
1: O yüzden evet. Hatta bu Avrupa'daki güvenlik konularını konuşurken Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde attığı bazı adımlar vardı. Biz o zaman şunu söyledik Avrupa'ya, sizin Yunanistan'ın politikalarına mahkum olacaksınız yoksa gerçekten Avrupa'nın güvenliğini mi sağlayacaksınız? Aslında bugünkü tartışmalar evet. artık orayı yönlendirecek.
0: Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim. Hızlı zaman geçti gene ama
1: ben
0: güzel konulara
1: ederim.
0: Değindik. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz.
1: Sağ olun.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Sağ olun bazen. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla beraber bir diplomasi turu yaptık. Tabii NATO'nun yeni anlayışı çok çok kıymetli ve özellikle İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın tarzı Mavi Vatan, Mavi Vatan Yasası derken Gerçekten önümüzde çok kritik bir yaz dönemi var. Bunu da hassasiyetle takip etmemiz gerekiyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.

Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Aktürk'te neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim olduğunu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta? Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
2: Nice bayramlara eriş evladım.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
5: Geleceği düşünün. Cesurca, özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
7: Canım Cimri.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Fiberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
8: Turkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
6: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

0: fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Garanti BBVA.
7: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
8: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
9: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
10: Bir telefon uzakta olan.
7: Bir bankacı. Tanıştıralım.
11: Benim bankacım Müge.
12: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun

risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gidiyor. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra etti?

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Evet, tek gündemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Türk Yargısı 38. Olağan Kurul'la alakalı kararını nihayet verdi ve İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 3 yılda yapılmış olan neredeyse tüm atamaları, yetkilendirmelerin tamamını iptal etti ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevine iade etti. Özgür Özel artık sadece Manisa Milletvekili. Elbette mesele oldukça karmaşık hale gelmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu henüz kendi makamına oturmuş değil. Ancak bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşti. Ve Özgür Özel'in müracaatı, Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış olduğu müracaatta az önce sonuçlandı ve Yüksek Seçim Kurulu bu kararı da, bu itirazı da reddetti. Her şey inanılmaz bir hızla devam ediyor. Neler olacak, neler bitecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum nereye evrilecek, bu parti bölünecek mi, ikiye mi bölünecek, üçe mi bölünecek, yoksa bu kavgadan barışarak mı çıkacaklar, hepimiz merakla bekliyoruz. Tüm bunları konuşacağız, günlerle konuşacağız. Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağolunuz. Ve siyaset bilimci Doktor Ayhan Sarı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Tuğba'cığım önce seninle başlamak istiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü en çok şu konuşuldu. İstinaf ne anlama geliyor? Bu nihai karar mıdır? Yargıtay öncesinde işte yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a girerdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi diye bir ara mahkeme var. Bu aslında verdiği karar ne anlama geliyor? Niçin böyle bir mahkemeye ihtiyaç duyuldu? Sanırım AK Parti hükümeti döneminde ortaya çıkmış bir hukuki bir İstinaf Mahkemesi.
2: Evet.
0: İstinaf Mahkemesi ne yapar tam olarak? Yargıtay öncesinde nasıl bir hukuki işleyişle karşılaşırız? Çünkü Özgür Özel'in son umudu Yüksek Seçim Kurulu'ydu. Oradan da red cevabı aldı. Artık Yargıtay son nokta kalmış durumda. İstinaftan çıkan bu karar Yargıtay'da nasıl bir şekilde değişecek mi, reddedilebilir mi, onanabilir mi? Tam olarak teamül nedir? İstinaf bize ne anlatıyor?
2: Şimdi Murat Bey, Türkiye'de biliyorsunuz gerçekten bir yargı işin yükünün kalabalığını hep konuşmuşuzdur. Hatta bizim çok böyle kullandığımız geç gelen adalet adalet değildir diye de hatta atasözümüz bile oluşmuş artık. Yani atasözü diyebiliriz, deyim mi deriz artık, ne dersek diyelim. Dolayısıyla Türk mahkemelerinin insanların alternatif çözüm yollarının olmayışından da kaynaklı olarak mahkeme yükü çok fazlaydı. Dolayısıyla buna çözüm bulmak için böyle bir çözüm arayışında olan hükümet diyelim, birinci kanalda alternatif çözüm yolları üretti. Arabuluculuk müessesesi geldi. Ceza hukukunda özellikle uzlaştırmacılık müessesesi getirildi. Burada aslında mevzu

0: bir uyuşmazlık söz konusu ise mahkemeye taşınmadan kişilerin bir arabulucu nezaretinde buluşup görüşüp bu konuyu tatlıya bağlamalarıyla çözülebiliyor. Böyle bir uyuşmazlık yöntemi, çözüm yöntemi var. Bir de tabii uzlaştırmacılık da aynı şekilde. Ceza mahkemelerine ilişkin suçlarda bazıları uzlaştırmacılığa tabi. Karşı tarafın şikayetine falan bağlıysa burada da yine mahkemeye yansımadan karşılıklı bir anlaşmayla bir uzlaştırmacının nezaretinde süreç yürütülüyor. Bir de kanunların düzgün uygulanması, verilecek kararlarda hataların azaltılması ve bazı konuların da derece derece incelenebilmesi için de bir istinaf mahkemesi kuruldu. Yani arada bir ilk derece mahkemesiyle Yargıtay arasında, yani Yargıtay daha yukarıda oluyor. Yargıtay arasında bir istinaf mahkemeleri kuruldu. Bundaki hedef de hem dosyaların çözüm hızını hızlandırmak hem de daha üst derece bir mahkemenin incelemesinden geçerek o kararın daha adil bir karar verilebilmesini sağlayabilmek. Yani burada
1: ilk derece mahkemesi aslında bu tarz bir karar vermemişti. İstinaf o kararın aleyhinde bir karar vermiş oldu.
0: Evet, olabilir.
1: Böyle olabilir. Hı-hı.
0: Çünkü neden? Şöyle düşünün. İlk derece mahkemesindeki hakim savcılarımız birazcık daha deneyimsiz olanlar, yeni olanlar. Bazı şeyler o süreç içerisinde aydınlanmamış olabilir. Deliller toplanmamış olabilir. Başka bir durum olabilir. Onun verdiği karar istinaf mahkemesince bozulabilir. Yerine bir karar ihdas edilebilir. Yeni bir karar konulabilir. Şimdi İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin yerine geçerek yeni bir karar ihdas edebilir. Evet. Yeni bir karar verebilir.
1: Artık Yargıtay'a gidecek olan karar bu istinafın vermiş evet. olduğu
2: Hocam,
1: karardır.
2: Evet. Yeni belgeler de eklenmiş diye duydum
0: olabilir.
2: Ama bu işte Uşak Belediye Başkanı'nın yaptığı evet. açıklamalar da dosyaya evet. eklenmiş ve mutlak mutlak kararından önce
0: güçlendirmiş olabilir.
2: Bu da güçlendirmiş diye.
0: Yargıtay aşamasında da bu söz konusu olabilir. Hı. Yani sonuçta yeni deliller dosyaya her zaman sunabiliriz varsa. Ama şöyle düşünün yani bu karar artık nihai yani nihai derken ilk derece mahkemesi artık kalktı. Öyle diyelim. Hı hı. Nihai karar değil. Evet, Yargıtay aşaması var. Bunun temyiz yolu açık. Bazı kararlar da var ki Türk yargısında ilk derece mahkemesinin verdiği kararla kesinleşiyor. İşte bunda bazı maddi sınırlar var. Parasal değer ifade eden davalar için belli sınırlar var. Bu sınırların altında kalırsa tekrar bir istinaf incelemesine gerek yok. Zaten düşük bir miktar ise tekrar Türk yargısını bununla meşgul etmiyoruz. Vatandaşa da hızlı bir çözüm sunabiliyoruz. Ama belli bir meblağın üzerinde ise parasal değer anlamında veya başka bir husus varsa istinaf mahkemesinde de
1: yani her dava istinafa gitmez yani.
0: Her dava gitmeyebilir. Bir de şöyle bir husus var. Her dava Yargıtay'a da gitmeyebilir. İstinafın verdiği karar da kesin olabilir. Yani ama buradaki mutlak butlan davasında temyiz yolu açık bir karar var. Yani kanun yolları bu şekilde düzenlenmiş. İlk derecede kesin bir karar çıkabilir. Bazılarında istinafta da kesin bir karar çıkabilir. Bazısı ise Yargıtay'a gitmesi gerekir.
1: Peki genel olarak baktığınız istinafın verdiği kararla Yargıtay'ın verdiği kararlar arasında paralellik mi vardır? Çoğunlukla nasıldır?
0: Yani şöyle aslında dosyadan dosyaya da değişebilir. Böyle bir genelleme yapmak doğru değil belki ama yine de tabii genellikle onama kararıyla döner Yargıtay'dan dosyalar. Tabii istinaf incelemesi ciddi, güzel, detaylı bir şekilde yapıldıysa, kararın gerekçesi hukuki bir gerekçeye dayandırıldıysa, mantık çerçevesinde hakimin, heyetin ya yani istinaf mahkemeleri heyet olarak çalışıyor. Heyetli hakim mahkeme düşünüyor.
1: Orada bir tek hakim yok yani.
0: Evet, istinaf, bir tek bir hakim heyet. Yok. Evet, üç hakim var. Dolayısıyla o heyetin verdiği kararın gerekçesi doğru bir mantık çerçevesine oturulmuş mu, hukuki bir dayanağı kesin olarak var mı, bunu destekleyen deliller var mı, bunun hepsinde bakılır. İstinaf incelemesinden sonra Yargıtay incelemesinde Yargıtay yine o istinafın kararını değerlendirecek ve belki usulen bir sıkıntı görecek ve tekrar çevirecek onu istinaf mahkemesine. Diyecek ki sen şuna dikkat etmemişsin, buna dikkat edip yeni bir karar
1: Yargıtay
0: ver.
1: Da usul yönünden inceleyecek yani.
0: Esas bakımından da bozabilir dosyayı, sorun değil. Esasen de başka bir açık bulabilir, bunu değerlendirmemişsin diyebilir ya da diyebilir ki şu şekilde değerlendirmen gerekirdi. Tekrar esasen de incele deyip istinaf mahkemesine geri gönderebilir dosyayı.
1: Şimdi arkadaşlar yani bunu pek çok açıdan bu konuyu konuşacağız ama önce ne konuştuğumuzu anlayabilmek için Tuğba Hocam'ın hukuki anlamda zeminini oluştursun.
2: Ben de bir şey sorabilir miyim?
1: Elbette tabii.
2: Hocam, Yargıtay'da peki bu süreç ortalama ne kadar sürüyor? 3 hafta mı, 3 ay mı, 1 sene mi?
0: Yok yok, sürer.
2: Ama bu Yargıtay kararı çıkana kadar normalde bu karar artık kesin değil mi? Geçerli yani.
0: Şöyle,
2: Kemal Kılıçdaroğlu şu an artık başkanı.
0: Şöyle, bu Yargıtay istinaf kararı verilirken davanın esasına ilişkin bir karar veriliyor ve tedbiren de tekrardan o eski fabrika ayarlarına geri dönmesi isteniyor ve Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edilmesine tedbiren karar veriliyor. Yani artık

0: Burada diyor ki İstinaf Mahkemesi, benim verdiği mutlak butlan kararında ben güveniyorum. Çok ciddi araştırmalar yaptım. Bu muhtemelen yani %99 gibi bir rakam ya da 95 ya da işte bir rakam vermeyelim ama ben öyle bir mutlak butlana gerekçelendirdim ve buna inanıyorum ki bu saatten sonra böyle bir iddiayla genel başkan olan birinin CHP'nin başında durması hukuken mümkün olmamalı. Artık bu kişinin genel başkan olarak görev yapması doğru değil. Yani mutlak butlan kararının arkasında olduğunu o tedbir kararıyla göstermiş oluyor bir kere daha. Yani aslında altını çizmiş oluyor
1: şimdi
0: diyelim.
1: Şimdi şunlar da sürekli konuşuluyor medyada da. Hı hı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye kayyum olarak atandı gibi ifade ediliyor.
0: Öyle bir durum değil.
1: Bu bir kayyum değil. Bu nedir tam olarak?
0: Bu şöyle bir durum. Mahkeme bugün şöyle bir karar verdi. Sizin 4-5 Kasım tarihlerinde, 4-5 Kasım doğru değil mi? 4-5 Kasım tarihlerinde yaptığınız o genel kurul,
1: 2023'te.
0: Büyük Kongre, 2023 tarihinde yaptığınız o Büyük Kongre, bir siyasi partiler kanunu anlamında kullanalım Büyük Kongre diyelim. Onlar kurultay desin, fark etmez. Kurultay da denebilir. Bu kurultay hukuken yok hükmündedir. Bu olmamıştır hukuk aleminde. O yüzden sen bunun bir önceki gününe dönüyorsun. O gün genel başkanın kimdi? Kılıçdaroğlu. O gün yönetim organlarının kimdi? İşte Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe, Fatma. Bu ayarlara tekrar geri dönmek zorundasın. Bu mutlak butlan söz konusu olan genel kurulla, kurultayla göreve gelen sayın yani genel başkanın tırnak içinde söyleyelim yaptığı bütün işlerde hükümsüzdür, yok hükmündedir diyor.
2: Eğer mahkeme yekün mü oluyor?
0: Yok hükmündedir, evet. Eğer mahkeme bir nispi butlan kararı verseydi o seçimin yenilenmesine karar verecekti. Yani
1: bu kadar başka bir kuvvetli, alternatif de vardı.
0: Evet, bu kadar kuvvetli bir şey olmasaydı elinde. Yani seçmenin orada sandığa yansıyan iradesinin bu kadar da sakatlanmadığını düşünseydi.
1: Seçimi yenileyin der, devam edebilir.
0: Evet, seçimi yenileyin derdi.
1: Şimdi artık Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.
0: Evet.
1: Eğer kendisi isterse
0: kararı istinaf edebilir.
1: Devam edebilir. Yani seçime götürebilir.
0: Evet, seçime de götürebilir. Ama bundan etkilenen kişiler hukuki yararı olduğu gerekçesiyle o kararı temiz ederler. Özgür Özel ve arkadaşları bundan etkileniyor. Onların genel başkan seçildiği ve heyet olarak seçildiği kurultay mutlak butlan ilan edildiği için onlar da temiz edebilirler.
2: Hocam biz şu an itibariyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
0: diyebiliriz.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel demek durumunda mıyız resmen?
0: Evet, durumundayız. Çünkü böyle bir ihtiyati tedbir kararı verildi.
1: Bu hukuki karar, olarak böyle.
0: Bu hukuki.
1: Yani biz, böyle ifade etti.
2: Yani
1: öyle
2: Sayın açık. Kılıçdaroğlu'ndan söz ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evet. demek durumundayız değil mi?
0: Şu anda mahkemenin CHP'nin kararı Genel gereği. Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Zaten bu ihtiyati tedbir kararı da verilen bir karar var burada. Elbette bundan memnun olan olacak, olmayan olacak. Kanun bunun içinde bir itiraz yolu düzenlenmiş. O itirazı da yaptı, reddetti mahkeme. O yüzden de artık o tedbir kararının Yargıtay incelemesinin yani Yargıtay dosyası sonuçlanana kadar o tedbir kararı da şu an hükümde, uygulamada uygulanacak ve CHP'nin genel başkanı şu an Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Özgür Özel kurultay öncesinde CHP'nin meclis grup başkanıydı. Evet. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Cumhurbaşkanı adaylığından dolayı
0: grup başkanı.
2: Meclis grubunun başkanı
1: Özgür Özel.
2: Özgür Özel'di. O zaman oraya döndüğümüze göre Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel aynı zamanda CHP'nin meclis grup başkanı mı olmuş oluyor? Oraya mı dönmüş oluyor?
0: Şimdi
2: tekrar?
0: Bu parti içi bir konu. Grup başkanı da genel başkan görevlendiriyor ise
1: Görevlendirmeyebilir tekrar. Evet, o parti için.
0: Grup başkanı olsa bile onu tekrar görevden alabilir.
2: Arkadaşlar çarçop yaptık, döndük biz oraya o güne. O günlere döndük. Yani bir zaman kayması oldu.
0: Ama bak
2: oldu.
0: O günlere döndük de o bağlamayabilir bunu.
2: Zaman kırılması oldu. Böyle distopik bir şey oldu. Bir anda geçen 3 yıl
0: ama bu karar
2: biz geriye çevirdik. Yani zamanda yolculuk yaptık.
1: Parti meclisi, MYK'sı, MKYK'sı seçimle geliyor. Ama grup başkan vekili gibi şeyler genel başkan tarafından atama yolu değil.
0: Bu geriye
2: parti
0: dönüş,
2: meclisi tarafından mı seçiliyor dakika. Genel başkan atamasıyla mı? İşte onu öğrenmemiz.
0: Bu geriye CHP'nin dönük karar,
2: nasıl?
0: Hayır bakın bu geriye dönük karar bu kurultayda verilen ünvanlara ilişkin. Yani genel başkanlık ünvanı şu an kalktı Özgür Özel'in. O genel kurula ilişkin bir geriye dönük karar. Yani her şey o güne dönmedi.
1: Yok, Serkan Fıçıcı diyor ki grup başkan vekili mi diyeyim ona da diyor. Manisa milletvekili
0: bence,
1: az
0: hayır.
1: mı geldi?
2: Ya bana ne canım, azdan az, çoktan çok gider yani sonuçta.
0: Şimdi bu genel bakın, bu genel kurula ilişkin karar verilen, gerçekleşen olaylar, neticeler, verilen yetkiler geriye döndü. Anladım. Yani Özgür Özel'in hem genel başkan olduğu hem de grup başkanı olduğu bir parti olamaz. Olabilirdi. Genel başkan grup başkanı olamaz mı? Olabilir, bir engel var mı? Bence yok.
1: Ama geri adı üstünde.
2: Olur.
0: Tamam, grup başkanı zaten. Ben de çünkü diyorum ki şu an o grup başkanlığından istifa ettiğine göre, grup başkanı olmadığına göre Özgür Özel değil mi, artık değil.
2: Grup başkan vekilleri vardı çünkü.
0: Tamam ama Özgür Özel genel başkan olduktan sonra grup başkanlığını bırakmadı mı?
2: Bıraktı.
0: Tamam, bıraktı. O zaman bu mahkeme kararı onun grup başkanlığını bırakıp bırakmamasıyla ilişkin olmadığı için şu an grup başkanı olmadı tekrardan. O anladım. Sade bir Manisa milletvekili.
1: Manisa milletvekili.
0: Evet.
2: Ayhan ne diyor acaba?
1: Bana... CHP grup başkan vekillerinin kim olduğunu mu merak ediyorsun? Bütün bu karmaşanın içerisinde.
0: İkna edemedim mi ya?
2: Yok, o değil, ikna olma.
0: Verilen bu karar genel başkanlığına
2: ilişkin
0: bir karar.
2: İkna olmadık deme cesaretimiz var mı Tuğba kardeşim?
0: Estağfurullah
2: yani.
0: Rica ederim.
2: Böyle bir cesaret sergileyebilir miyiz sana yani?
0: Rica ederim.
1: Şimdi buyur.
2: Ya ben bir şeyden, Ayhan'dan sonra konuşmak istiyorum.
1: Peki.
2: Müsaaden olursa.
1: Olur elbette.
2: Yani çünkü biraz böyle ediyorsun. Ayhan'ı da dinleyeyim böyle. Ondan da istifade edeyim, ondan da ilhamlar alayım. Şimdi oldu. Tuğba hocamdan bir takım ilhamlar aldım, notlar aldım. Evet,
1: notlarını aldım. Başlamadan önce hocama söz vereyim. Hocam ben şunu anlayamadım bir tek. Her şey olabilir parti içerisinde. Sonuçta bu mesela Gürsel Tekin kayyım olarak atandı mahkeme tarafından. Doğal olarak orada efendim bu kayyımdır diyerek şey yapmış olabilirler. İtiraz ettiler. Ettiler de, çok sayıda çatışmalar çıktı İstanbul İl Teşkilatı'nın önünde. Polis zoruyla ancak girebildi, polis korumasıyla ancak çıkabildi Gürsel Bey vesaire. Fakat burada bir kayyımlık bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu daha 3 yıl öncesine kadar partinin genel başkanı, 2020 seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı, %48 oy almış. Yani bir günde nasıl olur da partinin içerisinde kendisinin dahli olmadığı bir hususta Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye veren kişi de değil, taraf da değil, meselede taraf da değil. Meselede taraf olanlar CHP'nin diğer delegeleri. Kemal Bey'i destekliyor olabilirler, onun ekibinde yer almış olabilirler ama Kemal Bey doğrudan gidip mahkemeye başvurmadı bizzat. Kendisinin bizzat dahilinin olmadığı bir şeyden dolayı sorumlu tutulup, partinin içerisindeki fotoğrafların yerlere indirilip, hain Kemal, satılmış Kemal diye sloganlar eşliğinde posterinin parçalandığı bir atmosfer yaşadık dün gece. Bu nasıl bir kimliktir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir durum söz konusu?
3: Umut abi, tüm gün ben de tam olarak bunları düşündüm, biliyor musun? Yani şunu anlam veremiyorum. Partinin başına mahkeme kararı sonra gelen kişi tam da senin anlattığın gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12-13 sene başkanlık yapmış. En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmuş. %48'de oy almış bir kişi. Yani milyonlarca CHP'linin daha en son seçimde oy verdiği, partisinin 12-13 sene teslim ettiği kişi. Yani bu kişi kayyum değil, bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında yabancı biri de değil, bu kişi dışarıdan atanmış herhangi bir kimse de değil. Partinin, hani şöyle bir anket yapsak Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partisi denilince aklınıza kim geliyor desek, kesinlikle ilk 3'te, ilk 4'te ismi yer alacak tüm Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin ve Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Ve bu isim sizin de yine söylediğiniz gibi partideki başka CHP'lilerin açtığı bir dava sonucunda mahkemenin verdiği kararla tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçildi. Yani 13 senedir zaten o partinin başındaki bir kimseydi. Neden bu kadar büyük bir tepki aldı? Anlam verebilmiş değilim. Şunu biraz anlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan burada işte çıkıp da bir açıklama yapmasını, bu mutlak kararını tanımamasını bekliyor olabilirler. Eyvallah, ama şu an basın sözcüsünün yaptığı açıklamada da şöyle diyor. En yakın zamanda partiyi kurultaya götürme konusunda anlaştık diyor. Tamam, o zaman yani mesele nedir? Gidin bir daha seçiminizi yapın.
1: Yani kendileri şöyle anlaşmamışlar da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrının bu olduğunu Özgür Özel'e deklare etmişler. Özgür Özel de biz de bunu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz demiş.
3: Ya şunu demek istiyorum. Anlaşın bunda. Gidin bir daha yarışın. Bu sefer şaibi olmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi liderini seçsin.
1: Ama o delegelerle nasıl bir kez daha yarış yapılacak?
3: İşte oradaki zaten sıkıntı tam olarak bu.
1: O delege Yani mahkemenin kararına göre şaibeli delege.
3: Bence
1: oyunu
3: daha
1: satmış olan delege.
3: Daha da ötesi şu. O delegeleri satın alabilecek para belki artık yok. Sistem artık işlemiyordu. Bence asıl kavganın koptuğu yer burası. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz defalarca şunu söyledi. Sırtımdan bıçaklandım dedi. İşte ihanetle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. O zaman bir koalisyon oluşturdular. İşte şu an ekranlardaki Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in kurduğu bir klik Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Özgür Özel'in ekibi işte bu 3 sene içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli pozisyonları kapmış ekip şu an niye bu kadar rahatsız?
1: Ayhan Hocam, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilerim sözünüzü kestim.
3: Estağfurullah.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesaplarına genel başkan ifadesini yazdırdı. Şimdi Özgür Özel de genel başkan yazıyor. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan yazıyor.
0: İstersen hepimiz yazabiliriz genel başkan, sorun değil. Biliyorsun. Yazabiliriz yani. Özgür Özel de yazabilir.
1: Şu anda böyle bir tuhaflık yaşanıyor. Bakın ekranda görüyorsunuz.
2: Özgür Özel anda yarın Napolyon olduğunu da iddia edebilir.
3: Bu işte tuhaflığın sebebi şu. Çünkü Özgür Özel ve ekibi bence normal şartlarda, normal bir genel kurulda, kurultayda seçilemeyeceklerini biliyorlar. Tekrar seçilemeyeceklerinin farkında oldukları için bu kadar ortalığı velveleye veriyorlar. Yani bunun başka bir açıklaması.
1: Ayhan Hocam, gerekirse hayatı durduracağız. Bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi dün gece.
3: Böyle bir tavır, böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman çık de ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde tanımıyorum de. Devleti de inkar et. Yani sonuçta bu kararı devletin mahkemesi verdi. Ve işte yargı süreci biraz önce hocamızın anlattığı gibi de devam ediyor. Ve yargı böyle bir karar almış. Bugün bir de hep şunu düşündüm Murat abi. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. 90'larda sonra 2000'lerin başında önce işte Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti defalarca kapatma davaları açıldı. Yargısal süreçler başladı. Hiçbir kere böyle bir çıkış oldu mu? Yani yargı kararını tanımıyoruz bunu. Yani çıktılar, kendi haklarını savundular.
1: Partinin binalarını boşalttılar. Partinin binalarındaki tabelaları indirdiler. Hiç kimse partinin binasını çıkmıyoruz. Buraya yakarız yıkarız.
3: Hiçbir şey
1: yani
3: olmadı.
1: Parti evet üstelik yani devletin yani parasıyla alınmış yerler de değildi. Yani evet. Devlet partisinin. Yani partideki mala mülke de el koydular. Partiler kapandı gitti. Kimse de partilerin önünde oturma eylemi falan hatırlamıyor. Ve siz hatırlıyor musunuz?
3: Son bir şey söyleyeyim Serkan abi. Ve burada böyle bir kapatma yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tekrar söylüyorum 13 yıldır lideri olan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olan milyonlarca oy almış kişiye verildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'lini sorguluyorsanız bu CHP'nin içerisindeki başka bir mesele. Türkiye'nin meselesi, verilen yargı kararlarının meselesi bence değil.
1: Aynen hocam, şimdi Türk yargısı bu kararı verdi de Türk yargısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da başka birisinin karşısından gözüne göre hüküm vermemiş ki. Yani evet. Ortada diyor ki sizin bu yaptığınız kurultay şaibeli. Bu seçimi reddediyorum, bu seçimi kabul etmiyorum.
3: Tekrar
1: yani yapın. Hırsızlıkla itham ediyor aslında. Yani oyunu para karşılığında satmakla itham ediyor. Mahkemenin kararı özetle bu. Evet. İnsan bu durumdan dolayı birisi böyle bir şeyle itham edilirse ne yapar? Ben hırsız değilim, ben oyumu satmadım diyebilir. Ya da utanır. Evet. Ne yapar?
2: Alnını karıştırırım kardeşim, bana öyle bir şey söyleyecek adamım ben. Sokağa çıkartmam onu. Rezil ederim. Çıkar kanıtları derim. Yapma, çıkar kanıtları diyorsun. Adamların neleri neleri çıkıyor yani.
3: Hepsi CHP içinden çıkıyor.
0: Kanıtları çok çıkarmayı.
2: Yani.
0: Evet.
2: Neler neler çıkıyor yani, bunu diyecek durumda değil ki adamlar.
1: Yani pavyonlarda delege pazarlıkların yapıldığı, paraların alındığı, tek tek delegeler çıktı. Ben 1000 dolar aldım. Sonra da götürdü, kanıtını gösterdi.
0: Plana 1500 verdi, bana 1000 verdi. Hı.
2: Pavyonlar, oteller, havlular, yani sabah Hikmet abiyi dinledim de günün manşetinde Hikmet Genci çok güzel anlatmış. Şimdi tabii ben onun gibi anlatamam yani, o sanat yok bende. Yani CHP burası abi, cami avlusu değil yani. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Yani şimdi böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki genel başkanının biri eski, birisi yeni, iki genel başkan. Şimdi hangisi eski, hangisi yeni, onu da ben de karıştırdım şu anda.
0: Genel başkan değil Özgür Özel.
1: Özgür Özel. CHP
0: Manisa alındı yani.
2: Bak resmen hukuken öyle değil mi hocam?
0: Evet değil. Şu an değil.
2: Tamam, siz öyle diyorsunuz.
0: Resmen de hukuken de öyle.
1: Şimdi bu durum CHP'de bölünmeye yol açan bu sorunun için havada kalan bir soru değil. Şöyle bir arka planı olduğu için söylüyorum. Yani gençlerimiz zannediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde

0: Bu parti hiçbir zaman kapanma, hiçbir zaman bölünmedi. Böyle Atatürk kurduğu günden beri gitti. Olduğu gibi geldi. Halbuki öyle değil. DSP diye bir parti vardı. CHP varken DSP devam etti.
1: Sarayım mı filmi başa?
0: Buyurun.
1: Yani Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, CHP'nin ilk genel başkanı, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın. İsmet İnönü'yü başbakanlıktan azletti vefatından bir yıl önce. Celal Bayar'ı başbakan yaptı. İsmet İnönü ile aralarında çok ciddi problemler vardı. Ve yani genel görüş şu. Kendisinden sonra Türkiye'nin Celal Bayar liderliğinde devam etmesi noktasında bir işaretti. İnönü'yü başbakanlıktan azledip Celal Bayar'ı başbakan yapması. Yani siyaset bilimcimiz de var burada. Yakın siyasi tarihimizi de gayet iyi biliyor. Bu böyle algılanır yani, değil mi? Yani görevden uzaklaştırılmış bir İsmet İnönü. Ama Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü milli şef olarak yoluna devam etti.
0: 33 yıl.
1: Şimdi İsmet İnönü'nün iktidarı döneminde böyle solculuk, sosyal demokrasi falan filan bir şey yoktu. O zaman itibariyle işte Recep Peker, CHP'nin o çok tanınan genel sekreterinin de büyük marifetleriyle İtalya ve Almanya'dan Mussolini ile Hitler'in partilerinin tüzükleri alındı, getirildi, tercüme edildi, CHP'ye monte edildi. Çünkü İnönü faşist bir Avrupa'nın inşa edileceğini, bu faşist Avrupa'nın liderinin de Hitler olacağını düşünüyordu. Buna bütün kalbiyle inanıyordu. İnönü CHP'si ile Hitler Almanya'sı arasında çok ciddi temaslar başlamıştı. O günlerin Cumhuriyet gazetesi arşivlerde mevcuttur. Açarsınız, bakarsınız. Milli şef İnönü'den büyük lider Adolf Hitler'e gönül dolusu sevgiler, selamlar diye böyle coşkulu manşetlerle dolu günler yaşadı Türkiye. Ta ki Almanya, Hitler Almanyası efendim. Bir de şuna da dikkat edelim. Naziler, Naziler, Naziler diyoruz ama o Naziler dediğimiz yer Almanya'dır arkadaşlar. Hitler Almanyası. Ben ısrarla Naziler demiyorum yani. Hani Almanları bir sıyırıyoruz Almanya'yı. Hmm. Bir temize çekiyoruz. Efendim Naziler yapsa sanki Almanya'nın bir kusuru ya. Uzaydan geldi o Naziler. Yok abi. Hitler Almanyası. Tamam mı? Rusya karşısında gerilemeye başlayınca, daha da açık tabiriyle Ruslar Almanları tepeleyince İnönü oturdu, dedi ki ya bizim direksiyonu kırmamız lazım. Bizim hesap tutmadı. Hmm. Ne yapacağız? Sola kayacağız. Ya paşam nasıl sola kayacağız? Ya ben yeni bir şey uyduruyorum dedi. Yeni bir siyaset uyduruyorum. Nedir bunun adı? Ortanın solu. İşte yanındakiler dediler ki ya paşam bu ortanın solu nedir? Ya dedi uydurduk bir şey işte, biraz böyle Ruslara yakın bir ideoloji. Sol, sosyalizm. E paşam tutar mı? Ya ben kurdum, tutmazsa vururum tekmeyi, başka bir şey yaparım dedi yani. Bunların hepsi hatıratlarda böyle dolu dolu yazılıdır. İnkar edilemeyecek gerçeklerdir bunlar. Arkasından tabii İnönü döneminden sonra İnönü'ye karşı CHP'nin içerisinde muhalefet gelişti. Muhalefetin başını rahmetli Ecevit çekiyordu. Ecevit'in de en büyük yardımcısı rahmetli Deniz Baykal'dı. Deniz Baykal'la Ecevit kol kola girdiler. İnönü'yü düşürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bütün mesele CHP'nin içerisindeki iktidarı ele geçirmek. O dönemlerde iş o noktalara vardı ki İsmet İnönü verdiği bir röportajda, ki röportaj verdiği kişi kendisine çok yakın bir CHP milletvekilidir. Adı Necip Mirkelemoğlu'dur. İzmir'in, Ege'nin asırlık yayın organı Yeni Asır gazetesine günlerce süren bir seri nehir, bugünün tabiriyle röportaj vermiştir. Necip Mirkelemoğlu aynı zamanda da Türk sanat müziğine çok önemli besteler kazandırmış bir isimdir Necip Mirkelemoğlu. O röportajında İsmet İnönü, Deniz Baykal ve Ecevit hakkında Atatürk'ün mirasına ihanet ediyorlar. Ecevit Atatürk'ü burjuva devrimcisi, burjuva yanlısı olarak görüp göstererek Atatürk'ün mirasına ihanet ediyor. Kesinlikle Atatürkçü değildir. Partiye aşırı sol militanları dolduruyorlar. Ben bunu hazmedemiyorum demiştir. Hatta pardon, bu Abdi İpekçi'ye verdiği röportajdır İsmet İnönü'nün. Abdi İpekçi'ye verdiği röportaj Necip Mirkelemoğlu'nun Yeni Asırdaki İnönü'yle Hatıralarım yazı dizisinde vardır. Pardon, onu revize edeyim, düzelteyim. Kayıtlara doğru geçsin. Şimdi sonuçta Ecevit Baykal el ele verip İnönü'yü devirdiler. Sonra Ecevit CHP genel başkan olunca Baykal bu sefer dedi ki ben de Ecevit'i devireyim dedi. Ya gelenek bu, CHP geleneği bu.
0: Herkes birbirini deviriyor.
1: Tabii. Şey Ecevit İnönü'yü, Baykal Ecevit'i, Kılıçdaroğlu Baykal'ı, Özgür Özel'le İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu tekrar Özgür Özel'le İmamoğlu'nu, işte şoför, aşçı, bahçıvan, lüküs hayat, böyle bir CHP. Ya bu CHP'nin içerisindeki klikler savaşı, ya bir ansiklopedide, dünya çatanından bir ansiklopedide hizip kelimesinin karşısında iki nokta üst üste Baykal yazıyordu ya. Hizip denince akla o geliyordu. CHP içerisindeki hizip kavgaları. Bir de o kadar sert, o kadar şiddetlidir ki yakın tarihimiz boyunca acıma duygusu yoktur. Bunlar birbirlerini paramparça etmişlerdir tarih boyunca. O kadar sert yüklenmişlerdir birbirlerine. CHP içerisindeki iktidar mücadelesi, CHP'ye hakim olma, CHP'ye sahip olma mücadelesi bugün, şu günlerde, bugünlerde bu yaşadıklarımızdan ibaret bir mesele değildir. Bunun derinliği vardır, tarihi vardır. Bu bir gelenektir CHP'de. Bu gelenek yaşıyor. Deniz Baykal'ı CHP'nin başında tutmak istiyordu Önder Sal. Gitti Deniz Baykal'la görüştü. Çıktı. Deniz Baykal artık sadece CHP'nin değil, Türkiye'nin liderliğine yükselmiştir dedi. Bir saat sonra gitti Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Kılıçdaroğlu'yla artık ne konuştularsa sonra dedi ki ya Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapalım. Anlaştılar. İki saat sonra kavgaya tutuştular. Kılıçdaroğlu Önder Sav'ın odasını, koltuğunu, masasını, sandalyesini kavga dövüş genel merkezden attırmak için çıktı kameraların karşısına. CHP'de korku imparatorluğuna son verdik dedi. Korku imparatorluğu kuran da Önder Sav'dı. Televizyonlarda Deniz Baykal'ın istifa konuşmasının ardından gözyaşları dökenler, kendilerini parçalayanlar yalandan. Fazla değil, bir saat sonra Kılıçdaroğlu'nun yanında hazır ola geçtiler. Deniz Baykal ekranda istifa konuşması yaparken Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de o dönem medyayı domine eden çok güçlü bir medya grubunun İstanbul stüdyosunda iki operasyonel gazeteciyle beraber stüdyoda canlı olarak Deniz Baykal'ın istifasını izlediler. Biter bitmez orada bir bant çektiler. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu CHP liderliğine taşıyacaklardı. O akşam ana haber bülteninde prime time'da büyük bir coşkuyla onu yayınladılar. Uğur Dündar yaptı o röportajı. Sonra Kılıçdaroğlu gitti Baykal'la görüştü. Çıktı dedi ki ben asla CHP'nin genel başkanı olmak istemiyorum dedi. Ya aradan bir gün geçmeden sonra dedi ki ben CHP'nin genel başkanı oluyorum.
2: Onu ben
1: dedi.
2: De çok iyi hatırlıyorum. Ben öyle bir şey
1: sonra Kılıçdaroğlu'na dediler ki ya bu Baykal'ın davası ne olacak arkadaş? Bu bir kumpasa maruz kaldı. Yani bu adama bu FETÖ'cüler kumpas kurdular. Ya yani bunun üzerine gitmeyecek misin? Bu senin genel başkanındı. Bu adam tuttu elinden seni. Sen bir devlet memuru bir adamsın yani. Siyasetin içinden gelen biri değilsin. Senin elinden tuttu, grup başkan vekili yaptı, ekranlara çıkardı, millete tanıttı. Önünü açtı. Ya bir vefa göster. Şu Baykal'ın davasını takip et. Namus sözü veriyorum dedi. En önemli işim Baykal'ın uğradığı bu kumpasın üzerine gitmek olacak dedi. Yarım saat sonra o konuyu kapattı. Daha da açmadı ondan sonra hiç. CHP burası, CHP. Şimdi Özgür Özel, bak millete tuhaf geliyor bu işler. CHP'deki milletvekilleri şu an, mevcut milletvekilleri, bundan önce milletvekilliği yapmış bütün isimler. Say Allah say, aklına kim geliyorsa, aklına gelenler gelmeyenler. Bana sor de ki, Kılıçdaroğlu'na en yakın 3 tane isim say. Hı hı. Sor bana.
0: En yakın 3 isim. Kılıçdaroğlu'na yakın.
1: Birinci sırada kim var biliyor musun? Hı. Özgür Özel. Şaşır Murat. Hı. Özgür Özel için o dönemlerde söylenen neydi biliyor musunuz? Kemal Bey'in iki oğlu var. Biri Özoğlu Kerem. Diğeri de manevi evladı Özgür Özel.
2: En yakın adamıydı ya.
1: Kemal Kılıçdaroğlu için Dünya bir yana, Özgür Özel bir yana.
0: Özgür Özel'in hüngür hüngür ağladığını gördük yani.
2: Sırtından hançerlendiğim dediği de o işte.
1: Onların yakınlığını ifade ediyor Ankara'daki arkadaşlar, o çevre.

0: içerisinde bulunan gazeteci dostlarım,
1: İkincisi de Ali
0: dostlarım.
1: Mahir Başarır dedi yani.
0: Hayır, yani şunu söylüyorlar ya, şaşkınlık içerisindeyiz. Yani Özgür Özel Kılıçdaroğlu için evladından ayırmadığı, herkes bir yana, Özgür Özel bir yana diye kıymet verdiği biriydi. Bu adam bir anda nasıl, yani yıllarca CHP'nin genel başkanlığı yapmış manevi evladı olduğu Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikildi, İmamoğlu'nun yanında saf tuttu. Kılıçdaroğlu yüzünden yıllarca zaten yanlış politikalar izledik.
1: Bunları deviriyoruz. Yatan adam
0: sarayın yani. Mermerisin, bilmem nerenin bilmem nesin der hale geldi. Şaşıranlar şaşırıyor ama detayları bilmiyor ki kimse. Şunu demek istiyorum. Bunlar şaşırtmasın kimseyi. Şimdi bundan sonra olacaklar da şaşırtmasın diye bu geçmişe dair bir arka plan bilgisi veriyorum.
1: Ama bu 103 yıllık tarihini anlattın. Biz şaşkınlıkla izliyoruz.
0: Özgür Özel'le Kılıçdaroğlu beraber kameraların karşısına geçip,
1: evet,
0: vallahi bu İmamoğlu hepimizi zehirledi, Allah bildiği gibi yapsın deyip ellerini yıkayıp sıyrılıp çıkabilirler. Bak şaşırmayın.
2: Duygusallaşma, ağlaşmalar olur mu o sahnede?
0: Ya her türlü ağlama olur ama
1: ben bile ağlayabilirim.
0: Bu olduktan 45 dakika sonra Kılıçdaroğlu çıkıp ben Özgür Özel diye birini tanımıyorum filan da diyebilir. Var zamanında yapmışlığı. Şimdi bakın.
1: Ya bu nasıl bir sosyoloji?
0: Ya nasıl bir şey oldu işte en son yargı süreçleriyle, polis soruşturmalarıyla, bir takım ortalığa dökülen malzemelerle nasıl bir yer olduğu anlaşıldı zaten. Ben yani buradaki çarpıklığı, yani temelde bir çarpıklık olduğu için, ha bugüne kadar kol kırılır yen içinde kalır, aman ortak menfaatlerimiz var diye dışarıya yansımayan, yansıtılmayan o meseleler, bir yaranın patlatılması gibi, cerahatın dışarıya akması gibi olanca haliyle gözümüzün önüne döküldü bunlar. Kardeşim ortada bir tuhaflık varsa, abuk subuk işler varsa, tuhaf tuhaf ilişkiler söz konusuysa, bunun temelinde yani zihniyette bir problem vardır. Bak zihniyetteki problem ta nereden geliyor?
1: Daha nereden geliyor? İsmet Paşa'nın
0: Atatürk'te
1: kavgası.
0: Atatürk'ten geliyor yani. Atatürk İsmet'in önüyor. Azlediyor. Diyor ki Celal Bey, Celal Bayar Bey siz devam edin.
1: Sonra da onu yaslı adaya gönderiyorlar.
0: Yani Atatürk'ün başbakanını alıyorlar. Orada son dakikada asılmaktan kurtuldu işte. Ya bunları, bazı şeyleri Türkiye'de anlamak mümkün değildir. Yani sanki bugüne kadar siyaset tarihimiz boyunca çok kamil bir demokratik ortamda yaşadık. Her şey dört dörtlüktü. Buraya da zaten böyle steril, tertemiz, böyle pamuklara sarılı, bütün dünyanın gıptayla baktığı, bütün Harvard'larda, Cambridge'lerde, Oxford'larda, işte dünyada insanlığın ulaşabildiği en üst demokrasi seviyesidir diye parmakla gösterilen bir demokrasimiz, hukuk sistemimiz, adalet anlayışımız falan vardı da bugün çıkıyorlar. Yani anlatıyorlar da anlatıyorlar. Tabii yani ne yakın tarih bilen var, ne bunları anlatan var, ne merak edip soran, okuyan var. Öyle gidiyor. Yani o yüzden bana çok tuhaf gelmiyor. Ben hiç şaşırmam.
1: Şaşırmam.
0: Önümüzdeki günlerde tuhaf tuhaf işler olursa CHP'de.
1: Hiç şaşırmayacaksın. Onu anladık. Zaten biz
0: ya bak, şu
1: anda
0: CHP'de
1: şaşkınlıkla
0: izliyoruz.
1: Şu an
0: en büyük Kılıçdaroğlu karşıtı kimdir cezaevinde şu an?
1: Ekrem
0: Tanju Özcan. Hani almıştı Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu
1: atmıştı.
0: CHP genel merkezinin önünde böyle sokakları filan dedi. Ne evet. Rezillikler ya. Sen bir belediye başkanısın, mensubu olduğun partinin genel başkanının koltuğunu otobüsün üstünden yerlere atıyorsun, parçalıyorsun filan.
1: Evet.
0: Yıllarca seni işte belediye başkanı yapmış, milletvekili yapmış, bilmem ne yapmış bir insana. Bu saygısızlığı sergiliyorsun. Mevcut genel başkan da, Özgür Özel de buna bir dur evladım, sus, yapma etme, ayıptır filan demiyor. Zevk alıyor ondan. Oo bak Kılıçdaroğlu'nu rezil ediyor, ne güzel bizim Tanju. Al sizin Tanju, ortada şu an sizin Tanju.
1: Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu saflarına geçebilir mi peki? Böyle bir şaşkınlıkla yaşayabilir miyiz?
0: Yaşayabilirsin. Yani çıkıp diyebilir ki ya arkadaşlar, ben o zamanlar çok yanlış düşünmüştüm.
3: Ben geliyorum.
0: Yanlış düşünmüştüm. Kılıçdaroğlu diyorum, başka bir şey demiyorum diyebilir. Bak ya arkadaş, 76 milletvekili, kaç milletvekili yani, destek açıklaması yaptı.
1: Seyirciler gerçekten şu anda Serkan Fıçıcı normal şartlarda bazen böyle esprili bir dille konuşuyor ama şu anda gerçekten tam anlamıyla bir konuyu tahlil ediyor.
0: Arkadaşım,
1: ve bütün ciddiyetiyle tahlil
0: arkadaşım,
1: ediyor.
0: Arkadaşım söylediklerimin içerisinde bir tane bilgi hatası varsa de ki tarihi süreç içerisinde dediklerinin hiçbiri yaşanmamıştır, bunların hiçbiri kayıtlarda yoktur diyebileceğim bir unsur varsa özür dilerim, geriye alırım. Revize ederiz, doğrusunu söyleriz. Benim yaptığım okumalardan, büyüklerimden, dinlemelerimden, tarihi olaylara şahitlik etmiş insanlarla, efendim öseyim yayınlanmamak üzere de yaptığımız söyleşiler, efendim öseyim özel sohbetler olmuştur, o anılar, anı kitapları okunmuştur, yakın siyasi tarihi incelenmiştir. Bütün bunlardan hafızamda kalanları kaldığı kadarıyla ortaya koyuyorum. Ama dersen ki sen de bu konulara vakif, çok sağlam bir arşivcisin biliyorum. Ya yok arkadaşım bak o mesele öyle değildi, böyle dediğim bir konu varsa. Ya anında derim ki özür dilerim, bak burada bir yanlışlık olmuş, bunu düzeltelim, revize edelim derim yani. Ama yani şimdi CHP'nin içerisindeki iktidar savaşı, CHP'yi ele geçirme savaşı bugünün meselesidir. Efendim CHP tarihinde böyle bir şey yoktur, kimse demesin bunu. CHP'nin şeyi bu ya, normali bu. Ya bu millet niye 10 milyon yıldır CHP'yi tek başına iktidar yapmadı?
1: 10 milyon.
0: 100 bin milyon. Baloncuk mu vardı bir zamanlar? Öyle bir şey var. Bu ayrı bir şey. 100 bin milyon yıldır niye CHP'yi tek başına iktidar yapmadı?
1: Tam olarak bunun için diyor.
0: Ya bunun için görüyor. Diyor ki ya arkadaş siz kendinizi yönetemiyorsunuz. Ya şu an olan hadisenin adını koyalım mı? Kılıçdaroğlu'nun intikamı. Ya bunu ne AK Parti ile, ne iktidarla, kesinlikle, ne mahkemeyle, kesinlikle, ne onunla, ne şunla, ne bununla, uzaktan yakından ilgisi yok arkadaşım. Kılıçdaroğlu kindar bir adamdır ya.
2: Ya şunu Serkan abi, sadece şunu yapsaydı, böyle bir yerde basın toplantısı yapsalardı, Özgür Özel yanında ve deseydi ki bizim başkanımız Özgür Özel, bu bir operasyondur, ben görevi alacağım, ilk fırsatta kurultaya götüreceğim deyip.
1: Şu anda öyle söylüyor zaten.
0: Ya mesela yok şey mu ya?
2: Hala kavga devam ediyor bence.
1: Şu anda öyle demiş.
0: Kurultaya götürmeyi düşünüyorum demiş, demiş Özgür Özel'e. Hangi ama şartlarda götürecek? Kendisine
2: değil.
0: Yıllardır kendisine kıymetli eşi hanımefendiye ulu orta o lafları söyleyen o CHP içerisindeki o terbiyesiz tipleri temizlemeden temizletmeden, yani terbiyesiz derken tırnak içerisinde kendisine karşı terbiyesizlik yapanlardan bahsediyorum. Hı-hı. Ya onların terbiye anlayışı kendilerine belki de çok doğaldır, bilemem. Ama onları temizlemeden, atmadan, onların hesabını kesmeden, ya tamam mahkeme bana bu işi verdi ama al güzel kardeşim anahtarları, ben de sana iade ediyorum diyecekse 3 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır sen neyin duruşunu sergiledin o zaman? CHP arınmalıdır.
2: Demiyor,
0: çıkışını niye yaptın dün?
2: Ya şunu zaten Serkan
0: bak, 10 milyon, kaç milyon izlendi o video? Bütün
2: Serkan
0: Türkiye
2: abi
0: gördü o video. Niye konuştun o zaman?
1: Çok paylaşan CHP milletvekilleriyle paylaşmayanların arasında her gün şey yapıldı. Rakamlar yarıştırıldı.
2: Çok basit bir şey var. Bu mutlak mutlan kararı gündeme geldiği ilk anda yapabilirdi bu açıklamayı. Birlikte çıkarlardı, bir basın açıklamasıyla bu işi bitirirdi. Yani Serkan abinin dediği gibi
1: ama
2: mesele
1: mahkeme,
2: başka bir boyutta.
1: Hukuk sürecine müdahale yine edemezler.
2: Yok edemez. Sadece şunu derdi. Biz burada parti olarak biriz. Bu kararı tanımıyor. Yani şu, aklıma şu geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı zamanında
1: yani şaibe olmadığına dair hiçbir şey söylemedi. Bilakis yani şaibeli bir kurul olduğuna dair Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de söyledi yani.
2: Tabii mutlak mutlak kararından bir gün önceki açıklamasında da zaten direkt yolsuzluk vesaire eleştiri yapıyor. Ben burada CHP kültüründen bahsetti ya Serkan abi. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Eğer gerçekten CHP'lilerin düşündüğü gibi burada CHP'ye bir operasyon yapılıyor olsaydı, CHP'ye karşı bir hamle olsaydı, bu şekilde çok rahat bir şarj tarzda çözebilirler. Şimdi aklıma şu geldi. Sayın Cumhurbaşkanı da o zamanlar siyasi yasaklı hale getirdiler değil mi? Milletvekili seçilemedi. Hı-hı. Sayın Abdullah Gül o zaman görevi devraldı. Sonra bu haksızlık, hukuksuzluk ortadan kalkınca devretti. Bu kadar bitti.
1: Ama burada öyle bir şey yok.
2: Yok çünkü işte. Burada kavga var. Murat abi burada kendi içlerinde kavga ediyorlar.
1: Hukukta bir başka bir açıdan karar. Tuğba hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii Serkan Fıçıcı bize o 103 yıllık tarihi öyle bir şekilde özetledi ki böylece
3: şaşırt
1: şunu gördük. CHP'deki genel başkanların tamamı
3: bu yani.
1: Atatürk'ü bir kenara koyarsak hain olarak itham edilmeden emekliye sevk edilmemişler. Hepsinin başına bir kere bu şey gelmiş. Hepsinin bir kere posterleri parçalanmış. Kim tarafından? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni tarafından.
3: Evet.
1: Şimdi şunu sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi partili siyasetçileri Serkan Fıçıcı'dan dinledik. Ama CHP seçmeni açısından da tuhaf bir sosyoloji değil mi? Yani bir sosyoloji düşünün. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na satılmış Kılıçdaroğlu diye slogan atıyorlar. CHP Genel Merkezi'nin önünde. Yani ben şimdi şöyle bakıyorum. Sağ partilerde de bu tarz siyasi krizler hep oldu.
3: Evet.
1: Partiler dağıldı. Doğru Yol Partisi'nden çok sayıda parti çıktı. Anavatan Partisi dağıldı. İçinden partiler çıktı. Refah dağıldı, partiler çıktı. Fazilet, işte Saadet, AK Parti vesaire. Yani Milliyetçi Hareket Partisi dağıldı. İçerisinden İyi Parti çıktı, Zafer çıktı. Şu. Yani bütün sağ geçişeyde de siyasi krizler, kavgalar, husumetler var. Evet. Ama ben açıkçası şahit olmadım. Hiçbir mesela Refah seçmeni Erbakan aleyhinde konuşsun. Ya da MHP seçmeni rahmetli Türkeş aleyhinde konuşsun. Onu ihanetle suçlasın. Ya da DYP seçmeni Demirel aleyhinde konuşsun. Anavatan seçmeni Turgut Özal aleyhinde konuşsun. Yani seçmen profilinde böyle bir davranış görmedik. Bunu neyle izah edeceğiz?
3: Yani sana şurada çok katılmıyorum açıkçası. Evet, CHP'nin parti binasının önünde toplanan kişilerden bir takım Kılıçdaroğlu'na dönük hain Kılıçdaroğlu gibi filan söylemler duyabiliriz ama bakın yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanlığı var. İlçelerde bir sürü teşkilatlanmaları var. Örgütlenmeleri diyelim. Hı hı. Var. Nerede bu insanlar? Yani hani yani çok büyük bir şey var mı? CHP'lilerden bir tepki var mı? Ben çok da fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu mutlak butlan kararına seçmen nezdinde çok bir tepki
1: kabul
3: olduğunu,
1: edildiğini düşünüyorsun.
3: Ben çok bir tepki ya olduğunu gözlemlemiyorum.
1: Özgür Özel İmamoğlu cephesinin çok güçlü olmadığını düşünüyorsun.
3: Öyle düşünüyorum. Hı. Çünkü yani benim beklentimin çok altında bu
1: tepkiler.
3: Yani düşünsenize
1: ya böyle sizin... Şimdi diyor ki ben de Özgür Özel dedi ki Türkiye'de hayatı durduracağız. Genel grevler yapacağız.
3: Kimsenin umurunda değil vallahi. Herkes 9 günlük bayram tatilini değerlendiriyor şu an. Ben dün uçaktan indim. İzmir'den geliyorum ben dün. Hı-hı. İzmir'deydim yani.
1: Nasıldı İzmir'deki
3: hava? İzmir'de aldım haberi. Çok normal.
1: Yani zaten bilmiyorum. İzmir'de İzmir İl Başkanlığı'nın önünde kavga vardı. Çünkü 100 kişi toplandı.
3: Kimse yoktu. Demek istiyorum yani. Hani mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni zamanında Tan Doğan meydanlarını dolduran, Cumhuriyet mitinglerini yapan seçmen. Hı-hı. Eğer bu seçmen bu seçmense gerçekten oyu CHP'li seçmenden aldılarsa Sayın Özgür Özel. CHP'li delegelerden, gerçekten CHP'li delegelerden aldıysa bugün bu tepki çok daha yüksek sesli olurdu. Hı. Bakın Saraçhane'de İmamoğlu'nun alınmasından sonra yapılan toplantıları düşünün.
1: Evet.
3: Yani onların bile kalabalıkları ve kitleleri çok daha fazlaydı.
1: Tabii.
3: Ama orada bir taşıma faaliyetinin olduğunu, bazı marjinal gruplarında aslında bunu bir Gezi Parkı provokasyonuna çevirmek istediğinin de altını çizerek parantez içerisinde
1: burada
3: ya da
1: söyleyerek. Burada Özgür Özel'e dün gece destek veren genel merkez önünde işte marjinal küçük sol örgütler.
3: Ama inanın Saraçhane'deki yani. Kadar bile değil yani. Değil, tabii, bunu çok, ifade etmek istiyorum. Bu yüzden bunu söyledim.
1: Bugün de genel yani, merkezinde kimse yok.
3: Sonuç zaten. Olarak sizin kurultayınız hakkında, seçilen genel başkanınız hakkında yok hükmünde bir karar verilecek. Artık bu kişi CHP'nin genel başkanı olmayacak denecek. Gerçekten eğer Sayın Özel CHP'lilerin genel başkanı olsaydı ben bugün bu seçmenin yani demokrasiye inanan, ve gerçekten sağlıklı bir seçim yoluyla Özgür Özel'in genel başkan seçildiğine inanacak CHP'lerin sokağa çıkacağını ben düşünüyorum. Bence seçmen de buna inanmıyor. Yani mahkemenin kararında ki olanların tespitlerin doğru olduğu konusunda seçmenin de bence bir kanaati var CHP'li seçmenin. Hı. O yüzden de zaten bugün Sayın Özgür Özel arkasında öyle Türkiye'deki bütün gündemi durduracak bir kalabalığı bulamadı. O yüzden şimdi böyle bir durum söz konusu olduğu için de bunu kapatılan işte Refah Partisi'ndeki mesela seçmenin davranışına bağlayamayız. Aynısını bekleyemeyiz. Ve şöyle bir inanç sistemi üzerinden geliyor sağ partiler özellikle. Ya, tabela önemli değil. O kapanırsa hadi çayı koyun.
1: Kendi genel başkanlarına kızdıklarında da öfkelerini bu şekilde ifade etmediler. Mesela Refah Partisi de alırken AK Parti içinden AK Parti seçmeninin...
0: Ya Murat şimdi biraz önce hani anlattım mevzuyu da ben o video görüntülerini gördüm. Eğer yapay zeka ile üretilmediyse, videolar organikse, doğalsa, yani o videolarda dinlediğimiz sesler.
3: Hangi sesler?
0: CHP Genel Merkezi'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun
3: fotoğrafı.
0: Tablosunu ayaklar altına almışlar. Camlı bir tablo. Paramparça ediyorlar ve orada söylenen sözler.
1: Arkadaşlar, o görüntüleri bir verebilir miyiz? Bir yandan
0: yani
1: konuşurken.
0: Çok çirkin de görüntüler. Yani sonuç, vermek ne kadar ben, doğru bilmiyorum ama.
3: Evet, orada şu, parti genel başkanlarının fotoğrafları asılı. Kılıçdaroğlu'nunki de asılı.
0: Orada ne dediklerini duydun mu videoda? Tunceli Ermenisi bu. Hain. Ya nedir bu izlemiş arkadaş?
1: Allah Allah. Onu duymamıştım o kadarında.
0: Bu lafı.
1: Arka, o ses bak, vermeyelim de.
0: Bu Özgür Özel evet, midir?
1: Sesli vermeyelim. Sesli veremeyiz diyor rejim.
0: Verilmesin
1: ben bilmiyordum
0: zaten yani.
1: Sesli bak, olarak vermeyelim
0: burada
1: arkadaşlar.
0: Burada ben ifade ediyorum.
1: Evet.
0: Yani bunu kınamak ve lanetlemek için söylüyorum.
1: Evet.
0: Böyle bir rezillik olmaz. Orada duruma bak ya. CHP'nin üyelerine karşı CHP'nin hali hazırdaki resmen genel başkanının hakkını hukukunu savunmak bize düşüyor yani. Ya, biraz önce anlattıklarımı.
1: Ama sen daha önce de yine savunmuştun.
0: Savundunuz abi gereği. Böyle bir şey olur mu? İnsanlık diye
1: onun
0: bir şey var yani.
1: Onun alevi kimliğine yönelik
0: özellikle bazı eşine karşı yapılan saygısızlıklarda falan tahammül etmek yok.
2: Sen Kılıçdaroğlu'nu savunmuştun.
0: Ya bak kardeşim orada o CHP genel merkezinin içerisine o militan tipler eğer CHP'nin yöneticileri ise, üyeleri ise kimse onların ipini kazığını elinde tutan, tutacak onları kulağından, ifşa edecek, diyecek ki bu rezil tiplerdir. Bu hakaretleri eden Sayın Genel Başkanımıza, eski Genel Başkanımıza nasıl görüyorlarsa. Attık kulaklarından, tuttuk kulaklarından, silkeledip attık. Bizimle ilgisi yok bu terbiyesizlerin diyecek. Eğer orası bu lafları ancak bir terör örgütü mensubu söyler ya. İşte bir siyasi kişilik. Böyle bir şey, böyle bir hakarette bulunabilir mi yani? Cumhurbaşkanı adayı olmuş, %48,5 oy almış bir insana yok Tunceli Ermenistir filan. Ermeni vatandaşlarımıza ayrı hakaret, Tuncelili vatandaşlarımıza apayrı bir hakaret. Alevi Bektaşi yolundaki kardeşlerimize bambaşka bir hakaret. Hakaret üstü hakaret, nefret suçu. Nefret suçu girdi mi kanunlarımıza karşılığında?
3: Yani o biraz geniş.
0: Uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu bilmiyorum
3: bir şey.
0: Ama. Bence bir nefret suçu yani, çünkü oradaki eylemle birlikte sloganlarla birlikte, hain sloganlarıyla birlikte yapılan eylem, o takılan sıfatlar, o ifadeler hepsini bütünlüklü olarak değerlendirdiğimizde daha da nefret suçu olması için ne gerekiyor çok merak ediyorum. Gidin bu adama bilmem ne yapın diye hedef göstermeleri mi gerekir? Yani hukuk tabii mevcut hukuk, teknik hukukla benim kafamdaki
3: bazen
0: hukuk
3: cevap vermeyebilir.
0: Çelişiyor da şunu demek istiyorum. Eğer orayı siz marjinal örgütlerin uğrak yeri yaptıysanız, sığınağı yaptıysanız, ini haline getirdiyseniz orayı, böyle terbiyesizlerin çıkıp böyle ahlaksızca laflar etmesi normaldir. Çıkın açıklayın kardeşim, o akşam oradaki adamlar kimdir? Sayın Kılıçdaroğlu'na o terbiyesizliği yapanlar kimlerdir? O hakaretleri edenler kimlerdir? Yani bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanlı, şerefli, vatanına, milletine bağlı, vergisini ödeyen Ermeni kökenli vatandaşlarına bu hakareti edenler kimdir? Orada söylemek istedikleri şey belli. Bu toprağın evlatları olan Alevi Bektaşi yolundaki kardeşlerimize, insanlarımıza o hakaretlerde bulunanlar kimlerdir? Geçin ya genel başkanlık kavgasını. Tamam, genel başkanlık kavgasını sonuna kadar verin. Özgür Özel genel başkan olsun, devam etsin. Kılıçdaroğlu'nu genel merkeze sokmayın. Bu bambaşka bir şey. Partinizin içerisindeki bir mesele. Ama o terbiyesizliklere göz yumamazsınız yani. Böyle de bir şey yok. Bunu da ciddiye almak zorunda. Bunu da ciddiye almıyorsanız hiç kimse sizi ciddiye almaz, kusura bakmayın yani. Ama işte bunların yolunu açtılar. Sosyal medyada akademisyen görünümlü terbiyesizin biri çıktı. Elimize sopayı alıp bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu dövmemiz gerekiyor diyecek kadar terbiyesizleşti.
1: Kim dedi bunu ya?
0: O İmamoğlu ve şürekasından beslenen bir tipti. Akademisyen adı altında bir tip. Ve CHP genel merkezinden bir Allah'ın kulu çıkıp biz bu adamı tanımıyoruz, bununla ilişkimiz yoktur, böyle rezillik olmaz
1: demedi. Firari FETÖ'cü falandır belki.
0: Ne bileyim ben işte, sopayı elimize almamız lazım buna karşı filan.
3: Resmen tahrik.
0: Bunlar bile söylendi ya. Bunları gördük, gözümüzle gördük, okunduk. 3-5 kişi Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında kalan o zamanlar şimdi artacak da mı, etrafı kalabalıklaşacak? Doğru, şaşıracaksınız.
3: CHP'nin önü mü?
1: Evet. Genel merkezin önü.
0: Bir bu arada itiraz etmedi yani.
1: Bu arada Serkan Kutucu, şunu da hatırlatalım. CHP Genel Merkezi'nin önünde medya mensuplarına da Tuba Hocam saldırıldı.
0: Özellikle A Haber muhabiri,
1: evet, arkadaşımız İlter'e de
0: İlter'e bir linç etme gördüm.
1: Saldırı değil, saldırı bile değil. Çünkü linç etme, azgın bir güruh kendi aralarına aldılar. Biri oradan biri buradan çekiştirdi. O esnada diğer gazeteci arkadaşlarımız olmasaydı muhtemelen öldürüleceklerdi yani.
0: Bak reklamlardan sonra bu meseleyi konuşmamız lazım. Evet. Çok sorumsuzca açıklamalar yapıyorlar.
1: Evet.
0: Sen Manisa Milletvekili Özgür Özel'in bundan sonra olacaklardan sorumlu
1: değiliz dedi.
0: Lafıyla başlayan, CHP medyasında gün boyu takip ettim devam eden şuursuz, sorumsuz şeyler var. Kontrolsüz açıklamalar var. Onları reklamlardan sonra geniş geniş konuşmak lazım diye düşünüyorum.
1: Konuşalım. Zaten ayrıca bazı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya organları, daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin beslediği bazı medya organlarında pek çok eski 28 Şubat'ın artığı olarak kalmış olan kişilerin de nasıl darbe tehdidiyle hala
0: izledim bugün
1: tehdit ettiklerini de göstereceğiz. Birazdan reklamlardan sonra onları da göstereceğiz. Çok az vaktimiz kaldığı için o konuya hemen girmek istemiyorum. Ama birkaç cümle şundan alakalı almak istiyorum. Gerçekten böyle bir tehdit dilinin kendi içlerinde Cumhuriyet Halk Partili seçmenin, Cumhuriyet Halk Partili insanlara yönelik yürüttüğü bu tehdit dilinin, hakaret dilinin nasıl olur da hele etnik ya da mezhebi kimlik üzerinden hala devam ediyor olması nasıl izah edilebilir? Yani şunu açık söyleyelim. Hani evet. Serkan Fıçıcı'yla biz çok sayıda yayına katıldık. Ben şahitliğini yaparım, o açıdan söylüyorum. Yani Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olduğunda yani Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısındaki en güçlü aday olmasına rağmen
3: evet,
1: onu destekleyen çok şey söyledi. Bugün söylemiyor, o gün de söylemişti. Çünkü o tarihte solcu olduğunu iddia eden bazı kişiler bu adam kazanamaz çünkü bu adam Alevi
3: evet,
1: demişlerdi.
3: Evet, evet.
1: Böyle bir şey içerisinde bile Serkan Fıçıcı o zaman da hakkaniyetle konuşmuştu. Şahitliğimi burada ifade etmek istiyorum.
3: Önemli
1: burada Kemal şey. Kılıçdaroğlu'nu savunmak ya da Özgür Özel'i savunmak değil, bir hukuku yani, savunmak adına.
0: Türkiye
1: şey.
0: Cumhuriyeti vatandaşlarıyız, kanunlar önünde eşitiz. Bu devleti birlikte kurmuşuz, Çanakkale'de birlikte savaşmışız. Efendim aynı inancın evlatlarıyız, aynı toprağın evlatlarıyız. Onun mezhebi bu, bunun mezhebi bu, onun bilmem nesi o, bunun bilmem nesi bu. Bölün, bölün, parçalayın, parçalayın, ufacık edin bizi yani. İngiliz yapamadı, Yunan yapamadı, Fransız yapamadı, oturun siz kendiniz yapın bunu. Ya buna isyan ediyorum ben yani.
3: Bu CHP'nin en iyi bildiği tarz çünkü. Yani bu kendisine oy vermeyen diğer seçmeni kendisini layık olarak taçlandırıp karşısındaki seçmeni yobaz olarak, yani sadece dinini yaşamak isteyen insanları efendim
1: ötekileştirme var yani diyorsunuz.
3: Çocukları
1: şeyinde
3: bile sapık olarak niteleyen bir takım, biliyorsunuz, hatırlayın bunları.
1: Değil, evet.
3: Yani ötekileştiren ve çirkin bir dil kullanan, genellikle bunu kendi seçmeni olmayan kişilere karşı bugüne kadar yapıyordu. Bakın bu sefer şimdi kendi içinde yakmaya başladı CHP'nin o ateşi. Bu sefer kendi içlerindeki arkadaşlarına etnik köken üzerinden ya da herhangi bir aidiyet, milliyet üzerinden ayrıştırıcı bir dil kullanılmaya başladı. Yani aslında bu taktik yeni bir taktik değil. Eski CHP'lilerin de taktiği ama genelde dışa yaptıkları bir taktikti. Bugün içe döndü.
1: Sayın Özel'in, bir karakter haline gelmiş.
3: Bu bir karakter haline gelmiş maalesef. Sayın Özel'in eğer CHP içerisinde, CHP seçmeni üzerinde gerçekten bir karşılığı olmuş olsaydı, yani örgüt üzerinde, delegeler üzerinde, teşkilatlar üzerinde, il ve ilçeler üzerinde bir çalışması olmuş olsaydı, bir ufuk geliştirmiş olsaydı, CHP'liler onu da sahip çıkardı. Delege seç, bu kadar irade fesadına gerek kalmadan, milleti pavyonlarda yemlemeden, efendim tabletler dağıtmadan, biner dolar, biner 1500'er dolar para vermeden de bu seçimi zaten kazanırdı. Ama maalesef süreç Sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasına, aday olmasına o kadar endekslendi ki orada kurulan suç örgütünde bir takım para akışı sağlamak için buradaki aday pazarlıklarının yapılması, delegelerin pazarlık usulüyle Sayın Özel'in başkanlık seçilmesi gibi tamamıyla Türk demokrasisine, anayasamıza, siyasi partiler kanunumuza aykırı pek çok suç sayılabilecek aynı zamanda. Hem şu an hukuki boyutunu konuşuyoruz ama bunun bir de cezai boyutu var. Yani buralarda suç sayılabilecek pek çok işe pek çok fiili bu insanları itti. Bu yani bu ellerinde eğer gerçekten bir çalışmanın ürünü olan seçmende ve CHP üyesi delegelerde bir karşılığı olduklarına inansalardı böyle yapmazlardı. Ama o kadar içte bile kırıcılar ki, içte bile ötekileştiriciler ki bir birleşip bir genel kurulu kazanamadılar bile. Maalesef bu şekilde pavyon köşelerinde pazarlık masasına koydular. 103 yıl kaç yıllık CHP?
4: 103 yıllık Cumhuriyet

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
3: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
8: bankacılık. Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
9: Nice bayramlara eriş evladım.
10: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
12: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
13: Canım Cimri.
14: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Akyürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilime dokundu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
3: Sağlam bankacılık.
4: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: Otoyol.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobitti.
1: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksaft.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
6: Nice bayramlara eriş evladım.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
9: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
12: Troy

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş, kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş.
6: Ucuz, hep ucuz.
7: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
10: Nice bayramlara eriş evladım.
11: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
12: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi var. Biliyorsunuz Gülistan Doku cinayetiyle alakalı Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan firari sanıkla alakalı bir gazetecilik başarısı gerçekleşti. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, Umut Altaş'ın izini sürdü ve onu röportaj yapmaya ikna etmişti. Kırmızı bültenle aranan firari sanık Umut Altaş, bu röportaj yayınlandıktan sonra bugün ABD'deki makamlar, ABD'li yetkili makamları tarafından biraz önce gözaltına alındı. Bu son dakika gelişmesiydi. Böylece Gülistan Doku cinayetiyle alakalı, soruşturmasıyla alakalı da son derece önemli bir noktaya da gelinmiş oldu. Yavuz Atalay'la Washington'a bağlanacağız ama kısa bir süre sonra bu bağlantımız gerçekleşecek. Gerçekten de son derece önemliydi. Son yılların en önemli gazetecilik, televizyonculuk başarılarından birisine imza atmış
1: Yavuz
0: oldu
1: Atalay'ı,
0: Akşam Gazetesi ve 24 TV.
1: Yavuz Atalay'ı, Akşam Gazetesi ve 24 TV Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ı bu gazetecilik başarısından dolayı tebrik edelim. Süreci baştan itibaren çok iyi yöneten genel yayın yönetmenimiz Ömer Özkök'ü de tabii burada tebrik edelim. Yiğidin hakkını yiğide verelim. Gerçekten çok önemli bir gazetecilik olayı. Soruşturmanın seyrini bütünüyle değiştirecek bilgiler, ifadeler. Ayrıca Amerikan makamlarının da Türkiye'nin talebi doğrultusunda bu gözaltı işlemini gerçekleştirmiş olması da çok önemli. Yani tabii burada hakkını teslim etmemiz gereken bir kişi daha var. Başta Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek.
0: Akın Gürlek.
1: Yani bunu
0: bu kime
1: kapanmamış, kapanmamış dosyaları, faili meçhul kalmış dosyaları, efendim bunları tekrar açma noktasında işte o yüreklere su serpen, işte adaletin tecelli etmesini sağlama adına ortaya koymuş olduğu bu irade, çaba, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde, talimatlarıyla yapmış olduğu bu hamle gerçekten çok çok önemli. Zaten yani bakın işte toplumsal barış, huzur, güven, istikrar, bütün bunlar neden beslenir? Hak, hukuk, adalet. Yani eğer insanlar haklarını arayabiliyorlarsa, eğer dosyalar böyle açık kalmıyorsa, birileri bir kötülük yapıyor, suç işliyorsa, onun yanına kar kalmıyorsa, devlet gibi davranıyorsa,

0: gereğini yapıyorsa, sonuna kadar gidiyorsa, bütün bu olaylar bir takım gizem, gerilim, dedektiflik dizilerinden ibaret olmuyorsa, yani gerçek hayata da yansıyorsa, işte orada vatandaşın, milletin devlete güveni, saygısı, sevgisi, bağlılığı en üst düzeye çıkıyor ve işte o bağlılık da o kadar önemli ki, o kadar önemli ki.
1: Elbette.
0: Yani işte
1: Güven en önemli
0: Adalet
1: şey.
0: Bakanı Sayın Akın Gürley'in o kararını, yani evet bu dosyaları tekrar açıyoruz, faili meçhullere tekrar bakıyoruz. Hangi olayda, ucu nereye kadar giderse gitsin, kime dokunursa dokunsun, maddi gerçek bir şekilde ortaya çıkarılacak. Hiç kimsenin yanına yaptığı kar kalmayacak. Devlet burada adaleti tesis edecek diyerek başlattığı bu sürecin, ben sadece bu Gülistan Doku davasıyla da sınırlı kalmayacağına inanıyorum. Bunun dalga dalga yayılacağına inanıyorum. Burada tabii bu Umut
1: Altaş.
0: Altaş çok önemli bir isim.
1: Evet.
0: Bu hemen hemen her şeyin tanığı bu adam, değil
1: Evet,
0: mi?
1: Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı ve cinayeti Türkay Sonel'in işlediğini itiraf etti bu kişi.
0: Yani şimdi şöyle söyleyelim. Mahkeme değiliz. Yanımızda tabii hukukçumuz var. O bizi uyarmadan birazdan uyaracaktır
2: Estağfurullah.
0: muhtemelen. Savcı değiliz, hakim değiliz, kolluk değiliz. Haddimizi bilerek, peşin hükümler vermeyerek bir kişinin ifadesini kesin doğrudur diye,
1: Tabii söylemek
2: saçmalasın
0: kesin
2: kabilesi.
0: doğrudur diye varsaymadan iddiadır, böyle bir suçlamadır. Elbette ek delillerle işaret ettiği, gösterdiği yerlerde bir şeyler bulunursa, o
1: Bazı yerleri
0: ifadeler
1: söylüyor.
0: maddi delillerle desteklenirse artık mahkeme de bunları değerlendirip evet böyledir diye hükmünü tesis ederse, biz ancak o zaman bu işi bu kişi yapmıştır, bu konuda böyle bir karar çıkmıştır diye konuşabiliriz
1: Elbette.
0: düşüncesindeyim hocam.
1: Elbette.
0: Ne
1: Ama
0: diyorsun
1: tabii
0: yani
1: Tuba
0: bu
1: Hocam,
0: adam için?
1: verdiği
2: Tabii ki
1: röportajda
2: haklısın.
1: bugün Akşam Gazetesi Washington temsilcimize vermiş olduğu röportajda şöyle söylüyor. Türkay Sonel, Tunceli Valisi'nin oğlu, bu cinayeti işledi. Ben onunla görüştüğümde ben bir kızı öldürdüm, çıkardım, sıktım kafasına dedi diye ifade ediyor. Bu şekilde ifade ediyor ve diyor ki eğer savcılık benden isterse nereye bu cesedin gömüldüğünü kendilerine anlatabilirim. Muhtemel olan yerleri de ifade etmek isterim deyip bir takım yerler de söylüyor. Şu anda bu soruşturmada 12 tutuklu var. Biri
2: Evet.
1: kırmızı bültenler anan Umut Altaş'ın kendisi. 12'si ise şu anda tutuklu. Bu tutuklu olanların içerisinde eski Tunceli valisi ve oğlu da bulunuyor. Aynı zamanda Gülistan'ın erkek arkadaşı Zeynel Abakarov da bu tutuklu olarak yargılanan 12 kişiyle beraber. Ayrıca Tuncay Sonel'in eski Tunceli valisinin o dönemde kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araçta detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla şu anda Ankara'ya gönderilmiş durumda.
2: Şimdi tabii öncelikle Allah rahmet eylesin. Burada bulunan bir naaşta olmadığı için bu kızımızın yani öldüğünü muhtemelen yani düşünüyoruz ama bununla alakalı intihar veya kayıp gibi bir takım söylentiler uzun süre gündeme geldi. Yani aslında olay 2020 tarihinde gerçekleşiyor. Yani biraz aslında bu dosyanın bir tozlu dosya olduğunu ifade etmek mümkün. Özellikle Sayın Adalet Bakanımızın yeni göreve geldiğinde bu tozlu dosyaları raflardan indirme icraatı bence çok önemliydi. Çünkü yani sonuçta bu devletin bir vatandaşı kaybolmuş bir evladımız söz konusu. Bir üniversite öğrencisi
1: Bir de alelade yani iddia edilen cinayet işlediği öne sürülen ya da cinayet işlendikten sonra olası cinayet
2: Evet.
1: işlendikten sonra bunu örtbas ettiği iddia edilen kişiler devlette en üst
2: Evet.
1: düzeyde mülki
2: Çok
1: amir
2: acı.
1: olan kişi
2: Evet.
1: bu iddiaya rağmen böyle bir iddiaya rağmen ve bu kişinin bu kadar önemli bir sıfata sahip olmasına rağmen
2: Evet.
1: hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı, Adalet Türk Yargısı
2: Geri durmadı.
1: geri durmadı ve
2: Evet.
1: sonuna kadar gidilmesi konusunda yani Cumhurbaşkanı'nın cinayet, iradesi olduğunu ortaya koymuş.
2: Evet. Bu cinayet şüphesinin bertaraf edilmesi için, yani bu olayı bir intihar gibi göstermek veya kayıp bir vakası gibi göstermek için devletin makamlarından, organlarından aldıkları güçle hareket eden maalesef bir takım insanlar olduğu burada iddia ediliyor. Yani bunun içerisinde oğlu olduğu vali var. Yani cinayetin baş şüphelisi valinin oğlu ve maalesef suç delillerini yok etmek iddiasıyla, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullandığı iddiasıyla, bilişim sistemdeki verileri bozmak, yok etmek iddiasıyla şu anda o da tutuklu. Bunun içerisinde düşünsenize, ilin başı vali, başhekim yani oradaki tıbbi raporları bozmak, verileri değiştirmekle suçlanan bir başhekim söz konusu. Maalesef polis memurlarının da bu işin içerisine girip delilleri yok etmeye çalıştıkları ifade ediliyor. Yani bir valinin de polisler üzerindeki nüfuzunu kullanarak bu suç delillerini yok etmeye çalıştığı iddia ediliyor. Bunlar çok büyük şeyler. Çünkü bu makamlar milletten güç alan, millete hizmet etme makamlarıdır. Siz kalkıp da buradan aldığınız gücü, çocuğunuzun işlediği iddia edilen bir suçu gizlemek için kullanıyorsanız, karşınızda da yine o devletin bağımsız yargısının adaletini bulursunuz. 2020 yılında bakın, kaybolan bir kız çocuğu var burada. Ailesi tabii ki bir hukuki mücadele verdi ama çok ciddi bir Şubat ayında bir tanığın çıkmasıyla beraber Sayın Adalet Bakanımızın talimatıyla ve Tunceli Başsavcımızı bir hanımefendi savcı Ebru Hanım, onu da tebrik etmek lazım.
1: Yani bir kere önce bir itirafçı çıktı ve süreç bambaşka bir noktaya evrilmiş oldu. Evet. Yani bu 2020 yaklaşık 6 yıl süre geçmiş olması hemen dava şimdiye kadar neden sürüncemede kaldı gibi düşünülenlere de böyle bir cevap var. Çünkü bir itirafçı yeni ortaya çıkmış.
2: Yani bakın, ortaya çıkılmaması için maalesef bütün akla gelmeyecek ve devletten aldıkları, o kamudan aldıkları nüfuzu kullanarak pek çok yöntem kullanılmış. Ama yine de büyük bir titiz bir çalışmayla bakın olay bu raddeye getirildi. Burada artı bir tebriki tabii ki ABD temsilcimiz Yavuz Atalay hak ediyor. Çok ciddi bir tanık. Yani bu konuda neydi? Umut muydu?
1: Umut Altaş.
2: Umut Altaş'ın söylediği şeyler soruşturmanın akıbetini daha da derinleştirecek ve delillerin ortaya konması için çok büyük bir bakış açısı getirecek. Yani çok büyük bir ilerleme kat edecek soruşturma dosyası. Bu kişinin ifade ettiği, Umut Altaş'ın Türkay Soner'in
1: Tuba hocam, Yavuz Atalay şu anda telefon hattında.
2: Tamam, süper.
1: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay şu anda telefon hattında. Bu önemli tarihi röportajı gerçekleştirmiş olan Akşam gazetesi Washington temsilcisi. Yavuz merhaba.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Gerçekten son dönemlerin en önemli tarihi röportajlarından birisini gerçekleştirmiş oldu.
0: Abartılı değil, yılın gazetecilik olayı.
1: Evet.
3: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Son dakika bilgisiyle,
1: buyurun.
3: O son dakika bilgisi şu an aslında birçok yerde geçiyor ama detaylar henüz hiç kimsede yok. Şu an 24 TV izleyicileri de öğrenmiş olacak bunu bizden. Umut Altaş gözaltına alındı. Gözaltına alındığı esnada görevlilerle bir takım konuşmalar gerçekleştirdi. Bu konuşmaları size ifade ediyor olayım. Biz aslında bunun bir kısmını haberlerde vermiştik. Umut Altaş, Türkay Sonel'in, Vali Sonel'in kendisini öldürtebileceği korkusuyla yaşıyordu zaten. Bunu haberde ve röportajda da geçirmiştik biz. Görevlilere de aynı ifadeyi kullandı. Beni öldürtecekler, vali beni öldürtecek ifadelerini kullandı. Görevliler de kendisine burası Amerika, sana kimse bir şey yapamaz dedi. Sözlerinin devamında Umut Altaş görevlilere Trump'ı bile öldürmeye çalıştılar, bana nasıl bir şey yapamayacaklar dedi. Şekilde gözaltına alınmış oldu.
1: Yavuz, bu şeyleri tekrar eder misiniz? ABD güvenlik görevlileri, polisleri Umut Altaş'ı gözaltına alınırken o ana şahitlik ettin. Bu esnada neler söyledi? Bir kez daha tekrar eder misin?
3: Hem onu söyleyeceğim ama oraya geçmeden bir ekstra bilgi daha aktarayım size. Ben az önce bu Umut Altaş'ın gözaltına alıp almadığıyla ilgili teyit edebilmek adına abisini aradım. Sizar'ı aradım. Sizar'a kardeşinin gözaltına alıp almadığını sordum. Bana şu ifadeleri kullandı. FBI bir saat önce Sider'i aramış. Ve Sider demiş ki işte kardeşinin videosunu gördün mü? Nerede olduğunu biliyor musun? Onu bulmamız lazım.

0: işin ilginç tarafını ifade edeyim. Umut Altaş'la ilgili kırmızı bülten çıkaralı çok olmuştu. Ancak ilk defa FBI Sider Altaş'a, abiye ulaşıp Umut'la ilgili soru soruyor. Bu da aslında şu anlama geliyor. Yapmış olduğumuz röportaj işin FBI tarafını harekete geçirme noktasında oldukça önem arz ediyor.
1: Evet, şu önemli, tekrar altını çizelim. Eğer belki de bu röportaj yayınlanmamış olsaydı, kırmızı bültenle aranan bu şahıs ABD yetkili makamları tarafından gözaltına alınmayacaktı. FBI tarafından gözaltına alınmayacaktı. O açıdan senin yapmış olduğun bu röportaj aslında uluslararası çapta bir habercilik, evet, değeri taşıdı ve FBI'nin de dikkatini çekmiş oldu.
0: Evet, şu an itibariyle bu yorumu yapabiliyoruz. Çünkü birkaç noktayı birleştiriyoruz. Sidar'ı bu zamana kadar, ben çok fazla Sidar'la görüşmüştüm haber için. Sidar'ı bu zamana kadar hiçbir FBI yetkilisi aramamıştı. Ancak dün röportajın, bugün röportajın yayınlanmış olmasıyla birlikte FBI aslında o geniş davranma tutumunu bir kenara bırakmış oldu. Çünkü artık şöyle bir algı oluştu. Bir gazeteci Washington'dan kalkıp New York'a gidip bir iki haftalık çalışmayla bu işi sonuçlandırabiliyorsa FBI nerede sorusunu aslında sordurdu. Ve bugün itibariyle abisini FBI bir saat kadar önce arayıp işte videodan bahsetti. Bu videoyla ilgili bilgin var mı? Nerede çekildi? Ne oldu diye abisine sordu ve neticesi itibariyle Umut Altaş'ın yakalanması gerektiğini söyledi. Bir şey bilirsem bizi ara dedi FBI tarafı. İşin öbür tarafında Umut Altaş yakalandığı anda görevlilere Türkay Sönel'in, Vali Tuncay Sönel'in birilerini tutup Umut Altaş'ı öldürtebileceğini söyledi görevlilere. Görevlilere şunu söyledi: seni öldürecekler, öldürebilirler. Bunu kim yapacak? Vali ve valinin oğlu. Adam tutup buraya göndermiş olabilir. Bu sözleri bize de kullandı bu arada. Biz röportajda da yer verdik diye hatırlıyorum. Bu sözler bize de kullanıldı. İfade ettiği şeylerdi, endişe ettiği şeylerdi. Devamında FBI Umut Altaş'a burası Amerika, sana kimse bir şey yapamaz dedi. FBI'ya cevaben Umut Altaş, Trump'a bile suikast yaptılar, bana nasıl bir şey yapamayacaklar dedi ve gözaltına alındı. Şu an itibariyle de Umut Altaş'ın gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Bu detaylarında ilk kez 24'te olduğunu altını çizilerek.
1: Yavuz Atalay, Serkan Fıçıcı'nın, Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı'nın bir sorusu var.
0: Tabii.
2: Yavuz, çok tebrik ediyorum. Ya, yılın gazetecilik olayı diyorum rahatlıkla.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Gerçekten gurur duyduk. Şimdi bu iade süreci nasıl olacak? Asıl bunu da konuşmamız gerekiyor herhalde. Orada ne gibi işlemler olacak? İade
0: şöyle,
2: edilecek mi?
0: Serkan Fıçıcı, şöyle ifade edeyim. Umut Altaş Amerika'ya iltica etmiş biri. Yani iltica etmeye çalışan biri. 2022'de Amerika'ya geldiğinde Umut Altaş ABD yetkili makamlarına, ben Türkiye'de zulüm görüyorum, Türkiye devleti bana kötü davranıyor, ben Amerika'ya iltica etmek istiyorum. Bunu dediği yıl 2022. Ancak Türkiye'nin söylemiş olduğu, iddia etmiş olduğu bu olay, yani Umut'un kastem adam öldürmüş olabileceği olayı 2020'de gerçekleşmiş bir olay. Dolayısıyla 19 Ağustos'ta görülecek olan iltica mahkemesinde çok yüksek oranla zaten Umut iltica alamayacaktı. Çünkü 19 Ağustos'taki mahkemede hakim onun iddiasının doğru olup olmadığını anlayıp ona belki iltica verecekti veya vermeyecekti. Tarihler itibariyle, yani 2020'de cinayet işlemiş olabilirsin ve 2022'de Amerika'ya gelip Türkiye'yi suçluyorsun. Bu çok basit bir durum ve ABD buna müsaade edecek gibi durmuyordu. Dolayısıyla bu tarihlerin bu şekilde olması itibariyle Umut'un iltica talebi zaten reddedilecekti. Çünkü kriminal bir geçmiş olduğu için ABD böyle bir ismi istemeyecekti, iltica vermeyecekti. Şimdi işin bu tarafında, hukuki boyutunda şu anda Umut'u muhtemelen FBI alıp göçmenlik polisinin olduğu yere götürecek ve oradaki kamplarda kalmaya devam edecek. Şimdi Eylem Tok'a benzer bir durum yaşayacağız. Eylem Tok ve oğluna benzer bir durum yaşayacağız. ABD, Türkiye Cumhuriyeti ABD'den Umut Altaş'ı isteyecek. İstiyor zaten. Bununla ilgili mahkemeye kanıtlarını sunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı meseleye dahil olacak. Umut Altaş'ın da Türkiye'ye iade edilip edilmemesi noktasında ABD cephesi de

0: bir çalışma gerçekleştirecek. Günün sonunda mahkeme kararını verecek ve iade edilmesi gerekiyor normalde. Ama eylem tok meselesinde şöyle bir detay var. Bunu bir avukattan duyduğum için rahatça söyleyebiliyorum. Bu iade meselesi eşittir tamamen para. Ne kadar para varsa, ne kadar paranız varsa, ne kadar kaynağınız varsa bu iade mahkemelerini o kadar uzatabiliyorsunuz. Ancak Umut'ta böyle bir durum söz konusu olmadığını düşünürsek, yani parasal durumunun söz konusu olmadığını düşünürsek, Umut'un iade sürecinin eylem tok kadar uzun sürmeyeceğini ve kısa sürede sonuçlanıp, kısa derken belki bir yıl geçmeyebilir. Çünkü eylem tokun meselesi hala 3 yıldır devam ediyor neredeyse. Bir yılı geçmeden Türkiye iadesi onaylanacaktır diye düşünüyoruz. Bir yıl içerisinde Türkiye iadesi gerçekleştirilecektir.
1: Yavuz Atalay, çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu son dakika gelişmesi son derece önemliydi ve bu meselenin bu noktaya gelmesinde senin çok büyük katkıların oldu. Çok teşekkürler, iyi geceler diliyorum. Çok, çok sağ olun. Tekrar bağlantı kurmaya devam edeceğiz sizinle. Gerçekten de inanılır gibi bir şey değil. Tabii şimdi iltica başvurusunda bulunurken söylediği şey ABD yetkili makamlarına, ben bir takım şeyleri biliyorum. Bu Türkiye'de bazı yetkili şahıslar var ve bunlar son derece güçlü nüfuzlu şahıslar. Evet. Vali gibi. Ondan dolayı da bunları konuşursam beni öldürecekler diyerek iltica başvurusunda bulunmuştu. Ancak şimdi kendisini tehdit ettiğini düşündüğü o kişiler zaten tutuklu olarak yargılanıyorlar. Haliyle ortada
2: iddiaları düştü.
1: Evet, iddia düşmüş durumda.
3: Ya zaten şöyle, bu tarz ilticaya ilişkin başvuruların kabulü genellikle mevcut ülkenizde, yani vatandaşı bulunduğunuz ülkede bir siyasi baskı var. Yani sizin ülkenizde yaptığınız şey bir siyasi suç niteliği taşıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri sizi bir siyasi sığınmacı olarak da alabiliyor. Yani oradaki iltica başvurunuzu kabul edebiliyor. Ama burada
1: bu bir cinayet davası.
3: Bu bir cinayet davası, adli bir vaka. Ve Umut Altaş'ın neyle suçlandığı da çok önemli. Yani zaten bu kişi doğrudan cinayeti işleyen kişi değil. Yani
2: şahit
3: de değil. Ona söylediğini söylüyor. Yani
1: evet, kendisini duyduğunu söylüyor.
3: Durumu gören birisi değil aslında.
1: Katil zanlısıyla böyle bir görüşmesi
3: arasında
1: olduğunu ifade
3: yani
1: ediyor.
3: Arasında yani yakın arkadaş olduğundan bahiste.
1: Ne söylemiş? Hatırlatalım isterseniz.
3: Evet.
1: Yani ben ikisi konuşurlarken de ifade ettiler. Ben onlardan duydum. Şöyle yaptılar diyor. Kanka, ben sana bir şey söyleyeceğim. O kız var diye tanıdığın o kız. O kızı ben kendim vurdum dedi diyor bana arabada. Çıkardım kafasını sıktım dedim diyor. Ben bu konuşmaya, bu yaptığım şahitliği savcılara da ifade etmek istiyorum diyor.
3: Muhtemelen Türkiye'deki dosyada yani yardım etmekle falan suçlanıyor olabilir. Evet. Buna delilleri karartmakla suçlanıyor olabilir. Ama bu iyi bir iddia tabii ki.
2: Suçu saklamak.
3: Evet,
2: suç mudur?
3: Suçtur, evet.
2: Kanunda yeri var mı?
3: Sonuçta bunu suç delillerini gizlemek, suçu örtbas etmek, evet suçtur. Yani Umut Altaş'ın eğer Türkiye'de yargılandığı cezanın, suçun cezası bir yıldan fazla ise, bu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında imzalanan suçların iadesi anlaşmasının dahilinde sayılır ve gerekli idari prosedür, işte bakanlığın yazısı, onların cevabı filan süreçleri ilerledikten sonra Umut Altaş'ın iadesi söz konusu
1: Türkiye,
3: olmalı.
1: Türk savcılığı ABD'de de giderek şu anda yani gözaltındaki bir kişi ABD'deki makamlarıyla görüşerek oradan ifadesini bu şekilde de alabilir mi?
3: Yani Türkiye getirmek marifetiyle hayır, onun iadesini istiyoruz biz çünkü. Kırmızı bülten çıkartmışız ve oradaki suçlunun iadesini istiyoruz.
1: O ifade muhakkak
3: istiyoruz.
1: Türkiye'de mi gelip mahkemede vermesi lazım?
3: Yani muhtemelen öyle. Çünkü yani orada bizim savcılık makamımız yok. Elçilik makamımız var. Elçilik savcılık
2: yargı
3: yerine geçerek yapamaz. Zaman zaman bazı işlemler yapılabiliyor ama böyle bir soruşturma.
2: Hayır, Amerikan adli makamları. Ah. Amerika'nın adli makamları ifadeyi alıp resmi yazıyla
3: hayır,
2: Türk mahkemelerine gönderse geçerli olmuyor mu?
3: Bakın şu anda Umut Altaş hakkında kırmızı bülten kararı var. Yani artık bu şey raddeyi geçmiş ve bir kırmızı bültenle aranan bir isim. Artık o kişinin bizim ikili anlaşmamız sebebiyle suçlandığı suç da bir yıldan fazla bir cezayla sonuçlanabilecek olduğu için bu kişinin artık Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor.
1: Evet.
3: Evet. Kırmızı bülten var çünkü. Çıkmış artık bu karar.
1: Evet, bu son derece önemli bir hadiseydi. Gün boyunca da zaten dün itibariyle Akşam Gazetesi'nde bu yayınlandığı andan itibaren Türkiye'nin gündemine oturdu. Gülistan Doku cinayetiyle alakalı, soruşturmasıyla alakalı son derece çarpıcı, önemli, kırmızı bültenle aranan bir Firari Sağınık Akşam Gazetesi tarafından bulundu ve konuşturuldu. Bugün de bu röportajın neticesinde FBI kendisini gözaltına almış durumda. Şimdi bu konuyu gün boyunca konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz ama biz Türkiye'de bu Cumhuriyet Halk Partisi gündemine bir kez daha dönelim istiyorum. Özellikle şu boyutuyla dönmek istiyorum Ayhan Hocam. Şimdi 28 Şubat darbesinin gerçekleştirildiği ortamda bu darbenin önemli ayaklarından, sütunlarından olan bazı figürler vardı medya dünyasında. O figürlerden özellikle darbe destekçisi olarak öne çıkmış, temayüz etmiş isimlerden bir tanesi. Bugün bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak kararı sonrası CHP'nin televizyon kanalına çıktı. Ve bakın neler söyledi Ertuğrul Özkök'ün Halk TV'de yaptığı konuşmaya bir bakalım. Hala o darbeci kafa yapısı nasıl devam ediyor bir kez daha görelim.
4: Bu rejim bir gün bitecek. Bakın ben size söyleyeyim. Bu yaşadığım hayat bunu söylüyor. Bugün Türkiye'nin yaşadığı rejim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrüyle veya siyasette kalışıyla geçerlidir. Onun gittiği gece bu rejim artık ayakta duramaz. Ama bunun ondan sonrası da var. Neticede Cumhurbaşkanımız da 70'li yaşlarında. Yani hepimizin sağlık sorunları var, hepimizin yaştan gelen bir takım sorunları var ve bir gün bir şekilde bu hayat bitecek. Yani bundan kaçış yok. Ama o rejimin bittiği gün, ertesi günü bu ülkede neler olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil. Çünkü çok kötü intikam duyguları yaratılmaya başlandı maalesef. Ve bu duygularla Türkiye bir seçime doğru giderse bakın çok acı çekeriz biz.
1: Evet Ayhan Hocam şöyle söylüyor. Hayat hiçbir şey tek taraflı değil. Bugün Türkiye Erdoğan'ın bu rejim, Türkiye'deki var olan bu rejim Erdoğan'ın ömrüyle ve siyasette kalışıyla geçerlidir. O öldüğü gün, o gittiği gün, o gece artık hiçbir şey ayakta kalmayacak. Çok kötü intikam duyguları yaratılmıştı. Bunun yani bir şekilde rövanşı alınacak diyor.
5: Ya zaten Cumhurbaşkanı aslında bu hafta yaptığı konuşmasında bu gibilere de cevabı vermiştir diyorsunuz. Yani bir Tayyip gider, bin Tayyip gelir diye. Böyle sadece Tayyip Erdoğan'ın ömrüyle kısıtlı bir dava değil. O gider Tayyip Erdoğan'dan sonra başka Tayyip Erdoğanlar da gelir. Bu tarz kişilere Türkiye'yi inşallah bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmazlar, bırakmayız. Yani Ertuğrul Özkök'ü ben kendi lise yıllarımdan, üniversite yıllarından beri hep hatırlıyorum. Bu ülkeye hiçbir zaman faydası olmamış benim kanaatimde. Ve sürekli ülkeye operasyon çeken bir takım grupların, aparatların maşalığını yapmış bir gazeteci. Artık o da siyaset sahnesinden de Türkiye'nin gündeminden de silindiği için biraz da bence bu tarz hezeyanlarına devam edebilmeyi kendisine görmüş. Yani aslında burada söyledikleri Murat abi, ya beni dikkate alın, bakın ben de buradayım. Ben de hala bir şeyler yapıyorum gibi biraz kendi reklamını, kendi gündemini oluşturmaya çalışıyor gibi. Yani ben şunu anlamıyorum. Neyin intikamı? Kim kimden intikam alacak? Kılıçdaroğlu Özgür Özel'den mi? Özgür Özel Kılıçdaroğlu'ndan mı intikam alacak? Yani burada AK Parti ile, rejimle, devletle, hükümetle, hukukla nasıl bir ilişkisi var bu işin? Ben açıkçası anlam veremiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu gazetecilerin şu an Türk siyasi hayatında var olabilmelerinin bir tane yolu var. O da Tayyip Erdoğan karşıtlığı, AK Parti karşıtlığı.
1: Erdoğan artık karşıtlığı değil, nefreti ve düşmanlığı
5: nefreti,
1: diyebiliriz.
5: Düşmanlığı,
1: yani çünkü hiçbir normal sıradan, normal akıl sahibi olan hiçbir insan o öldüğünde her şey değişecek diye bir cümle kurmaz yani.
5: Evet yani böyle bunu, bir şey. Onu diyorum, hiçbir mantığı akla sığar bir yanı yok.
1: Yani kendi varlığını onun ölümüne bağlamış evet, evet. olan bir kafa yapısı. Evet. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde normal bir insan olarak değerlendirilemez.
5: Bir de şunu anlamıyorum ben. Şimdi Cumhurbaşkanı 24-25 yıldır bu ülkede önemli bir seçmen kitlesi tarafından seçiliyor. Onlar ne olacak yani? Hani onlar da kayıp mı olacak, yok mu olacaklar? Bu ülkeden
1: İntikam
5: gidecekler mi?
1: İntikam alınacak belli ki. Bu duygularla Türkiye bir seçime doğru giderse çok acı çekeceğiz diyor. Ya, nasıl bir acı çekecek?
5: Aslında mesela? Serkan abiye şimdi sözü vereceğim, bırakacağım. O konuşmak istiyor.
2: Geriliyorum şu
5: geriliyor,
2: an.
5: Gerildi. Serkan çok. Abi geçenlerde bir şey söyledi. Onu söyleyip bırakayım. Yani Cumhurbaşkanı şu anki pozisyonunu bıraksa intikam için her şeyi yapacaklar diyordu ya. Bak işte kanıtı burada.
6: pusuda yatmış bekliyor. Pusudalar. Böyle bir sarsılsak, bir ayağımız sendelese hemen üstümüze çullanacaklar. Biz hala bu tehlikenin yok olduğuna, artık var olmadığına kendimize inandırmaya çalışıyoruz. Ama o tehlike orada pusuda bekliyor. Kafasını çıkartmak için pusuda bekliyor. O yüzden bizim safları sık tutmakta daha ciddi olmamız lazım. Hala bunların buralarda Türk siyasi hayatına kol gezdiğinde gözden çıkartmamamız lazım.
1: Serkan Fıçıcı, gel şimdi bu adam gibi tipler 28 Şubat'ın en önemli medya figürleriydi. Bu adamlar 28 Şubat'tan dolayı 23 yıldır iktidarda olan AK Parti tarafından intikam alınmak suretiyle herhangi bir şey yapıldı mı mesela? Ne yapılmıştır bu kişilere yönelik?
2: Hiçbir şey yapılmadı canım. Yıllarca Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olarak AK Parti iktidarları döneminde devam etti. Yediği önünde, yemediği arkasında, biriktirdiği paraları yiyor işte, yani oturuyor rahat ve huzur içerisinde. Konforundan, zenginliğinden hiçbir şey kaybetmiş değil. Ama hikaye o değil. Yani hikaye o değil. Bu eski Türkiye'nin figürü bu. Ertuğrul Özkök nedir? Yani ya da artık nedir? Bir fosil. Yani bir önemi yok. Söylediği sözün de bir önemi yok. Kendisinde artık bir önemi yok. Geçti yani. O dönemler de geçti. Ama onu yıllarca maşa ve tetikçi olarak kullananlar var ya. Onların bunu tekrar piyasaya sürmüş olmalarını hafife almamak gerekir, bu bir. Çıkıp bu intikam kelimesini, bak bu adam boş adam değil, bu bazı kavramları ve kelimeleri boş yere kullanmaz. Mesaj veriyor. Birilerinin mesajını iletiyor bu. Bunun kendisine ait hiçbir zaman görüşü olmamıştır zaten. Birilerinin borazanıdır bu. Birilerinin hoparlörüdür. Tamam mı? İntikam mesajı iletiyor. Özgür Özel'in bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz çıkışı var ya, sorumsuz. Çok yanlış bir açıklama. Bu açıklamanın hemen arkasından bunu konuşturmuş olmaları, ikisini birlikte böyle değerlendirelim. Tamam mı? Şey yapmaya çalışıyorlar. Bir motivasyon. O motivasyonu yapmaya çalışan kim? Kimler? Ben ona kısaca hortlak diyorum. Mutlak butlan, hortlak git lan. Tamam mı? Yani bu hortlak bir kere şunu bir hatırlamalı. O Özgür Özel'i ya da Ertuğrul Özkök'ü kullanarak, mutlak butlan kararını da bahane ederek, o ekranlardan Tayyip Erdoğan'ın da adını kullanarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın işte yaşı, sağlığı, efendim yani hadsizce, yani bu benzetmeleri de, bu ifadeleri de kullanarak, o parmak sallıyorlar ya, parmak sallıyorlar şu an.
1: Evet.
2: Şunu bilmeleri lazım o hortlakların, hortlamaya çalışanların yeniden, eski Türkiye'nin egemenlerinden bahsediyorum. Onlar o gömüldükleri yerden şu an bir hortlayıp çıkmaya çalışıyorlar ya. Onların şunu çok iyi idrak etmeleri lazım. O salladıkları parmak bu kez kırılmakla kalmaz. Bak bir kere daha söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı, yaşı üzerinden saygısızca, ahlaksızca o ifadeleri kullanıp arkasından intikam diyeni boş ver. Onu dedirtenlere söylememiz lazım bunu. O salladıkları parmak bu sefer kırılmakla da kalmaz. Şimdi bunlar sürekli böyle fırsat kollarlar, tamam mı? Hadi gezi ayaklanması. İşte Tayyip Erdoğan'ı şu an güçsüz yakaladık. Hadi devirelim. Zaten Tayyip Erdoğan'ın uzak birinci çemberinde olmayabilir belki, ama hani etrafında da işte, yani ne bileyim, hani onun yakınlarında da böyle benlik ve nefsi kabarmış. Millet bu Tayyip Erdoğan'ı niye çok seviyor da bizi az seviyor diye düşünen. Bir de öbür tarafa, yaranma duygusunda ezik.
1: Öyleleri de var.
2: Ezik. Tamam mı?
1: Öyleleri de var.
2: Efendim farklı onlar... kesimlerin de beğenisini kazanmalı. Onların da takdirini kazanıyorum. Ben bak beni çok seviyorlar falan diye böyle tuhaf tuhaf havalara giren. Onların o acziyeti ve zaaf noktasını tespit eden etki ajanlarınca kullanılan, tamam mı, tipler de devreye sokularak, Gezi'den bahsediyorum. Başka olaylarda da yaşanmıştır hepsi. İşte fırsatı da yakaladık. İşte Tayyip Erdoğan'ın da etrafında böyle kullanabileceğimiz zaafları olan tipler de var. Onları da tetikleriz. Tamam mı? Böyle sureti haktan görünüp. Şu yolla bu yolla biz Tayyip Erdoğan'ı deviririz. Orada öyle deniyorlar. 17-25'te ayrı deniyorlar. Hendek teröründe ayrı deniyorlar. Mitter'lar ihanetinde ayrı deniyorlar. En son 15 Temmuz hain işgal ve darbe girişiminde deniyorlar. Finansal darbe girişimleri arkasından Amerika odaklı, kaynaklı. Onlarla deniyorlar. Deniyorlar da deniyorlar, deniyorlar da deniyorlar. Her seferinde milletin çelik iradesine çarpıyorlar. Bak şunu anlamaları lazım. Yani Özgür Özel'in bir kere bundan sonra olacaklardan sorumlu değilim. Günah benden gitti. Ertuğrul Özkök'ü konuşturan çevreler de onlar kendilerini biliyorlar. Onların da şunu anlamaları lazım. Yani siz şu an böyle Tayyip Erdoğan'ı çok zayıf, efendime söyleyeyim böyle çok hareket kabiliyeti olmayacak bir pozisyonda falan yakalamış değilsiniz. Yani öyle bir duyguya kapılmayın. Efendim ekonomik sorunlar var.
1: İşte ekonomi dedin de onu da söyleyeyim.
2: Bir dakika yani sokak köpeklerinden dolayı dindar muhafazakar milliyetçi çevrelerde iktidara karşı bir takım tepki sesleri yüktü. Olabilir. Orada şöyle var, burada böyle var. Bütün bunlar birleştiği zaman işte Tayyip Erdoğan sosyolojisini kaybediyor. Tayyip Erdoğan'ın tabanı eriyor gibi laflarla sürdürülen bir durum da var. Bakın arkadaşlar bu parmaklar böyle sallanırsa, bu tehditvari ifadeler böyle arka arkaya gelirse bunların hepsi bir anda bıçak gibi kesilir. Tamam mı? Bu ülkenin dindar, milliyetçi, muhafazakar kesimleri başta olmak üzere kuvayi milliye ruhunu kaybetmemiş tam bağımsızlıkçı samimi Atatürkçülerinden tut da efendime söyleyeyim apolitik, politikayla hiç işi gücü olmayan, normal işinde gücünde hani sıradan sokaktaki vatandaş diyoruz ya, mutfaktaki Ayşe teyzemden tut, 15 Temmuz'da sokaklara dökülen insanları gördük ya, hani meyhanelerden fırlayıp, affedersiniz bu ifadeyi kullanıyorum, meyhanelerden fırlayıp biz bu milletin iradesini, milletin cumhurbaşkanını size yedirmeyiz, ezdirmeyiz diye şehadete koşan insanlardan da bahsediyorum. Yani sadece bir siyasi parti mensuplarından bahsetmiyorum. Onların hepsinin ayranını kabartırsınız. Onların şalterlerini attırırsınız.
1: Tamam. Şalteri atsın mı istiyorlar
2: o,
1: yoksa?
2: Bir dakika şimdi o bütün bu millet çoğunluğunun, tamam mı, iktidara dönük güncel politik, kimi zaman haklı, kimi zaman haksız. Öyle ya da böyle olur, demokrasinin gereğidir. Efendime söyleyeyim, halkın tepkisi de olur, beğenisi de olur. Siyaset zaten bunun için var. Bunları değerlendirir, hatalarından ders alır, doğrusunu yapar vesaire vesaire. Yani bunların hepsi bir anda bıçak gibi kesilir. Ve siz o salladığınız
1: parmağınızla
2: kalırsınız. Ama parmağınız kırılmakla da kalmaz. Şimdi burada çok ben bunu seyrettiğim zaman bugün Murat, evet, ben bunu canlı seyrettim. Hı-hı. Biraz önce izlettiğim şimdi videoyu.
1: Tahammül sahibi.
2: Yani ben da şimdi öyle kanalları geziyorum. İşte mutlak kararıyla ilgili yorumlara bakıyorum, haberlere bakıyorum. Ne olmuş, ne bitmiş. İşte akşam da yayına çıkacağız yani. Bilgi sahibi olalım gelişmelerden diye. Halk TV. Baktım Ertuğrul Özkök, dedim ne alaka ya, Ertuğrul Özkök mü kaldı yani? Ne yapıyor bu adam yani? Darbe ve vesayet tarihi müzesinden çıkarıp mı getirdiler yani?
1: Ertuğrul Özkök deyince aklıma bu deri streç pantolonla verdiği fotoğraf.
2: Ya neyse.
1: Ayşe Arban'a mı böyle tarafında şey vermişti? Öyle şeyler hatırlıyorum. Şimdi, boruyla falan.
2: Dedim ki yani bunu darbe ve vesayet müzesinden çıkarıp hani müzelik diye mi koydular filan? Ne anlatacak? Bakayım biraz kumandayı aldım. Sesi açtım. İntikam diyor. Hı hı. Efendim çok acılar çekeriz diyor. Çok acılar çekeriz diyor.
6: Çok i̇ntikam, acılar çektiririz diyor aslında.
2: He, yani intikam diyor. Sayın Erdoğan'ın da diyor işte artık yaşı diyor ilerledi. İşte sağlık sorunları da olabilir. Bitecek bu iş bir gün diyor.
6: Tehdit ediyor
2: gittiği
6: ya.
2: Gittiği gün diyor. Şekilde. Erdoğan gittiği an diyor bu rejim diyor değişecek. Ya rejim değişecek ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi bellidir ya. Ne rejimi abi? Sen böyle bir tanımlamayı, böyle bir isimlendirmeyi hangi yetkiyle, neye dayanarak yapıyorsun?
1: Özgür Özel de yapıyor çünkü.
2: Neye dayanarak yapıyorsun sen bunu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik, sosyal demokratik, sosyal bir, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı vurgu yapar ya öyle. Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Tamam mı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmektedir. Yönetim millet iradesine, sandıktan alınan yetkiye dayanır. Anayasa ve yasalardan almadığı yetkiyi kimse kullanamaz. Bizim rejimimiz budur. Sen hangi rejimden bahsediyorsun? Uzayda mı yaşıyorsun? Başka bir gezegende mi yaşıyorsun? Sen bu milletin helal oylarıyla, anasının ak sütü gibi helal oylarıyla, büyük bir çoğunlukla rey verip, onay verip iş başına getirdiği, yetkilendirdiği Sayın Cumhurbaşkanı'nın hali hazırdaki yönetimini ve hükümetini, yani çok bambaşka bir rejimmiş gibi bir anda bir seçim sonucuyla değişecek, tarihe karışacak bir yönetim tarzıymış gibi isimlendirme, sıfatlandırma hakkını, hukukunu, yetkisini nereden alıyorsun? Sana bunu kim söyletiyor? Bak bu adamlar imgelerle konuşurlar. Bunlar sembollerle konuşurlar. Bunlar kavram üretirler. O kavramlar üzerinden politika geliştirirler. Manipülasyon yaparlar. Bak sokakları hareketlendirme çabası içerisine eğer gireceklerse, Sayın Bahçeli'nin işte dün akşamki açıklaması o yüzden çok önemlidir. Sakın ha dedi yani. Sakın ha. Bakın bu sizin iç meselenizdir. CHP'nin iç meselesidir. Eski yönetimle yeni yönetimin kavgasıdır.
1: Gidin ha uzlaşın.
2: Ya uzlaşın, anlaşın, ne haliniz varsa görün. Gör. Bunu bahane edip sokakları karıştırmak, asayiş sorununa bu meseleyi dönüştürmek, işi buraya vardırırsanız o zaman devlet açısından bu başka bir konu haline gelir.
1: Evet.
3: Evet.
2: Tamam ama bu laflar, bu yaklaşımlar, tamam mı? İşi oraya doğru sürükleme noktasında sinyaller verdiği için tehlikelidir, yanlıştır. Bunların önü alınmalıdır. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Söyle.
2: Takip ediyoruz bir şekilde. Sosyal medyada da önümüze düşüyor. Yani bir şekilde engelleniyor, kapatılıyor, ediliyor ama milyon tane bot hesaplar, robot hesaplarla bu yurt dışındaki kaçak terörist FETÖ'cülerin sözcüleri var. Acayip tipler var böyle. Ya ben Özgür Özel'in bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz lafından önce bu kaçak FETÖ'cülerden birinin bu Özgür Özel'e bu aklı verdiğini bir videoda gördüm. Çıksın sokakları karıştırsın, şöyle yapsın, böyle yapsın, tehdit bilmem ne diye. Evet. Bunu da gördüm yani.
1: Daha önce de Özgür Özel benzer şeyleri yapmış olduğu için belki de çok akıl alma ihtiyacı hissetmemiş de olabilir. Çok teşekkürler Serkan Fıçıcı. Gerçekten bu 28 Şubat artıklarının alması gereken cevabı vermiş oldun. Onlar bu cevabı pek çok açıdan ve pek çok mecrada da almaya devam edecekler.
2: Ya şunu anlamıyorlar. Bakın bu çok temel bir meseledir. Demokrasinin çok büyük kazanımıdır Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın. O suikastlere, saldırılara, o tezgahlara, darbelere, komplolara hepsini göze alarak, göğüs gererek gerçekleştirdiği, yani millet iradesinin olanca haliyle devlet yönetimine yansıyabildiği bir alan açması, bir iklim getirmesi, bunu başarmış olması çok büyük bir kazançtır. Bu millet o kazancından geri kalmaz. Onu size yedirmez. Eski Türkiye hayalleri kurmayacaksınız.
1: Evet.
2: Şaşırırsınız. Bak şaşırır kalırsınız. O eski işte Genelkurmay karargahındaki Genelkurmay İletişim Dairesi Başkanı'nın telefonuyla manşetleri atalım. Adını vermek istemeyen bir orgeneral darbe yapmaya hazırız dedi. İstanbul sermayesinin 5 tane ağababası toplandı. Partileri dizayn ettiler, koalisyon kurdular.
1: Çok az vakit kaldı.
2: Pijamalarla başbakanlar karşılandı filan, geçti o işler. Geçmiş olsun. Tuğba
1: Hocam, çok teşekkür ederim Serkan Hocam. Şimdi o yayınlardan bir tanesinde de çıktı Tuğba Hocam birisi. Dün borsa bir hafif düşüş gerçekleştirdi. Bugün tekrar toparlandı. Aynı seviyeye geldi. Dolarda bir hareketlilik olmadı. Özgür Özel demişti ki bak İmamoğlu'nu alırsanız 60 milyar dolar kaybettik. Kaybedeceksiniz falan evet. diye tehdit etti. Dün de Türkiye'nin ekonomisi mahvoldu. Mahvolacak göreceksiniz diyordu. Bugün hiçbir şey olmadığını görünce yine o televizyon kanalındaki bazı kişiler ne oluyor nasıl oluyor da bu kadar düzgün devam ediyor. Nasıl borsa yükselir falan diye böyle feveran ediyorlar. Adeta başka bir ülkeyle ülkeden bahsediyormuş gibi bahsediyorlar. Nasıl bir kafa yapısı Tuğba Hocam bu?
3: Yani gülesim geliyor. Başka izleyecek bir şey bulamıyorum ama işte dedim ya hem CHP seçmeninde hem de Türkiye'de herhangi bir karşılığı olmadığı için Sayın Özel'in keşke Manisa milletvekili olarak, grup başkanı olarak kalsaydı da bugünleri de görmeseydi. En azından Türk siyaset tarihinde bazı çıkışları olan, mecliste renkli söylemleri olan bir vekil olarak hatırlansaydı diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu işte bu kararı verin bakalım işte göreceksiniz bundan sonra olanlara karışmayız gibi ifadeleri yani şu an mealen söylüyorum tam cümleleri mutlaka seyircimiz kamuoyundan da kendisinden de bizatihi dinlemiştir. Bu tarz söylemleri de vatandaşı sokağa çağıran, kin ve nefrete sürükleyen yani çok benzetmek istemiyorum ama Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarındaki sözleri çok benziyor neredeyse. Yani eğer böyle bir vatandaş kitlesi, CHP seçmeni, kendine inanan bir kitlesi olsaydı Sayın Özel'in ve bu insanlar sokağa çıksaydı, bugün CHP'liler birbirlerini yeseydi, birbirlerini kırıp geçirseydi ya da CHP'lilerle diğer partililer arasında bir takım sokak olayları çıksaydı bu Sayın Özel'in söylemleri karşısında burada ne olacaktı o zaman Sayın Özel de? Zannediyorum Silivri gibi bir yerde misafir edilecekti. Çünkü burada bir suç oluşacaktı. Yani dolayısıyla bugün böyle bir siyasi partinin önünde gidenlerin diyelim, hadi genel başkan demeyelim, önünde gidenlerin, bir takım kitlelere hitap ettiği düşünülenlerin, kendilerini öyle zannedenlerin diyelim biz Sayın Özel için sahibi, bir takım sorumlulukları vardır. Yani toplum önünde konuştukları şeye dikkat etmeleri gerekir. Kendi iç kavgalarını Türkiye'nin ne siyasetine, ne ekonomisine, ne de herhangi başka bir huzur ve barış ortamını bozacak bir olaya dönüştürmelerine müsaade etmeyiz yani. Bu kadar ucuz değil Türkiye'nin şeyi. Dolayısıyla kendi kendilerine ne yapıyorlarsa o CHP'nin il binasının önünde, İzmir il binasının önünde o 100 kişiyle ne yapabileceklerse ya da CHP genel merkezinin önünde topladıkları en yüksek ihtimalle rakamla söylüyorum 5000 kişiyle ne yapabiliyorlarsa kendi aralarında halletmek zorundalar. Zaten Türk yargısı da bu konuda tarafsız bir şekilde her iki tarafı da uzlaştıracak yani her iki tarafın hukukunu da sağlayacak bir kararı vermek zorunda. Ona göre bir yargılama süreci ilerliyor ve bu karara da saygı duymak zorundalar.
1: Tuba Hocam, Gezi eylemleri esnasında da benzer şeyi söylediler. Evet. Türkiye'nin ekonomisini mahvedeceğiz
3: evet.
1: diye.
3: Evet.
1: Sonra İmamoğlu yargılaması esnasında da Özgür aynı Özel şeyler. Çıktı. Türkiye'nin ekonomisini durduracağız dedi. Evet. Şimdi aynı şey. Türkiye'nin ekonomisiyle ne alıp veremedikleri var bunların?
3: Yani Türkiye'deki emeklinin sıkıntısı varsa ya da herhangi bir vatandaşın maddi bir sıkıntısı varsa bundan iktidara bir fatura biçmek tabii ki normal bir şeydir. Yani eğer icraiye gücü elinde bulunduran iktidarın icraatlarından kaynaklanan bir takım sıkıntılar olabilir. Ama Sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı olmak için kendini finanse etmek üzere bir örgüt kurduysa ya da bu örgütün finansmanını sağlamak için CHP kurultayında bir takım adaylıklar, pazarlık konusu yapıldıysa iddiaları söylüyorum bunlar gerçek değil. O zaman Türkiye ekonomisinin bu konularla ne ilgisi var kardeşim? Türkiye'deki maddi sıkıntının, ekonomik sıkıntının ne ilgisi var? Yani Türkiye bu kadar ekonomik gücü olmayan, ekonomik bağımsızlığı olmayan ana muhalefet partisinin veya herhangi bir partinin içerisindeki sıkıntıların Türkiye ekonomisini bozacağı bir bozacak kadar güçsüz bir ekonomiye sahip değil.
2: Erdoğan gitsin de yeter ki Türkiye batsın diyecek
3: insanlar,
2: kadar.
3: İnsanlar aç geçsinler yeter ki hani Necip Fazıl çok güzel söylemiş demiş ya bunlar iktidarı devirmek pahasına ülkeyi bile satarlar diye işte şu an onu yaşıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim Tuğba Hocam. Ayhan Hocam çok teşekkür ederim. Serkan Hocam çok teşekkür ederim. Başka konularda konuştuğumuz için çok daha az söz vermeye zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Önemli konularda gerçekten özellikle Gülistan Doku vakasıyla alakalı, soruşturmasıyla alakalı Akşam Gazetesi'nin yapmış olduğu bu gazetecilik başarısı ve son dakika gelişmeleri önemliydi. Doğal olarak bir kısmını buna hasretmek durumunda kaldık. Bugün Özgür Özel'i ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin tekrar başına geçmesini ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in ona karşı yapmış olduğu direncin ne boyutlarını konuşmaya gayret ettik. Haftaya yeniden esas meselede buluşmak üzere efendim. Hayırlı geceler.

zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gidiyor. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Sen de kurbanını paylaş. Bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.

0: uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
1: Tink satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5.490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta sanatçı Özdemir Erdoğan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular pazar 23.15'te 24'te.
2: Değerli kardeşlerim, yeniden ümmet seferine çıkıyoruz. Kurban Bayramı geldi. Kurban bağışlarını artırmanızı istiyoruz. Bu sene biraz zayıf gidiyor. Belki ekonomik sebepler diyebilirsiniz. Ama geçen yıldan daha fazla kurban bağışı beklentimiz var. Çünkü yeryüzünde ihtiyaç arttı. Gazze'de, Lübnan'da, Sudan'da, Arakan'da, Keşmir'de, bütün savaş bölgelerinde. Bazıları çok fazla yardım toplanıyor. Yorduk insanları diyorlar. Namazdan yorulma hakkımız olmadığı gibi infaktan da yorulma hakkımız yoktur. Yeryüzünde savaşlar mı bitti? Fakirlik mi bitti? Yetim mi bitti? Dullar mı kalmadı ki biz yardım verirken yorulalım?

0: Kurbanı çocuklara yaşatmalıyız. Büyükler, küçükler bir araya gelmeli. Onun için birinci kurbanınızı ülkemizde keselim. Ailece bunun lezzetine varalım. İkinci kurbanlarınızı da yeryüzünün her tarafına gönderelim. Hepinizi kurban konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu sene daha çok ihtiyacımız var. Allah'a emanet olun.
1: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira. Ucuz,
2: hep ucuz. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

0: Efendim, moderatör geceye başladık. Sıcak bir gelişmeyle, bir son dakikayla başlıyoruz moderatör geceye. Nedir bu son dakika? Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş. Meseleyi bir özetleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'ne, ABD'ye kaçmıştı. Hatırlayacaksınız meseleyi. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay uzun süre Umut Altaş'ın izini sürdü. Önce hatırlayacaksınız, süreç içerisinde Umut Altaş uğradığı yerler, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını nasıl sürdürüyor? Belli başlı yerlerde nasıl hayatını geçirmeye çalışıyor? Önce Yavuz bunlara ulaşmıştı. Ardından işte ekranlara geliyor. O sadece 24 ekranlarında olan ve sadece Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'ın ulaştığı Umut Altaş'la yapılan röportajın görüntüleri. Hepsinin detaylarını paylaşacağız birazdan sizlerle. Ama süreci özetliyorum. Yavuz, Umut Altaş'ın izine ulaştı Yavuz Atalay ve onu röportaj yapmaya ikna etti. Detaylı haberimiz var. Şimdi ekrana geliyor. Birazdan o ayrıntıları, Yavuz neler konuştu Umut Altaş'la, orada verdiği soruşturmanın seyrini etkileyecek çok kritik detaylar var, bilgiler var, itiraflar var. İşte tüm bunların ardından Gülistan cinayetinin kilit ismi Umut Altaş. Bu röportajın ardından ABD makamları harekete geçti ve Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Dediğimiz gibi röportajı paylaşacağım birazdan. İçişleri Bakanı'nın, Mustafa Çiftçi'nin de açıklamaları var. Onları da getireceğiz ekranlarınıza birazdan. Ama o röportajı yapan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınmasında çok büyük etkisi olan isim. Yavuz bizi bekliyor. Yavuz merhaba.
1: Teşekkürler Erkan. İyi yayınlar diyorum.
0: Yavuz, çok önemli bir röportaja imza attın. Hakikaten habercilik olarak çok çok önemli bir röportajdı bu. Ve röportajın karşılığında da işte süreç bir anda hızlanmaya başladı. Zaten kırmızı bülten çıkarılan bir isimdi Umut Altaş ve ABD makamlarınca gözaltına alındı. Dediğim gibi senin röportajını birazdan paylaşacağız zaten. Ama şimdi ilk önce bu süreç içerisinde o gözaltına alınması, mesele nasıl gerçekleşmiş, nasıl olmuş, şu ayrıntıları bir senden alayım.
1: Evet Erkan, şimdi biz röportajı gerçekleştirdikten sonra anlayabildiğimiz kadarıyla ve bilebildiğimiz kadarıyla İçişleri Bakanlığı ABD makamlarına ulaştı. O meselenin daha titizlikle irdelenmesi gerektiği noktasında ve daha önem arz eden bir şekilde meseleye yaklaşılması gerektiği noktasında ve onun da saatler içerisinde bu görüşmelerin ardından saatler içerisinde Umut Altaş yakalanmış oldu. Şu anda da görüntülerde Umut Altaş'ın götürüldüğünü görebiliyoruz. Evet. Şimdi Umut aslında
0: gözaltına alındı görüntüler.
1: Evet, Umut aslında biz röportaj yaptığımızda da şimdi şöyle bir düşünce oluşması normal olabilir izleyici. İşte kaçıyordu, yakalandı. Ama aslında biz Umut'la röportajı bitirip sokağa çıktıktan sonra Umut o kadar rahattı ki ben kaçıyormuş izlenimini çok alamadım ondan. Çok rahattı. Çok rahat hareket ediyordu. Geziyordu yani. Ben nasıl gezecek idiysem sokaklarda o da rahat o şekilde geziyor idi. Şimdi bu yakalandığı iddialarından hemen sonra teyit amaçlı abisini aradık. Abisiyle görüştük Sider Altaş'la. Sider Altaş bana dedi ki FBI beni aradı bir saat kadar önce. Ki bu da iki saat kadar önce oluyor bu görüşme. Evet. FBI abiye demiş ki işte videoyu gördün mü? Röportajı gördün mü? Bununla ilgili bize neler söyleyebilirsin? Bu röportaj nerede gerçekleşti? Yani biz Umut'a diyoruz. Umut'u yakalamamız gerekiyor. Abisi de sanıyorum çok bir şey söyleyememiş. Pek bir bilgisi olmadığı için. Ve neticesinde dakikalar sonra da Umut Altaş New York'ta gayet rahat bir yerde oturuyorken yakalandı.
0: Evet.
1: Yakalandığı anda kendisini yakalayan görevlilere Umut Altaş diyor ki Türkay Sönel, Tuncay Sönel vali, valinin oğlu bunlar adam tuttu beni öldürtecekler Amerika'da diyor görevlilere. Görevliler de ona diyor ki burası Amerika sana kimse bir şey yapamaz. Devamında bu da diyor ki Umut da görevlilere Donald Trump'a suikast yaptılar, bana nasıl yapamayacaklar? Bu ifadelerin tam tamına aynısını zaten bizde olan röportajlarda da kullanmıştı. Ve görevliler günün sonunda Umut Altaş'ı alıp götürdüler. Şimdi zannediyoruz ki göçmenlik ofisinin olduğu kamplarda, göçmenlik bürosunun olduğu kamplarda bir süre tutulacak. Mahkeme süreci bu şekilde devam edecek. Ve benim anladığım kadarıyla psikolojik sıkıntıları da vardı. O psikolojik sıkıntılarına ilişkin tedavide ve psikolog desteği de kendisine sağlanacak gibi duruyor. Bütün bunlar neticesinde şimdi biz de ABD makamlarını eylem TOK'la ilgili meseleyi nasıl takip ettiysek ABD makamlarının Umut'la ilgili meselesini de takip ediyor olacağız. Ama eylem TOK meselesinin bu meseleden bir farkı var. Eylem TOK çok parası olduğu için mahkeme sürecindeki yasalardaki bütün açıkları kullanabildi o para sayesinde.
0: Umut Altaş'ta yok.
1: Bunu da avukatlar sayesinde yaptı. Yani para verdiği avukatlar, evet. Çok para verdiği avukatlar sayesinde süreci uzatabildikçe uzattı. Umut için böyle bir şey söz konusu olacağını zannetmiyorum. Günün sonunda Türkiye'yi iade edecek gibi duruyor. Ve bunun da yaklaşık 1-1,5 yıl alacağını düşünüyoruz en iyi ihtimalle. Ve bu da şu anlama geliyor. Bizim röportajımız 24 TV ekranlarında, Akşam Gazetesi'nde gün boyu dönen ve devam edecek olan röportaj serisi aslında Umut'a dair elde edilebilen yaklaşık 1-1,5 senelik süreçte elde edilebilecek en detaylı açıklama olmuş oldu.
0: Yavuz, biraz değindin ama şu ruh hali meselesi. Röportajda da görüyoruz aslında, biz de biraz seziyoruz ama sen tabii aynı ortamda bulunduğun için röportajın öncesinde de tabii muhakkak bir merhaba, hoş geldin, hoş buldum oluyor. Öncesinde bir telefon görüşmesi de olmuştur. Ruh hali ne anlatıyor Yavuz?
1: Erkan, psikolojisinin bozulduğu açık. Yani bir yanılıyor olabilirim tabii, insanım. Ama ben bir şey söyleyecek olsam, psikolojisi bozuk mu değil mi İki seçenekten bir şey söyleyecek olsam, yani psikolojisi bozuk demeyi seçiyorum. Çünkü kullandığı ifadeler çok tuhaf ifadeler. İşte kendisine seçilmiş kişi olduğunu söyledi bana. İşte biz röportaj bittikten sonra parka çıktığımızda, bir parka doğru gittik. Çünkü röportaj yaptığımız alandan çıkmak istedi. Bunun nedeni de ne biliyor musunuz? Kendisini bulup oraya götürenlerin kendisini öldüreceğini düşünüyordu. Türkay'ın o kişileri parayla tuttuğunu.
0: Sürekli bir ölüm korkusuyla yaşıyor. O da onun psikolojisini etkiliyor.
1: Evet. Ve böyle bir düşünceye sahipti. Tuncay Sonel'le ilgili böyle bir düşünceye sahipti. Sonra biz parka gittiğimizde hava kararmıştı artık. Hani böyle yağmur tam yağdı, felaket bir yağmur tam yağdı, yağacak karanlığındaydı. İşte gök gürüldeyince mesela bunu ben yaptım dedi. Ondan sonra bu şekilde bir psikolojik sorunlarına işaret eden sözleri ve davranışları vardı. Çok inişli çıkışlıydı. Ama 2020'de bu mesele olurken böyle değildi. Mesele de tam burada aslında başka bir noktaya evriliyor. 2020'de bu mesele olduğunda ya bizzat şahidi oldu diyebiliriz, ya da işin içerisinde oldu diyebiliriz, ya da duydu diyebiliriz. Bu üç seçeneğin içerisinde de Umut yıllarca zihninde bir cinayeti taşıdı aslında. Duymuş olsa bile, şahit olmuş olsa bile veya içinde olmuş olsa bile yıllarca zihninde bir cinayet taşımış oldu. Ve günün sonunda bu cinayet Umut'u bu hale getirmiş olabilir, bu bilgi veya işte tanık olduğu şeyler. Bunu da zamanla daha net öğrenebilmiş olacağız. Ama ben onun savcısı, avukatı olmak istemiyorum ama bize söylediği, röportajda söylediği şeyi tekrar etmek istiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorumu ısrarla söylüyordu. Bakalım şimdi savcılık makamlarına da aynı şeyi söyleyecek mi?
0: Yakında da herhalde iade edilecek Türkiye'ye, öyle gözüküyor.
1: Çok yakın olmayabilir Erkan. Bir yıl kadar sürebilir en az.
0: Tabii oradaki işlemler. Tabii bir yandan Türkiye'nin de çabası var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları da var. Paylaşacağız hepsini tabii birazdan. Yavuz, teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Röportajından da görüntüler ekranın kelebeğinde geliyor. Birazdan hepsini paylaşacağız. Yavuz, çok sağ ol. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'dan şöyle sıcağı sıcağına Amerika Birleşik Devletleri'nde Umut Altaş'ın gözaltına alınmasının ardından o süreci Umut Altaş'la ilgili yaşanan süreci paylaştı Yavuz bizlerle. Şimdi az önce Yavuz da detaylar da verdi. Tabii süreç böyle devam ederken röportajın etkisi özellikle basında geniş yer alması bizim paylaşmamızla beraber röportajı ki birazdan aktaracağız o röportajı. Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve o röportajı ABD'li makamlarla bir kez daha paylaşıldı ve ardından gözaltı süreci geldi. Şimdi onu VTR'mizde izleyelim.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
3: Aynen. 24 ve Akşam gazetesinin özel röportajı ses getirdi. Gülistan 9 soruşturmasında süreç hız kazandı. Soruşturmanın kilit ismi firari şüpheli Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı.
4: Hiç görmedim.
2: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
4: Hayır.
2: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünle?
4: Hayır.
3: Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay, kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'ın günlerce izini sürdü. Firari şüpheliye New York'ta ulaşmayı başardı. Umut Altaş, röportaj yapmayı kabul etti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek itiraflar da bulundu.
4: Benim tahminim, yani o sıra olayın olduğu sıra yoktur.
2: Sonradan öğrenmiştir.
4: Sonradan aynen söylemiştir.
3: 24 ve akşamın gündem yaratan röportajı devletin yetkili birimlerinin de merceğindeydi. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi devreye girdi. Yeni bir talimat verdi. Röportaj Interpol ve FBI ile paylaşıldı. ABD makamları da konumu tespit edilen firari şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. Ve kırmızı bültenle aranan Umut Altaş gözaltına alındı.
5: Tunceli'de de biliyorsunuz Gülistan 9 cinayetiyle ilgili orada da bir fail meşhur cinayetin aydınlatılma çalışmaları devam ediyor. Jassat ekiplerimiz orada da görev yapıyor. Biz elimizden geldiği kadar fail meşhur cinayetlerin aydınlatılması için hem üzerimize düşen neyse onu yapmaya hem de ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız.
3: Gülistan 9 soruşturmasının kilit ismi Altaş'ın ABD'den Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Firari şüphelinin savcılıkta vereceği ifadenin cinayetin sır perdesini aralayacağı düşünülüyor.
0: Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları sürecin tabii röportajla beraber hızlanması çok çok önemli. Soruş

0: Soruşturma devam edecek. Az önce de Yavuz da söyledi. Bir iade süreci var. Kırmızı bültenle aranıyordu zaten. Bakalım önümüzdeki süreçte Türkiye'ye ne zaman iade edilecek? Röportaj diyoruz. Bültenin başından beri o röportaja bakacağız. Yavuz çok uzun süre söylediğim gibi Umut Altaş'ın izini sürdü. Onu buldu ve onunla çok uzun bir röportaj yaptı. Peki neler söyledi? Söyledikleri soruşturmanın seyrini nasıl etkileyecek? Cinayeti kimi cinayetin işleyen olarak kime işaret etti Umut Altaş? Şimdi haberimize bakacağız. O özel röportaja bakacağız.
1: Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Da babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor. Türkay'ın arabasında. Herhalde sarı saltık diyor. Çünkü orada bizi orada çok turlarken oraya bakarken böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu da hatırlıyorum. Ülkeme dönünce.
2: Ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
1: Aynen.
3: Gülistan Doku cinayeti soruşturmasının kilit ismi. Bildikleri soruşturmanın seyrini etkileyebilecek kadar önemli. Cinayet sonrası Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmıştı. Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı firari zanlı Umut Altaş'a Amerika Birleşik Devletleri'nde 24 ve Akşam gazetesi ulaştı. Cinayetin baş faili Türkay Sonel hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.
1: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Altaş Gülistan'ın cansız bedeninin aranabileceği yerleri de söyledi.
2: Ak Tuluk. Evet. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
1: Evet.
2: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
1: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer. Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
3: Akşam gazetesi Washington temsilcisi uzun uğraşlar sonucunda kırmızı bültenle aranan Umut Altaş'a ulaştı, röportaj vermeye ikna etti.
2: Evet Umut. Umut Altaş değil mi?
1: Yes. Ta kendisi.
3: Umut Altaş çok önemli bir isimdi. Gülistan Doku cinayetinin en yakın görgü tanığı ya da parçası olabileceği tahmin ediliyor. Doku ailesinin iddiasına göre Gülistan'ın cinayete kurban gittiğini bizzat aile üyelerine itiraf etmiş ve olayla bağlantılı isimleri içeren bir not bırakmıştı. Sadece 24 ve Akşam gazetesine konuşan Umut Altaş, Gülistan Doku'nun cansız bedenini görmediğini söyledi.
1: Hiç kalmadı.
2: Öldürülme anına şahitlik ettin mi?
1: Hayır.
2: Türkay'ın öldürdüğünü gördün mü gözünle?
1: Hayır.
3: Ama anlattığına göre cinayetin baş faili olan ve şu anda tutuklu bulunan Türkay Sonel olaydan birkaç ay sonra kendisine cinayeti itiraf etti.
1: Tamamen bir 3-4-3-5 ay sonradır. Türkay biz normal bir günde oturuyorken kanka dedi sana bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Ben de dedim ki söyle. O da dedi ki ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Nasıl dedim, nasıl böyle bir şey yaptın falan. Niye yaptın, nasıl yaptın falan dedi. Ondan sonra o da işte çok bağırıyordu. Beni test ediyordu falan. Ben de çıkardım, sıktım kafasına dedi. Aynen arabada dedi.
2: Arabada bağırıyordu.
1: Aynen.
3: Umut Altaş röportaj sırasında oldukça tedirgindi. Türkay Sonel'in iddia ettiği tehditler hakkında detay vermediğini söyledi. Ancak anlattığına göre daha önceki kız arkadaşlarını, hatta kız kardeşini de dövmüştü. Cinayetten sonra ise normal davranmıyordu.
2: Bir panik havası mı vardı Türkay'da?
1: Panik havası vardı.
2: Sen...
1: Sonra ben de sordum yani niye bu kadar panik, kız ne böyle telaşın, ne yapıyorsun falan işte. O da işte geçiştirdi yani.
3: Türkay Sonel, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in oğlu. Tuncay Sonel de tutuklu. Makamını ve yetkilerini kullanarak olayı örtbas etmeye çalışmakla suçlanıyor. İddiasına göre o dönemdeki yakın arkadaşı Türkay Sonel, Umut Altaş'a bundan da bahsetmişti.
1: Babam biliyor mu dedim.
2: Hı hı.
1: Dedi ki evet babam da biliyor. Dedim ne? Yok dedi, o halletti zaten.
3: Ancak tahminine göre Tuncay Sonel cinayet işlendiğinde şehirde olmayabilirdi.
1: Benim tahminim yani o sıra olayın olduğu sıra yoktur.
2: Sonradan öğrenmiştir.
1: Sonradan aynen söylemiştir.
3: Umut Altaş valilik koruma araçlarından birinden bahsetti.
1: Bir sabah yani sabah saatlerinde

0: Türkay'la koruması, en yakın koruması Şükrü. İkisi yan yana konuşurlarken duydum. İşte arabayı ne yapacağım falan gibisinden bir şeyler konuşmuşlardı.
1: Kastettikleri araba ne?
0: Şükrü'nün kendi arabası.
1: Hyundai mi?
0: Aynen Hyundai.
1: Şükrü'nün kendi Hyundai arabası.
0: Koruma arabası daha doğrusu. Valilik koruma arabası.
1: Peki sen?
2: Firari Umut Altaş, cinayetin koruma arabasında değil, Türkay Sonel'in arabasında işlendiğini düşünüyor.
1: Sence kız nerede öldürüldü? Arabada mı, evde mi?
0: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
1: Arabada? Hangi arabada? Şükrü'nün arabasında mı?
0: Türkay'ın arabasında.
1: Türkay'ın arabasında öldürüldü. O zaman Şükrü'nün arabasıyla taşıdılar. Şükrü mü taşıdı, Türkay birlikte miydi sence?
0: Muhtemelen sadece Şükrü. Aynen Şükrü taşımıştır. Türkay'ı öldürüp arabada,
1: evet,
0: Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye. Şükrü çünkü onların sağ kolu.
1: Bütün pis işleri o mu yapıyor?
0: Pis işleri o yapıyor. Toprağı böyle göme, birilerini gömebilecek mi insan yani?
2: Umut Altaş, cinayetin işlenmiş olabileceği noktadan da bahsetti.
0: Herhalde sarı saltıklı ötüyor.
1: He, üniversitenin az ilerisinde olan.
0: Az gerisinde.
1: Az gerisinde mi?
0: Çünkü orada bizi orada çok turlarken, oraya bakarken, böyle göz ucuyla bakarken oraya onu yakaladım o sıra. Onu hatırlıyorum.
2: Aynı yerden birkaç kez geçmişlerdi. Anlattığına göre etrafta polis yoktu. Türkay Sonel hayli tedirgindi.
0: Muhtemelen benim tahminimce orada öldürmüştür.
1: Viyadükte öldürdü tahminen.
0: Köprünün hemen dibinde. Orada öldürmüştür. Orada sıkmıştır. Ondan sonra orada beklemiştir.
1: Tamam.
0: Şükrü'yü aramıştır orada. Şükrü gel.
1: Tamam.
0: Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Tamam.
0: Santa Fe'ye koymuşlardır. Ondan sonra gitmişlerdir ona.
2: Firari Umut Altaş, cesedin nereye gömülmüş olabileceğinden emin değildi. Ancak bazı tahminleri vardı.
1: Gidin şuraya bakın kardeşim diyecek olsan, nereye dersin?
0: Ben onu savcıya söylesem olmaz mı? Kaç yer var aklımda ve
1: tamam, neresi? Çöplük
0: neresi olduğunu
1: diyor.
0: Bilmiyorum yani.
1: Çöplük mesela neresi?
0: Şuraya gidin bakın desem.
1: Ya çöplük neresi? Çöplük.
0: O da benim bir şey hani bildiğim, tahmin ettiğim.
1: Tamam bak onu da söyle. Onu da söyle. De
0: ki. Tahmin ettim. Nasıl tahmin ettiğimi de söyleyeyim.
1: Tamam söyle nasıl tahmin ediyorsun?
0: Nasıl tahmin ediyorum? Çünkü o civarlarda kız kaybolmuş, işlendiğini bir şey ortada o var. O civarlarda zaten gömebileceği başka
1: bir yer yok. Viyadüğün oralarda mı?
0: Yani üniversite civarlarında.
1: Üniversite civarlarına gömmüştür diyorsun.
0: Üniversite civarlarında insan yürümeyen, insanların gezmediği. Çünkü birini gömmek istesen insanların gözünden uzak gömersin.
1: Tamam, ilk tahminin orası mı? Üniversite civarı. Birkaç yer dedin ya.
0: Aktuluk civarında artık o mahalleden bahsediyorum.
1: Artuk.
0: Aktuluk.
1: Aktuluk.
0: Evet.
1: Aktuluk. Mahallesinin civarında bir yere mi gömmüştür?
0: Evet.
1: Ve sebebi de şu mudur? İnsanların geçmediği yer orası mıdır?
0: Ya oraya yakın hem zaten. Cinayet yerine yakın bir yer.
2: Altaş'ın bir tahmini daha vardı.
0: Tunceli Atatürk Mahallesi'ne girerkenki kontrol noktasının üstünde hemen. Bayraktepe.
1: Bayraktepe.
0: Bayraktepe.
1: Oralarda mıdır sence?
0: Bayraktepe'yi bilmiyorum. Oralarda da çünkü insan oluyor ama oralar tabii onların da.
2: Umut Altaş, eski vali Tuncay Sonel'i en son İstanbul'da Türkay Sonel'in evinde görmüştü.
0: Geldi işte, alnımdan öptü beni. Ben de herhalde işte zekiyim diye öpüyordur diye düşünüyorum.
1: Sen Türkay'a sordun mu baban niye beni öptü diye?
0: Aynen sordum. O da sevdi, çok sevdi falan, seni seviyor falan demiştir.
2: Altaş, para iddiasını ise reddetti.
1: Şu an algı şu, ya onlar sana sen bu işi bilip susman için büyük paralar veriyorlardı. Doğru mu? Böyle bir şey var mı? Hiç para alışverişin oldu mu şey onlarla aranda? Bir maksada dayalı.
0: Hayır, hiç olmadı.
2: Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidişinin sebebini de açıkladı.
0: Türkay bunu bana anlattıktan sonra, zaten anlattığı esnada ben şoka girdim zaten. Benim böyle gözlerim kapandı benim, komple gözüm. Gördüğüm her şeyi böyle gözümün önüne bir perde indi resmen. Bilincim, beynim,
1: şok
0: hafızam, aynen şok geçirdi. Evet.
1: Ondan sonrası ne öncesi ne sonrası yani zihninde bir şey yok.
0: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
1: Sonra işte geleyim Amerika'ya mı dedin?
0: Aynen.

0: beni nereye attıysa.
1: Umut Altaş'ın bazı kişilerle yazışmaları daha önce medyaya yansımıştı. Onlardan biri de babasıydı. Bugün hesabıma para geçsin. Göndermezsen savcı hanımı ararım, her şeyi anlatırım ve beni neden Amerika'ya yolladığınızı anlatırım demişti.
2: Babanla yazışmaların var senin. Onlar senin bilinçli yaptığın şeyler mi, bilinçli söylediğin şeyler mi, yoksa psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler mi?
0: Aynen, psikolojinin bozukluğundan kaynaklı şeyler.
2: Yani aslında baban hiçbir şey bilmiyor muydu? Sen orada onu dedin çünkü. Babam, sen biliyorsun beni Amerika'ya bunun için gönderdi dedin.
0: Bilmiyorum.
2: Baban niye 150 bin dolar yazdı orada?
0: Orada kendi harcamaları.
2: 150 bin dolar mı? Her şeyin toplamı.
0: Seninle abinin toplamı demek istiyor orada. İkinizin toplamı.
2: Baban validen para aldı mı böyle bu işler için? Hiç böyle bir şeyler yok değil mi?
0: Hayır.
1: Umut Altaş zamanla gerçeklerin daha net ortaya çıkacağını söyledi. Suçsuz olmasına rağmen bazı sebeplerle bunu rahatça dile getiremediğini ima etti.
0: Benim annem içeride suçsuz yere yatıyor. Ben suçsuzum, beni niye suçluyorsunuz demesi gerekiyor bu çocuk. Niye ama susuyor?
2: Tam konuştun ya.
0: Muhabbet o değil mi?
2: Hayır, şu an
0: bütün çalkalanmanın temeli bu yani. Zaman her şeyin ilacı diyorum. Bence zamanla görünmeyen sisler ortadan kalkacağını düşünüyorum, inanıyorum.
1: Altaş, Türkiye'ye döneceğini de iddia etti.
0: Hakkımda kırmızı bülten çıktığını yeni öğrendim.
2: Hı hı.
0: Haberim yoktu.
2: Şimdi ne yapacaksın?
0: Şimdi ülkeme döneceğim.
2: Bugün teslim olmayı mı düşünüyorsun?
0: Evet. Yani kaçmayacağım yani.
2: Bugün teslim olacaksın ve Türkiye Cumhuriyeti'ne döneceksin ve bildiğin her şeyi anlatacaksın bize anlattığın gibi.
0: Aynen.
2: Şimdi ne yapacaksın? FBI'ye mi teslim olacaksın? Buradan çıkınca ne yapmayı planlıyorsun?
0: Avukatımla görüşeceğim bunları. Avukat.
1: Umut Altaş bu kez röportaj yapılan binanın dışında Türkiye'ye son bir mesaj daha gönderdi.
3: Şu anda tabii ki adalete güveniyorum. Adalete kendim teslim olacağım. Biraz zamana ihtiyacım var. Başsavcıyla ben kendim konuştum zaten. Konuşacağım.
4: Ve bu röportajın ardından birkaç saat önce ABD'li makamlar tarafından Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Türkiye'nin de girişimleriyle. Röportaj çok ses getirdi. İfade ettik az önce, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını da paylaştık sizlerle. O ifadeler, işte bu röportaj ABD'li makamlara da iletilmesinin ardından, bir kez daha iletilmesinin ardından gözaltına alındı. Tabi bundan sonraki süreç Türkiye'ye iadesi. Burada neler anlatacak, soruşturmanın seyri nasıl etkilenecek, hepsine bakacağız. Çok şey söyledi, uzunca da bir röportaj, hepsini ekranlara taşıdık. Şimdi konuşma zamanı, tüm bu meseleyi. Star Gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak bizlerle. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkür ediyorum. Siz de izlediniz röportajı. Şimdi orada özet olarak şöyle bir not aldım. Bütün söylediklerinde şu var. İşte cinayetin kimi işledi, kimin işlediği, nerede işlendiği, nereye gömülmüş olabileceği. Verdiği ifadede, açıklamada daha doğrusu, röportajda iddiaları bu yönde. Şimdi bu akşam da Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındı. Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'le ilgili ifadeleri var. Türkay Sonel'in babam da biliyor dediğini söylüyor röportajında. Tüm bu ifadeleri soruşturmanın seyrini nasıl etkileyecek?
5: Şimdi öncelikle bir tebrikle başlamak lazım. Yani bu konu biliyorsunuz Türkiye'nin gündemini çok meşgul eden bir konu.
4: Evet.
5: Bir yandan mutfak kutlan veya buna benzer meselelerle Türkiye siyasal gündeminde bir süreç ilerlerken özellikle sizin aracılığınızda böyle bir röportajın olması ciddi anlamda önemli. Bunun bir takım hukuki sonuçları da olacak. Nitekim kendisinin beyan ettiği iki tane temel husus var. Görgüsüne dayanan iki temel husus var. Birincisi, Türkay'ın kendisine söylediği işte ben birini öldürdüm biçimindeki beyanı. Bu beyanla, bu beyanı sarf etmesiyle Gülistan Doku olayının birbiriyle bir ilişkisi olduğu anlaşılıyor. İkinci bir noktada babam halletti zaten şeklindeki beyanı. Ve bunda işte koruma Şükrü

0: isimli bir şahıs aracılığıyla yürüttükleri. Onun dışındaki olaylar biraz daha kendisinin arkadaşlığı sebebiyle tahmin ettiği veya bir biçimde davranışlarından şüphelenerek bir sonuca ulaştığı durumlara işaret ediyor. Bunlar da hiç şüphesiz
1: İncelenecek,
0: ceza mahkemesi
1: araştırılacak.
0: açısından, tabii ceza mahkemesi açısından da en azından bir araştırma sebebi, bir dayanak olarak ele alınabilir. Ama ne var derseniz, üç tane biraz önce saydığım husus, kendisini bizatihi gördüğü husus, bunlar soruşturmanın yürüyüş biçimini, soruşturmanın ilerleme aşamasında mahkeme tarafından, savcılık tarafından özellikle dikkate alınabilecek bir delil niteliği, delil mahiyeti taşıyor. Tabii bunlar sadece bir şifahi bir beyanla konuyla ilgili bir ceza soruşturması yürümez. Elde edilen başka bulgularla birlikte bu beyanında sanıklar aleyhine bir sonuç doğurabileceğini söylemek gerekiyor.
1: Evet, tabii o bir de Türkiye'ye iadesinin ardından burada da sorgulanacak. Aynı röportajda söylediklerine bir de burada söylemek istemediği bazı konu, kısımlar
0: Aynen.
1: var bir de. Şimdi Yavuz
0: Aynen.
1: da az önce
0: Kendisi ben
1: Yavuz'la
0: bunu anlattığı
1: konuşurken
0: gibi.
1: Yavuz da ona değindi. Yani bir Umut Altaş'ın bir öldürülme korkusu var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Röportajda aslında çok belli oluyor, işte bunları burada söylemesem diyor mesela. Bunları savcıya
0: Tabii.
1: söylesem gibi ifadeleri de var. Bunun üzerine de konuşmak
0: Yani
1: lazım.
0: biraz psikolojisini de tabii irdelemek gerekiyor. Kendisi yurt dışına kaçmak veya yurt dışına götürülme durumunda bırakılmış, buna maruz bırakılmış bir durumda. Bu da ister istemez kendisini psikolojik olarak bu konuyu bizim sizin gibi algıladığımız gibi algılamadığına da işaret ediyor. Belki şeye bile inanmıyordur yani bu televizyonlarda gördüklerine, işte valinin bir biçimde şu anda tutuklu olduğuna bile belki inanmıyor olabilir. Bunları gördükten sonra belki kendisinin daha rahat anlatabileceği veya tesadüfen arkadaşı olması sebebiyle telefonundaki bir görüntüden veya birisiyle yaptığı bir konuşmadan bahsedebilme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Meselede belirsizliği bir adım daha belirli duruma dönüştürebilecek bir röportaj bu. Bunun bir de ifadeye dönüşmüş hali bence dosyaya önemli bir ışık tutacak gibi gözüküyor. Tabii bizim dosyanın şu andaki soruşturma safhasında bir takım yeni bulgulara da ulaşıldığı kanaatindeyim ben. Özellikle yapılan incelemeler neticesinde bu da bu parçayı tamamlayacak bir beyan olacak diye değerlendirmekteyim.
1: Şimdi buradaki beyanında siz girişte de söylediniz, Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini söylüyor işte. Cümlelerle anlatıyor kendisine. Bir de aynı
0: Tabii.
1: cümleleri tekrarlamak da istemiyorum gerçi ama. Şimdi bu net bir beyan. Önümüzdeki süreçte eğer Gülistan Dokun'un cesedi bulunamazsa bu beyan üzerinden hareket edilir mi Cüneyt Bey?
0: Tabii burada meselenin ilk günlerinde de bu konuyu konuştuk. Buna benzer infial uyandıran cinayetlerde de aynı soru soruluyor ama cesedin olmaması öldürme eyleminin oluşmadığı anlamına gelmez. O zaman şöyle bir durum doğar. Cesedi iyi saklayan kişi fail olmaktan kurtulur. Yargıtay'ın bu konuyla ilgili net içtihatları var. Artık burada biz Gülistan Dokun'un öldürüldüğü konusunda bir şaibe veya şüphe duymuyoruz. Burada artık durum netleşmiş. Biz faili arıyoruz. Faili ararken de illa cesedi bulmamız gerekmiyor. Ceset bulunursa ne olur? Öyle bir halde bulunabilir ki hiçbir araştırma yapamayacağınız nitelikte de bulunabilir. Çünkü orada ceset suçun işlenip işlenmediğinden daha ziyade delile ulaşma anlamında
1: Evet.
0: da bir
1: Tıpkı Narin Güran'ın
0: durum
1: cansız bedeni gibi.
0: bırakır. Evet, onu da bulunduğunda herhangi bir DNA izine de
1: Evet.
0: rastlanmamıştı. Onun için tabii ceset bulunursa daha iyi. Yani en azından ölüm durumunun kesinleşmesi, bu belirsizliğin ortadan kalkması ile ilgili bir şey ama yani hukuk normal akıl ilkeleri, mantık ilkelerinden ayrılmaz. Ortada şunu biliyoruz ki Gülistan Dokun ölmüş.
1: Evet. Şimdi bir de tabii mahkemenin bu süreç içerisinde Türkiye iadesinden sonra Umut Altaş'ın söylediklerine inanması, buna ikna olması da gerekiyor değil mi? Yani bunu sadece şimdi Umut
0: Tabii.
1: Altaş bunu söyleyerek evet bana böyle ifade etti demesi de yeterli olmayacaktır galiba.
0: Tabii bir de şöyle bir şey var. Mesela kendisinin bazı tahminleri var. İşte ben öldürdüğü silahı gördüm veya işte buna yardım etse Şükrü yardım etmiştir. Hı hı. Veya bu konuda işte Ak Tuluk Mahallesi'nde, üniversite civarında oraya gömüldüğü veya Bayraktepe'de gömülmüş olabileceği veya köprünün altında veya viyadüğün orada öldürüldüğü noktasında kendisinin şüpheleri var. Bu şüphelerin her biri sadece ilgilinin beyanı esas kabul edilerek dosyaya girmez. Bunlar tek tek araştırılmak durumunda. Yani biz orada bir en ufak bir delil olabilecek bir hususu gördüğümüz andan itibaren şahsın verdiği ifadenin doğru olduğu kanaatine ulaşırız. Bir de burada belirttikleri, başta da söylediğimiz gibi aslında biraz söyleyebilecek kadarını söyledi. Daha fazla detayını da ben zaten savcıya anlatacağım, gidip teslim olacak ve savcıya anlatacağım da söylemiş. Burada belirttiği şu anda bizim için ihtimal olan görünen şeylerin başka delillerle, başka beyanlarla veya işte baz istasyon çakışmalarıyla bir şekilde tespit edilmesi durumunda da bu beyana inanmak durumunda kalınacak veya bu beyanın doğru olduğu kanaatine ulaşacak. Tam tersi durumda da bu beyanlar eksik kabul edilecek veya belki de hüküm esas alınmayacak, ama görülen o ki bu Umut Aktaş'ın verdiği beyanlar dosyanın seyrini etkileyecek.
1: Bir de farklı bir pencereden bakalım istiyorum. Şimdi tamam, Umut Altaş bunları açıklıyor. Röportaj verdi, ifade ediyor. İddiaları var tabii. Öyle demek daha doğru. Umut Altaş'ın suçlu olma ihtimali bu meselede. Hani cinayeti o mu işlemiştir demiyorum. Hani bir yerinde, bir noktasında bulunma ihtimali. Bu da göz önünde bulundurulacak herhalde.
0: Tabii burada güzel bir soru sordunuz. Bu kişi kendisini aklamak için hala hazırda içeriye girmiş kimselerin bu fiili işlediğini ve kendisinin bu sürece hiç dahil olmadığı yönünde bir beyan da veriyor olabilir. Hı hı. Onun için onun verdiği beyanların sıhhati kendisinin fail olup olmadığı yönünde de mahkeme veya savcılık tarafından ayrıca değerlendirilecek. Bu noktada belki bu verdiği beyanları tutuklanmamak için de veriyor olabilir. Öyle her beyanı mahkemeler veya savcılık doğru kabul edip evet tamam sen serbestsin demiyorlar. Burada mesela koruma arabası Hyundai şeklinde bir markadan bahsediliyor. Bu gerçekten öyle bir araba var mı? Bu araba hangi hareketleri o tarihte yapmış? Buna ilişkin baz istasyon çakışmaları neyi öngörüyor? Veya kendisinin o saatte orada olduğu yönündeki beyanlarla nasıl bir delil getiriyor? Bunlar hep ayrı ayrı tartışma konuları.
1: Baz kayıtlarına bakılacak. Hakikaten orada mıydı? O dediği saatte o günde yan yanalar mıydı? Mesela bir ifadesi var. Diyor ki eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in işte geldi, beni alnımdan öptü, şaşırdım diyor mesela. Sordum Türkay Sonel'e, seni çok sevdiğindendir demiş mesela. Röportajında öyle söylüyor. Acaba o dedikleri işte saatte, günde üçü bir arada mıydı? Bunlar eğer çıkacaksa iddiaları kuvvetlenmiş olacak biraz daha.
0: Buna mesela burada bir şahit göstermiyor. Orada bir şahit de gösterebilir. Buna Erkan Bey de şahit diyebilir. Bunu Cüneyt de gördü diyebilir. O zaman onun da ifadesi alınır ve bu durum değerlendirilir. Yani bu ifadenin Umut Altaş'ın ortaya çıkması ve beyanlarını vermesi bizim cinayet dosyasındaki karanlığın bir sis perdesinin daha aralandığını, dağıldığını söyleyebiliriz. Ama bu mutlaka bir doğru bir bilgi midir? Bu ceza muhakemesi tekniği açısından üzerinde ciddi bir inceleme yapıldıktan sonra karar verilebilecek
1: bir şey. Tabii. Bir hukukçu olarak Cüneyt Bey, tabii böyle dosyaları çok gördünüz meslek hayatınız içerisinde. Onun dışında işte medyada devam eden süreçler vesaire. Ben tabii bu konuda bir kanı oluşturmak, böyle bir bununla ilgili bir açıklamada, detayda bulunmak ne kadar doğrudur bilemiyorum. Lütfen hukuki olarak doğru değilse de söyleyin. Hani şöyle söylüyor işte, ben suçsuzum, Türkiye'ye döneceğim, adalete kendim teslim olacağım. Zaten böyle bir röportajı kabul etmesi de sonuç olarak gözaltına alınacağı belli bu sürecin sonunda. Siz röportajı veriyorsanız, buna ikna aldıysanız bir şekilde harekete geçilecek. Bu zaten bugün hemen bakanlığın harekete geçmesi, röportajın

0: tekrar ABD makamlarına bir kez daha iletilmesi ve ardından hızlıca gözaltına alınması. Büyük etkisi
1: yani
0: olacak
1: 24
0: soruşturmaya.
1: TV bunu yakalattı diyebiliriz. Yani
0: Evet.
1: 24 TV bu kişinin, tabii bu kişinin kendi zihinsel altyapısında artık buna karar vermiş olmasının da buna ilişkin bir katkısı var. Yani yoksa bu röportajı vermekten de kaçabilirdi. Ama bunun sonuçlarının bir şekilde kamusallaşması ve adli makamların doğrudan harekete geçebilme kabiliyetine sahip olmasını da bu röportaj sağladı.
0: Evet. Burada şunu sormak istiyorum. Yani zihninizde hangi senaryolar oluştu? Böyle pek çok örneği var. Yani bir isim var. Bir isim var. Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş yıllar önce. Uzun süre hiç ses çıkarmamışken sonra bir anda bıraktığı bir notla süreç başlıyor. Yani bu dosya o süre içerisinde yıllarca arandı Gülistan Doku. Yaklaşık 6 yıl kadar bir süre, 5-6 yıllık bir süre. Ulaşılamadı. Öyle kalmıştı o mesele. Ve sonradan bir anda bir notla, bıraktığı notla beraber süreç başlıyor. Orada da bir iddiası var. Böyle yapan bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'den binlerce kilometre uzakta. İşte orada bir yazışması vardı. Röportajda da buna değiniliyor. Buna değiniyor. Yavuz da sormuş zaten. İşte para gönderin. Yoksa her şeyi savcı hanımı anlatırım diyor mesela. Röportajda Yavuz tekrar sorduğunda şöyle diyor. İşte o benim psikolojim bozulmasından dolayı öyle yazdım vesaire iddiaları var. Orada biraz şüphe uyandırıyor sanki. Yani hangi senaryolar oluşuyor Cüneyt Bey aklınızda? Tüm bunları bir araya getirdiğinizde.
1: Ya bir kere anlattıklarından fazlası var. Yani o psikolojim bozuldu, o şekilde bir mesaj yazdım biçimi biraz hani hayatın olağan akışıyla izah edilemeyecek durumda. Onu kendi hukuki görüşüm olarak söylüyorum. Biz burada kimseyi de yargılamıyoruz, kimseyi de fail olarak ilan etmiyoruz. Ama nasıl bir baskı gördüğünü de iyice izah etmesi lazım. Yani nasıl bir baskı vardı da veya neden korkuyordu bu? Bu şekilde bir durumu izah edemiyordu veya söyleyemiyordu. Ne zaman bu notu bıraktı? Yani bu olaylar çetrefilleştikten sonra mı? Yani olay ayyuka çıktıktan sonra mı? Yoksa kendi vicdani muhasebesini yapıp hiç bu olaylar gündemde değilken mi bu notu bıraktı? Bu önemli.
0: Evet.
1: Ulaşmaya çalıştı mı mesela bu arada? Yani aileye, savcılığa, makamlara ulaşmaya çalıştı mı? Veya ulaşmaya çalıştığı zaman önüne nasıl engeller geçti? Bunlar tabii savcılığın soracağı, savcılığın soru teknikleriyle anlayabileceği durumlar. Ama bu kadar susması hayatın olağan akışıyla ne kadar uyumlu? Temel tartışma bu.
0: Hepsi konuşulacak tabii. Hepsi değerlendirilecek. Acaba işin içinde başka isimler de olabilir mi? Gibi bir soru işareti oluştu benim kafamda. Bazı şeyleri söylememesi. Mesela işte o para gönderin her şeyi anlatırım. Orada işte cümleyi yanlış anlamadıysam babasına söylüyor. Acaba
1: yani
0: işin içinde farklı isimler de mi var? İşte o ölüm korkusu, o öldürülme korkusuyla bazı isimleri özellikle mi söylemek istemedi? Dosyaya yeni isimler de mi girecek acaba?
1: Yani muhtemel şu, herkes içerideyse bu isimleri çok rahatlıkla söyleyebilirdi.
0: Evet.
1: Muhtemelen
0: önemli, dışarıda, çok çok önemli bir nokta bu söylediğiniz.
1: Dışarıda olduğunu değerlendirdiğimiz bir takım isimler var halen, gelip bunları anlatıp soruşturmanın seyrini bir başka yöne de çevirebilir veya daha doğrusu daha hukuki teknik ifadesiyle söyleyeyim, soruşturmanın çerçevesini genişletebilir. Şu anda gördüğümüz faillere sürecin başından sonuna kadar başka isimlerin de eklenmesi ihtimali var. Burada temel tedirginliğin kendisine yöneltilen baskının büyük bir kısmının ortadan kalktı ama halen bazı şeylerden de çekindiği izlenim oluşturan.
0: Şu söylediğiniz çok kritik, çok önemli. Eğer herkes içeride olsaydı bu süreçle ilgili, şahit olmuş veya cinayeti işlemiş ya da bir yerden görmüş, bir şekilde haberi olmuş bütün isimler eğer içeride olsaydı, Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde niye korksun?
1: Evet. Yani bu özellikle o para gönderme veya işte ben şöyle yaparım biçimindeki tehdit ifadesini de buradan algılamak lazım. İki husus var. Anlattığından fazlası var ve

0: şu anda suçlu görünenlerden de başka isimleri, suçlu görünenlere ek olarak başka isimleri de çıkma ihtimali
1: Evet.
0: var. Benim röportajdan özetle anladığım bu yani.
1: Bir de şu geldi benim aklıma. Az da bir süremiz kaldı ama şimdi Türkiye'den binlerce kilometre uzakta. Acaba işte bahsettiği isimlerden, söyleyeceği isimlerden birkaçı Amerika Birleşik Devletleri'nde mi? Ona yakın bir yerde mi? Bunları da bilmiyoruz, değil mi? Bunlar da ihtimal.
0: Yurt dışında da olabilir, erişebilir olduğunu düşünebilir. Ya da kendisi psikolojik olarak bunu vehmediyor da olabilir. Tabii bunların tamamı yani böyle medya veya işte röportajlarla ortaya çıkabilecek hususlar değil. Biraz daha bu konunun bir biçimde netleşmesi ve teknik bulgularla da örtüşmesi lazım bu ifadelerin
1: Evet.
0: ki biz meseleyi doğru veya bu Umut Aktaş'ın bu meseleye ilişkin verdiği bilgilerin doğru olduğu kanaatine
1: Evet.
0: ulaşalım. Ben biraz daha kapsamın genişleyeceği kanaatindeyim.
1: Evet.
0: Bu kendisinin ifade vermesinin ardından.
1: Tabii son tahlilde şunu da söylemekte fayda var. Süremiz de bitti. Yavuz Atalay çok uzun süredir Umut Altaş'ın izini sürdü. Yani haftalardır bu işin üzerinde Yavuz. Ve sorduğu sorular da çok güzeldi. Hakikaten siz de izlediniz röportajı.
0: Evet.
1: Yani hem gazeteci hem bir de yani savcı edasıyla hakikaten olayın seyrini değiştirecek sorular sordu ve yanıtlar
0: Zaten
1: aldı.
0: gazetecilerle savcılar arasında çok bir fark yok. İkisi de
1: Evet.
0: 5'en bir kare arıyor.
1: Evet. Peki.
0: Yavuz Bey de onu bayağı iyi başarmış. Tebrik
1: Evet.
0: ediyorum kendisinden.
1: Cüneyt Altıparmak, çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: yorumlarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür
0: Teşekkürler.
1: ederim. Star Gazetesi yazarı avukat Cüneyt Altıparmak'la konuştuk. Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle yapılan röportajın da etkisiyle gözaltına alındı. Süreci değerlendirdik. Ara veriyoruz. Saat başına devam edeceğiz.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin

0: Siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
5: Canım Cimri.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Akgürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilime dönüyor. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu.

Hayat emeklilikte besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
1: Canım Cimri.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Efendim Moderatör Gece'nin ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde de yaklaşık bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Gündemimiz CHP'deki mutlak butlan ve sonrasında yaşananlar. Telefonlarına cevapsız çağrılar düşmüş ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası uzun süre temas kurmamıştı. Beklenen o görüşme sonunda gerçekleşti. Özgür Özel kendisini arayıp ulaşamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. İki isim CHP'yi kurultaya götürme konusunda ön mutabakat sağladı. Detayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez paylaştı.
1: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleşti.
2: Merakla beklenen görüşme gerçekleşti. Mutlak butlan kararı sonrası ilk temas telefonla kuruldu. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. İki isim partiyi kurultaya götürme konusunda mutabık kaldı.
1: Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
2: Görüşmenin detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez paylaştı. Özgür Özel'in süreci çalışma arkadaşlarıyla müzakere etmek için süre istediğini aktardı. Peki CHP kurultaya giderse takvim nasıl işleyecek? Bu konuda da bazı ipuçları verdi.
1: Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden belki bir parti meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki. Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur. En hızlı demedik, en uygun zaman.
3: En uygun zaman.
1: En uygun zaman. Yani buna bir takvim koymadık. Yani uygunluk şeyle ilgili tabii ki ben bu bir şey söylemem mümkün değil.
2: Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir görüşme planı yapılmadığını da sözlerine ekledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Yani onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanıyla ne Sayın Devlet Bahçeli ile programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği böyle bir şey söz konusu değildir.
0: Ankara'da gözler CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisindeydi. CHP'nin mahkemeye yaptığı tedbir kararının kaldırılmasına yönelik başvuru reddedildi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını görevden aldı. Ayrıca mutlak butlan kararı da Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi.
1: Resmi görevlendirme tebligat kendisine yapıldı.
2: Özgür Özel ve beraberindekilerin tedbir kararına itirazı mahkemeye takıldı. Ankara 36. Hukuk Dairesi tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin gelen başvuruyu reddetti. Mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Ankara siyaseti hareketli. Özgür Özel ve destekçileri mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel merkezi zapt etti. Gece boyu genel merkezin ışıkları açık kaldı.
4: Işıklar yanıyor! Parti ışıl ışıl!
2: Sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu cephesi hareketlendi. Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraat olarak CHP avukatlarını azletti. CHP'nin 3 avukatı görevden alındı. Kılıçdaroğlu kararı konutunda aldı. Daha sonra günü çalışma ofisinde geçirdi. Genel merkeze uğramadı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı neredeyse genel merkez orasıdır.
2: Öğle saatlerinde icra memurları Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi. Mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi.
1: Mahkeme kararı olduğu andan itibaren Sayın Genel Başkan'ın görevi de başlamıştır. Parti meclisinin 37. kurultayla belirlenen parti meclisinin ve orada seçilen bütün kurullar görevlerine dün itibariyle resmi olarak başlamışlardır.
2: Tüm bunlar yaşanırken CHP'li vekillerden de Kılıçdaroğlu'na destek mesajları geliyor. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kameraların karşısındaydı. Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz mesajı verdi.
5: Bugün de itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu emrinde olarak, grup olarak, parti meclisi olarak, il başkanları olarak, ilçe başkanı olarak tüm örgütümüzle beraber yolumuza devam edeceğiz.
2: Diğer yandan sosyal medyada dikkat çekici bir değişiklik göze çarptı. Kemal Kılıçdaroğlu X platformundaki biyografisini değiştirdi. Titrine CHP Genel Başkanı ifadesini ekledi.
0: Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan kararını açıkladı. CHP'nin 38. olağan seçimli kurultayının iptaline ilişkin itirazı reddedildi.
3: Demokratik ve çağdaş Türkiye'nin
2: mutlak butlan kararının ardından gözler bu kez Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. YSK, CHP'nin itirazını görüşmek üzere toplandı. 38. olağan kurultayın iptaline ilişkin itiraz reddedildi.
6: 21.9.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 22. olağanüstü kurultayında 24.9.2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde 19.10.2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 39. Olağan İl Kongresi'nde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasanın 79. maddesinden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine.
2: YSK Başkanı Serdar Mutta, kurul üyeleriyle yapılan toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimini devralması üzerine Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan tarafından YSK'ya başvurular yapıldığını belirtti. YSK Başkanı, CHP avukatının verdiği dilekçeyle Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun CHP-YSK temsilciliğinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırıldığını açıkladı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi vekili avukat Kadri Gökhan Sultan imzalı 22.5.2026 tarihli dilekçelerinde Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu temsilciliği görevinin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından sonlandırılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bilgileri ve onayları dışında yapılmış olan tüm başvuruların hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmaması yönündeki talepleri hususunda birinci maddede verilen karar karşısında ayrıca bir karar verilmesine yer olmadığını.
2: Mutta ayrıca istinaf mahkemesince YSK'ya gönderilen yazı hakkında ise işlem yapılmadan iadesine karar verildiğini bildirdi.
6: Kurulumuz başkanlığına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.5.2026 tarih ve 2026'ya 32 esas sayılı yazı ile ilgili olarak Hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın mahalline iadesine 22.5.2026 tarihinde yapılan Yüksek Seçim Kurulu toplantısında oy birliğiyle karar verilmiştir.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan fırtınası esiyor. Bundan sonra ne olacak sorusu kritik. Öncelikle parti üst yönetimi yeni duruma göre pozisyon almış durumda. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel'e yakın olduğu iddia edilen belediye başkanları ve yöneticilerinin orta yolcu açıklamaları gelinen aşamayı aslında özetliyor. Öte yandan göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ilk hamlesini de yaptı. CHP'nin 3 avukatını azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardaş, Mehmetcan Keysan görevden alındı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
7: CHP'de beklenen oldu. Şaibeli 38. kurultay davasına ilişkin mutlak butlan kararı çıktı. CHP yöneticilerinde parti içi denge siyaseti dönemi başladı. Askerleriz. İstinaf Mahkemesi'nde oy birliğiyle alınan karar sonrası, Özgür Özel'e yakın olduğu belirtilen bazı belediye başkanlarının açıklamaları dikkat çekti. Onlardan biri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yaptığı uzunca açıklamadan öne çıkan cümle, yargı kararına saygı oldu. Yani kurulacağı iddia edilen yeni partide, Özel İmamoğlu ikilisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı söylenen Mansur Yavaş, CHP'de kalıyorum mesajı verdi. Üstüne bir de karara karşı mücadele bayrağı açmayacağını ilan etmiş oldu.
8: Buradaki hizmeti aksatıp daha günü belli olmayan bir cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz.
7: Ya da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beklendiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde hedef almadı. Sert mücadele vurgulu bir açıklama yerine birlik beraberlik tonlu bir paylaşımı tercih etti. Bugün hepimize düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak iradesi etrafında kenetlenmektir dedi.
9: Herkesin vazifesi kendinden sorumludur. Hiçbir zaman rol çalmayacağız.
7: Bu iki örneği il ilçe belediyelerinden yerel yöneticilere kadar neredeyse her mevkide görmek mümkün. 24'ün edindiği bilgilere göre Özgür Özel ne Ankara'da ne İstanbul'da beklediği kalabalıkları parti binalarına toplayamadı. Hatta alelacele toplamaya çalıştığı MYK'ya bile 15 civarında milletvekili katıldı. Bu durum motivasyon düşüklüğüne neden oldu. Özgür Özel'in Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'yla görüşeceği ve bundan sonraki yol haritasını o görüşmeye göre şekillendireceği CHP kulislerinde konuşuluyor.
10: Özgür Özel bu süre içinde zamanını bilmemekle birlikte Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.
7: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Yanıtı en çok merak edilen kritik soru işte bu. Parti yöneticileri kaotik ortamın fazla sürmeyeceği, bir hafta içinde Kılıçdaroğlu gerçeğinin kabullenileceğini düşünüyor. İllerde de beklenen hareketliliğin olmaması bunun dayanağı. Buna karşın Kılıçdaroğlu ilk hamlesini yaptı. CHP'nin 3 avukatını azletti. Çağlar Çağlayan, Hazar Kardaş, Mehmetcan Keysan görevden alındı. Ancak esas girişim bayramdan sonra yapılacak. Parti içinde kapsamlı bir temizliğe gidilmesi için planlar yapılıyor. Öncelik adı hırsızlık ve yolsuzluklarla anılan isimlerin tasfiyesi. Hakkında yargı süreci yürütülen ve suçlamalara dair ciddi deliller bulunan isimler partiden uzaklaştırılacak. Bir başka konu da 38. kurultayda adı şaibe iddialarıyla anılan isimler. Bunun içinde CHP tüzüğünün 68. maddesi işletilecek. Yani CHP kongreleri ve kurultaylarına müdahale eden, hile karıştıran isimler hakkında kesin ihraç istemiyle parti içi disiplin süreci işletilecek. Yani CHP'de esas zelzele şimdi başlıyor.
0: Efendim şimdi hem mesleğimiz hem ahlaki yoksunluk açısından ibretle izleyeceğiniz görüntüleri sizlerle paylaşacağız birazdan. CHP'deki kirli düzenin bir de medya ayağı vardı elbette. Adı yolsuzluk dosyalarında sıkça geçen isimlerin uğrak durağı da elbette Halk TV'ydi. Peki orada durumlar nasıl? Televizyon kanalı üzerinden son dönemde yürüyen tartışmaların mutlak mutlan süreciyle bir ilgisi olabilir mi? İşte bu sorunun yanıtı.
11: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
12: Bugün daha şaibeler seçim başlamadan önce yapıldı.
13: Hepsi şaibe diyor, nedamet getiriyor. Türkiye 38. kurultay sonrası ekranlarda ahkam kesen bir güruhun acziyetini, mutlak butlan kararının hemen öncesi yaptıkları U dönüşü nedeniyle ibretle izliyor.
14: Özgür Özel'e oy verin, onların da fotoğraflarını çekin, fotoğrafları da bana yollayın.
15: Kurultayda söylediler bunu ya. Evet. Böyle kapalı kapılar arkasında söyledi.
13: İmamoğlu suç örgütü davası iddianamesi, teknik altyapısı ve kritik analizleri yönünden yargı tarihinde belki de en nitelikli iddianamelerden biriydi. Zira o iddianamede asrın suç örgütünün maddi ve siyasi amacı tüm detaylarıyla anlatılmış ve delillendirilmişti. Dikkat çekici olan da örgütün basın ayağıydı. Televizyon ekranlarında halkçılık pozuna bürünen isimlerin girdiği Akçeli İlişkiler yumağının detaylarını da Türkiye o iddianameden öğrendi.
16: Çarpılanmış oylar sandıkta sayımda Kemal Bey'e de işaret atılarak iptal ediliyor.
13: İddianamelerde adı yolsuzluk ve rüşvet sistemleriyle anılan isimlerin sesi ağırlıkla Halk TV ekranlarında yükseliyordu. O Halk TV'nin belli başlı isimlere devasa ücretler öderken emekçi çalışanlarına layık gördüğü ücretler gündem oldu. Bazı isimler istifa etti, konu ekranlarda tartışıldı.
17: Bu dediğim gibi Halk TV'ye karşı olan bir hamle, Halk TV'nin susturulmasını amaçlayan bir hamle. Bir şey olsun. Yani ya bir hikaye kuruyorsanız da hikayenin bir temeli olsun.
13: Ancak CHP'ye mutlak butlan kararı öncesi kritik bir takım gelişmeler yaşandı. Özel İmamoğlu ikilisinin ele avuca sığmayan dostu CHP'li Ali Mahir Başarır'ın Frankfurt'ta Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'yla görüştüğü, Veli Ağbaba'nın telefonla bu görüşmeye katıldığı belirtildi. Peki o görüşmede ne konuşuldu? İşte konuyu mutlak butlan kavşağına sürükleyen nokta tam da bu.
18: Bir şey oluyor.
19: Ali Mahir Başarır.
18: Ali Mahir Başarır, evet.
19: Veli Ağbaba
18: orada.
13: Mahiroğlu'nun yaklaşan süreci önceden bildiği ve kanalı elinden çıkarmak için çaba sarf ettiği artık saklanamayan bir gerçek. O görüşmede Veli Ağbaba'nın kanalı satıp parasını kurtarmak isteyen Mahiroğlu'na bari satış sürecini eş güdümlü yürütelim, kanalı bizim belirlediğimiz bir isme devret şeklinde telkinde bulunduğu ifade ediliyor. Veli Ağbaba'nın bizim belirlediğimiz dediği isim de oldukça ilginç. O isim fuhşa aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanan, CHP'li belediyelerden ballı ihaleler koparan, daha yakın zamana kadar bile yeni belediye binalarının mobilya tefrişatı ihalelerini alan Turgut Koç.
20: Sert kayaya çarptın! Sert kayaya çarptın!
13: Ancak Ağbaba'nın kanalın yeni sahibi olması için önerdiği fuhşa aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanan Turgut Koç da bu satışa mesafeli yaklaştı. Turgut Koç'un o dönem gidişatı sezdiği, kanalı alması durumunda ihalenin kendisine kalacağını değerlendirdiği için bu teklife hayır yanıtı verdiği öğrenildi. Kısacası mutlak butlan gerçeğini görüp basın gücünü elinde tutmaya çalışan Özel İmamoğlu ekibinin bu hamlesi de boşa düştü. Yeniden genel başkanlık görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel temizlik kapsamında CHP medyasında da kapsamlı ve derinlikli bir süreç başlatacağı ihtimali konuşuluyor. Ancak nedamet söylemleri onları kurtaramayacak gibi görünüyor.
21: Ben Kemal, geliyorum.
0: Mutlak butlan kararı sonrası CHP genel başkanlığı düşen Özgür Özel hemen bildik söylemlere sarıldı. Peki ama saray darbesi tezviratının elle tutulur somut bir yanı var mı? Zira hayatın doğal akışına baktığımızda her gün ortaya çıkan skandallarla bataklığa doğru sürüklenen bir CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan için gerçekten bir tehdit mi yoksa bir avantaj mıydı? İşte detaylar.
22: Öyle bir liyakatsizlik, öyle bir iş bilmezlik, öyle bir majestelerinin yargısı olmaya adanmışlık durumuyla karşı karşıyayız ki hepiniz gördünüz, yargılamayı dahi başlatamadılar.
13: Özgür Özel tüm söylemini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamak üzerine kurdu. Yasa dışı yollarla diploma alan, suç örgütü kurmakla suçlanan İmamoğlu'nu savunmak için her daim aynı argümana sarıldı. Ve şimdi de mutlak butlan kararı sonrası yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
20: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil, Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum.
13: Şimdi biraz meseleden uzaklaşalım. Büyük resme bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Özel'in CHP'si mi daha güçlü bir rakip yoksa Kılıçdaroğlu'nun CHP'si mi? Öncelikle Özel bugüne kadar bir liderlik ortaya koyamadı. Üstüne hem parti içinde hem muhalefet cephesinde güç kaybetti. Oysa Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle altılı masayı kurmayı başarmıştı. Öte yandan Kılıçdaroğlu döneminde her ne kadar izlediği siyaset çizgisi yoğun eleştiri alsa da CHP'nin kurumsal kimliğine yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık gibi etiketler yapışmamıştı. Oysa şaibeli kurultaydan itibaren Özel İmamoğlu ikilisinin partiyi getirdiği çizgi herkesin malumu. Öyle ki anketlere göre CHP'li seçmenlerin dahi %50'den fazlası artık yolsuzluk yapıldığını kabul ediyor.
1: Ben size bir şey söyleyeyim yani. İstanbul nimet nimet.
13: Özel'in karnesindekilere şöyle bir bakalım. Kabir başında rakı içip meyhane açılışını duayla yapan bir CHP var karşımızda. CHP il binası alımı için para kuleleri oluşturan, Maravgat'ta baklava kutularından avro, dolar, gizli depodaki kutulardan külçe külçe altın çıkan kadroları var mesela. Otel odalarında basılan, metreslerini belediye kadrolarında işe yerleştiren, liyakat, liyakat diye gelip eş, dost, akraba atamalarında rekor kıran da CHP. Sözde vakıflar kurup vurgun yapan, suç örgütü oluşturup rüşvet tarifesi oluşturan da yine Özel İmamoğlu ikilisinin seçtiği yerel yönetim kadrolarında çıktı.
3: Kurultayda bir sürü şaibe olduğu lafını 1500 CHP'liden duymuşumdur kurultaydan beri.
15: Kurultayda söylediler bunu ya.
3: Evet.
15: Böyle kapalı kapılar arkasında söylediler.
5: Hatta kurultayda önce söylediler. Kurultayda bir takım para işleri döndüğü yolunda CHP'liler bunu çok konuşuyordu zaten. Yani ille bir savcılığa birinin ihbarda bulunması ya da savcının harekete geçmesi değil ki, yani CHP içinde konuşulmayan bir konu değil.
13: Bu yüzden bazen şer görünen de hayır vardır. Belki de mahkemenin mutlak butlan kararı CHP için daha hayırlı olmuştur. Zira öyle ya da böyle demokrasimizin düzgün bir ana muhalefet partisine de ihtiyacı var. Bu yüzden elinizi başınızın arasına alın ve kendinize şu soruyu sorun. Başarısız bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sağladığı konsolidasyonla %48'lik bir kitleye ulaşmayı başarmıştı.
23: Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda.
13: Aynı masada oturan Yavaş ve İmamoğlu'nun sorumluluktan kaçması, Özgür Özel'in CHP'deki iki numaralı koltukta olmasına rağmen sorumluluktan kaçması ayrı bir tartışma konusu. Ancak Özel ve İmamoğlu ikilisinin kurduğu bu düzenle %30 bandını aşamayan CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeneceğini düşünmesi ne kadar sağlıklı bir bakış açısı tartışılır.
20: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin, olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
13: Özetle eğer tüm bu mutlak butlan meselesinin bir yerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olsaydı, hayatın doğal akışı bize ne söylerdi? Erdoğan kiminle yarışmak isterdi? Her gün ortaya çıkan skandallar ve itiraflarla yıpranan, altılı masadaki tüm ortaklarını kaybetmiş, tüm varlığını İmamoğlu'nun varlığına adamış bir CHP ile mi, yoksa arınma çağrısıyla göreve gelen ve yeni ittifaklarla güç devşirme ihtimali bulunan Kılıçdaroğlu CHP'si ile mi? Takdir milletin elbette.
0: Şaibeli kurultayla CHP'yi ele geçiren ekip her fırsatta Türkiye'nin ekonomisini çökertmekle tehditler savuruyor. Yine öyle oldu. Özgür Özel, BIST dipten satış görecek, alıcı olmayacak dedi. Ama bu manipülasyon girişimine en büyük darbeyi yine şoklara dirençli Türkiye ekonomisi vurdu.
20: An itibariyle vadeli işlemler piyasasında tüm hisse senetleri için en dipten satıcı vardır, alıcı yoktur. Yarın böyle bir felakete uyanacağız.
13: Böyle dedi ama borsa değil, kendisi boşa düştü. Özgür Özel'in borsa manipülasyonu hamlesi olarak değerlendirilebilecek bu sözlerine piyasalar pozitif seyirle yanıt verdi.
20: Bunun için yakılacak her rezerv milletin gelecekte daha pahalıya et, daha pahalıya süt, daha pahalıya ekmek, çocuğunun ayağına daha pahalıya ayakkabı alması ve artık alamaması sonucunu doğuracaktır.
13: Kararın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek harekete geçti. Finansal İstikrar Komitesi olağanüstü toplandı. Toplantının ardından bakanlık açıklama yaptı. Türkiye'nin şoklara karşı ekonomisinin dirençli olduğu kaydedildi ve öyle de oldu. Kararı takip eden ilk iş günü yani bugün borsa açılışta -1,5 civarı geri çekildi. Ancak hızlı bir tepkiyle pozitif tarafa geçti. %2,5'luk artış yaşandı. Ancak bunun sebebi de mutlak butlan değil, çok küçük bir bölümü panik satışı olsa da yatırımcının bayram öncesi nakde geçme talebi de etkili oldu. Sadece borsada değil, döviz kurunda da ciddi bir oynaklık yaşanmadı. Tahvil faizleri sabit kaldı. Özetle ekonomik veriler Özgür Özel'in borsa çöker söylemini yerle bir etti. Ama ekonomik verileri bile ideolojik havuzdan değerlendiren Sözde gazeteciler yine de hızını alamadı. Borsanın yükselmesi hayallerini yerle bir etti.
2: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya?
4: Dün
2: ya akla mantığa dün düşüyor.
4: Serbest bir de, düşüşte gördük.
2: Bugün bir borsayı. Bakıyorsun birileri borsaya bir şey yaptı herhalde bilmiyorum. O kadar değil. Dolar birazcık yüksek. Oynamıyor onlar da yani 0,2 bir şey değil.
4: Bu maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz. Ödemeye devam ya. Edeceğiz.
13: Özgür Özel'in borsaya yönelik manipülatif söylemleri ilk de değil. Hatta bu söylem biçimi Özgür Özel'e de has değil. Zira İmamoğlu suç örgütü lideri olmakla yargılanan Ekrem İmamoğlu da 19 Mart öncesi ekonomi üzerinden parmak sallıyordu. Mahkemede de aynı nakaratı tekrarlıyor. Özgür Özel, İmamoğlu gözaltına alındıktan sonra da aynı türküyü dillendiriyordu. Mutlak butlanda da aynı tınıyı fısıldıyor. Peki ama bekledikleri o sonuç neden gelmiyor?
6: Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik.
13: Türkiye'nin ekonomisi şoklara karşı bağışıklık kazandı. Bırakın İmamoğlu davası ya da mutlak butlan kararını, coğrafyasının tam göbeğinde yaşanan savaşlarda bile ekonomik istikrarını sürdürdü. Suriye sahasında, İran sahasında, Kafkasya'da yaşanan savaşlar bile ekonomi programının üzerinden sadece toz aldı. Geride üretime yönelen, istihdamı önceleyen, altyapısını güçlendiren Türk ekonomisinin dirayetli duruşunu yansıtan göstergeler kaldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Finansal Okuryazarlık Günü programına katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan çatışmalara dikkat çekti. Türkiye'nin böylesi bir ortamda güvenli liman olarak öne çıktığını vurguladı.
6: Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir.
8: Bölgesel gerilimlerin ekonomiye yansımalarına değindi, Türkiye'nin bu süreçte bir istikrar adası olarak öne çıktığının altını çizdi. Bu istisna konumun daha da güçlenmesi için yeni adımlar atılacağını belirtti.
6: Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz.
8: Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programı düzenlendi.

0: etti. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Konuşmasında piyasa manipülasyonlarının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Sermaye Piyasası Kurulu'na bu noktada büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlattı.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir.
0: Erdoğan sorunun sadece ekonomik yansımaları olmadığının altını çizdi. Toplumsal riskler de barındırdığını dile getirdi.
1: Telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir.
2: Türkiye'nin yatırım, üretim ve finans vizyonu istikrarlı bir şekilde ilerliyor. İstanbul Finans Merkezi bu anlamda önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin düzenlediği Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'nda hem ekonomi hedefleri hem finansal güvenlik başlığı öne çıktı.
3: Türkiye'nin yatırım, üretim ve finans vizyonu hem ekonomi hedefleri hem Türkiye'nin üretim üssü olması yolunda kritik bir vizyon belgesi. O kritik belgenin önemli başlıkları İstanbul Finans Merkezi'nde masaya yatırıldı. Programda Türkiye'nin yol haritası ele alındı.
4: 2003-2026 dönemini ele aldığımızda Türkiye'ye gelen yabancı sermaye 290 milyar dolara aşmış durumda. Doğrudan uluslararası yatırımlardan bahsediyorum. Yani yatırım, üretim, istihdam, ihracat yapan yatırımlardan bahsediyorum. 290 milyar dolara yaklaşmış durumda. Daha önceki dönemde yani 2003 öncesi 30 yıla baktığınızda toplam gelen doğrudan yatırım 15 milyar dolardı. Yani 30 yılda gelen 15 milyar doları biz son 23 yılda bazen bir yılda daha fazlasını gerçekleştirdik. 30 yılda yapılan. Türkiye çok daha cazip bir ülke haline geldi. Yatırımlar yükseldi.
3: Programın katılımcılarından biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dı. Türkiye'nin üretim ve yatırım merkezi olma hedefinin güçlenerek devam ettiğini söyledi. Meclisten geçen yeni düzenlemelerle yatırım ortamının daha da destekleneceğini belirtti.
4: Filistin'de yaşananlardan işte son dönem İsrail, ABD, İran savaşına uzanan sıcak ortam, geçmişten bugüne işte Suriye'de, Irak'ta yaşananlar, Kafkaslardaki hassas dengeler, birçok boyutuyla etrafımızda gerçekten ciddi sıkıntılar, sorunlar var. Ama Türkiye Cumhuriyeti çok şükür hiçbir şekilde bu ateşin içinde değil. İstikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu çatışma ortamının dışında sağlıklı politikalarla, dirayetli politikalarla yoluna devam ediyor. Bir taraftan savunma kapasitesini güçlendiriyor, caydırıcılığını arttırıyor. Diğer taraftan barış diplomasisiyle sorunlara diplomatik çözüm için, barışçı çözüm için öncülük yapıyor, liderlik yapıyor.
3: Programda dikkat çeken başlıklardan biri de finansal güvenlik ve dezenformasyon oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran manipülatif içerikleri

0: karşı mücadele mesajı verdi.
1: İletişim Başkanlığımız manipülatif söylemlere, spekülatif içeriklere ve finansal dezenformasyonlara karşı ekonomi iletişimini önemsemektedir. Dikkatinizi çekerim. Uluslararası yatırımcılar ülkelerle ilgili kanaatlerini rakamlarla ve finansal verilerle vermiyor sadece. Elbette yatırımcılar için esas olan bir ülkenin istikrarı, liderliği ve küresel ölçekte üretmiş olduğu güvenlik duygusudur.
0: Etkinlikte Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans kitabının tanıtımı da yapıldı. Ardından düzenlenen panelde iş dünyası, finans sektörü ve medya temsilcileri bir araya geldi. Panelde konuşma yapan Türk Medya İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Çiçek bu süreçte medyanın önemli rolüne dikkati çekti.
2: Şimdi medyanın işi hep şey söylerler, işin olumsuz taraflarını gösterip onların işte olumluya çevrilmesini ya da işte halkın yararına bir şeylerin söylenmesi, olumsuzlukların düzeltilmesi adına öğretilir denirdi. Bize de böyle öğretildi aslına bakarsanız. İşte bağımsız olacak, tarafsız olacak, hiçbir şekilde şey olmayacak gibilerinden. Fakat yıllar içerisinde şunu gördük. Bazı olumsuzlukları gündeme getirmek söz konusu ama ülkenin atmış olduğu adımları da tanıtabilmek, söyleyebilmek, bu atılan adımların hani marifet iltifata tabidir sözü gereği, yapılan işlemlerin de olumlanması, iyi olduğunun söylenmesi ve hem halka hem de muhataplara anlatılması bakımından çok önemli bir işlev olduğunu fark ettik.
0: Çiçek, medyanın yalnızca gelişmeleri aktaran değil, aynı zamanda Türkiye'nin vizyonunu dünyaya taşıyan önemli bir güç olduğunu vurguladı.
2: Alınan kararlar, böyle bir vizyonun gösterilmesi kıymetli ve bütün bunların da, az önce bahsettiğim gibi, bunların da bütün dünyaya anlatılması hususunda bizim adımıza da önemli işler düşüyordu. İşte o yerlilik ve millilik, özellikle millilik kavramlarıyla bu atılan adımların tüm dünyaya duyurulması, muhataplara söylenmesi, bunların haberleştirilmesi ve bunların desteklenmesi bakımından da var olan işlemlerin, bu rakamlar çok kıymetli. Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta, almış olduğu yatırımlar, finans dünyasındaki gücü, Türkiye'nin merkez olması artık köprüden ziyade çok kıymetli. Ama bunların işte bu kitapta hafızı önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediklerinin bir yer edinmesi artı bütün bunların medyada yer alarak bütün dünyaya anlatılması bakımından da yatırım alanında sizler, finans alanında sizler ne yapıyorsanız medya alanında da bunların geniş kitlelere duyurulması için bizi de o zincirin, bahsetmiş olduğunuz zincirin bir halkası olarak, bir bütünleşik olarak çalışmanın önemini vurgulamak isterim.
0: Dijital dönüşümden küresel yatırım iklimine kadar birçok başlık değerlendirildi.
3: İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tedbirlerini açıkladı. Jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekipleri başta olmak üzere toplamda 44 bin görevli 7 gün 24 saat görev başında olacak.
4: Nereye gidiyorsunuz efendim?
5: Adıyaman'a.
4: Evet, Allah.
6: İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirlerini açıkladı. Şehirde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için 44 bin kişi görevlendirildi.
7: 9 günlük tatilde hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ağız tadıyla bayramını geçirmeleri için İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, bütün illerde olduğu gibi İstanbul'umuzda da bir dizi tedbirler aldık.
6: Vali Gül, kentin içerisinde ve çıkış noktalarında başta trafik tedbirleri olmak üzere elektronik denetleme sistemlerinin, radarların bayram süresince açık olmaya ve denetim yapmaya devam edeceğini aktardı.
7: Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz toplam 44 bin kişiye yakın arkadaşımız 7/24 görev yapacak. Ekiplerimiz sahada olacaklar. Güvenlik başta olmak üzere asayiş, trafik ve benzeri konularda hemşehrilerimizin ihtiyacı olan alanlarda 7/24 mesai arkadaşlarımız sahada bulunacaklar.
6: Trafik kazaları dışında Kurban Bayramı'nda görmek istemedikleri görüntülerden birinin de park, bahçe ve sokaklarda kurbanlıkların kesilmesi olduğuna değindi.
7: Belirlenen alanların dışında kurban kesildiği takdirde cezai işlem anlamında mutlaka bir yaptırımının olacağını belirtmek istiyorum. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bayramı birlikte geçireceğiz. Hemşehrilerimizin bize yakışır bir şekilde, Kurban Bayramı'na yakışır bir şekilde kurbanlarını kesmeleri, dağıtmaları, atıklarını bertaraf etmeleri çok çok kıymetli.

0: Bir diğer uyarıda bulunmamız gereken mesele, havalar yağmurlu geçmekle birlikte, geçecekle birlikte piknik alanlarında kontrolsüz pikniğin yapılmaması.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 11 günlük bayram tedbir planını açıkladı. Türkiye genelinde 334 bini aşkın personel görev yapacak. Binlerce radar ve drone'la denetimler artırılacak.
2: Trafik tedbirlerini arttırıyoruz. Amacımız vatandaşımızın kurallara uymasını sağlamak, can ve mal emniyetini temin etmek. Bayram tedbirleri kapsamında şehirler arasında otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları da yapılacak. Yine ekiplerimiz otobüslere hareket saatinden önce binmek suretiyle, içeride dolaşmak suretiyle vatandaşlarımızı uyaracaklar.
3: Bayram trafiği için tüm Türkiye teyakkuzda, yollarda denetimler arttırıldı, havadan ve karadan yoğun kontrol başladı.
2: 5.936 saat hava araçlarıyla da denetimlerimiz gerçekleşmiş olacak. Yani hem karadan hem de havadan denetimlerimizi etkili bir şekilde devam ettirmiş olacağız.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı trafik tedbirlerini açıkladı. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirler kapsamında 334.017 kolluk personeli görev yapacak. 66.481 personel ise doğrudan trafik denetimlerinde sahada olacak. Bayram boyunca 1238 personel şehirler arası otobüslerde gizli yolcu olarak denetim gerçekleştirecek.
4: Hayırlı yolculuklar deriz, hayırlı bayramlar.
2: Ülke genelinde 1232-1238 personelimiz otobüslere yolcu olarak, yolcu gibi binecekler ve otobüs şoförlerinin kurallara uymadıklarını da yolcu kılığında denetleyecekler. Yine bu alınan tedbirler sıralı amirlerimiz ve polis baş müfettişlerimiz tarafından da denetlemeye tabi tutulacak.
3: Bayram boyunca 81 ilde drone destekli denetimler yapılacak. Helikopter ve hava araçlarıyla toplam 5.936 saatlik kontrol gerçekleştirilecek. Tüm denetimlerin amacı ceza yazmak değil, can kaybını önlemek. Bakan Çiftçi 2021-2024 yılları arasında bayram tatillerinde toplam 860 vatandaşın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazaların en büyük nedeninin hız ihlali, hatalı şerit değiştirme ve geçiş kurallarına uymama olduğunu belirtti. Bu kapsamda 61 ildeki 520 elektronik denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız kontrolü yapılacak. Emniyet ve jandarma ekipleri toplam 1581 mobil radarla sahada olacak. Ancak Bakan Çiftçi tuzak radar uygulaması yapılmayacağını özellikle vurguladı.
2: Bayram tatili süresince 61 ilimizde 520 elektronik denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimleri yapılacak. Tuzak radar kurmayacağız. Tuzak radar uygulaması yapmayacağız demiştim. Aynı uygulamayı bu bayramda da sürdüreceğiz. Vatandaşımız nerede radar uygulaması olduğunu uygulama üzerinden görecek.
3: Şehir içlerinde ise makas atma, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve hatalı şerit değişimleri KGYS kameralarıyla anlık denetlenecek. İstanbul ve Ankara yönündeki birçok ana arterde uygulanacak kısıtlamalarla trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Şehitlikler, mezarlıklar, dinlenme tesisleri ve terminallerde de ilave güvenlik ve trafik tedbirleri alınacak.
1: Türk Medya sponsorluğunda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun katılımla devam etti. İşte ikinci günden yansıyanlar.
5: Türk Medya sponsorluğunda gerçekleştirilen 8. Etnospor Kültür Festivali ikinci gününde de yoğun katılımla devam ediyor.
6: Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
7: Bugün festivalin ikinci günü. Dün büyük bir katılımla açıldı. Hem yüksek bir protokol vardı, hem okullardan çok yüksek sayıda katılım vardı. Geçmiş yıllarda 1 milyon katılımcı barajını geçmiştik. Bu sene daha da yükseklere çıkacağız gibi gözüküyor.

0: gözüküyor. Bu da bizi tabii hem gururlandırıyor hem de gelecek yıllar için daha da çok motive ediyor.
1: Festivalin ikinci gününde de atlı birliklerin performansları nefes kesti. Sabah saat 9 itibarıyla etkinlik alanının kapıları ziyaretçilere açıldı. Binlerce vatandaş festival alanına adeta akın etti. Birbirinden farklı etkinlik alanlarında çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu.
2: 8. Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.
3: Ortam çok güzel, çok eğlenceli. Etkinlikler öğrenciler için tasarlanmış.
1: Festival alanında çocukların gelişimine yönelik yalnızca geleneksel oyunlar değil, farklı etkinlik alanları da vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın mağazası da ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Mağazaya gelen katılımcılar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen roket ve hava araçlarının maketlerini yakından inceleme ve satın alma fırsatı buldu.
4: Biz burada Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı olarak vakıf şirketlerimiz Aselsan, TUSAŞ, Roketsan ve Havelsan'ın lisanslı ürünlerini sattığımız vakıf mağazamızdayız. Mağazamız da çok ilgi görüyor. Buradaki amacımız da yine gençlerimiz, yerli ve milli olarak geliştirilen savunma sanayi ürünlerini tanısınlar, bilsinler, onları üzerlerine giysinler, gurur duysunlar.
1: 8. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türk Medya Standı'nı ziyaret etti.
5: Şu anda geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katılımlarına.
2: Çok teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, sizler de ikinci günde yoğun bir katılım var. Neler söylersiniz?
6: Vallahi kardeşliğin, kültürün, sporun, her şeyin olduğu bir yer, bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.
7: Türk Mutfağı Haftası bu yıl bir sofrada miras temasıyla kültürel zenginliği, paylaşma geleneğini ve kadim mutfak mirasını bir araya getirdi. Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen programda Türk mutfağının tarihsel kökleri ve uluslararası tanıtım vizyonu vurgulandı.
8: Türk mutfağı Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir. Bize düşen görev ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp anlam, kültür ve değer mutfağı olarak dünyada hak ettiği konuma taşımaktır.
9: Bir sofrada miras denildi, çeşit çeşit lezzetlerle, sofra kültürüyle Türk mutfağı mirası tanıtıldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği programda adeta görsel şölen yaşandı. Emine Erdoğan, Türk mutfağının Anadolu'nun ruhunu taşıyan bir kültür elçisi olduğunu belirtti.
8: Türk mutfağının kapısı Türkistan'dan açılır, göçlerle Anadolu'ya uzanır, oradan Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine, Balkanlara, Doğu Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya kadar yayılır. Bu tarihsel hat boyunca farklı kültürler birbirine temas eder, birbirinden öğrenir, birbirini zenginleştirir. İşte bu yüzden çok kültürlülük Türk mutfağının en güçlü ve ayırt edici vasıflarından biridir. Bu noktada Osmanlı medeniyetine baktığımızda farklı dinlerin, dillerin ve kimliklerin asırlar boyunca bir arada yaşayabildiği barış dolu bir kültür iklimi görürüz.
9: Erdoğan, Türk sofralarının sadece bir yemek kültürü değil, paylaşma, imece ve dayanışma üzerinden şekillenen bir medeniyet ve yaşam felsefesi olduğunu vurguladı.
8: Biz mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz. Çünkü sofra, kalpleri birbirine yakınlaştıran, sadakat ve vefanın tecessüm ettiği eşsiz bir buluşma zeminidir.
9: Emine Erdoğan etkinlik alanında kurulan Karadeniz Sofrası, Anadolu'dakiler, Yörük Sofrası ve Sıfır Atık Vakfı gibi standları gezerek yöresel lezzetleri inceledi, katılımcılarla sohbet etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan'a gümüş saplı boynuz çatal ve kaşık seti hediye etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise geleneksel olarak diş kirası olarak bilinen anlamlı bir hatıra takdim etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mutfağı mirasının korunması ve tanıtılmasına yönelik 381 projeye toplam 1.4 milyar lira destek sağlandığını açıkladı. Bakan Kacır, Anadolu'dakiler projesiyle üretim

0: olarak aktarmak üzere adım attık. Anadolu'nun toprağında saklı bereketi, insanımızın emeğinde vücut bulan üretim bilgisini ve kuşaktan kuşağa aktarılan mahareti görünür kılmayı amaçlayan projemiz kapsamında yerel ürünlerimizi, geleneksel üretim yöntemlerimizi, zanaatlerimizi ve mutfak mirasımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Projemiz kapsamında ülke sathında düzenlediğimiz Anadolu'dakiler pazarlarıyla yerel ürünlerimizin, geleneksel becerilerimizin ve mutfak mirasımızın daha geniş kitlelerce tanınmasına imkan sağlıyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen lezzet durakları uygulamasıyla şehirlerin gastronomi kültürünün bütüncül bir deneyime dönüştürüldüğünü belirtti. Ersoy, Türk mutfağının UNESCO nezdindeki kayıtlarla uluslararası alanda güçlü biçimde temsil edildiğini ifade etti.
2: Lezzet durakları, gastronomi yalnızca bir tüketim alanı olmaktan çıkararak kültürel etkileşim ve destinasyon deneyimi sunan bir yapıya dönüştürüyor ve şehrin sokaklarını, esnafını, restoranlarını ve yerel ekonomisini de doğrudan hareketlendiriyor. Bakanlık olarak somut olmayan kültürel miras Türkiye Ulusal Envanter Sistemi'nde Türk mutfağında geleneksel sofra kültürü, sosyal pratikler ve ritüeller grup başlığı altında 87 adet yaşayan miras unsurunu kayıt altına almış bulunuyoruz. Ayrıca Mesir Macunu Festivali'nden iftar ve iftar ile ilgili sosyo-kültürel geleneklere kadar 7 farklı mutfak kültürümüz UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirildi. Bu yıl Türk mutfağında geleneksel sofra kültürü, sosyal pratikler ve ritüeller adlı aday dosyamızı da UNESCO'ya sunduk. 2028'de UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsil listesine kaydedilmesini bekliyoruz.
3: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Biz moderatör gecede haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan

hemşerinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

İstanbul'un Fatih'inde, Sarıgüzel Caddesi'nde, kökleri anne tarafından Buhara'ya, baba tarafından Balkanlara bağlı olarak geldi dünyaya Mehmet Akif. Osmanlı Arnavutu'ydu. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli şairi oldu. Türkçenin 20. yüzyıldaki bağımsızlık sesi, onun yazdığı İstiklal Marşı'yla duyuldu, okundu. Korkma, la tahzen. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Din ve millet şiirinin mayasıydı. Duyulan ses imanının verdiği nefesti. Tavizsiz doğruluğu, netliği, eğilmez bükülmezliği şairliğinden de eskiydi. Kuruluşu için mücadele ettiği Cumhuriyet'in ilk döneminde orduya ithaf ettiği şiirini millete, milletini Allah'a emanet edip Mısır'a gitti. Hasretle, buruklukla geçen yılların ardından hastalığı ağırlaşınca memleketi İstanbul'a döndü. ...1873'ün 20 Aralık'ında dünyaya açtığı gözlerini 1936'nın 27 Aralık'ında kapadı. Geride bir İstiklal Marşı, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın duası, bir de vatanına, namusuna sahip çıkması için Asım'ın neslini bıraktı.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde BMW iX3 lansmanından görüntüler ve sürüş ve yol güvenliği uzmanı Mert İntepe ile söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Bugün 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu, animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, bugün 17.25'te, 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Şükür kavuşturana. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler, hayırlı günler. Cumalar.
1: Hayırlı cumalar, hayırlı günler dinleyicilerimize ve izleyicilerimize. Hoş geldin sen.
0: Hoş bulduk. Evet. Şükür kavuşturana diyorum. Evet. Zira bu hafta
1: bayağı bir bizi
0: Allah bıraktı. Senden evet. Ve konuklarımızdan razı
1: cümlemizden
0: olsun.
1: Cümlemizden sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
0: Sancağı yere düşürmediniz.
1: Elhamdülillah.
0: Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak abimiz, Akşam Gazetesi yazarları, değil mi?
1: Evet, Tacettin Kutay hocam ve aynı zamanda Doktor Murat Özer.
0: Doktor Murat Özer bizi günün manşeti takipçilerini yalnız bırakmadı. Sana da teşekkür ederim Hikmet
1: abi. Rica ederim.
0: Adnan hayırlı cumalar demiş miydim?
1: Hayırlı cumalar efendim. Evet, gündemimiz bayağı yoğun diyeceğim ama aslında çok büyük yoğunluk bir şeydi.
0: Ya aslına bakarsan tüm bu saatlerde biraz daha sakin bir durum vardı. Ama bir anda, Şimdi gündemimiz hakikaten yoğun. Şöyle yoğun. Bir, CHP'nin gündemi yoğun. İki, bugün Akşam Gazetesi'nin manşetinde yer alan bir haber var ki Akşam Gazetesi ve 24'ün yılın röportajı desem başım ağrımayacak. Doğru. Muazzam bir işi var. O konuya değineceğiz. Nedir bu mesele? Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş efendim. Vali Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel. Cinayet şüphelisi olan Türkay Sonel'in yakın arkadaşı ve olaydan sonra Amerika'ya kaçtığı tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan isim Umut Altaş. Amerika temsilcimiz Yavuz Atalay buldu ve konuştu. Sabahtan bu yana telefonlarım susmuyor. Bu noktadaki tebrikler için canı gönülden teşekkür ederim. Gerçekten iyi bir habercilik başarısıydı. Bu konuya da geleceğiz. Bu konuyu da işleyeceğiz. Ben niye yoktum? Ben Dünya Eğitim Forumu adıyla Londra'da düzenlenen bir etkinlikte Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'le birlikte o etkinliğe katılan Türk delegasyonuyla birlikte o etkinliği takip ettik. Sayın Bakan'la da bir sohbet şansımız oldu. Önemli şeyler söyledi. Keza o konuya da değineceğiz ama buradayım ve buradayım yani.
1: Evet, oradayım.
0: Şimdi efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partililerin itirazına, Cumhuriyet Halk Partililerin tanıklığıyla yargı bir karar verdi.
1: Evet.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partililerin, itiraz eden Cumhuriyet Halk Partililerin mağdur edildiğini, hukukunun zedelendiğini belirledi, buna hükmetti ve Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıllık bir aranın ardından hiç ayrılmamışçasına partinin başına döndü.
1: Evet.
0: Böyle özetleyeyim.
1: Evet, doğru, hukuk çünkü böyle bir karar verdi. Dedi ki ke enlem yekun. Yani olmamış gibi.
0: Yok hükmünde.
1: Yok hükmünde. Yani butlan, batıl, hiç yokmuş gibi. İptal. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer, partinin kendi, parti arındırmaya çok müsait bir parti. Arındırılmaya. Çok müsait. Saraydan, maraydan, mermerden, odundan, bilmem dondan, mondan ihtiyaç yok. Kendi kendine arınabiliyor, arındırabiliyor.
0: Peki.
1: Zaten metodunu söylemiştik. Metodu belli. İçeride om om yapıyorsun, ananda murti falan. Yani bir konsantre, ben yapmadım. Şunu atmaya çalışıyorum. Cumhuriyet Halk Partililer karar verdiler arınalım diye. Değil mi? Ben demedim. Yani mesela Erdoğan şey yapmadı mesela, Muharrem İnce acayip bir plakayla, acayip plaka ama. Yani 34 ile başlamıyor. 28 yumuşak K, H falan de baş plakayla, dünyada eşi benzeri yok. Saraya girdi çıktı. Erdoğan dedi ki bunları içeriden kurt gibi kemir dedi. O yüzden Muharrem Bey kemirdi. Bu şaka değil. Bu vallahi bakın yemin ediyorum mübarek. Bu ahmak hale gelmiş Gürün inandığı, anlattığı şeylerden bir tanesi. Bir köşe yazarı aslında şeyin tabine göre kıç yazarı. Çünkü şey tabii.
0: Kendisi, baş yazar. Kendi kıç yazar.
1: Kendisi kıç
0: Yılmaz
1: yazar.
0: Yılmaz Öz değil. Ben kıç yazarım, evet. O da baş
1: aynı
0: yazar
1: gemi
0: diye.
1: Gibi düşün. Gemi başı, evet. Ve kıçı.
0: Öyle demiş.
1: Adam bunu, evet, uydurdu bir tane. Hala şu an önüme çıktı bak Rahmi. En büyük çöküş adalete. Yani bu yazmış. Bak
0: Tokmakçı. Kim yazmış efendim?
1: Rahmi Turan.
0: He.
1: Şimdi bütün bunlar niye uzak?
0: Sözcü yazarı, evet.
1: Bunu ben demedim. Hı. Sen demedin, biz demedik. çok artık klişe haline geldi ama olayı başka türlü anlatamazsın hocam. Ya dışarıdan birisi gelse, yabancı birisi gelse anlatamazsın. Biz de uğraştık, darbe yaptılar. Kim yaptı bunlar? Nasıl yaptılar onlar darbeyi? Bizim bu eski başkan var ya, dünyayı kurtaran. Bunu tekrar geri getirdiler. Manyak siz değil mi o?
0: Hı.
1: Nasıl dışarıdan? Ama ona önünü açtılar.
0: Tamam. Niye? Çünkü o da kripto iktidarcı.
1: Bak şimdi. Bu manyaklar, manyaklar. Türkçedeki manyak gibi düşünmeyin. Yani aşırı istekli, hevesli insanlar. Seçtikleri adamları gömüyorlar. O onu beğenmiyor. Hep böyle devam ediyor ya. Hatta Yılmaz Özdil galiba geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinden bahsediyor. O ona koymuş, o ona dövmüş, o ona... Hakikaten şaka değil ha.
0: Hı.
1: Ayak, zaten bunlar çok çıkar bize hain diyor. Bir tek kutsal koltuk. Onun dışında her şey kötü. İğrençler yani. O ona koyuyor, onu dövüyor, ona hainlik yapıyor. Onun köpüğüne satışıyor, duvara para koyuyor, o başka yere koyuyor. O kaldırıyor, oradan valize koyuyor. Ya bunlar gerçek. Bunlar CHP gerçekleri. Eskiden de böyleydi. Ya nasıl geldi bu Kemal Kılıçdaroğlu? Kötü bir kasetle geldi. Ulan bir günde çıkın da alnımızın teyvi yok abi. Bayağı bildiğim bir kumpas, kötü bir kasetle geldi. Kaset doğru yanlış beni ilgilendirmiyor ama geldi. Nasıl geldi? Reportaj yapıyoruz. Siyasi başarınız. Bir gün derken bizim genel başkan böyle anlatacaksın abi, başka türlü değil. Ondan önce ne vardı? Vallahi bir SSK vardı, batırdım. Sonra baktım genel başkan. Kaset düştü, ben de başkan oldum. Bak Cumhuriyet Halk Partisi abi. Kaç? 13 yıl. Ne kazandınız? Hiç. Bitti. Hocam kalk topla git.
0: Şimdi bak.
1: Bak hocam sen buraya 80 milyon darbeler yazıyoruz. İki. Bak şu onu şuraya bağlayayım. Tamam, İki.
0: Bağla.
1: Gelen adam nasıl geldi? Ben değil. Ben pavyon sevmiyorum. Pavyon iyi bir şey değil. Gitmeyin pavyona falan. Alkol sağlığa zararlıdır. İçmeyin. Toplumun sağlığı için. Doğru mu? Peki. Alkol. Yok. Ben yapmadım. Sizinkiler gittiler. Bu zehirli zıkkımın içildiği. Hatta bazı fuhşiyatın rahat yapıldığı, değil mi? Köpüklerin, motorların çalıştığı yerlerde pazarlık yapan, onu da ben demiyorum. Bak darbe yapan gene CHP'li. Darbe yapan CHP'li, pavyona giden CHP'li, değil mi? Ortak mekan bunlar. Mezarlıkta kafayı çeken CHP'li, hepsi CHP'li. Hiçbir şey. Ama dönüyor adam, bize veren emaneti darbecilere karşı, kim lan o darbeciler? Arkada boru duruyor ya. ben bir daha söylüyorum. Bunların kesin delillerle ilişkisi var abi. Kesin var.
0: Şimdi bak lütfen.
1: Onu anlıyoruz demek istedim.
0: Bak benim anlayabileceğim gibi bana tane tane anlat.
1: Delillerle ilişkileri var abi.
0: Bu mesele ne oldu da buraya geldi. Şimdi bakıyorum demokrasiye mutlak darbe. Şöyle mutlak. Peki tamam. Ondan sonra
1: çok
0: bir dakika dur.
1: Güzel.
0: Dur daha ya daha.
1: Darbeye kadar mı?
0: Darbeye karşı direniş.
1: Direniş. Selamı çaktı.
0: Selamı çaktı, mutlak butlan oldu.
1: Şimdi, bu selami olmasın.
0: Lütfen, tane tane. Bak, tane tane. Ne oldu? Hatay eski belediye başkanı Lütfi Savaş, Cumhuriyet Halk Partili, Hatay eski belediye başkanı Lütfi Savaş.
1: Evet,
0: abi.
1: Evet, evet.
0: Yanlışım varsa düzelt bak.
1: Estağfurullah, tabii.
0: Gitti dedi ki,
1: düzeltirim.
0: Ey Türk yargısı.
1: Evet.
0: Benim de bağlı bulunduğum partimde parti yöneticilerini seçtiğimiz kurultayda yolunda gitmeyen bir şeyler oldu ve mağdur edildik. Şimdi bir baktılar ya 18 oy farkla. 18 oy. 1200 küsür delegeden 18 kişi farkla bir grup partinin yönetimine geldi. Görünen tablo bu. Yani 9 delege aleyhte oy kullanmış olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu'yla devam edecekti. Bu kadar küçük bir rakamdan bahsediyoruz. Allah Allah. Şimdi CHP'li şikayet etti. Ondan sonra neticede şikayeti işleme koymak Türk yargısının görevi. Bak

0: şey değil böyle tercihi falan demiyorum sana. Görevi. Şikayet edildi mi? Edildi. Türk yargısı tamam dedi, görev koy. Var mı dedi delilin? Şu tanıklar var. Tanık geldi. Tanık dedi ki bana Ankara'da pavyonda şu kadar para verdiler. Hatta hala o parayı harcamadım duruyor. $1000. Öbürüne bilmem ne yaptılar. Şöyle, ne karşılığında yaptılar? Özgür Özel'e oy vermem karşılığında yaptılar. Sen kimsin? Ben CHP delegesiyim. O da tamam mı abi? Bak şu ana kadar meseleyi böyle yürütüyoruz. Öbürü çıktı dedi ki ya benim de işte bilmem nerede soğuk cüzdan, telefon tablette atıldı, şöyle oldu böyle, bir sürü iddia ortaya çıktı. En son mesela Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hani 37 gün ya atmayalım bu adamı ya, dursun partide, dur bak savunmasını alalım falan dedikleri. Özkan Yalım dedi ki bütün delegelerin yakınlarının SGK dökümlerine bir bakın, kurultaydan 2 ay önce ve 2 ay sonra olmak üzere. Hangi CHP'li belediyede hangi kurultay delegesinin hangi yakınının işe alındığını görürsünüz. Dedi mi? Bunların hepsi delil olarak ortada. CHP'li şikayet etti. CHP'li tanık oldu. Mağdur olan CHP'li, şüpheli olan CHP'li, günün sonunda yargı tüm bunları değerlendirip karar verdi. AKP CHP'ye butlan atadı oldu. Şimdi Allah
1: hocam,
0: Allah.
1: Şimdi detayları anlattın. Ama şöyle bir gerçek var. Yani gelen de CHP'li. Şimdi yani çağrılan kişi mesela dese ki yargı karar verdi. Dedi ki dışarıdan ben dedi kayyum atama meselesi gibi düşün. Bütün hepsini kendilerine yakın mutlak butlan kararı verdim. Bundan sonra CHP'nin başına Hikmet Genç oturacak. Beni verdi mesela. Ben de iyi olurdu. Ben iyi arındırırdım yani CHP'yi. Ambi süper arındırırdım yani. Kimseyi bırakmazdı bir defa. Neyse gelen adam, gelen kişi de şimdi birbirine beni aradı, ben cevap vermedim. Çünkü ben daha ne konuşacağım ki? Zaten bir tanesi yazmış. Çağırdı ve küt oldu. Ne demiyor o şey mi sözcü? Selamı çaktı, mutlak mutlan çıktı. Yani nedir o? CHP karar veriyor. Yargıya Kılıçdaroğlu karar veriyor. Ben selamı çaktım diyor. Yargı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Bak. Şimdi bunu diyesin ki sen tabii detaylar bunlar, senin anlattıkların dosyalarda, soruşturma dosyalarında yer alan delillerle ilgili
0: tamam
1: meseleler. Yani aslında bunu herkes biliyor. Herkes eşek gibi biliyor. Yargı da biliyor, Kılıçdaroğlu da biliyor. Yani bu kadar para dağıtmış İmamoğlu bilmiyor mu? Ya organizasyonun başındaki şu. Başındaki o. Sen oraya koyacağım. Ben de kendim aday yapacağım. Ama bu işi zaten 2 sene sonra Cumhurbaşkanı oluyorum. Bu ifadeler de var çünkü. Hepinize belirleyeceğim. Kadar. Bütün proje bunun üzerine kurulu. Şimdi Kazınay'a niye her şey bozuldu? Nedir o? Büyük bir örgüt, suç örgütü ortaya çıktı. İddianamın üzerinde.
0: Evet.
1: Bütün planlar değişti. Tamam da bu kime karşı yapıldı? AK Parti'ye, AKP'ye falan yapılmadı yani. Kendi aralarında hani diyorduk ya, yani dedi ya Erdoğan, ya şunları bir silkeleyin dedi ya. Abi gerek yok. Kendi aralarında silkeleniyor zaten. Onu silkeliyor, bunu silkeliyor.
0: Dut gibi dökülüyorlar
1: ya diyorsun. Ya kendi aralarında yani. Onu tuttu, tam silkeliyor yani. Kim tutarsa abi, kör tuttu onu silkeler demiş. Yani bir bakıyorsun, hakikaten öyle derler. Yani bir bakıyorsun o ona Uşak ötekine kızıyor. Mesela Muhittin Böcek en sonunda isyan ediyor. Bütün bunlar şu. Ulan vakti zamanında bizden böyle etimizden sütümüzden faydalanırken güzeldi.
0: Evet.
1: Kurultay'da size destek verirken çok iyiydi.
0: Evet.
1: Biz peştemal yakalandık ya, kötü mü olduk? Al sana. Bakın ben demiyorum. Varsa hain, alçak diyorsunuz ya. Darbeciler, alçaklar, hainler, cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanları, Süveter diyorsunuz ya. İçinde ara abicim. Silkeleyen de onlar. Bakın.
0: Kendi kendilerini silkelediler diyorsunuz.
1: Kendi kendinize yani. Silkeleniyorsunuz. Adam ona göre motive olmuş. Çünkü ona göre gidiyor. Ha sen bunu mu? Bak bir adam bu kadar pisliği ortaya çıkmış. Açık bir şekilde, hem de kimsenin ağzını bile açamayacağı kadar. Net bir şekilde milleti bağlamış bir tarafından. Çünkü belli ki. Adama bakar mısın? Battaniye de veren var, baklava kutusunda veren var, duvarın üzerinde veren var, sırt çantası var, çekçek var. Adam resmen şey yapmış, romantizm yapmış yani.
0: Mavi valiz de var.
1: Bayağı fantezi, yani rüşvetle fantezi ekmiş herifler ya. Her türlü mektupla gönderen var ya, kargo ile gönderen var yani. Adamlar bütün ulaşım yolları kullanmışlar. Çıktı ortaya, adamı sen böyle bir adamı bir gün bekletir misin? Bak AK Parti bir hatayı tek bir adam yakaladıkları anda itibaren tak. Ertesi gün hemen bekletmek yok.

0: Hemen arındırıyor adam. Yani bir sepetin içerisinde bir çürük elma olmaz mı? Tabii ki olur. Var mı dünyada günahsız, hiç hatasız bir kul olur mu? Hatasız
1: Olmaz
0: parti
1: abi,
0: olur
1: olur
0: mu?
1: mu öyle şey?
0: 23 yıl iktidardaysa 23 bin tane hata yapmışsındır. Bunu ben demiyorum, bunu bizzat Erdoğan diyor. O yüzden büyük adam. Varsa diyor, hatamız da varsa diyor, söyleyin ya diyor. Ya insan bunu bu kadar realistik bir politika yapar mı? Sahici çünkü de o yüzden. Sahici adam, sahici sadece. Vay diyor, biri kandırdı diyor. Adam sahici, sahici. Biz mış gibi yapmaktan dolayı politikanın böyle olduğunu zannediyoruz. Yani aslında politika demek, sahtekarlık demek diye bu milleti kafasına çakan kim biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi. Sahtekarlıktır yani. Şimdi bana diyor ki efendim, bazen yorum yapılıyor. Bana da kızıyorlar bazen ama belki de o tam tersini sevenler de var o açıdan. Ne olacak mutlak mutlak iyi bir şey mi oldu sanki? Diyor ki aslında kötü oldu, böyle olmaması gerekiyordu. Aslında CHP Türkiye'de muhakkak muhalefet şarttır falan diye. Yok, ben hiç öyle düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede siyaset yapan bir parti değil. Bir musibet. Bu ülkenin belası. Yani öyle deme hakkı. Ya tamam, seçmenlerine bir şey demiyorum. Kardeşim başka bir yer bulsun. Belki ona da oy verirler. Sonuçta seçmende şöyle bir akıl var. Bir zihniyet var. Diyor ki tuvalet terliği de olsa, odun da olsa veririm diyor. Onlar hayır. Ona verme hakkı
1: Eyvallah,
0: da var. Ben ona
1: eyvallah.
0: karışamam.
1: Tabii canım, o onun
0: Benim
1: hür
0: ilgim
1: iradesi.
0: alakam yok. Ama CHP yok olsa sevinirim. Ne hangi? Ya derim ki Türkiye'nin musibeti bir belasa kusulmuştur derim. Bunu söyleyince vay efendim sen de demokrasi de anlamadın 100 yıl. Bak bak, kendi kendinizi kandırmayın. Kendi kendinizi silkinmeyin. 100 yıllık parti diyorsun, bir daha söylüyorum. Ben değil. Onu yazan da ben değilim. Araştırmasını yapan da ben değilim. Sizin en çok sevdiğiniz, tapındığınız Tanrı yazar yerine koyduğunuz Yılmaz Özdil. Bugün de gömüyorsunuz gerçi. Bak bugün adamı tek tek gömüyorlar. Ya bu zihniyette bir sapıklık yok mu sence? Dün Pirom dedem bütün dünyayı kurtarır. Gandhi Kemal tuz yürüyüşü yürü be koçum. Dünyanın en akıllı ya, hırsından da arınmış. Ya ne, sen nasıl bir şeker dedesin? Yakar yıkarsın yıkarsın. Yenmiş de yenmiş yaparsın. Altılı masa olmazsa 150 masa derken. Ya bari bugün alçak, hain, fotoğrafına basın, üzerine tükürün. Doğru mu hocam? Ya Gülsel Tekin'in kullandığı ve mahkeme kararıyla oturduğu makama çok özür dilerim. İnsan dışkısı bırakmış partiden bahsediyoruz ya. Bu
1: Abi
0: memlekete,
1: evet.
0: bu kafayı, bu zihniyeti bu memlekete ne faydası olur ya? Bir
1: Çok
0: şey
1: haklısın.
0: söyleyeceğim. Ya particik başka bir şey. Bak istersen ineğe tap. Ya, bu da partidir bence, olabilir. Hiç sorun değil. Ben bu açıdan gayet liberal ve demokrat bir adamım. Bak istersen git inekleri topla. Ben inek partisi kuruyorum. İnekler kutsaldır. İnek sidiğiyle ülkeyi bereketlendireceğiz de. Bu bir düşüncedir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülke menfaatleri değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kötü zihniyeti, o diabolik zihniyetini ikame ettirmek amacıyla İngiliz Starmer'a beni yalnız bırakma demek başka bir şey. Ya da çok tekrar ediyoruz ama çok iyi anlatıyor derdimizi.
1: Evet.
0: Kısaca
1: Nedir?
0: Türkiye'nin duruşu, ya mavi vatan gibi mefkure, bizim dünyayı meydan okuduğumuz bir mefkureyi yok sayıp Yunan Kataminin'in bilmem nereye manşet olmak, bak ne güzel güzel insanlar var Türkiye'de gibi o manşeti attırabilecek düşüklükte siyaset yapmak nedir ya? İnek daha iyi. Bak inek zararsız. Sütü var değil mi hocam? Derisinden faydalanıyorsun. Yani mö diyor. Sever böyle alnını böyle okşar. Köyde yaparız. Böyle, alnını okşarsın böyle böyle yapar. Kaşı diye. Şu alnında var ya, orası keneler vardır. Kaşırsın orayı. Ondan sonra o bir şey. O faydalı bir şey. Ama adamın Cumhuriyet Halk Partisi parti variyeti ve mesuliyeti nedir diye sorduğumu benim en son gördüğüm Kılıçdaroğlu'ndan beri bu ülkeyi hakkında kara propaganda yapmak vallahi var. 19-20 kralı ben yazdım. Sen özgözle kızıyorsun ama Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu Çin radyosuna bile, bak Kılıçdaroğlu Çin radyosuna Erdoğan diktatördür, Beşar Esed'den farkı yoktur diyen kişidir Kılıçdaroğlu. Biliyor musun? Almana telefonla verdiği röportajda Almana Türkiye'de mal ve can güvenliği yoktur diyen kişidir Kılıçdaroğlu. Yani yoktur birbirimizden farkımız. Aslında biz CHP'liyiz. Yoktur birbirimizden farkımız diyorlar. Hakikaten yoktur. Bunu şey söylüyor, Yılmaz Özdil yazmış. 10 tane genel başkan değişirken neler yaşandığından bahsetmiş. Elhak kelime kelime tarihten tabi almış tek tek. Cumhuriyet Halk Partisi kendi tarihinden. Hep bunlar olmuş biliyor musunuz sevgili Ömer Özkan? Hep olmuş ama. O ona bu buna bu. Yani aslında var ya, işin özünü Hurşit Güneş yapmış. Hakikaten doğru. Üçgen şekilde birbirimize takacağız. Ben ona takacağım, o da
1: Tamam.
0: bana takacak.
1: Şimdi.
0: Hocam bu CHP gerçeğidir. O yüzden ben bu de efendim mutlak mutlak çıktı da demokrasi açısından falan gibi bir takım hamaset lafları hiç girmeyeceğim.

0: CHP mi? Abi yiyin birbirinizi. Kim kimi silkeliyorsa silkelesin. Kalan sağlar bizimdir. Doğru mu hocam?
1: Harika söyledin. Şimdi bak bir taraftan da arkadaşlardan yani istedim. Bu 3 yıl önce yapılan 38. kurultay, yani yok hükmünde kabul edilen 38. kurultaya ilişkin bana dedim şu oy sayılarını bir gönderir misiniz? Hikmet abi. Hı hı. 682 tane CHP delegesi, 682 CHP delegesi bize Özgür Özel yönetsin demiş. 664 CHP delegesi de Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam demiş. Bak burada sayı. Şimdi bu 664 tane, 664'ünün de CHP'liliğinden şüphemiz olmayan CHP delegesinin hakkını ve hukukunu savunan mahkeme nasıl oluyor da demokrasiye, bu Cumhuriyet Gazetesi'nin dediği gibi demokrasiye darbe yapmış oluyor? O ya 664 hocam, tane delege lüzumsuz mu, önemsiz mi, yok mu onların herhangi bir
2: ya
1: hakkı?
2: Şu rakam doğru, güzel bir, burada bir aşağı yukarı bir anlatıyor. Yani burada bir Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu yıllar boyu yönettiği bir CHP var.
1: Evet.
2: Hizmeti var, prim dedem var değil evet mi? Biraz önce onu anlattım zaten. Orada bak karşılığı da bu var. Bu başka bir şey. Bir de şu var hocam, bunu biraz önce sen detay verdin çünkü. O detaylar o yüzden kıymet. Bak burada işe yarıyor. Hani gören, şikayet eden, HTS kaydını veren, görüntüyü aktaran, paranın seyir numarasını alıp da cebine koyan, gösteren, pavyon
1: itiraf eden,
2: mahkeme dediğin çok doğru. Bunu daha önce de savcım Mehmet Bey, Mehmet Demir savcı çok güzel bir açıklama yapmıştı. Hem bizde yaptı hem başka kanallara da anlattı. O da şu, savcının görevi bu. Yani abi bende bu kadar kağıt var değil mi? Sen de biliyorsun dosya nasıl oluşturulur. Bu kadar kağıt var abi, şöyle bir iddia var. Ver bakayım diyecek savcı. İddia ne? 13 yıl boyunca bir partiyi idare eden genel başkan seçilmesin diye arka tarafta bir kumpas kuruldu ve kumpasın içerisinde para değil mi? Menfaat.
1: Evet.
2: Ondan sonra işte belediyelerde işte iş bulma, pavyonda kandırma, yatakta basma, şafakta bilmem ne.
1: Telefonu, tableti, soğuk cüzdanı bilmem nesi falan.
2: Çok fazla ihtiyaç yok. 100 tane ikna ettiğin zaman yaklaşık 100-110 tane ihtiyaç varsa bile. Buna bu böyle bir iddiayı ne yapacak savcı? Arkadaş ben bu işlere karışmıyorum. Buyurun. Kardeşim sen, adalet bunun için yok mu? Yargı bunun için yok mu? Savcı sen bunun için yok musun? Partiler kanunu yok mu? Anayasada parti yok mu? Parti tüzükleri ve kanunu nasıl yapılır, bu yok mu? Burada sana, senin için bu. Peki Osman ya. Yani adam diyor ki sen niye buna bakıyorsun? Bu bir darbedir diyor. Peki abi düşün. Daha kötü yaptılar bunu. Hani parayı anlatamadık ya. Gittiler orada. Özgür Özelciler Kılıçdaroğlu'nun ekibini tek tek vurdu kafasına. Sıktılar kafalarına. Şeyde kurultayda öldü. Bak azaldı bu. Ne yapacaksın savcı? Bu parti içi mesela. Ulan vurdular birbirlerini. Yediler lan birbirlerini içeride. O
1: parti içi.
2: Ya arkadaş adam 1000 tane dili getirdi oraya. Ve arkasından çorap söküğü gibi geliyor. Çektikçe geliyor. Hani demiyor ki savcı arkadaş buraya kadar geldi. Ben bu işe çok bulaşmayayım. Ben burada bir inisiyatif kullanıyorum. Nedir o? Deliller var. HTS kayıtları da var. Paralar da görünüyor. Ama ona rağmen ben çekilmek istiyorum. Bu çok acı bir şey.
1: Bu acı, suç bu ya.
2: Suç bu.
1: Bu suç. Suç. Hı. Savcı öyle bir şey yaparsa suç işlemiş olur.
2: Yaptı. Bu kaçmış olsa savcı zaten şöyle olacak. CHP'liler şöyle diyecekler bak. Mutlak karar çıkmasa. Ankara'da savcılar var.
1: Ankara'da hakimler var.
2: Hakimler ya var. Ne de olsa büyük devletin hakimi. Çünkü Atatürk böyle yaptı falan. Hiç alakası yok Atatürk'te bu işin. Karıştırmayın. Sürekli karıştırıyor ya. Aradan 85 milyon sene geçmiş. Hakim var. Şimdi peki böyle oldu. Böyle mi olsun? Onlara göre böyle olması lazım. Onlara göre CHP dokunulamaz. Yenemez.
1: Doğru.
2: Birbirini silkerler. Fakat kimse kimseye dokunamaz.
1: Sana bu noktada bir
2: darbe olur gene ayaktayız.
1: Sana bu noktada bir
2: onlara dostum, göre öyle.
1: Sana bu noktada bir dostumuzun, senin köşedaşın, benim de yıllardır hukukum olan
2: kim o?
1: Sevgili Serkan Fıçıcı'nın bir sosyal medya paylaşımını hem takipçilerimizle paylaşalım, seyircilerimizle, dinleyicilerimizle, tamam, hem de senin yorumunu dinlemek istiyorum.
2: Ben görmemiştim.
1: Diyor ki Serkan Fıçıcı, farklı düşünüyorum. Şaibeli kurultay davasında mutlak mutlan kararının çıkması iktidar açısından olumlu bir şey değil. Her gün başka bir skandalla çalkalanan

0: mevcut CHP yönetimi iktidar için çok daha kolay lokmaydı diyor. Haksız mı abi? Yani... Ayrıca diğer muhalefet partileriyle ittifak köprüleri yıkılmış, CHP varlığım İmamoğlu'nun varlığına armağan olsun parantezine sıkışmıştı. Şimdi ağırlıklarından kurtulmuş, eski ittifaklarını yeniden canlandırabilecekleri bir CHP portresi için yeni bir yol açılıyor karşılarında diyor. Eğer tahmin edildiği üzere seçimler 2027'nin sonbaharında yapılacaksa siyasal muhalefet için derlenip toparlanma noktasında gereken zaman fazlasıyla var. Tabii baskın bir erken seçim söz konusu olacaksa o vakit oturup yeniden düşünürüz diyor. Konuşuruz.
1: Anladım.
0: Diyor.
1: Anladım. Ben katılmıyorum. Ben de hani farkı. Ben de katılmıyorum. Kutlamıyorum. Yani. Şöyle tamam. Söyleyeyim. Yani tabii Serkan'ın çok değerli fikirleri vardı. Hatta jargona da yerleştirdi bir kelimeyi. O kelime sayesinde çok da onun ekmeğini yedik. Bazen böyledir. Siyaset bir dille, bir kelimeyle, bir sloganla.
0: Hangisi?
1: Kitlemek.
0: Kitle müsait.
1: Kitle diye bir yerde söyledi. Evet. Yani bu büyük başarıdır. Bakın bu çok bir kelimedir ama siyaset de dil de algı yönetirken çok kıymetlidir. Mesela yıllar boyunca bunu geçen gene konuştuk. Şeyden mesela bir mahalle baskısı atıyor Cumhuriyet Gazetesi. Biz de böyle kompleks tipler gibi aman Allah'ım ben ne yaptım? Kime baskı yaptım acaba? Oğlum mahalle baskısından yani mahalle baskısı bir mahallede baskı var. Yani hangi mahalle ismi yok? Sen neden kendi üzerine alınıyorsun? Değil mi?
0: Değil mi?
1: Fakat o mahalle yandaş. Yıllar 3 yıl böyle gitti. Her zaman söylüyorum birkaç yılda RTE diye gitti. Erdoğan RTE'yi tescilleyene kadar RTE deyince keret. No, bir kitlesel böyle bir eylem gibi RTE hop sana o coşkuyu enerjiyi veriyor. Püskürtebiliyorsun anında. RTE şey yapınca manası bırak RTE'yi bırak. Çünkü hükümete yakın yaz. Yandaş yazma. Ben çünkü ne yaptım ekranda dedim ki.
0: Ne dedin
1: bana
0: abi?
1: Yandaş demeyin dedim lütfen rica ederim.
0: Ekranda mı söylüyorsun?
1: Tabii. Kadir Çelik vardı o zaman. Dedi ne nasıl dedi ya dedim. Lütfen kabul etmiyorum. Hakikaten ama yanlış anlıyorum. Yok ultra yandaşım dedim ya. Yani yandaş
0: yandaş demeyin ben ultra yandaşım dedim.
1: Düz yandaş olur mu dedim ya. Ben ultra yandaşım dedim ya. Diyeyim. Baktı bak ultra yandaş yanlış kestiler.
0: Yandaş demeyi bıraktılar.
1: Şimdi bak bu jargon çok kıymetli. Yani o yüzden Serkan Fıçı'nın kitlemek meselesi çok kıymetli.
0: Kitleme jargonuna selam ettik. Abi, siyaset, bu görüşüne niye katılmıyorsun?
1: Çok matematik var burada. Burada...
0: Şimdi bu her gün başka bir skandalın çıktığı CHP yönetimi ifadesi doğru değil mi?
1: Hocam çok matematik var ama. Yani bu cümlelerde matematik çok fazla var.
0: Yapar.
1: Siyasi matematik kaldırmaz. Mantık da almaz. İrrasyoneldir. Özellikle CHP ise mevzu irrasyoneldir. Bak silkersin, çalarsın, çırparsın, telli oy veriyor. Şimdi böyle bir sosyolojiyi anlamak için bu mesela diyor ki Kılıçdaroğlu döndüğü zaman tekrar diyor o masa tekrar toparlanmaz. Kılıçdaroğlu şu anda geçmiş parti olsun. İçerisinde tuvalet terliğine oy verecek olan kesimin büyük kısmı sevmiyor, istemiyor. O yüzden toparlayamaz. İki, o zamanki konjonktür de şimdiki konjonktür bir değil. Maltılı masa olmaz.
0: Tamam.
1: Bak bunu koy cebe. Tek başına aday oldun, Kılıçdaroğlu bir daha aday mı olacak Kılıçdaroğlu? Kimi gösterecek? İmamoğlu mu gösterecek? Ne oldu lan aynaya geri döndük. Tır attı geldik. Aynı şey oldu. Orada, başbakanın kolları
0: orada duruyor. Çıkmazlar var diyorsun
1: tabii
0: yani.
1: Hocam siyaset için çok uzun bir süre. Bir. İki her şey olmuş gibi değerlendiriyoruz. Yanlış. Sen Kılıçdaroğlu geldi oturdu o koltuğa. Evet rahat. Bunları tasfiye etti. Bunlar da kurdu bir parti Ekim'e kadar. Değil mi? Ekrem İmamoğlu. Ekim'e kadar partisi. Kurdu. Kurmazsa salı.
0: Kasım'a kadar
1: kurdu
0: var.
1: Partiyi. Tamam. Burada tek başına rahat oturabilecek bir Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu. Yani... Bu şartların yarı yolda şu anda bak yarına bu şartlar değişebilir. Siyaset böyle bir şey.
0: Şimdi peki.
1: İrrasyonel düşüneceksin. Yani özellikle mevzu peki, CHP abi. İse bak CHP ise meşrep yok. Cibilliyet yok.
0: Tamam.
1: Ne yapacağı belli olmaz.
0: Tamam.
1: Köpük bu kayar. Pavyon devreye girer. Peştemalleri açarlar. Hiç belli olmaz hocam.
0: Şimdi.
1: CHP bu.
0: Sevgili abi.
1: Bekleyeceğiz göreceğiz.
0: Bak.
1: Wait and see.
0: Arkadaşlarım grafiği hazırlamışlar. Radyodakiler için de okuyalım. İşte oy birliğiyle alınan mutlak butlan kararının gerekçeleri. Delege iradesi fesada uğratıldı. Bazı delegelerin oy tercihleri yönlendirildi. Para, iş, adaylık ve başka vaatlerde bulunuldu.
1: Tamam.
0: Oylar denetlendi ve gizli irade zedelendi. Oy pusulalarının fotoğrafları istendi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edildi. Seçimler demokrasi esaslarına uygun yapılmadı, kanun hükümlerine aykırı hareket edildi, sonradan yapılan olağanüstü kurultay sakattı, Gidermedi.
1: Daha ne olacak hocam ya?
0: Olur efendim sorarsan. Şudur ama burada atlanılan bir şey var. Az önce Hikmet Bey satır arasında bahsetti. Mesele CHP ise bunların bir kıymet harbiyesi yok ki. Tabii. Ya dokunulmaz bir alanda dünyanın en konforlu işini yapıyor. CHP'li gazetecisi böyle yapıyor. CHP'li siyasetçisi böyle yapıyor. CHP'li iş adamı böyle yapıyor. Yani bunlar da ya rahat olun. Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edilsin kardeşim. Ama lisemiz olsun kardeşim. Anayasada Cumhurbaşkanı adayı.
1: Olsun.
0: Ya olsun. Ne anayasa neymiş ya?
1: Kanun tanımadı.
0: Ya CHP'den bahsediyorsun ya.
1: Tabii. Hakikaten şaka değil. Bunu şimdi sen biraz böyle şey gibi mesela anlatıyor. Ben de öyle. Ben de aynı duruma düşüyorum. Biraz böyle karikatürize ediyormuş gibi anlatıyoruz size. Öyle zannediyor. Gerçekten böyle yalnız. Yani gerçekten Türkan Saylan. Kozmozlar içinde yazsın. Gerçekten CHP Türkan Saylan gibidir. Biz istemezsek çalıyorsun. Çok güzel. Çalıyorsun değil mi abi? Çalmıyor. O onun toprağı zaten.
0: Abi, manyak benim mısın? Malım ya.
1: Ben gidip kendim mısır tarlasında mısırımı ekmişim. Tamam mı?
0: Evet.
1: Mısır topluyorum. Akşam pişiriyorum. Çaldın diyebilir misin? Kendi tarlam lan.
0: Doğru.
1: Ha. Bu yalnız çaldı diyen vardı.
0: Arabayı bak.
1: Çaldın diyen var ama.
0: Makam otosunu tefrişat yaptırdı deyince zaten çıkıyor da bu ortaya.
1: Ya adam
0: olsun diyor. Uçak belediyesi de benim. Bu cebim. Tabii. Öbürü de benim. Bu cebim. Bu cebimden ya alırım. Adam, bu cebime koyarım. Tefrişat küçük yaparım. Sana ne diyor?
1: Ve
0: sana
1: küçük
0: ne
1: diyor. Ya 170 milyon dediğin nedir ki diyor ya. Ya 170 bin euro dediğin şey nedir ki? 7 milyon aldım. Bunlar para değil falan diyor. Arkasından onu bunu bırak abi. Bak sen hala hani birazcık şeyi Serkan'ın o analizini falan. Aslında çok kıymetli yani. Mantıki görünüyor.
0: Evet başka bir bakış açısı var.
1: Akıllıca bir şey. Ama şöyle bir gerçek var. Ya bir partinin kadın kolları başkanı bir kadının. Hı. Değil mi? Kadın kolları başkanı. Kart bir zamparayı savunacağız akla gelir mi?
0: Hakikaten
1: çağdaş,
0: ya
1: laik.
0: Hakikaten ya.
1: Bak hocam şimdi.
0: Kimden bahsediyoruz? Asu Kaya'dan bahsediyoruz hadi, efendim. CHP hadi, kadın hadi kolları
1: bana,
0: başkanı.
1: Hadi ateistler bana bunu anlatın bakalım.
0: Kimi
1: ya
0: savundu? Havluyla otelde basılan Uşak Belediye Başkanı'nı savundu. Üstelik dedi ki şahane bir yol arkadaşımızdır.
1: Niye
0: çok çalışkandır
1: peki
0: dedi.
1: Sorsa
0: çok çalışır dedi.
1: Şu Asu Arabası olsa peki niye attılar bunu?
0: Ha, işte onu soruyorum.
1: Hocam niye attınız?
0: Halihazırda CHP'nin kadın kolları başkanlığı yapan yani kadın kolları başkanı ya parti
1: attınız,
0: yönetimindeki isimlerden biri. Bunu söyledikten sonra adam partiden attılar.
1: Evet ama atmak için biraz beklediler çünkü nereye kadar işin gideceğini bilemediler. Şimdi şöyle bir fütursuzluk var gerçekten bu dediğimiz gibi. Adam kendi tarlasındaki hıyarı, mısırı, buğdayı toplar gibi ülkedeki her türlü şeyi kullanabilme hakkına sahip olduğunu iddia ediyor. O yüzden diyor ki bu cebim diyor, şu cebim diyor. Ulan bir daha sonra ulan butlan bu cep o cep yok. Bu benim cebim. Sen eğer kamu görevlisiysen bu ülkede, kamuysan eğer, belediye olarak da söylüyorsun. Onu benim yararıma kullanman lazım. Kendi içerideki şunu bilmem az para duvara para almayacaksın mesela. Duvarda para almak yok. Kedi gibi ne hocam duvarın damlının tepesinde geziniyorsun. Çünkü adamın aklımıza o geliyor. Çünkü herifler yaptığı iş bu. İki, sen bu milletin parasını gözümüze baka baka çalarken iddianame üzerinden söylüyorum. Arkasından bize ahlak tutukları atmayacaksın. Bu millet bize bayrak verdi o bayrağı. Ya sana bayrak vermiyor. Sen başka bir şey dikiyorsun. Bayrak değil o. Bu dün anlatıyor böyle çıkmış. Bu bayrağı indirmeye zükte bilmem ne zükte. Ya etrafınızdan kanalizasyon patlamış. Her tarafta irin pislik akıyor. Yani,
0: ya şu bayrağa bulaşmasın bari. O bayrağı evet, yani biraz bir kenarda tutun ya.
1: Bir de şöyle bir gerçek var. Bak geçmişe doğru. Yani bir de insanlarda şu vardı. Yani bir izzet nefis diye bir şey var değil mi Ömer Bey? İzzet nefis diye bir şey var.
0: Var.
1: Gurur vardı. O, var. Yani şimdi Muharrem İnce. Hiç utanmıyor mesela. Ya çok özür dilerim. Kızmasın bana ya. Bak yıllarca Muharrem İnce'ye hakkında yazı yazdım. Hiç utanmıyor musun? Veyahut da bir mahcubiyet hissetmiyor musun abi? Bu nasıl bir hırstır bu? Bu kadar tekmelendin, tuvaletin önüne kondun. Sana kumpas kuran onlardı. Sana kötü kasetler yapıp da montajla senin seçimden çekilmeni sağladılar. Ve korktun.
0: Evet.
1: Korkaksın.
0: Evet.
1: Bak çok korkaksın. Bir tane daha vardı korkmadı. Bak siyaset devam ediyor. Senin gibi bir tane beni. Onu da kasetleri dolaştı. Ama korktun kaçtın. Ve dedin ki CHP'de bir çete var dedin. Ulan çete orada duruyor. Çetenin dibi orada duruyor. Çetenin niye kucağına oturdun sen Muharrem İnce?
0: E işte o da onun. O da onun.
1: Bak tıynete bak tıynete. Abicim bak. Hepsi de bak. Kılıçdaroğlu da keza öyle. Değil mi?
0: Hı.
1: FETÖ projesidir diyorum ben. Bin defa anlattım. O kağıtlar, dosyalar FETÖ tarafından getirildi. Bak böyle cıcı konuştuğunda. Ya bu adam 15 Temmuz'da kontrollü darbe dedi ya. Bu adam böyle bir adam. Yazmış bir tanesi. Abi ne o Kılıçdaroğlu savunuyorsun şu anda. Savunmuyorum lan. Yanlış anladım. Savunmuyorum. Diyorum ki silkeleyin birbirinizi diyorum. Savunmuyorum. Çünkü onun ondan farkı yok.
0: Şimdi o zaman gel.
1: Hocam Osmanlı Bankası'nın şeyi miydi?

0: Yoktur aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı farkı bandık. Hatırladın mı?
1: Evet hatırladım. Eski reytler.
0: Banka yok artık değil mi? Osmanlı Bankası yok.
1: Yok.
0: Yoktur birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız diye bir reklam vardı. Ama CHP'lisin yoktur birbirimizden farkınız.
1: Peki.
0: Ahlaki konumuzda birbirimizden farkınız yok yani. Şimdi, bunu bilin.
1: Şimdi sevgili abi.
0: Biz biliyoruz yani.
1: Sen az önce yandaş dedin. Sen kamuda çalıştın mı Hikmet abi?
0: Yok çalışmadım.
1: Yani sen bu kadar yandaşsın da...
0: Hiç memuriyetim yok.
1: Bu kadar yandaşsın da hiç iktidarın herhangi bir yerinde yok, görev aldın mı?
0: Hiçbir parti üyeliğim hayatım
1: Allah.
0: Boyunca.
1: İktidarın herhangi bir yerinde...
0: Yok,
1: hiç almadım. Üyeliğini bırak. Hepimiz oy veriyoruz canım yani orada değil.
0: Üye de olmadım hiçbir partiye dedim ama.
1: İktidarın herhangi bir yerinde eklemlendin
0: mi? Hiç.
1: Hiç bulunmadın. O bulunanlardan biri var mesela.
0: Ben iktidarın yanında bulunduğum için ben hayatta çok para kaybettim. Onu biliyorum sadece. Onu söyleyeyim
1: orada.
0: Bunda bir şey yazdım.
1: Tamam. Orada bulunanlardan biri de...
0: Savaşacağım diye döndüm.
1: Hemen bir dönem yandaş medyanın hararetli ekonomi analizlerine imza atan... Yandaş medya derken ironi yapıyorum bunu. Yani iktidarın faaliyetlerini fondaşlar gibi ne yaparsanız yapın eleştiririm demeyen... Kitleden bahsediyorum. O kitlede ekonomi müdürlüğü falan da yaptı. Sonrasında gitti iktidarın kabinesinde bakanının danışmanlığını da yaptı. İbrahim Kahveci adında biri var. Şimdi de Halk TV'de, bir dakika dur. Şimdi de Halk TV'de can siperhane muhalefet yapıyor. Yani böyle bir misyonu var belli ki. Arkadaşlar gönderdi. Bak videoyu dinlemedim.
0: Ben şöyle boz zannettim.
1: Videoyu dinlemedim. Şimdi beraber dinleyelim.
0: Sürpriz olsun diyorsun.
1: Ondan sonra üzerine yorum yapalım. Ya diyelim ki arkadaşlara ya öküzün altında buzağı aramayın boş verin tamam diyelim. Ya da diyelim ki bu neyin kafası? Buyurunuz bakalım beraber dinleyelim buyurun.
2: Böyle siyasal dine dayalı dava dedikleri şeyler. Bu tür yapılar öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez. Yani
3: yanlış anlaşılır bu ifade istersen.
2: Kolay ya, doğru anlaşılır arkadaş.
1: Bunlar diyor demokrasiyle gitmez diyor ya. İsmail öyle. Saymaz bunların akıllıları. O diyor ki yanlış anlaşılır diyor.
0: Darbe basmak istemiyor.
1: Darbe iması. Ne olursa olsun kardeşim diyor öbürü de. Öyle bir gaza gelmiş ki.
0: Şimdi abi, bu nedir? Bak bu da tevafuk. Kim gönderdiyse eline sağlık. Yani bunu araya sokuştu diyor.
1: Bizim Tuna teşekkür ediyoruz.
0: Neden kardeşimiz. Biliyor musun? Bak, öyle bir yere geldik ki aslında. Bak dünden beri ne diyor? Demokrasiye mutlak darbe. Bilmem kaç darbecileri, 19 Mart mı darbesi, şöyle darbe, saray mermeri, sarayın mermeri, sarayın borusu, darbesi. Çalmışlar, çırpmışlar, o yüzden özür dilerim, bana buradan daha ne yaparsanız yapın. Ortalık pislik içerisinde, bildiğim bir kanalizasyon çukuru, lahım çukuru, tamam mı? Ama açık. Ve kendilerine böyle oturup seyrediyoruz, bir ona bakıyoruz, bir buna bakıyoruz, bir peşte ona, bir bak, bu ona ben koydum, ben böyle bir pislik adı, Kılıçdaroğlu, Pirom dedem, alçak herif. Kafasına vur. Gülsel Tekin'e dışık gönderip edelim, gönderelim falan. İğrenç bir puanzara var. Siyaseten çok iğrenç.
1: Korkunç.
0: Bak daha önce olmadı mı oldu. Güneş Moteller yanında artık şey gibi o bir Piru Paco hali. Çok basit. Otele giriyorsun, bağımsız oteller. Giriyorsun, pazarlık yapıyorsun. Bak çantayı çıkıyorsun. Bu güzel, temiz. Temiz bir rüşvet, temiz bir pazarlık. Burada pavyon var, peştemal var, duvarın üstü var, damın çatısı var, birbirini kovalamaca var.
1: Jet var.
0: Gece mesaj atmaklar var. Gece alçak ananda bilmem ne falan filanlar var. Seviye düşeye. Tabii çağdaş. O zamanlar bir cep telefonu yok tabii. Gece birbirini yakalayıp silkeliyorlar. Bu. İğrenç durumdasın. İğrençsin. Şimdi diyor ki adam. O yüzden demin ki itirazım oydu. CHP bu. Yeni bir şey değil. Ya kodlara dön. Ya arkadaşlar kandırmayın kendini. Kodu bu. Bu kodu. Yani başka bir şey bekleme ya. O mübarek koltuk. Ya bu böyle bir şey olabilir mi ya? Yani ben bazen niye tartışıyorum bu bizim Kemalistlerle? Ama bu işte bunu temsil etmiyor. Kim de temsil etmiyor? Ulan en Kemalist kimlerdi sayayım ben sana. En Kemalistler kimdi Türkiye'de Atatürkçüler? Adnan Medresi öldürdüler. Şehit ettiler. Doğru mu? Darbe yapanlar Kemalist'tir. 28 Şubat'ta Kemalistlerdir. Ulan bir tane işi iyi bir şey yapan Atatürkçü anlat göster. Göster ya. Göster. Kılıf abi kılıf. Bana bir tane adam göster ki şu bina şu köprüyü Atatürkçü yaptı. Yapmamıştır. Ama köprük var, parti var, motor var, her şey var.
1: Edirne milletvekili vardı bir tane. Atatürk'ün ilke evet, ve devrimleri doğrultusunda çalışmaya
0: i̇şte
1: devam
0: geç.
1: Eden kaçakçı.
0: Bu kadar pisliğin döndüğü yerde kutsal kase olmaz. Kutsal kase. Yok öyle bir şey. Sen manyaksın o yüzden düşünüyorsun.
1: Bu demokrasi yoluyla gitmez bunlar
0: bu,
1: ne demek?
0: İşte bu ne demek? Kutsal kase bak bu.
1: Bu ne demek? Bana bunu anlatır mısın?
0: Çok rahat anlatır. İki tane

0: örnek vereyim. Çok basit ve kısa. O da şu. Birinci örnek Canan Kaftancıoğlu. Selam olsun burada. Yoldaş Canan Hanım'a. Selam olsun dedik yani. O da başka bir şey. Neyse. Diğeri de Özgür Özel. Bak ben bunu 2-3 defa hatırlattım. İnsanlar çok ciddiye almadılar. Hani İsmail Saymaz orada. Bir dakika, o yanlış anlaşılır. İspir Erzurum çıkışı yaptı ya o taraftan. Bir dakika, yanlış anlaşılır falan. Öteki saksı çalışmıyor tabii onun gibi.
1: Anlaşılmaz, anlaşılmaz. Bunlar demokrasiyle gitmez bunlar. Demokrasiyle gitmez. Yanlış anlaşılmaz.
0: İki tane nasıl gidecek? Bir tane, birincisi şu. Özgür Özel şu ifadeyi kullandı. Şey meydan okurken gene savcılara, yargıya şu ifade çok önemli. Gün gelir devletin çarkları dönmeye başlar. O zaman hesap sorarız biz size. Bir dakika. Gün gelir evet devletin çarkları gelir, devletin çark, gerçek çarkları dönmeye başlar. Hesap sorusu. Devlet niye yok şu anda bizde? Çark nasıl geliyor? Ben kazanırsam değil mi ya? Hani ben kazanırsam demokrasi getirir bir cümledir. İkinci cümlede en kıymetlisi bence Canan Kaftancıoğlu'ndan. Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi gelmiş. Oylama bitmiş. Aradan geçmiş. Canan abla, tırnak içerisinde bir abla, itiraz ediyor. Soruyorlar, diyor ki ne olacak? Bak, bu rejim, bu sistem değişecek. Böyle gitmez. Parlamenter sisteme geri döneceğiz. Seçimle ya da bir başka şekilde. Bak, seçimle ya da başka bir şekilde. Bir şey soracağım ben sana. Seçimle ya da başka bir şekilde, başka bir yöntemle, kelimeyi tam hatırlamıyorum ama başka bir şekilde diye düşün. Seçimin dışında herhangi bir şekilde nasıl değişebilir abi sistem? Bana söyle abi.
1: Abi darbeyle değiştir. Nasıl değişecek?
0: Ancak keseceksin beni, değil mi? Bir önce beni keseceksin. Benim bir yandaşla ki doğraman lazım tek tek. Ben silahlanacağım, dağa çıkacağım. Orduya karşı, değil mi? Yani 15 Temmuz'da gördük. Adamlar ne yapacaklardı? Altı tepsiye koyup o FETÖ eniklerin olduğu yerde FETÖ ahlaksızlığını böyle verip bize sunup Türkiye 3 parçaya bölüp Güneydoğu bölgesinde bir bölge, Karadeniz Ayrılıkçı Grup ve İstanbul, Ankara yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne sunacaklardı. 3 parça bir Türkiye. Bu gerçekti yani. Bu gerçek bir plandı. Bunu yapamadılar. Ama önce bir
1: niye yapamadılar?
0: Saatler abi? İçerisinde
1: niye yapamadılar?
0: Kaç yer? Abi bu halk buna izin vermiyor.
1: Vermedi.
0: Vermez.
1: Ama bunların kalın kafası bu şimdi, halkın tabii, şimdi kendi iradesine müdahaleye tabii bu saatten sonra müsaade etmeyeceğini niye almıyor?
0: Şu anda sanki hakkını savunuyormuş gibi görünen, savunuyormuşuz gibi duruma düştüğümüz, ki asla savunmuyorum. Osmanlı Bankası, buradan yanlış anlamayın, o reklam aklıma geliyor. Yok birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Bazımız biraz daha eşittir gibi. Darbecisiniz. Bu bir. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi anlamaz. Bu iki. Tescilli darbecisiniz ve tescilli muhtıracısınız. Tescilli yiyen insanlarsınız. Sizin oligarklarınızla, kendi zengin yerleşik sermayenizle 100 yıldır bu ülkeyi sömürüyorsunuz. Sömürdünüz. Şimdi her şey ayyuka çıkınca, bütün her şey ortaya çıplak olunca, kral çıplak. Şimdi o darbe yapıyorlardı, demokrasi elden gidiyor bilmem falan filan diye bağırıp çağırıyorsunuz. Ne büyük ayıptır biliyor musun bu? Yani şimdi burada diyor ki efendim bu ülke bu kadar büyük bir dava darbesiz olmaz diyor yani. Onu demek istiyor. Yani bu ne yapmak lazım? Gelip aynı FETÖ'nün yaptığı gibi, tamam yemez o, gel. Yani İbrahim sen gel, istersen sen çık önce gel. FETÖ yaptığı, çıkacağız biz sokağa. Evet. Güç kullanarak, değil mi? Askeri bir güç kullanarak, silah kullanarak ne yapacağız? Gırtlağına basarak milletin. Milletin dedim bak. Çünkü önce benim gırtlağa basman lazım. Sen gitme partiye martiye. Benim oy verdiğim şekilde gideceksin. Sokağa çıkacaksın. Değil mi? Ne olduğunu gördün. Ve beni sen bu ülkeden kaldıracak, arkasına istediğin şekilde çalmaya çırpmaya müsait bir ülke haline getireceksin. Değil mi? Yerli malı haftası diye bana gene fasulye yedireceksin. Böyle uçak, buçak, yıldırım falanlar yok.
1: Yok.
0: Ha, Amerika gel, İngiliz beni kurtar. Amerikan gel, kucağına oturayım. Değil mi? Fransız ben zaten. Bu Yunan kavga yok hocam. Gel ben çekiliyorum böyle. Mefküre, mavi vatan diye bir şey yok zaten. Orta Doğu'yu zaten tanımıyorum. Orada kalan askeri çekiyorum buraya. Kim ne altı yer seyirsin deyip tırnakacağız. Yurtta sulh, cihanda sulh yaparak bu ülkeyi peşkeş çekeceksiniz. Pranga takacaksınız tek tek, öyle mi? Bunu becerecek İbrahim Kahveci becerecek. Oğlum topunuz gelseniz ondan. Yani 5 milyon insan olmadı, gelseniz
1: daha, ondan. Daha akıllanmadılar. Yani, gerçi yani, bu sonradan şeye dahil olan, denkleme dahil olan ahlak. Dediğim gibi yani. Bakanlar Kurulu'nda bir bakanın danışmanlığını yapacak kadar sistem, o hükümetin yönetiminin içinde yer almış bir isim sonradan renklerine dahil ettiler. O daha durumun farkında değil anladığımız kadarıyla.
0: Ama yazık yani.
1: Son bunu, olarak
0: bu
1: şunu söyleyeceğim.
0: Bu
1: CHP
0: kafası bu yalnız. Yani eşittir bu.
1: Son olarak Kaftancı şunu söyleyeceğim.
0: Aynı şey.
1: İstanbul'da

0: da devam eden İmamoğlu suç örgütü davasının iddianamesinin özünü şu oluşturuyordu Hikmet abi. Bir sistem oluşturulmuş, adına ekosistem denilen bir sistem. Bu sistemde oluşan havuzla, yani parayla önce Cumhuriyet Halk Partisi ele geçirilip sonrasında da devletin ele geçirilmesi yönünde bir çark olduğunu evet. söylüyor. Bu evet. ülkenin Cumhuriyet savcısı söylüyor bunu.
1: Aynen bunu söylüyor.
0: İddianame doğru. özeti bu. Şimdi oluşturulan sistem ifşa oldu ve yargılama devam ediyor. Ele geçirildiği düşünülen Cumhuriyet Halk Partisi de elden gitti. Şimdi bu ikisi arasında bir denge denklem varsa bu saatten sonra bu davanın seyrinde değişiklik bekleyelim mi Hikmet abi? Şunu ulan, söylemeye çalışıyorum.
1: Anlıyorum, dedim anlıyorum.
0: Ulan parti de elden gitti. Biz şimdi kime güveneceğiz? Bir dakika Sayın Savcım, benim söyleyeceklerim var deyip ortaya çıkacaklar sayısı artacak mı?
1: Bir defa şunu söyleyeyim. Yani eğer bu şekilde başka bir yere doğru bir şey evrilmezse, yani kafasına bir şey düşüp de Kemal Kılıçdaroğlu hoş böyle kararlar verildi ama ben bu işe hiç bulaşmıyorum deyip de eğer diyorum bak küçük bir ihtimal. Ben kabul etmiyorum bu görevi derse ki o zaman bütün yargı verilen karar her şey başka bir yere evrilir değil mi? Evet. Çünkü geriye döndü otomatik bu. Ne yapması lazım bu debesi için? Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi lazım. İstifa etse dahi o zaman ne olması lazım? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir genel başkan atanması lazım değil mi direkt olarak? Çatlak pat diye değişti birden bak. Hı, hı. O yüzden ben bir an önce o yorumlara karşı olmanın sebebi bu. Siyaseten çok erkeniz daha. Çok başındayız hı. işte. Ama yargı şunu söylemişti bu gerçek. Kılıçdaroğlu şu anda CHP'nin genel başkanıdır. Hukuka tekniğe göre de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dur nokta. Hukuk bunu söylüyor. Ha, şeyi var yani işte Yargıtay süreci var bilmem nesi var. Yargıtay ondan daha da hızlı karar verebilir. İptal de etmez onu da bilmem. Ama şu anda an itibariyle budur. Böyle kal ben Yargıtay'ın buna hayır diyeceğine inanıyorum. Hayır diyecekler. İtiraz ettim diyorlar ama nasıl bilmiyorum bir günde bir gecede itiraz etmişler. Olabilir ettiklerini kabul ediyorum. Peki. Ama Yargıtay buna müdahil olamaz. İstinaftan bu karara olmayacaktır diye düşünüyorum. Buraya bu kayıtlara geçsin. Yani bu karar budur hocam. Son karar bu. Burada bir faktör var. Kılıçdaroğlu ne yapacağı konusu. Özgür Özel arada beni cevap vermedim diyor. Yani ben muhatap olmayacağım. Yani biz deneyeceğiz. Hani Saraçhane'deki gibi. Gerekirse cami duvarına da işeriz ama biz buradan bırakıp çıkmayız. Yaparlar ya bunu daha önce. Yaparlar mı? Yaparlar. O çirkeflik seviyor çünkü Özgür Özel. Hakikaten çirkefliği seviyor. Kılıçdaroğlu'nu yapacak. Kılıçdaroğlu dese ki ben geliyorum kardeşim dese. Çekirdekleri al dese bunlar. Nasıl birbirlerini silkeliyorlar. Bak izle. Ama bu bir yerde de zaten hiçbir ümidi kalmamış. Zaten bitik olan İmamoğlu'nun sonu demektir. Çünkü bütün bu tezgah, bütün bu aranjman, ayarlamalar, dengeler, partiyi dizayn etme meselesinin hı. başında İmamoğlu suç örgütünün lideri olarak yargılanan Kerem İmamoğlu'dur. Bunun başında o var. Yani gönderen İmamoğlu. Bunu Kılıçdaroğlu da biliyor. Hepsi biliyor. Hani asansörde iki kişiden bir tanesi yerlenirse değil mi?
0: Kimin yerlendi?
1: Kimin yerlendi? İkisi de bilir.
0: Bravo.
1: Şimdi üçü de biliyor mu? İmamoğlu,
0: bravo.
1: Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Üçü de biliyor bunu. Nasıl olduğunu bu işlerin. Yani pavyoncudan da önce biliyorlar. Şimdi bu durumda ne demektir bu? İmamoğlu'nun kurmuş olduğu tezgah, değil mi? Kurmuş olduğu sistem, CHP'yi yapmış olduğu dizayn, CHP'deki o yeni dengeyi oluşturmak, ben aday olacağım, sen başkan olacaksın, değil mi? Öyle başladılar böyle. Hepsi güme gider. Hangi açıdan güme gider? Kılıçdaroğlu geldikten sonra yapılan bütün bu kurulan tezgahın bu dağıldığını gösterir yani. Şimdi sen 81 ilde ne yapacaklardı? 2 yıl boyunca miting mi yapacaklardı? Niçin miting yapıyorlardı abi? Hırsız hırsız demeyin mitingi. Böyle adam uykusuz kaldı, sırtını dayadı değil mi? Yorgunluktan mitinglerde ölmek üzere adam yorgunluktan var ya abandon olacak diye korkuyorum yani. Özgözlerin. Nasıl ittiriyor? Tabii gebe mecbur. Yani şimdi en sonunda dese ki bana beni ters yani sırtını dönse Özgözler. İmamoğlu bir konuşsa var ya örgüt lideri olarak iddianamede olduğu gibi. Örgüt lideri olarak o itirafçı olsa var hepsi yandı gitti. Ama Kılıçdaroğlu'nun olması demek her şeyi şöyle değiştirecek. İmamoğlu için geçmiş olsun. Zaten bitmişti. Adamın siyasi hayatı şu ana kadar normal şartlar altında.

0: her zaman söylüyoruz. Normal şartlar altında hem diploması olmayan hem de çok uzun süreli yargılama devam edecek olan, belki de çok uzun yıllar ceza alması beklenen bir kişi olarak zaten bitikti. Ama bundan sonraki kertede hiç kimse dönüp de İmamoğlu için ağlamaz.
1: Ya işte ona
0: ben
1: da...

0: meseleler en azından değinmek istiyorum. Yılın röportajı dedim. Hakikaten de öyle. Akşam gazetesinin manşetinde yer alıyor. Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş, Washington temsilcimiz, Amerika temsilcimiz Yavuz Atalay buldu. Röportaj yaptı, konuştu. Önemli bilgiler verdi. Bu önemli bilgiler soruşturmanın seyrini de etkileyecek kanaatindeyiz. Gün boyu 24'te konuyla ilgili hem uzman görüşleri hem de buradan bir duyurmuş olayım. Bu haberin, bu röportajın kahramanı sevgili Yavuz Atalay Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla
1: bugün, sabah gördük.
0: Evet, bugün 14'te bu röportajın hikayesini de, yani buraya yazmadıklarımızı ekranda VTR'de, yani haber bandında anlatmadıklarımızı da size anlatacak, kaçırmayın diyelim. Bu bir. Akşam gazetesi de haberin geniş kapsamlı ele aldı. Bu bir. İki. Ne vakit CHP'li biri görse kendisini, kimyası bozuluyor. Sayın Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı.
2: Selam olsun.
0: Buradan bir kere daha selamlarımızı gönderelim. Yaklaşan LGS'de alınan tedbirler, yenilikler, onlara ilişkin ve pek çok meseleye ilişkin kapsamlı bir röportajımız var. Yine Akşam Gazetesi'nde bugün yer alıyor. Fakat şu cümle benim çok hoşuma gitti. Yeni Şafak'da o meseleyi gördüm. Cümle değil aslına bakarsanız, istatistik. Diyor ki özetle Milli Eğitim Bakanı, biz diyor ne vakit dershaneler kapatılacak dedik. Yani paralel bir eğitim sisteminin önüne set vurduk ki hedef olduk. FETÖ'nün hedefi olduk. Bütün o yapılanmaların tamamı bizi hedefe koydu. O vakit atmış olduğumuz tohumlar şimdi meyve vermeye başladı diyor. Abi PISA ve uluslararası değerlendirme şeyleri var ya, bir grafik gösterdi Sayın Bakan. Şöyle neredeyse, bak şöyle. Hatta orada gazeteci dostlar espri de yaptılar. Paralel gidince dik mi geldi diye. Hakikaten de paralel yapı ortadan kaldırılınca eğitimde sonuçları öyle bir yansımış ki şimdi güzel, Eylül'de PISA neticeleri açıklanacak, matematik, fen vesaire. Uluslararası alanda nerede olduğumuzu bir kere daha göreceğiz. Çok kıymetli bir röportaj olduğu kanaatindeyim. Vaktimiz yetmedi. Ona da gün içinde 24'te ulaşabileceksiniz ama Akşam Gazetesi'nde ama de konuyla ilgili detay ver. Hadi onu da söyle, ondan görüştüm. Sonra veda edelim.
1: Bu da Allah razı olsun. Bir şey de göstergesiyim mi? Mesela dedin ya, matematik bilmem ne, işte evet, uluslararası arenada matematik zekası, fizik, fen, uzay. Bak bu işin neyle olduğu nereden belli biliyor musun? Yıllar boyunca biz matematik olimpiyat şampiyonu çıkarttık. Bilir misin sen bunu? 70'li yıllarda. Olimpiyat şampiyonu matematik biliyorum.
0: Matematik olimpiyat
1: gerçekten şampiyonu. Gerçekten. Şaka değil. Bak bu gerçek. Bak Amerikan, Taos Amerikan İstanbul Marif Koleji. Lan bak İstanbul'u ben biliyorum.
0: Tamam.
1: Fakat ne oluyordu abi? An insan. Adam fasulye sayıyordu. Doğru. Erenköy İlkokulu'ndan mezunum. Bak yine Beyaz Türklerin İlkokulu'ndan mezunum ben. Benim tüm arkadaşım kolejler, Galatasaray oraya da. Ben bir tek Zenci, İmam Hatip'e gittim. Zenci okulu. Onlar beyaz okullara gittiler. Ama aynı eğitim sistemi de devam ediyorsun. Günümüz çağına geliyorsun. Türklerin çoğu uzak gibi görünüyor bu işlerden. Dedin ya hani, halbuki dünya çapı daha da büyük büyük işler yaptık biz. İlerliyor. Ama sonuçta sen o günlerde fasulye ayıklarken, değil pardon, Anıtkabir'deki bayrak direğinin telini, çelik telini yaptığı için ödül veriyorsun. Aynı çocuklar bugün Yıldırım Han'a imza atıyorlar. Aynı çocuklar bak. Bravo. Aynı değil mi? Bugün Tayfun'a imza atıyorlar. Bugün diyor ki Alman, ulan diyor Türklerden alalım. Kim? Alman mı? Lan lastiğini yapamadık bu adam mıydı? Evet. Diyor, Belçika diyor, bir dakika diyor. Türkiye bizden çok ileride. Ulan 14'lü sahibi bu adamlar lan. 14'lü bu 12.
0: Ya.
1: Yok diyor. Biz
0: bir şeyler.
1: Biz dövme çelik damlada çok iyiydik ama Türkler bir dövdü. Böyle bir çelik yoktu.
0: Bravo.
1: Nasıl?
0: Şahanesin.
1: Harika bir
0: şey. Abi teşekkür ederiz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle pazartesi karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiyse affola.

0: İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okuryazar için. Okuryazar bugün 14.25'te 24'te.
1: Asal sayılar, sonsuzluk, algoritmalar ve çözülemeyen paradokslar. Matematik sadece sayılar mı, yoksa evrenin görünmeyen kodu mu? Bilir Akgürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insanlığın dünden bugüne matematik yolculuğuna ışık tutuyor. İnsanlık binlerce yıl önce saymayı öğrenirken fark etmeden gerçekliğin de en derin bilim olduğunu. Hayatın görünen ve görünmeyen düzeni matematiksel kurallarla şekilleniyor. Peki matematik ne kadar güçlü? Biz evreni mi çözüyoruz, yoksa zaten onun görünmeyen denklemlerinin içinde mi yaşıyoruz? Bu yolculukta yalnızca sayıları değil, gerçekliğin sınırlarını da sorgulayacağız. Hepsi ve daha fazlası Profesör Doktor Vatan Karakaya, Profesör Doktor Muhammed Kurulay'ın katılımıyla neler oluyor hayatta? Bugün 16.10'da 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki önemli başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii ki yine İran diyeceğiz ama bu sefer NATO'dan da bahsedeceğiz. Özellikle biliyorsunuz Temmuz ayında bir NATO toplantısı gerçekleşecek. Türkiye'de, Ankara'da çok kritik bir toplantı olacak. Belki NATO'nun bugüne kadarki düzenlenen toplantıların en kritiği olacak. Çünkü İran savaşı derken, efendim Ukrayna derken, Latin Amerika, Afrika derken dünyanın dört bir köşesinde bir dondurulmuş sorunlar silsilesi var, sıcak çatışma alanları var ve NATO kendisine belki yeni bir rota belirleyecek, yeni bir prova belirleyecek. Bu çok önemli olacak. Bunu da konuşacağız tabii kıymetli hocamla. Ve tabii ki diğer önemli sıcak hadiseler, özellikle Gazze, Sumut filosu Gazze'ye ulaştırılmadı biliyorsunuz. Yine bir saldırı gerçekleştirildi. Diğer taraftan tabii ki İran'da Hürmüz meselesi nereye varacak, açılacak mı, kapanacak mı? Yeni bir istişare, müzakere, görüşmeler olacak mı? Bunları da değerlendireceğiz. Şimdi çok vakit kaybetmeden kıymetli hocamı davet etmeden önce sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Bunları arz ettikten sonra Tolga hocamla programımıza devam edeceğiz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya NATO resti. Bunu nerede daha çok görüyoruz, daha doğrusu görmeye başladık? Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminden itibaren efendim biz artık Avrupa ülkeleri, yani Batı Avrupa Yarımadası'nı korumak zorunda değiliz. Ama koruyacaksak da herkes bunun karşılığını, bedelini ödemeli. Yani halk tabiriyle pamuk eller cebe dedi Donald Trump. Amerika, Avrupa tabii ki bir anda telaşlandı. Sonra küçük Napolyon diye adlandırdığı Macron sahneye çıktı ve dedi ki Avrupa kendi ordusunu kurmalı. Artık Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağlılığımızı ve bağımlılığımızı sonlandırmalıyız dedi. Trump'tan tepki geldi, o küçük Napolyon tepkisi ve yeniden tabii ki Amerika'nın saflarına gelen bir Avrupa Birliği ülkeleri gördük ve son hatırlayın yine Beyaz Saray toplantısında masasının karşısında adeta tesbih gibi Avrupa ülkelerini dizerek ben sizin patronunuzum diyen bir Trump görmüştük. Şimdi burada ne oldu en son, ona bir bakalım. Kendi güvenliğinizi kendiniz sağlayın. Trump'ın aslında bakış açısı biraz bu yönde olduğunu görüyoruz. Washington'dan Avrupa'ya tarihi mesaj. Amerika Birleşik Devletleri NATO'daki askeri yükünü azaltarak Avrupa'yı stratejik özellik sürecine zorluyor. Tabii bu stratejik özellik zor. Niye zor? Çünkü hepimizin bildiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni dünya düzeni işte Yalta ile beraber şekillenirken işin Marshall Planı ve Truman Doktrini Avrupa'yı bir sanayi kıtası ama yani nasıl diyelim endüstriyel bir dev, askeri bir cüce olarak tabii ki oluşmasına sebebiyet verdi. Amerika bunu istiyordu. Peki bu saatten sonra stratejik özellik gerçekleşebilir mi? Son derece zor. Belki gerçekleşmesi yaklaşık 30-40 yılı alabilir. Pentagon geri çekiliyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kuvvet modelindeki kritik askeri kabiliyetleri küçültme hazırlığı, Soğuk Savaş sonrası en büyük güvenlik dönüşümlerinden biri olabilir.

Burada küçültmek, daha doğrusu ilk başta konuştuğumuz hadise tamamen çekilmekten ziyade küçültmek, bunun daha büyüyebilmesi için de maliyetinin karşılanması. Dolayısıyla Pentagon'un bu anlamda bakış açısı, artık biz Avrupa Birliği ülkelerini tamamıyla salt bir korumadan ziyade onları kendimize daha bağımlı, ekonomik olarak da biraz daha bağımlı hale getirmek istedikleri yönünde yorumlar var. Ama biraz sonra konuşacağız. Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Hala bir Rus tehdidi ve etkisi Batı Avrupa Yarımadası üzerinde devam ediyor. Avrupa alarmda. Doğu Avrupa ülkeleri endişeli. Amerika Birleşik Devletleri askeri varlığı azalırsa Rusya'nın caydırılması zorlaşır. Uyarıları artmaya başladı. Evet, doğru. Çünkü biliyorsunuz eski Sovyetler Birliği'ne ait olan ön bahçe ülkelerinin arka arkaya Avrupa Birliği'ne girmesi ve NATO'nun Kuzeydoğu kanadının da biliyorsunuz Baltık ve Arktik coğrafyasına doğru genişlemesi Rusya'yı oldukça rahatsız etmişti. Ve şimdi eğer bu askeri, daha doğrusu destek çekilirse Avrupa üzerinden, o zaman daha bitmeyen Ukrayna Savaşı ve Rusya etkisi Avrupa'yı alarma tabii ki sevk ediyor. Ama Rusların bu anlamda çok da niyeti olmadığını da görsek bile yine de uzun vadeli bir tehdidin Avrupa'yı tedirgin ettiğini söyleyebiliriz. NATO'da yeni dönem. Amerikan güvenlik şemsiyesi daralıyor. Washington konvansiyonel savunma yükünü Avrupalılara bırakmak istiyor. Aslında bu bahsettiklerimizi güvenlik şemsiyesi daralıyor olarak da göstermek son derece önemli. Burada tabii Türkiye'nin de biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Avrupa Birliği'nin bu yeni savunma ittifakı modelinde Türkiye'nin kurmay zekasını örnek alabilir mi, işbirliği yapabilir mi? Bununla ilgili biliyorsunuz birkaç sözel ve yazılı ifadeler oldu basınlarında geçen. Dolayısıyla bu şemsiyenin daralması acaba Türkiye'ye olan ihtiyacı bu manada ortaya çıkarabilir mi? Avrupa ordusu tartışması geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adımı sonrası Avrupa Birliği içinde Avrupa Savunma Birliği fikri yeniden hız kazanıyor. Bu da tabii birlik konusu, Avrupa Birliği gibi askeri birlik olur mu olmaz mı? Bunun tabii hem kurmay zekası hem stratejileri nerede belirlenecek? Buna kim önderlik edecek? Almanya mı, Fransa mı? Bu da tabii İngiltere olmasa bile en azından Avrupa'nın bir ada ülkesi olarak neresinde duracak bu işin? Önemli. Ama şimdi böyle bir birliğin oluşması oldukça zor. Ama Avrupa'nın acil bir pansuman tedbirleri ihtiyacı olduğunu da görüyoruz. Gözler kritik Ankara zirvesinde. Temmuz ayındaki NATO zirvesi kritik eşik olabilir. Yük paylaşımı ve Amerika Birleşik Devletleri'siz Avrupa güvenliği en sıcak başlıklar arasında. Evet, NATO bir soğuk savaş kurumu, artık dünyanın ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Türkiye, Güneydoğu kanadının en kritik ülkesi ve Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu ve Türkiye bugün stratejik özellik dediğimiz hadiseyi gerçekleştirmeye başlayan en kıymetli ülkelerden biri. Savunma sanayindeki hamleler, işte belki de biz kendi aramızda böyle bir oluşum yapabilir miyiz şeklinde arayışlarında konuşulacağı çok enteresan bir NATO toplantısı olarak da görülebilir. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli, çok değerli bir konuğumuz bizlerle beraber. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamız bizleri kırmadılar bu akşam da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Şerif bana ait.
0: Sağ olun hocam. Biraz ara verdik ama yine tabii kaldığımız nerede bıraktıysak mevzular aynı şekilde artarak sıcaklığı devam ediyor. Önemi de devam ediyor. Şimdi hocam isterseniz bu bahsettiğim konuyla başlayalım. Çünkü sıcak ve Avrupa'da bu arayışlar da var. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı NATO'suz bırakmak mı istiyor? Her coğrafya kendi bölgesel NATO'sunu kurabilir mi? Bu potansiyeli var mı? Böyle birleştirerek sorayım size hocam. Ya da şöyle diyeyim, Trump'ın Avrupa'daki güvenlik şemsiyesini daraltmasıyla neyi hedefliyor olabilir hocam?
1: Şimdi aslında biliyorsunuz hocam, NATO konusu siz de az önce söylediniz. Soğuk savaştan kalma yapısı nedeniyle çokça eleştirilmişti ve aslında bu Rusya yeniden tehdit haline gelmeden önce NATO'yu dönüştürme fikri de vardı. Ama nasıl bir dönüştürme? İşte daha soft konuları da içine alan, daha bu kamu diplomasisi vesaireyi de içine alan ve coğrafi olarak daha yayılmış. Yani sadece transatlantik değil, o Pasifik'e doğru uzanan bir birliktelik haline getirme. Yani bir böyle tam bir askeri ittifaktan yarı askeri yarı siyasi bir müttefiklik haline getirmek gibi bir niyeti vardı. Aynen öyle, hibrit bir ittifak. Ama Rusya tehdidi yeniden yükselince, Çin tehdidini de bir şekilde dosyalara ekleyince...

0: NATO'nun bu şekilde kalması, daha böyle askeri kanadın güçlenmesi vesaire yeniden gündeme geldi. Yani burada özellikle son dönemde iki önemli zirve vardır. Vilnius zirvesi Galler zirvesi. Hı hı. Bu iki zirveden sonra hani yine az önce söylediğiniz o Ankara zirvesi de çok büyük ihtimalle bu NATO dönüşümünde verilen tarihlerden biri olacak. Hı hı. Çünkü yani tehditlerin dönüştüğü ve kararların alındığı zirveler bunlar. Ve geldiğimiz yerde yani Amerika evet NATO'yu bir şekilde özellikle Trump NATO'yu bir yük olarak görüyor. Ama yani bazı yerlerden haklı ama bazı yerlerden de çok haksız olduğu yerler de var.
1: Ne gibi hocam?
0: Yani şimdi haklı olduğu yer evet çok büyük bir miktarı Amerika karşılıyor. Bunun farkındayız. Avrupa burada Amerikan şemsiyesine çokça güvendi. Hatta hani silah ve tereyağı ikilemi vardır biliyorsunuz. Yani evet. Refaha mı yatırım yapacaksınız, güvenliğe mi? Refaha yatırım yaptılar. Ve geldiğimiz yerde Amerika burada baş aktör oldu. Ama burada şöyle bir avantaj sağladı Amerika. Avrupa ne zaman silah ihtiyacı olsa, güvenlik ihtiyacı olsa Amerika'ya başvuruyor. Yani Amerika bu yani kara kaşına kara gözüne de yardım etmiyor Avrupa'ya bugünkü şartlarda baktığınızda. Yani her merminin, her silahın, her stratejik manevranın bedelini de bir şekilde ödüyor Avrupalılar Amerika'ya. Ama Trump'ın böyle bir vizyonu var Avrupa'dan ayrılmak gibi. Şimdi bu yekten bunu yapması mümkün değil. Yani içeride hem Amerika'nın içinde çok tartışma var hem NATO'nun içerisinde var. Ama yani gördüğüm kadarıyla yani ben NATO'dan çıkıyorum deyip o hani birçok anlaşmadan tek imzayla çıkmıştı hatırlarsanız kameraların önünde. Evet, bu evet. Öyle mümkün olmuyor.
1: Öyle kolay
0: o yüzden bunu şöyle yapacak belli ki yavaş yavaş güç kaydırma. Avrupa'dan gücünü çekerek. Tabii gücü nereden çekecek? Özellikle en büyük askeri birliklerinin olduğu Almanya'ya gibi ülkelerden.
1: Bir miktarda çekti hocam değil mi?
0: Çekti ama çok yakındı, yani evet. 5000 Almanya'daki askeri kapasitesini düşündüğümüzde çok küçük. Yani bildiğim kadarıyla 50 bin askeri var Almanya'da. Yani o %10'unu çekti. Ki bu tip geri çekmeler, yeniden sevkiyatlar vesaire de yıl boyu olabilen şeyler. Yani
1: arkada denk getiriyorsunuz. Yani,
0: evet yani birkaç hafta sonra da 10 bin asker de yollayabilir oraya. Ama burada önemli olan şey şu. Özellikle Avrupa Birliği'nin içerisinde olup Avrupa Birliği'nin yani Batı Avrupalı devletlerle aynı tehdit algısına sahip olmayan devletler. Hmm. İşte Polonya gibi, Belarus gibi düzeltiyorum. Estonya, Litvanya gibi daha Baltık ülkeleri. Yani bunlar Batı Avrupa ile aynı tehdit algısına sahip değiller. Ama NATO üyesi.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman şöyle bir ikilem başlıyor. Az önce söylediğiniz o Avrupa ordusu, Avrupa güvenliğini sağlamak mümkün olacak mı? Yoksa Amerika ile birlikte mi devam edilecek? Şimdi bu önemli bir ikilem oluşmaya başladı.
1: Geri dönüşü yol ayrımı gibi hocam.
0: Evet. Yani Avrupa içerisinde yani Trump bunu çok iyi becerdi aslında. Nasıl ki biz İran'la ilgili konuşurken hani kanayacak yaraları kaşıyor diyoruz.
1: Doğru.
0: Burada da kanayacak yara bu. Yani Doğu Avrupa ile Batı Avrupa'yı belli konularda ayrıştırabilirseniz o Avrupa Birliği algısını da çökertirsiniz.
1: Yani yeni bir demir perde mi ördürmeye çalışıyor hocam?
0: Aslında evet. Yani bu sefer de Amerika'nın lehine
1: Amerika
0: orada
1: demir perdesi belki
0: gibi.
1: Manşet atarsak.
0: Aynen öyle. Onun gibi bir hat oluşturmaya çalışıyor. Destek de veriyor Amerika bu ülkelerin savunmasına vesaire. Avrupa Birliği de aksine bu ülkelerin savunma kapasitelerine etmesi gereken yardımı etmiyor. Yani çok küçük bir örnek Polonya sınırını kuvvetlendirmek için Avrupa fonlarından para istedi. Yani bu benim sınırım ama Avrupa'nın sınırı Rusya'ya karşı önlem almam lazım dedi. Avrupa para vermedi bunun için. Hmm. Ama Amerika para verdi. Şimdi böyle olduğu zaman bu ikilem, bu yarık derinleşiyor.
1: Doğru.
0: Doğal olarak da Trump Avrupa'nın içine nüfuz edeceği bir alan oluşturuyor. Hani bölgeselleşme konusunda da şunu söyleyeyim. Biz açıkçası hep şundan bahsederdik biliyorsunuz. Yani yeni küreselleşme bölgeselleşmeden geçiyor.
1: Evet, evet.
0: Yani artık bölgeler üzerinden devam eden bir yapı oluşacak. Hatta çok merkezli küresel sistem tartışılıyor.
1: İşte çok kutuplu dediğimiz belki hadisenin ya, kaç kutup olduğunu bilemeyeceğimiz bir dönem.
0: İşte yani kutuptan ziyade merkez demeyi ben tercih ediyorum. Onu da şundan yani kutuplar birbiriyle çatışır. Merkezler her zaman çatışmaz. Bazen birlikte hareket de edebilir.
1: Doğru. Koalisyon da yapabilir.
0: Yapabilir. Aynen öyle. O yüzden ben yani birçok merkezli yapıya doğru gitme eğilimi olduğu kanaatindeyim küresel anlamda baktığınızda. Ve o yüzden böyle bölgesel güvenlik işbirlikleri vesaire de olabilirdi. Ama o dünün konusu haline gelmeye başladı. Bugün de artık dünya çok hızlı ilerliyor ve bu gelişmeler de çok hızlı etkiliyor bunu. Bugün bu bölgeselleşmiş konular da artık

0: tam karşılığını vermediği kanaatindeyim. Yani bugün mesela BRICS vesaire konuştuğumuzda hep böyle bunlar ekonomik birlikler ama güvenlik şeyi olur mu? Şangay İşbirliği Örgütü mesela böyle güvenlik şemsiyesi oluşturur mu vesaire dediğimizde olmadı. Olur. Ve olacak gibi de görünmüyor.
1: NATO olur mu diye de hep tartışıldı biliyorsunuz.
0: Evet, Asya NATO'su olur mu vesaire gibi olmadı. O yüzden NATO'da çok dönüşecek alanının olduğu kanaatinde değilim. Yani olduğu gibi kalacak bir NATO var. Yani şöyle bir toplayayım yani söylediklerimi.
1: Yok olmaz diyorsunuz hocam.
0: Yok olmayacak, büyümeyecek, küçülmeyecek resmi olarak baktığınızda. Çünkü bugünkü şartlar NATO'nun bu şekilde olmasını öngörüyor.
1: Evet. Hocam bir de şunu merak ediyorum aslında. Çok kısa ondan da bilgi almak isterim bu konu hakkında. Şimdi Donald Trump gitti Xi Jinping'de görüştü. Hı hı. Yüzler gülüyordu, bayraklar sallandı. Trump biraz daha dikkatliydi, ihtiyatlıydı. Çin devlet başkanı da o bildiğimiz yüz ifadesiyle Tayvan kırmızı çizgisini çekti. Ve işte Trump çok güzel konuştuk, arkadaşım, dostum dedi, ayrıldı. Arkasından Putin geldi. Putin'e tabii daha sıcak davrandı. Bizim dostluğumuz, ortaklığımız hayati önemlidir dedi gibi bir açıklama yaptı. Hocam böyle zamanlamaya baktığımız zaman, şimdi merkez dediniz ya, şimdi Pekin'e uçakların bir Air Force One iniyor, bir Trump Putin'in devlet başkanlık uçağı indi. Bu iki haftadaki görüşmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Hatta yani şöyle birkaç aya geriye de gidersek İngiltere Başbakanı, Kanada Başbakanı vesaire yani onlar da geldi.
1: Yani Pekin genel merkez mi oluyor acaba?
0: Yani şimdi Pekin'in durumu artık yani bütün dünya şunun farkında. Pekin ekonomik olarak yükseliyor evet ama bu ekonomik olarak yükselmesi stratejik de bir değeri oluşmaya başladı. Çünkü yani dünya para üzerine dizayn edilmiş tüm o sistemler. O yüzden burada söz sahibi olmaya başladı. Ama şunun ayrımını yapalım. Çin yeni Amerika olmayacak. Yani süper güç Çin. Amerika'yı da geçmiş bir Çin'den bahsedemeyeceğiz daha bir süre. Çünkü yani Çin de bunun zaten öyle olmayacağı kanaatinde ki hala her kriz ortamına kafasını çeviriyor, bakmayı tercih etmiyor. Evet. Çünkü daha Amerika olmasına çok var. Hem ekonomik olarak hem siyasi askeri olarak baktığınızda. Ama burası önemli bir merkez haline geldi. Tayvan konusunda mesela evet Çin'in kırmızı çizgisi bunu biliyoruz. Ama Tayvan konusu belki birkaç ay, birkaç yıl önceki kadar krizli bir ortam halinde olmadığının da farkındayız. Yani özellikle Amerika bölgedeki neredeyse bütün askeri gemilerini çekti. Bir kısmı Umman körfezine geldi, bir kısmı da Hint okyanusuna açıldı. Doğru. Orada çok fazla bir gemisi kalmadı. Uçak gemisi hiç yok bildiğim kadarıyla o bölgede. Evet. Şimdi bu mesela oradaki gerginliği azaltan faktörler. İsteseniz de istemeseniz de. Tayvan bir de artık yani o işte çip krizleri vesaire gündeme geldiğinde burada siyasi kriz yaratmaktansa kanallar bulmayı tercih etmenin daha avantajlı olduğunu da gördü aslında herkes. Evet, evet. Yani Hong Kong, Macao gibi o bölgeleri nasıl bir şekilde dahil ettiyse burada evet Tayvan orada kalabilir ve birlikte hareket de edilebilir. Yani illa barışmaları da gerekmiyor. Evet, evet. Bunun da farkına vardıkları kanaatinde. Kesinlikle öyle. Yani bu eğer çözülmüyorsa çözülecek dursun. Noktaya devam ederiz. Biz orada dursun biz devam edelim. Doğru. Sanki oraya geldiler gibi. Evet. Ama Amerika ile ilişkiler hatırlarsanız sizinle de konuşmuştuk. Ben bir ticaret savaşı beklemiyorum ikisi arasında. Hiçbir zaman yani ikinci Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde hiçbir zaman olacağını düşünmedim. Çünkü işbirliği yapmanın daha avantajlı olduğunu gördü ikisi de. Ve bu ziyarette aslında onun temelleri atıldı.
1: Bunun bir manifestosunu yayınladılar.
0: Yani gibi oldu.
1: Şimdi tabii zamanımız hızlı geçti Tolga Hocam. Ondan hemen ikinci başlığımıza geçelim. Bir lediğimiz var. Onu rica edeyim yönetmenimden. Amerika Birleşik Devletleri ve İran bu taslakta anlaştı mı şeklinde. O maddeleri bir hocama ve kıymetli izleyenlerimize aktarayım. Sonra bunun üzerine konuşalım hızlı bir şekilde. Şimdi nedir maddeler? Kara, deniz ve hava dahil tüm cephelerde derhal kapsamlı ve koşulsuz ateşkes. Askeri, sivil veya ekonomik altyapının hedef alınmaması konusunda karşılıklı taahhüt, askeri operasyonların sona erdirilmesi ve medya savaşının durdurulması, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne ve iç işlerine karışmama ilkesine saygı taahhüdü ve son olarak Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde seyri sefer özgürlüğünün garanti altına alınması El Arabiya'da çıkan bu taslakta bir anlaşma oldu mu hocam?
0: Yani bir anlaşma imzalandığını düşünmüyorum şu anda. Evet. Ama o yolda ilerlediklerini biliyoruz. Hı hı. Özellikle mesela buradaki ilk üç madde aslında bir kalıcı ateşkes formülünün açıklanması. O yüzden yani eğer zaten bir anlaşma olacaksa bu üç madde olması gerekiyor. Egemenlik konusu İran'ın üzerinde çok durduğu bir konu. Çünkü dönüp dolaşıp konunun bir şekilde İsrail ya da Amerika tarafından İran'ın iç işlerine karışmak, İran'ın politikalarını yönlendirmek vesaire noktasına geleceğini bildiği için bunu anlaşma metnine sıkıştırmaya çalışıyor ama ne kadar çalışır orası ayrı bir konu. Yani bugün imzalansa bile özellikle söz konusu sadece Amerika değil, bunun da bir İsrail tarafı var, unutmamak lazım. Ve böyle bir işte egemenlik hakkına saygı duyacağız noktasında ne kadar devam ettirebilir orası soru işareti. Ama son konu, yani Hürmüz Boğazı'nın açılması, ben sanki bu konunun artık yavaş yavaş çözüldüğünü düşünüyorum Amerika ve İran arasında. Çünkü Hürmüz konusu iki devlet için de artık, yani süreç uzadıkça ikisinin de aleyhine olmaya başladı. İran için bunu hep söyledik zaten, evet iyi bir silahtı İran için Hürmüz'ün kapatılması ama bu süreç uzadıkça kendine, bu silah kendine doğru dönme ihtimali var. Çünkü Körfez ülkeleri rahatsız. Burada burayı kullanan üçüncü ülkeler rahatsız. Çin gibi vesaire buradan mal transferi yapan ülkeler rahatsız. Yani bütün dünyayı karşısına alıp hayır ben hala Hürmüz'ü kapatacağım demesi biraz mantıklı değil İran'ın.
1: Evet,
0: o yüzden yani herkesi kendisinin karşısında konsolide etmesindense bir yerde bunu çözmesi gerekiyor İran'ın. Amerika için de keza öyle, burayı çözmesi lazım ki kendi aslında bir şekilde başlattığı sorunu en azından bitirmiş olsun.
1: Yani evet.
0: O yüzden yani bu artık çözülmüş gibi geliyor bana. Çünkü Trump da son birkaç gündür yaptığı konuşmaların hepsinde nükleer vurgu var. Yani nükleer silah sahibi olmayacak, nükleer konuda anlaşacağız vesaire. Kırılı ama Hürmüz'den hiç bahsetmiyor.
1: Bahsetmiyor, doğru.
0: O yüzden Hürmüz'ü çözdüler. Nükleer konusunda da çözme noktasına gelip Amerikan tarafının zafer ilan edeceği bir alan açılacak gibi görünüyor. Çünkü bir zafer ilan etmesi lazım.
1: Seçim de geliyor.
0: Yani seçim de geliyor ki onu da artık kendi diliyle de söyledi. Yani seçim geliyor diye acele edecek halim yok noktasına getirdi. İran'da burada kendi zaferini ilan etmesi lazım. O da nasıl olabilir? Yine nükleer konusunda. Çünkü nükleer konusunda anlaşamayacakları hiçbir şey yok aslında. Daha önce de anlaştılar. Yani Obama zamanında anlaşıldı Trump'la.
1: İşte açtılar Atom Enerji Kurumu denetçilerine.
0: Kesinlikle. Umman'da yapılan görüşmelerde baktığınızda
1: yine
0: aslında.
1: Yine konuşuyordu bunlar hocam.
0: Yine evet. Aşağı yukarı buraya gelmişti. Anlaşılmıştı orada Rubio ve kim vardı o
1: Erakçı.
0: Zaman? Amerikan tarafındaki damat
1: Kushner.
0: O ikisi masayı devirmeselerdi orada da anlaşmışlardı
1: evet,
0: aslında.
1: Evet.
0: O yüzden yani oraya anlaşabilirler gibi geliyor ve anlaşırlarsa şimdi Amerikan tarafı bir şekilde zafer ilan edecek. İran da burada zafer ilan edeceği bir alan olması lazım. O da işte bu uranyum konusunu ne yapacakları.
1: Yani 465 kiloluk uranyum.
0: Nereye verecekler o 465 kilo uranyum, bir yere mi verecekler, vermeyecekler mi, üretim devam edecek mi? Yani bir şekilde bir zafer göstermesi lazım.
1: İki tarafına zafer ihtiyacı
0: İkisinin
1: var.
0: İkisinin de aynen öyle. Doğru, ama İran için şöyle bir avantaj var. Son cümle bunu söyleyeyim. Dini lider zafer ilan ettik dedikten sonra zaten herkes zafer ilan etmiş sayılır. O yüzden önünde bir avantajı var. Muştaba
1: ağzından bu sözü çıkması lazım hocam. Doğru. Şimdi hocam bir görüntümüz var. İsrail biliyorsunuz hala işte Sumut filosuna saldırdı hocam maalesef. Biliyorsunuz hukuksuz bir şekilde, haksız bir şekilde yine alıkoydu. Ben Gibir ahlaksızca o diyorsunuz şey tavrını artık ağzımız dilimiz söylemeye varmıyor gösterdi. Şimdi hocam İsrail ordusuna bağlı bir birliğin düzenlediği eve dönüş partisinde askerler ve aileleri Lübnan köylerinin patlayıcılarla havaya uçurulmasını dev ekrandan izlemişler hocam. Yıkım anları şu anda da görüyoruz. Yıkım anları kahkaha, tezahürat ve alkışlarla kutlanmış. Şimdi hocam yani hep aynı şey konuşuyoruz gerçi. Bir insan nasıl böyle bir şey yapar ama bunlar artık insan dememek de lazım kesinlikle. Şimdi bu patlamaların kahkahalarla seyredilmesi ve bunun dev ekrandan seyredilmesi, İsrail'in artık bu nasıl diyelim siyasetine su taşıyan Gazze katliamı ve bu işin Lübnan boyutuyla beraber değerlendirsek hocam. Son gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? İsrail'in bu İran bahanesiyle daha fazla Lübnan'a saldıracağını veya Gazze'de ateşkesi daha çok delebileceğini düşünüyor musunuz? Bu bölge hakkında yorumlarınızı da rica edeyim.
0: Şimdi Gazze'de maalesef biz artık çok fazla bakmıyoruz Gazze'ye. Diğer işte İran vesaire konusu çok gündem olduğundan
1: evet,
0: ama...
1: Evet oralara çok fazla şu anda değinemiyoruz.
0: Yani orada saldırılar devam ediyor. Ama burayı daha büyütür mü? Açıkçası Gazze'de yeniden oraya asker yönlendirmek, oradaki çatışma ortamını yeniden artırmak niyetinde olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok bir şey de kalmadı zaten Gazze'de.
1: Evet.
0: Yani maalesef ki neye karşı şiddet uygulayacak? Zaten Gazze'de taş üstünde taş kalmamış. İnsanlar zaten çok kötü durumda. Zaten kapıları kapalı tuttuğu sürece içeride işkence yapıyor Gazze'lilere. O yüzden burada abluka yeniden hala, evet, abluka tamam. halinden. O yüzden askerlerini buraya tekrar yönlendirip de tekrar daha önce yaşadığı o İsrail'li askerlerin hani çıkmaya çalıştığı ortama yeniden girmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Hı. Ama yani o şiddeti azaltacağı anlamına gelmez maalesef.
1: Evet.
0: Ama Lübnan konusu bence dikkat edilmesi gereken bir nokta. Çünkü evet. İran'da istediğini alamadığı bir nokta olabilir. Yani artık Amerika ile anlaşırlarsa İsrail burada istediğini alamayacak. Çünkü İsrail'in İran özelinde istediği İran'ın tamamen yıkılması aslında. Yani rejim değişikliği vesaire deniyor ama yani rejim değiştirmek için bir alternatifin sahada olması lazım. Biz şu anda İran'da bir alternatif görmüyoruz. Hani içeriden başlamış öyle bir akım vesaire de yok. Doğal olarak rejimi değiştirmeye niyet ettiğiniz zaman, o adımı attığınız zaman aslında devletin çökme ihtimali söz konusu olabilir İran'da. Yani bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Doğru. İran'ın çökmesi asıl hedef. O olmayacaksa o zaman yeni hedeflere bakacak tabii İsrail. Hali hazırda Lübnan'daki saldırılara devam ediyor zaten. Yani oradaki ateşkes bir tuzak oldu.
1: Bir virgülle kesim özür dileyerek bir görüntümüz var sesimiz. Dinleyelim çünkü çok bağlandı. Hı. İsrail neyi hedefleyecek? Profesör Young isimli çok ünlü bir profesörün bir açıklaması var hocam. Bir dakikalık onu bir rica edeyim yönetmenimden. Son dakikalarımızı böyle değerlendirelim. Evet dinliyoruz.
2: İsrail aslında Orta Doğu'yu çoktan fethetti. Şu anda önlerindeki tek güç Amerika. Bu yüzden Amerika Orta Doğu'dan ayrıldığında bunun olmasını bekliyorum. İsrail, CENTCOM'u kendi bünyesine katacaktır. Yani Orta Doğu'daki Amerikan askeri üssü olan Merkez Komutanlığı'na ve Büyük İsrail Projesi'ne ulaşacaklar. Orta Doğu'da İsrail'e karşı koyabilecek başka hiçbir güç yok. Amerika Orta Doğu'dan ayrıldığı an İsrail orada Büyük İsrail Projesi'ni gerçekleştirecektir. İsrailliler bunu zaten söylediler. İran'dan sonra sırada Türkiye var. Türkiye. Evet, sırada Türkiye var.
1: Şimdi hocam çok enteresan. Hı-hı. Zamanımız az, bu aslında daha çok değerlendirmesi lazım. Amerika çekilirse İsrail hedefine ulaşacak. CENTCOM'un gitmesinden bahsediyor ve yeni hedef Türkiye olacak diyor hocam. Hı-hı. Ne düşünüyorsun?
0: Yani burada Amerika'nın nasıl çekileceğiyle ilgili. Yani burada CENTCOM'u İsrail'in yönetimine bırakma veya en azından onun isteklerini devam ettirecek noktada bırakıp gitmekten bahsediyor. Yani öngörüsü o. Ben açıkçası Trump'ın bu saatten sonra İsrail'e bu kadar alan açarak gideceğini de düşünmüyorum. Yani buna çok müsaade etmez. Zaten yani en son haberlerde sanki Trump'ın İsrail'e baskı yapmaya başladığı vesaire noktasında da bilgiler geliyor. Yani tabii ki maalesef bundan bahsedebiliriz. Yani bölgede barış huzur olsun da İsrail kenarda dursun vesaire diye değil. Trump bölge politikasını nispeten daha sakin bir Orta Doğu üzerinden yaptığı için İsrail'i durdurmaya çalışıyor. Yani Körfez ülkeleriyle işbirliği yapacak, bölgede işte ticaret yapacak vesaire. Yani bunları hayata geçirmek için. O yüzden İsrail'e bunu her seferinde bir şekilde durdurmaya çalışıyor. CENTCOM'un bu kadar hani başına buyruk bırakma ihtimali ne kadar var İsrail'e bir şekilde o ilişkiyi devam ettirecek? Ben ordu yapısını da bu kadar başıboş bırakmayacağı kanaatindeyim. Hmm. Çünkü başkomutan olarak orada İsrail'in dediğini yapıyor olmaz CENTCOM. Yani Trump'ın yönetimi. Yani öyle bir görüntü vermek istemez. Ama şunu tahmin edebiliyoruz. Evet, bölgede kriz alanlarını devam ettirmek, yeni kriz alanları oluşturmaya çalışıyor İsrail. Bunun farkındayız. Lübnan'dan bahsederken tam şunu söyleyecektim. Oradan güzel bağlanacak buraya. Şimdi Lübnan'da yani pamuk ipliğine bağlı bir devlet yapısı var.
1: Doğru.
0: O yüzden burası çok daha iyi bir, tırnak içinde söylüyorum, iyi bir hedef İsrail için. Çünkü buranın yıkılma ihtimali çok daha...
1: Manipüle edebiliyor istediği gibi.
0: Yani içeriği de karıştırabiliyor, saldırılarının cevabını almıyor, alamıyor bölgedeki şeyden dolayı. O yüzden buradaki saldırılarına vesaire devam ederse buradaki devletin çökme ihtimali var. Hı hı. Yani fail state demiyorum, yani başarısız devletten bahsetmiyorum. Devletin çökme ihtimali.
1: Çökmesinden bahsediyorsunuz.
0: Şimdi
1: evet.
0: Devlet çöktüğü zaman... bura bir güç boşluğu oluşacak ve bu güç boşluğu çok hızlı şekilde Suriye, Irak ve İran'a yayılma olasılığı var.
1: Bir kelebek etkisi, bir zincirleme reaksiyonu. Evet.
0: Kesinlikle. Yani bu zincirleme reaksiyonunu da yani hepimiz biliyoruz burada kimlikler üzerinden, siyasetin birbirine nasıl bağlı olduğunu.
1: Beset üzerinden, etnik üzerinden.
0: Yani tabii. Bunun etkisinin çok hızlı olacağını tahmin ediyoruz. O yüzden burayı ilk hedef olarak burayı kendisine koyduğunu düşünüyorum. Ama bölgenin geneline baktığınızda Biz şunu görüyoruz. Tabii ki Türkiye ile karşı karşıya gelmek gibi bir ihtimal var İsrail'de. Ama bunu İsrail toplumu da en çok rahatsız olduğu ve Netanyahu'yu da en çok eleştirdiği konu bu. Çünkü İsrail'de ki artık İsrail'de de daha çok Şahinlerin kaldığını unutmamak lazım.
1: İşte bu ben neydi hocam? Naftali Bennett'te
0: mesela onlar daha da daha da sağ, daha da şiddet daha yanlısı, şahin. Daha şahin. Çünkü İsrail toplumu onu hep söylüyoruz. Yani içeride daha yumuşak olanlar, daha barışçıl olanlar kaçtılar. Yani hepsi çifte vatandaş zaten. Diğer ülkelerine gittiler. İçeride kalanlar daha sertlik yanlısı, daha şahinler. Şimdi içeride böyle bir durum varken Netanyahu'nun da politikasının geldiği noktada eleştiri artık şuna döndü. Sen bizi Türkiye ile karşı karşıya getirecek politikaları uyguluyorsun ve üstelik bununla birlikte Türkiye'nin burnumuzun dibine gelmesine alan açacak kadar da bölgeyi karıştırıyorsun.
1: Yani tahrik ediyorsun aslında.
0: Evet. Yani hem siyaseten karşı karşıya geliyoruz hem de Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu artırmasına neden olacak kadar da bölgeyi karıştırıyorsun. Bırak artık bölgeyi bu kadar karıştırma, yoksa Türkiye artık hani dibimize kadar gelecek bölgenin güvenliğini sağlamak
1: yani Türkiye
0: için.
1: Türkiye aslında sen bir bahane veriyorsun yayılmacılığı için veya işte bize yani onlar açısından söylüyorum.
0: Evet, onlar bu şekilde bir eleştiri var orada. O yüzden de yani şu anda bu Türkiye konusunu alttan alta işliyorlar. Ama bunun işte tonu nerede olacak? Yani hedef olarak mı koyulacak? Tehdit olarak mı koyulacak? Yani bu biraz yani İsrail yönetiminin seçim zamanı, orada da seçim geliyor biliyorsunuz.
1: Seçim geliyor.
0: Yapılacak mı bilmiyoruz ama yani öyle de bir handikap var orada da. Çünkü seçim olursa Netanyahu gidecek büyük ihtimalle. O da koltuğu bırakmamak için seçimi savaş haline bahane edip seçim yapmama olasılığı da var. Ama sonuçta siyaset şu anda İsrail'de Türkiye'yi nereye konumlandıracağını biraz süreç içerisinde yönlendirecek gibi ama... yani Türkiye ile karşı karşıya gelen bir İsrail var. Bunu görüyoruz zaten.
1: Evet, evet hocam. Son 2 dakikamıza girdik hocam. Çok az bir zamanımız var ama hani şöyle biraz da isterseniz Doğu Akdeniz'den bahsedelim. Hı hı. İşte bu Yunanistan'ın bilhassa son mavi vatan yasası çok çok önemliydi. Onunla ilgili birkaç cümle sizin yorumunuzu alayım. Bu biraz da bunlarla bağladığımız zaman mavi vatanın daha marjinalleşmesi anlamına geliyor mu? Bir yasa çıkararak kendi hudutlarımızı denizlerle belirlememiz açısından.
0: Ya, aslında şöyle söylemek lazım. Yani bölge Orta Doğu'daki karışıklığın nasıl yayıldığını görüyoruz. Ve İsrail aslında özellikle Türkiye'nin az önce bahsettiğimiz noktada dikkatinin dağınık olmasını tercih ediyor. O işte Güney Kıbrıs'la yapılan anlaşmalar, tabii, Yunanistan'la tabii. yapılan anlaşmalar hep aslında Türkiye'nin dikkati biraz dağılsın. Biraz işte doğuya baktığı
1: biraz
0: kadar batıya da baksın.
1: Sorunlarla ilgilensin.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden yani bunun için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama şu da var. Yani Yunanistan'da bunu hep sizinle de daha önce konuştuk. Yunanistan'da üçüncü ülkeler girmediği takdirde biz neyi çözüp neyi çözemeyeceğimiz, hangi konuları konuştuğumuzu vesaire hocam, biliyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Yani çözülemeyecek konular da var, biliyoruz. Koyuyoruz rafa. Çözülenlerle yine az önce dediğimiz kompartıma anlaştım. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama ne zaman ki üçüncü ülkeler dahil oluyor, özellikle hem Rum yönetimi hem Yunanistan'ın belli siyasi kesimleri hareketleniyor. İşte bunun sonlanması gereken bir noktadayız
1: yani
0: aslında.
1: Açıklamaları gibi en son.
0: Yani çünkü her üçüncü ülke dahil olduğunda iki devletin ilişkilerini kötüye sevk edecek adım atılması bölgedeki gerginliği sürekli iki ileri bir geri yapmamıza neden oluyor.
1: Evet.
0: Bu da bölgenin aleyhine. Yani Türkiye'nin sadece Türkiye'den bakmayalım, Avrupa'nın güvenliği özelinde bile bunun ne kadar etkisini olduğunu biliyoruz.
1: Tabii ki hocam. Tabii.
0: O yüzden evet. Hatta bu Avrupa'daki güvenlik konularını konuşurken Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde attığı bazı adımlar vardı. Biz o zaman şunu söyledik Avrupa'ya, sizin Yunanistan'ın politikalarına mahkum olacaksınız yoksa gerçekten Avrupa'nın güvenliğini mi sağlayacaksınız? Aslında bugünkü tartışmalar evet. artık orayı yönlendirecek.
1: Evet, evet. Hocam çok teşekkür ederim. Hızlı zaman geçti gene ama ben güzel konulara ederim. Değindik. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdi. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle hocam. Sağ olun bazen. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla beraber bir diplomasi turu yaptık. Tabii NATO'nun yeni anlayışı çok çok kıymetli ve özellikle İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'nın tarzı mavi vatan, mavi vatan yasası derken gerçekten önümüzde çok kritik bir yaz dönemi var. Bunu da hassasiyetle takip etmemiz gerekiyor. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız?

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 19 Mayıs 1919'da başlayan milli devlete geçiş sürecini ve Türkiye'deki Türkçülük düşüncesinin gelişimini Profesör Doktor Ramazan Erhan Güllü'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Ben 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Evet, tek gündemimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Türk Yargısı 38. Olağan Kurul'la alakalı kararını nihayet verdi ve İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son 3 yılda yapılmış olan neredeyse tüm atamaları, yetkilendirmelerin tamamını iptal etti ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevine iade etti. Özgür Özel artık sadece Manisa Milletvekili. Elbette mesele oldukça karmaşık hale gelmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu henüz kendi makamına oturmuş değil. Ancak bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında bir telefon görüşmesi de gerçekleşti. Ve Özgür Özel'in müracaatı, Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış olduğu müracaat da az önce sonuçlandı. Ve Yüksek Seçim Kurulu bu kararı da, bu itirazı da reddetti. Her şey inanılmaz bir hızla devam ediyor. Neler olacak, neler bitecek, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durum nereye evrilecek? Bu parti bölünecek mi, ikiye mi bölünecek, üçe mi bölünecek? Yoksa bu kavgadan barışarak mı çıkacaklar? Hepimiz merakla bekliyoruz. Tüm bunları konuşacağız, günlerle konuşacağız. Akşam Gazetesi yazarı Serkan Pıçıcı. Abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hukukçu Tuğba Arslan. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Ve siyaset bilimci Doktor Ayhan Sarı. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Tuğba'cığım, önce seninle başlamak istiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü en çok şu konuşuldu. İstinaf ne anlama geliyor? Bu nihai karar mıdır? Yargıtay öncesinde işte yerel mahkemenin verdiği karar Yargıtay'a girerdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi diye bir ara mahkeme var. Bu aslında verdiği karar ne anlama geliyor? Niçin böyle bir mahkemeye ihtiyaç duyuldu? Sanırım AK Parti hükümeti döneminde ortaya çıkmış bir hukuki, bir İstinaf Mahkemesi.
2: Evet.
0: İstinaf Mahkemesi ne yapar tam olarak? Yargıtay öncesinde nasıl bir hukuki işleyişle karşılaşırız? Çünkü Özgür Özel'in son umudu Yüksek Seçim Kurulu'ydu. Oradan da red cevabı aldı. Artık Yargıtay son nokta kalmış durumda. İstinaftan çıkan bu karar Yargıtay'da nasıl bir şekilde değişecek mi, reddedilebilir mi, onanabilir mi? Tam olarak teamül nedir? İstinaf bize ne anlatıyor?
2: Şimdi Murat Bey, Türkiye'de biliyorsunuz gerçekten bir yargı işin yükünün kalabalığını hep konuşmuşuzdur. Hatta bizim çok böyle kullandığımız geç gelen adalet adalet değildir diye de hatta atasözümüz bile oluşmuş artık. Yani atasözü diyebiliriz, deyim mi deriz artık, ne dersek diyelim. Dolayısıyla Türk mahkemelerinin insanların alternatif çözüm yollarının olmayışından da kaynaklı olarak mahkeme yükü çok fazlaydı. Dolayısıyla buna çözüm bulmak için böyle bir çözüm arayışında olan hükümet diyelim, birinci kanalda alternatif çözüm yolları üretti. Arabuluculuk müessesesi geldi. Ceza hukukunda özellikle uzlaştırmacılık müessesesi getirildi. Burada aslında mevzu, bir uyuşmazlık söz konusu ise mahkemeye taşınmadan kişilerin bir arabulucu nezaretinde buluşup görüşüp bu konuyu tatlıya bağlamalarıyla çözülebiliyor. Böyle bir uyuşmazlık yöntemi, çözüm yöntemi var. Bir de tabii uzlaştırmacılık da aynı şekilde. Ceza mahkemelerine ilişkin suçlarda bazıları uzlaştırmacılığa tabi. Karşı tarafın şikayetine falan bağlı

0: varsa burada da yine mahkemeye yansımadan karşılıklı bir anlaşmayla bir uzlaştırmacının nezaretinde süreç yürütülüyor. Bir de kanunların düzgün uygulanması, verilecek kararlarda hataların azaltılması ve bazı konuların da derece derece incelenebilmesi için de bir istinaf mahkemesi kuruldu. Yani arada bir ilk derece mahkemesiyle Yargıtay arasında, yani Yargıtay daha yukarıda oluyor. Yargıtay arasında bir istinaf mahkemeleri kuruldu. Bundaki hedef de hem dosyaların çözüm hızını hızlandırmak, hem de daha üst derece bir mahkemenin incelemesinden geçerek o kararın daha adil bir karar verilebilmesini sağlayabilmek. Yani burada
1: ilk derece mahkemesi aslında bu tarz bir karar vermemişti. İstinaf o kararın aleyhinde bir karar vermiş oldu.
0: Evet, olabilir.
1: Böyle olabilir. Hı-hı.
0: Çünkü neden? Şöyle düşünün. İlk derece mahkemesindeki hakim savcılarımız birazcık daha deneyimsiz olanlar, yeni olanlar. Bazı şeyler o süreç içerisinde aydınlanmamış olabilir. Deliller toplanmamış olabilir. Başka bir durum olabilir. Onun verdiği karar istinaf mahkemesince bozulabilir. Yerine bir karar ihdas edilebilir. Yeni bir karar konulabilir. Şimdi İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin yerine geçerek yeni bir karar ihdas edebilir.
1: Evet.
0: Yeni bir karar verebilir.
1: Artık Yargıtay'a gidecek olan karar bu istinafın vermiş
0: evet.
1: olduğu
2: Hocam,
1: karardır.
2: Evet. Yeni belgeler de eklenmiş diye duydum
0: olabilir.
2: Ama bu işte Uşak Belediye Başkanı'nın yaptığı evet. açıklamalar da dosyaya evet. eklenmiş ve mutlak mutlak kararlar önce
0: güçlendirmiş olabilir.
2: Bu da güçlendirmiş diye.
0: Yargıtay aşamasında da bu söz konusu olabilir. Hı. Yani sonuçta yeni deliller dosyaya her zaman sunabiliriz varsa. Ama şöyle düşünün, yani bu karar artık nihai, yani nihai derken ilk derece mahkemesi artık kalktı, öyle diyelim. Hı hı. Nihai karar değil, evet Yargıtay aşaması var. Bunun temyiz yolu açık. Bazı kararlar da var ki Türk yargısında. İlk derece mahkemesinin verdiği kararla kesinleşiyor. İşte bunda bazı maddi sınırlar var. Parasal değer ifade eden davalar için belli sınırlar var. Bu sınırların altında kalırsa tekrar bir istinaf incelemesine gerek yok. Zaten düşük bir miktar ise tekrar Türk yargısını bununla meşgul etmiyoruz. Vatandaşa da hızlı bir çözüm sunabiliyoruz. Ama belli bir meblağ üzerinde ise parasal değer anlamında veya başka bir husus varsa istinaf mahkemesinde de
1: yani
0: çözüm
1: her dava
0: görüyoruz.
1: İstinafa gitmez yani.
0: Her dava gitmeyebilir. Bir de şöyle bir husus var. Her dava Yargıtay'a da gitmeyebilir. İstinafın verdiği karar da kesin olabilir. Yani ama buradaki mutlak butlan davasında temyiz yolu açık bir karar var. Yani kanun yolları bu şekilde düzenlenmiş. İlk derecede kesin bir karar çıkabilir. Bazılarında istinafta da kesin bir karar çıkabilir. Bazısı ise Yargıtay'a gitmesi
1: Peki,
0: gerekir.
1: Peki genel olarak baktığınız istinafın verdiği kararla Yargıtay'ın verdiği kararlar arasında paralellik mi vardır? Çoğunlukla nasıldır?
0: Yani şöyle, aslında dosyadan dosyaya da değişebilir. Böyle bir genelleme yapmak doğru değil belki ama yine de tabii genellikle onama kararıyla döner Yargıtay'dan dosyalar. Tabii istinaf incelemesi ciddi, güzel, detaylı bir şekilde yapıldıysa, kararın gerekçesi hukuki bir gerekçeye dayandırıldıysa, mantık çerçevesinde hakimin, heyetin, yani istinaf mahkemeleri heyet olarak çalışıyor. Heyetli hakim mahkeme düşünüyor.
1: Orada bir tek hakim yok yani.
0: Evet, istinaf, bir tek bir hakim heyet. Yok. Evet, üç hakim var. Dolayısıyla o heyetin verdiği kararın gerekçesi doğru bir mantık çerçevesinin oturulmuş mu, hukuki bir dayanağı kesin olarak var mı, bunu destekleyen deliller var mı, bunların hepsinde bakılır. İstinaf incelemesinden sonra Yargıtay incelemesinde Yargıtay yine o istinafın kararını değerlendirecek ve belki usulen bir sıkıntı görecek ve tekrar çevirecek onu istinaf mahkemesine. Diyecek ki sen şuna dikkat etmemişsin, buna dikkat edip yeni bir karar
1: Yargıtay
0: ver.
1: Yargıtay da usul yönünden inceleyecek yani.
0: Esas bakımdan da bozabilir dosyayı, sorun değil. Esasen de başka bir açık bulabilir, bunu değerlendirmemişsin diyebilir ya da diyebilir ki şu şekilde değerlendirmen gerekirdi. Tekrar esasen de incele deyip istinaf mahkemesine geri gönderebilir dosyayı.
1: Şimdi arkadaşlar, yani bunu pek çok açıdan bu konuyu konuşacağız ama önce ne konuştuğumuzu anlayabilmek için Tuğba Hocam'ın hukuki anlamda zeminini
2: oluştursun. Ben de bir şey sorabilir miyim?
1: Elbette, tabii.
2: Hocam, Yargıtay'da peki bu süreç ortalama ne kadar sürüyor? 3 hafta mı, 3 ay mı, 1 sene mi?
0: Yok, sürer.
2: Ama bu Yargıtay kararı çıkana kadar normalde bu karar artık kesin değil mi? Geçerli yani.
0: Şöyle,
2: Kemal Kılıçdaroğlu şu an artık başkanı.
0: Şöyle, bu Yargıtay istinaf kararı verilirken davadan esasına ilişkin bir karar veriliyor ve tedbiren de tekrardan o eski fabrika ayarlarına geri dönmesi isteniyor ve Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edilmesine tedbiren karar veriliyor. Yani artık burada diyor ki istinaf mahkemesi, benim verdiğim mutlak butlan kararını ben güveniyorum. Çok ciddi araştırmalar yaptım. Bu muhtemelen yani %99 gibi bir rakam ya da 95 ya da işte bir rakam vermeyelim ama ben öyle bir mutlak butlana gerekçelendirdim ve buna inanıyorum ki bu saatten sonra böyle bir iddiayla genel başkan olan birinin CHP'nin başı

0: dışında durması hukuken mümkün olmamalı. Artık bu kişinin genel başkan olarak görev yapması doğru değil. Yani mutlak butlak kararın arkasında olduğunu o tedbir kararıyla göstermiş oluyor bir kere daha. Yani aslında altını çizmiş oluyor
1: şimdi
0: diyelim.
1: Şimdi şunlar da sürekli konuşuluyor medyada da. İşte Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye kayyım olarak atandı gibi ifade ediliyor.
0: Öyle bir durum değil.
1: Bu bir kayyım değil. Bu nedir tam olarak?
0: Bu şöyle bir durum. Mahkeme bugün şöyle bir karar verdi. Sizin 4-5 Kasım tarihlerin 4-5 Kasım doğru değil mi? 4-5 Kasım tarihlerinde yaptığınız o genel kurul
1: 2023'te.
0: Büyük Kongre 2023 tarihinde yaptığınız o Büyük Kongre siyasi partiler kanunu anlamında kullanalım Büyük Kongre diyelim. Onlar kurultay desin fark etmez. Kurultay da denebilir. Bu kurultay hukuken yok hükmündedir. Bu olmamıştır hukuk aleminde. O yüzden sen bunun bir önceki gününe dönüyorsun. O gün genel başkanın kimdi? Kılıçdaroğlu. O gün yönetim organlarının kimdi? İşte Ahmet, Mehmet, Veli, Ayşe, Fatma. Bu ayarlara tekrar geri dönmek zorundasın. Bu mutlak butlan söz konusu olan genel kurulla, kurultayla göreve gelen sayın yani genel başkanın tırnak içinde söyleyelim yaptığı bütün işlerde hükümsüzdür, yok hükmündedir diyor.
2: Eğer mahkeme yükün mü oluyor?
0: Yok hükmündedir evet. Eğer mahkeme bir nispi butlan kararı verseydi o seçimin yenilenmesine karar verecekti. Yani
1: bu kadar başka bir kuvvetli, alternatif de vardı.
0: Evet, bu kadar kuvvetli bir şey olmasaydı elinde. Yani seçmenin orada sandığa yansıyan iradesinin bu kadar da sakatlanmadığını düşünseydi.
1: Seçimi yani, yenileyin der devam edebilir.
0: Evet, seçimi yenileyin derdi.
1: Şimdi artık Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
0: evet.
1: Eğer kendisi isterse
0: kararı istinaf edebilir.
1: Devam edebilir. Yani seçime götürebilir.
0: Evet seçime de götürebilir. Ama bundan etkilenen kişiler hukuki yararı olduğu gerekçesiyle o kararı temiz ederler. Özgür Özel ve arkadaşları bundan etkileniyor. Onların genel başkan seçildiği ve heyet olarak seçildiği kurultay mutlak butlan ilan edildiği için onlar da temiz edebilirler.
2: Hocam biz şu an itibariyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
0: diyebiliriz.
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel demek durumunda mıyız resmen?
0: Evet durumundayız çünkü böyle bir ihtiyati tedbir kararı verildi.
1: Bu karar hukuki olarak böyle.
0: Bu hukuki.
1: Yani biz, böyle ifade ettik.
2: Yani
1: öyle
2: Sayın açık. Kılıçdaroğlu'ndan söz ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demek durumundayız değil mi?
0: Şu anda CHP'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Zaten bu ihtiyati tedbir kararı da verilen bir karar var burada. Elbette bundan memnun olan olacak, olmayan olacak. Kanun bunun içinde bir itiraz yolu düzenlenmiş. O itirazı da yaptı, reddetti mahkeme. O yüzden de artık o tedbir kararının Yargıtay incelemesinin yani Yargıtay dosyası sonuçlanana kadar o tedbir kararı da şu an hükümde. Uygulamada uygulanacak ve CHP'nin genel başkanı şu an Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Özgür Özel kurultay öncesinde CHP'nin meclis grup başkanıydı. Evet. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için Cumhurbaşkanı adaylığından dolayı
0: grup başkanı.
2: Meclis grubunun başkanı
1: Özgür Özel.
2: Özgür Özel'di. O zaman oraya döndüğümüze göre Özgür Özel CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel aynı zamanda CHP'nin meclis grup başkanı mı olmuş oluyor? Oraya mı dönmüş oluyor?
0: Şimdi
2: tekrar?
0: Bu parti içi bir konu. Grup başkanı da genel başkan görevlendiriyor ise
1: onu görevlendirmeyebilir tekrar.
0: Görevlendirmeyebilir tekrar.
1: Evet o parti için.
0: Grup başkanı olsa bile onu tekrar görevden alabilir.
2: Arkadaşlar çarçop yaptık döndük biz oraya o güne. O günlere döndük. Yani bir zaman kayması oldu.
0: Ama bak
2: oldu.
0: O günlere döndük de o bağlamayabilir bunu.
2: Zaman kırılması oldu. Böyle distopik bir şey oldu. Bir anda geçen 3 yıl
0: ama bu karar
2: biz geriye çevirdik. Yani zamanda yolculuk yaptık.
1: Parti meclisi, MYK'sı, MKYK'sı seçimle geliyor. Ama grup başkan vekili gibi şeyler genel başkan tarafından atama yolu değil.
0: Bu geriye dönük
2: parti meclisi tarafından mı seçiliyor genel başkan atamasıyla mı? İşte onu öğrenmemiz.
0: Bu geriye
2: CHP'nin
0: dönük karar.
2: Tüzüğü nasıl?
0: Hayır bakın bu geriye dönük karar bu kurultayda verilen unvanlara ilişkin. Yani genel başkanlık unvanı şu an kalktı Özgür Özel'in. O genel kurula ilişkin bir geriye dönük karar. Yani her şey o güne dönmedi.
1: Yok Serkan Fıçıcı diyor ki grup başkan vekili mi diyeyim ona da diyor. Manisa milletvekili
0: bence,
1: az
0: hayır.
1: mı geldi?
2: Ya bana ne canım azdan az çoktan çok gider yani sonuçta.
1: Şimdi
0: bu genel bakın bu genel kurula ilişkin karar verilen gerçekleşen olaylar neticeler verilen yetkiler geriye döndü.
2: Anladım.
0: Yani Özgür Özel'in hem genel başkan olduğu hem de grup başkanı olduğu bir parti
2: olamaz.
0: Olabilirdi. genel başkan grup başkanı olamaz mı? Olabilir, bir engel var mı? Bence yok.
1: Ama geri adı üstünde.
2: Olur,
0: tamam, grup başkanı zaten. Ben de çünkü diyorum ki şu an o grup başkanlığından istifa ettiğine göre, grup başkanı olmadığına göre Özgür Özel değil mi, artık değil.
2: Grup başkan vekilleri vardı çünkü.
0: Tamam, ama Özgür Özel genel başkan olduktan sonra grup başkanlığını bırakmadı mı?
2: Bıraktı.
0: Tamam, bıraktı. O zaman bu mahkeme kararı onun grup başkanlığını bırakıp bırakmamasıyla ilişkin olmadığı için şu an grup başkanı olmadı tekrardan. O anladım. Sadece bir Manisa milletvekili.
1: Manisa milletvekili.
0: Evet.
2: Ayhan ne diyor acaba?
1: CHP grup başkan vekillerinin kim olduğunu mu merak ediyorsun? Bütün bu karmaşanın içerisinde.
0: İkna edemedim mi ya?
2: Yok, o değil, ikna olma.
0: Verilen bu karar genel başkanlığına
2: ilişkin.
0: İkna
2: olmadık deme cesaretimiz var mı Tuğba kardeşim?
0: Estağfurullah
2: yani.
0: Rica ederim.
2: Öyle bir cesaret sergileyebilir miyiz sana yani?
0: Rica ederim.
2: Şimdi buyur. Ya ben bir şeyden, Ayhan'dan sonra konuşmak istiyorum.
1: Peki.
2: Müsaaden olursa.
1: Olur elbette.
2: Yani çünkü biraz böyle ediyorsun. Ayhan'ı da dinleyeyim böyle. Ondan da istifade edeyim, ondan da ilhamlar alayım. Şimdi oldu. Tuğba hocamdan bir takım ilhamlar aldım, notlar aldım. Evet,
1: notlarını aldın. Başlamadan önce hocama söz vereyim. Hocam ben şunu anlayamadım bir tek. Her şey olabilir parti içerisinde. Sonuçta bu mesela Gürsel Tekin kayyum olarak atandı mahkeme tarafından. Doğal olarak orada efendim bu kayyumdur diyerek şey yapmış olabilirler. İtiraz ettiler. Ettiler de, çok sayıda çatışmalar çıktı İstanbul İl Teşkilatı'nın önünde. Polis zoruyla ancak girebildi, polis korumasıyla ancak çıkabildi Gürsel Bey vesaire. Fakat burada bir kayyumluk bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu daha 3 yıl öncesine kadar partinin genel başkanı, 2020 seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı, %48 oy almış. Yani bir günde nasıl olur da partinin içerisinde kendisinin dahli olmadığı bir hususta Kemal Kılıçdaroğlu mahkemeye veren kişi de değil, taraf da değil, meselede taraf da değil. Meselede taraf olanlar CHP'nin diğer delegeleri. Kemal Bey'i destekliyor olabilirler, onun ekibinde yer almış olabilirler ama Kemal Bey doğrudan gidip mahkemeye başvurmadı bizzat. Kendisinin bizzat dahilinin olmadığı bir şeyden dolayı sorumlu tutulup, partinin içerisindeki fotoğrafların yerlere indirilip, hain Kemal, satılmış Kemal diye sloganlar eşliğinde posterinin parçalandığı bir atmosfer yaşadık dün gece. Bu nasıl bir kimliktir? Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir durum söz konusu?
3: Umut abi, tüm gün ben de tam olarak bunları düşündüm, biliyor musun? Yani şunu anlam veremiyorum. Partinin başına mahkeme kararı sonra gelen kişi tam da senin anlattığın gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 12-13 sene başkanlık yapmış. En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmuş. %48'de oy almış bir kişi. Yani milyonlarca CHP'linin daha en son seçimde oy verdiği, partisinin 12-13 sene teslim ettiği kişi. Yani bu kişi kayyum değil, bu kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında yabancı biri de değil, bu kişi dışarıdan atanmış herhangi bir kimse de değil. Partinin, hani şöyle bir anket yapsak Türkiye'de, Cumhuriyet Halk Partisi denilince aklınıza kim geliyor desek, kesinlikle ilk 3'te, ilk 4'te ismi yer alacak tüm Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin ve Türkiye'nin tanıdığı bir isim. Ve bu isim sizin de yine söylediğiniz gibi partideki başka CHP'lilerin açtığı bir dava sonucunda mahkemenin verdiği kararla tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçildi. Yani 13 senedir zaten o partinin başındaki bir kimseydi. Neden bu kadar büyük bir tepki aldı? Anlam verebilmiş değilim. Şunu biraz anlıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan burada işte çıkıp da bir açıklama yapmasını, bu mutlak kararını tanımamasını bekliyor olabilirler. Eyvallah, ama şu an basın sözcüsünün yaptığı açıklamada da şöyle diyor. En yakın zamanda partiyi kurultaya götürme konusunda anlaştık diyor. Tamam, o zaman yani mesele nedir? Gidin bir daha seçimizi yapın.
1: Yani kendileri
3: yapın.
1: Şöyle anlaşmamışlar da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrının bu olduğunu Özgür Özel'e deklare etmişler. Özgür Özel de biz de bunu arkadaşlarımızla değerlendireceğiz demiş.
3: Ya şunu demek istiyorum. Anlaşın bunda. Gidin bir daha yarışın. Bu sefer şaibi olmasın ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi liderini seçsin.
1: Ama o delegelerle nasıl bir kez daha yarış yapılacak?
3: İşte oradaki zaten sıkıntı tam olarak bu.
1: O delege, yani mahkemenin kararına göre şaibeli delege.
3: Bence
1: oyunu
3: daha
1: satmış olan delege.
3: Daha da ötesi şu. O delegeleri satın alabilecek para belki artık yok. Sistem artık işlemiyordu. Bence asıl kavganın koptuğu yer burası. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz defalarca şunu söyledi. Sırtımdan bıçaklandım dedi. İşte ihanetle ilgili bir takım açıklamalar yaptı. O zaman bir koalisyon oluşturdular.

şu an ekranlardaki Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in kurduğu bir klik Kılıçdaroğlu'nu devirdi. Özgür Özel'in ekibi, işte bu 3 sene içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli pozisyonları kapmış ekip şu an niye bu kadar rahatsız?

0: Yazabiliriz yani. Özgür Özel de yazabilir.
1: Şu anda böyle bir tuhaflık yaşanıyor. Bakın ekranda görüyorsunuz.
2: Özgür Özel anda... yarın Napolyon olduğunu da iddia edebilir.
3: Bu işte tuhaflığın sebebi şu. Çünkü Özgür Özel ve ekibi bence normal şartlarda, normal bir genel kurulda, kurultayda seçilemeyeceklerini biliyorlar. Tekrar seçilemeyeceklerinin farkında oldukları için bu kadar ortalığı velveleye veriyorlar. Yani bunun başka bir açıklaması.
1: Hayal hocam, gerekirse hayatı durduracağız. Bu binadayım, hiçbir yere gitmiyorum dedi dün gece.
3: Böyle bir tavır, böyle bir yaklaşım olabilir mi? O zaman çık de ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de tanımıyorum de. Devleti de inkar et. Yani sonuçta bu kararı devletin mahkemesi verdi. Ve işte yargı süreci biraz önce hocamızın anlattığı gibi de devam ediyor. Ve yargı böyle bir karar almış. Bugün bir de hep şunu düşündüm Murat abi. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. 90'larda sonra 2000'lerin başında önce işte Refah Partisi, Fazilet Partisi, AK Parti. Defalarca kapatma davaları açıldı. Yargısal süreçler başladı. Hiçbir kere böyle bir çıkış oldu mu? Yani yargı kararını tanımıyoruz. Bunu yani çıktılar. Kendi haklarını savundular.
1: Partinin binalarını boşalttılar. Partinin binalarındaki tabelaları indirdiler. Hiç kimse partinin binasını çıkmıyoruz. Buraya yakarız yıkarız.
3: Hiçbir şey
1: yani
3: olmadı.
1: Parti evet üstelik yani. Devletin yani parasıyla alınmış yerler de değildi. Yani evet. Devlet partisinin. Yani partideki mala mülke de el koydular. Partiler kapandı gitti. Kimse de partilerin önünde oturma eylemi falan hatırlamıyor.
3: Ve
1: siz hatırlıyor musunuz?
3: Son bir şey söyleyeyim Serkan abi. Ve burada böyle bir kapatma da yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tekrar söylüyorum 13 yıldır lideri olan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayı olan milyonlarca oy almış kişiye verildi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP'lini sorguluyorsanız bu CHP'nin içerisindeki başka bir mesele. Türkiye'nin meselesi, verilen yargı kararlarının meselesi bence değil.
1: Aynen hocam, şimdi Türk yargısı bu kararı verdi de Türk yargısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da başka birisinin karşısından gözüne göre hüküm vermemiş ki. Yani evet. Ortada diyor ki sizin bu yaptığınız kurultay şaibeli. Bu seçimi reddediyorum, bu seçimi kabul etmiyorum.
3: Tekrar
1: yani yapın. Hırsızlıkla itham ediyor aslında. Yani oyunu para karşılığında satmakla itham ediyor. Mahkemenin kararı özetle bu. Evet. İnsan bu durumdan dolayı birisi böyle bir şeyle itham edilirse ne yapar? Ben hırsız değilim, ben oyumu satmadım diyebilir. Ya da utanır. Evet. Ne yapar?
2: Alnını karıştırırım kardeşim, bana öyle bir şey söyleyecek adamım ben. Sokağa çıkartmam onu. Rezil ederim. Çıkar kanıtları derim. Yapma, çıkar kanıtları diyorsun. Adamların neleri neleri çıkıyor yani.
3: Hepsi CHP içinden çıkıyor.
0: Kanıtları çok çıkarmayı.
2: Yani.
0: Evet.
2: Neler neler çıkıyor yani. Bunu diyecek durumda değil ki adamlar.
1: Yani pavyonlarda delege pazarlıkların yapıldığı, paraların alındığı, tek tek delegeler çıktı. Ben 1000 dolar aldım. Sonra da götürdü. Kanıtımı gösterdi.
0: Plana 1500 verdi, bana 1000 verdi. Hı.
2: Pavyonlar, oteller, havlular, yani sabah Hikmet abiyi dinledim de günün manşetinde Hikmet Genci çok güzel anlatmış. Şimdi tabii ben onun gibi anlatamam yani, o sanat yok bende. Yani CHP burası abi, cami avlusu değil yani. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Yani şimdi böyle bir durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki genel başkanının biri eski, birisi yeni, iki genel başkan. Şimdi hangisi eski, hangisi yeni, onu da ben de karıştırdım şu anda.
0: Genel başkan değil Özgür Özel.
1: Özgür Özel. CHP
0: Manisa alındı yani.
2: Bak resmen hukuken öyle değil mi hocam?
0: Evet değil. Şu an değil.
2: Tamam, siz öyle diyorsunuz.
0: Resmen de hukuken de öyle.
1: Şimdi bu durum CHP'de bölünmeye yol açan, bu sorunun için havada kalan bir soru değil. Şöyle bir arka planı olduğu için söylüyorum. Yani gençlerimiz zannediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisi bu parti hiçbir zaman kapanma, hiçbir zaman bölünmedi. Böyle Atatürk kurduğu günden beri olduğu gibi geldi. Halbuki öyle değil. DSP diye bir parti vardı. CHP varken DSP devam etti.
2: Sarayım mı filmi başa?
1: Buyurun.
2: Yani Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu. CHP'nin ilk genel başkanı, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın. İsmet İnönü'yü başbakanlıktan azletti vefatından bir yıl önce. Celal Bayar'ı başbakan yaptı. İsmet İnönü ile aralarında çok ciddi problemler vardı. Ve yani genel görüş şu. Kendisinden sonra Türkiye'nin Celal Bayar liderliğinde devam etmesi noktasında bir işaretti. İnönü'yü başbakanlıktan azledip Celal Bayar'ı başbakan yapması. Yani siyaset bilimcimiz de var burada. Yakın siyasi tarihimizi de gayet iyi biliyor. Bu böyle algılanır yani, değil mi? Yani görevden uzaklaştırıldı.

0: yazmış bir İsmet İnönü. Ama Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü milli şef olarak yoluna devam etti.
1: 33 yıl.
0: Şimdi İsmet İnönü'nün iktidarı döneminde böyle solculuk, sosyal demokrasi falan filan bir şey yoktu. O zaman itibariyle işte Recep Peker, CHP'nin o çok tanınan genel sekreterinin de büyük marifetleriyle İtalya ve Almanya'dan Mussolini ile Hitler'in partilerinin tüzükleri alındı, getirildi, tercüme edildi, CHP'ye monte edildi. Çünkü İnönü faşist bir Avrupa'nın inşa edileceğini, bu faşist Avrupa'nın liderinin de Hitler olacağını düşünüyordu. Buna bütün kalbiyle inanıyordu. İnönü CHP'si ile Hitler Almanya'sı arasında çok ciddi temaslar başlamıştı. O günlerin Cumhuriyet gazetesi arşivlerde mevcuttur. Açarsınız, bakarsınız. Milli şef İnönü'den büyük lider Adolf Hitler'e gönül dolusu sevgiler, selamlar diye böyle coşkulu manşetlerle dolu günler yaşadı Türkiye. Ta ki Almanya, Hitler Almanyası efendim. Bir de şuna da dikkat edelim. Naziler, Naziler, Naziler diyoruz ama o Naziler dediğimiz yer Almanya'dır arkadaşlar. Hitler Almanyası. Ben ısrarla Naziler demiyorum yani. Hani Almanları bir sıyırıyoruz Almanya'yı. Hmm. Bir temize çekiyoruz. Efendim Naziler yapsa sanki Almanya'nın bir kusuru ya. Uzaydan şey geldi o Naziler. Yok evet. Abi. Hitler Almanyası. Tamam mı? Rusya karşısında gerilemeye başlayınca daha da açık tabiriyle Ruslar Almanları tepeleyince İnönü oturdu dedi ki ya bizim direksiyonu kırmamız lazım. Bizim hesap tutmadı. Ne yapacağız? Sola kayacağız. Ya paşam nasıl sola kayacağız? Ya ben yeni bir şey uyduruyorum dedi. Yeni bir siyaset uyduruyorum. Nedir bunun adı? Ortanın solu. Şimdi yanındakiler dediler ki ya paşam bu ortanın solu nedir? Ya dedi uydurduk bir şey işte biraz böyle Ruslara yakın bir ideoloji. Sol, sosyalizm. E paşam tutar mı? Ya ben kurdum. Tutmazsa vururum tekmeyi başka bir şey yaparım dedi yani İnönü. Bunların hepsi hatıratlar da böyle dolu dolu yazılıdır. İnkar edilemeyecek gerçeklerdir bunlar. Arkasından tabii İnönü döneminden sonra İnönü'ye karşı CHP'nin içerisinde muhalefet gelişti. Muhalefetin başını rahmetli Ecevit çekiyordu. Ecevit'in de en büyük yardımcısı rahmetli Deniz Baykal'dı. Deniz Baykal'la Ecevit kol kola girdiler. İnönü'yü düşürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bütün mesele CHP'nin içerisindeki iktidarı ele geçirmek. O dönemlerde iş o noktalara vardı ki İsmet İnönü verdiği bir röportajda ki röportaj verdiği kişi kendisine çok yakın bir CHP milletvekilidir. Adı Necip Mirkelemoğlu'dur. İzmir'in Ege'nin asırlık yayın organı Yeni Asır gazetesine günlerce süren bir seri nehir bugünün tabiriyle röportaj vermiştir. Necip Mirkelemoğlu aynı zamanda da Türk sanat müziğine çok önemli besteler kazandırmış bir isimdir Necip Mirkelemoğlu. O röportajında İsmet İnönü, Deniz Baykal ve Ecevit hakkında Atatürk'ün mirasına ihanet ediyorlar. Ecevit Atatürk'ü Burjuva devrimcisi, Burjuva yanlısı olarak görüp göstererek Atatürk'ün mirasına ihanet ediyor. Kesinlikle Atatürkçü değildir. Partiye aşırı sol militanları dolduruyorlar. Ben bunu hazmedemiyorum demiştir. Hatta pardon, bu Abdi İpekçi'ye verdiği röportajdır İsmet İnönü'nün. Abdi İpekçi'ye verdiği röportaj Necip Mirkelemoğlu'nun Yeni Asır'daki İnönü'yle Hatıralarım yazı dizisinde vardır. Pardon, onu revize edeyim, düzelteyim. Kayıtlara doğru geçsin. Şimdi sonuçta Ecevit, Baykal el ele verip İnönü'yü devirdiler. Sonra Ecevit CHP genel başkan olunca Baykal bu sefer dedi ki ben de Ecevit'i devireyim dedi. Ya gelenek bu, CHP geleneği bu.
1: Herkes birini deviriyor.
0: Tabii. Şey Ecevit İnönü'yü, Baykal Ecevit'i, Kılıçdaroğlu Baykal'ı, Özgür Özel'le İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu tekrar Özgür Özel'le İmamoğlu'nu. İşte şoför, aşçı, bahçıvan, lüküs hayat, böyle bir CHP. Ya bu CHP'nin içerisindeki klikler savaşı, ya bir ansiklopedide, dünyaca tanınan bir ansiklopedide hizip kelimesinin karşısında iki nokta üst üste Baykal yazıyordu ya. Hizip denince akla o geliyordu. CHP içerisindeki hizip kavgaları. Bir de o kadar sen